0: yorumunuzu alayım.
1: Ben tabii yorumun başında belirttiğim gibi bakın bu yolsuzluk ceza davalarına, yolsuzluk soruşturmalarına baktığımızda yani İzmir'deki mesela kooperatifler üzerinden devam eden ceza davasında mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı gidip Tunç Soyer'le ilgili savcılığa bir takım rapor ve belgeler aslında şikayet mahiyetinde bir şikayette bulunmuş oldu. Hı hı. Bakıyoruz yani CHP'deki bu yolsuzluk sarmalına baktığımızda işte Bursa Büyükşehir Belediyesi, İzmir, İstanbul zaten Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ceza davası devam ediyor. İlçelere baktığımızda en son işte Ataşehir Belediyesi, Bolu Belediyesi, Kuşadası, Uşak görevden uzaklaştırılan Özkan Yalın'la ilgili iddialara baktığımızda ya burada bu kişileri sonuç itibariyle yani Özgür Özel sonuçta bu yerel adayları belirledi ve Sayın Özgür Özel tek başına mı belirledi bu adayları? Hayır. Basına yansıdığı üzere Ekrem İmamoğlu'nun tahkümü üzerinden bu adayların birçoğunu da beraber belirlediler. Şimdi ben konuşmamın başında da çizdiğim aslında siyasetin demokratik işleyişi çerçevesi açısından biraz da devam etmek istiyorum. Yani Ekrem İmamoğlu oğlu ile ilgili zaten yani yolsuzluk, rüşvet, milyarlarca kamu işte kamunun zararına uğratıldığı iddiaları vesaire. Bunlar gerçekten baktığımızda hani bunu tüm siyasi partiler...
0: Şöyle bir tartışma oluyor evet. Onun için. Mesela bir görüş diyor ki bu işte yolsuzluk iddiaları, soruşturmalara konu olan bütün bu meseleler birikti ve artık Cumhuriyet Halk Partisi İmamoğlu'nun ve bu iddialardan adı geçenlerin işte olmaması gerekir, arınması gerekir. Ama bir bakış açısı da diyor ki, bir başka yorumda diyor ki aslında İmamoğlu ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yükselişe, bir başarıya sebep oldular. Önleri siyaseten açıktı. Cumhurbaşkanlığına kadar gidecek bir yol haritası vardı. Bu iddialar ve bu davalar, bu mahkemeler tam bu sebeple ortaya çıktı. Bunun önünü kesmekti diye taban tabana zıt iki görüş var. Ama ortaklaştığı bir nokta var. O da Ekrem İmamoğlu'nun siyaseten ağırlığının sürmesi sürmemesi meselesine odaklanıyor. Ama biri dediğim gibi o pencereden bakarken diğeri bu pencereden bakıyor. O anlamıyla merkez üssü Ekrem İmamoğlu mu? Tartışma.
1: Yani ben Ekrem İmamoğlu veya diğer isimler üzerinden değil, genel itibariyle CHP'deki bu yolsuzluk, rüşvet te bulaşmış soruşturmaları devam eden, ceza davası devam eden ner açısından değerlendirdiğimde, yani bu Özgür Özel'in sonuç itibariyle yolsuzluğa bulaşanlarına ilişkin bir araştırma komisyonu kurmaması, bakın bütün siyasi partiler kendi içerisinde bu tarz iddialar olduğunda hemen mekanizmalarını işletirler. Disiplin mekanizmalarında en sert şekilde hareket ederler. Çünkü her partinin tüzüğü ve korunması gereken bir hukuku vardır. Yani şahısların yapmış olduğu bu eylemler, ama şahısların yaptığı eylemler de biliyorsunuz ki kurumsal tüzel kişiliği bağlıyor sonuç itibariyle. Tüzel kişiliği temsil ediyor. İşte Uşak Belediye Başkanı'nın mesela, Uşak Belediye görevden uzaklaşan Özkan Yalım'ın eylemlerine, iddialara baktığımızda sadece Özkan Yalım'ı bağlamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de büyük bir zarar veriyor. Ben şu çerçeveden gideceğim. Yani burada bir ahlaki sorun değil, bir çürüme olarak görüyorum. Yani Sayın Özgür Özel'in bu yolsuzluk iddialarına ilişkin özellikle bunların gündemini değiştirmeye çalışması, üstünü örtmeye çalışması, sürekli partimize fatura etmeye, AK Parti'mize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'na fatura etmeye çalışması aslında kendisinin yaratmış olduğu aslında bir çürümenin tezahürüdür diye düşünüyorum. Bakın bir örnek vereyim. Yıllarca siyasetin siyaset basamaklarında teşkilatlarda, örgütlerde ter aktan insanlar vardır. Ben mesela AK Parti'de 3 sene boyunca ilçe başkanlığı yaptım. Sonra gittim İstanbul İl Yönetimi'nde görev yaptım. Sonra genel merkezde Sayın Cumhurbaşkanımızın tespitleriyle görev aldık. Halen devam ediyoruz. Şimdi siyasetin bir hiyerarşisi vardır. Tabandan tavana kadar ter akıtanlar, örgüt mensupları, yani CHP'de örgüt deniliyor. AK Parti ve bizim gibi işte yani aynı paradigmadan bakan partilerde teşkilat diyor. Yani burada partiye emek akıtanların, nitelikli insanların, emektarların yerine partileri fırsatçılar veya pragmatik figürler mi dolduracak? Türkiye'de CHP açısından ben baktığımda şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuk mücadelesi

0: aslında partide nitelikli ter akıtan insanların partide bir noktaya gelmeleri konusunda atılmış bir adım olarak görüyorum ki bu davaları açan da Kemal Kılıçdaroğlu değil. CHP'li 5 delege açıyor. Kim bunlar? Bunlar da Cumhuriyet Halk Partisi'ne aslında emek sağlamış insanlar. Cumhuriyet Halk Partisi değil, hangi siyasi parti olsa aynısını söylerim. Bakın partilerin içinde emek atan insanlar bu silsileyle, mücadeleyle siyasetin basamaklarında ilerleyemeyip yerlerini eğer kurultaylarda veya kongrelerde delegelerin iradelerini parayla satın aldığı daireyle, işte parayla veya market kartlarıyla, hatta belediye başkan adaylıklarıyla, meclis üyelikleriyle, biraz daha ileriye gidelim, delegelerin ve yakınlarının CHP'de, CHP'li belediyelerde işe alınacaklarına ilişkin Özgür Özel'e yakın olan o isimler, işte delegelerin iradelerini fesata uğratanlar, aslında ben bunu bir yani şekilsel bir sandık tiyatrosu olarak gördüm yani. CHP'nin 38. kurultayını bir hukukçu olarak açıp bu gerekçeli kararları bugün yaşananlara baktığımda bir tiyatro oynadılar yani Özgür Özel ve ekibi. Ne oldu şimdi? Yani bu tiyatro oynandıktan sonra siz demokratik esasları nasıl savunacaksınız? Siyaset içerisinde sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değil, diğer siyasi partiler de bunu siyasi işleyiş açısından çok sorunlu bir hal olarak zaten görüyorlar ve siyasetçiler zaten bunu gündeme getiriyorlar. Bir de yani delegelerin iradelerini satın alması yani demokratik işleyişten de uzaklaştırır. Bak ya, irade beyanı çok kıymetlidir. Bakın Eren Bey, hangi siyasi partide olursa olsun delegenin özgür iradesiyle gidip oy kullanması kadar demokratik açıdan, demokrasi açısından kıymetli bir şey yoktur. Çünkü o delegeyi o kurultay salonuna, kongre salonuna kim gönderiyor? İşte o partinin üyeleri, tabanda, ailesinden, işinden fedakarlık yapan insanlar, kadın kollarında, gençlik kollarında, işte çocuğunu evde bırakıp, ailesini evde bırakıp işine gitmeyen, partiye hiçbir menfaati olmadan gönül bağıyla bağlı olan insanları siz eğer delegeleri gelip kurultayda satın alırsanız bu insanları siyasetin demokratik sınırlarından uzaklaştırırsınız. Partileri de fırsatçılara, pragmatik figürlere teslim etmiş oluruz. Bu noktada bence siyasi partiler kanununun da yani bu CHP içerisindeki hukuk mücadelesinden veya mahkeme kararından bağımsız Türkiye'de siyasi partiler kanununun baştan sona tekrar düzenlenmeli, siyasetin ve demokratik teamüllerin içerisinde siyaset yapmanın, yani burada da artık demokrasinin de kendini koruma mekanizmaları konusunda bence çok etkili ve sınırlar getirilmeli. Bugün ben mesela peki, açıklamaya mesela baktım.
1: Peki çizdiğiniz evet. Çerçevede yani bu yaptığınız açıklamalar 38. kurultayda iddia edildiği gibi işte parayla delege satın alma, mutlak putlana sebep olan iddiaları gerçekçi, inandırıcı bir mahkeme kararı olarak algılayıp Kemal Kılıçdaroğlu'na da bu yönüyle...
0: Bakın Kemal Bey değil, başkasına da olsa, aynı şey yaşansa herhangi bir siyasi parti
1: şu tartışma,
0: aynısını söylüyor. Hiç fark etmez.
1: Siyasetten şu tartışma yaşanıyor ya.
0: Evet.
1: Ya aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Partili isimlerin de veya bu karar AK Partili isimlerin de yöneticilerin de verdiği destek, işte Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o tarafı için diyor ki bu destek bile bizim iddialarımızı doğrulayan bir delildir diyor.
0: Bu destek bu değil şekilde ki, bu siyasetin kurallarından
1: baskı hissediyor musunuz üstünüzde?
0: Hayır, hayır.
1: Yani
0: biz çok rahatız. Bakın siyasetin ilkeleri açısından, esasları açısından ben bu beyanatlarda bulunuyorum. Benim gibi AK Parti'de de diğer siyasi partilerdeki yani siyaset yapan ve demokrasiye inanan tüm insanlar hepsi benim gibi düşünüyorlar. Ya şöyle bir şey söz konusu olabilir mi ya? Yani bir yolsuzluk ceza davasında elde edildiği iddia olunan suç geliriyle bir siyasi partinin yönetiminin seçimde kaybettirilmesine yönelik ya daire dağıtılması, para dağıtılması, bunu Milliyetçi Hareket Partililer söylemiyor, AK Partililer söylemiyor, Saadet Partisi'nin yetkilileri söylemiyor. Bunu kim söylüyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri söylüyor bunu ya. Yani kalkıp toplumun karşısında bir tiyatro oynar gibi bu davalara siyasi dava demek, siyasi soruşturma demek, mutlak mutlan

0: hukuk davasını, hukuku meşru olanı gayrimeşru göstermek. Yani Sayın Özgür Özel mesela mutlak buhtan davası ile ilgili ilk derece mahkemesine red kararı çıktığında Ankara'da hakimler var dedi. Ama aleyhine bir karar çıktığında da hukuku yok sayıyoruz dedi. E şimdi yani bir siyasetçi veya bir partiyi temsil eden bir kişinin demokrasi sınırından çıkıp hukuku yok sayması demek bir defa kendi seçmenine güven kaybettirir. Bu anlamda ahlaki anlamda yani Özgür Özel CHP'ye çok şey kaybettirdi. Yani bugün Kemal Kılıçdaroğlu değil, başka birisi aynı haksızlığa uğrasaydı, herhangi bir siyasi parti...
1: Siyaseten AK Parti'yi zorlayacak biri olsa bile...
0: Hiç, bakın bu siyasi partilerin rekabeti, mücadelesi, bu zaten siyasetin içerisinde doğasında var.
1: Kaçınılmaz.
0: Ama biz, benim konuştuğum çerçeve biraz daha siyasi partiler arasındaki rekabetten ziyade siyasetin ilkeleri, siyasetin kriterleri, siyasetin esasları... Siyasi partilerin demokrasi içerisindeki işleyişine ilişkin. Ama ben bu anlamda da Ali Haydar Bey'in gerçekten bugün görüşlerini çok kıymetli buldum. Geçmiş burada Habertürk ekranlarında da kendisiyle çok sert tartışmalarımız da oldu elbette ki. Ama Ali Haydar Bey de haklı olarak şunu ifade ediyor. Yani diyor ki bizim diyor partimize milletvekillerine sokulmadığı bir gün yaşadık diyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor. Ya şunu düşünüyorum ben gerçekten... Yani Sayın Özgür Özel ve ekibi çok büyük bir akıl tutulması yaşadılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına gelen milletvekillerini siz o partiden nasıl sokmazsınız ya? Ya hiçbir siyasi partide böyle bir şey yaşanmamıştır. İnanın Türk siyaset tarihini açalım okuyalım. Böyle bir örnek yoktur. Yani partinin kapısından gelmiş milletvekilleri partiden girmek istiyor ve... Bu engelleniyor. Bu demokrasi açısından kabul edilebilir bir durum mudur?
1: Siz de itirazınızı bu zeminde
0: yapıyorsunuz. Evet, bu çerçevede demokratik çerçeveden bakmamız
1: Peki.
0: lazım.
1: Peki, Ali Haydar Fırat. Şimdi Sinan Burhan'ın bir açıklaması var. Bunu sormak isterim. Bir yorumu var diyeyim. Şimdi Nasuhi Güngör dedi ya, Ekrem İmamoğlu'nu merkeze koyduğu bir analiz yaptı ya. Sinan Burhan da diyor ki, uluslararası güçler ve lobiler Ekrem İmamoğlu üzerinden Türkiye siyasetini şekillendirmek ve devletin kılcallarına girmek gibi bir proje peşindeler. Cumhuriyeti kuran bir partiyi ele geçirdiğinizde devleti istediğiniz odaklara yönlendirirsiniz. Burada uluslararası bir milli güvenlik meselesi var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kim niye devirdi? Bir liberal kapitalist müteahhit modeli nasıl oldu da koskoca CHP'yi ele geçirdi. Kemal Bey bu görevi zorunlu olarak kabul etti. Çünkü ülke bir milli güvenlik tehdidi altında. Kemal Bey bu görevi zorunlu olarak kabul etti. Çünkü ülke bir milli güvenlik tehdidi altında. Böyle bir milli güvenlik söylemi, analizi üzerine kurulmuş bir mutlak butlan ve süreç söz konusu olabilir mi? Sürecin bir tarafı olarak. Bu Ali Fırat ne diyor?
2: Çok kapsamlı bir analizi gerektirir. O da şu başlıklar çerçevesinde yapılabilir. Bu çok önemli bir tespit. Önce onu söyleyeyim. Daha öncesinde de biraz önce sevgili Nasuhi Güngör de Türkiye'de siyasal alanın mutlak surette değişeceğini, bu değişimle birlikte bir takım tasfiyelerin olacağını ifade etmişti. Bu yaşadığımız süreçten bağımsız olarak şunu bir iletişim bilimci, siyaset de okuyan bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Hiçbir devlet kendi siyasal genetiğiyle oynayabilecek dışarıdan veya içeriden bir ortaklaşmayı asla kabul etmez. Neyi kastediyorum? Çok açık söyleyeyim. Sayın İmamoğlu'nun ve üstelik de çoğu zaman hemen hemen hatta her zaman kendi genel başkanı olan Sayın Kılıçdaroğlu'na bile izin almadan bir takım yabancı büyükelçilerle görüşmesi ve o yabancı büyükelçilerle yaptığı temaslar aslında genel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde de ciddi rahatsızlıklar yaratmıştı. Ama bu kendi içinde bir biçimde absorbe edilmişti ve çok dışarı yansıtılmamıştı. Fakat geldiğimiz aşamada aslında gerçekten iddia edildiği üzere bütün bu hukuki çerçeve ve kararlara temel oluşturan ekonomik bir fayda ya da yarar sağlama üzerinden bir siyaset yapılmışsa Bunun

0: Elbette ki bu şu anlama gelir. Örneğin Abramovich'in gidip Chelsea'yi satın alması gibi yarın öbür gün başka uluslararası bir gücün, uluslararası bir efendim sermayenin Türkiye'de herhangi bir biçimde herhangi bir kurumu, herhangi bir kişiyi ciddi bir biçimde sübvanse etmesine, o kişinin siyasal olarak ilerlemesine sebebiyet verecektir. Bu elbette ki gizli kalabilecek bir mesele değildir. Yani yargılamanın sonucunda temel iddialardan biri bu olduğu için bu da yargılamaların sonucunda ortaya çıkacaktır. Ama şunu söyleyeyim, çok açık ve net olarak ifade edeyim. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi gibi ideolojik kodları son derece net olan bir partide bu kadar rahat ilerlemiş olması ya da bu kadar rahat bir biçimde bir takım mevzilere gelmiş olması ideolojik altyapısından kaynaklanmıyor. Yani Sayın İmamoğlu'nun sol sosyal demokrat...
1: Evet,
0: Sayın
1: biliyorum.
0: İmamoğlu'nun sosyal demokrat bir gelenekten gelmediğini herkes bilmektedir. Dolayısıyla cumhuriyetçi geleneği ya da işte cumhuriyetin temel değerlerini, temel kazanımlarını onu motive eden işte Kemalist yaklaşımları ya da hatta Kemalist sol diyebileceğim bir yaklaşımı benimseyen bir siyasal çizgiden gelmiyor. Ve tamamen bir biçimiyle aslında kent rantları üzerinden bir siyaset anlayışını ya da kendi kurduğu yapı içerisinde o kent rantlarını kendi yapısı içerisine dağıtarak ciddi bir güç olduğunu az çok görüyorduk, az çok kabul etmiyorduk ve eleştiriyorduk. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun kendi ve yakın çevresinde inanılmaz bir biçimde entelektüel gücü, inanılmaz bir biçimde bir medya gücünü, inanılmaz bir biçimde siyaseten belli bir takım kadroları başka partilerden de olsa bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir şey değil. Başka partilerdeki transferlerine bakın ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne eklemlediği tipolojiye bakın. Bu tipolojinin hiçbir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi ile uzaktan yakından ilgisi yok. Yani bu insanlar Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle gelmiş Cumhuriyet Halk Partisi'ne parti yönetimine genel başkan yardımı düzeyine gelmiş olan insanların ben sıklıkla söylerim hayatlarında üniversitenin de kantininde bir solcuya selam verdikleri görülmemiştir. Hani bırakın sol bir birikime ya da o mücadeleye sahip olmasını hani bunun yakınından bile geçmemiştir. Şimdi
1: Peki
0: iki
1: ama Ali
0: buçuk
1: Haydar
0: yıldır
1: Fırat,
0: Sayın
1: Ali Haydar
0: Kemal
1: Fırat, Ali Haydar Fırat, burada vurguladığınız noktaya bakacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nde belli bir dönemden sonra özellikle merkez sağ partilerin işte tarihe karışmasından sonra merkez sağda konumlanmış birçok isim Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmişti. Şimdi tek tek isim saymayacağım ama izleyiciler sizler de anlıyorsunuz. Yani merkez sağın çok ne derler bilinen isimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendine yer bulmuş, milletvekili olmuş, siyasete Cumhuriyet Halk Partisi'ne devam etmişlerdi. Fakat buradaki iddia aslında şöyle, buna Ali Haydar Fırat katılıyor mu? Bir milli güvenlik sorunu vardı, devlet buna müdahale etti. Kılıçdaroğlu da bu müdahale çerçevesinde çok da arzu etmese de, çok da istekli olmasa da devletin bir tercihiyle bu milli güvenlik sorununa karşı buraya geldi diye özetleyebileceğimiz bir çerçeve var burada. Ve bu önemli bir tespit dedi Ali Haydar Fırat. Buna katılıyor musunuz? Çünkü eğer bu böyle ise tartışılan birçok konu aslında çok tali kalır.
0: Kuşkusuz aslında şunu söylemek lazım. Evet, Sayın rahmetli Deniz Baykal zamanında, Deniz Bey zamanında da sağda siyaset yapmış olan merkez sağın çökmesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen sayıları birkaç kişiyle ifade edebilecek insanlar, milletvekilleri ya da siyasetçiler oldu. Sayın Kılıçdaroğlu döneminde de birkaç kişi oldu. Ama nihayetinde kitlesel olarak örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisinin yarısını bir biçimiyle yani bütün bir parti yapılanmasının ciddi bir biçimde yarısını elinde tutacak kadar güçlü bir süreç yaşanmadı. Hatta daha ötesini söyleyeyim. O süreçte parti meclisinde olduğum için söylüyorum. Şimdi anketleri Ekrem Bey'in ekibi yapıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarının seçimini. Ben örneğin Antalya'da Muhittin Böceğin adaylığına karşı çıkmıştım. Bana karşı argüman olarak şu söylenmişti. Anket yaptık. Ankette Muhittin Böcek çıktı. Anketi kim yaptı? Anketi Ekrem İmamoğlu ve ekibi yaptı. Yani bütün anket süreçlerini Ekrem İmamoğlu belirledi. Dolayısıyla aslında belediye başkanlığı

0: olanlarının çoğunu Ekrem İmamoğlu belirledi. Geri kalan yarısını da Sayın Özgür Özel ve arkadaşları belirledi. Ve hatta birçok defa ya bunu parti meclisine getirmeyin arkadaşlar dedim. Hani bizi bunları niye oylattırıyorsunuz? Hani burada şimdi ortada bir Uşak gerçekliği var. Uşak'ta ortaya çıkan tablo var. Şimdi buna ilişkin olarak yeteri kadar refleks gösterilmediği var. Hatta ondan daha öncesinde örneğin Beylikdüzü'nden alınıp Beykoz'a götürülen Ekrem Bey'in çok güvendiği bir isim. Sonra AK Parti'ye geçiyor. O AK Parti'ye geçtiği için de herhangi bir Allah'ın kulu da ya bu yanlıştır, şudur, budur, ya doğru yapılmamıştır demiyor. Dönüyorlar. Bu sefer işte partinin eski genel başkanına Sayın Kılıçdaroğlu'na bir takım eleştirilerde bulunuyorlar. Sevgili Eren İlmez, söylediğin meseleye ilişkin olarak şunu söyleyeyim. Eğer gerçekten siyaset bütün politik ve ideolojik kodlarından sıyrılarak sadece rant odaklı, sadece statü odaklı, sadece pozisyon odaklı bir niteliğe getirilmişse ki biz bu son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu yaşadık. Dolayısıyla bu elbette ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği parti genetik kodlarına geri dönmelidir yaklaşımı aslında bir bütün olarak partinin genetik kodlarından çıkarıldığının da net bir biçimde işaretidir. Ya da şu bir anlamda ciddi bir güvenlik tehdidi değil midir? Ya da siyasal olarak kabul edilemeyecek bir husus değil midir? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne son kararın Ekrem İmamoğlu tarafından verilmiş olması ya da Ekrem İmamoğlu'nun verdiği kararların partide onaylanmış olması yani bütün bir Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegelerinin, il ilçe örgütlerinin seçtiği bir genel başkanın üstünde bir vesayet odağının oluşturulması hem siyaseten kabul edilemeyecek bir husus olmakla birlikte hem devletin hem siyasetin geleceği açısından da ciddi bir risk taşımamakta mıdır? Yani bunu yok saymak mümkün müdür? Bunu görmezden gelmek mümkün müdür? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani 103 yıllık bir partinin sol sosyal demokrat, cumhuriyetçi ve kemalist niteliklerini geride bırakarak parti programını kendi arkadaşlarına hazırlatarak ki o parti programların ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden nasıl hazırlandığını bilen bir insan olarak bunu söylüyorum. Biz o parti programını sadece kurultay günü oyladık. Peki o parti programını kim hazırladı? Ekrem Bey ve ekibi hazırladı. Peki o parti programı Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel değerleriyle uyuşuyor mu? Son derece neoliberal bir yaklaşımı içeren ve Türkiye'de ulus devlet geleneği üzerine bina edilmiş Cumhuriyet Halk Partili programları bir biçimiyle dışarıda bırakan, ulus devlet geleneğini ortadan kaldıran, ulus devlet o bütün o yapıyı mistifikasyona uğratan bir yaklaşımın aslında o programa nasıl içselleştirildiğini de görmüş olduk. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde hem program olarak hem kadro olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genetiğine uymayan ama o Türkiye'de siyasetin de ciddi anlamda nasıl bir biçimde aslında kent rantlarıyla ya da kamu rantıyla dönüştürüldüğünü ya da yönlendirildiğini de net bir biçimde gördük, tanıklık ettik. Dolayısıyla bizim bugün ortaya koyduğumuz mücadele ya da benim Ekrem İmamoğlu'na tek başıma Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek gündemi Ekrem İmamoğlu değildir. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı belirlendiği parti meclis toplantısında Sayın Özgür Özel'e sen CHP'nin genel başkanı ve lideriysen aday sen olmalısın. Ekrem İmamoğlu olmamalıdır. Parti kayıtları ortadadır. Umarım çıkarırlar hep birlikte görürüz. Bunu dediğim mesele buydu. Yani Türkiye'de şuna yani bir solcu, bir sosyal demokrat olarak, bir Atatürkçü olarak şunu kendime büyük bir zul olarak görüyorum. O da nedir? Bu kadar birikimli yoldaşlarımız, arkadaşlarımız, insanlarımız varken işte atıyorum Samanyolu TV'de yıllarca FETÖ'nün kanalında program yapmış bir insanı, sağ gelenekten gelmiş bir insanı, bir biçimi de liberal dokusu son derece ağır hatta neoliberal çizgide siyaset yapmış bir insanı, İşte Fukuyama tezlerinden esinlenmiş bir insanı bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek, kabul etmek bizim açımızdan
1: Ama bu
0: en büyük
1: yaklaşıma,
0: çaresizliktir.
1: bu çiz, Alayda Afrat, bu çizdiğiniz çerçeveye şöyle eleştiriler yapıldı. Tanık oldum ben, siz de o tartışmaların içindeydiniz. Dendi ki, örneğin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildiği dönemde de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Yani bu anlamıyla o zaman ve hatta işte Altılı Masa döneminde Mansur Yavaş'la birlikte Cumhurbaşkanı adayı olabileceği de tartışıldı dendi. Bu çizdiğiniz çerçevedeki eleştiriler Alaaddin Fırat'ın şahsi kendi politik olarak durduğu yerden yaptığı

0: Eleştiriler mi? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an yeniden göreve gelecek olan kadrolarının bakış açısı mı?
1: Yeni gelen arkadaşların nasıl bir siyasal yaklaşım içinde olacağını bilmiyorum. Bu benim elbette ki kendi şahsi görüşüm ama şunu söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 38. kurultayda sonra görevi Sayın Özgür Özel'e teslim ederken en önemli yani iki önemli önerisi olmuştu ya da kendince bir tavsiyede bulunmuştu. Şunu söylemişti. Ben birini söyleyeyim, diğerini söylemeyeyim. O da şu, asla Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmeye kalkma. Dolayısıyla bu yerine getirilmedi. Yani ben şunu çok açık söyleyeyim. Yani ben değişim kurultayında değişimin anahtarının götürülüp Ekrem İmamoğlu'na teslim edileceğini bilsem o sürecin içinde elbette ki yer almazdım. Bunu birçok Cumhuriyet Halk Partili de böyle düşünür. Şu anda Cumhuriyet Halk Partilerinin ekseriyetinin de partinin bu kadar hırpalanmasının, bu kadar ciddi anlamda tartışılmaya konu olmasının nedeni nedir diye sorduğunuzda Ekrem İmamoğlu der. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde sevgili Eren Eğilmez, böyle mesela şöyle bir şey olmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına dahi danışmadan İstanbul'daki bütün belediye başkanlarının belirlemesi gibi bir durum ortaya çıkmamıştır. Ya da ismini vermeyeceğim illerin belediye başkanlarının bir büyükşehir belediye başkanı tarafından belirlendiği bir pratik olmamıştır. Ya da parti programının kendi ekibi tarafından yazıldığı bir pratik olmamıştır, yaşanmamıştır. Ya da alınan kararların hepsinin kendi denetiminde, kendi isteği doğrultusunda yönlendirilmesiyle alınmış olması mümkün olmamıştır. Olmaması aslında gerekiyordu. Nihayetinde bugün çektiğimiz, bugün yaşadığımız sıkıntılar, bugün ortaya çıkan durumlar, yani açık konuşmak gerekiyor. Yani şimdi Ekrem Bey'in yanındaki 70 kişi, 80 kişi itirafçı oluyor. Bu 70 kişi, 80 kişi geçmişte de efendim yine belediyede çalışmış. Yine işte o zaman da çok farklı siyasi partilerle, her partiyle de ilişkisi olan insanlar. Bu insanların hiçbirinin sol ya da sosyal demokrat bir geçmişi olmamış. Bu insanlarla hemşerilik üzerinden bağ kurulmuş. Bu insanlarla efendim para üzerinden bağ kurulmuş. Bu insanların itirafları nedeniyle bugün suçsuz günahsız birçok insan cezaevinde yatmaktadır. Buna dair bir öz eleştiri yapılmamıştır. Şimdi dönüp partinin tarihsel birikimine, eski genel başkanına, ona yönelik olarak hakaretler dile getirilmektedir. Şimdi bütün bu adaylar belirlenirken, şimdi bütün üyelerle genel başkan seçelim diyen arkadaşlar, hepsine sesleniyorum. Arkadaşlar biz parti meclisinde belediye başkanlarını seçerken, siz adaylık başvurusu dahi zamanında yapılmamış insanları belediye başkanı yaptınız. Bu yanlıştır. Bu doğru değildir. Bütün yol arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza haksızlıktır dediğim halde sen neden bunlara karşı çıkıyorsun? Hani sen de bizim ekiptensin. Ben doğrunun tarafındayım, vicdanlı olan taraftayım. Başvurusu olmayan insanları getirip peki o zaman neden üyelere sormadınız belediye başkanlarını belirlerken? Neden hepiniz kendi arkadaşlarınızı, peki, dostlarınızı, en yakınlarınızı belediye başkanı yaptınız? Şimdi Türkiye'de maalesef özellikle bizim partimizde Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir şey var. Efendim iktidardayken kimse demokrat olmaz. Ama iktidarı kaybettikten sonra herkes üyelere sarılır. Üyelerle ön seçim yapalım, üyelerle genel başkan seçelim, üyelerle belediye başkanı seçelim. 2024'te böyle bir imkan vardı ama yapmadık.
0: Peki.
1: Neyi nasıl belirledik? Ekrem Bey'in
0: şu soruyu da sorup Ali Şerdin'e döneceğim Ali Aydar Fırat.
1: İsimlerin sadece şunu söyleyeyim. Yani o sorun yarım kalmasın. Herhangi bir siyasal partinin bu kadar kısa süre içerisinde bir kişinin denetimine, üstelik de bu kişi seçilmiş olan bir kişiden bahsetmiyorum. Bakın benim buradaki eleştirim elbette ki kısmi olarak Özgür Bey'dir, Sayın Özgür Özel'idir ama Sayın Ekrem İmamoğlu CHP Kurultay Delegasyonu'ndan il ve ilçe örgütlerinden bir yetki alarak partiyi yönetmemiştir.
2: Yönetici değil diyor yani.
1: Bu çok yetkisi olmadığı halde partiyi yönetmeye kalkmıştır. Bu yetkisi olmadığı halde partiyi bambaşka bir siyasal aksa sürüklemiştir. Mesele budur.
2: Burada çok önemli yani. Bence Ali Haydar Bey'in söylediği aslında yani seçilmişlik kavramı yani belediye başkanlığında seçilmiş olabilirsiniz ama bir siyasi

0: partinin eğer temsil makamında değilseniz, genel başkan veya işte genel başkan vekili veya işte partinin yüksek organlarında değilseniz ve dışarıdan tüm bir siyasi partiyi tahakküm altına almışsanız, bu çok sorunlu bir durumdur. Yani Ali Haydar Bey bence çok kıymetli bir tespit yaptı.
1: Ali Şerdelik, şimdi hani biraz daha aktif siyaset içerisinde olmayan gazeteciler üzerinden biraz daha şöyle şey boyutunu konuşalım meselenin. O da şu, sanki konular dönüp dolaşıp şöyle bir yere evriliyor. Türkiye siyaset tarihin akışında Ekrem İmamoğlu diye bir figür çıktı. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'ni işte iki seçim, tekrarlanan seçimde kazanarak aldı. Akabinde bir daha aday olduğunda bir sonraki seçimde de aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimde çok etkili oldu. İddianameye ve iddialara göre Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını dizayn etti. Böyle bir gücü oldu. Ve nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun belirleyiciliği söz konusu oldu deniyor. Bu iddialar çerçevesinde. Ama bunun üstüne bir eli daha yükseltip, işte daha demin okuduğum iddia, aslında Ekrem İmamoğlu'nun arkasında da başka siyasal aktörler, güçler, uluslararası güçler vesaire vardı. Bu aslında bir siyasal proje. Bu anlamda bu da bir milli güvenlik sorunu oldu. Bu milli güvenlik sorununa bir devlet müdahalesi geldi. Kılıçdaroğlu da bu devlet müdahalesinde çağrıya uyarak istemeden de olsa bu sürece dahil oldu. Aslında biz bunu yaşıyoruz diye şu ana kadar tartıştığımız, konuştuğumuz birçok şey çok talih bırakacak.
0: Ben bunun aksi yönünde bir beyanatta bulunacağım Alişan tamam. Bey'den sonra.
1: Talih bırakacak. Başka bir pencere çıktı. Hakikaten böyle siyasetin bu aktüel yönlerini aşan çok daha büyük bir meseleyle mi karşı karşıyayız her boyutuyla, yoksa siyasetin bu aktüel meselelerinin çarpışmasında elini güçlendirmek için bu tür büyük argümanlarla mı yürünüyor? Yani gerçekten şu an ne oluyor? Yani niye böyle bir butlan kararı oldu? Niye o kongreyle tartışmalı? Niye bu kadar operasyon arka arkaya oldu? Hepsi bu şekilde açığa çıktı. Böyle dev bir harekat var. Yorum analizin ne?
2: Az önce okuduğun analizin üzerine bir analiz yapmak ve konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Yani sebebi şu, yani devlet Ekrem İmamoğlu'nu devre dışı bıraktı. Müesses nizam Ekrem İmamoğlu'nu istemiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bazı dengelere de bunun için şimdi müdahale ediliyor ve işte de Türkiye Cumhuriyeti yolunu bulacak. Yani şimdi buradaki herkesin kıdemine ve bilgisine saygım olduğu için bu seviyede bir şey, bir analiz yapmam. Hı hı. Ya burası köy kahvesi değil. İspatlayamayacağım, bilmeyeceğim. Devlet mi ne falan, bunların hepsini hep beraber tartışmamız lazım. Ne altına imza atarım ne de şey yapmam. Üzerine bir yorum yapmam. Ama hani ne oluyor, hı hı, çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalarak biraz okumaya çalışıyorum. Hı hı. Ve öyle bir şey yapayım. Anlatmaya çalışayım. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet Ekrem İmamoğlu ve işte değişimciler diyebileceğim Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği diyeceğim. Adını öyle koyarım. Hiç demem Özgür Özel. Yani Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği, Özgür Özel'in şu an o biraz içeride olduğu için yahut da işte o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için partinin başına geçerek yaptığı hareket Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz kodlarına aykırı, geleneklerini değiştiren bir yöntem şey yaptılar. Yani kazanmak için her yol mübah yoluyla biraz hareketler. Bu her yolun içerisinde iddianamelerde geçenleri söylemiyorum. Başka partilerden daha önce aday olmuş belediye başkanlarına aday göstermek de dahil, işte anket dayatmasıyla, işte şey, Muhittin Böceği örnek verdi Ali Haydar Fırat, ama hepimizin gözü önünde deprem bölgesindeki rezaletlere rağmen Lütfü Savaş değil mi? Tekrar aday gösterildi. Adaylığından önce ses kayıtları falan çıktı böyle, hani ona rağmen kazanacak diye düşündüğümüz için aday gösterdi. Yani kazanmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin sol gelenekten gelen bir partinin kodlarında kendilerinde olmayan şeyler yapan adımlar attılar. Netice aldılar mı? Aldılar bu arada. Şimdi baltayla da beyin ameliyatı yapmayalım. Baktığın zaman işte %30'lara dayanmış bir oy oranları aldı. İşte son yerel seçimde birinci parti çıktı falan. Doğruları yanlışlarıyla beraber bu da var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşurken bunu da görmek lazım. Ama hani beraberinde şimdi bizim yavaş yavaş görmeye başladığımız, uzun bir süredir benim de eleştirdiğim bir şey de ortaya çıktı. İşte bir belediye başkanının maalesef mal olduğu için kamuoyunu artık ben de böyle almak zorundayım. Havluyla görüntüsünden tut, işte içerideki genç kadın, sonrası ortaya çıkan şeyler, paratlar, çikolata kutuları falan filan.

0: yani iddianamelerin içerisinde pek çok şeyin boş olduğunu, yanlış olduğunu söyleyen birisiyim. Pek çok belediye başkanının yanlış, hala tutuklu olmasını anlayamayan birisiyim iddianameleri okumuş birisi olarak, ama o ortada Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinde olmayan, geçmişinde olmayan, yakışmayan şeyler de gördük. Kemal Kılıçdaroğlu 1,5 yıldır susarak, sustuğu zamanlar da dahil bunları aslında işaret ediyordu. İlk konuşmasını, ciddi konuşmasını yaptığında da arınma kelimesini bunun için kullandı. Bundan yaklaşık 3 ay önce mutlak buttan kararı ortada yokken, mutlak buttan kararını da beklemeyen birisi olarak ben dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir sorun var. Yazısı da var, yazı da yazdım bir köşede. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir sorun var. Hiçbir şey yoksa 15 yanlış değilsem değil mi? Belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Hani bu kazanmak için her yol mübah diyen, yürüyen arkadaşların, Özgür Özel Bey arkadaşlarının birdenbire durup hiçbir şey yapmadılarsa burada bir bakmaları gerekiyordu. 15 kişiyi rakibimize kaptırdık. Ve bu 15 belediye başkanının arasında...
1: 17.
0: 17 miydi? 17.
2: 17 dedin.
1: Evet,
0: 17. Ve bu isimler arasında hani 3-4 dönem vekillik yapmış, parti içerisinde çok büyük görevler almış isimler de var. Yani öyle hani şantajla, iftirayla kandırılabilecek tipler de değil bana bakarsın. Demek ki bir sorun vardı. Kemal Kılıçdaroğlu aslında bu sorunu işaret ederek şimdi tekrar bu göreve geri geldi. Ama hep sustu. Yanlış zamanlarda konuştu ya da tam olarak mesela bu araba meselesi, genel merkezin önüne çektiğin araba meselesi dahil pek de merhamını anlatamayan bir şeyler söylediği için rüzgar şu an tam karşısında esiyor. Şimdi bilgi olsun diye söyleyeyim. Bence gazeteci olarak yapabileceğim şey katkı budur hani bu bütün tartışmaya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü bugüne kadar duymadığımız bazı örnekleri vereceğini, örnek demeyeyim, bilgilerle son 2 yıldır partide gerçekleşen bir iki şeyi tartışmaya açacağını biliyorum.
2: Kendisi... Mesela neler bilebildiğim
0: kadarıyla. Bunu söylemedi.
2: Paylaşmamak kaydıyla.
0: Çok doğru soru, haklısın.
2: Paylaşmamak kaydıyla.
0: İlk tepki,
2: peki.
0: Benim de ilk sorum ne söyleyecek falan diye oldu. Bunu söylemedi yani, o da şimdi kurt bir siyasetçi. Hı-hı. Ama en az 1 ya da 2 tane iddianamelerde bile yer almadığını, kendisinin şahitlik ettiğini, kendisinin engellemek için müdahale ettiği, kendisinin döneminde, ifade tam bu, kendisinin döneminde yaptırtmadı ama sonrasında gerçekleştiğini bildiği bir iki bir şeyi açıklayacağını söyledi. Yani biraz ifşayla arınmaya giden yolu bize gösterecek Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu görüyorum.
2: Yani cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu iddianameler vesairesiyle kamuoyunun önüne, gündemine gelmiş bazı konularla ilgili kendi bildiklerini anlatacak.
0: Evet. Doğru tam, mu? Doğru, doğru. Hı-hı. Hatta bilinmeyen bir şeyleri, bilmediklerini anlatmadıklarım. Zaten bu ifadeyi kendisinin ifadesi kullandı, tekrar yineledi ben görüşmemizde de. Bilinmeyenleri ve anlatmadıklarını da söyleyecek. Yani cumartesi gününe işaret etmesinin, biraz sabırla beklemesinin, belki de bana göre PM'yi toplamamasının, grup toplantısını yaptırmamasının sebebi de bu olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu çünkü hamlelerini hazmedilmesini
2: bekler. Şuna katılmıyor musun? Çünkü PM'yi toplamaması için bir yandan da şu konuşuluyor. Deniyor ki
0: yeterli sayı,
2: yeterli sayı çıkabilir. Yok ya, daha doğrusu Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ayrımında Kılıçdaroğlu'nun lehinde değil 57 sayının dağılımı. Bu anlamıyla bunu öteliyor
0: çünkü,
2: iddiasına.
0: Evet, evet. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu tarafı kafası şu an için karışık olan kişilerin çoğunlukta olduğunu düşünüyor. Yani Özgür Özelci demiyor ama şu an tam olarak ne olduğunu bilmeyen. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklentisi.
1: Ben bunu
0: cumartesi
1: Kemal Bey'e sordum. Alişer Bey. Alişer, evet. Hocam. Şunu Eren Hocam, çok özür diliyorum, araya girdim.
2: Tabii tabii, bilgi ver yani, bilgi ver, o önemli.
1: Şimdi ben Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştüğümde hani neden bu toplantılarla ilişkin olarak bir adım atılmıyor sorduğumda aynen şunu söyledi. Dedi ki hocam, dedi, siz de geçmişte parti meclise seçilmiştiniz. İşte süre gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan ya da işte ilçe seçim kurulundan işte belge geliyor. Dolayısıyla bir bayram arifesine denk geldik. İnsanlar, hani daha geçmişte 37. kurultayda seçilen arkadaşlarımızın görevlendirilmesiyle ilgili olarak henüz bir belgenin genel merkeze ulaşmadığını net bir biçimde ifade etti. Bu bir. İkincisi, meclisteki tartışmalarla ilgili olarak ben meclis grubunun toplanmasıyla ilgili olarak herhangi bir karar vermedim ya da o karardan vazgeçmedim. Aynı şekilde parti meclisiyle ilgili olarak da şimdi yazılıp çiziliyor, işte şu kişiler MYK'ya giriyor, bu kişiler MYK'ya giriyor. En ufak bir çalışma yok. Hani bizzat kendim gördüm. Hani oturduk işte birlikte masada. Herhangi bir MYK çalışması yok. Parti meclisinde şimdi bir takım itirazların falan olup olmayacağını da beklemek gerekiyor. Dolayısıyla sürecin

0: aslında asıl olarak hukuki bir süreç olduğunu, yani kısa süre içerisinde bunların biteceğini, parti yetkili kurullarında görevin başına döneceğini çok net ifade etti.
1: Peki Ali yani, hemen iki sorum olacak. Hemen iki sorum olacak. Birincisi, şimdi arkadaşlar ekrana getirecektir işte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlık ve şeyiyle, antetiyle biri şeyle bu grup toplantılarıyla ilgili olan şey açıklama, talimat 28.5.2026. Diğeri de yine aynı tarihli bilgilendirme parti mesli üyelerinin görevlendirmelerine ilişkin yazı. Birinin altında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu diye imza var. Ama parti meclisiyle ilgili olan altında imza da yok. Hani o dikkatimizi çekti.
2: Kemal Bey'in iradesi var mı yok mu, buna bakılır burada. Hmm. İmzaya bakılmaz.
1: İmza olup olması
2: şartı hiçbir önemi yok yani.
0: Tıdakçı'nda bir iradesi şunu söyleyeyim. Bir şekil şartı olarak bak şöyle bir şey var sevgili Eren Eğilmez. Şimdi 37. kurultaydan sonra yaklaşık 3 seneye aşkın bir zaman geçti. Şimdi bu yani 38. kurultay öncesinde bu süre zarfında belediye başkanı olan var, grup başkan vekilleri olan var, başka partiye geçenler var. Allah rahmet eylesin hayatını kaybedenler var. Dolayısıyla onların yerine yedekten gelen isimler var. O yedeklerin içinde de 8 tane yedek esası var. Dolayısıyla bunlarla ilgili olarak bir takım belgelerin ilgili mahkemeden genel merkeze gelmesi, genel merkez tarafında da bu insanlara tebligat yapılması, o insanların toplantıya çağrılması gerekiyor. Bu süreçlerin hiçbiri, yani şu anda tatildeyiz, resmi tatildeyiz. Herhangi bir yani kamu kurumunun açık olduğunu kim iddia edebilir? Dolayısıyla buradan bir takım belgeler gelecek, o belgeler sonrasında görevlendirme olacak. Efendim meclisteki toplantıya ilişkin olarak da şundan dolayı şunu açık net söyleyeyim, o kendi gözlemim. Şimdi Özgür Bey ve ekibi biz meclis grubunu toplarız ve biz konuşuruz diyor. Şimdi, bu olmaz. Yani niye olmaz? Çünkü biraz önce kendisi Sayın Özgür Özel'in kendisi söyledi. Dedi ki
1: Murat Emir de aynısını açıkladı.
0: Genel başkanın yetkileri yok.
1: Murat Emir de aynısını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yok şeyine. Murat Emir de onun tasarrufunda değil diye açıkladı.
3: Ali Aydar Fırat'ın söylediği şey.
0: Şimdi
3: yani,
0: burada paralel bir yapı kuramazsınız. Mesele onu söylüyorum.
3: Ama evet, ben bir analizini yapayım.
0: Genel başkanın izni olmadan
1: Alişer Delikli devam edelim mi?
0: Başkan da milletvekili değil.
1: Ona parantez açtık ya.
3: Ali Haydar Fırat'ın söylediği mesele evet Kılıçdaroğlu tarafının açıklamasındaki işte ulaşamadı, bayram tatiliydi, onun için olmadı falan filan. Ama ben işin analizini yapayım yani. Eğer oturup doğru konuşalım. 57 kişilik parti meclisinde 45 tanesinin, 50 tanesinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine oy vereceğini bilseydik bugün toplardık o parti meclisini. Bugün toplardık. Siyaset böyle bir şey. Yani ben şey için söylemiyorum bunu yani. Burada telefonlar, telefon trafiği yaşandı
4: bu
3: her iki tarafın.
4: Parti meclisinde ne olabilir mesela? Çok
3: şöyle
4: özür dilerim.
3: Ben şunu bir Ali Haydar da buradayken bir açıklayayım.
2: Ama tebligat yapılamamış ondan yani, dolayı hukuki bir engel var ortada.
4: Mesela
2: yani.
4: Ne tür...
2: Tebligat yapılamamış. Bir şey
1: tebligat yapılamamış hukuki engel.
2: Bayramda icra dairesi yapamamış.
1: Siyaset olabilir. Böyle diyor Alişer Delek.
3: Yani o siyasi orada, ama hukuki bir durum da var. Mesela bu parti meclisinde... olağanüstü kurultay kararı aldırmaya çalışacak.
1: Nasıl gün görün sorusu?
3: İşte biraz bunu yapmaya çalışacaklardı ve bunun içinde 45 ilaveye kaldırtılmasıyla bir siyasi şov da olacaktı. Pardon
0: abi, sevgili Alişer, hemen söyleyeyim. Parti meclisi genel başkan ve MYK'nın belirlediği gündemle toplanır. O gündeme ek bir gündem istenirse genel başkanın onayı ve aynı zamanda parti meclisinin salt çoğunun bir fazlası gerektirir. Dolayısıyla parti meclisi istediği her konuyu gündeme alamaz. Gündemi genel başkan tarafından belirleneceği için genel başkanın belirleyebileceği bir gündemle ancak böyle bir tartışma yapılabilir ya da böyle bir karar alınabilir. Yani parti meclisi kendiliğinden olmadık yerde herhangi bir biçimde biz de bu konuyu konuşmak istiyoruz, biz de bu konuyu görüşmek istiyoruz deyip orada herhangi bir biçimde inisiyatif alamaz. Yani parti tüzüğünde de bu net bir biçimde ifade edilmiştir. Siyasi partiler kanununda da ifade edilmiştir. Buradaki mesele şudur. Genel başkanı yok sayarak, şu anda var olan genel başkanı yok sayarak siz bir karar alamazsınız. Yani şimdi grubu toplayamazsınız, grup başkanını seçemezsiniz.
3: Ben
0: bu kadar çok açık ve net.
3: Böyle yap. Bak ben şunu anlatmaya çalışayım deminden beri uydu. Bir 3-5 cümleyle bitireyim sonra sözü de bırakayım. Özgür Özel tarafı diyor ki biz orada hani bir ne kadar fazla el kalkarsa bunu siyasi malzeme olarak kullanacaktı. Grup başkanı olmasında da bunun peşindeydi. Şimdiki açıklamasında da Bu mesele Ali Aydar Fırat söylediklerinin tüzüğe uygun biliyorum. Yani tüzükte evet böyle bir şey var, parti meclisi bu gündemle toplanamaz ama o ilk hatırla kendi açıklamalarıydı. Yanlış değilsem Sayın Emir'in açıklaması.

0: Yani olağanüstü genel kurultayı biz buradan parti meclisinden alacağız, sayı alsın. Telefon trafiği yaşandı, hangi parti meclis üyesi kime oy versin vermeyecek üzerine konuşmalar falan da oldu. Meselenin tamamı siyasi. Siz parti tüzüğünden bahsediyorsunuz, üstad hukuktan şeyden bahsediyor.
1: Tabii tabii, yani icra dairesi bayramda tebligatları yapmamış. Ben böyle okudum.
0: Öyle ama ben ilk cümleme geri döneceğim. Evet, Özgür yani. Özel ve tarafları içerideki meseleyi tüketerek şuna getirmeye çalışıyorlar meseleyi. İşte bakın biz her yola denedik, her şeyi yaptık. Biz buradan çıkmak zorunda kaldık ya da kovulduk. Kemal Kılıçdaroğlu yapamazsınız, edemezsiniz. Beni bir dinlemeniz lazım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ana yapmaya çalıştığı mesele o zaten. Cumartesi günü itibariyle anlatmaya başlayacağım. Görmeye başlayacaklar. Onun inandığı ve gördüğü şu. Böyle şu an evet bir delegenin, bir seçmenin rüzgarı Özgür Özel'in arkasında gözüküyor. Yani sokaktan da görüyoruz, şeyden de görüyoruz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ben anlatmaya başlarsam bu rüzgarı tersine çevireceğim diye bir inancı var.
2: Çevirebilir mi? Ya şu an rüzgarın şiddetini nasıl görüyorsun?
0: Rüzgar şiddetli esiyor ama biz bundan 1,5 yıl önce Ekrem İmamoğlu'nun ne zaman Cumhurbaşkanı olacağı konuşuyorduk. Yani Türkiye'de siyaset her şeye dönüşebilir. Neler ortaya çıkacak, Kemal Kılıçdaroğlu ne diyecek, bunların hepsine bakmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir sorun olduğunu yineliyorum. Sorun bu değil ama bu kavga değil. Zaten vardı, içeride bir rahatsızlık vardı. İşte şimdi konuşmaya başlayanlar yani... Düne kadar Özgür Özel'i Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenlerin de homurdanmaya başladığını biliyorum. Yani ben çevremdeki Cumhuriyet Halk Parti'nin üst düzey isimlerinden de görüyordum. Ya bir sorun var, bir sorun var ama kapatılıyordu sorun. Kemal Kılıçdaroğlu bu sorunu ortaya çıkardı ve bu sorun üzerinden şimdi siyasetini yapacak. Döner mi? En azından bir şeyde bir kitle var. Dinlemeye hazır, dinlemek isteyen bir kitle var ama rüzgar sert esiyor dediğim gibi Özgür Özel'den arkasında ama... Bir sorun olduğunu da uzun zamandır bilenler Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinleyecektir. Hiçbir şey değilse, Kemal Kılıçdaroğlu'na çok şey söyleniyor ya, ben şunu biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde büyük bir kesim Kemal Kılıçdaroğlu'nun en azından hırsız olmadığını biliyordur. Pek çok atıyorlar, tutuyorlar ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun akçeli işlerde olmadığını hemen hemen tamamı biliyorlardır. Onun için bir dinleyeceklerdir, ne anlatacaklarına bakacaklardır. Rüzgarı çevirmek için çok daha fazla çalışması lazım. Alışa geldiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstünde bir performans sergilemesi lazım. Medyayı kullanması lazım. Kendi ifadeleriyle kendisini doğru anlatması lazım. Sosyal medyayı kullanması lazım. Cumartesi bu işin startını verecek. Ama bu iş hani kaba tabirle karakolda biter. Bu iş böyle aynı parti altında sürdürülebilir değil. Mesela diyelim ki yolunda gitti. Grup başkan toplandılar diyelim ki. Yani Özgür Özel... kendi başkanına mı laf edecek mesela, onu eleştirecek, o ona mı laf edecek? Bu iş çok öyle sürdürülebilir değil. Bir yerde bu ayrışma yaşanmak zorunda kalacak. Ayrışmadan sonrasını vaktimiz olsa sonra ona göre konuşuruz ama çok sürmez, 1-2 ay içerisinde ayrışma olacak bence.
2: Mustafa Aktay'a döneyim, uzun süredir ona dönmedim. Uzaktan bağlantılı olduğu için, stüdyoda olmadığı için de söz vermedikçe araya da girmedi, nezaket gösterdi. Ya bütün bu tartışmanın sonucunda siz ne görüyorsunuz? Yani bir Kılıçdaroğlu'nun arınmadan kastettiği ile Devlet Bahçeli'nin açıklamasındaki arınmadan kastettiği aynı şeyler mi? İkisi de aynı şey mi kastediyor? Ve nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden bir partinin daha çıktığı bir yere mi gidiliyor? Bir de Özgür Özel şöyle bir ifade kullanmıştı. Mesela sokaktan başka yolumuz yok diye. Bu anlamıyla artık sokağa çıkmış, sokakta tepkisini gösteren ve bu rüzgarı da arkasına alarak yeni bir siyasi harekete evrilen CHP içinden çıkmış başka bir siyasetle mi karşılaşacağız? Siz ne görüyorsunuz?
3: Elbette aslında bu sorduğunuz sorular çok alt alta koyduğunuzda öngörmek hakikaten çok mümkün değil ama ben yine 2023 referansını unutmayın. Çünkü 2023 Temmuz ayında çok şeyler oldu. O dönem hatırlayın yine Ekrem İmamoğlu iktidar için değişim biliyorsunuz o an o dönem bir hareket başlattı. Ve hareketin akabininde yine manifestolar yayınladı. Tam da o zaman Sayın Kılıçdaroğlu genel başkandı ve genel başkanken bunları tanıklık etti. Elbette bir genel başkan olarak bu hadiselerin parti içi disiplinsizliklere ya da bilmiyorum tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünü aykırı davranışlar açısından belki bir disipline sevk edilmez söz konusu olabilirdi. Yani bir kere balık baştan koktu. Yani tabii ki bir siyasi partinin farklı görüşleri, farklı iradeleri, farklı değişim dönüşümler olabilir. Tam da bu zamanlama içinde bir belediye başkanı, özellikle altını çiziyorum sadece isim olarak değil, hiyerarşik olarak ve bu hiyerarşide bir genel başkana tabiri caizse bir belediye başkanı ayar veriyor. Yani açıklamaları bugün açıklayan manifestoya dönüp bakın lütfen yani bir genel başkanı başarısızlıklarla suçluyor. Bunu bir de kamuoyunu milyonlarca insanın önünde yapıyor. Ve

hadise sıra tabii ki biliyorsunuz işte 38. olağan kurultay başlıyor ki zaten bu hadiseler yine o dönem İstanbul İl Kongresi'nde çarşaf çarşaf her yerde mahalle başkanlıklarında konuşuldu. İlçe başkanlıklarını biz yayınlarda tanıklık ettik. Ben o dönemden hafızamdan bunları görüyorum. Dolayısıyla arınmadan kastımız bana göre Sayın Kılıçdaroğlu'nun hep dedim ben bu mahkeme kararını Sayın Kılıçdaroğlu bir intikam, bir rövanş aracı olarak mı görecek? Ya da yoksa bu siyasi parti maalesef bu kişileri ben

0: hakkım yok, bu kişilerin böyle olduğunu bilmiyordum deyip bu kişinin de isimleri ihraç mı edecek? Ve sonrasında da işte arındırma ya da düzeltme, ki Sayın Bahçeli'nin de önerisi neyse, ki biz neleri konuştuk? Biz tabii ki bir siyasi parti hedef hiçbir zaman, ben her defasında katıldığım yayınlarda da söyledim, bir kurumsal yapıyı çok hedef almanın ötesinde bu kişileri, yönetimi de hep hedef aldım. Yani çünkü yapılan kamuoyuna yansıyan görüntüleri gördük, para kulelerini gördük, işte bantlanan kameraları gördük, Türk siyasetine tanıklık olmayan ve bu siyasi partinin çatısının altında gördük. Dolayısıyla bu hadiseleri alt alta getirdiğinizde belki arınmadan kasıt Sayın Bahçeli'nin kastı bu olacaktır, ama Sayın Kılıçdaroğlu eğer genel başkanlığına, hep öyle söyleniyor ya Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi ekibinde ya da işte beraber çalıştığı çalışma arkadaşlarından kendisinin bir daha işte bir kurultayda aday olmayacağını, arındıracağını bahsi geçiyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu arındırmak yerine bu mahkeme kararıyla bir intikam aracına dönüştürüp Ekrem İmamoğlu ile beraber başlayıp onun ekibini topyekün bu partiden ihraç mı edecek? Ve şimdiye kadar bütün yükümlülükleri ve Özgür Özel'i şimdiye kadar ki her defasında eleştirdik. Bir siyasi parti, bir isim, Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir isimden küçük değildir. Ekrem İmamoğlu maalesef 2023'ten bu yana Cumhuriyet Halk Partisi adeta bir tahakküm altına almıştır. Hatta bir vesayet kurmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, belki de Sinan Burhan'ın burada anlatmaya çalıştığı mesela hadise buydu. Oradaki, ben de açıkçası siz söyleyince inanamadım, oradaki biraz bir cümle kalıbı sanki devlet tarafından görevlendirildi gibi bir mesaj vardı. Doğru tanım şu aslında: Kemal Bey bu görevi zorunlu olarak kabul etti. Çünkü ülke bir milli güvenlik tehdidi altında diyor. Ya kendince o görevi işte düşünmüş, ama bana göre bu da bir düşülen bir açıklama. Hiçbir şekilde, çünkü devletimiz hiçbir siyasiye gidip hadi gel sen burayı temizle arındır demez. Zaten hukuk ve yargı bu işe yarar. Dolayısıyla bu açıklamada
1: Doğru.
0: da sanıyorum bir anlam ve anlatım
1: Ben de beğendim.
0: bozukluğu var. Bu vesileyle bunu iletmek isterim. Sayın Sinan Burhan'ın buradaki açıklamaya çalıştığı o özellikle altını çizmiş, liberal bir müteahhit nasıl olur da koskoca CHP'yi ele geçirdi. O CHP'nin arınması zaten yine CHP'nin kendi kurmayları ve çalışma arkadaşlarıyla tesis edilecektir. Bu anlamda Sinan Burhan sanıyorum bir açıklama yapacaktır. Bu kabul edilemez. Eğer böyle bir şey söylediyse de, zaten böyle olsaydı bu butlak kararı aylardır tartışılmazdı. Hukukun üstünlüğünü her defası dile getirdik. O dönem nasıl erteleme kararı butlak kararında çıktıysa ve bugün çıktıysa, o kararı kabullenip ilerleyen akılla bugün bu kararı yok sayıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısını camını indiren ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik güçlerine adeta böyle yine yaylım ateşine atan, herhalde sanıyorum hiçbir yerde görmemiştir, gazetecileri tokatlayan, yani basın özgürlüğünü konuşuyoruz ya. Ya bunlar hiçbir şekilde hiçbir mahkeme kararıyla ya da haksızlıkla, mağduriyetle açıklanmaz Eren Bey. Elbette mağduriyetler olabilir, ama bunun yöntemi, iletişimi, müzakeresi hiçbir şekilde şiddet, vandalizm ya da toplumu sürükleyecek bir kaotik bir yapı olmamalıdır. Bu anlamda siz eğer bir mağduriyet yaşıyorsanız, bunun yöntemi müzakere ve arabulucu tavırlarla olacaktır, ama maalesef, yine altını çiziyorum, iki lider de inatlaşarak bu süreci daha da tırmandıran, bir kuyunun içinde böyle debelendikçe aşağı doğru çekilen bir yapıdan bahsediyoruz. Ve maalesef burada peki kim ayaklar altında kalıyor? Maalesef 102 yıllık bir güzide kurum, bir kurumsal yapı olarak da baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi, en önemlisi Aziz Atatürk'ün bizlere, sadece Cumhuriyet Halk Partileridir, Türk milletine kurucu iradeye emaneti olan bir siyasi partiden bahsediyoruz. Belki burada konuşulması gereken ve Sayın Bahçeli'nin de belki önerdiği konu buydu. Ekrem İmamoğlu konusuna gelince, ben de bu anlamda şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bölünmeleri, hiyerarşileri, yapıları ve tamamen finansal bir ağ ile beraber bu yapının ele geçirilişi tarafında olanlardanım. Çünkü özellikle Batı medyasında geçtiğimiz aylarda Brüksel'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'cülerin, Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin Ekrem İmamoğlu'yla maskeleriyle beraber yaptığı gösterileri unutmayalım. Bu hadise, direkt FETÖ'cü diyemeyiz ama bu hadise biraz karışık bir hadisedir. Türkiye'de 5. kol faaliyetlerinin kimler ve neler üzerinden yapıldığını unutmayalım. O anlamda Cumhuriyet Halk Partisi belki arınacaksa bu yapılardan ve bu kişilerden arınmalıdır. Ama bu arındırma yapacak kişi, ben yine altını çiziyorum, Sayın Kılıçdaroğlu mudur tartışılır. Çünkü bu
1: Peki.
0: isimlerle beraber siyaset yapan ve çalışan da Sayın Kılıçdaroğlu'ydu.
2: Peki. Kısa bir araya gidelim.
1: Burada.
2: Aranın ardından devam edelim. Cümleniz yarım kalmasın. Aranın ardından karşınızda olacağız tekrar.

0: Park'ın sunumuyla devam edecek.
1: İstanbul, Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
0: Van Park'ın sunumuyla devam ediyor.
2: Evet, araya gitmeden önce siz bir şey söyleyecektiniz. Söz Nasih Güngör'de. Nasih Güngör'de döneceğim ama bir katkı yapmam lazım dediniz. O katkıyı alıp hemen Nasih Güngör'de
3: katkıdan deneyim. Katkıdan ziyade şu hususa ben katılmıyorum. Bu mutlak botlan davasına işte devlet müdahalesidir veya siyasi bir davadır demek bir defa işin özünden uzaklaşma ve bir akıl tutulmasıdır. Neden? Şimdi devlet müdahalesi diye bir şey söz konusu olmadı. Asla da olmaz. Bu olsa olsa bir hukuki süreç veya bir hukuki mücadele olarak söylenebilir. Kim açtı bu davaları? 5 tane Cumhuriyet Halk Partili delege gidip mahkemede 38. kurultayın iptali için ve ellerindeki somut delilleri mahkemeye sunarak dava açtılar. Eğer kurultay ceza davasına baktığımızda Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara'da eğer bu suçların işlendiğine ilişkin en azından bir yeterli bir şüphe görmeseydi zaten iddianame düzenleyip bu ceza davalarını açmazdı ki şunu söylemek lazım. Yani bu davaları açan 5 tane Cumhuriyet Halk Partili delege sonuçta haklarının ihlal edildiği sebebiyle bu delegelerin iradenin sakatlandığına ilişkin iddialarını gündeme getirir. Ve hukuk hakimi de bir hukuk davasını incelerken bakar yani siz açtığınız davada haklı mısınız? Somut deliller sizin iddialarınızı destekliyor mu? Bu konuda hüküm vermeye yeterli olan bir davayı kabul yönünde veya red yönünde bir kanaat oluşur aslında hukuk hakiminde. Yani bundan sonrası eğer yani bir hakemlik yapar aslında yargılamada hakimler. Bu birincisi kesinlikle bir müdahale söz konusu değildir. İkincisi bu sürekli siyasi dava, işte siyasi soruşturma diyenler aslında İstanbul'da bu yolsuzluk ceza soruşturmalarında Ekrem İmamoğlu'na bir siyasi zırh vermeye çalıştılar. Nasıl bunu yapmak istedi Sayın Özgür Özel? Bir, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı hukuken olamamasına rağmen kendisini Cumhurbaşkanı adayı diye aslında süreçte başlamamışken ki işte eğer siz kesin olarak işte seçim kuruluna bir siyasi partinin veya grubun Cumhurbaşkanı adayını resmi olarak vermediyseniz ona Cumhurbaşkanı adayı diyemezsiniz. İkinci husus Ekrem İmamoğlu'nun bu dosyalarda bir aslında bir siyasi zırh kazandırmaya çalıştılar. Bunlara siyasi işte dikkat edin Sayın Özgür Özel'in ve kendisine yakın olan kişileri bu soruşturmaların tamamına siyasi etiketi koyuyorlar. Bu etiketi kullanmak bir defa yargıyı itibarsızlaştırma ve baskı altına alma girişimidir. Neden? Şimdi Sayın Özgür Özel mutlaktan ilk derece mahkemesinin red kararında kalkıp çok yerinde bir karar, hakimler varmış Ankara'da, çok isabetli bir karar deyip Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf kararı bozulduğunda yargıyı tanımıyoruz, hukuku tanımıyoruz derse o zaman temiz sürecini de yok saymış olur. Ya siz bir defa açılan bir davada eğer tarafsanız bu davanın sonucunu bekleyeceksiniz ve buna işte maddi, çünkü siz maddi gerçekleri ve delilleri gölgeliyorsunuz. Bu dosyaların içinde somut deliller var. Yani bunu okuyan hukukçu olmaya da gerek yok. Açıp baktığınızda daha çok geriye gitmeyelim. Adem Soytekin'in beyanları var. Ne diyor? CHP içerisinde diyor siyasi ağırlığı olan kişilere daireler dağıtıldı. Siz genel Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık yaparken Sayın Özgür Özel bunlara cevap vermek yerine her şeye siyasi etiketi derseniz o zaman işte kurumsal kurallara, usule, yargının itibarını zedelemiş olursunuz. Hukuk

0: Bir gün herkese lazım olacak. Sayın Özgür Peki. Özel de bakın bugün hukuk mücadelesi verseydi, siyasi alan içerisinde hareket etseydi belki kendi tabanında çok daha olumlu bir karşılık görürdü. Bu karar verildiği gece Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde 1000 kişi yoktu. Olanlar da gördük yani marjinal işte sol gruplar vardı. Bunu neden böyle? Çünkü siz işinize geldiğinde Türkiye'de hukuk var diyorsunuz. İşinize gelmediğinde yargı makamlarını tanımıyorsunuz. Hakimleri hedef gösteriyorsunuz. O zaman ne oluyor? İşte kurumsal kurallara ve yargının aslında itibarını zedelemiş oluyorsunuz. Yani hukuk kendi mecrasında işlemeli. Siyaset kendi mecrasında işlemeli. Bir hukuk hakimi önüne gelen dosyada siyasetçilerin veya siyasilerin şöyle yap böyle yap demesine bakmaz. Önündeki somut delillere bakar.
1: Nasıl Güngör?
2: Ben bir şey söyleyeyim Eren, kusura bakma lafını kestim.
1: Estağfurullah.
2: Şimdi bugün tartışılan konulardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önündeki arabalar meselesi olmuştu.
1: Evet.
2: İlk tane. Sonradan işte semboliklendi, evet. Epey tartışıldı. Özgür Özel'in bir açıklaması vardı. CHP düşmanı basın danışmanı diyerek Atakan Sönmez'in bu işi yaptığını ve işte eline yüzüne bulaştırdığı yönde bir ağır eleştirileri vardı. Ben de gün içerisinde Atakan Sönmez'e sordum. Bunu şimdi cevabı geldi. İzninle onu da iki cümle okuyayım.
1: Tabii.
2: Atakan Sönmez
1: Tabii.
2: buna karşılık şöyle bir şey söylüyor. Benim o olayla en ufak bir ilgim yok. Genel merkez önündeki gazeteciler fotoğrafı bana gönderince haberim oldu. Ben basın danışmanıyım. Böyle bir şey yapabilir miyim? Arabaları oraya çektirme benim işim değil diyor. Ben genel merkezde değilim ve konutta Kemal Bey'in yanındayım. Benim yaptığım Özgür Karabat'ın açıklamasından sonra arayan gazeteciler nedir bu araç işi diye sorduklarında temsil olarak seçilmiş araçlar olabilir demekten ibaret. Ben sadece basın danışmanıyım. Araçları oraya çektiren ben değilim diyor. Çünkü Atakan Sönmez'in kendisi üzerinden bu polemik yaratılmasını biraz istemiyor. O araç meselesinin konuşulması ayrı bir konu ama ben yapmadım bu işi ve benim CHP düşmanı basın danışmanı olarak ifade edilmesinden Peki, rahatsızlığını dile getiriyorum.
1: Basın danışmanı olarak araççıların genel merkezin önüne çekilip işte ekranda da veriyor arkadaşlar. Ama bunun bir talimatı olmuştur birilerine. Yani birileri bir talimatla yapmıştır bunu.
2: Onu sorarım.
1: Yani, bu konudaki açıklaması nedir basın sözcüsü
2: sorarız. Onu da soralım. Doğru sorudur. Çok doğru
1: yani.
2: Söylüyorsun ama hani Özgür Özel sanki Atakan Sönmez'in talimatıyla o yolda o ben
1: aldık.
2: Değilim diyor.
1: Atakan
2: Kimin
1: Sönmez'in
2: talimatıyla ve
1: bir organizasyonu
2: gitti?
1: Değil ama bu konuda da birinin talimat verip böylesi bir yaptığı bir vaka çünkü görüntülerini görüyoruz. Belki basın sözcüsü olarak bu konuda da bir açıklaması olur Ali Şerdere'ye gelirse de onu paylaşacağız. Nasıl Güngör? Peki. En fazla konuşulan şeylerden bir tanesi şu. Bu süreç yani ana muhalefet partisindeki bu kriz ve bu dağılma bir erken seçimi de gündeme getirebilir. Baskın seçimi gündeme getirebilir. Hatta bu süreci eleştirenler yani Sayın Ağıkan cevap verdi işte siyasi karar diyorlar ve eleştiriyorum dediği blok aslında bir baskın seçim, bir erken seçim gelecek ve bu dağılmadan, bu fırsattan istifade iktidar bir seçim daha kazanacak. Bütün süreç bundan kaynaklı diyenler de oldu. Hakikaten bir erken seçim olma ihtimali var mı? Bu krizi de baz alarak. Böyle bir süreç olur mu? Bir de ayrı bir partiye dönüşürse burada tartışıldığı üzere Özgür Özel'in kurduğu Ekrem İmamoğlu'nun içine yer aldığı ayrı bir parti olursa Cumhuriyet Halk Partisi ayrılırsa o siyasi denklemde o partinin siyasi gücü, etkisi, alabileceği potansiyel oy hani bütün bu rüzgarı da olduğu gibi oy olarak götürebildiği bir rüzgar yaratabilir mi o parti?
3: Aslında bunun tabii cevabı bir yerde daha genişçe var da oraya da geleceğim ama önce senin sorularına cevap vereyim. Şimdi bu baskın seçim meselesinde kafalar şöyle biraz karışık. Ya yani birkaç tez var. Tezlerden bir tanesi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde ortaya çıkan tablonun yani ciddi bir kutuplaşma, iki ayrı partiden söz edilecek noktaya gelmesi vesaire iktidara büyük avantajlar sağladı. Dolayısıyla da iktidarın bu konuda bir baskın seçimi kendisi açısından avantaj gibi görebileceği yönünde. Baskın seçim dediğinizde nedir mesela? Hani Ekim filandır, Ekim, Kasım'dır en fazla 2026. Çünkü gelecek yıla geçtiğimiz andan itibaren herhangi bir seçimden erken diye söz

0: edebilme kapasitemiz azalıyor. Yani çünkü çok az kalıyor o zaman seçime kadar. Bu birinci tez. İkinci bir tez, iktidar aslında bunun daha sonuçlarını devşirmedi. Yani o iktidarın bütün bu işleri yönettiğini düşünen bir algı var ya.
1: Evet.
0: Onlar bunları elde etmeden biz baskın seçime gidelim. Ya yani bu da muhalefet tarafından ifade edilen bir şey. Evet, bu tarafı da var. Tabii bir üçüncü tez şöyle bir şey. Yani Türkiye bir seçime zaten gidecek. Benim gördüğüm kadarıyla da 2027 yılında zaten böyle bir seçim olacak. Çünkü buna tarafların herhangi bir şekilde itiraz edeceği bir zemin olacağını düşünmüyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu tartışmanın, bu kavganın da aşağı yukarı bütün arkadaşlarımıza hemfikirim ben de. Yeni bir partiye, yeni bir oluşuma doğru gideceği kanaati bende de var. Fakat öbür soruna gelirsek, yani böyle bir parti işte her şeyi toparlar mı? Burada mesele dönüyor, dolaşıyor, şuraya geliyor. Ekrem İmamoğlu çıktığı andan itibaren, hatta bazı konuşmalarında doğrudan atıfta bulunarak ya bir şey söylüyor mesela. O videosu çok ilginç. İfadesinin ardından diyor ki işte ya ben böyle konuştuğum zaman da beni malum zata benzetiyorlar falan diyor Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'nı kastederek. Bir hikaye kopyalama meselesi var. Ben bunu 2023 seçimlerinden önce de çok anlattım. Orijinal bir hikaye yok ortada. Bir mağduriyet, bir yürüyüş, onun arkasına Tayyip Erdoğan'ın siyasi hikayesine benzer bir hikayeyle yürümek. Bunlar geride kaldı. Ekrem İmamoğlu'nun aldığı yaralar, yani cezalardan öte bir şey bu. Toplumsal meşruiyet vesaire anlamında. Bunlara bir kere doğru dürüst bir bakılmıyor. İkincisi aslında benim gelmek istediğim konu, bir de yani Alişer'in tam ne dediğini anlamadım ama konuşurken sorarım da kendisine. Bu devletin müdahalesi meselesini de bir konuşmak lazım. Bu böyle hani bir çırpıda bir kenara atılacak. Alişer'in o benzetmesinden de çok hoşlanmadım açıkçası, burada söyleyeyim. Köy kahvesi falan diye tanımlanabilecek bir mesele de değil o. Oraya gelmeden 2024 yerel seçimlerinin sonuçları, 2023 seçimlerinin sonuçlarını değerlendirme anlamında muhalefette muazzam bir körlük yarattı. O kazanç, orayı kazanıyor olmak, 2023'te neden kaybettiklerini muhasebesini yapmayı geride bıraktırdı onları. Yapmadılar, yapamadılar. Oysa 2023 seçimlerinde gayet açık söyleyelim, toplum devletin yönetimini muhalefete vermeyi uygun görmedi. Yeterli bulmadı bu anlamda muhalefeti. 2024'te verdiği mesaj ise iktidara getirdiği ekipten, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere partiden, ittifaktan, benim başka sorunlarım da var. Bunları çözmezsen ben kendime bir iktidar adayı da arayabilirim, alternatif de arayabilirim mesajıydı. Bu berrak mesajı okumak yerine 2024 seçimlerinde aldıkları sonuçları tamamen doğrudan iktidara yürüyoruz, artık önümüzde kimse duramaz gibi bir kulvarın içine soktular. Karşılıklı bir takım süreçler gelişince de Sayın Özgür Özel o güne kadar iki forvetim dediği adaylardan bir tanesini bir anda kadro dışı falan değil, yani neredeyse tribün dışı falan bir attı yani bir kenara Sayın Mansur Yavaş'ı. Ekrem İmamoğlu ile yürümeyi tercih etti. Şimdi buradan sonrasında burada ortaya çıkacak ikinci bir parti bütün hikayeyi toparlayabilir mi? Hikayeyi toparlayabilmesi için önce doğru dürüst ve inandırıcı bir hikayesinin olması gerekiyor. İkincisi, 2023 seçimlerinin sonuçlarına bakıp ben gerçekten bugün hem kendi iç dengeleri, hem bölgedeki gelişmeler, hem küresel gelişmeler, İran Savaşı'ndan tutun diğer bütün dengelere kadar söz ediyorum. Bütün bunlarda ortaya çıkacak muhtemel sorunları, oluşacak masaları, müzakereleri, yani zihnimizden Trump'ları, Putin'leri, aklımıza gelebilecek bütün dünya liderlerini, bölge liderlerinin sorunları geçirelim, toparlayıp yönetebilecek bir hikaye oluşturabilecek mi? Ben böyle bir hikayeye dair zerre kadar hazırlıklar olduğunu düşünmüyorum. Ne Özgür Özel'in, ne bugüne kadarki verdiği profil itibariyle Ekrem İmamoğlu'nun. Ya kimse kusura bakmasın ama burada böyle devletin müdahalesi diye konuşulan şeyler, kurumsal anlamda devletin oturup, bu hani bir televizyon dizisinde vardı ya, ihtiyarlar heyeti diye belki bir takım adamlar oturuyorlar filan karanlık bir yerde, diyorlar ki Ekrem'in önünü keselim, Ahmet'in önüne şunu koyalım vesaire. Bu böyle bir şey değil. Kurumsal devletin dışında bu toplumun daima sahip çıktığı bir devlet tasavvuru, bir devlet refleksi var. O refleks bir polis memuruna ben bundan sonra uyuşturucuyla mücadelede daha kararlı olmalıyım çünkü memleketimde böyle bir tehlike var dedirir. O refleks bir savcıya bundan sonra şu davaları açmaktan bir an bile geri durmayacağım, daha çok çalışacağım dedirebilir. Bu bir tasavvurdur, bu bir aidiyettir, bu devleti doğru tanımaktır. Ve sevgili dostum Alişer de kusura bakmasın ama Türkiye'deki köy kahvelerindeki basiret siyasetin birçok kademesinde, katmanında olmadığı için de bugün bu noktadayız. Ne devleti tanıyoruz, ne devlet refleksini tanıyoruz. Devletin kurumsal yapısının harekete geçmesiyle insanların devlet refleksiyle devletine sahip çıkması arasında

0: arasındaki farkı da göremiyoruz. Yani burada 2023 seçimlerinde tezahür eden buydu. Millet devletine sahip çıktı. Yoksa siyasetle ilgili umutsuzlukları, kırgınlıkları tamamen bitmiş değildi. Siyaseti mutlak manada bir çözüm merkezi olarak falan da görmüyordu. Bunlar hala Türkiye'nin büyük problemleri. Ama bu terazide yani hep birlikte bakalım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mesele işte Kılıçdaroğlu'nu devlet almış, kontrol ediyormuş falan. Bunlar gerçekten hani Alişer'e o konuda elbette katılırım. Bunlar zırva işler. Bu böyle şey olmaz. Bu komplo teorilerinin konuşulacak tarafı bile yok. Ancak unutmayalım. Bu devletin o zihin dünyasına sahip olan insanlar yeri geldiğinde bulundukları konum her neyse bir köy kahvesinde, bir muhtarın odasında, bir polis memuru, bir savcı, bir öğretmen nerede olursa olsun bu sürece müdahil etme olma refleksini kendisinde taşır. Buraya iyi bakalım. İşte buradan Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi içindeki o dava süreçlerine muhatap olan isimlerin yeni bir parti kurmak isteyip Türkiye'de kendisine siyaset sahnesinde rol almaya isteyen herkesin çıkarması gereken paylar var. Benim ilk turda bir başlık olarak attığım, umarım ki bugünden sonra daha fazla konuşulur. Bu arınma meselesi sadece Cumhuriyet Halk Partisi içine dair değil, Türkiye siyasetinin tamamına dair, iş dünyasının tamamına dair, medyanın tamamına dair açarak şimdi gidiyorum. Birçok alanda Türkiye'nin çok sert, çok muazzam bir dönüşüm geçireceği gerçeğini değiştirmiyor. Bu başlıyor. Bunun daha ayak sesleri, onu hep beraber yaşayacağız ve göreceğiz. Buralarda da tartışacağız. Yani bu açıdan şunu da söylemek istiyorum. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda yapıp ettikleri, eğer söylediği gibi arınma, bugüne kadar partisinin ahlaki anlamda bir eleştiri hedef olmadığı konusundaki söylemi çerçevesinde devam ederse, ona ciddi bir destek gelir. Bu destek onu iktidara taşıyacak vesaire, o anlamda hiç bakmıyorum ben. Çünkü öbür taraf ahlaki üstünlüğünü kaybetmiş durumda. Neden bunu çıkıp kimse söylemiyor? Özgür Özel ve ekibi ahlaki üstünlüğünü şu anda net bir biçimde kaybetmiş durumda. Bu milletvekili sayısıyla bugün kitleler benim daha çok arkamda, parti meclisinde ben üstünüm, şunu istediğim gibi inşa ederim de falan yürünebilecek bir yol değil. O yola çıktığınızda toplumun bakacağı başka şeyler var. Ahlaki konular elbette bakacak. Yolsuzluk elbette bakacak. Dünyaya dair ne söylüyorsunuz elbette bakacak. Bölgeye dair ne söylüyorsunuz ona da bakacak. Bunlara baktığı zaman bir şey göremiyorsa alternatif yine başka bir yerde ortaya çıkabilir. Ama ben tekrar söylüyorum ve öyle tamamlayayım istersen. Yani Türkiye'de siyaset değil, toplum bu anlamda yorgun. O yorgunluğu nerede gördük? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı veya kendisi artık nasıl tarif ediyorsa Sayın Özgür Özel ve arkadaşları neden görmüyorlar? Neden o gün mutlak mutlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin önünde bırakın 10 binleri falan gerçekten doğru dürüst bir kalabalık toplanmadı? Niçin? Çünkü bir yorgunluk var, bir bezginlik var, bir umutsuzluk var. Bu umutsuzluk sadece işte iktidar istediğini yapabiliyor, çok güçlüler, biz güçsüzüz değil. Beni temsil eden insanlar benim için yeterince mücadele etmiyorlar. Kendilerine yönelik uyarıları dikkate almadılar umutsuzluğu. Bu umudu yeniden kim inşa edecekse Cumhuriyet Halk Partisi içinde, bu Kemal Bey olur, yeni bir isim olabilir Cumhuriyet Halk Partisi içinden, onu ben bilemem. Üçüncü bir ismin çıkacağına dair hala bir kanaatim var benim bu süreçte ama bunu çıkaramadıkları takdirde ana muhalefet partisi Türkiye'nin ilk genel seçimde ister baskın, ister erken, ister zamanında herhangi bir alternatif oluşturma kabiliyetine sahip olamaz. Bunu herhangi bir şeyle söylemiyorum, tarafgirlikle falan söylemiyorum. Tablo bu. Aksini iddia eden varsa her başlığı altında tartışabilirim.
1: Peki.
2: Ben iki cümle edeyim. Tabii. Aslında benzer şeyleri söylüyoruz. Yani mesela şimdi senin okuduğun o alıntıda mealen anladığım yanlışsa beni düzelt. Devlet Ekrem İmamoğlu'nu dışarı
1: milli güvenlik
2: tehdidi olarak gördü ve Kemal Kılıçdaroğlu da bu temizlikte bir görev verdi gibi bir cümle. Hı hı. Ben devletin böyle bir yapı olmadığını aslında söyledim. Sanırım aynı şeyi söylemişiz zaten nasıl
0: yani. Tamam aynı şeyi söylüyorum.
1: Ona zırva dedi aynı ya. Şey, evet. Öyle olmaz dedi.
2: Bu yani ne Kemal Kılıçdaroğlu ya böyle devlet böyle çalışmaz. Doğru. Devlet ama hani işte şeyi verir, yönü verir. Devlet de dediği gibi toplantılar yapıp hadi gidip şey orada hemfikiriz. Köy kahvesi dememin sebebi şuydu. Şimdi ben de Çarıklı Erkan'ı harpa bilen birisiyimdir ve ona da güvenen birisiyimdir. Yani ve köylüyümdür bu arada. Yani köyde doğdum 2-3 yaşına kadar. Sonra kendi işte geldim, eğitimimi aldım. Bunu bir hakaret olarak söylemedim. Burada biz bize otururken bu cümleyi kursam kalkıp bana şey sormazsınız. devlet kim? Nerede yapmış bu toplantıyı? Niye bunu devre dışı bırakmış? Kemal Kılıçdaroğlu'na bu operasyon nasıl verilmiş falan sormazsınız. Bugün ama burada ben bu cümleleri, ki Kur'an'da bir gazeteci ama aynı cümleleri kursam haklı olarak bir dakika ya ne zaman olmuş bu, ne yapılmış diye sorarsınız diye öyle bir

0: örnek olarak verdim. Örnek hani bir hakaret içermiyordu. Onun için ben yani yanlış anlaşıldıysa da şey yaparım. Geri adım atarım. Peki. Da hakaret anlamında söylemedim.
1: Bir
0: hani
1: bir cümle,
0: burada gazeteci, gazeteci sıfatıyla basına böyle insanlara konuşuyoruz. Böyle hani o cümleleri kurarken buraya saygımdan dolayı düşünerek kurarım anlamında söylemiştim.
2: Peki. Nasıl bir şey söylüyordun galiba. Katkı sağlayabilir miyim Beren? Yani, Ali Haydar Fatih evet, evet. Sonra da Sayın
1: tabii,
2: Hakan'a
1: tabii. Ya İbni Haldun'dan alıntıladığım bir şey. Yani toplum yöneticileriyle olan ilişkisini hangi düzlemde olduğu fark etmez. İnanarak değil katlanarak sürdürüyorsa bu işin sonu kötü. Yani yöneticinize inanmanızla ona katlanmanız arasında büyük fark var. Bence bütün siyasetçilerin bu söze dönüp dönüp yeniden bakması gerekiyor.
2: Peki. Şimdi Ali Haydar Fırat aslında Alişer Derek hani yaptığı görüşmeden bir bölüm aktardı ama tabii içeriğini paylaşmadı. Kurt bir siyasetçiydi dedi. Kılıçdaroğlu da dedi ki sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Mahkeme kararı çıktı. Ben bütün gerçekleri halkımla, partililerimle paylaşmak zorundayım. Bu noktaya geldik. Kılıçdaroğlu cumartesi ne açıklayacak? Ali Haydar Fırat da bunun en azından bazı birkaç noktası var mı? Bunu burada paylaşabilir mi en azından bir kısmına?
3: Elbette ya yani şunu söyleyeyim, şu anda hala çalışıyor üzerinde, daha da çalışacak. Şöyle bakılabilir aslında, çok sarsıcı bir konuşma olacağını söyleyebilirim. Hem bir eleştiri hem bir öz eleştiri niteliğinde 13 yılın bir değerlendirilmesi, son seçimin kaybı, seçimden sonra yaşanan süreçlerle ilgili olarak elbette ki kamuoyunun bildiği ve bilmediği, peki Sayın Kılıçdaroğlu'nun bildiği önemli şeyler ama gerçekten önemli ve gerçekten hayati ve gerçekten de ondan sonra herkesin başka türlü konuşacağı ya da başka türlü düşünmeye başlayacağı yeni bir sürecin başlangıcı olacak. Son derece hazırlıklı
2: aslında. O zaman bu ifadelerden anlıyorum ki yani, Ali Haydar Fırat onların ne olduğunu biliyor.
3: Yok hayır şunun için söylüyorum hani bir fikir tatisinde hani ne olabilir ne yapılabiliri genel çerçevesiyle ben de kendi fikirlerimi ifade etmiştim. Ama şu biliyorum hani gerçekten toplumun beklediği ya da kafasında soru işareti olan Cumhuriyet Halk Partililerin, Cumhuriyet Halk Parti örgütünün, her bir bireyin, yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın merakla beklediği, neden böyle bir süreç oldu, o süreçlerde nasıl geçildi, ne oldu, ne bitti, onunla ilgili bence çok kapsamlı, çok detaylı bir tür yeni bir manifesto gibi algılanabilir. Ya ve ben şeye eminim, hani çok sarsıcı olacağını ve insanların gerçekten çok etkileneceği bir konuşmanın cumartesi günü yapılacağını, neden partiye sahip çıkılması gerektiğini, partinin nasıl bir süreçten geçtiğini, neden arınması gerektiğini, arınmadan kastının ne olduğunu detaylarıyla birlikte, içeriğiyle birlikte, örnekleriyle birlikte bütün bunları anlatacak. Yani bugüne kadar Sayın Kılıçdaroğlu'na yönetilen eleştiriler, işte o eleştirilerle birlikte aslında, çünkü sonuçta şunu hepimiz biliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu 13 yıl boyunca bu partiyi tek başına yönetmedi. Bugün Özgür Bey ve Özgür Bey'in en yakınındaki arkadaşlar 13 yıl boyunca Sayın Kılıçdaroğlu'nun karar alma süreçlerinde en etkin isimlerdi. Onu yönlendiren, ona belli yanlışları da yaptıran kimi zaman, elbette ki bütün suç onlardadır demiyorum ya da bütün günah onlar atmak üzerine bunu söylemiyorum. Ama tırnak içinde bir varsa bir olumsuzluk, bunun da insani ve vicdani ve de siyasi olarak da paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla cumartesi günkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Türkiye bütün vatandaşlarımıza, halkımıza yapacağı konuşma bu açıdan gerçekten çok tarihsel nitelikte bir konuşma olacaktır. İnanıyorum ki o saatten sonra artık herkes başka türlü düşünmeye, başka türlü o verilecek somut örnek

0: örnekler üzerinden başka türlü bir tavır almaya gidecektir gibi geliyor bana.
1: Peki Halil Fırat, bu arınma ifadesi şunu da kapsıyor mu? Kılıçdaroğlu'nun elinde bir partiden uzaklaştırılacaklar, tasfiye edilecekler listesi mi var? Böyle bir şey mi arınmadan kastedilen aynı zamanda?
0: Bunu çok net açıklayabilirim. Böyle bir liste yok, onu söyleyeyim. Ama şu var, yani elbette ki parti yetkili kurulları göreve başladığı andan itibaren partinin bütün birimlerine, genel merkezinden ilçe örgütlerine ve belediye başkanlıklarının her düzeyde çok ciddi bir biçimde bir araştırmanın, bir soruşturmanın parti tarafından başlatılacağını net bir biçimde ifade edebilirim. Bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir siyasal ve sosyal dönüşümü de beraberinde getirecektir. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Bu ihale süreçleri yerine, bu özelleştirme süreçleri yerine gerçekten daha kamucu, daha halkçı bir anlayışın belediyelerde egemen kılınması, belediyelerin bu kent rantları üzerindeki kent rantlarının dağıtım meselesi, ele alınma meselesi, bunun halka ulaştırılması, bunun devlete ulaştırılması, millete ulaştırılması noktasında son derece önemli kararların alınması, belediye başkanlarının parti örgütleri üzerindeki ağırlığının zayıflatılması, belediye başkanlarının ilçe örgütlerini belirlemesinin engellenmesi, il başkanlarının belirlemesini ya da genel başkan üzerinde vesayet kurmasının engellenmesi konusunda da son derece yeni ve tarihi adımların atılacağına çok net bir biçimde
1: ama
0: söyleyebilirim.
1: Bir ihraçlar yani süreci, partinin... Ama bir ihraçlar süreci söz konusu değil diyor Ali Haydar Fırat. Doğru mu?
0: Hayır, onu söylemiyorum. Şu anda elinde bir liste yok ama yapılacak araştırmalar sonucunda böyle bir durum ortaya çıkabilir söylüyorum. Yani kafasında Sayın Kılıçdaroğlu elbette yani kuşkusuz yani bütün Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu topluma, bu halka vermiş olduğu bir söz var. Herhangi bir biçimde bir olumsuzluğa, kamu kaynaklarının israfına yönelmiş ya da böyle bir sürecin içinde yer almış herhangi bir kişinin Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında barınamayacağına ilişkin çok net bir biçimde cumartesi gününde tüm halka, Türk milletine bir söz verecektir. Dolayısıyla o konuşma sadece parti içi bir bölünme ya da parti içi bir ayrışma ya da parti içi bir mesele olarak görülmemelidir. Ona dönük bir konuşma gibi algılanmamalıdır. Tam tersine partinin bundan sonraki yol haritasını, yani önce arınmanın, sonra barışmanın, bir biçimde ayağa kalkmanın ve sonrasında da iktidara yürümenin süreçlerini anlatacak Sayın Kılıçdaroğlu. O çerçevede de çok net bir biçimde ifade edeyim. Partiyle ilgili olarak, yani onun ahlaki kodlarına, çünkü şunu çok net bir biçimde ifade etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en temel özelliği siyasetinin tertemiz bir siyaset olarak genel başkanlarının özellikle bugüne kadar bu geleneği sürdürmüş olmalarıdır. Şimdi bu geleneğin bozulmaması gerekiyor. Bu geleneğin hiçbir şekilde leke bulaştırılmaması gerekiyor. O çerçevede de çok net, yani Sayın Kılıçdaroğlu, yani o herhangi bir biçimde bir Uşak benzeri bir olaya asla ve asla müsaade edilemeyeceğini bundan sonraki mesele. Ya da başka bir takım belediyeler ve iddialar üzerine de bu söylenebilir. Bunu da çok net bir biçimde ortaya koyacak. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok ciddi bir biçimde özellikle parti örgütünü, ya kişisel fikir olarak bunu söyleyebilirim sevgili Eren Eğilmez. Örneğin parti örgütünün herhangi bir MYK üyesine vermeyip tamamen kendisine bağlayıp parti örgütlerini baştan aşağı tertemiz hale getirip ondan sonra, yani bunu yanlış anlamasın bütün yol arkadaşlarımız, yoldaşlarımız kirlidir diye, ama en ufak bir biçimde belediyelerde ihale süreçlerine karışmış, efendim yargılanmaları olan vesaire falan ya da ceza almış olan insanların bundan sonraki süreçte partide etkin bir biçimde görev almasının önüne geçmek adına çok önemli tedbirler almak zorunda olduğunu da biliyor ve alacaktır. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonraki süreçte Cumhuriyet'in kuruluşundan beri genel başkanları nasıl, şöyle bir örnek de hatta bunu tamamlayayım. İsmet Paşa Demokrat Parti iktidarı döneminde Malatya'ya gider, Sümer Bank'tan kendisine bir hediye verilir ama o da o hediyenin mutlak surette karşılığını verir ve makbuzunu alır, eve getirir. Sonra mecliste bir Demokrat Parti milletvekili İsmet Paşa'ya Siz bunu

0: Aldınız ve parasını ödemediniz der. İsmet Paşa bir hışımla kalkar yerinden, gider evinden o makbuzu bulur ve getirir meclise açıklar. Dolayısıyla buna benzer bir takım örneklerin de verilebileceği ya da konuşulabileceği bir cumartesi gününe tanıklık edeceğiz.
1: Peki.
0: Genel hatlarıyla bunları söyleyebilirim.
1: Son sorum şu Alaaddin Fırat. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildiğinde o kampanya sürecinde o meşhur bir video vardı. Üç beyaz gömlekli karakter, bir tarafında Ekrem İmamoğlu, bir tarafında Mansur Yavaş. Şimdi o kareden Ekrem İmamoğlu çıktı. Mansur Yavaş içinde bugün şöyle konuşuluyor. Neden bu kadar sessiz deniliyor? Hatta şöyle bir şey yansıdı. Özgür Özel'le Mansur Yavaş'ın böylesi bir süreci konuştu. Bu anlamda bu süreçte Mansur Yavaş'ın yıpranmaması için bir sessizlik olduğuna dair konular, tartışmalarda oldu çeşitli platformlarda. Bu anlamıyla Mansur Yavaş'ın tavrı belli mi? Tutumu belli mi? Yoksa stratejik bir sessizlik içinde mi?
0: Yok, yani ben 2014 yılından beri Mansur Bey'i tanıyorum. Mansur Başkan hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içlerine karışmamıştır. Bir belediye meclis üyesi önermemiştir örneğin ya da bir parti meclis üyesi önermemiştir. Ankara'da evet belediye seçimlerinde önerdikleri oldu bu son seçimde. Ama Mansur Başkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilişkisini parti içindeki bu kurultay tartışmalarında hep her zaman çok mesafeli durmuştur. O tamamen Sayın Mansur Yavaş'ın ilkeli duruşundan kaynaklanan bir durum. Yoksa Mansur Bey zaten bugüne kadar, yani elbette ki kişisel olarak kendi görüşünü genel başkanlarla paylaşmıştır, adaylarla paylaşmıştır, giden insanlarla paylaşmıştır ama hiçbir zaman aktif bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin karar alma süreçlerinde yer almamıştır. Bir öneride bulunmamıştır. Ne bir politika önerisinde bulunmuştur, ne bir aday önerisinde bulunmuştur. O yüzden Mansur Bey'i burada eğer hani bir biçimde analiz edeceksek bence bu çerçevede analiz edelim. Çünkü benim tanıklık ettiğim süreç boyunca ben Mansur Başkan'ın herhangi bir biçimde partinin iç işleriyle ilgili olarak bir taraf olduğunu ya da herhangi birinden yana bir biçimdeki kurultay süreçlerinde bunu gördük. Asla karışmadığını çok net bir biçimde ifade edebilirim.
1: Peki.
2: Bir şey söyleyeyim. Evet. Ali Aydar Fırat da söyledi. Şunu sordum kendisine değil ama yani direkt çalışma ofisinde birebir çalıştığı bir kişi. İsmin açıklamasını o istemediği için.
1: Tamam.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir intikam listesi, işte atılacaklar listesi yok. Hı. Böyle bir şeyle yola çıkmıyor. Hı. Bunu açıkça yani çok konuşuluyor. Biraz da biraz magazinleşti ya. Bir
1: hatta hani bazı listeler yayınlanıyor.
2: Evet.
1: Şu isimler bu isimler diye.
2: İşte kimler, şunlar kovulacak, bunlar atılacak, hı-hı, diye bir şey listesi yok. Kemal Kılıçdaroğlu geçmişte de olduğu gibi ilkesel tutumlar belirleyecek ve o ilkesel yol haritasına uymayanların belki de disipline sevk edilmesi.
1: Yani şöyle, Meclis Araştırma Komisyonu gibi CHP içi bir araştırma komisyonu.
2: Yolsuzluklarla yani, mücadele komisyonu kurulacak.
1: Ha gerçekten de komisyon, evet, kurulacak. Ha.
2: Bunu ben iki kişiye sordum. Hı-hı. İki kişi de evet dedi. Kemal Bey değil ama çevresindeki yolsuzluklarla, hı-hı, mücadele komisyonu kurulacak.
1: Peki bu iddialar mı araştırılacak orada?
2: Ya herhalde bu devam eden dava süreçleri ve parti içerisinde en azından araştırılabilecek şeyler, uyduruyorum. İşte arabanın içini kim yaptırdı, hangi parayla yapıldı, makbuzu ödendim falan, hı-hı, gibi şeyler. Yani parti içerisinde, hı-hı, yapılabilecek araştırmalar yapılacaktır. Bu komisyon kuracak. Bir ikincisi bile ortalıkta tüm gün dolaşan MYK listesi var. Onu, evet, belirledi. Böyle bir çalışma da yok. Yani en azından o çalışma ofisinin içinde
1: bizzat örgüt yönetimi, parti sözcüsü, yerel yönetimler.
2: Daha böyle isimlerin hiçbir şekilde, hı, netleşmediğini şey yapıyor. Kemal, hı, Kılıçdaroğlu'nun gene tarzıdır. Odasına gidersiniz. Sayın Başkan ben şöyle şöyle bir işi yapmaya talibim, yapayım mı der mesela bir siyasetçi. Hayırlısı olsun der. O çıkıp dışarıya tamam bana verdi bu görevler ama öyle değildir aslında. Kemal, hı, Bey, hı, çok çoklu bakar bu işlere. Ali Aydar Fırat da biliyordur belki. Yani odasına gidip şey yapmıştır. Son kararı o verecek, şey yapacak ama ilkelerini ve durumunu kendisine anlatacak. Ondan sonra bu durumda devam edemeyeceklerini gördüğü insanlara bir disiplin süreci başlayacak. Hani öyle çok da şey gibi devam etmeyecek bu süreç. Onu görüyorum. Hani az önceki o parti içi kavgalarda da kardeşim artık bu kurallara uymuyorsunuz diye belki soruşturmalar başlayacak.
1: Peki Alişer şu soruyu sorayım. Aha aklına dönecektim ve döneceğim ama hatta bu soruyu ona soracaktım. Nihayetinde siyasi rakibinizde yaşanan sorunlar, dışarıdan rakibinize baktığınızda ne görüyorsunuz diye soracaktım ama sonuçta siyasi partilerin programları, ideolojileri, dünya görüşleri üzerine çok kafa yormuş bir gazetecisin. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu ayrışmada ayrışan taraflara hem birey birey baktığınızda

0: Hem bir toplamda baktığında ideolojik, programatik, siyasal böyle ayrımlar görüyor musun? Yani işte Ecevit, İnönü, yok, ortanın solu vesaire.
1: SHP ve CHP ayrışması yok mesela burada o dönem için tarihten baktığında. Orada mesela Kürt meselesinden tut pek çok konuda biraz yaklaşım farklılığı, tarzları, üslupları vardı. Hatta daha dön 70'lerdeki Ecevit İnönü kavgası o çok şey yapıldı. Birisi sokağa savurdu, biri daha geleneksi. Biraz hani şu anki kavga benziyor. Hatta öyle bir şey de yazdım yani. Hani Ecevit ve İnönü, İsmet İnönü zamanı için böyle biraz benziyor. Birisi daha devletçi, birisi daha sokak muhalefeti falan ama şimdikinde. Şu an böyle çok derin bir ideolojik şey yok. Yöntem farkı. Hani az önce izah ettiğim
0: şeyde.
1: Yani şöyle,
0: kişiler değişecek ama Cumhuriyet Halk Partisi benzer bir yol haritasında, benzer bir programda, benzer bir siyasette mi devam edecek? Yani siyaset, yok, program hayır, aynı ama
1: benzerden kastım ne mesela? Kemal Kılıçdaroğlu döneminin siyaset tutuşuyla yahut da belki biraz daha eski Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: uluslararası ilişkilere bakışı, ne diyeyim işte terörsüz Türkiye'ye bakışı, iç siyasetteki ve dış siyasetteki konularda da böyle ayrışan iki ayrı siyasi blok mu, yoksa bir parti içi iktidar mücadelesi mi?
1: Maalesef daha öyle çok keskin bir şekilde kimin ne düşündüğünü göremedik açıkçası. Yani hani terörsüz Türkiye projesi de dahil olsun yahut da işte Türkiye'nin uluslararası konularda duracağı yer konusunda öyle çok şeyleri daha göremedik. Onları bence bir parti ayrışmasından sonra göreceğiz. Şu an için içeride görmüyoruz ama biraz iş tutuş tarzı gibi görüyorum ben. Hani en başta söylediğim kazanmak için her yol mübahla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genleri ve kodlarında bunlar olmaz diye örnek olarak da bilerek onu
2: Cumartesi günü buna da değinir bence.
1: Bence ilkesel bir yol haritasını hatırlatacak. Zaten onun etrafında böyle yürüyeceğiz. Bundan sonra kim var kim yok diyecek. Örneğimi tekrarlayayım. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş. Onun mesela seçilmesine Cumhuriyet Halk Partisi'ne Özgür Özel'in başkanlığı zamanında bile tartışma oldu. Bir kayıtlar çıktı, doğru isim değil dedi, zaten bizden değil dedi. Mesela dedi ki başka adayımız yok dedi, o kazanacak dedi. Ama kazanamadı, anketler geldi, falan. Evet. Bu mesela Kılıçdaroğlu'nun döneminde olacak bir iş değildi. Kılıçdaroğlu kaybetmeyi göze alıp devam edebilen bir şeydir. Defalarca da bunu ispatlamışlığı vardır. Bu kodları hatırlatacak. Doğrudur, yanlıştır. Yani bir tanesi o cam tavanı tuttu gitti ama Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki giderken ama siz çok savruldunuz. Bakın şimdi biz nelerle uğraşıyoruz diyor. Bir ilkesel bir yol haritası ve o ilkesel yol haritasında nasıl devam edeceği. Onu göreceğiz Kemal Kılıçdaroğlu'nda.
0: Peki, Aydoğan Bey, sonuçta AK Parti'de kurullarında görev almış, görevde olan bir isimsiniz. Hani o kimliğiniz, o şapkanızla baktığımızda siyasi rakibiniz ki yerel seçimden sonra birinci parti izlediler her seferinde. Artık ana muhalefet de değiliz, birinci parti izlediler. Bu anlamıyla siyasi rakibinizdeki bu krize ya... Büyük bir krizde bir rakibin elenmesi olarak mı bakıyorsunuz? Yoksa hakikaten bu tartışmalardan başka bir dinamizmle başka türlü çıkarlar ve o anlamıyla mücadele etmesi bizim açımızdan daha zor diye mi bakıyorsunuz? Yani AK Parti cephesinden nasıl bakıyorsunuz bütün bu yaşanan krize?
3: Şöyle, yani bakın CHP önemli bir siyasi partiden, kuruluştan bahsediyor. Sonuç itibariyle biz her zaman demokrasiden, siyasetin demokratik işleyişi içerisinde her ne kadar siyasi partiler arasında rekabet de olsa sonuç itibariyle ülkenin milli menfaatleri söz konusu olduğunda tüm siyasi partilerin ülkenin milli menfaatleri doğrultusunda birleşmeleri gerekir. Özellikle işte dış politika ile ilgili bir konu olduğunda burada parti ayrımı söz konusu olmadan önemli bir aslında o ruhu göstermeniz gerekiyor siyasi partileri olarak. Ya burada sonuç itibariyle yani Türkiye'nin şu anda çok önemli bence gündemleri var yani. Terörist Türkiye hedefiyle alakalı süreç ilerliyor. Bir taraftan işte örgütün, terör örgütünün tümden silah bırakması ve işte yasal düzenlemeler, ondan sonra atılacak olan adımlar ve Türkiye'nin işte 40 yıla ilişkin bu yani terörden kurtulması ve bir daha fazla bu aslında demokratik adımların teröristsiz Türkiye hedefine ulaştıktan sonra daha hızlı adımlarla Türkiye'nin yeni bir demokratik anlamda da olsun ve bölgesel olarak da bir sıçrama dönemi yaşaması açısından ya çok önemli.
0: Bu anlamda önemli. AK Parti mi Devlet Bahçeli gibi bakıyor? Çünkü Devlet Bahçeli
3: Cumhur
0: bir siyasi
3: tabii,
0: rakibin tabii, zayıflamasından daha çok şöyle, aksine zayıflamasın, dağılmasın diye bir açıklama yaptı.
3: Bakın bizim parti sözcümüz Sayın Ömer Çelik önemli açıklamalar yaptı. Ben de yani bizim hepimizin görüşünü aslında yansıtan bu konuda önemli açıklamalardı. Cumhur İttifakı olarak da Sayın Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımızın, partilerimizin yol arkadaşlarımızın

0: arkadaşlıkları sadece bir ittifaktan ibaret değil. Bir seçim ittifakı değil, bir yol arkadaşlığı olarak, bir kader birliği olarak bunu biz görüyoruz Cumhur İttifakı'nı ve bu şekilde birbirimize bu ittifak ruhunu da ayakta tutuyoruz. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok yoğun bir işte özellikle ülkemizin etrafına baktığımızda bir ateş çemberi, çok yoğun bir işte İran-Amerika savaşı olsun, Gazze'de yaşananlar olsun. Bakın bugün katil İsrail Gazze'nin %70'ini işgal edeceğine ilişkin açıklamalar yansıdı basına ki hani bu bayram sürecinde de biz bayramı yaşarken Gazze'deki kardeşlerimize karşı sistematik bir soykırım uygulanıyor. İşte Türkiye'nin Gazze ile ilgili politikalarında veya işte İran-Amerika savaşı veya bölgede bir ateş yaşandığında, bir savaş yaşandığında milli menfaatlerin korunması noktasında bir araya gelmek, Türkiye'nin menfaatlerini korumak, iç cephenin daha da güçlendirilmesi hususunda bunlar çok önemli. Yani biz bunu bir rekabet gözüyle veya bir yani bir düşmanlık olarak görmüyoruz. Türkiye'de görmüyoruz. Türkiye'de bir siyaset kurumunun saygınlığının korunması çok önemli. Baştan beri aslında bir çerçeve çizdim. İlke ve esaslardan bahsettim. Partilerin kendi içindeki demokratik işleyişinden bahsettim. Parti içi demokrasinin ayakta tutulmasının neden o partiyi daha ileriye götürebileceğinden bahsettim. Ve ben gördüğümde bu benim şahsi düşüncem tabii. Yani bu tabloya baktığımda Sayın Özgür Özel'in aslında baştan beri gömleğin düğmelerini yanlış iliklediğini görüyoruz. Bunun en büyük aslında somut göstergesi İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu soruşturması ve kamu kaynaklarının milyarlarca TL işte rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, yolsuzluk iddialarıyla beraber açılan ceza davasıyla beraber İstanbulluların aslında paralarının çarçur edildiği, kamu kaynaklarına ayrılması gereken paraların şahsi bir zenginleşme aracı olarak kullanıldığına ilişkin iddialar veya bir müteahhitin bir ihaleye girdiğinde Ekrem İmamoğlu ve ekibi tarafından müteahhite hem ihaleye girdiğinde komisyon isteniyormuş hem de müteahhit hak edişini almak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Ekrem İmamoğlu'na başvurduğunda ikinci defa bu defa hak edişten komisyon istemesi. Yani baktığımda Sayın Özgür Özel'in bu soruşturmaları, bu davaları sürekli siyasi etiketlendirmesinin tek bir sebebi var. Aslında yani savunma refleksiyle hareket ediyor. Bu yolsuzluk ve rüşvet sarmalını gündemi değiştirmek istiyor. Ve aslında gündemi örtbas etmek istiyor. Ben böyle görüyorum. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kendisine bir aslında haksızlık yapıldığı mahkeme kararıyla tescil edildi. Elbette ki bu Bölge Adliye Mahkemesi'nin temiz süreci de var. Eğer karar bu şekilde kesinleşirse yani bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun mağduriyeti tescillenmiş olacak. Bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu değil başka birisi bunu yaşasaydı hani ben şahsi olarak yine onun hukuki mücadelesine saygı duyardım. Çünkü yani düğme baştan yanlış iliklendi. Yolsuzluk, rüşvet iddiaları varken, ceza davaları varken sizin kamuoyunun karşısına çıkıp
1: bu konuda,
0: kamuoyunu bilgilendirmek yerine...
1: Bakanı Akın Gürlüğe evet. Şöyle bir soru sorulmuştu hatırlarsanız. Hı-hı. Bu işte belediyelerde yolsuzluk, usulsüzlük sadece muhalefet belediyelerinde mi oluyor? İktidara yakın belediyelerde olmuyor mu? Oralarda niye işte operasyon soruşturma yok diye. Adalet Bakanı demişti ki olmayacağını kim söyledi? Böylesi bir şey evet. Olursa olmayacağını kim söyledi demişti. Mesela benzer bir durum diyelim ki AK Partili belediyelerde söz konusu olursa Adalet Bakanlığı'nın bu tür soruşturma
0: biz direkt disiplin olsa, mekanizma,
1: ne yaparsınız?
0: Biz de AK Parti'mizde böyle bir durum olduğunda direkt disiplin mekanizmasını işletiyoruz. Partimizin ilkesel olarak yolsuzlukla ve bu tarz iddialarla hele soruşturma konusu olmuşsa direkt mekanizma disiplin kuralları
1: CHP'de böyle olmalıyız işte, diyorsunuz.
0: Sadece CHP değil, bütün siyasi partilerde
1: bu örnek üzerinde.
0: Siyaset kurumunun itibarını korumak için bu şart. Bakın Sayın İçişleri Bakanımızın soruşturma izni verilen belediyelere ilişkin bir açıklaması vardı. Bunu da yakın tarihte yaptı, 23 Nisan'da yapmıştı. 677'sinin AK Partili, 371'inin CHP'li, 128'inin MHP'li, 18'inin DEM Partili, 9'unun da İYİ Partili olduğunu söylüyor. Elbette ki bu soruşturmalar sonucunda hani hazırlanan raporlara göre ve savcı

0: savcılığın iddialarına göre işte ön soruşturma, idari izinler vesaire. Yani varsa yolsuzluk her yerde mücadele. Bu anlamda biz partimizin mekanizmaları, özellikle disiplin mekanizmasına baktığımızda böyle bir şeye asla izin vermeyiz. Önümüze geldiğinde de en sert şekilde tavrımızı ortaya koyarız. Hani Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı...
1: Şu soruyu da sorayım. Ali Şadire'ye sorarken size soracağımı da söylemiştim. Şimdi mesela AK Parti'nin kuruluşu, yani Refah Partisi o süreçten çıkış hikayesinde politik bir yön vardı. Yani politik argümanlar tartışıldı. İşte milli görüş gömleğinin çıkartılması tartışmasından tutun da Avrupa Birliği'ne kadar bir sürü konuda farklı düşünüyoruz dendi. Ve siyasi bir ayrım oldu. O gelenek şimdi başka partilerle devam ediyor. AK Parti de kendi perspektifle devam ediyor. Burada da benzer bir ayrışma Cumhuriyet Halk Partisi'nde de politik, ideolojik, yani bu taraflarda, iki tarafta siyaseten de bir farklaşma siz gözlüyor musunuz?
0: Bakın,
1: yoksa bir hakimiyet kavgası mı?
0: Bunu o dönemle karşılaştırmak haksızlık olur. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Özgür Özel ve işte savunduğu belediyelere baktığımızda bu belediyeler hakkında yolsuzluk, rüşvet suçlamalarıyla açılan ceza davaları var. Çok ciddi iddialar var. Bugün mutlak mutlan davasına baktığımızda delegeler iradelerini parayla satın alındığından bahsediyorlar. CHP'de biraz önce Ali Haydar Bey bahsetti. Yani bazı bu tarz yolsuzluğu eleştirenler ötekileştirildi Sayın Özgür Özel ve yönetimi tarafından. Buradan böyle bir mağduriyet çıkmaz. Yani burada böyle
1: yani
0: bir...
1: Kemal Bey ve Özgür Bey'in arkasındaki kitlelerde farklı ideolojiler, bence, farklı programatik, farklı bakış. Siyasi ayrım görmüyorsunuz siz o zaman, doğru mu?
0: Yani
1: mudur?
0: Ben şöyle, bizim açımızdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında isim olarak kimin olduğu bizi çok ilgilendirmiyor açıkçası. Hmm. Bizi ilgilendiren husus şu: siyasetin finansmanı, yani siyasetin bu anlamda, bakın ben biraz önce bakarken eski bir bilgimi de aslında tazeledim. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir ihbar yapıldı. Ekrem İmamoğlu ceza davası açılırken iddianamede, hatırlıyorsanız, bu iddianamede siyasetin finansmanına dair suç gelirleriyle siyasetin finansmanına ilişkin iddialar oldu ve siyasetin finansmanı ile ilgili çok, yani problem arz eden bir durum oldu. Suç gelirleriyle siyasetin CHP içerisinde aslında dizayn edildiğine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir ihbar yapmış oldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Niye? Ya savcılığın niye böyle bir derdi var? Çünkü savcılık şunu söylüyor: ya burada problemli bir durum var yani. Hani bugün Ali Haydar Bey'in, işte diğer bu konuda görüş beyan edenlerin beyanlarına ben bir hukukçu olarak da baktığımda bu problemi aslında Sayın Özgür Özel masaya getirip çözmek yerine, bakın 5 Cumhuriyet Halk Partili delegenin açmış olduğu mutlak mutlan davasından bahsediyoruz. Bunun bizimle ne alakası var? Niye buna sürekli bir siyaset etiketi vurmaya çalışıyor Sayın Özgür Özel? Sayın Özgür Özel parti içindeki demokrasiyi işletseydi, eski tüm genel başkanları aynı masaya toplasaydı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu aynı masaya davet etseydi, 5 tane Cumhuriyet Halk Partili delegeyi, bu davaları açan, hukuk davalarını açan delegeleri de aynı masa etrafında buluştursaydı ve bir konsensusla, bir uzlaşmayla o odadan çıksaydı, bugün 5 Cumhuriyet Halk Partili delege o davalardan feragat etseydi, Türkiye'nin de gündemini bu kadar önemli bir gündemde meşgul etmeyecekti. Kendi kusurum var, iyi yönetemiyorsan, vallahi kusura bakmasın Sayın Özgür Özel, kendi kusurundan kaynaklı, kendi görevini yerine getiremediğinden, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetemediğinden dolayı, baştan beri biraz önce Ali Haydar Bey de bahsetti, diğer Nasuhi Bey de bahsetti. Yani Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinde siyaset olmaz. Bir siyasi partinin genel başkanı kendi partisinin tüzüğüne göre, ilkelerine göre ve kendi yol haritasını oluşturur. Parti meclisiyle beraber, merkez yürütme kurulu üyeleriyle beraber siyaset ajandasını oluşturur. Nasıl bir siyasi yol haritasında ilerleyeceğini oluşturur. Ama baktığımızda baştan beri Ekrem İmamoğlu işte bahsediyorlar, gerçek Cumhuriyet Halk Partiler de diyor ki Ekrem İmamoğlu bu belediye başkan adaylarını tamamen listeyi belirledi. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de. O zaman Özgür Özel'in nasıl bir işlevi kalıyor? Kendi özgür iradesiyle

0: siyaset yapabildi mi? Yani bence siyaset kurumu çerçevesinde meselelere bakarsak hem şeffaflık açısından hem de partilerin hiyerarşik işleyişinde baktığımızda bir hukuk mücadelesi. Sonuçta 5 tane delegeysen eski genel başkanınla o günkü şartlarda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu eski genel başkandı ama bugünkü şartlarda yasal olarak, kanuni olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sen Sayın Kemal Bey'i diğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne görev yapmış genel başkanı bir araya getiremiyorsan, konsens sağlayamıyorsan, AK Parti'mize geçen belediye başkanlarının açıklamaları var. Kendi CHP örgütlerine karşı Sayın Özgür Özel'in CHP örgütüne karşı belediye başkanlarının hukukunu korumaması. Yani sadece bu meseleleri dar bir ekip anlayışıyla hareket ederseniz, parti tabanınızı siyasi partilerde yok sayarsanız, parti içi demokratik kuralları işletmezseniz, peki, delegeler de bu davaları açar. Peki. Bu davaları AK Partiler, Cumhuriyet Halk, pardon, MHP'liler veya işte Saadet Partililer açmak.
1: Siz diyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partililerin kendi arasındaki tartışmayı
0: bize fatura etmesinler, kendi meselelerini kendileri çözsünler.
1: Peki. Yaklaşık 3 dakikamız kaldı. Nurtuğ Aktaş, şöyle bir final cümlesi bitirirken ne dersiniz?
2: Elbette aslında saatlerdir konuşuyoruz. Hatta 2023'ten beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle iç kamuoyunda konuştuğumuz konu başlıkları maalesef hep böyle hukuk ve yargının kararlarını konuştuk. Bizi maalesef hep neticeye konuşturan ya da netice üzerinden bir mağduriyet inşasına mağdur bırakan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminden bahsediyoruz. Bence bu hukuki süreçlerin ya da yargı kararlarının böyle mağduriyet inşası ya da tabiri caizse içini boşaltılmasının yerine bence bu siyasilerin, bu siyasi parti temsilcilerinin etik değerler, siyasal etik çerçevesinde biraz kendilerine iç yüzünü konuşulması ya da kendilerinin bu tarafı tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Neden sonuç? Hep biz sonuca odaklanıyoruz. Dolayısıyla başkalarının ya da başka siyasilerin kendi çıkarları ya da bulundukları konumları, bulundukları makamları, kendi şahsi hesapları doğrultusunda kullanan bu yapıların otomatik olarak ortaya çıkardığı yargıyla hukuk devleti olduğumuz için bunların konuşulması maalesef işte bu görünen asıl bence o buzdağının altını konuşmamızın önüne geçiyor. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil, Türkiye'de siyasetin zaten temiz ve sürdürülebilir olması da sanıyorum ya da işte Cumhur İttifakı bence çok güzel bir örnektir. Az önce konuşuyorsunuz ya, ideolojik fark var mı arasında diye. Düşünsenize, iki tane bambaşka siyasi parti 15 Temmuz öncesinde Sayın Bahçeli en büyük muhalefet partilerinden biriydi ama mesele çok değişti ve farklı görüş ve ideolojilerden olmasına rağmen onları ortak potada eriten şey nedir? Cumhur İttifakı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birlik ve beraberliği ve tam da içinden geşmiş olduğumuz bu kaotik süreçte ortaya koydukları birlik ve nizam sanıyorum farklı siyasi partilerden olsalar da ne kadar değerli bir ittifak kurduklarını, bunun da arkasında hiçbir sebebin, hiçbir gerekçenin, hiçbir çıkarın olmadığını hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem de MHP lideri Sayın Bahçeli'nin iki liderin ortak iradesiyle Türkiye'yi gerçekten önemli dönemeçlerde ortak akılla ne kadar döndürdükleri bence Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da sanıyorum önemli izlenmesi ve takip edilmesi gereken ayrı bir siyasal alan olarak düşünüyorum.
1: Peki. Son bir dakikada Ali Aydar Fırat, Nasuh Güngör ve Ali Şer'den de birer final cümlesi alıp teşekkür edeceğiz. Ali Aydar Fırat.
3: Yani bütün bu süreç aslında hani belki yeni bir tartışma başlığı açılabilir. Bu sadece belediye başkanları da partiler üzerine dağıtılabilir, yani değerlendirebilecek bir mesele değildir. Türkiye'de yaşanılan süreç aslında denge ve denetleme mekanizmalarının ya da siyaset ve rant ilişkisinin devletin ve toplumun kaldıramayacağı bir düzeye ulaşması ve bunun da çok farklı komplikasyonlara neden olup Türkiye'de demokratik siyasal sistemi ciddi bir biçimde zedelendiğinin görüldüğünün de ortaya çıkması sonucunda yaşadığımız bir süreç olarak değerlendirmek peki lazım. O yüzden bence bütün mesele bu komplikasyonların artçılarını hem deneyimliyoruz hem yaşıyoruz.
1: Nasıl bir cümle? Bir kapanış cümlesi.
4: İyi olan kazansın. Bu kadar kısa sürede ne söyleyebilirim ki?
1: Demek ki...
2: İyi bayramlar.
1: İyi bayramlar da evet, iyi bir cümle. İyi olan kazansın da aslında bu önümüzdeki süreçteki rekabete önemli bir vurgu Alişer.
5: İki parti.

0: olacak. Seçmen bir sonraki seçimde kararını verecek. Bu programda konuşamadık ama bir dahakine konuşma fırsatı olsun. Mansur Yavaş ipi göğüslerini belirleyecek.
1: Mansur Yavaş belirleyecek ipi göğüslerinin kim olduğunu. Yani iki
0: durduğu taraf ya da kimin adayı olacaksa.
1: Kimin
0: ya da kimleri.
2: Yani hangi partinin?
1: İyi Parti'nin mi dediniz?
2: Hangi partinin?
1: Ha, hangi partinin? Peki tamam.
0: Mansur Yavaş ama öyle bir isim ki bak güzel oldu.

0: kurabilir.
1: Öyle bir şey çıkabilir.
0: Peki zaten önümüzdeki günlerde biraz bu süreçlerin Türkiye siyasetinin genelini nasıl etkileyeceğini de konuşmamız gerekecek. Öyle görünüyor. Aydoğan Alkan, teşekkürler.
2: Ben teşekkür ediyorum.
0: Ali Şerdelik, teşekkürler. Doktor Ali Aydar Fırat, teşekkürler. Nasih Güngör, teşekkürler. Nur Tuba Aktay, teşekkürler. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından vedalaşacağız.

0: sunumuyla devam edecek.
1: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Palmark'ın sunumuyla devam ediyor.
2: Sizlere izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar iyi bayramlar, hoşça kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 29, Muğla güneşli 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon parçalı bulutlu ve yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 22, Kayseri yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Erzincan yer yer yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Gaziantep güneşli 26 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. Bugün 29 Mayıs Cuma günündeyiz ve bayramın 3. gününü idrak ediyoruz. Dünden güne, günden geceye, geceden de sabaha yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız bültenlerimiz boyunca. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hac vazifesinde olan Türk hacılarla telefonda görüştü.
1: Dostlarımız, hanımefendiler, beyefendiler bakışlarıyla ve gönülleriyle sizleri selamlıyorlar.
2: Allah razı olsun.
1: Allah'a emanet olun. Mevla yar ve yardımcımız olsun.
0: ABD ile İran arasındaki olası anlaşmaya dair önemli bir iddia var. Amerikan basını ABD ve İran'ın anlaşmaya vardığını bildirdi. İran basını ise anlaşmayı yalanladı.
3: Amerikan basınının iddiasına göre Amerika Birleşik Devletleri ile İran mutabakat zaptı üzerinde anlaştı. Ancak Trump nihai onayı vermedi. İran basını ise iddiayı yalanladı. Axios'a konuşan Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine göre salı günü itibariyle anlaşma şartları büyük ölçüde kararlaştırıldı. Ancak tarafların üst düzey liderlerinden onay alması gerekti. İranlı müzakerecilerin onay almasının ardından ABD'li müzakereciler Trump'a nihai anlaşmanın detaylarını aktardı.

0: Trump'sa son kararını vermeden önce birkaç gün düşünmek istediğini iletti. İsrail basını ise İran dini lideri Müşteba Hamaney'in anlaşmayı daha onaylamadığını yazdı. Trump'ın kararını vermemesinin sebebinin Hamaney'in henüz onay vermemesi olduğunu iddia etti. Habere göre 60 günlük mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri kısıtlanmıyor. Yani ne İran geçiş ücreti istiyor ne Amerika Birleşik Devletleri ablukasını sürdürüyor. Ayrıca İran 30 gün içinde Boğaz'daki tüm mayınları kaldırmak zorunda. Axios'a konuşan yetkililere göre mutabakat zaptında İran'ın nükleer silah edinme girişiminde bulunmayacağı taahhüt ediliyor. 60 günlük süre zarfında görüşülecek ilk konular arasındaysa İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun nasıl imha edileceği bulunuyor. Müzakerelerin bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması konularını görüşeceği belirtiliyor. İran'ın Tasnim Ajansı'na konuşan yetkili ise Axios'un haberini yalanladı. Mutabakat zaptının metninin henüz kesinleşmediğini belirtti. Metin son haline geldiğinde İran konuyu Pakistan'a ve kamuoyuna duyuracak dedi. Amerika Birleşik Devletleri basını salı günü tarafların karşılıklı uzlaşıyla uzatılabilecek 60 günlük mutabakat zaptı üzerinde çalıştıklarını iddia etmişti.
1: Ummanlı İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alacağı iddialarına ABD'den yanıt geldi. Böyle bir plan olmadığı belirtildi. Açıklamayı Hazine Bakanı Besant yaptı. Umman'ın Washington Büyükelçisi ile görüştüğünü söyledi. Besant'ın açıklamasına göre Büyükelçi, Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere ilişkin planda olmayacağını garanti etti. Açıklamalar ABD Başkanı Trump'ın Umman'da diğer herkes gibi davranacak yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız açıklamasından sonra geldi. ABD basınında Umman'ın Hürmüz'deki gemiler için geçiş ücreti sistemi kurmak üzere İran'la işbirliği yaptığı öne sürülmüştü. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırdı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise işgalin genişletildiğini bildirdi. İsrail Beyrut'un güneyindeki bir bölgeye saldırı düzenledi. Saldırıda Hizbullah yetkilisinin hedef alındığı iddia edildi. Netanyahu ise saldırıyoruz ve çok daha sert saldıracağız dedi. İsrail kara birliklerinin de Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiğini duyurdu. Böylece Lübnan'da hem saldırıların hem işgalin genişlediği mesajını verdi. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes hatırlayacaksınız 17 Nisan'da sağlanmıştı. Ancak İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor. Bu yıl başında kurulan Gazze Barış Kurulu'nun hesaplarına hiç para yatırılmadığı ortaya çıktı. Financial Times'ın haberine göre Dünya Bankası aracılığıyla oluşturulan ve Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan resmi hesap boş kaldı.
2: Gazze'nin kalkınması için 17 milyar dolar vaat eden Barış Kurulu'nun kasasının boş olduğu ortaya çıktı. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze Savaşı'nı sonlandırma vaadi kapsamında kurduğu Barış Kurulu'nun kasasında para yok. Gazeteye konuşan kaynaklar Dünya Bankası aracılığıyla oluşturulan ve Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan resmi fonun bağışçılardan bugüne kadar tek bir dolar bile alamadığını söyledi. Financial Times'a göre bu durumun bir nedeni uluslararası denetimden kaçmak isteyen bağışçıların parayı Dünya Bankası yerine JP Morgan hesaplarına aktarması. Dünya Bankası fonunun denetim yükümlülüklerine tabi olduğunu hatırlatan gazete, özel bankaların bu standartları karşılamadığı belirtildi. Barış Kurulu sözcüsü ise bağışçıların yalnızca alternatif finansman yöntemlerini tercih ettiğini savundu. Sözcü mali kayıtların uygun görüldüğü zaman da Trump yönetimi yetkililerinden oluşan yürütme kuruluna sunulacağını söyledi. Kurul dünya liderlerinden ömür boyu üyelik aidatları kapsamında yaklaşık 1 milyar dolar talep etmiş, üye ülkelerde Gazze'ye yönelik geniş kapsamlı yardım paketi için toplam 7 milyar dolar katkı sağlamayı taahhüt etmişti. Trump yönetimi ayrıca 10 milyar dolarlık Amerikan finansmanı sözü vermişti. Amerikalı bazı kongre üyeleri ise kurulun hukuki statüsünü sorgulayarak Amerikan finansmanı almasının mümkün olup olmadığını tartışmaya açmıştı. Trump'ın Ocak ayında büyük bir törenle duyurduğu Barış Kurulu'nun Birleşmiş Milletler'e rakip

0: sahip olma amacı taşıdığı belirtiliyor.
1: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, partisi ve yakınları hakkında açılan davalarla boğuşuyor. Sanchez'in partisinde geçtiğimiz gün yolsuzluk soruşturması nedeniyle arama yapılmıştı. Şimdi ise başbakanın kardeşi de nüfuzunu kullanarak göreve atanmakla suçlanıyor.
0: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in kardeşi hakkındaki usulsüzlük davası başladı. David Sanchez, nüfuzunu kullandığı ve idari usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla yargılanıyor. Davayı ana muhalefetteki Halk Partisi ile aşırı sağ görüşlü parti ve dernekler açtı. 11 sanıklı davanın mahkemesi Badajoz kentinde başladı. Müzisyen olan David Sanchez 2017'de İl Konseyi tarafından oluşturulan konservatuar faaliyetleri koordinatörlüğüne atanmıştı. İddiaya göre David Sanchez bu atama için nüfuzunu kullandı. Aynı davada Başbakan Sanchez'in genel sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nden de isimler bulunuyor. Savcılığın şu ana kadar suç teşkil edecek herhangi bir eylem görmediği, David Sanchez'in de hakkındaki iddiaların ortaya atılmasının ardından görevinden istifa ettiği belirtiliyor. Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gómez hakkındaki soruşturma da sürüyor. Gómez eşinin konumunu kullanarak üniversitede şahsi kariyerini ilerletmekle suçlanıyor. Dava sürse de savcılık bu konuda suç teşkil edecek delilin bulunmadığını açıklamış, Begoña Gómez de soruşturmanın kapatılmasını talep etmişti. Bir başka soruşturma kapsamında ise Başbakan Sanchez'in partisinde arama yapılmış, yolsuzlukla suçlanan başbakan saklayacak hiçbir şeyimiz yok, usulsüzlük varsa önlem alınır açıklamasını yapmıştı.
1: Gelenek bozulmadı. Bayramın ikinci gününde siyasi partilerin genel merkezlerinde bayramlaşma trafiği yaşandı. Karşılıklı ziyaretler gerçekleşti. İkramlar yapıldı. Görüşmelerin ana gündem maddeleri terörist Türkiye süreci, mutlak putlan kararı ve Gazze'ye yönelik saldırılardı.
2: Biz de künefe bekliyorduk başkanım. Evet.
3: Şimdi biz aslında biraz sizi düşündük. Hani Kurban Bayramı, bir de üstüne karbonhidrat yüklenirse Avrupa, hani böyle şey olabilir diye. Biz de Bafra pidesini bekleriz başkanım yani.
2: Ne demek?
0: Siyasete bayram molası verildi. Karşılıklı ziyaretler gerçekleşti. İkramlar yapıldı. Terörsüz Türkiye süreci, mutlak putlan kararı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili mesajlar verildi.
2: Bayramlar, küsüklüklerin, kırgınlıkların, dargınlıkların ortadan kalktığı mübarek günlerdir. Umut ederiz ki bu açıdan da birlik, beraberliğe vesile olsun. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönem yaşanan hadiseler hepimizi üzmektedir. Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir.
0: Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşmalar gerçekleşti. AK Parti 16 siyasi partiyle bayramlaştı. 3 bayram sonra Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'yi ziyaret etti.
3: Bu bayramlar küskünlüklerin, kırgınlıkların son bulması ve bir araya gelmenin çok güzel günleri. Biz de sizleri misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Her zaman bu birlik beraberliğin olması çok önemli.
4: Kurban yakınlaşma demek.
3: Evet.
4: Birbirimize de yakınlaşacağız. Aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bu coğrafyanın huzuru için gereken her şeyi yapacağız.
0: DEM Parti'nin AK Parti'yi ziyaretinde gündem terörsüz Türkiye süreciydi.
3: Silahların bırakılması, tespit teyit meselesi, yasaların çıkarılması bunlar çok önemlidir, çok değerlidir. İlerlemenin sağlanacağına inanıyoruz.
5: Silahların zihninde devreden çıkması kültürüne de sahip olduğumuzu biliyoruz.
0: CHP'de toplam 15 partiyle bayramlaştı. DEM Parti ve İyi Parti bu partiler arasında yer almadı. 3 bayram sonra CHP Genel Merkezi'nde AK Parti heyeti ağırlandı.
6: Yeni yönetimimiz hayırlı olsun.
0: MHP ise 7 siyasi partiyle bayramlaştı. CHP ve DEM Parti, MHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden partiler arasında yer aldı. İsrail'in İran'a saldırıları ve terörsüz Türkiye gündemdeydi.
7: Bu artık devlet projesi bizden çıktı. İnşallah çözülecek.
8: Bayramdan sonra bu somut adımların gelmesini bekliyoruz. Evet.
0: DEM Parti'yle AK Parti ve MHP de dahil olmak üzere 9 siyasi partiyle bayramlaştı.
9: Biz ne kundaktaki bir bebeğimizden ne de bu ülkenin bir çakıl taşından asla vazgeçemeyiz. O nedenle de terörsüz Türkiye süreci aslında ne kadar büyük bir anlam ifade ettiği bütün dünyanın göz önünde somutlaşmıştır.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe önemli

0: Adımlar geldi. Önce üyelere tebligat gitmediği için parti meclisinin biraz Haziran'da toplanmayacağı açıklandı. Ardından da CHP grup toplantısının yapılmayacağı duyuruldu.
1: 1 Haziran pazartesi günü toplanacak parti meclisi ertelendi. CHP grup toplantısının da yapılmayacağı duyuruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe önemli adımlar geldi. CHP'de gözler 1 Haziran pazartesi günü yapılacak parti meclisine de çevrilmişti. Ancak partiden yeni bir açıklama yapıldı. Parti meclisinin ertelendiği duyuruldu. Açıklamada parti meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle parti meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir denildi. Parti meclisi toplantısının ertelenmesinin ardından bu kez de Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Genel Kurulu askıya alındı. Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla milletvekillerine yazı gönderildi. Grup toplantısının tarihinin henüz belirlenmediği belirtildi. Talimatım gereği gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır denildi. Karara ilişkin ilk değerlendirme CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den geldi.
2: Bakın şöyle bir yazı var. Bir defa ben böyle bir yazının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Nitekim bu imza da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor. Grup Genel Kurulu haftada bir gün toplanmak zorundadır. Grup Genel Kurulu'nu toplantıya çağırmaya yetkili olanlar, grup başkanı, grup yönetim kurulu ve grup üyelerinden en az 1/5'idir. Grubun genel kurulunu toplamaya ve grup genel kurulunun gündemini belirlemeye tek başına yetkili olan grup yönetim kuruludur.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramın ikinci gününde ziyaretine gelen partililerle bayramlaştı, sohbet etti. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edenler arasında Gürsel Tekin de yer aldı. Daha sonra genel merkeze geçen Tekin açıklamalarda bulundu.
3: Her arkadaşımız İyi görevlere geldi. Şimdi kendilerinin varlık sebebi olan Sayın Kılıçdaroğlu'na yapmaları gereken bir araya gelip Cumhuriyet Halk Partisi bizim Sayın Kılıçdaroğlu için de, benim için de, Sayın Özel için de, hepimiz için as olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir. Bu süreci el birliğiyle nasıl çözebiliriz? Yani adliye koridorlarında bir daha asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışılmayacağı bir süreci, bir mekanizmayı başlatmak bu kadar kolay bir iş.
1: Kılıçdaroğlu genel merkeze 30 Mayıs Cumartesi günü gidecek. Bayramın 4. gününde halk buluşması programında partililere seslenecek.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel İzmir'de Buca cezaevi ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Gündeminde Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği grup toplantısı yazısı vardı. Öyle bir yazıya gerek yoktu. Yazının sonuç doğurmayacağını herkes bilir dedi. CHP Genel Merkezi önüne çekilen araçlarla yine Kılıçdaroğlu'nun taziye aramasına da değindi.
4: Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da meclis iç tüzüğünü ve grup iç yönetmeni bilen herkes bilir.
5: Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği yazıya değindi. YSK'nın mazbatasını iptal etmediğini söyledi.
4: Bu butlan kararı benim mazbatamı elimden almıyor. YSK'da zaten mazbatayı iptal etmiyor, ettim de demiyor. Ben seçilmiş genel başkanım. Ancak butlan kararıyla bir tedbir kararı uyguluyorlar. Ama o tedbir kararı benim ne milletvekilliğimi elimden alıyor, ne genel başkanlığımı elimden alıyor. Sadece genel başkanlıkla ilgili bazı yetkileri mahkeme kararı kesinleşene kadar kullanamayacağım yönünde aslında tamamen hukuksuz bir karar var orada.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Buca cezaevini ziyaret etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel merkezin önünde sergilenen araçlara dair konuştu.
4: Ve gitmiş oraya iki araba koymuş. Arabalardan bir tanesi Kemal Bey zamanında alınmış. Bunların hepsi ortaya çıkmış. Diyor ki ya ben o araçları misalen seçtim. Böyle bir şey varsa diye söyledim. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir haysiyet suikastini partiyi seven biri yapmaz. Kemal Bey'i seven biri yapmaz. İnsan olan yapmaz bunu yani.
5: Gündeminde Kılıçdaroğlu'nun kendisini taziye için aradığı ve yanıt vermediği iddiası da vardı.
4: Telefon zaten kapalıydı defin sırasında. Nazik bir taziye mesajı yollamış. Ben de taziyeye teşekkür mesajı yolladım.

0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kent genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'daki kutlama programına katılacak.
1: Gemi korteji yapılacak. Meydanlar mehteran gösterileriyle inleyecek. Solo Türk bir kez daha hayran bırakacak. İstanbul fetih ruhu yaşayacak.
2: İstanbullu hemşerilerimizi çifte bayram yaşamaya, etkinliklere davet ediyoruz.
1: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü gün boyu sürecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Kentin hafızası ve fetih ruhu yansıtılacak. İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda ilk etkinlik saat 11'de Beyazıt Meydanı'nda düzenlenecek. Fetih yürüyüşü yapılacak.
2: Her ilçemizdeki büyük camilerde aşure ve lokma ikramlarımız olacak.
1: Ayasofya Meydanı'nda da Milli Savunma Bakanlığı'nın mehter konseri olacak. Saat 15'te ise Sarayburnu'nda gemi korteji düzenlenecek.
2: Yüzlerce tekne fethin ruhuna uygun, bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette bir görsel şölen şeklinde o konvoyu düzenleyecekler.
1: Ve olmazsa olmaz Solo Türk gösterisi. Saat 18'de başlayacak hava gösterisi Yenikapı etkinlik alanından izlenebilecek. Ayrıca Üsküdar sahilinde drone ve havai fişek gösterisi de olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbullularla buluşacak. Haliç Kongre Merkezi'ndeki bayramlaşma ve fetih kutlama programına katılacak. Sosyal medyadan paylaşım yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de İstanbulluları aileleriyle birlikte programa davet etti.
0: Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. İstanbul'un fethi Türk milletinin gaza ve cihat kudretini imar ahlakıyla, utku gayesini adalet nizamıyla mezzeden büyük bir tarih hamlesidir dedi. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada fethin sadece askeri bir başarı değil, Türk İslam medeniyetinin dünyaya vurduğu ebedi bir mühür ve küresel bir nizamın başlangıcı olduğunu vurguladı. İki kıta, yedi tepe üzerinde yükselen aziz şehir İstanbul, Türk milletinin hafızasında Cihan Devleti Osmanlı'nın payihatı, çağ kapatıp çağ açan fethi iradesinin mührü, Türk İslam medeniyetinin en parlak simgesi ve tarihimizin en müstesna tacıdır açıklaması yaptı. İstanbul'da bayramın ikinci günü güneşli ve sıcak bir hava vardı. Bayramı İstanbul'da geçirenler turkuaz renge dönen Boğaz hattında gezmeye çıktı.
1: Eminönü, Kız Kulesi ve tüm Boğaz hattı. Bayramı İstanbul'da geçiren de, ziyarete gelen de sahile akın etti.
3: Evet, Tekirdağ'dan geldik, bu sabah geldik. Gezmek için geldik. İstanbul'u gerçekten gezmesini seviyorum.
4: Havanın güzel olmasıyla böyle millet kendini sahile atıyor. Çay var, güzel şu anlık.
5: Evdeydik, bugün çıkalım dedik ama çok kalabalık. Yani pişman oldum çıktığıma.
1: İstanbul'da bayramın ikinci günü. Yollar büyük ölçüde boştu ama turistik yerler ziyaretçilerle doldu.
6: Her bayram olduğu gibi bu bayramda en gözde ziyaret noktalarından birisi Eminönü oldu. Üstelik bugün Boğaz'ın rengi de turkuaza döndü. Vatandaşlar iskelelerde Boğaz'ın tadını çıkardı. Öte yandan vapurlarda da bayram yoğunluğu yaşanmaya başladı.
7: Bayağı sıcak. Güzel.
6: İstanbul size kaldı değil mi?
7: Evet. Bugün izinliyim diye böyle yengemle ve yeğenlerimle dışarıya çıktık, öyle geziyoruz.
8: Gezmeye geldik. Sultanahmet Camii'ne gittik. Topkapı Sarayı'nı gezmek istiyoruz. Başka zaman gideceğiz oraya da. Çok kalabalık çünkü.
1: Şehir dışından gelenler de vardı.
9: Ailem geldi Sakarya'dan. Hep beraber gezmeye çıktık böyle.
10: Hatay'dan gelen misafirlerimizi gezdirmek için geldik biz buraya. Gülhane Parkı'nı gezdirmeyi düşünüyorum. Ayasofya'ya götürmeyi düşünüyorum.
11: Çocuklarımızla çıktık. Normalde İstanbul'uz, buralıyız. Ama İstanbul böyle günlerde, özel günlerde daha yoğun oluyor.
6: Bayramın ikinci gününde de İstanbul'da kalanlar sahillere akın etti. Salacak sahilinde birçok insan güzel havanın tadını çıkarıyor.
12: Sultanbeyli'den geldik buraya. Yani hava güzel olduğu için, bir de bayram olduğu için dedim çocukları şey yapalım, bir gezdirelim, bir temiz hava olsun.
13: Nereden geldin? İzmir'den geliyorum. Ama çok güzel geçiyor. Geziyoruz böyle. İlk defa geldik, ilk defa bu kadar detaylı geziyoruz.
0: Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması çok sayıda kişi rotayı Ege ve Akdeniz'e çevirdi. İki bölgede de oteller, sahiller doldu. Tatilciler güzel vakit geçirirken tabii ki turizmcilerin de yüzü güldü.

0: Nereden geldiniz?
1: İstanbul'da.
0: Peki nasıl buldunuz?
2: Uzun 9 günlük bayram tatilini dedik Alaçatı'da değerlendirelim. Çok güzel yer. İlk defa geliyoruz, güzel.
3: Bayram tatilini fırsat bildirer. Soluğu tatil beldelerinde aldılar.
4: Bayağı güzel geçiyor. Çok hoşumuza gitti. Bu kadar güzel beklemiyorduk havayı. Bayağı kalabalık. Evet. Yani sezonu açtık. Güzel oldu bizim için.
5: Kurbanımızı kestik. Dedik ki kuzenlerle beraber hep beraber çıkalım. Bir İzmir yapalım.
3: Kurban Bayramı'nı tatil olarak değerlendirmek isteyen çok sayıda kişi Ege bölgesini tercih etti.
0: Nereden geldiniz?
6: Edirne. Buraya daha önce gelmiştik. Çok seviyorum. Atmosferini de çok seviyorum. Çok enerjik geliyor bana. Normalde Antalya'da yaşıyorum ama orayı çok gezdiğim için tekrar bir de Alaçatı'yı deneyimlemek istedim.
0: İzmir'in turistik ilçesi Çeşme, bayram tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Burası Çeşme'nin ünlü Ilıca Plajı. Tıpkı otellerdeki gibi plajlarda da doluluk oranı arttı.
3: Otellerin doluluk oranları turizmcilerin yüzünü güldürdü.
7: 4,5 gün bayramı baktığınızda 85 ama 9 güne baktığınızda 75-80. Güne baktığımızda dün kurban kesme günüydü, aile ziyaretleriydi. Bugün %100'lere yaklaşan, yarın da aynı %100'lere yaklaşan bir ortalamalar var Çeşme'de.
3: Antalya'da tatilcilerin yoğun olarak tercih ettiği kentlerden biri oldu.
8: Vallahi çok güzel Antalya, mükemmel. Hava da güzel, tam deniz havası.
9: Hava sıcak ama sıcaklığı güzel bir sıcak. Kavurmuyor. Bu sıcaklıkta çok güzel yüzüyoruz.
3: Tatil tercihi Antalya olanlar hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkınca soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Hem Antalyalılar hem tatilciler güzel havanın tadını doyasıya çıkardı.
10: İzmir'den geliyoruz. Günü birlikçiyiz. Uçakla geldik.
8: Denize girdiniz mi?
10: Bir 5 dakika girdik çıktık.
8: Sen girdin mi?
11: Ben girdim.
8: Nasıldı?
11: İyi.
8: Sen formanla mı geldin denize?
11: Denize girmeye gelmedim. Öyle ailemle yürüyüş yapıyoruz sahilde.
8: Sıcak mı hava?
11: Hava çok sıcak.
8: Denize niye girmiyorsun?
11: Denize ailem izin vermiyor.
3: Öte yandan tatil için yollara düşenler Muğla girişinde trafiğe neden oldu. Menteşe ilçesinde başlayan araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı.
12: Bayram tatili dönüşleri için trafikte aksamalar yaşanmaması adına önlemler alınmaya başlandı. Bolu'da bazı yollar tır, kamyon ve tankerlerin geçişlerine 1,5 gün boyunca kapalı olacak. Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirecek olanların hafta sonu dönüş yolunda yoğunluk oluşturması bekleniyor. Bu nedenle Bolu Valiliği bir takım tedbirler aldı. Anadolu Otoyolu D100 ve D750 karayollarında cumartesi günü saat 13 ile pazartesi günü saat 1 arasında İstanbul'a gidecek ağır tonajlı araçların geçmelerine izin verilmeyeceği duyuruldu. Yine valilikten yapılan açıklamada da bozulma riski taşıyan gıda ürünleri, tıbbi malzeme, hayvan yemi ve akaryakıt taşıyan araçların ana arterler dışındaki alternatif yolları kullanması gerektiği de bildirildi. Kurban Bayramı devam ederken kasapların mesaisi de sürüyor. Kurbanını kesen, ev için ayırdığı etleri kıymalık çektirmek için kasapların yolunu tuttu. Kurban pazarlarında da artık son kalan hayvanlar için sıkı pazarlık vardı.
13: İkinci gün indirim günü, üçüncü gün daha iyi indirim günü.
3: Son kurbanlıklar için sıkı pazarlık yapıldı. Hayvanını satıp dönmek isteyen besici fiyat düşürdü.
14: 24'e aldım.
15: Sen ben 28 dedim, 27'ye bıraktım.
14: 24 aldım.
15: Böyle olmaz. 1000 lira sen geç, 1000 lira yavaş yavaş, yavaş yavaş.
14: En son 25 verdim.
15: He 25, sana kaç söyledin?
16: Ben 27 dedim abi.
15: 27, 25 dedin.
14: 25 verdim.
15: Bir dakika bir dinler misin kardeşim?
3: Bayramın ikinci gününde de İstanbul'daki kurban pazarları hareketliydi. O yerlerden biri de Yenibosna'ydı.
17: Kurban pazarlarında bayramda da satışlar sürüyor. Ancak çoğu besici hayvanlarını sattı, memleketine geri döndü.
18: 50 tane kaldı, hesapla da veriyoruz. Bir 5000 lira aşağı indi.
19: 22,5'a al git diyor.
17: Neden bugüne bıraksak?
19: Yani bugün biraz daha ucuz olur diye.
3: Bir yandan da kasaplarda kıyma çektirme telaşı var.
4: Kurbanımızı kestik, et çektiriyoruz.
17: Ne kestiniz bu sene?
9: Kuvar.
17: Kaç hisse girdiniz?
9: 6.
17: Kaç kilo et çıktı kişi başı?
9: Kişi başı 60-65.
10: Çektirdim ben.
17: Çektirdiniz. Daha mı iyi oluyor?
10: Daha iyi oluyor. Şuklarım beğeniyor. Köfte müfte bir şey için yapıyorum mesela. Daha kolay doluyor onlara.
17: Elinde et poşetiyle gelenler kıymayla birlikte çıkıyorlar. Buzluklarına kıyma atmak isteyenler kasabın yolunu tuttu. Bir kilo kıyma çektirmek isterseniz onun da fiyatı 30 lira.
11: 30

0: çekiyorlar. Ucuz uygun yani.
1: Kasaplar kurban etinin bir süre dinlendikten sonra kıyma haline gelmesi gerektiğini söylüyor.
2: Bu et dinlenmeden kıyma çekilmez. Evet. Çünkü et cıvık çıkar, su gibi çıkar.
3: Genelde kıyma mı yaptırıyorsun?
4: Kıyma, yaşlı yıkıya. Hep kıyma yeriz.
5: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'la Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Bakanlık ekiplerinin kurban satış ve kesim noktalarındaki denetimlerinin aralıksız sürdüğü vurgulandı. Yumaklı, üreticiler tarafından kurban pazarlarına getirilen ancak satılamayan hayvanların önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda ESK tarafından satın alınacağını söyledi. Alımlar 1 ila 7 Haziran arasında yapılacak. Üreticiler il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kurban satışı için verilen SEK raporlarıyla kurban pazar yeri giriş, kira ve nakliye faturaları gibi belgelerle kuruma başvurabilecek. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarın prim gün sayısı ile ilgili açıklama yaptı. 9000 gün olan sınırın işçi ve memurlarda olduğu gibi 7200 güne indirilmesini istedi.
6: 7200 güne norm birliğiyle düşürülmesi mümkün olacaktı. Ancak olmadı. Hala Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 9000 gün Bağkurlar, 7200 gün SSK'lılar.
1: Gündeminde 7200 prim günü düzenlemesi vardı. Nüfusun üçte biri bu düzenlemeyi bekliyor. Verilen sözler tutulmalı dedi.
6: Bağkurların hakikaten beklentisi bir türlü yerine getirilemedi.
1: Esnafın mali yükünün giderek ağırlaştığını belirten Palandöken, memur ve işçi primlerinin işveren tarafından ödendiğini hatırlattı. Esnafın kendi primini ödemekte zorlanma durumuna düştüğünü söyledi.
6: Şimdi hem ödedikleri prim yüksek. Hem aynı şekilde devlet memurlarınınki devletimiz karşılıyor. SSK'da çalıştıkları iş yerlerin sahipleri tarafından karşılanıyor. Bağkurlar dükkandaki satmış oldukları emtialardan kazanacak ki götürüp yatırsın.
1: Palandöken 7200 gün düzenlemesinin vakit kaybedilmeden torba yasaya eklenmesini talep etti.
5: Milli hızlı tren rekorunu yeniledi. Saatte 240 kilometre hıza ulaştı. Detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu anlattı.
1: Elektrikli hızlı tren hız rekorunu yeniledi. Saatte 240 kilometre hıza ulaştı.
7: Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı. Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerine ilişkin açıklama yaptı. Trenlerimizi gelecekteki ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık dedi. Uraloğlu, 577 yolcu kapasiteli alüminyum gövdeli, 8 araçtan oluşan setleri, otomatik tren durdurma sistemi ve kamera sistemleriyle donattıklarının altını çizdi.
5: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Saldırıların ortak noktalarından birisinin çocukların kontrolsüz sosyal medya kullanımı olduğunu belirtti. Komisyonun sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyeceğini söyledi. Ailelere de çağrıda bulundu.
8: Bu sefer düşen ateş sadece bu yuvaları değil, tüm Türkiye'nin kalbinde ateş olarak yandı.
1: Önce Şanlıurfa, sonra Kahramanmaraş. Şehirler farklı ancak failler çocuk, olaylar benzer. Meclis okul saldırılarının sebeplerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
8: Bunu tamamen siyaset üstü değerlendirerek bu konuyla ilgili herkesi dinleyerek bir sonuca ulaşmak istiyoruz.
1: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Mayıs ayında Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu. Akademisyenleri dinledi. Komisyon üyeleri 12 Haziran'da saldırıların nedenlerini araştırmak üzere Şanlıurfa'ya gidecek. Komisyon, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumları ve sosyal medya platformlarının temsilcilerini de dinleyecek.
8: Bir katil çocuktan bahsediyorum. Psikolojik sıkıntıları belli paylaşımlar.

0: belli, değer yargılarının olmadığı, ailelerin görevlerini yapmadığı, silaha çok kolay ulaşabildiği bir anla bütün bu hadiseler yapılıyor.
1: Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Bayezid, Habertürk Televizyonu'na konuştu. Okul saldırılarının dijital mecralardaki suç ağlarından bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi.
0: Bu olay bakıldığı zaman arkasında geri planında dijital mecralardaki büyük bir etkinliğin oradaki neredeyse terörden daha fazla yoğunlaşan bir suç yuvalanmasının bir sonucunu görüyoruz. Profillerine bakıyorsunuz, efendim paylaşım illerine bakıyorsunuz, suç işlemiş olan birilerinin profilini koyduklarını görüyorsunuz.
1: Yusuf Beyazıt, saldırıların ortak noktalarından birinin de kontrolsüz sosyal medya kullanımı olduğunu belirtti. Ailelere çağrıda bulundu.
0: Mutlaka çocukların neyi takip ettiğini, neye girdiğini, hangi platformda olduklarını mutlaka değerlendirsinler. Yani çocuk telefonla sadece bilgi öğrenmek amacıyla bunu yapabilsin. Bu tür çocukların mutlaka rehabilit edilmesi, ailelerin hasta olan çocukları da hemen tedavi ettirilmesi gerektiğini altını çizmek isterim.
1: Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra bir rapor hazırlayarak meclise sunacak. Raporda çocukların dijital platformlara erişimi, aile denetimi ve okul güvenliğine yönelik önerilere yer verilmesi bekleniyor.
2: Yozgat'ta kaybolan 3 yaşındaki Aybüke için arama çalışması başlatıldı. Çayıralan ilçesinin Söbeçimen köyünde yaşayan Aybüke İnce, akşam 8 civarlarında evinin çevresinde oyun oynarken ortadan kayboldu. 3 yaşındaki kızlarını arayan aile sonuç alamayınca kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, komando, emniyetle AFAD ve gönüllülerden oluşan ekip küçük kız çocuğu için geniş çaplı arama ve kurtarma operasyonu başlattı. Çalışmalar Aybüke'nin kaybolduğu alametin yaylası çevresinde yoğunlaştırıldı. Sarp araziler ve ağaçlık alanlar uzman ekiplerce taranıyor. Yozgat valisi Mehmet Ali Özkan da aramaların sürdüğü bölgede incelemelerde bulundu. Ekiplerin arama çalışmaları şu sıralarda halen devam ediyor. Gülistan doku soruşturmasında önemli bir gelişme daha yaşandı. Gülistan'ın cansız bedeninin taşındığı öne sürülen araç detaylı inceleme için Ankara'ya gönderildi.
1: İddiaya göre Gülistan Doku öldürüldü. Cansız bedeni de valinin koruma aracıyla taşındı. O iddiaya konu olan araç incelemeye alındı. Tutuklu şüpheli Şükrü Eroğlu'nun kullandığı araçta Gülistan'a dair DNA izi aranacak. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında o dönem valinin koruması olan Şükrü Eroğlu da vardı. Soruşturmanın kilit isimlerinden Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmadan önce verdiği röportajda Gülistan'ın valinin oğlu Mustafa Türkay Soner tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Şükrü Eroğlu'nun da koruma aracıyla Gülistan'ın cansız bedenini taşıyıp gömdüğü iddia edildi. İddialara konu olan o araç için ekipler harekete geçti. O dönemde Tunceli Belediyesi envanterinde olan ve valilik bünyesinde kullanılan aracın Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı belirlendi. Ekipler aracı çekiciyle alarak detaylı kriminal inceleme için Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntılarıyla olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler yönünden inceleme yapılacak. Elde edilecek DNA bulguları Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.
2: Kocaeli'de cezaevinden bayram nedeniyle izin alıp çıkan bir kişi eşinin yaşadığı evi silahla bastı, eşini ve bir kadını bıçakla yaraladı. Olay İzmit ilçesinde yaşandı. Uyuşturucu ve yaralama suçlarından kayda bulunan bir hükümlü Kurban Bayramı nedeniyle izne çıktı. Topçular Mahallesi'nde eşinin bulunduğu eve gitti. Eşine ve evde bulunan bir kişiyi bıçakla yaraladı. Bir kişiyi de darp etti. Saldırgan koca daha sonra olay yerinden kaçtı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken saldırgan için drone destekli arama başlatıldı. Ş.Ö. isimli şahıs.

0: saklandığı adrese yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri de sürüyor. Maalesef şiddet olayları bayramda da devam etti. Mardin'de yol verme kavgasında silahlar ateşlendi. İki kişi hayatını kaybetti.
1: Yol verme tartışması büyüdü. İki aile taş ve sopalarla birbirine girdi. Silahların da ateşlendiği kavga iki kişiyi hayattan kopardı. Olay Mardin'in Kızıltepe ilçesine meydana geldi. Nusaybin Karayolu Ilıcak Köyü yakınlarında iki aile araçlarıyla seyir halindeydi. İddiaya göre yol verme meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarına çeken taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya döndü. İki aile üyeleri taş ve sopalarla kavgaya tutuştu. Kavga sırasında bazı kişiler de silaha sarıldı. Ard arda tetiğe dokundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki Abdullah Kılınç ve 35 yaşındaki Doğan Baday doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Alkollü sürücü trafikte son sürat giderken yolda arızalanan bir araca çarptı. Peşinden gelen araçların da karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü.
1: Alkollü sürücü bayram günü dehşet saçtı. Karayolu adeta savaş alanına döndü. Kaza Avcılar D100 karayolunda gece saatlerinde meydana geldi. Alkollü sürücü İK yol ortasında arızalanan otomobile çarptı. Arkadan gelen araçlar da duramadı. 5 aracın birbirine girdiği kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi var. 1.12 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.
0: İzmit Körfezi'nde deniz kahverengiye döndü. Peki endişe yaratan kirlilik görüntüsünün nedeni neydi? Detaylara bakalım.
1: Deniz yüzeyi kahverengi tabakayla kaplandı. İzmit Körfezi'ndeki kirlilik endişe yarattı. Burası Marmara Denizi'nin doğu ucunda bulunan İzmit Körfezi. Tütün çiftlik sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü. Kirlilik görüntüsü bölgede yaşayanlar arasında tedirginliğe yol açtı. Uzmanlara göre bu durum her yıl aynı dönemlerde yaşanıyor. Nedeni ise evsel atıklardaki azotlu ve fosforlu bileşikleri besin kaynağı olarak kullanan mikroskobik canlıların sıcaklığın artmasıyla hızla çoğalması. Bu durum aşırı alp çoğalması olarak adlandırılıyor. Bu organizmalar müsilaj oluşumuna katkı sağlasa da şimdilik korkulacak bir durum yok.
0: Evet, yurttaki hava durumuna bakalım, detayları aktaralım. Yaz mevsimine girmesine günler kala ama birçok şehirde de hava adeta tersine döndü diyebiliriz. Sağanak, yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle de döndü, su baskınları yaşandı. Edirne'de öğle saatlerine başlayan dolu ve sağanak gün içinde etkisini artırdı. Cadde ve sokaklar göle dönerken ev ve iş yerlerini de su bastı. Sağanak nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bazı bölümleriyle İlhami Ertem Caddesi tek yönlü trafiğe kapatıldı. Su basan yollarda araçlar mahsur kaldı. Bir diğer yerde Samsun, değerli izleyiciler, hava muhalefetini yaşayan kuvvetli yağış ve dolu Samsun kırsalında da etkiliydi. Kavak ilçesinde yağışlar sele dönüştü. Köylerdeki taş duvarlı evler yağış nedeniyle yıkıldı. Sarım günleri ekilen bahçeler de su altında kaldı. Yollarda derin yarıklar oluştu. Kırklareli'nde de benzer manzaralar yaşandı. Şiddetini artıran sağanak ve dolu sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu yağışı tarım arazilerini hasara uğrattı. Ve meyve bahçeleri, ayçiçeği ve buğday yetiştirilen alanlarda zarar büyük oldu. Sağanak ve dolu Tekirdağ'da da etkisini gösterdi. Öğle saatlerinde başlayan yağışlar şiddetlenince cadde ve sokaklar suyla doldu. İnecik Mahallesi ile çevre köyleri birbirine bağlayan yol sular altında kaldı ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı araçlar yolda mahsur kalınca trafikte aksamalar meydana geldi. Bir diğer ilimiz de Manisa. Manisa'nın Demirci ilçesinde

0: Yağışlar felç etti. Sağanakta suya kapılan bir otomobil cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Birazdan görüntüler gelecek. Kırsal mahallelerde de bağ ve bahçelerde ürünler hasar gördü değerli izleyiciler. Evet, Çorum'a baktığımızda da Çorum'da da İskilip ilçesinde metrekareye 45 kilogram yağış düştü. Sanayi sitesinde su baskınları meydana geldi. Bazı yollar ulaşıma kapandı diyebiliriz. Yurttan hava manzaraları, hava muhalefeti manzaraları bu şekildeydi değerli izleyiciler. Markete, pazara, fırına giderken bile yanından ayırmadığı Çorap isimli kuzusu kayboldu. Gözyaşları içinde polise giden Müyesser teyze kurbanlık sanılan kuzusuna kavuştu.
1: Kurbanlık sanıldı. Kesilmekten son anda kurtuldu. Çorap sahibine kavuştu. Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Müyesser Sevinç, henüz 10 günlükken sahiplendiği Çorap isimli kuzusunu evladı gibi büyüttü. Ancak Kurban Bayramı arifesinde Çorap bir anda ortadan kayboldu. Sokak sokak kuzusunu arayan Müyesser teyze, gözyaşları içinde karakolun yolunu tuttu. O sırada İznik sahilinde dolaşan kuzu, kaçan kurbanlık sanılarak biri tarafından götürüldü. Gerçeği ise kuzunun boynundaki boncuklu tasma ortaya çıkardı.
2: Teyzemin evcil hayvanıymış bu. Teyzem tabii ağla ağla bir hal oldu. Peşine karakola gittik hep beraber. Verdiğimiz kişilerin de numarasını vesairesini, bütün bilgilerini almıştık. Sağ olsun karakoldaki emniyet mensubu arkadaşlar da yardımcı oldular bize. Peşine işte teyze kuzusuna sahip oldu. Biz de hepimiz mutlu olduk.
1: Polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunan Çorap, bayramda kurban edilmeden sahibine teslim edildi.
0: Kurban bayramında kaçan kurbanlıklarla ilgili haberlere alışırız ama bu kez firari bir köpeğin hikayesi var sırada. İstanbul'da sahibinin elinden kaçan köpek caddeye çıktı. Kilometrelerce araçların arasında koşturan köpek korku dolu anlar yaşattı. O anlar araç kamerasına yansıdı.
1: Sahibinin elinden kaçtı. Bir anda yola fırladı. Firari köpek korku dolu anlar yaşattı. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nden. Kurban Bayramı'nın ilk günü iddiaya göre bir kız çocuğunun gezdirmeye çıkardığı köpek sahibinin elinden kurtulup kaçmaya başladı. Toy poodle cinsi köpek kaçarken caddeye çıktı. Durumu fark eden bazı sürücüler köpeği yakalamak için araçla takibe başladı. Birkaç kilometre yolda koşan köpek için iki sürücü araçlarını durdurdu. Köpeği yakalamaya çalıştı ama köpek yolun karşısına geçip kaçmayı başardı. Sonunda karşı şeritten bir araç köpeği görünce fren yaptı. Aracın altına saklanan köpek bu kez de kendisini almaya çalışan kadının elini ısırdı. Bulunduğu yerden çıkarılan köpek sonunda yakalandı.
0: Ukrayna'nın başkenti Kiev bir zamanlar ışıkları, kalabalığı ve hareketli yaşamıyla anılıyordu. Şimdi ise geceleri sirenler çalıyor ve dronlar şehrin üstünde dolaşıyor. Savaş 4. yılını geride bırakırken insanlar günlük yaşamına devam etmeye çalışıyor ama korku hiç kaybolmuyor. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Özcan Öztürk başkent Kiev'de Kievlilerle konuştu.

0: Kiev savaş öncesinde Doğu Avrupa'nın en canlı, kültürel ve hızlı gelişen şehirlerinden biriydi. Hem tarihi dokusuyla hem de modern yaşamıyla bilinirdi. Bugünlerde ise savaşla anılıyor. Savaşta artık 4 yıl geride kaldı. 5. yılda Ukrayna'nın başkenti Kiev tüm yaşananlara rağmen normalleşmeye çalışıyor. İnsanlar kafelere, restoranlara gidiyor, alışveriş merkezlerinde dolaşıyor. Ancak yaşam eskiye göre çok farklı akıyor.
1: Ukrayna'da savaşın etkilerini farklı alanlarda görmek mümkün. Örneğin başkent Kiev'de, kentte şehircilik, imar, temizlik, bakım, onarım gibi pek çok alanda çalışan işçiler kadınlardan oluşuyor.
0: Savaş sınır hatlarında yoğunlaşsa da Rusya kimi zaman başkenti doğrudan hedef almaya devam ediyor.
1: Do you feel

0: Kiev'de kendini güvende hissediyor musun? Hayat nasıl şu an?
1: Tabii ki güvende hissetmiyorum. Çünkü dronlar geceleri Kiev semalarında.
0: Üstelik Rusya son büyük saldırısında üçüncü kez Oreshnik adını verdiği yeni nesil balistik füzeyi kullandı.
2: Tüm gece boyunca çok korktum. 14 Mayıs gecesi de saldırılar yoğundu. Bu da en büyüklerinden biriydi.
0: Savaş tüm sıcaklığıyla hissedilse de Ukrayna hafızasını diri tutmak istiyor.
3: Bağımsızlık meydanının tam da ortasında Ukrayna'da savaş sırasında hayatını kaybeden sivil ve askerleri anmak için bir alan oluşturuldu. Burası kentte adeta açık hava müzesi haline geldi. Buraya gelen Ukraynalılar kayıplarını anmak için kimi zaman bayraklar, kimi zaman da çiçekler bırakıyor.
0: Başkentlilerin tek isteği ise barış.
4: Korku içinde yaşıyoruz. Umarım savaş yakında sona erer ve daha fazla insan ölmez.
5: Suriye'de uzman ekipler devrik Esad rejimine ait kimyasal silah kalıntıları buldu. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani kalıntıların imha edilmek üzere özel tesislere taşındığını açıkladı.
6: Suriye'de devrik Beşar Esad rejiminin gizli kimyasallarının kalıntıları bulundu. Kalıntılar imha edilmek üzere özel tesislere taşındı. Uzman ekipler devrik rejim dönemine ait kimyasal programla bağlantılı sahaları belirledi, bu sahalarda çalışmalar yürüttü. Kimyasal silahların yasaklanması örgütünün açıklamasına göre sahalarda 2017'de Hama'ya düzenlenen saldırılarda kullanılan benzer 54 hava bombası tespit edildi. 2013'te Doğu Guta saldırısında kullanılana benzer 25 karadan karaya bomba bulundu. Sarin gazı üretiminde kullanılan maddeler ve diğer kimyasallar da sahalarda bulunanlar arasındaydı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani açıklamasında bulunan kimyasal silah kalıntılarının imha edilmek üzere özel tesislere taşındığını belirtti. Gelişmenin aylar süren ulusal istihbarat ve teknik çalışmanın ürünü olduğunu vurguladı. Devrik rejimin Doğu Guta katliamında 217 kez kimyasal silah saldırısı düzenlenmiş, Birleşmiş Milletler sarin gazının kullanıldığını resmi olarak doğrulamıştı. Hama'ya düzenlenen hava saldırısındaysa sarin ve klor gazı kullanıldığı açıklanmıştı.
5: ABD Başkanı Donald Trump yaklaşan Ermenistan seçimleri öncesinde Başbakan Nikol Paşinyan'a destek verdiğini açıkladı. Trump açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Paşinyan'ın harika bir dost ve lider olduğunu söyleyen Trump, Ermeni lidere tam ve eksiksiz destek vereceğini duyurdu. ABD Başkanı ayrıca Paşinyan'ın Ermenistan'ı güçlü, zengin ve son derece güvenli bir ülke haline getirdiğini de ifade etti. Nikol'un yardımıyla ABD'yi, Ermenistan'ı, Güney Kafkasya'yı ve Orta Asya'yı daha önce hiç ulaşmadıkları yüksekliklere taşıyacağız dedi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise geçtiğimiz gün Ermenistan'ı ziyaret etmiş ve iki ülke arasında stratejik işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Ermenistan 7 Haziran'da parlamento seçimleri için sandık başına gidecek. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümüne özel 250 dolarlık banknot çıkarmaya hazırlanıyor. İddiaya göre banknotta kendi resmi ve imzası bulunacak. Eğer iddia hayata geçerse ABD tarihinde ilk kez yaşayan birinin görseli ABD doları üzerinde kullanılmış olacak.
6: 250 dolarlık banknot çıkaracak, üzerine kendi resmini bastıracak. İddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump resminin bulunduğu banknotları piyasaya sürmeye hazır. İddia Amerikan gazetesi Washington Post'tan geldi. Gazetenin yetkililere dayandırdığı haberine göre 250 dolarlık yeni banknotların basılması için harekete geçildi. Önce İngiliz bir ressam tasarımı yaptı. Trump'ın ve Hazine Bakanı Besant'in imzalarının arasına Trump'ın yüzü yerleştirildi. Ardından basım işlemleri başlatıldı. Amerikan yasasına göre sadece ölen kişilerin görselleri banknotlara işlenebiliyor. Dolayısıyla hayattaki bir başkanın resminin kullanılmasının yasal olarak sorun yaratabileceği belirtiliyor. Eğer Trump'ın resmi banknotlara işlenirse Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk

0: kez hayatta olan birinin görseli ABD doları üzerinde kullanılmış olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın banknotta yer almasını sağlayacak yasa tasarısı geçen yıl Kongre'ye sunulmuştu. Tasarı tartışmaların ardından rafa kaldırılmıştı.
1: Avrupa Mayıs ayının son günlerinde sıcak hava dalgası ile mücadele ediyor. İngiltere ve Fransa'da sıcaklık rekorları kırılırken Birleşmiş Milletler ve İngiltere Meteoroloji Ofisleri sıcaklıkların 2030'a kadar artmaya devam edeceği riskine karşı uyardı.
2: Avrupa sıcak hava dalgasının pençesinde. Üstelik uzmanlara göre sıcaklıklar artmaya devam edecek. Birleşmiş Milletler'in yıllık raporuna göre Kuzey Kutbu'ndaki sıcaklıklar önümüzdeki 5 yılda artmaya devam edecek. Bu artışın dünya genelinde görülen sıcaklık artışının 3 katı büyüklükte olacağı tahmin ediliyor. Raporda eriyen buzulların okyanus sularını ısıtabileceği ve bunun da Kuzey Yarımküre'de aşırı hava olaylarını tetikleyebileceği yorumu yapıldı. İngiltere Meteoroloji Ofisi de 2024'te kırılan küresel sıcaklık rekorunun gelecek 5 yıl içinde bir kez daha kırılacağını tahmin ediyor.
3: Yıl sonunda güçlü bir El Niño etkisi altında olacağımızı düşünüyoruz. Bunun dünya üzerinde güçlü etkileri olacak. Büyük okyanustaki sıcaklık artışı nedeniyle küresel sıcaklıklar yükselecek. Güçlü bir El Niño dalgasının bunu 0.2 derece artırmasını bekliyoruz. Bu nedenle gelecek yıl sıcaklık rekoru kırılabilir.
2: Bu açıklamadan günler önce İngiltere'nin başkenti Londra'da Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırılmış, pazartesi günü kentte termometreler 35 dereceyi göstermişti. Fransa'nın başkenti Paris'te de Mayıs ayındaki görülen en yüksek hava sıcaklığı salı günü kayda geçti. Kentte yaşayan evsizler sıcaktan korunmak için kendilerine acil barınak sağlanması için eylem yaptı. İtalya'nın başkenti Roma'da sıcaklıklar şimdiden 35 dereceye ulaştı. Turistler serinlemek için Roma'nın ünlü çeşmelerini akın etti. Ülkenin kuzeyi ve orta bölgesindeki 16 kent içinde sıcaklık uyarısı yapıldı. Büyük okyanusta meydana gelen El Niño hava olayı, öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde, ardından da dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.
1: Trabzon'un coğrafi işareti lezzetlerinden birini ekrana getireceğiz şimdi. Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Amsiköy'ün adını alan ve yaklaşık bir asırdır yapılan sütlaç, yaylalarda beslenen hayvanların verdiği sütle hazırlanıyor. Amsiköy sütlacı yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Siz haberimizi izlerken biz bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Hamşiköy sütlacı 100 yıldır yapılıyor. Ben anneannemden öğrendim. Yaklaşık 3 yıldır ben yapıyorum. Özellikleri ineklerimizin bol yeşilliğin içinde, çiçeklerin otladığı yayladan gelen sütümüzü bakır tenceremize alıyoruz. 100 yıl önce yapıldığı gibi bakır tenceremizde pişiriyoruz. ...5 kilo sütümüz var, 250 gram pirincimiz var, 500 gram şekerimiz var.
1: Şimdi sütümüz burada kaynadı.
0: Pirincimizi yıkıyoruz, pirincimiz hemen su çekmeden sütün içine atıyoruz ki pirincimiz su çekmesin, süt çeksin, sütle beraber pişsin diye. Kaynayan sütümüzü tencere değişikliği yaptık şimdi. Pirincimizi dökeceğiz. Aşağı yukarı 35-40 dakika pişireceğiz. Pirincimizi döküyoruz. Şimdi tuzumuzu da ekliyoruz. Çok az miktarda tuzumuz. Hemen ardından da beklemeden toz şekerimizi ekliyoruz. Şimdi pirincini ekledik, kaynattık, pirincimizi pişirdik. Ardından tuz ve şeker.

şekeri de ekledik. Şimdi yaklaşık 30-35 dakika kaynatıp kıvam almasını bekliyoruz. Şimdi sütlacımız pişti. Gördüğünüz gibi krem tastarımızın içine koyuyoruz. Sütlacımızın üstüne tercih edenler için bahçemizden getirdiğimiz fındıkları ayıklıyoruz. Kavurup öğüteceğiz. Tercih edenler sütlacın üstüne koyup

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 29, Muğla güneşli 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon parçalı bulutlu ve yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 22, Kayseri yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Erzincan yer yer yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Gaziantep güneşli 26 derece.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Habertürk ekranlarından günaydınlar, mutlu sabahlar değerli izleyiciler. 29 Mayıs Cuma günündeyiz, bayramın 3. gününü idrak ediyoruz. Dünden güne, günden de sabaha yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Hava durumuyla başlayalım. Yaz mevsimine artık günler kaldı, girilmesine günler kaldı ama birçok şehirde hava adeta tersine döndü diyebiliriz. Sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü, su baskınları yaşandı. Detayları aktaralım. Evet. Öncelikle Edirne'ye bakacağız. Edirne'de öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak gün içinde etkisini artırdı. Cadde ve sokaklar göle dönerken ev ve iş yerlerini de su bastı. Sağanak nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bazı bölümleriyle İlhami Ertem Caddesi tek yönlü trafiğe kapatıldı ve su basan yollarda araçlar mahsur kaldı. Bir diğer ilimizde Samsun, yine Samsun'da da kuvvetli yağış ve dolu Samsun kırsalında etkiliydi. Kavak ilçesinde yağışlar sele dönüştü. Köylerdeki taş duvarlı evler yağış nedeniyle yıkıldı. Tarım ürünleri ekilen bahçelerde su altında kaldı. Yollarda derin yarıklar oluştu. Bir diğer ilimize baktığımızda da yine hava muhalefetinin etkisini yaşayan Kırklareli'nde de benzer manzaralar vardı. Şiddetini artıran sağanak ve dolu sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu yağışı tarım arazilerini hasara uğrattı. Meyve bahçeleri, ayçiçeği ve buğday yetiştirilen alanlarda zarar büyük oldu. Tekirdağ'a bakacağız. Tekirdağ'da yine tabii ki sağanak ve dolu etkisini gösterdi. Öğle saatlerinde başlayan yağışlar şiddetlenince cadde ve sokaklar suyla doldu. İnecik Mahallesi ile çevre köyleri birbirine bağlayan yol sular altında kaldı ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı araçlar yolda mahsur kalınca trafikte aksamalar meydana geldi değerli izleyiciler. Manisa'da da benzer durumlar yaşandı. Demirci ilçesinde hayatı felç etti yağışlar. Sağanakta suya kapılan bir otomobil cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kırsal mahallelerde, bağ ve bahçelerde ekili ürünlerde hasar gördü. Çorum'un İskilip ilçesinde de metrekareye 45

0: 5 kilogram yağış düştü. Sanayi sitesinde su baskınları meydana geldi. Bazı yollarda da ulaşıma kapandı diyebiliriz. Hava muhalefeti yurtta bu şekildeydi. Yozgat'ta kaybolan 3 yaşındaki Aybüke için arama çalışması başlatıldı. Çayıralan ilçesinin Söbeçimen köyünde yaşayan Aybüke İnce, akşam 8 civarlarında evinin çevresinde oyun oynarken ortadan kayboldu. 3 yaşındaki kızlarını arayan aile sonuç alamayınca kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, komando, emniyetle afet ve gönüllülerden oluşan ekip küçük kız çocuğu için geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı. Çalışmalar özellikle Aybüke'nin kaybolduğu Alaaddin Yaylası çevresinde yoğunlaştırıldı. Sarp araziler ve ağaçlık alanlar ki ekranlarınıza yansıyor, uzman ekiplerce taranıyor. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da aramaların sürdüğü bölgede incelemelerde bulundu. Ekiplerin arama çalışmaları şu sıralarda halen devam ediyor. Dileriz ki Aybüke sağ salim bir an önce bulunsun, ailesine kavuşturulsun. Arama çalışmalarını yerinde takip eden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Aybüke'nin bulunması için aramaların kesintisiz süreceğini söyledi.
1: Çayıralan ilçemiz Söbeçimen köyümüz Alaaddin Yaylası'nda saat 20.15 sularında bir 3 yaşında kız çocuğumuzun kayıp olduğu ihbarına istinaden jandarmamız, afadımız, emniyetimiz, Kayseri, Sivas jandarmamız, afet ekiplerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte o saatten bu saate kadar aramalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşımız, hemşehrilerimiz çok ciddi manada destek veriyor. Bu vesileyle de onlara da teşekkür ediyorum. Aramalarımız nihayete erene kadar devam edecek, kesintisiz devam edecek. Bu vesileyle de arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. İnşallah çocuğumuzu sağ salim ailesine teslim etmek nasip olur. İnşallah yakın saatlerde buluruz, ailesine teslim ederiz.
0: Ve Türk siyasetinin nabzına bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe önemli adımlar geldi. Önce üyelere tebligat gitmediği için parti meclisinin 1 Haziran'da toplanmayacağı açıklandı. Ardından da CHP grup toplantısının yapılmayacağı duyuruldu.
2: 1 Haziran pazartesi günü toplanacak parti meclisi ertelendi. CHP grup toplantısının da yapılmayacağı duyuruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe önemli adımlar geldi. CHP'de gözler 1 Haziran pazartesi günü yapılacak parti meclisine de çevrilmişti. Ancak partiden yeni bir açıklama yapıldı. Parti meclisinin ertelendiği duyuruldu. Açıklamada parti meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle parti meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir denildi. Parti meclisi toplantısının ertelenmesinin ardından bu kez de Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Genel Kurulu askıya alındı. Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla milletvekillerine yazı gönderildi. Grup toplantısının tarihinin henüz belirlenmediği belirtildi. Talimatım gereği gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır denildi. Karara ilişkin ilk değerlendirme CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den geldi.
3: Bakın şöyle bir yazı var. Bir defa ben böyle bir yazının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Nitekim bu imza da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor. Grup Genel Kurulu haftada bir gün toplanmak zorundadır. Grup Genel Kurulu'nun toplantıya çağırmaya yetkili olanlar, grup başkanı, grup yönetim kurulu ve grup üyelerinden en az 1/5'idir. Grubun genel kurulunu toplamaya ve grup genel kurulunun gündemini belirlemeye tek başına yetkili olan grup yönetim kuruludur.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramın ikinci gününde ziyaretine gelen partililerle bayramlaştı, sohbet etti. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edenler arasında Gürsel Tekin de yer aldı. Daha sonra genel merkeze geçen Tekin açıklamalarda bulundu.
4: Her arkadaşımız iyi görev

0: yerlere geldi. Şimdi kendilerinin varlık sebebi olan Sayın Kılıçdaroğlu'na yapmaları gereken bir araya gelip Cumhuriyet Halk Partisi bizim Sayın Kılıçdaroğlu için de, benim için de, Sayın Özel için de, hepimiz için as olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir. Bu süreci el birliğiyle nasıl çözebiliriz? Yani adliye koridorlarında bir daha asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışılmayacağı bir süreci, bir mekanizmayı başlatmak bu kadar kolay bir iş.
1: Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e 30 Mayıs Cumartesi günü gidecek. Bayramın 4. gününde halk buluşması programında partililere seslenecek.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel İzmir'de Buca cezaevi ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Gündeminde Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği grup toplantısı yazısı vardı. Öyle bir yazıya gerek yoktu. Yazının sonuç doğurmayacağını herkes bilir dedi. CHP Genel Merkezi önüne çekilen araçlarla ve Kılıçdaroğlu'nun taziye aramasına da değindi.
3: Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da meclis iç tüzüğünü ve grup iç yönetmeni bilen herkes bilir.
4: Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği yazıya değindi. YSK'nın mazbatasını iptal etmediğini söyledi.
3: Bu butlan kararı benim mazbatamı elimden almıyor. YSK'da zaten mazbatayı iptal etmiyor, ettim de demiyor. Ben seçilmiş genel başkanım. Ancak butlan kararıyla bir tedbir kararı uyguluyorlar. Ama o tedbir kararı benim ne milletvekilliğimi elimden alıyor, ne genel başkanlığımı elimden alıyor. Sadece genel başkanlıkla ilgili bazı yetkileri mahkeme kararı kesinleşene kadar kullanamayacağım yönünde aslında tamamen hukuksuz bir karar var orada.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Buca cezaevini ziyaret etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel merkezin önünde sergilenen araçlara dair konuştu.
3: Ve gitmiş oraya iki araba koymuş. Arabalardan bir tanesi Kemal Bey zamanında alınmış. Bunların hepsi ortaya çıkmış. Diyor ki ya ben o araçları misalen seçtim, böyle bir şey varsa diye söyledim. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir haysiyet suikastini partiyi seven biri yapmaz, Kemal Bey'i seven biri yapmaz. İnsan olan yapmaz bunu yani.
4: Gündeminde Kılıçdaroğlu'nun kendisini taziye için aradığı ve yanıt vermediği iddiası da vardı.
3: Telefon zaten kapalıydı defin sırasında. Nazik bir taziye mesajı yollamış. Ben de taziyeye teşekkür mesajı yolladım.
2: Gelenek bozulmadı. Bayramın ikinci gününde siyasi partilerin genel merkezlerinde bayramlaşma trafiği yaşandı. Karşılıklı ziyaretler gerçekleşti, ikramlar yapıldı. Görüşmelerin ana gündem maddeleri, teröristsiz Türkiye süreci, mutlak butlan kararı ve Gazze'ye yönelik saldırılardı.
5: Biz de künefe bekliyorduk başkanım. Evet.
6: Şimdi biz aslında biraz sizi düşündük. Hani Kurban Bayramı bir de üstüne karbonhidrat yüklenirse ağırlık, hani böyle şey olabilir diye. Biz de Bafra pidesini bekleriz başkanım yani.
5: Ne demek?
1: Siyasete bayram molası verildi. Karşılıklı ziyaretler gerçekleşti. İkramlar yapıldı. Terörsüz Türkiye süreci, mutlak butlan kararı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili mesajlar verildi.
5: Bayramlar küsüklüklerin, kırgınlıkların, dargınlıkların ortadan kalktığı mübarek günlerdir. Umut ederiz ki bu açıdan da birlik beraberliğe vesile olsun. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönem yaşanan hadiseler hepimizi üzmektedir. Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir.
1: Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşmalar gerçekleşti. AK Parti 16 siyasi partiyle bayramlaştı. 3 bayram sonra Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'yi ziyaret etti.
6: Bu bayramlar küskünlüklerin, kırgınlıkların son bulması ve bir araya gelmenin çok güzel günleri. Biz de sizleri misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Her zaman bu birlik beraberliğin olması çok önemli.
7: Kurban yakınlaşma demek.
6: Evet.
7: Birbirimize de yakınlaşacağız. Aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bu coğrafyanın huzuru için gereken her şeyi yapacağız.
1: DEM Parti'nin AK Parti'yi ziyaretinde gündem terörsüz Türkiye süreciydi.
6: Silahların bırakılması, tespit teyit meselesi, yasaların çıkarılması bunlar çok önemlidir, çok değerlidir. İlerlemenin sağlanacağına inanıyoruz.
8: Silahların zihninde devreden çıkması

0: kültürüne de sahip olduğumuzu biliyoruz.
1: CHP'de toplam 15 partiyle bayramlaştı. DEM Parti ve İyi Parti bu partiler arasında yer almadı. 3 bayram sonra CHP Genel Merkezi'nde AK Parti heyeti ağırlandı.
2: Yeni yönetimimiz hayırlı olsun.
1: MHP ise 7 siyasi partiyle bayramlaştı. CHP ve DEM Parti, MHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden partiler arasında yer aldı. İsrail'in İran'a saldırıları ve terörsüz Türkiye gündemdeydi.
3: Bu artık devlet projesi bizden çıktı. İnşallah çözülecek.
0: Bayramdan sonra bu somut İnşallah. Adımların gelmesini bekliyoruz. Evet.
1: DEM Parti ile AK Parti ve MHP de dahil olmak üzere 9 siyasi partiyle bayramlaştı.
4: Biz ne kundaktaki bir bebeğimizden ne de bu ülkenin bir çakıl taşından asla vazgeçemeyiz. O nedenle de terörsüz Türkiye süreci aslında ne kadar büyük bir anlam ifade ettiği bütün dünyanın gözü önünde somutlaşmıştır.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramda da diplomatik temaslarını sürdürdü. Cezayirli mevkidaşı Abdülmecit Tebun'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Cezayir ikili ilişkileri ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebun'a iki ülke arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayi olmak üzere tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti. Erdoğan görüşmede bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretlerin artarak süreceğini belirtti. İki lider birbirlerinin Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. İran'la ABD arasında anlaşmaya yakın olunduğu mesajları gelirken Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. İran basını, İran ordusunun Basra Körfezi'nde uyarı ateşi açtığını bildirdi. İran basınının İran ordusunun hava savunma raporundan aktardığına göre patlamaların kaynağı deniz tarafından geldi. Hürmüz Boğazı'nda kurallara uymayan 4 gemiye uyarı ateşi açıldı. Ancak daha fazla detay verilmedi. İran devlet medyası ise bu şehirde patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Patlama sesleri hava savunma sistemlerinin düşman uçaklarının engellenmesinden kaynaklanıyor denildi. Salı gece saatlerinde de karşılıklı saldırılar gerçekleşmişti. ABD, Bender Abbas kentindeki İran dronlarını vurduğunu açıklamış. İran ise karşılık olarak bir ABD üssüne saldırı düzenlediğini duyurmuştu. ABD ile İran arasındaki olası anlaşmaya dair önemli bir iddia var. Amerikan basını ABD ve İran'ın anlaşmaya vardığını bildirdi. İran basını ise anlaşmayı yalanladı.
6: Amerikan basınının iddiasına göre Amerika Birleşik Devletleri ile İran mutabakat zaptı üzerinde anlaştı. Ancak Trump nihai onayı vermedi. İran basını ise iddiayı yalanladı. Axios'a konuşan Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine göre salı günü itibariyle anlaşma şartları büyük ölçüde kararlaştırıldı. Ancak tarafların üst düzey liderlerinden onay alması gerekti. İranlı müzakerecilerin onay almasının ardından ABD'li müzakereciler Trump'a nihai anlaşmanın detaylarını aktardı. Trump ise son kararını vermeden önce birkaç gün düşünmek istediğini iletti. İsrail basını ise İran dini lideri Müşteba Hamaney'in anlaşmayı daha onaylamadığını yazdı. Trump'ın kararını vermemesinin sebebinin Hamaney'in henüz onay vermemesi olduğunu iddia etti. Habere göre 60 günlük mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri kısıtlanmıyor. Yani ne İran geçiş ücreti istiyor ne Amerika Birleşik Devletleri ablukasını sürdürüyor. Ayrıca İran 30 gün içinde Boğaz'daki tüm mayınları kaldırmak zorunda. Axios'a konuşan yetkililere göre mutabakat zaptında İran'ın nükleer silah edinme girişiminde bulunmayacağı taahhüt ediliyor. 60 günlük süre zarfında görüşülecek ilk konular arasındaysa İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun nasıl imha edileceği bulunuyor. Müzakerelerin bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması konularını görüşeceği belirtiliyor. İran'ın Tasnim Ajansı'na konuşan yetkili ise Axios'un haberini yalanladı. Mutabakat zaptının metninin henüz kesinleşmediğini belirtti. Metin son haline geldiğinde İran konuyu Pakistan'a ve kamuoyuna duyuracak dedi. Amerika Birleşik Devletleri basını salı günü tarafların karşılıklı uzlaşıyla uzatılabilecek 60 günlük mutabakat zaptı üzerinde çalıştıklarını iddia etmişti.
5: ABD Başkanı Donald Trump İran'da devam eden saldırıları değerlendirdi.

0: değerlendirdi. Aslında İran'da olmamalıydık ancak onların nükleer kapasitesi var dedi. Trump, gelini Lara Trump'ın sorularını yanıtladı. İranlılar için iyi müzakereciler ve kurnazlar ifadelerini kullandı. İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerini tamamen yok olduğunu söyledi. Ordularını ise bir bakıma dokunmadan bıraktık çünkü ordularının biraz ılımlı olduğunu düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Başka insanlar vardı, onlar ılımlı değildi, onları ortadan kaldırdık dedi. Aslında İran'da da olmamalıydık diyen Trump, İran'ın nükleer kapasitesi olduğu için bunu yaptıklarını söyledi. Onları B-2 bombardıman uçaklarıyla vurmasaydık şu an yine özellikle nükleer silahları olurdu açıklamasını yaptı değerli izleyiciler. Öte yandan Ummanlı İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alacağı iddialarına ABD'den yanıt geldi. Böyle bir plan olmadığı belirtildi. Açıklamayı Hazine Bakanı Besant yaptı. Umman'ın Washington Büyükelçisi ile görüştüğünü söyledi. Besant'ın açıklamasına göre Büyükelçi, Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere ilişkin planda olmayacağını garanti etti. Açıklamalar ABD Başkanı Trump'ın, Umman'da diğer herkes gibi davranacak yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız açıklamasından sonra geldi. ABD basınında Umman'ın Hürmüz'deki gemiler için geçiş ücreti sistemi kurmak üzere İran'la işbirliği yaptığı hatırlayacaksınız. Böyle bir görüş öne sürülmüştü. Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor. Üstelik yalnız saldırılar değil, işgal de genişliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze şeridindeki işgal alanının %70'e çıkarılması talimatını verdi.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu talimatı verdi. İsrail, Gazze'de işgal alanını %70'e kadar genişletecek. Gazze'de ateşkes Ekim 2025'te ilan edildi. Ancak ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze şeridinin %53'ünü işgal eden sarı hattı güncelledi. Sarı hat Gazze'nin %47'lik kısmını oluşturuyordu. Turuncu hatları toprakların %11'i daha İsrail tarafından işgal edilmiş oldu. Netanyahu Vadi Konferansı isimli etkinlikte mevcut %60'lık işgali genişletme talimatı verdi. İşgal hattında tuttukları bölgenin %70'e çıkarılmasını istedi. Böylece Filistinlilerin Gazze şeridinin %30'una hapsedilmesinin önünü açtı. Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılar da sürüyor. Ateşkesten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yaklaştı.
0: İsrail çatışma bölgelerinde cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'in kara listesine alınıyor. İsrail'in BM daimi temsilcisi karara tepki gösterdi.
2: Birleşmiş Milletler İsrail'i kara listeye almaya hazırlanıyor. Açıklamayı yapan İsrail'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Dani Danon karara tepki gösterdi. Büyükelçi Danon, İsrail'in çatışma bölgelerinde cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle listeye alındığını söyledi. Kararın siyasi olduğunu savunan Danon, Birleşmiş Milletler yetkililerinin iddiaları incelemek için İsrail'e davet ettiklerini ancak bu önerinin kabul görmediğini ifade etti. Karardan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i sorumlu tutan Büyükelçi, Genel Sekreter ve ekibi İsrail hakkında yalanlar yaymaya devam ediyor dedi. İsrail basınına göre İsrail'in kara listeye alınan kurumları arasında İsrail Hapishane İdaresi yer alıyor. Haberde idarenin 2026 yılı listesine yer alacağı belirtilirken bazı İsrail kurumlarının da incelemeye alındığı ve daha sonra listeye eklenebileceği ifade edildi. İsrail karara tepki olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ofisi ile iletişimi kestiklerini açıkladı. Birleşmiş Milletler'in çatışma bölgelerindeki cinsel şiddete dair raporu Ağustos ayında açıklanacak. Hamas'ın da bulunduğu listede DAEŞ gibi terör örgütleri de yer alıyor. Birleşmiş Milletler'in yanı sıra birçok insan hakları örgütü, Filistinli kadın, erkek ve çocukların İsrail hapishanelerinde cinsel şiddete maruz kaldıklarına dair raporlar yayımlamıştı. Tel Aviv yönetimi 7 Ekim 2023'ten bu yana Uluslararası Kızıl Aç Komitesi yetkililerinin hapishanelerde tutulan Filistinlilerle görüşmesine izin vermiyor. Son olarak İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu bazı küresel Sumud filosu aktivistleri de gözaltında kötü muameleye ve cinsel şiddete maruz kaldıklarını açıklamıştı.
0: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, partisi ve

0: Yakınları hakkında açılan davalarla boğuşuyor. Sanchez'in partisinde geçtiğimiz gün yolsuzluk soruşturması nedeniyle arama yapılmıştı. Şimdi ise başbakanın kardeşi de nüfuzunu kullanarak göreve atanmakla suçlanıyor.
1: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in kardeşi hakkındaki usulsüzlük davası başladı. David Sanchez, nüfuzunu kullandığı ve idari usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla yargılanıyor. Davayı ana muhalefetteki Halk Partisi ile aşırı sağ görüşlü parti ve dernekler açtı. 11 sanıklı davanın mahkemesi Badajoz kentinde başladı. Müzisyen olan David Sanchez, 2017'de İl Konseyi tarafından oluşturulan konservatuar faaliyetleri koordinatörlüğüne atanmıştı. İddiaya göre David Sanchez bu atama için nüfuzunu kullandı. Aynı davada Başbakan Sanchez'in genel sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nden de isimler bulunuyor. Savcılığın şu ana kadar suç teşkil edecek herhangi bir eylem görmediği, David Sanchez'in de hakkındaki iddiaların ortaya atılmasının ardından görevinden istifa ettiği belirtiliyor. Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gómez hakkındaki soruşturma da sürüyor. Gomez eşinin konumunu kullanarak üniversitede şahsi kariyerini ilerletmekle suçlanıyor. Dava sürse de savcılık bu konuda suç teşkil edecek delilin bulunmadığını açıklamış, Begoña Gómez de soruşturmanın kapatılmasını talep etmişti. Bir başka soruşturma kapsamında ise Başbakan Sanchez'in partisinde arama yapılmış, yolsuzlukla suçlanan başbakan saklayacak hiçbir şeyimiz yok, usulsüzlük varsa önlem alınır açıklamasını yapmıştı.
0: ABD Başkanı Donald Trump yaklaşan Ermenistan seçimleri öncesinde Başbakan Nikol Paşinyan'a destek verdiğini açıkladı. Trump açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Paşinyan'ın harika bir dost ve lider olduğunu söyleyen Trump, Ermeni lidere tam ve eksiksiz destek vereceğini duyurdu. ABD Başkanı ayrıca Paşinyan'ın Ermenistan'ı güçlü, zengin ve son derece güvenli bir ülke haline getirdiğini ifade etti. Nikol'un yardımıyla ABD'yi, Ermenistan'ı, Güney Kafkasya'yı ve Orta Asya'yı daha önce hiç ulaşmadıkları yüksekliklere taşıyacağız dedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio geçtiğimiz gün Ermenistan'ı ziyaret etmiş ve iki ülke arasında stratejik işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Ermenistan 7 Haziran'da parlamento seçimleri için de sandık başına gidecek.

0: Evet, tekrar yurda döndüğümüzde de Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla çok sayıda kişi rotayı Ege ve Akdeniz'e çevirdi. İki bölgede de oteller, sahiller doldu taştı diyebiliriz. Tatilciler güzel vakit geçirirken turizmcilerin de yüzü güldü.
1: Nereden geldiniz?
2: İstanbul'da.
1: Peki nasıl buldunuz?
3: Uzun 9 günlük bayram tatilini dedik Alaçatı'da değerlendirelim. Çok güzel yer. İlk defa geliyoruz, güzel.
4: Bayram tatilini fırsat bildirer. Soluğu tatil beldelerinde aldılar.
2: Bayağı güzel geçiyor. Çok hoşumuza gitti. Bu kadar güzel beklemiyorduk havayı. Bayağı kalabalık. Evet. Yani sezonu açtık. Güzel oldu bizim için.
5: Kurbanımızı kestik. Dedik ki kuzenlerle beraber hep beraber çıkalım. Bir İzmir yapalım.
4: Kurban Bayramı'nı tatil olarak değerlendirmek isteyen çok sayıda kişi Ege bölgesini tercih etti.
1: Nereden geldiniz?
2: Edirne. Buraya daha önce gelmiştik. Çok seviyorum. Atmosferini de çok seviyorum. Çok enerjik geliyor bana. Normalde Antalya'da yaşıyorum ama orayı çok gezdiğim için tekrar bir de Alaçatı'yı deneyimlemek istedim.
1: İzmir'in turistik ilçesi Çeşme, bayram tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Burası Çeşme'nin ünlü Ilıca Plajı. Tıpkı otellerdeki gibi plajlarda da doluluk oranı arttı.
4: Otellerin doluluk oranları turizmcilerin yüzünü güldürdü.
6: 4,5 gün bayramı baktığınızda 85 ama 9 güne baktığınızda 75-80. Güne baktığımızda dün kurban kesme günüydü, aile ziyaretleriydi. Bugün %100'lere yaklaşan, yarın da aynı %100'lere yaklaşan bir ortalamalar var Çeşme'de.
4: Antalya'da tatilcilerin yoğun olarak tercih ettiği kentlerden biri oldu.
7: Vallahi çok güzel Antalya, mükemmel. Hava da güzel, tam deniz havası.
8: Hava sıcak ama sıcaklığı güzel bir sıcak. Kavurmuyor. Bu sıcaklıkta çok güzel yüzüyoruz.
4: Tatil tercihi Antalya olanlar hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkınca soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Hem Antalyalılar hem tatilciler güzel havanın tadını doyasıya çıkardı.
9: İzmir'den geliyoruz, günü birlikçiyiz. Uçakla geldik.
7: Denize girdiniz mi?
9: Bir 5 dakika girdik çıktık. Çok
7: sen girdin
9: güzeldi.
7: Mi?
10: Ben girdim.
7: Nasıldı?
10: İyi.
7: Sen formanla mı geldin denize?
10: Denize girmeye geldim.

0: ailemle yürüyüş yapıyoruz sahilde.
1: Sıcak mı hava?
0: Hava çok sıcak.
1: Denize niye girmiyorsun?
0: Deniz ailem izin vermiyor.
2: Öte yandan tatil için yollara düşenler Muğla girişinde trafiğe neden oldu. Menteşe ilçesinde başlayan araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı.
3: Kurban Bayramı devam ederken kasapların mesaisi de sürüyor. Kurbanını kesen ev için ayırdığı etleri kıymalık çektirmek için kasapların yolunu tuttu. Kurban pazarlarında da son kalan hayvanlar için de sıkı pazarlıklar vardı.
4: İkinci gün indirim günü, üçüncü gün daha iyi indirim günü.
2: Son kurbanlıklar için sıkı pazarlık yapıldı. Hayvanını satıp dönmek isteyen besici fiyat düşürdü.
5: 24 aldım.
6: Sen kaç 28 dedim, 27'ye bıraktım.
5: 24 aldım.
6: Böyle olmaz. 1000 lira sen geç, 1000 lira yavaş yavaş, yavaş yavaş.
5: En son 25 verdim.
6: He 25, sana kaç söyledin?
7: Ben 27 dedim be abi.
6: 27, 25 dedim.
5: 25 verdim.
6: Bir dakika bir dinler misin kardeşim?
2: Bayramın ikinci gününde de İstanbul'daki kurban pazarları hareketliydi. O yerlerden biri de Yenibosna'ydı.
8: Kurban pazarlarında bayramda da satışlar sürüyor. Ancak çoğu besici hayvanlarını sattı, memleketine geri döndü.
9: 50 tane kaldı, hesapla da veriyoruz. Bir 5000 lira aşağı indi.
10: 22,5'a al git diyor.
8: Neden bugüne bıraksak?
10: Yani bugün biraz daha ucuz olur diye.
2: Bir yandan da kasaplarda kıyma çektirme telaşı var.
11: Kurbanımızı kestik, et çektiriyoruz.
8: Ne kestiniz bu sene?
12: Bu var.
8: Kaç hisse girdiniz?
12: 6.
8: Kaç kilo et çıktı kişi başı?
12: Kişi başı 60-65.
13: Çektirdim ben.
8: Çektirdiniz. Daha mı iyi oluyor?
13: Daha iyi oluyor. Şunların beğeniyor. Köfte müfte bir şey için yapıyorum mesela. Daha kolay doluyor onlara.
8: Elinde et poşetiyle gelenler kıymayla birlikte çıkıyorlar. Buzluklarına kıyma atmak isteyenler kasabın yolunu tuttu. Bir kilo kıyma çektirmek isterseniz onun da fiyatı 30 lira.
11: 30 liraya çekiyorlar. Ucuz uygun yani.
2: Kasaplar kurban etinin bir süre dinlendikten sonra kıyma haline gelmesi gerektiğini söylüyor.
14: Bu et dinlenmeden kıyma çekilmez. Evet. Çünkü et cıvık çıkar, su gibi çıkar.
8: Genelde kıyma mı yaptırıyorsunuz?
15: Kıyma, yaşlı yıkıyor. Hep kıyma yiyerek.
3: Kurban Bayramı'nın klasikleşmiş haberlerinden biri var. Şimdi sırada firari kurbanlıklar. Bir fırsatını bulup kaçan kurbanlıklar sahiplerini zor anlara yaşattı.
2: Bir anlık dalgınlıktan yararlanıp kaçtı. Dakikalarca sahiplerini peşinden koşturdu. Görüntüler Mersin'in Bozyazı ilçesinden Erkan Uysal ve ailesine ait kurbanlık kesim öncesi kaçtı. Evin etrafında kovalamaca başladı.
16: Kurbanlık bir anda elimizden kaçtı. Tam köşeye sıkıştırdığımızı zannediyorduk. Bir anda kaçmaya devam etti.
2: Dakikalar süren kovalamaca sonunda kurbanlık yakalandı. Bu görüntülerde Tarsus ilçesinden sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi yola çıktı. Önde keçi, arkada sahibi yol ortasındaki kovalamaca sürücülere zor anlar yaşattı. Kurbanlık uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ise firari kurbanlık soluğu markette aldı. Markettekilerin şaşkın bakışları arasında içeri giren küçük baş hayvan dakikalar sonra gelen sahibi tarafından teslim alındı. Kurbanlıkların kaçma girişimi sırasında zarar görenler de oldu. Kütahya'da kurbanlık dosunun kendisini tutmaya çalışan kesim görevlilerinden birini yere savurdu. Neyse ki olayda yaralanma olmadı. Burdur'un Çavdır ilçesinde de bir kişi kamyonetten indirmeye çalıştığı koçun saldırısına uğradı.
3: Bayramın ilk günü kurbanlar kesildi ve şimdi tabii ki de mangal vakti diyebiliriz. İstanbul'da kalanlar piknik alanlarını doldurdu. Belgrad Ormanı da o yerlerden biriydi.
17: Vallahi bayram çok güzel geçiyor. İstanbul'un boşalmasını fırsat bildik. Bayramın ikinci günü biz de pikniğe attık kendimizi.
18: Trafiksiz İstanbul'u ve güzel havayı fırsat bildiler. Belgrad Ormanı'na akın ettiler. Bayram tatilinin tadını piknik yaparak çıkardılar.
19: İstanbul boştu, trafiğe takılmadık. Keyiflice, hızlıca geldik, tatilimizin tadını çıkartıyoruz. Semaver yanıyor, birazdan mangalımız yanacak.
20: İstanbul'da yaşıyoruz, memlekete gidemedik. Burada memlekete havası alıyoruz.
21: Dün kurbanımızı kestik, Allah kabul etsin. Bugün de kurbanın tadını çıkarmaya geldik.
22: Bir yanda hamakta sallananlar, bir yanda top oynayanlar ve her taraftan tüten mangalın dumanları. İşte Belgrad Ormanı. İstanbul'da memleketine gitmeyen İstanbullular

0: bayramın keyfini piknik alanlarında çıkarıyorlar.
1: Abi ya, mangalda tavuk daha iyi gidiyor ya. Yani tercihim tavuk oluyor bizim.
2: Ya da bayramımızı geçiriyoruz.
3: Çok güzel abi, güzel geçiyor. Kendim de Karadenizli olduğum için açık hava. Hani güzel geçiyor.
4: Ankara'dan misafir olarak geldik dostlarımızın, akrabalarımızın yanına.
5: Ve çocuklar. Yine en çok onlar eğlendi.
0: Çocuğu sallıyorsunuz.
6: Evet, çocuğu sallıyoruz. Bayram her zaman çocukların. Biz de onları eğlendiriyoruz.
7: Eğleniyor çocuklarla beraber. Bayramın tadını çıkarıyoruz.
8: Pikniğimize geldik çocuklarla.
9: Vallahi güzel. Yapacak bir şey yok. Memlekete gitmeyince yapacak bir şey yok.
10: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kent genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'daki kutlama programına katılacak.
11: Gemi korteji yapılacak. Meydanlar mehteran gösterileriyle inleyecek. Solo Türk bir kez daha hayran bırakacak. İstanbul fetih ruhu yaşayacak.
12: İstanbullu hemşerilerimizi çifte bayram yaşamaya, etkinliklere davet ediyoruz.
11: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü gün boyu sürecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Kentin hafızası ve fetih ruhu yansıtılacak. İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda ilk etkinlik saat 11'de Beyazıt Meydanı'nda düzenlenecek. Fetih yürüyüşü yapılacak.
12: Her ilçemizdeki büyük camilerde aşure ve lokma ikramlarımız olacak.
11: Ayasofya Meydanı'nda da Milli Savunma Bakanlığı'nın mehter konseri olacak. Saat 15'te ise Sarayburnu'nda gemi korteji düzenlenecek.
12: Yüzlerce tekne fethin ruhuna uygun, bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette bir görsel şölen şeklinde o konvoyu düzenleyecekler.
11: Ve olmazsa olmaz Solo Türk gösterisi. Saat 18'de başlayacak hava gösterisi Yeni Kapı etkinlik alanından izlenebilecek. Ayrıca Üsküdar sahilinde drone ve havai fişek gösterisi de olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbullularla buluşacak. Haliç Kongre Merkezi'ndeki bayramlaşma ve fetih kutlama programına katılacak. Sosyal medyadan paylaşım yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de İstanbulluları aileleriyle birlikte programa davet etti.
10: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. İstanbul'un fethi Türk milletinin gaza ve cihat kudretini imar ahlakıyla, utku gayesini adalet nizamıyla mezceden büyük bir tarih hamlesidir dedi. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada fethin sadece askeri bir başarı değil, Türk İslam medeniyetinin dünyaya vurduğu ebedi bir mühür ve küresel bir nizamın başlangıcı olduğunu vurguladı. İki kıta, yedi tepe üzerinde yükselen aziz şehir İstanbul, Türk milletinin hafızasında Cihan Devleti Osmanlı'nın payı yattı, çağ kapatıp çağ açan fethi iradesinin mührü, Türk İslam medeniyetinin en parlak simgesi ve tarihimizin en müstesna tacıdır açıklamasını yaptı. Türkiye'nin milli hava füze projelerinde önemli bir adım atıldı. TÜBİTAK, SAGE tarafından geliştirilen Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kocur, bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın somut bir göstergesi dedi.

0: Türkiye'nin savunma sanayinde yeni bir başarıya daha imza atıldı. Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri gerçek harp başlıklı atış testlerini tam isabetle tamamladı. Yerli ve milli havadan havaya füzeler, Gökdoğan ve Bozdoğan testleri, TÜBİTAK, SAGE ve Türk Hava Kuvvetleri'nin koordinasyonunda gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, test anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kacır, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin doğrulama süreçlerini geride bıraktığını belirtti.
1: Milli hava füzelerimiz, harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi. TÜBİTAK SAGE'mizin mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere, bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten

0: Ben kutluyorum.
1: Gökdoğan ve Bozdoğan projeleri, Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltma hedefi kapsamında geliştirilen önemli hava mühimmat programları arasında yer alıyor. Gökdoğan'ın 65 kilometrenin üzerinde menzile, Bozdoğan'ın ise 25 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu belirtiliyor.
2: Kamu Denetçiliği Kurumu istenmeyen kısa mesajlarla aramaların engellenmesi adına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na tavsiye kararı verdi. Kararda ilave teknik ve idari önlemlerin devreye sokulması istendi.
1: Yasa dışı bahis sitelerinden gelen mesajları engelleyemedi. Çareyi Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurmakta buldu. Kamu Denetçiliği Kurumu da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na tavsiye kararı verdi. İstenmeyen mesaj ve aramalar için ilave tedbirler alınsın denildi. Yasa dışı bahis sitelerinden gelen mesajlara son vermek isteyen bir kişi önce kullandığı GSM operatörüne gitti. Daha sonra numaraları E-Devlet sistemi üzerinden tek tek engellemeye çalıştı. Ancak ne yaptıysa yasa dışı bahis sitelerinden gelen mesajların önünü kesemedi. En sonunda Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, mağdur vatandaşın yasa dışı bahis ya da sanal kumar oynamadığını tespit etti. İletişim bilgilerinin yasa dışı yöntemlerle ele geçirildiğini vurguladı. Vatandaşın bilgi ve iradesi dışında kendisine kısa mesaj gönderildiği ifade edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ek önlem alma tavsiyesinde bulundu. Kararda kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmesinin şart olduğunun altını çizdi. Veriler belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeli ve sadece gerektiği süre kadar muhafaza edilmelidir denildi.
2: Milli hızlı tren rekorunu yeniledi. Saatte 240 kilometre hıza ulaştı. Detaylara Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu anlattı.
1: Elektrikli hızlı tren hız rekorunu yeniledi. Saatte 240 kilometre hıza ulaştı.
3: Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı. Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerine ilişkin açıklama yaptı. Trenlerimizi gelecekteki ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık dedi. Uraloğlu, 577 yolcu kapasiteli alüminyum gövdeli, 8 araçtan oluşan setleri, otomatik tren durdurma sistemi ve kamera sistemleriyle donattıklarının altını çizdi.
2: Bayram tatili dönüşleri için trafikte aksamalar yaşanmaması adına önlemler alınmaya başlandı. Bolu'da bazı yollar tır, kamyon ve tankerlerin geçişlerini 1,5 gün boyunca kapalı olacak. Kurban Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirecek olanların hafta sonu dönüş yolunda yoğunluk oluşturması bekleniyor. Bu nedenle Bolu Valiliği bir takım tedbirler aldı. Anadolu Otoyolu, D100 ve D750 karayollarında cumartesi günü saat 13 ile pazartesi günü saat 1 arasında İstanbul'a gidecek ağır tonajlı araçların geçmelerine izin verilmeyeceği duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada bozulma riski taşıyan gıda ürünleri, tıbbi malzeme, hayvan yemi ve akaryakıt taşıyan araçların ana arterler dışındaki alternatif yolları kullanması gerektiği bildirildi.

Kocaeli'de cezaevinden bayram nedeniyle izin alıp çıkan bir kişi eşinin yaşadığı evi bastı. Eşini ve bir kadını bıçakla yaralayan saldırgan yakalanıp gözaltına alındı. Olay İzmit ilçesinde yaşandı. Uyuşturucu ve yaralama suçlarından kaydı bulunan bir hükümlü Kurban Bayramı nedeniyle izne çıktı. Topçular Mahallesi'nde eşinin bulunduğu eve gitti. Eşini ve evde bulunan bir kişiyi bıçakla yaraladı, bir kişiyi de darp etti. Saldırgan koca daha sonra olay yerinden kaçtı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken saldırgan için drone destekli arama başlatıldı. Ş.Ö. isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri de sürüyor. Gülistan doku soruşturmasında önemli bir gelişme daha yaşandı. Gülistan'ın cansız bedeninin taşındığı öne

0: sürülen araç detaylı inceleme için Ankara'ya gönderildi.
1: İddiaya göre Gülistan Doku öldürüldü. Cansız bedeni de valinin koruma aracıyla taşındı. O iddiaya konu olan araç incelemeye alındı. Tutuklu şüpheli Şükrü Eroğlu'nun kullandığı araçta Gülistan'a dair DNA izi aranacak. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında o dönem valinin koruması olan Şükrü Eroğlu da vardı. Soruşturmanın kilit isimlerinden Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmadan önce verdiği röportajda Gülistan'ın valinin oğlu Mustafa Türkay Soner tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Şükrü Eroğlu'nun da koruma aracıyla Gülistan'ın cansız bedenini taşıyıp gömdüğü iddia edildi. İddialara konu olan o araç için ekipler harekete geçti. O dönemde Tunceli Belediyesi envanterinde olan ve valilik bünyesinde kullanılan aracın Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı belirlendi. Ekipler aracı çekiciyle alarak detaylı kriminal inceleme için Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntılarıyla olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler yönünden inceleme yapılacak. Elde edilecek DNA bulguları Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.
0: Nevşehir'de motorlu hafif hava aracı Microlight acil iniş yaptı. Motoru arızalanan araçta yaralanan pilot ve yolcu hastaneye kaldırıldı.
1: Pilot yolcusuyla havalandı. Kısa süre sonra motorda arıza oldu. Microlight acil iniş yaptı. Olay akşam saatlerinde Nevşehir'de meydana geldi. Pilot Şuayb Şen, Özgecan Doğan'la birlikte turistik amaçlı uçuş için Microlight'la havalandı. Paşabağ mevkisinden kalkış yapan hava aracı kısa süre sonra arızalandı.
2: Kalkışımızı yaptık. 10. dakikada uçağımızda bir motor arızası belirlendi. Bu sebepten dolayı pilot hızlı bir şekilde karar verip emergency iniş kurallarını takip ederek zorunlu bir iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı.
1: Hava aracında bulunan pilot ve yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
0: Değerli izleyiciler, maalesef şiddet olayları bayramda da devam etti. Mardin'de yol verme kavgasında silahlar ateşlendi. 2 kişi hayatını kaybetti.
1: Yol verme tartışması büyüdü. 2 aile taş ve sopalarla birbirine girdi. Silahların da ateşlendiği kavga 2 kişiyi hayattan kopardı. Olay Mardin'in Kızıltepe ilçesine meydana geldi. Nusaybin Karayolu Ilıcak Köyü yakınlarında 2 aile araçlarıyla seyir halindeydi. İddiaya göre yol verme meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarına çeken taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya döndü. 2 aile üyeleri taş ve sopalarla kavgaya tutuştu. Kavga sırasında bazı kişiler de silaha sarıldı. Ard arda tetiğe dokundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki Abdullah Kılınç ve 35 yaşındaki Doğan Baday doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Antalya'daki Göynük Kanyonu'nda yürüyüş yapan turist kayalıklarda düşüp ayağını kırdı. Zorlu arazide mahsur kalan turist için ekipler seferber oldu.
1: Doğa yürüyüşü kabusa döndü. Kanyonda düşen turisti ekipler kurtardı. Antalya'nın Kemer ilçesine gelen yabancı turist Göynük Kanyonu'nda yürüyüş yapıyordu. Bir anda dengesini kaybeden turist kayalıklardan düştü, ayağı kırıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında kurtarma çalışması başladı. Ekipler güçlükle turistin yanına ulaştı. İlk olarak kırılan ayağı sabitlenen turist ardından sedyeye alındı. Halat sistemiyle bulunduğu noktadan çıkarıldı. Botla kanyon girişine getirilen turist daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
0: markete, pazara, fırına giderken bile yanından ayırmadığı Çorap isimli kuzusu kayboldu.

0: Gözyaşları içinde polise giden Müyesser teyze kurbanlık sanılan kuzusuna kavuştu.
1: Kurbanlık sanıldı. Kesilmekten son anda kurtuldu. Çorap sahibine kavuştu. Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Müyesser Sevinç, henüz 10 günlükken sahiplendiği Çorap isimli kuzusunu evladı gibi büyüttü. Ancak Kurban Bayramı arifesinde Çorap bir anda ortadan kayboldu. Sokak sokak kuzusunu arayan Müyesser teyze, gözyaşları içinde karakolun yolunu tuttu. O sırada İznik sahilinde dolaşan kuzu, kaçan kurbanlık sanılarak biri tarafından götürüldü. Gerçeği ise kuzunun boynundaki boncuklu tasma ortaya çıkardı.
2: Teyzemin evcil hayvanıymış bu. Teyzem tabii ağla ağla bir hal oldu. Peşine karakola gittik hep beraber. Verdiğimiz kişilerin de numarasını vesairesini, bütün bilgilerini almıştık. Sağ olsun karakoldaki emniyet mensubu arkadaşlar da yardımcı oldular bize. Peşine işte teyze kuzusuna sahip oldu. Biz de hepimiz mutlu olduk.
1: Polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunan çorap, bayramda kurban edilmeden sahibine teslim edildi.
0: Kenya'nın başkenti Nairobi'de modern binaların gölgesinde dünyanın görmezden geldiği bir hayat yaşanıyor. 2 milyon kişinin yaşadığı Afrika'nın en büyük gecekondu mahallesi Kibera'dan bahsediyoruz. Habertürk ekibinden Arzu Kaya ve Ahmet Uludağ girilmesi zor o mahalleye girdi. Yoksulluk, hastalık ve yokluk içindeki halkın yaşantısını sizler için görüntüledi. Bu haberle sizi baş başa bırakalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Kibera. Dünyanın görmezden geldiği bir yerde ama Kenya'nın başkenti Nairobi'nin tam kalbinde. 2 milyon insanın hayatta kalmak için verdiği sessiz mücadele. Gelir adaletsizliğinin keskin yüzü bu mahallede. Kibera'da yaşam, insanın en temel ihtiyaçlarının dahi nasıl lükse dönüşebileceğini tanıklık ettiriyor. Bir bölge düşünün, evlerinde ne tuvalet var ne de banyo. İşte bir şekilde bağışçıların yardımlarıyla oluşturulmuş ortak kullanımlı tuvalet ve banyolarda Kibera bölgesinde yaşayan insanlar hijyen anlamında büyük zorluklar yaşıyor. Bu bölgede hijyen sadece uzak bir ihtimal. Milyonlarca insan her gün bu yokluğun içinde uyanıyor. İnsana önce görüntü değil, koku çarpıyor.
1: Belli noktalara böyle ortak tuvaletler konuyorlar ama gider de yok. Bunun için de ne yapıyorlar? Bir poşet yerleştiriyorlar ve o poşeti alıp belli aralıklarla dışarı çıkarıyorlar. Ama yine döktükleri yer kendi yaşam alanları oluyor.
0: Burada atıklar toprağa değil, doğrudan yaşamın içine karışıyor.
1: Afrika'nın en büyük gecekondusunda hemen her yerde bu şekilde bir manzara söz konusu. Dolayısıyla büyük sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Bu bölgede yaşayan insanların en çok cilt ve enfeksiyon hastalıklarına yakalandıkları da aktarılıyor.
0: Ama bu karanlığın içinde güneş gibi parlayan bir gerçek de var. Çocuklar. Üzerinde yoksulluğun izi, gözlerinde umut taşıyan çocuklar. Kibera'da en temiz kalan şey onların gülümsemesi, kocaman sarılmaları. Bir yanda enfeksiyon riski, diğer yanda sizin ruhunuza dokunan çocuklar. İnsan dokunmayayım diyemiyor çünkü sarıldıklarında hissettirdikleri şey yalnızca insanlık oluyor.
1: Kibera'lı arkadaşlarım, çocuklar inanılmaz tatlı. İnanılmaz cana yakınlar. Gördükleri zaman hemen selam veriyorlar, sarılıyorlar. İnanılmaz güzel gözleri var. Aslında Ahmet Ulu daha tam kayıda girdiği zaman başka bir şey anlatacaktım. Çocuklar o kadar sıcakkanlı hemen yanımıza geliyorlar.
0: Ve bazen bir tekerlek kocaman bir mutluluk kaynağı oluyor. Yokluğun ortasını gülümsemekten vazgeçilmiyor.
1: Mahallenin en dikkat çeken

0: noktalarından birindeyiz. Küçücük bir çocuk, oyuncağı yok, tekerlekle oynuyor ve inanılmaz mutlu, gülümsüyor. Bu hiçliğin ortasında bu tekerlekle oynayan çocuğun ismi Korona. Korona döneminde doğduğu için ismini Korona koymuşlar. Örneğimiz Korona.
1: Güneşin bile girmekte zorlandığı dar sokaklar, teneke çatıların arasına sıkışmış evler adeta nefes almakta zorlanıyor.
0: Gecekondu mahallesinde bir evdeyiz. Ev oldukça küçük. Şimdi nerede yemek yapıyor bu insanlar, nerede yiyorlar, nerede içiyorlar derseniz de işte bütün mutfak alanı burası. Burada yemeklerini pişirip yiyorlar. Su ihtiyacı nasıl gideriliyor? İşte hijyen noktasında gerçekten büyük sıkıntı var demiştik. Bu bidonlarla yaklaşık 3 Türk lirası 10 Kenya şilinine kilometrelerce öteden bidonlarla taşıyarak evlerine su getiriyorlar.
1: Bazı evlerde tuğladan değil, çaresizlikten yapılmış gibi.
0: Bir ev düşünün, yağmur yağdığı zaman başınıza yıkılabilir. Çünkü yerden toprağı alıyorlar, suyla karıştırıp işte çamurdan böyle bir ev yapıyorlar. Ancak yağmur aldığı zaman oldukça dayanıksız olduğu için görüyorsunuz zaten şu an ev elimde kalıyor adeta.
1: Kibere'ye dışarıdan gelenler için de ilk kural belli. Asla yalnız dolaşma. Çünkü yoksulluğun içinde suç da büyümüş bu mahallede.
0: Burası güvenlik açısından da sıkıntılı bir bölge. Buraya turistlerin çok uğramadığını söyleyebiliriz. Rehberlerle içeriden insanlarla diyalogda kalarak geliyorsunuz. Ve bize de burada yaşayan insanlar rehberlik ediyor şu anda.
1: Duvardaki resimler ise yalnızca boyadan ibaret değil. Adeta bir yardım çığlığı, bir farkındalık.
0: Kibera bölgesinde suç oranı da oldukça yüksek. Özellikle çocuklara karşı işte bunu anlatmak için de duvara resmetmişler süreci. Çocuklara karşı yönelik işlenen suçları kesinlikle hakime bildirin ve hakim tarafından cezalandırılması noktasında da işte bu şekilde farkındalık oluşturmaya çalışmışlar.
1: Burası Kibera. Teneke çatılar arasında sıkışmış milyonlarca insanın sessiz çığlığı. Ve insan buradan ayrılırken şunu düşünüyor. Bazı yerlerde hayat gerçekten başlamıyor, sadece devam etmeye çalışıyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 29, Muğla güneşli 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon parçalı bulutlu ve yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 22, Kayseri yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Erzincan yer yer yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Gaziantep güneşli 26 derece.

Epi Topu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa.

emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar değerli izleyiciler. Bugün 29 Mayıs Cuma günündeyiz. Bayramın 3. gününü idrak ediyoruz ve saatlerimiz de 7'ye yaklaşırken gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Evet, şimdi yurtta hava durumuna bakacağız. Yaz mevsimine girilmesine günler kaldı ama birçok şehirde hava adeta tersine döndü. Sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü, su baskınları yaşandı. Evet, özellikle yine Edirne'ye baktığımızda Edirne'de de hayatı olumsuz etkileyen bir hava muhalefeti yaşandı. Ekranlarınıza da yansıyor değerli izleyiciler. Öğle saatlerinde başladı dolu ve sağanak. Gün içinde de etkisini artırdı. Cadde ve sokaklar göle dönerken ev ve iş yerlerinde su bastı. Sağanak nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bazı bölümleriyle İlhami Ertem Caddesi tek yönlü trafiğe kapatıldı. Su basan yollarda araçlar da mahsur kaldı. Bir diğer ilimizde Samsun oldu. Samsun'da da kuvvetli yağış ve dolu etkisini gösterdi. Kavak ilçesinde yağışlar sele dönüştü. Köylerdeki taş duvarlı evler yağış nedeniyle yıkıldı. Tarım ürünleri ekilen bahçelerde su altında kaldı. Yollarda derin yarıklar oluştu. Ve yine Kırklareli'nde de benzer görüntüler ve manzaralar yaşandı. Şiddetin artıran sağanak ve dolu sebebiyle cadde sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu yağışı tarım arazilerini hasara uğrattı. Meyve bahçeleri, ayçiçeği ve buğday yetiştirilen alanlarda zarar büyük oldu. Evet, bir diğer ilimizde Tekirdağ'da yaşandı o sağanak ve dolu etkisini sürdürdü. Öğle saatlerinde başlamıştı bu hava muhalefeti ve yağışlar şiddetlenince cadde ve sokaklar suyla doldu. İnecik Mahallesi ile çevre köyleri birbirine bağlayan yol sular altında kaldı ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı araçlar daha ki görüyorsunuz yolda mahsur kalınca trafikte aksamalar meydana geldi. Ve Manisa'nın Demirci ilçesinde de yağışlar hayatı felç etti. Sağanakta suya kapılan bir otomobil cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kırsal mahallelerde, bağ ve bahçelerde ekili ürünler hasar gördü. Çorum'un İskilip ilçesinde de benzer görüntüler yaşandı. Metrekareye 45 kilogram yağış düştü. Sanayi sitesinde su baskınları meydana geldi. Bazı yollar ulaşıma kapandı değerli izleyiciler. Yurttan hava muhalefeti manzaraları bu şekildeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hac vazifesinde olan Türk hacılarla telefonda görüştü.
1: Bütün dostlarımız, hanımefendiler, beyefendiler bakışlarıyla ve gönülleriyle sizleri selamlıyorlar.
2: Gençlere selamlar, hayırlar. Allah razı olsun.
1: Allah'a emanet olun. Mevla yar ve yardımcımız olsun.
0: Ve dış gündeme bakalım. ABD Başkanı Donald Trump İran'da devam eden saldırıları değerlendirdi. Aslında İran'da olmamalıydık ancak onların nükleer kapasitesi var dedi. Evet, Trump gelini Lara Trump'ın sorularını yanıtladı. İranlılar için iyi müzakereciler ama kurnazlar ifadelerini kullandı. İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerini tamamen yok olduğunu söyledi. Ordularını ise bir bakıma

0: dokunmadan bıraktık. Çünkü ordularının biraz ılımlı olduğunu düşünüyoruz ifadelerini kullandı Trump ve devam etti. Başka insanlar vardı, onlar ılımlı değildi, onları ortadan kaldırdık dedi. Irak'ta çok kötüydük, orada yaptıklarımız çok aptalcaydı diyen Trump, İran'da da olmamaları gerektiğini söyledi. İran'ın nükleer kapasitesi olduğu için bunu yaptıklarını da ayrıca ifade etti. Onları B-2 bombardıman uçaklarıyla vurmasaydık şu anda nükleer silahları olurdu açıklamasını yaptı. Öte yandan ABD ile İran arasındaki olası anlaşmaya dair önemli bir iddia var. Amerikan basını ABD ve İran'ın anlaşmaya vardığını bildirdi. İran basını ise anlaşmayı yalanladı.
1: Amerikan basınının iddiasına göre Amerika Birleşik Devletleri ile İran mutabakat zaptı üzerinde anlaştı. Ancak Trump nihai onayı vermedi. İran basını ise iddiayı yalanladı. Axios'a konuşan Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine göre salı günü itibariyle anlaşma şartları büyük ölçüde kararlaştırıldı. Ancak tarafların üst düzey liderlerinden onay alması gerekti. İranlı müzakerecilerin onay almasının ardından ABD'li müzakereciler Trump'a nihai anlaşmanın detaylarını aktardı. Trump ise son kararını vermeden önce birkaç gün düşünmek istediğini iletti. İsrail basını ise İran dini lideri Müşteba Hamaney'in anlaşmayı daha onaylamadığını yazdı. Trump'ın kararını vermemesinin sebebinin Hamaney'in henüz onay vermemesi olduğunu iddia etti. Habere göre 60 günlük mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri kısıtlanmıyor. Yani ne İran geçiş ücreti istiyor ne Amerika Birleşik Devletleri ablukasını sürdürüyor. Ayrıca İran 30 gün içinde Boğaz'daki tüm mayınları kaldırmak zorunda. Axios'a konuşan yetkililere göre mutabakat zaptında İran'ın nükleer silah edinme girişiminde bulunmayacağı taahhüt ediliyor. 60 günlük süre zarfında görüşülecek ilk konular arasındaysa İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun nasıl imha edileceği bulunuyor. Müzakerelerin bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması konularını görüşeceği belirtiliyor. İran'ın Tasnim Ajansı'na konuşan yetkili ise Axios'un haberini yalanladı. Mutabakat zaptının metninin henüz kesinleşmediğini belirtti. Metin son haline geldiğinde İran konuyu Pakistan'a ve kamuoyuna duyuracak dedi. Amerika Birleşik Devletleri basını salı günü tarafların karşılıklı uzlaşıyla uzatılabilecek 60 günlük mutabakat saptı üzerinde çalıştıklarını iddia etmişti.
0: Umman'la İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alacağı iddialarını ABD'den yanıt gecikmedi. Böyle bir plan olmadığı belirtildi. Açıklamayı Hazine Bakanı Besant yaptı. Umman'ın Washington Büyükelçisi ile görüştüğünü söyledi. Besant'ın açıklamasına göre Büyükelçi, Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere ilişkin planda olmayacağını garanti etti. Açıklamalara ABD Başkanı Trump'ın Umman'da diğer herkes gibi davranacak yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız açıklamasından sonra geldi. ABD basınında Umman'ın Hürmüz'deki gemiler için geçiş ücreti sistemi kurmak üzere İran'la işbirliği yaptığı öne sürülmüştü. Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor. Üstelik yalnız saldırılar değil, işgal de genişliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze şeridindeki işgal alanının %70'e çıkarılması talimatını verdi.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu talimatı verdi. İsrail, Gazze'de işgal alanını %70'e kadar genişletecek. Gazze'de ateşkes Ekim 2025'te ilan edildi. Ancak ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze şeridinin %53'ünü işgal eden Sarı Hat'ı güncelledi. Sarı Hat Gazze'nin %47'lik kısmını oluşturuyordu. Turuncu hatları toprakların %11'i daha İsrail tarafından işgal edilmiş oldu. Netanyahu Vadi Konferansı isimli etkinlikte mevcut %60'lık işgali genişletme talimatı verdi. İşgal hattında tuttukları bölgenin %70'e çıkarılmasını istedi. Böylece Filistinlilerin Gazze şeridinin %30'una hapsedilmesinin önünü açtı. Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılar da sürüyor. Ateşkesten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yaklaştı.

0: Fransa Ulusal Meclisi'nde kölelik kanunu kaldırıldı. 1685'te kolonilerde köleleştirilen yerlilerin hayat tarzlarına ve dinlerine yönelik müdahaleleri düzenleyen kanun oy birliğiyle kaldırıldı.
1: Fransa kölelik kanununu kaldırdı. Kara kanun oy birliğiyle yürürlükten çıkarıldı. Fransız Ulusal Meclisi yüzlerce yıl öncesine dayanan bir kanunu görüşmek için toplandı. Sömürgecilik döneminde Fransız kolonilerindeki kölelere yönelik insanlık dışı düzenlemeleri içeren madde gündeme alındı. Kara kanun olarak bilinen kanun oy birliğiyle kaldırıldı. Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararın insanlık, eşitlik ve evrensellik adına alındığını vurguladı. Kanunu insanlık dışı olarak nitelendiren Meclis Başkanı, Fransa'nın şeffaflık içinde geçmişiyle yüzleşmeye devam ettiğini savundu. Fransız kolonilerinden Guadeloupe milletvekili Max Matheson ise oylama sırasında ulusal mecliste yaptığı konuşmada hala sömürge topraklarında kara kanunun etkilerinin hissedildiğini vurguladı. Bu düzenlemelerin bugüne kadar resmen yürürlükte kalmasını eleştirdi. Dünyanın önde gelen sömürgeci güçlerinden biri olan Fransa, kara kanunu 1685'te yürürlüğe koydu. Kanun kolonilerde köleleştirilen yerlilerin hayat tarzlarına ve dinlerine yönelik müdahaleleri düzenliyordu. Köleleri taşınabilir mülk olarak gösteren kanun, köle ticaretine dayanak sağlıyordu. Fransa'nın 1848'de köleliği kaldırmasıyla kanun yasal olarak geçerliliğini yitirse de o tarihten bu yana resmen yürürlükte kalmıştı.
0: Ve yurda dönelim, siyasetin nabzına bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe önemli adımlar geldi. Önce üyelere tebligat gitmediği için parti meclisinin 1 Haziran'da toplanmayacağı açıklandı. Ardından da CHP grup toplantısının yapılmayacağı duyuruldu.
1: 1 Haziran pazartesi günü toplanacak parti meclisi ertelendi. CHP grup toplantısının da yapılmayacağı duyuruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe önemli adımlar geldi. CHP'de gözler 1 Haziran pazartesi günü yapılacak parti meclisine de çevrilmişti. Ancak partiden yeni bir açıklama yapıldı. Parti meclisinin ertelendiği duyuruldu. Açıklamada parti meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle parti meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir denildi. Parti meclisi toplantısının ertelenmesinin ardından bu kez de Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Genel Kurulu askıya alındı. Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla milletvekillerine yazı gönderildi. Grup toplantısının tarihinin henüz belirlenmediği belirtildi. Talimatım gereği gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır denildi. Karara ilişkin ilk değerlendirme CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den geldi.
2: Bakın şöyle bir yazı var. Bir defa ben böyle bir yazının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Nitekim bu imza da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor. Grup Genel Kurulu haftada bir gün toplanmak zorundadır. Grup Genel Kurulu'nun toplantıya çağırmaya yetkili olanlar, grup başkanı, grup yönetim kurulu ve grup üyelerinden en az 1/5'idir. Grubun genel kurulunu toplamaya ve grup genel kurulunun gündemini belirlemeye tek başına yetkili olan grup yönetim kuruludur.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci gününde ziyaretine gelen partililerle bayramlaştı, sohbet etti. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edenler arasında Gürsel Tekin de yer aldı. Daha sonra genel merkeze geçen Tekin açıklamalarda bulundu.
3: Her arkadaşımız İyi görevlere geldi. Şimdi kendilerinin varlık sebebi olan Sayın Kılıçdaroğlu'na yapmaları gereken bir araya gelip Cumhuriyet Halk Partisi bizim Sayın Kılıçdaroğlu için de benim için de Sayın Özel için de hepimiz için as olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği. Bu süreci el birliğiyle nasıl çözebiliriz? Yani adliye koridorlarında bir daha asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışılmayacağı bir süreci, bir mekanizmayı başlatmak bu kadar kolay bir iş.
1: Kılıçdaroğlu genel merkeze 30 Mayıs Cumartesi günü gidecek. Bayramın 4. gününde halk buluşması programında partililere seslenecek.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel İzmir'de Buca cezaevi ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Gündeminde Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerini gönderdiği grup toplantısı yazısı vardı. Öyle bir yazıya gerek yoktu. Yazının sonuç doğurmayacağını herkes bilir dedi. CHP Genel Merkez önüne çekilen

0: Ağaçlarla Kılıçdaroğlu'nun taziye aramasına da değindi.
1: Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da meclis iç tüzüğünü ve grup iç yönetmeni bilen herkes bilir.
2: Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği yazıya değindi. YSK'nın mazbatasını iptal etmediğini söyledi.
1: Bu butlan kararı benim mazbatamı elimden almıyor. YSK'da zaten mazbatayı iptal etmiyor, ettim de demiyor. Ben seçilmiş genel başkanım. Ancak butlan kararıyla bir tedbir kararı uyguluyorlar. Ama o tedbir kararı benim ne milletvekilliğimi elimden alıyor, ne genel başkanlığımı elimden alıyor. Sadece genel başkanlıkla ilgili bazı yetkileri mahkeme kararı kesinleşene kadar kullanamayacağım yönünde aslında tamamen hukuksuz bir karar var orada.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Buca cezaevini ziyaret etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel merkezin önünde sergilenen araçlara dair konuştu.
1: Ve gitmiş oraya iki araba koymuş. Arabalardan bir tanesi Kemal Bey zamanında alınmış. Bunların hepsi ortaya çıkmış. Diyor ki ya ben o araçları misalen seçtim, böyle bir şey varsa diye söyledim. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir haysiyet suikastini partiyi seven biri yapmaz, Kemal Bey'i seven biri yapmaz. İnsan olan yapmaz bunu yani.
2: Gündeminde Kılıçdaroğlu'nun kendisini taziye için aradığı ve yanıt vermediği iddiası da vardı.
1: Telefon zaten kapalıydı defin sırasında. Nazik bir taziye mesajı yollamış. Ben de taziyeye teşekkür mesajı yolladım.
0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kent genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'daki kutlama programına katılacak.
3: Gemi korteji yapılacak. Meydanlar mehteran gösterileriyle inleyecek. Solo Türk bir kez daha hayran bırakacak. İstanbul fetih ruhu yaşayacak.
4: İstanbullu hemşerilerimizi çifte bayram yaşamaya etkinliklere davet ediyoruz.
3: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü gün boyu sürecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Kentin hafızası ve fetih ruhu yansıtılacak. İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda ilk etkinlik saat 11'de Beyazıt Meydanı'nda düzenlenecek. Fetih yürüyüşü yapılacak.
4: Her ilçemizdeki büyük camilerde aşure ve lokma ikramlarımız olacak.
3: Ayasofya Meydanı'nda da Milli Savunma Bakanlığı'nın mehter konseri olacak. Saat 15'te ise Sarayburnu'nda gemi korteji düzenlenecek.
4: Yüzlerce tekne fethin ruhuna uygun, bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette bir görsel şölen şeklinde o konvoyu düzenleyecekler.
3: Ve olmazsa olmaz Solo Türk gösterisi. Saat 18'de başlayacak hava gösterisi Yenikapı etkinlik alanından izlenebilecek. Ayrıca Üsküdar sahilinde drone ve havai fişek gösterisi de olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbullularla buluşacak. Haliç Kongre Merkezi'ndeki bayramlaşma ve fetih kutlama programına katılacak. Sosyal medyadan paylaşım yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de İstanbulluları aileleriyle birlikte programa davet etti.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. İstanbul'un fethi Türk milletinin gaza ve cihat kudretini imar ahlakıyla, utku gayesini adalet nizamıyla mezceden büyük bir tarih hamlesidir dedi. Açıklamada fethin sadece askeri bir başarı değil, Türk İslam medeniyetinin dünyaya vurduğu ebedi bir mühür ve küresel bir nizamın başlangıcı olduğunu vurguladı. İki kıta, yedi tepe üzerinde yükselen aziz şehir İstanbul, Türk milletinin hafızasında Cihan Devleti Osmanlı'nın payiatı, çağ kapatıp çağ açan fethi iradesinin mührü, Türk İslam medeniyetinin en parlak simgesi ve tarihimizin en müstesna tacıdır açıklamasında bulundu. İstanbul'da bayramın ikinci günü, yani dün güneşli ve sıcak bir hava hakimdi. Bayramı İstanbul'da geçirenler turkuaz renge dönen Boğaz hattında gezmeye çıktı. Şarkı.
3: Eminönü, Kız Kulesi ve tüm Boğaz hattı. Bayramı İstanbul'da geçiren de ziyarete

0: Yerende sahile akın etti.
1: Evet, Tekirdağ'dan geldik. Bu sabah geldik. Gezmek için geldik. İstanbul'u gerçekten gezmesini seviyorum.
2: Havanın güzel olmasıyla böyle millet kendini sahile atıyor. Çay var, güzel şu anlık.
3: Evdeydik. Bugün çıkalım dedik ama çok kalabalık. Yani pişman oldum çıktığıma.
0: İstanbul'da bayramın ikinci günü. Yollar büyük ölçüde boştu ama turistik yerler ziyaretçilerle doldu.
4: Her bayram olduğu gibi bu bayramda en gözde ziyaret noktalarından birisi Eminönü oldu. Üstelik bugün Boğaz'ın rengi de turkuaza döndü. Vatandaşlar iskelelerde Boğaz'ın tadını çıkardı. Öte yandan vapurlarda da bayram yoğunluğu yaşanmaya başladı.
5: Bayağı sıcak.
4: İstanbul size kaldı değil mi?
5: Evet. Bugün izinliyim diye böyle yengemle ve yeğenlerimle dışarıya çıktık, öyle geziyoruz.
6: Gezmeye geldik. Sultanahmet Camii'ne gittik. Topkapı Sarayı'nı gezmek istiyoruz. Başka zaman gideceğiz oraya da, çok kalabalık çünkü.
0: Şehir dışından gelenler de vardı.
7: Ailem geldi Sakarya'dan, hep beraber gezmeye çıktık böyle.
8: Hatay'dan gelen misafirlerimizi gezdirmek için geldik biz buraya. Gülhane Parkı'nı gezdirmeyi düşünüyorum. Ayasofya'ya götürmeyi düşünüyorum.
9: Çocuklarımızla çıktık. Normalde İstanbul'uz, buralıyız. Ama İstanbul böyle günlerde, özel günlerde daha yoğun oluyor.
4: Bayramın ikinci gününde de İstanbul'da kalanlar sahillere akın etti. Salacak sahilinde birçok insan güzel havanın tadını çıkarıyor.
10: Sultanbeyli'den geldik buraya. Yani hava güzel olduğu için, bir de bayram olduğu için dedim çocukları şey yapalım, bir gezdirelim, bir temiz hava olsun.
11: Nereden geldin?
12: İzmir'den geliyorum.
11: Ama çok güzel geçiyor. Geziyoruz böyle. İlk defa geldik, ilk defa bu kadar detaylı geziyoruz.
13: Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla çok sayıda kişi rotaya Ege ve Akdeniz'e çevrildi. İki bölgede de oteller sahillerde oldu. Tatilciler güzel vakit geçirirken turizmcilerin de yüzü güldü.
4: Nereden geldiniz? İstanbul'da. Peki nasıl buldunuz?
14: Uzun 9 günlük bayram tatilini dedik Alaçatı'da değerlendirelim. Çok güzel yer. İlk defa geliyoruz, güzel.
0: Bayram tatilini fırsat bildiler. Soluğu tatil beldelerinde aldılar.
4: Bayağı güzel geçiyor. Çok hoşumuza gitti. Bu kadar güzel beklemiyorduk havayı. Bayağı kalabalık. Yani sezonu açtık. Güzel oldu bizim için.
15: Kurbanımızı kestik. Dedik ki kuzenlerle beraber hep beraber çıkalım. Bir İzmir yapalım.
0: Kurban Bayramı'nı tatil olarak değerlendirmek isteyen çok sayıda kişi Ege bölgesini tercih etti.
4: Nereden geldiniz?
12: Edirne. Buraya daha önce gelmiştik. Çok seviyorum. Atmosferini de çok seviyorum. Çok enerjik geliyor bana. Normalde Antalya'da yaşıyorum ama orayı çok gezdiğim için tekrar bir de Alaçatı'yı deneyimlemek istedim.
4: İzmir'in turistik ilçesi Çeşme bayram tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Burası Çeşme'nin ünlü Ilıca plajı. Tıpkı otellerdeki gibi plajlarda da doluluk oranı arttı.
0: Otellerin doluluk oranları turizmcilerin yüzünü güldürdü.
16: 4,5 gün bayramı baktığınızda 85 ama 9 güne baktığınızda 75-80. Güne baktığımızda dün kurban kesme günüydü, aile ziyaretleriydi. Bugün %100'lere yaklaşan, yarın da aynı %100'lere yaklaşan bir ortalamalar var Çeşme'de.
0: Antalya'da tatilcilerin yoğun olarak tercih ettiği kentlerden biri oldu.
17: Vallahi çok güzel Antalya, mükemmel. Hava da güzel, tam deniz havası.
18: Hava sıcak ama sıcaklığı güzel bir sıcak. Kavurmuyor. Bu sıcaklıkta çok güzel yüzüyoruz.
0: Tatil tercihi Antalya olanlar hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkınca soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Hem Antalyalılar hem tatilciler güzel havanın tadını doyasıya çıkardı.
4: İzmir'den geliyoruz. Günü birlikçiyiz. Uçakla geldik.
10: Denize girdiniz mi?
4: Bir 5 dakika girdik çıktık.
10: Sen
4: çok
10: girdin
4: güzeldi.
10: Mi?
19: Ben girdim.
10: Nasıldı?
19: İyi.
10: Sen formanla mı geldin denize?
19: Denize girmeye gelmedim. Öyle ailemle yürüyüş yapıyoruz sahilde.
10: Sıcak mı hava?
19: Hava çok sıcak.
10: Denize niye girmiyorsun?
19: Denize ailem izin vermiyor.
0: Öte yandan tatil için yollara düşenler Muğla girişinde trafiğe neden oldu. Menteşe ilçesinde başlayan araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı.
13: Bayram tatili dönüşleri için trafikte aksamalar yaşanmaması adına önlemler alınmaya başlandı. Bolu'da bazı yollar tır, kamyon ve tankerlerin geçişlerine 1,5 gün boyunca kapalı olacak. Kurban Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirecek olanların hafta sonu dönüş yolunda yoğunluk oluşturması bekleniyor. Bu nedenle Bolu Valiliği bir takım tedbirler aldı. Anadolu Otoyolu, D100 ve D750 karayollarında cumartesi günü saat 13 ile pazartesi günü saat 1 arasında İstanbul'a gidecek ağır tonajlı araçların geçmelerine izin verilmeyeceği duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada bozulma riski taşıyan gıda ürünleri, tıbbi malzeme, hayvan, yemi ve akaryakıt taşıyan araçların ana arterler dışındaki alternatif yolları kullanması gerektiği bildirildi.

0: Kurban Bayramı devam ederken kasapların mesaisi de sürüyor. Kurbanını kesen ev için ayırdığı etleri kıymalık çektirmek için kasapların yolunu tuttu. Kurban pazarlarında da son kalan hayvanlar için sıkı pazarlık vardı.
1: İkinci gün indirim günü, üçüncü gün daha iyi indirim günü.
2: Son kurbanlıklar için sıkı pazarlık yapıldı. Hayvanını satıp dönmek isteyen besici fiyat düşürdü.
3: 24 aldım.
4: Sen kaç 28 dedim, 27'ye bıraktım.
3: 24 aldım.
4: Böyle olmaz. 1000 lira sen geç, 1000 lira. Yavaş yavaş, yavaş yavaş.
3: En son 25 verdim.
4: He, 25. Sana kaç söyledin?
5: Ben 27 dedim abi.
4: 27, 25 dedim.
3: 25 verdim.
4: Bir dakika bir dinler misin kardeşim?
2: Bayramın ikinci gününde de İstanbul'daki kurban pazarları hareketliydi. O yerlerden biri de Yenibosna'ydı.
6: Kurban pazarlarında, bayramda da satışlar sürüyor. Ancak çoğu besici hayvanlarını sattı, memleketine geri döndü.
7: 50 tane kaldı, hesapla da veriyoruz. Bir 5000 lira aşağı indi.
8: 22,5'a al git diyor.
6: Neden bugüne bıraksak?
8: Yani bugün biraz daha ucuz olur diye.
2: Bir yandan da kasaplarda kıyma çektirme telaşı var.
9: Kurbanımızı kestik, et çektiriyoruz.
6: Ne kestiniz bu sene?
10: Bu var.
6: Kaç hisse girdiniz?
10: 6.
6: Kaç kilo et çıktı kişi başı?
10: Kişi bası 60-65.
11: Çektirdim ben.
6: Çektirdiniz. Daha mı iyi oluyor?
11: Daha iyi oluyor. Şuklarım beğeniyor. Köfte müfte bir şey için yapıyorum mesela. Daha kolay doluyor onlara.
6: Elinde et poşetiyle gelenler kıymayla birlikte çıkıyorlar. Buzluklarına kıyma atmak isteyenler kasabın yolunu tuttu. Bir kilo kıyma çektirmek isterseniz onun da fiyatı 30 lira.
9: 30 liraya çekiyorlar. Ucuz uygun yani.
2: Kasaplar kurban etinin bir süre dinlendikten sonra kıyma haline gelmesi gerektiğini söylüyor.
9: Bu et dinlenmeden kıyma çekilmez. Evet. Çünkü et cıvık çıkar, su gibi çıkar.
6: Genelde kıyma mı yaptırıyorsun?
12: Kıyma, yaşlı yıkıyor. Hep kıyma yiyoruz.
0: İzmir'in Buca ilçesinde 33 kedinin çöp konteynerinde ölü bulunması ile ilgili adli kontrol şartıyla serbest bırakılan veteriner hekim, savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Buca'da geçen hafta çöp konteynerinin önünde çöp poşetlerinde 33 ölü kedi bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında veteriner hekim Hakan E. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemeci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık kararı itiraz etti. Bir gün sonra yeniden gözaltına alınan Hakan E. bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şimdi sizi yetenekli iki lise öğrencisiyle tanıştıralım. Defne Öztürk ve İrem Gökmen. Alaçatı Ot Festivali kapsamında düzenlenen uluslararası aşçılık yarışmasında rakiplerini geride bırakıp birinci oldular. Şimdi Romanya'da Türkiye'yi temsil edecekler.
2: Okulda öğrendikleri hünerlerini sergilediler. Ege otlarını modern tabaklarla buluşturdukları yarışmada birinci oldular. Defne Öztürk ve İrem Gökmen, Ayvalık'ta Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Gastronomi Bölümü öğrencisi. İzmir'de Alaçatı Ot Festivali kapsamında düzenlenen uluslararası aşçılık yarışmasında büyük bir başarıya imza attılar.
13: Balığım, mezgitim var ve kapelettilerim var. Kapelettilerimde iç harcında Ege otlarını bol bol kullanmaya çalıştım. Akkız, deniz bölgesi, turp otu, bunları çok sıklıkla kullandım.
2: Defne ve İrem 20 okuldan 40 yarışmacı arasında birinci olmayı başardı.
14: Bu mutfaktan sadece bir yemek değil bir şampiyonluk çıktı. Ayvalıklı iki lise öğrencisi Türkiye'nin en iddialı gastronomi yarışmalarından birinde zirveye çıktı.
15: Arası birincilik kupası aldık. Ekip yarışması ve bireysel kategoride 4 altın madalya aldık ve geldik okulumuza.
2: Başarılı ikili şimdi Eylül'de Romanya'da yapılacak yarışmaya hazırlanıyor.
13: Biz Türkiye'yi temsil edeceğiz. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Yani o gururun verdiği yükü de taşıyoruz. O yüzden elimizden geleni ayrına koymadan yapacağız.
0: İzmit Körfezi'nde deniz kahverengiye döndü. Peki endişe yaratan kirlilik görüntüsünün nedeni ne? Detaylara bakalım.
2: Deniz yüzeyi kahverengi tabakayla kaplandı. İzmit Körfezi'ndeki kirlilik endişe yarattı. Burası Marmara Denizi'nin doğu ucunda bulunan İzmit Körfezi. Tütün çiftlik sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü. Kirlilik görüntüsü bölgede yaşayanlar arasında tedirginliğe yol açtı.

0: Uzmanlara göre bu durum her yıl aynı dönemlerde yaşanıyor. Nedeni ise evsel atıklardaki azotlu ve fosforlu bileşikleri besin kaynağı olarak kullanan mikroskobik canlıların sıcaklığın artmasıyla hızla çoğalması. Bu durum aşırı alp çoğalması olarak adlandırılıyor. Bu organizmalar müsilaj oluşumuna katkı sağlasa da şimdilik korkulacak bir durum yok.
1: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Saldırıların ortak noktalarından birisinin çocukların kontrolsüz sosyal medya kullanımı olduğunu belirtti. Komisyonun sosyal medya platformlarının temsilcilerini dinleyeceğini söyledi. Ailelere de çağrıda bulundu.
2: Bu sefer düşen ateş sadece bu yuvaları değil, tüm Türkiye'nin kalbinde ateş olarak yandı.
0: Önce Şanlıurfa, sonra Kahramanmaraş. Şehirler farklı ancak failler çocuk, olaylar benzer. Meclis okul saldırılarının sebeplerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
2: Bunu tamamen siyaset üstü değerlendirerek, bu konuyla ilgili herkesi dinleyerek bir sonuca ulaşmak istiyoruz.
0: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, Mayıs ayında Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu. Akademisyenleri dinledi. Komisyon üyeleri 12 Haziran'da saldırıların nedenlerini araştırmak üzere Şanlıurfa'ya gidecek. Komisyon, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumları ve sosyal medya platformlarının temsilcilerini de dinleyecek.
2: Bir katil çocuktan bahsediyorum. Psikolojik sıkıntıları belli, paylaşımları belli. Değer yargılarının olmadığı, ailelerin görevlerini yapmadığı, silaha çok kolay ulaşabildiği bir anla bütün bu hadiseler yapılıyor.
0: Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Habertürk Televizyonu'na konuştu. Okul saldırılarının dijital mecralardaki suç ağlarından bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi.
2: Bu olay bakıldığı zaman arkasında geri planında dijital mecralardaki büyük bir etkinliğin oradaki neredeyse terörden daha fazla yoğunlaşan bir suç yuvalanmasının bir sonucunu görüyoruz. Profillerine bakıyorsunuz, efendim paylaşımlarına bakıyorsunuz, suç işlemiş olan birilerinin profilini koyduklarını görüyorsunuz.
0: Yusuf Beyazıt saldırıların ortak noktalarından birinin de kontrolsüz sosyal medya kullanımı olduğunu belirtti. Ailelere çağrıda bulundu.
2: Mutlaka çocukların neyi takip ettiğini, neye girdiğini, hangi platformda olduklarını mutlaka değerlendirsinler. Yani çocuk telefonla sadece bilgi öğrenmek amacıyla bunu yapabilsin. Bu tür çocukların mutlaka rehabilit edilmesi, ailelerin hasta olan çocukları da hemen tedavi ettirilmesi gerektiğini altını çizmek isterim.
0: Araştırma komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra bir rapor hazırlayarak meclise sunacak. Raporda çocukların dijital platformlara erişimi, aile denetimi ve okul güvenliğine yönelik önerilere yer verilmesi bekleniyor.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarın prim gün sayısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 9000 gün olan sınırın işçi ve memurlarda olduğu gibi 7200 güne indirilmesini istedi.
3: 7200 güne norm birliğiyle düşürülmesi mümkün olacaktı. Ancak olmadı. Hala Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 9000 gün Bağkurlar, 7200 gün SSK'lar.
0: Gündeminde 7200 prim günü düzenlemesi vardı. Nüfusun üçte biri bu düzenlemeyi bekliyor. Verilen sözler tutulmalı dedi.
3: Bağkurların hakikaten beklentisi bir türlü yerine getirilemedi.
0: Esnafın mali yükünün giderek ağırlaştığını belirten Palandöken, memur ve işçi primlerinin işveren tarafından ödendiğini hatırlattı. Esnafın kendi primini ödemekte zorlanma durumuna düştüğünü söyledi.
3: Şimdi hem ödedikleri prim yüksek, hem aynı şekilde devlet memurlarınınki devletimiz karşılıyor. SSK'da çalıştıkları iş yerlerin sahipleri tarafından karşılanıyor. Bağkurlar dükkandaki satmış oldukları emtialardan kazanacak ki götürüp yatırsın.
0: Palandöken 7200 gün düzenlemesinin vakit kaybedilmeden torba yasaya eklenmesini talep etti.
1: Sivas'ta kelinin ısırdığı kişi 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Afik ilçesine bağlı Adamlı köyünde hayvancılıkla uğraşan evli ve 4 çocuk babası Rıza Demir'i geçen hafta kene ısırdı. Rahatsızlanan Demir, yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alkollü sürücü trafikte son sürat giderken yolda arızalanan

0: bir araca çarptı. Peşinden gelen araçların da karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü.
1: Alkollü sürücü bayram günü dehşet saçtı. Karayolu adeta savaş alanına döndü. Kaza Avcılar D100 karayolunda gece saatlerinde meydana geldi. Alkollü sürücü İK yol ortasında arızalanan otomobile çarptı. Arkadan gelen araçlar da duramadı. 5 aracın birbirine girdiği kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi var. 1.12 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.
0: İzmir'de bir araç seyir halindeyken yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Takla atan araçtaki iki kişi hayatını kaybetti. Kaza gece saatlerinde İzmir Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi. Buca'dan hareket eden otomobil bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına savruldu değerli izleyiciler. Takla atan araç trafik levhasına çarparak durabildi. Kaza yerine giden sağlık ekipleri 33 yaşındaki sürücü Hakan Karapolat'la Melia Acer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili de soruşturma başlatılırken cenazeler İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıklarla ilgili haberlere alışığız ama bu kez firari bir köpeğin hikayesi var sırada. İstanbul'da sahibinin elinden kaçan köpek caddeye çıktı. Kilometrelerce araçların arasında koşturan köpek korku dolu anlar yaşattı. O anlar da araç kamerasına yansıdı.
1: Sahibinin elinden kaçtı. Bir anda yola fırladı. Firari köpek korku dolu anlar yaşattı. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nden. Kurban Bayramı'nın ilk günü iddiaya göre bir kız çocuğunun gezdirmeye çıkardığı köpek sahibinin elinden kurtulup kaçmaya başladı. Toy Poodle cinsi köpek kaçarken caddeye çıktı. Durumu fark eden bazı sürücüler köpeği yakalamak için araçla takibe başladı. Birkaç kilometre yolda koşan köpek için iki sürücü araçlarını durdurdu. Köpeği yakalamaya çalıştı ama köpek yolun karşısına geçip kaçmayı başardı. Sonunda karşı şeritten bir araç köpeği görünce fren yaptı. Aracın altına saklanan köpek bu kez de kendisini almaya çalışan kadının elini ısırdı. Bulunduğu yerden çıkarılan köpek sonunda yakalandı.
0: Ukrayna'nın başkenti Kiev bir zamanlar ışıkları, kalabalığı ve hareketli yaşamıyla anılıyordu. Şimdi ise geceleri sirenler çalıyor ve dronlar şehrin üstünde dolaşıyor. Savaş 4. yılını geride bırakırken insanlar günlük yaşamına devam etmeye çalışıyor ama korku hiç kaybolmuyor. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Özcan Öztürk başkent Kiev'de Kievlilerle konuştu.

0: Kiev savaş öncesinde Doğu Avrupa'nın en canlı, kültürel ve hızlı gelişen şehirlerinden biriydi. Hem tarihi dokusuyla hem de modern yaşamıyla bilinirdi. Bugünlerde ise savaşla anılıyor. Savaşta artık 4 yıl geride kaldı. 5. yılda Ukrayna'nın başkenti Kiev tüm yaşananlara rağmen normalleşmeye çalışıyor. İnsanlar kafelere, restoranlara gidiyor, alışveriş merkezlerinde dolaşıyor. Ancak yaşam eskiye göre çok farklı akıyor.
1: Ukrayna'da savaşın etkilerini farklı alanlarda görmek mümkün. Örneğin başkent Kiev'de, kentte şehircilik, imar, temizlik, bakım, onarım gibi pek çok alanda çalışan işçiler kadınlardan oluşuyor.
0: Savaş sınır hatlarında yoğunlaşsa da Rusya kimi zaman başkenti doğrudan hedef almaya devam ediyor. Kiev'de kendini güvende hissediyor musun? Hayat nasıl şu an?
2: Tabii ki güvende hissetmiyorum. Çünkü dronlar geceleri Kiev semalarında.
0: Üstelik

0: Rusya son büyük saldırısında üçüncü kez Oreşnik adını verdiği yeni nesil balistik füzeyi kullandı.
1: Tüm gece boyunca çok korktum. 14 Mayıs gecesi de saldırılar yoğundu. Bu da en büyüklerinden biriydi.
0: Savaş tüm sıcaklığıyla hissedilse de Ukrayna hafızasını diri tutmak istiyor.
2: Bağımsızlık Meydanı'nın tam da ortasında Ukrayna'da savaş sırasında hayatını kaybeden sivil ve askerleri anmak için bir alan oluşturuldu. Burası kentte adeta açık hava müzesi haline geldi. Buraya gelen Ukraynalılar kayıplarını anmak için kimi zaman bayraklar, kimi zaman da çiçekler bırakıyor.
0: Başkentlilerin tek isteği ise barış.
3: Korku içinde yaşıyoruz. Umarım savaş yakında sona erer ve daha fazla insan ölmez.
4: Bangladeş'te Donald Trump'a benzetilen Manda günlerdir sosyal medyanın gündeminde. Albino Manda'ya bu benzetme nedeniyle bulunduğu çiftliğe ilgi bir anda arttı. Bangladeş hükümeti bayramda kesilmesi beklenen Manda için farklı bir karar verdi. Hayvanat bahçesine gönderildi.
5: Donald Trump'a benzetilen manda ilgi odağı oldu. Bu benzerlik sayesinde kesilmekten son anda kurtuldu. Bangladeş'te sarı kahkülü nedeniyle Donald Trump adı verilen albino manda sosyal medyada viral olmasının ardından ülke çapında merak konusu haline geldi. Ziyaretçiler hayvanın sarı kahkülünü ve sakin tavırlarını görmek için çiftliğe gitti.
6: Jo buffalo viral hua tha Donald Trump naam ka wo मैं 10 महीने पहले खरीदा था राजशाही सिटी हाट से वो दरअसल उसके बालों के वजह से उसका नाम ये नामकरण करा था मेरा छोटा भाई ने
5: Donald Trump isimli mandarın bayramın ilk günü kesilmesi planlanıyordu. Ancak hayvana yönelik yoğun ilginin ardından yetkililer devreye girdi. İki haftadır sosyal medyanın gündemine oturan mandayı kamuoyunun ilgisi kesilmekten son anda kurtardı. İçişleri Bakanı'nın talimatıyla mandanın kesilmemesine karar verildi. Yetkililer artan kamuoyu ilgisi ve güvenlik endişeleri nedeniyle hayvanın kurban edilmesine izin verilmediğini açıkladı. Hayvanı satın alan kişiye ücretinin geri ödeneceği ve mandanın başkent Dakka'daki ulusal hayvanat bahçesine götürüleceği açıklandı. Bangladeş'te çoğu büyükbaş hayvan koyu renkli olduğu için albino mandalar oldukça nadir görülüyor. Ancak mandanın hayatını kurtaranın sıra dışı görünüşünden çok aldığı isim olduğu değerlendiriliyor.
4: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Ebola salgını yayılmaya devam ediyor. Hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 200 aştığı tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Kongo'da yaşanan iç savaşın taraflarına çatışmayı durdurma çağrısı yaptı.
5: Dünya Sağlık Örgütü Ebola ile mücadeleye devam ediyor. Örgüt, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmaların durdurulması çağrısı yaptı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, bombalar atılırken hastaları izole edemeyiz dedi. Hastalığın kontrol altına alınması için derhal ateşkes çağrısı yaptı. Kongo'daki isyancı M23 güçleri hastalığın görüldüğü kuzey ve güney Kivu bölgelerinin kontrolünü ele geçirdi. Çatışmalar nedeniyle milyonlarca insanın yerlerinden edildiği belirtiliyor. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Ghebreyesus çalışmaları incelemek üzere Kongo'ya gitti. Salgına karşı ülkeler önlem almaya devam ediyor. Uganda hastalığın yayılmasını engellemek için Kongo sınırının kapatıldığını açıkladı. Sınırdan sadece sağlık çalışanlarının ve tıbbi malzemelerin geçmesine izin verilecek. Kongo'da koruyucu ekipman sıkıntısı yaşandığı belirtilirken, Dünya Sağlık Örgütü salgının ilk tespit edildiği Bunia bölgesinde bir sağlık tesisi kurmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün son açıklamasına göre, Ebola'nın Bundibu götürü nedeniyle en az 200 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı da 900'ün üzerine çıktı. Bundibugyo'nun şimdilik aşısı ya da tedavisi bulunmuyor.
4: Efsane müzik grubunun kurucularından Haldun Hürel ömrünü verdiği İstanbul için hala yazmaya, keşfetmeye devam ediyor. Bu zamana kadar İstanbul'un hiç bilmediğiniz ilginç yerlerini gün yüzüne çıkarıp kitaplarında kaleme aldı. Peki İstanbul'u hiç bilmeyenler için ya da bu şehirde yaşayıp gezmeye vakit bulamayanlar için bayramda nasıl bir rota olmalı? Öznur Karslı Çetiner İstanbul sokaklarını Haldun Hürel'le gezdi. Siz bu gezintiye eşlik ederken biz de noktalayalım. Bizden sonra

Sevgili Tuğba Södekoğlu Kınay sizlerle olacak. Bayramın namzını ve diğer gelişmeleri tabii ki sizlere aktaracak Bayram Sabahı programıyla. Bizler de veda ediyoruz. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına iyi bir bayram geçirmeniz dileğiyle mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: İstanbul'u gezerken ne yapıyorduk? Yanımızda mutlaka not defteri, kalem ve fotoğraf makinesi veya telefonu mutlaka bulunduruyoruz.
1: Biz de bu güzel sohbeti böyle kayıt altına fotoğraf çekerek almış olalım hocam. İyi bayramlar.
0: Size de,
1: tabii
0: hepimize.
1: Sizinle İstanbul'u konuşacağız. İstanbul'un bilmediğimiz noktalarını, sayfiye yerlerini, en dar sokağını size soracağız. Haftanın 6 günü Beylikdüzü'nden Şişli'ye gidip gelerek çalışan bir insan, bu altını çizdiğiniz yerleri gezmek istese, evet, ne kadarlık bir zamanını alır?
0: Yani bu zaman hayli uzun sürebilir. Ama ben öğrencilerime Mimar Sinan Üniversitesi'nde hep söylediğim şey şudur. İstanbul'u öncelikle 2 kişi gezmeye başlayın, 3 kişi kalabalık olur.
1: Ne yapabilir 9 günde? Nereleri görebilir?
0: İlk adımını atacağı yer Sultanahmet bölgesi. Tarihi, evet, yarımadada bugün gördüğümüz, evet, Topkapı Sarayı'nın olduğu bölgeden itibaren başlayarak, hı hı, Aksaray'a kadar yürüyerek çok rahatlıkla gidebilir. Evet. Surları gezebilir. Hı hı. Surların içine girebilirsiniz. Aynı günde hem yarımada hem Beyoğlu çok mümkün olmaz.
1: Şu an tabii Boğaz'ın incisi Üsküdar'dayız. Buradan biz tabii tarihi yarımadaya da biraz göz kırpıyoruz. Oy. Ama keşfedilecek o kadar noktası var ki İstanbul'un.
0: Tabii ki, olmaz mı? Yani ben her yola çıktığımda bunca sene sonra hep diyorum ki ya ne olur hiç tanık olmadığım, görmediğim bir şeye rastlayayım akşam eve dönerken.
1: Kız Kulesi'ndeyiz.
0: Kız Kulesi, evet. Ve neden kız, değil mi? Hep
1: neden ismi? Kız Kulesi? Yani evet, geçiyoruz, bir sürü insan geçiyor, bakıyor, manzarasına bakıyoruz ama hikayesini ne kadar biliyoruz?
0: Kız Kulesi aslında bir kayalıktır. Boğaz'da öyle enderdir kayalıklar. Bir Galatasaray adası. Kız, evet, Kulesi, doğru, iki adacığımız var yani burada fazla değil.
1: Yok, yok.
0: Bu adacığın üstüne Bizans döneminde bir koruma kalesi yapıldı. İstanbul'u, Konstantinopolis'i korumak için ve Karadeniz'den gelen yabancı düşman gemilerin şehre girmemesi için Salacak rıhtımından Kız Kulesi'ne çok kalın bir zincir çekildi. Kız Kulesi'nden de Sarayburnu'na veya başka kaynakların söylediğine Galata Karaköy iskelesine doğru bir zincir çekilerek Boğaz'ın güney girişi çıkışı kapatıldı.
1: Ve o zincir Galata Kulesi'nde bir ara sergilendi.
0: Var,
1: çok
0: gene sergilendi.
1: Zor çıkarılmış,
0: evet,
1: hatta.
0: 8 şeklinde kocaman, evet, şu boyutlarda.
1: Evet. Kız Kulesi'ni en güzel hangi açıdan görürüz Üsküdar'a geldiğimizde?
0: Biraz daha ilerlersek birbirine yapışmış gibi durur. İki büyük kulemiz. Kız Kulesi ve Galata İstanbul'un marka sembolleridir.
1: Da yaşayıp da bilmeyen biri bu şehri en güzel hangi mevsimde gezebilir?
0: Benim mevsim ilkbahardır.
1: O dönemde mevsimde hangi çiçekler açmış olur? İstanbul'a özel bir koku var mı?
0: İstanbul'a özel koku olmaz mı? Var. 18. yüzyıldan sonra İstanbul'un çiçeği papatyayı yenerek birinciliğe oturan lale olmuş. Evet. Lale düşkünü kim? Damat İbrahim Paşa. Bir kere Emirgan Korusu'ndan bu tarafa baktığınız zaman nefis bir Erguvan bahçesini karşınızda görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Asya tarafında. Kız Kulesi'nden Asya tarafına Karadeniz'e doğru giderken yine aynı istikamete baktığınız zaman da Çubuklu Sırtları.
1: En güzel oralardan
0: sırtları, onun Beykoz Kasrı'nın üst yamaçları.
1: Evet.
0: Ya bunlar var ya, yaşadığımız süre içinde bile gözümüzün önünden eriyip gidiyor.
1: Amerikalı damadınızı İstanbul'u, evet, sizinle gezerek mi öğrendi hocam?
0: Bence gezerek öğrendi ama o öğrenmeye ve bilgiye çok aç bir insan.
1: İlk nereye götürdünüz?
0: İlk gördüğü yer ve çok beğendiği, hatta Amerika'da bile benzeri zor bulunabilecek dediği,
1: evet,
0: Bostancı Pendik sahil yolu oldu. Ondan sonra en beğendiği yerlerden birisi Galata.
1: Galata.
0: Beyoğlu Galata yokuşları. Fener Balat yokuşları.
1: Evet.
0: Orada mesela Merkep Bağırtan yokuşu var.
1: Çok dik bir yokuş.
0: Merkep Bağırtan diyor ya, karşı tarafta. Arnavutköy'ün ilerisinde. Merkepler oradan çıkarken sütçü merkepleri olurdu eskiden. Süt geldi diye, evet, satarlar. O merkepler anıra anıra

0: Çığlık çığlığa bağırırlardı eşekleri.
1: Orası hala duruyor. Görmeliyiz
0: merkep
1: orayı.
0: Merkep bağırtan yokuşudur adı.
1: Tamam. Gördüklerimizi not alacağız.
0: Not alacaksınız. Aa, ben bugün merkep bağırtan yokuşunda bir ahşap konak gördüm. Ahşap konağı not ediyorsun. Gelince eve bilgisayardan ve ansiklopedilerden onu inceleyebilirsin.
1: Evet.
0: Rahat ayakkabı olacak. Başka bir mesela bununla gezemem. Bu olmaz. Hı-hı. Bu sadece böyle kısa yürüyüşler içindir.
1: Bayağı bir ayakkabı eskitmemiz gerekiyor İstanbul'u gezerken.
0: Ben 5 tane eskittim, siz hesap edin.
1: Ayakkabı dedik, sırt çantası dedik.
0: Defter kalem.
1: Defter küçük. Kalem, fotoğraf
0: makine,
1: makinesi,
0: fotoğraf makinesi,
1: hafif şart. Bir yiyecek dedik.
0: Hafif yiyecek evden ve yani yürüyen bir ev olacaksın.
1: Tarihi Yarımada'da hangi yapıyı önce görmeliyiz? Karşımızda Ayasofya
0: tarihi
1: var.
0: Tarihi Yarımada tabii Ayasofya. Var. Evet. Hemen bitişinde Sultanahmet Külliyesi, hı hı. Yabancıların Mavi Cami dediği, çünkü mavi çinilerle donatılmış.
1: Evet.
0: Yedi Kule'den başlarsınız, Hisar'a girersiniz. Hisar çok önemli. İstanbul'un ilk camilerinden biri onun içinde yapıldı 1453'te. Bizans'ın Yarımada'daki ömrü Osmanlı'nın yaklaşık 1,5 katı,
1: evet.
0: Daha fazla. Hı hı. Yani düşünün ki 330 yılından 1453'e kadar 1118 yıldan fazla İstanbul'da yaşadıkları yer başkent işte şu karşıda gördünüz.
1: Evet.
0: Tarihi Yarımada bugünkü o Fatih ilçesi.
1: Evet.
0: Konstantinopolis. Dolayısıyla Fatih'in içinde bile 15 kilometre karelik bir alan içinde bile en azından 1-2 hafta harcamanız lazım. Çok şaşıracağına %100 emin olduğum bir şey daha söyleyeceğim. Sağlı sollu Boğaz'da Asya ve Avrupa tarafında 600 küsür yalının ve sahil sarayın olduğunu düşün. Sahil saray demek sahilde ama saray gibi. Boğaz'ın tam kıyısı yalı biter, üst kat cumbalı kısım denize çıkıntılıdır.
1: Evet.
0: Ve kış günlerinde evin salonundaki sedire oturarak oturduğu sedirin altındaki kapağı açıp evin içinden olta sarkıtarak balık tutan hanımlar vardı.
1: Hangi yalıda mesela?
0: Saliha Sultan Yalısı, Zekiye Sultan Yalısı, Ortaköy'de.
1: Bu iki yalıyı da görmek lazım diyorsunuz.
0: Tabii ki.
1: Zaman.
0: En azından dıştan gezin. Mesela Emirgan Korusu, o yamaçlar, hı-hı. Bebek Korusu.
1: 9 günlük bayram tatilinde Tarihi Yarımada'yı tamamen keşfedebilir miyiz?
0: İmkansız.
1: Süre yeterli mi?
0: Yetmez. İlk keşfetmek merak eden insanlar için, kısa bir gezi için 9 gün Yarımada'ya yetebilir.
1: İstanbul'un sayfiye yerleri var mı?
0: Vardı.
1: Vardı.
0: Vardı.
1: Nerelerdi oralar?
0: Bir kere Salacak plajı çok ünlüydü.
1: Evet.
0: 1940'lar 50'lere kadar işte burası. Kumluk geniş bir arazide kadınlar, erkekler piknik malzemeleri, evet. İşte plaj malzemeleri, yiyecekleriyle orada, hı-hı. Gelirlerdi. İkinci Sarıyer plajıdır.
1: Sarıyer.
0: Güneşli plajı daha ilerisinde. Göksu'da sandal sefalarıyla besteler yapılırdı. Biz de merak ettik, bir sandala binelim dedik. Sandala bindik, gel Sadaba'da gidelim, Kağıthane'deki dereler.
1: Dingo'nun ahırı diye bir nokta var mı İstanbul'da?
0: Dingo'nun ahırı Beyoğlu'nda Fransız Kültür Merkezi'nin,
1: evet.
0: Tam önündeydi.
1: Evet.
0: Dingo'nun ahırı o civardaydı. Dingo bir gayrimüslim, orada tramvay malzemelerinin tamirini yapan bir adamdı. Yemek yemeye gittiği zaman oranın içine, çevredeki bazı böyle İçsiz güçsüz takımı içeriye girerler, aletleri karıştırırlar. Oraya gelip görünce bazılarını yakalar. Siz burada ne arıyorsunuz? Burası bir çalışma mekanı. Dingo'nun ahırı değil.
1: Dingo'nun ahırı da Taksim'de.
0: Taksim'de.
1: Meydana,
0: evet.
1: Çok
0: meydana,
1: yakın
0: Fransız
1: bir noktada.
0: Kültür Merkezi'nin yakınında. Bitişinde.
1: Orayı da çok rahat görebilir zaten
0: tabii.
1: İstanbullular.
0: En azından ahırı görmeseler de o mekanı, Fransız Kültür Binası'nın, o sarı renkli binanın,
1: evet.
0: Hemen yanında.
1: İsterseniz şöyle kayalıklarda oturup soluklanabiliriz
0: tabii.
1: De.
0: Tabii.
1: Şeyi de sormak istiyorum hocam. İstanbul'un 7 tepesi olduğu söyleniyor. Bu 7 tepe nerede?
0: Ha, onu söyleyeyim.
1: Yoksa aynı yerde mi bütün tepeler?
0: Aynı yerde derken hepsi Fatih'te. Söyleyeyim, bütün seyircilerimiz de bilsin. Birinci tepe Ayasofya'nın olduğu nokta. İkinci tepe Beyazıt. Üçüncüsü üniversitenin olduğu nokta. Dördüncüsü Fatih Camisi'nin olduğu Aya Apostoli. Beşinci tepe hakikaten tepe olduğunu tek hissettiren nokta Yavuz Sultan Selim Camisi'nin olduğu ve semtte de Yavuz Sultan Selim dediğimiz o yüksek noktada duran şey, Haliç kuş bakışı gözüken nokta orasıdır. Geldik 6'ya. Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan Camisi'nin olduğu nokta.

0: nokta 6. tepe, son tepe 7. tepe Sadrazam Cerrah Mehmet Paşa'nın camisinin külliyesinin olduğu nokta.
1: Peki, gezinin bir de konsepti var değil
0: tabii,
1: mi?
0: Konsepti.
1: Tarihi gezi.
0: Neyi gezi? Piknik mi yapacaksın? Beykoz Çayırı'nda mısır mı
1: yiyeceksin? Oturalım mı hocam biraz?
0: Tabii gayet muyuz? Güzel oturabiliriz. Tamam. Şuraya oturayım ben. Sen de şuraya gel.
1: Tamam.
0: Kalabalık gezmemek gerekiyor. Ben söyledim onu.
1: Yani bu bir kültür gezisi mi olacak?
0: Tabii karar verin
1: sanat
0: evde.
1: Sanat gezisi mi olacak?
0: Kaç kişiyle gezeceğiz? Yani tek başına gezmek için de bir altyapı lazım. Bu bayramda bu nefis bir 9 günlük tatil hiç az değil bence. İstanbul'u yani kapatatsa gezebilirsiniz.
1: İstanbul'da en dar sokak var. Bu en dar sokak nerede İstanbul'da? Mini turumuzda o kaçıncı
0: sırada? Bence görmek lazım onu da. Dar oluşuyla bir kere İstanbul'da çok ilginç.
1: Bir sokak mı gerçekten?
0: Arnavutköy'de, evet Arnavutköy'de. Buldum ben bu sokağı. Mezarlık ve cami arasındaki yol, sokak daha doğrusu. Tabelası aynen var. Bütün tabelalar gibi kırmızı üzerine beyaz. Alaylı sokağı.
1: Peki İstanbul'un en uzun isimli camisi hangisi ve nerede hocam?
0: Caminin ismini söyleyeceğim şimdi, akşamı bulur.
1: O kadar.
0: Uzun. Tam Büyükşehir Belediye binasının yanındaki parkın kıyısında duruyor.
1: Saraçhane'de.
0: Saraçhane'de duruyor. Şehzadebaşı Camisi'nin tam karşısında.
1: Nedir hocam ismi?
0: 18 sekmanlar diye başlıyor. Gerisini artık sabaha kadar konuşun. Kahvehanelerin hası.
1: Hala görebileceğiz.
0: Tabii. Hası kahvehanelerin geleneksel ismiyle de tarihe damga vurmuş. Meşhur teleferikle gidilen Pierre Loti kahvesi.
1: Kuzguncuğa gidelim. Orada bir çay kahve yapalım.
0: İstanbul'un köyleri. Acaba kaç köyü var? Peki. Harika. Rahatsız etmeyenler. Ne
1: çok
0: sıcak,
1: güzel.
0: Ne
1: evet hocam. Burada ekip biçme de yapılıyor diye biliyorum.
0: Köprüden geçerken aşağıda bostanlıkları görüyorduk. Ya yani çalışıyorlar. Ha, şurası işte evet. Dediğim yer. Hiç olmazsa biraz kendini korumuş.
1: Korumuş evet.
0: Şu karşı taraf.
1: Buranın dar sokakları, renkli evleri çok cezbediyor insanları.
0: Komşu orada oturuyor.
1: Evet.
0: Sarı, İkiz. Sarı ev benim olsun. Sizinki de olsun.
1: Siz çok sarıyı mı seçtiniz hocam?
0: Sarıyı ben alayım.
1: Evet, mavisi de çok
0: mavi
1: güzel.
0: Mavi de güzel. Bence balkona açık olan da iyi.
1: Müthiş, çok güzel bir çay. Yani. Beş çayı
0: ama
1: saati
0: bütün,
1: olur.
0: Bütün evi istiyorum böyle komple. Dört kat, üç kat
1: evet.
0: Neyse. Onun içi nasıl?
1: Bostana karşı değil mi manzarası?
0: Ben böyle korku şeylerini severim. Korku senaryoları. Gece perdeler kapanıyor.
1: Nereden geliyordu ismi Kuzguncuk?
0: Ya Osmanlı döneminde bir dede burada meczup diyor bazı kaynaklar.
1: Evet.
0: Kuzun Dede ismiyle meşhur olmuş. Burada bir köyde evde yaşarmış. O dede öldükten sonra da Kuzgun Dede'nin yeri kısaca Kuzguncuk kelimesine dönüşmüş.
1: Bir de Marco Paşa.
0: Marco Paşa biraz bilgin tipli bir adam. Tarihe geçmiş. Eski dönemlerde biliyorsun ya, bir şey sorduğun zaman onu cevaplayan, herkesin bilmediği konuya bir cevap bulan insanlar bilgin alim.
1: Derviş.
0: Ermiş derviş gibi nitelenirdi.
1: Evet.
0: Marco Paşa da böyle bir isim yapmış. Önemli bir semt sakini.
1: Mahalleli derdi, yani.
0: Mahalleli. Derdini at, git Marco Paşa'ya anlat.
1: Evet doğru. Oradan geliyor.
0: Bir kaynağı var.
1: Siz bayramları nasıl o eski İstanbul'da geçiriyordunuz?
0: Bizim bayramımızın bir numaralı öğesi Luna Park.
1: Bayramlar.
0: Luna Park tabii. Luna Parklar seyyar olurdu. Atla karıncalar.
1: Dönme dolaplar.
0: Dönme dolaplar. Ne bileyim salıncaklar. Bu tip basit oyuncakları kurarlar ama bize göre başka bir dünya çocuk gözüyle.
1: Açıyorum.
0: Çocukları çok severim. İncelerim böyle çaktırmadan.
1: Torun var mı hocam?
0: Torun var. Dorian. Ha, torun sevgisi derlerdi eskiden de. Hakikaten.
1: Evet. Doğru değil mi?
0: Vallahi
1: öyle
0: çok
1: diyorlar.
0: Fazlasıyla doğru yani. Evet. Şu görüntüye baksana.
1: Evet, bu görüntü hocam. Müthiş hocam.
0: Şu çıkmadı akşam kahvemi içiyorum. Ha, ne güzel. Ya bak korunmuş yerler.
1: Manalı
0: harika
1: var
0: ya. Tatil işte. Bayramda böyledir herhalde. Hakikaten havanın güzelliği.
1: Çok güzel.
0: 9 gün tatil.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 29, Muğla güneşli 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon parçalı bulutlu ve yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 22, Kayseri yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Erzincan yer yer yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Gaziantep güneşli 26 derece.
1: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün 29 Mayıs Cuma günü, Kurban Bayramı'nın 3. gününde de bayram sabahında beraberiz. Saatler 8'e geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Saat 11'e kadar birlikte olacağız ve konuklarımızla dolu dolu bir 3 saat bizi bekleyecek. Önce hızlıca tabii ki günün gazetelerine bakalım. Bakalım manşette neler var. Hızlıca göz gezdirelim. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde 66 yıldır böyle su görmemiştik başlığını görüyoruz. Hızlıca şöyle detaylarından bahsedeyim. Türkiye özellikle son 7 ayda 66 yılın en yoğun yağışını aldı. Bazı barajlarda doluluk oranı %100'e ulaştı. Suriye ve Irak'ta Fırat Nehri için taşkın alarmı verildi diyor haberde. İşte bu fotoğrafta Diyarbakır Çüngüş'teki Karakaya Barajı'ndan su 173 metre yükseklikten tahliye edilince işte ortaya böyle bir görüntü çıkmış. Hemen altta da salı çıkmazı başlığını görüyoruz. Siyasetin tabii gündemi de yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yerini bulmuş. 3 bayram sonra ziyaret alt başlığı var. Mutlak mutlan kararının ardından AK Parti 3 bayram sonra CHP'yi ziyaret etti diyor. Haberin detaylarında salı çıkmazı başlığının altındaysa mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kılıçdaroğlu salı günleri yapılan meclis grup toplantısının kendi talimatı dışında yapılmamasını istedi diyor haberde. Hemen sağ tarafında da Taceddin Aslan hayatını kaybetti başlığını görüyoruz. Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinden, İçtaş'ın kurucu ortaklarından Taceddin Aslan 94 yaşında vefat etti diyor haberde. Altta da küçük bir haber var, ona da kısaca bakalım. Trump'a benzeyen manda kurtuldu başlığı görüyoruz. İlginç bir haber. Bangladeş'te kafasındaki sarı tüyleri nedeniyle Donald Trump lakabı takılan albino manda sosyal medyada fenomen oldu. Manda İçişleri Bakanlığı'nın müdahalesiyle Kurban Bayramı'nda kesilmekten kurtarıldı. Hatta bir hayvanat bahçesine götürülmüş o manda. Devam edelim. Akşam gazetesine şöyle bir göz gezdirelim. Akşam gazetesinin manşetinde vizede global vurgun başlığını görüyoruz. Bu da epey önemli bir haber. Türkiye'de randevu krizi ve yüksek hizmet bedelleriyle gündeme gelen VFS Global'in kurduğu vurgun düzeni uluslararası bir rapora dönüştü. AB denetimlerine de yansıdı ve rapora göre AB Komisyonu ve 22 Schengen ülkesinin denetim kayıtlarıyla eski çalışanların ifadesine dayandırılmış. Raporda vize sektöründe uluslararası tekele dönüşen şirketle ilgili usulsüzlükler sıralanmış. SMS ve kurye teslimatı gibi gereksiz ek hizmetlerle haksız kazanç sağladıkları.

Yine raporda yerini almış. Hemen yan tarafa bakalım. Yine siyasi partilerin dün bayramlaşma trafiği vardı. Onunla ilgili bir haber var. Bir başlık görüyoruz. CHP 3 yıl sonra AK Parti ile bayramlaştı diyor. Ve hemen altında da fotoğrafı gönderip parayı aldılar başlığı var. Turgut Koç itirafçı oldu diyor alt başlıkta. Özel ve Veli Ağbaba'ya yakın iş insanı Turgut Koç şaibeli kurultay soruşturmasında ifade verdi. O tarihte otelde konaklıyordum. Oy kullanan delege kartı ve oy pusulasının fotoğrafını çekip telefona gönderirdi. 20 bin lira isteyen Etimesgut delegesine Özel'e versin diye 10 bin lira yolladım. O da verdi diyor haberin detaylarında. Ve yine altta da soykırımcı tecavüzcü listesinde başlığını görüyoruz. Netanyahu Birleşmiş Milletler çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uyguladığını tespit ettiği İsrail'i kara listeye ekledi diyor haberin detaylarında. Devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Siyasette mutlak mutlan bayramı manşetine atmış Cumhuriyet Gazetesi. Parti ziyaretlerinde Kılıçdaroğlu yönetimiyle AK Partili isimler birlikte hizmette anlaştı diyor haberin detaylarında. Ve yine altta da istihdam krizi kapıda başlığı var. Bu da önemli bir haber. Yapay zekanın neden olduğunu belirtiyor haberin detaylarında. Dünyanın önde gelen şirketleri yapay zekaya göre konum alıyor ve buna karşın Türkiye'de de düşük teknoloji yatırımının ciddi boyutta istihdam krizine yol açabileceği belirtiliyor diyor haberin detaylarında. Ve hemen sağda da küçük ama yine önemli bir haber var. Bir başlık var. Kiralık hesap uyarısı. Bu da ilanlara dikkat uyarısıyla paylaşılmış Cumhuriyet Gazetesi'nde. Sosyal medya üzerinden günlük yüksek kazanç ilanıyla yurttaşların banka hesaplarını kiralamak isteyen dolandırıcılar suça davetiye çıkarıyor diyor haberde ve uzmanlar uyarıyor hesaplarını kiraya vermemeleri konusunda. Sırada Milliyet Gazetesi var. Hemen Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasına bakalım. Sinan'ın Selimiye sırrı başlığını atmış manşette Milliyet Gazetesi. Mimar Sinan'ın ölümünden 438 yıl sonra sırrı çözüldü diyor haberde. Ustalık eserim dediği Selimiye Camii dahil bazı eserlerini yüzyıllardır ayakta tutan gerçek ortaya çıktı. O gerçekte uzmanların araştırmasına göre inşa edilirken dairesel geometrik hesaplama kullanıldığının kanıtı olmuş araştırmalar. Ve bu sayede de ayakta kaldığı anlaşılmış o muhteşem eserlerin. Ve sol tarafa yine şöyle bir bakalım. İki ayrı adreste bayramlaşma başlığını görüyoruz. Diğer gazetelerde de yer verilmişti bu bayramlaşma trafiğine siyasi partilerin özellikle AK Parti ve CHP'nin 3 bayram sonra bayramlaşması yine Milliyet Gazetesi'nde de yerini bulmuş. Altta da Özgür Özel'in açıklamalarına dair bir haber var. Ben seçilmiş genel başkanın başlığını görüyoruz. CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel grup toplantısının kendi talimatı olmadan yapılmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Mutlan kararı mazbatamı elimden almıyor. Ben seçilmiş genel başkanım. Grup başkanlığı seçimini yeniledik, meclise bildirdik ve tescil ettiler. Grup başkanlığından istifa etmek gibi bir niyetim yok diyor Özgür Özel. Ve şimdi de şöyle bir Karar Gazetesi'ne göz gezdirelim. Karar Gazetesi'nin manşetinde İsrail'le anlaşın yoksa savaş bitmez manşeti var. Trump tehdidinden geri adım atmıyor. İbrahim anlaşmalarıyla ilgili konu. ABD Başkanı İran'la yürütülen nükleer müzakereler ve ateşkes görüşmelerini İsrail'le normalleşmeyi öngören İbrahim anlaşmalarına bağlayan tehdidini bu kez daha yüksek perdeden dillendirdi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bölge ülkelerinin anlaşmaya katılması talebinde ısrar ederek bize borçlusunuz. Aksi halde savaşın biteceğinden emin değilim dedi diyor haberin detaylarında. Ve şimdi de Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin ilk sayfasında şaibeli kurultayda
oy pusulası itirafı.

0: manşeti var. Akşam gazetesinde de okumuştuk bu haberi. Ağbaba ve Özel'in kara kutusu Turgut Koç'un ek ifadesi kurultay davasına bomba gibi düştü. Rüşveti alan delegeler oy pusulasının fotoğrafını gönderdi diyen Koç, kirli para trafiğinde yeni itiraflarda bulundu diyor yine haberin detaylarında. Hemen sağ tarafında da üst köşede de Fetih Ruhu 573 yıldır ayakta başlığını görüyoruz. Bugün 29 Mayıs Cuma dedik. İstanbul'un fethinin yıl dönümü, dünya tarihinin seyrini değiştiren, Bizans'ın bin yıllık hakimiyetine son veren İstanbul'un fethi 573 yaşında. Diyelim ve gazete manşetlerine şöyle bir göz gezdirdikten sonra yine sırada ne var ona bakalım. Bayram sabahına iyi bir haberle başlayalım. Yozgat'ta kaybolan 3 yaşındaki Aybüke'den iyi haber geldi. Küçük kız çocuğu sabahın ilk saatlerinde evinden 2 kilometre uzakta bulundu neyse ki sağ salim. Bakalım detaylarına. Çayıralan ilçesinde Söbeçimen köyünde yaşayan Aybüke İnce dün akşam 8 sıralarında evinin çevresinde oyun oynarken ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp ihbar vermesinin ardından ekipler kız çocuğu bulunması için düğmeye bastı. Arama kurtarma ekipleri hızlı harekete geçti. Jandarma, komando, emniyetle AFAD ve gönüllülerden oluşan ekip her yerde didik didik Aybüke'yi aradı ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Aybüke'den İyi haber geldi. Ekipler sabah 6 civarında 3 yaşındaki Aybüke'yi kaybolduğu noktanın 2 kilometre uzağında sağ olarak buldu ve kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Devam ediyoruz. Yaza az kaldı artık, birkaç gün kaldı mevsim olarak ama birçok kentte hava durumu tersine dönmüşe benziyor. Çünkü sağanak yağmur, dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü, su baskınları da meydana geldi. Edirne'de öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak gün içinde etkisini arttırdı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Ev ve iş yerlerini de su bastı. Sağanak nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bazı bölümleriyle İlhami Ertem Caddesi tek yönlü trafiğe kapatıldı. Su basan yollarda bazı araçlar mahsur kaldı. Kuvvetli yağış ve dolu Samsun'da da etkiliydi. Kavak ilçesinde yağış sele dönüştü. Köylerdeki taş duvarlı evler yine yağış nedeniyle yıkıldı. Tarım ürünleri ekilen bahçeler su altında kaldı. Ve yollarda da derin yarıklar oluştu. Kırklareli'nde de benzer manzaralar vardı. Şiddetini artıran sağanak ve dolu sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu yağışı yine tarım arazilerine hasara uğrattı. Meyve bahçeleri, ayçiçeği ve buğday yetiştirilen alanlar özellikle büyük zarar gördü. Ve sağanak ve dolunun etkili olduğu bir başka kent Tekirdağ'ydı. Öğle saatlerinde başladı yağış, şiddetlendi ve yine cadde ve sokaklar suyla doldu. İnecik Mahallesi ile çevre köyleri birbirine bağlayan yol su altında kaldı. Hal böyle olunca da bazı araçlar yolda mahsur kaldı ve yine trafikte aksamalar meydana geldi. Manisa'nın Demirci ilçesine bakalım şimdi. Yağış orada da hayatı felç etti. Sağanakta suya kapılan bir otomobil cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kırsal mahallelerde, bağ ve bahçelerde, ekili ürünlerde yine hasar gördü. Çorum'un İskilip ilçesinde de metrekare 45 kilogram yağış düştü. Sanayi sitesinde su baskınları meydana geldi ve yine bazı yollar ulaşıma kapandı. Peki bayramın 3. gününde bizi nasıl bir hava bekliyor? Tabii ki Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel bize aktaracak. Merhaba. Hüseyin hoş geldin, günaydın.
1: Günaydın Tuba, hoş bulduk. İyi bayramlar.
0: Tekrar.
1: Hala bayramdayız,
0: evet, yarın da. Evet, 3. günündeyiz. Şimdi hava dün bir kapadı İstanbul'da. Böyle bir basık bir hava vardı. Sabah uyandım, normalde aydınlık olurdu 5'te bile. Bu sabah yine bir karanlıktı.
1: Biraz bulutlar, bahar yağmurlarımız, var. Bulutlarımız var. Evet. İstersen geçeyim tahminlere.
0: Tabii ki, lütfen.
1: Şöyle bir radar görüntüsünü daha önce verebilirsek bu haritadan önce mümkünse. Yoksa bundan devam edeyim 5 gün içinde bizi ne bekliyor ona bakacağız. Ama şu anda ne bekliyor bizi? Anlık olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsünde görebiliyoruz. Tuğba'nın söylediği bulutlar, bakın İstanbul'un kuzeyinde dün çok yağmurlu ve zaman zaman dolu yağışlı bir Trakya havası vardı. Bugün bu yağış şu yeşil alan Batı Karadeniz'e doğru ilerliyor. Tahminlerimiz İstanbul'da yerel olarak bazı

0: Bazı ilçelerde orta kuvvette ve zayıf kuvvette yağış geçişleri. Hatırlar mısınız, bu pazartesi size bayram boyunca İstanbul'da fazla yağmur görmeden bayramı geçirebilirsiniz. Hatta en az yağış alacak şehirlerden bir tanesi demiştim. İzmir'de de öyle, kıyı Ege'de de öyle. Ama yağdığı yerde işte Trakya'da, Kırklareli çevresinde, Tekirdağ'da dolu yağışları, kuvvetli sağanak yağışlara yol açtı. Ayrıca bugün şu saatlerde Ordu'da bir sel riski var. Dün geceden bu yana bu yağış sürüyor ve Doğu Karadeniz'de Rize, Artvin arasında da, ama özellikle şu Ordu ve etrafı, Giresun'daki yağışa dikkat diyoruz. Amasya, Tokat yine yağmur altında. Ancak birazdan göstereceğim, gelecek günlerde bu yağışların ritmi, temposu azalıyor. Dün ve bugün en kuvvetli yağışlı iki günümüzdü. Bir de dolu yağışı en çok bu tarihte yağar efendim. Buna şaşırmayalım. Dolu yağışının olması için çok güçlü yukarıya doğru bulut içerisinde hareketler var. Böyle sabah sabah size biraz bulut bilimi anlatayım. Yukarıya doğru da aşağıya doğru da düşey ve yatay hareketler var. Yağmur yağıyor aslında. Ama yağmur damlası yere inemeden tekrar yukarıya çıkıyor. Tekrar yağmur yağıyor, tekrar yukarıya çıkıyor derken bir bulut içerisinde sirkülasyon. Döne döne, ama o bulut yukarıda ve hava sıcaklığı orada sıfırın altında 15 derece, 13 derece ve donuyor efendim o yağmur tanesi. Donarak, ancak bir süre sonra artık kütle çekimi onun düşey hareketten daha güçlü bir şekilde yere inmesine yol açıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Soğuk hava olmasına gerek yok. Çok soğuk hava olmasına gerek yok dolu yağışı için. Çok güçlü bir yükselici hareket olması aslında yetebiliyor. Yukarıdaki hava zaten yükseldikçe soğuk olduğu için o bulutlar içindeki dolu yağışını bırakıyor. Bunları radardan tespit edebiliyoruz. Son yarım saatte 40 dakikaya kadar nereye dolu yağacağını söyleyemeyebiliyoruz. Ama alansal olarak baktığımızda Trakya'da, Batı Karadeniz'de biz bu alanları göstermiştik. Maalesef hasar almış bazı tarım arazileri az önceki haberde. Bugünün riskli olayını tekrarlıyorum. Ordu ve etrafında sel riski var. Ayrıca Artvin, Rize arasında da yine taşkınlar yaşanabilir. İstanbullular fazla merak etmesin. Bu öğlen hava pek fazla yağmurlu değil. Sadece geçiş yapabilen parçalı bulutlu, güneşlice bir hava. Serince bir hava. Dışarıda bir ilkbaharlık giysisi, üzerinize ceket bulundurun. Çünkü o ceketlere haftaya hiç ihtiyacınız olmayacak efendim. Pazartesi salıdan sonra 30 dereceye çıkıyoruz Marmara bölgesinde ve işte Ege'de 32-34 derece. Yani kaçınılmaz olarak yaz havası kapımızda, yaz havası bize geliyor. Bazı kaynaklarda tabii bu dolu yağışları çok sürprizmiş, sıra dışıymış, olağanüstüymüş gibi gelir ama istatistiksel olarak en fazla dolu yağışı zaten ilkbaharın sonu, yazın başında düşüyor. Dünyaya da öyle aslında çoğu yerde. Biz bunlardan hasar almadıysak şanslı sayılırız. Yağışlar kuvvetliydi. Bir de diğer haritaya bakalım. 5 gün içerisinde bizi ne bekliyor? Bugünden haftaya, çarşambaya kadar 5 günlük toplam yağış haritası vardı ya az önce verdiğimiz. Onu ekrana verebilirsek göreceğiz. Batı bölgelerde çok fazla yağış kalmayacak. Marmara'da, Ege'de, şu gri alanlarda. Ancak Karadeniz'i göstermek isterim. Ordu'dan Batum'a, Artvin'e, şu sınırlarımızın dışına, Gürcistan'a kadar şu hatta 5 gün daha yağış var. Karadenizliler, bayramın sonu, bayramın dönüşü yağışa denk geliyor. Pazar günü de yağmur var. Yollarda olacaksanız dikkat edin diyoruz. Toprak kayması, heyelan gibi riskler var. Karayollarının uyarılarını dikkate alalım. Bu renkler şiddeti simgeliyor. 25 milimetreye yakın Doğu Akdeniz'de, İç Anadolu'da ve Batı Karadeniz'de de yağışlar oluşur. Kırklareli'de yağmur tamamen bitmedi ama azaldı. İstanbul'da ise şu saatlerden itibaren aralıklı ve yerel olarak yağabilir. Gelecek 5 gün içinde pek fazla yağmur görmeden haftaya, çarşambaya ulaşırız. Bu hava, serin hava bize lazım olacak Tuğba.
1: Evet.
0: Yaz mevsimini biliyoruz, biraz geç karşılamış gibi hissediyor insanlar ama aslında geç değil. Yani böyle de düzeltmek istemiyorum ama Haziran'ın ortasından itibaren biz bunu ağırlıklı hissetmez miyiz?
1: Evet. Yani akşamlar hafif bir serin olur yani.
0: Akşamlar hafif bir serin. Yani İzmirliler, Antalyalılar Mayıs'ta yaza tabii giriyor. Ama biz bu İstanbul'da Mayıs'ta İzmir havası, Antalya havası aradık gibime geliyor.
1: Evet.
0: Ama o aradığımızda haftaya geliyor tahminler.
1: Geliyor kapıda. Kapıda. Bu sefer de sıcaklardan şikayet ederiz. Klasik.
0: Haberciler bol bol haberleri verirsiniz. Biz evet, de dilimiz döndüğünce.
1: Ama tatilciler kurtardı gibi.
0: Evet, tatilciler
1: onları
0: kurtardı.
1: Teyit geçti yani.
0: Yani şu alanda tabii ki bir de bütçeler çok yüksek, tatile gidiyor insan.
1: Bir de yağmur yağsın.
0: Yol pahalı, otel pahalı, bir de yağmur. Neyse ki oradan hani psikolojik olarak bir araya.
1: Bir de dönüş yoluna çıkacaklara tabii dikkat
0: edelim. Dönüş yoluna Karadeniz'i söyledik. Onun dışında batıda çok fazla bir risk yok.
1: Evet.
0: Ama yine de Karadeniz'den doğuya gidecek sürücüler bu yağış, kaygan zemin gibi konuları dikkate alın.
1: Çok teşekkür
0: ederim. İyi bir yolculuk olur umarım onlara da. Ben teşekkür ederim.
1: Evet, çok teşekkürler. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Tekrar iyi bayramlar istiyorum.
0: İyi bayramlar.
1: Evet, devam edelim. Sıradaki haberimizle havanın durumuna baktıktan sonra Rusya'dan fırlatılan bir drone Romanya'ya düştü. İki kişinin yaralandığı açıklandı.

Olay gece saatlerinde yaşandı. Rusya'nın Ukrayna saldırılarında kullandığı bir drone, Romanya'nın Ukrayna ve Moldova sınırındaki Galeti kentinde bir apartmana isabet etti ve ardından yangın çıktı. Romanya Savunma Bakanlığı apartmandaki iki kişinin hafif şekilde yaralandığını ve tahliye edildiklerini açıkladı. Hem NATO hem de Avrupa Birliği'ne üye olan Romanya'da iki kişinin yaralandığı olayın savaşın seyrini nasıl değiştireceği belirsiz. Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırılarında uzun menzilli balistik füzeler ve insansız hava araçları kullanıyor. Ukrayna ise daha ağır bombardımanlara hazırlanıyor. Ve tam da bu haberin üzerine Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gideceğiz. Bir zamanlar şıkları, kalabalıklığı, o hareketli yaşamıyla anılıyordu Kiev. Şimdi ise geceleri sirenler çalıyor ve dronlar şehrin üstünde dolaşıyor. Savaş 4. yılını geride bıraktı ama insanlar bir yandan günlük yaşamına devam etmeye çalışırken bir yandan da tabii korku hiç kaybolmuyor. İşte Habertürk ekibinden Emine Derya ve Özcan Öztürk başkent Kiev'de Kievlilerle konuştu.

0: Kiev savaş öncesinde Doğu Avrupa'nın en canlı, kültürel ve hızlı gelişen şehirlerinden biriydi. Hem tarihi dokusuyla hem de modern yaşamıyla bilinirdi. Bugünlerde ise savaşla anılıyor. Savaşta artık 4 yıl geride kaldı. 5. yılda Ukrayna'nın başkenti Kiev tüm yaşananlara rağmen normalleşmeye çalışıyor. İnsanlar kafelere, restoranlara gidiyor, alışveriş merkezlerinde dolaşıyor. Ancak yaşam eskiye göre çok farklı akıyor.
1: Ukrayna'da savaşın etkilerini farklı alanlarda görmek mümkün. Örneğin başkent Kiev'de, kentte şehircilik, imar, temizlik, bakım, onarım gibi pek çok alanda çalışan işçiler kadınlardan oluşuyor.
0: Savaş sınır hatlarında yoğunlaşsa da Rusya kimi zaman başkenti doğrudan hedef almaya devam ediyor. Kiev'de kendini güvende hissediyor musun? Hayat nasıl şu an?
2: Tabii ki güvende hissetmiyorum. Çünkü dronlar geceleri Kiev semalarında.
0: Üstelik Rusya son büyük saldırısında üçüncü kez Oreshnik adını verdiği yeni nesil balistik füzeyi kullandı.
3: Tüm gece boyunca çok korktum. 14 Mayıs gecesi de saldırılar yoğundu. Bu da en büyüklerinden biriydi.
0: Savaş tüm sıcaklığıyla hissedilse de Ukrayna hafızasını diri tutmak istiyor.
1: Bağımsızlık meydanının tam da ortasında Ukrayna'da savaş sırasında hayatını kaybeden sivil ve askerleri anmak için bir alan oluşturuldu. Burası kentte adeta açık hava müzesi haline geldi. Buraya gelen Ukraynalılar kayıplarını anmak için kimi zaman bayraklar, kimi zaman da çiçekler bırakıyor.
0: Başkentlilerin tek isteği ise barış.
4: Korku içinde yaşıyoruz. Umarım savaş yakında sona erer ve daha fazla insan ölmez.
5: Ve dönelim Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki son gelişmelere. Olası bir anlaşmaya dair önemli bir iddia var. Amerikan basını ABD ve İran'ın anlaşmaya vardığını bildirdi ama İran basını ise anlaşmayı yalanladı.
6: Amerikan basınının iddiasına göre Amerika Birleşik Devletleri ile İran mutabakat zaptı üzerinde anlaştı. Ancak Trump nihai onayı vermedi. İran basını ise iddiayı yalanladı. Axios'a konuşan Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine göre salı günü itibariyle anlaşma şartları büyük ölçüde kararlaştırıldı. Ancak tarafların üst düzey liderlerinden onay alması gerekti. İranlı müzakerecilerin onay almasının ardından ABD'li müzakereciler Trump'a nihai anlaşmanın detaylarını aktardı. Trump ise son kararını vermeden önce birkaç gün düşünmek istediğini iletti. İsrail basını ise İran dini lideri Müşteba Hamaney'in anlaşmayı daha onaylamadığını yazdı. Trump'ın kararını vermemesinin sebebinin Hamaney'in henüz onay vermemesi olduğunu iddia etti. Habere göre 60 günlük mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri kısıtlandı.

0: Yani ne İran geçiş ücreti istiyor ne Amerika Birleşik Devletleri ablukasını sürdürüyor. Ayrıca İran 30 gün içinde Boğaz'daki tüm mayınları kaldırmak zorunda. Axios'a konuşan yetkililere göre mutabakat zaptında İran'ın nükleer silah edinme girişiminde bulunmayacağı taahhüt ediliyor. 60 günlük süre zarfında görüşülecek ilk konular arasındaysa İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun nasıl imha edileceği bulunuyor. Müzakerelerin bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması konularını görüşeceği belirtiliyor. İran'ın Tasnim Ajansı'na konuşan yetkili ise Axios'un haberini yalanladı. Mutabakat zaptının metninin henüz kesinleşmediğini belirtti. Metin son haline geldiğinde İran konuyu Pakistan'a ve kamuoyuna duyuracak dedi. Amerika Birleşik Devletleri basını salı günü tarafların karşılıklı uzlaşıyla uzatılabilecek 60 günlük mutabakat zaptı üzerinde çalıştıklarını iddia etmişti.
1: Ve ABD Başkanı Donald Trump'tan da açıklamalar var. İran'da devam eden saldırıları değerlendirdi. Aslında İran'da olmamalıydık ama onların nükleer kapasitesi var dedi. Trump, gelini Lara Trump'ın sorularını yanıtladı. İranlılar için iyi müzakereciler ve kurnazlar ifadelerini kullandı. İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin tamamen yok olduğunu söyledi. Ordularını ise bir bakıma dokunmadan bıraktık çünkü ordularının biraz ılımlı olduğunu düşünüyoruz ifadelerini kullandı Trump. Başka insanlar vardı, onlar ılımlı değildi, onları ortadan kaldırdık dedi. Irak'ta çok kötüydük, orada yaptıklarımız çok aptalcaydı diyen Trump, İran'da da olmamaları gerektiğini söyledi. İran'ın nükleer kapasitesi olduğu için bunu yaptıklarını ifade etti. Onları B-2 bombardıman uçaklarıyla vurmasaydık şu anda nükleer silahları olurdu açıklamasını yaptı. Bu yıl başında kurulan Gazze Barış Kurulu'nun hesaplarına hiç para yatırılmadığı ortaya çıktı. Financial Times'ın haberine göre Dünya Bankası aracılığıyla oluşturulan ve Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan resmi hesap boş kaldı.
2: Gazze'nin kalkınması için 17 milyar dolar vaat eden Barış Kurulu'nun kasasının boş olduğu ortaya çıktı. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze Savaşı'nı sonlandırma vaadi kapsamında kurduğu Barış Kurulu'nun kasasında para yok. Gazeteye konuşan kaynaklar, Dünya Bankası aracılığıyla oluşturulan ve Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan resmi fonun bağışçılardan bugüne kadar tek bir dolar bile alamadığını söyledi. Financial Times'a göre bu durumun bir nedeni, uluslararası denetimden kaçmak isteyen bağışçıların parayı Dünya Bankası yerine JP Morgan hesaplarına aktarması. Dünya Bankası fonunun denetim yükümlülüklerine tabi olduğunu hatırlatan gazete, özel bankaların bu standartları karşılamadığı belirtildi. Barış Kurulu sözcüsü ise bağışçıların yalnızca alternatif finansman yöntemlerini tercih ettiğini savundu. Sözcü mali kayıtların uygun görüldüğü zaman da Trump yönetimi yetkililerinden oluşan yürütme kuruluna sunulacağını söyledi. Kurul dünya liderlerinden ömür boyu üyelik aidatları kapsamında yaklaşık 1 milyar dolar talep etmiş, üye ülkelerde Gazze'ye yönelik geniş kapsamlı yardım paketi için toplam 7 milyar dolar katkı sağlamayı taahhüt etmişti. Trump yönetimi ayrıca 10 milyar dolarlık Amerikan finansmanı sözü vermişti. Amerikalı bazı kongre üyeleri ise kurulun hukuki statüsünü sorgulayarak Amerikan finansmanı almasının mümkün olup olmadığını tartışmaya açmıştı. Trump'ın Ocak ayında büyük bir törenle duyurduğu Barış Kurulu'nun Birleşmiş Milletler'e rakip olma amacı taşıdığı belirtiliyor.
1: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, partisi ve yakınları hakkında açılan davalarla boğuşuyor. Sanchez'in partisinde geçtiğimiz gün yolsuzluk soruşturması nedeniyle arama yapılmıştı. Şimdi ise başbakanın kardeşi de nüfuzunu kullanarak göreve atanmakla suçlanıyor.
2: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in kardeşi hakkındaki usulsüzlük davası başladı. David Sanchez, nüfuzunu kullandığı ve idari usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla yargılanıyor. Davayı ana muhalefetteki Halk Partisi ile aşırı sağ görüşlü parti ve dernekler açtı. 11 sanıklı davanın mahkemesi Badajoz kentinde başladı. Müzisyen olan David Sanchez 2017'de İl Konseyi tarafından oluşturulan konservatuar faaliyetlerinde

0: Hareketleri Koordinatörlüğüne atanmıştı. İddiaya göre David Sanchez bu atama için nüfuzunu kullandı. Aynı davada Başbakan Sanchez'in genel sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nden de isimler bulunuyor. Savcılığın şu ana kadar suç teşkil edecek herhangi bir eylem görmediği, David Sanchez'in de hakkındaki iddiaların ortaya atılmasının ardından görevinden istifa ettiği belirtiliyor. Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gómez hakkındaki soruşturma da sürüyor. Gomez eşinin konumunu kullanarak üniversitede şahsi kariyerini ilerletmekle suçlanıyor. Dava sürse de savcılık bu konuda suç teşkil edecek delilin bulunmadığını açıklamış, Begoña Gómez de soruşturmanın kapatılmasını talep etmişti. Bir başka soruşturma kapsamında ise Başbakan Sanchez'in partisinde arama yapılmış, yolsuzlukla suçlanan başbakan saklayacak hiçbir şeyimiz yok, usulsüzlük varsa önlem alınır açıklamasını yapmıştı.
1: Ve devam ediyoruz bayram sabahına. İstanbul'da bayramın ikinci günü güneşli ve sıcak bir hava vardı. Bahsettik az önce de, akşama doğru bulutlandı hava. O yüzden günün tadını bolca çıkardı İstanbul'da olanlar. Boğaz da turkuaz bir renge dönüşünce boğaz hattı epey kalabalıktı.
0: Eminönü, Kız Kulesi ve tüm Boğaz hattı. Bayramı İstanbul'da geçiren de, ziyarete gelen de sahile akın etti.
2: Evet, Tekirdağ'dan geldik, bu sabah geldik. Gezmek için geldik. İstanbul'u gerçekten gezmesini seviyorum.
3: Havanın güzel olmasıyla böyle millet kendini sahile atıyor. Çay var, güzel şu anlık.
4: Evdeydik, bugün çıkalım dedik ama çok kalabalık. Yani pişman oldum çıktığıma.
0: İstanbul'da bayramın ikinci günü. Yollar büyük ölçüde boştu ama turistik yerler ziyaretçilerle doldu.
5: Her bayram olduğu gibi bu bayramda en gözde ziyaret noktalarından birisi Eminönü oldu. Üstelik bugün Boğaz'ın rengi de turkuaza döndü. Vatandaşlar iskelelerde Boğaz'ın tadını çıkardı. Öte yandan vapurlarda da bayram yoğunluğu yaşanmaya başladı.
6: Bayağı sıcak.
5: Güzel. İstanbul size kaldı değil mi?
6: Evet. Bugün izinliyim diye böyle yengemle ve yeğenlerimle dışarıya çıktık, öyle geziyoruz.
7: Gezmeye geldik. Sultanahmet Camii'ne gittik. Topkapı Sarayı'nı gezmek istiyoruz. Başka zaman gideceğiz oraya da, çok kalabalık çünkü.
0: Şehir dışından gelenler de vardı.
8: Ailem geldi Sakarya'dan, hep beraber gezmeye çıktık böyle.
9: Hatay'dan gelen misafirlerimizi gezdirmek için geldik biz buraya. Gülhane Parkı'nı gezdirmeyi düşünüyorum. Ayasofya'ya götürmeyi düşünüyorum.
10: Çocuklarımızla çıktık. Normalde İstanbul'uz, buralıyız. Ama İstanbul böyle günlerde, özel günlerde daha yoğun oluyor.
5: Bayramın ikinci gününde de İstanbul'da kalanlar sahillere akın etti. Salacak sahilinde birçok insan güzel havanın tadını çıkarıyor.
11: Sultanbeyli'den geldik buraya. Yani hava güzel olduğu için, bir de bayram olduğu için dedim çocukları şey yapalım, bir gezdirelim, bir temiz hava olsun.
12: Nereden geldiniz? İzmir'den geliyorum. Ama çok güzel geçiyor. Geziyoruz böyle. İlk defa geldik, ilk defa bu kadar detaylı geziyoruz.
1: Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla tabii pek çok kişi rotayı Ege ve Akdeniz'e çevirdi. İki bölgede de oteller, sahiller doldu, tatilciler güzel vakit geçirdi, turizmcilerin de yine yüzü güldü.
5: Geldiniz İstanbul'da. Peki nasıl buldunuz?
13: Uzun 9 günlük bayram tatilini dedik, Alaçatı'da değerlendirelim. Çok güzel yer. İlk defa geliyoruz, güzel.
0: Bayram tatilini fırsat bildiler. Soluğu tatil beldelerinde aldılar.
5: Bayağı güzel geçiyor. Çok hoşumuza gitti. Bu kadar güzel beklemiyorduk havayı. Bayağı kalabalık. Yani sezonu açtık. Güzel oldu bizim için.
14: Kurbanımızı kestik. Dedik ki kuzenlerle beraber hep beraber çıkalım. Bir İzmir yapalım.
0: Kurban Bayramı'nı tatil olarak değerlendirmek isteyen çok sayıda kişi Ege bölgesini tercih etti.
5: Nereden geldiniz?
15: Edirne. Buraya daha önce gelmiştik. Çok seviyorum. Atmosferini de çok seviyorum. Çok enerjik geliyor bana. Normalde Antalya'da yaşıyorum ama orayı çok gezdiğim için tekrar bir de Alaçatı'yı deneyimlemek istedim.
5: İzmir'in turistik ilçesi Çeşme, bayram tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Burası Çeşme'nin ünlü Ilıca Plajı. Tıpkı otellerdeki gibi plajlarda da doluluk oranı arttı.
0: Otellerin doluluk oranları turizmcilerin yüzünü güldürdü.
16: 4,5 gün bayramı baktığınızda 85 ama 9 güne baktığınızda 75-80. Güne baktığımızda dün kurban kesme günüydü, aile ziyaretleriydi. Bugün %100'lere yaklaşan, yarın da aynı %100'lere yaklaşan bir ortalamalar var Çeşme'de.
0: Antalya'da tatilcilerin yoğun olarak tercih ettiği kentlerden biri oldu.
17: Vallahi çok güzel Antalya, mükemmel. Hava da güzel, tam deniz havası.
18: Hava sıcak ama sıcaklığı güzel bir sıcak. Kavurmuyor. Bu sıcaklıkta çok güzel yüzüyoruz.
0: Tatil tercihi Antalya olanlar, hava sıcak.

0: 30 derecenin üzerine çıkınca soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Hem Antalyalılar hem tatilciler güzel havanın tadını doyasıya çıkardı.
1: İzmir'den geliyoruz, günü birlikçiyiz. Uçakla geldik.
0: Denize girdiniz mi?
1: Bir 5 dakika girdik çıktık.
0: Sen girdin mi?
2: Ben girdim.
0: Nasıldı?
2: İyi.
0: Sen formanla mı geldin denize?
3: Denize girmeye gelmedim. Öyle ailemle yürüyüş yapıyoruz sahilde.
0: Sıcak mı hava?
3: Hava çok sıcak.
0: Denize niye girmiyorsun?
3: Deniz ailem izin vermiyor.
4: Öte yandan tatil için yollara düşenler Muğla girişinde trafiğe neden oldu. Menteşe ilçesinde başlayan araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı.
5: Tabii bir de bu tatilin dönüşü var. Bayram tatil dönüşleri için trafikte aksamalar yaşanmaması adına önlemler alınmaya başlandı. Bolu'da bazı yollar tır, kamyon ve tankerlerin geçişlerine 1,5 gün boyunca kapalı olacak. Kurban Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirecek olanların hafta sonu dönüş yolunda yoğunluk oluşturması bekleniyor. Bu nedenle Bolu Valiliği bir takım tedbirler aldı ve Anadolu Otoyolu D100 ve D750 karayollarında cumartesi günü saat 13 ile pazartesi günü saat 01 arasında İstanbul'a gidecek ağır tonajlı araçların geçmelerine izin verilmeyeceğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada bozulma riski taşıyan gıda ürünleri, tıbbi malzeme, hayvan yemi ve akaryakıt taşıyan araçların ana arterler dışındaki alternatif yolları kullanması gerektiği bildirildi. Ve bayramın 3. gününde de bayram sabahında konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bu dilimde hattat sanatçısı Esarüddin Kılıç bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
5: Ayağınıza sağlık. İyi bayramlar.
6: Teşekkür ederim. İyi bayramlar olsun inşallah.
5: Öncelikle isminizin anlamını sorabilir miyim kısaca?
6: İsmimin anlamı aslında şey, Türkiye'de benzer isimler var. Hayrettin, Fahrettin, Şemsettin, hı hı, o gibi isimlerden.
5: Ama Esarüddin, evet.
6: Babamın Mahir İz adında çok meşhur bir hocası varmıştı. Ben doğduğumda çok sevinmiş, hocasına gitmiş. Bana demiş çok önemli insanlardan bir isim bulalım.
5: Evet.
6: O önermiş. Eftalüttin dinin faziletlisi demekmiş.
5: Evet. Peki. Teşekkür ederiz. Yani merak ettim çünkü.
6: Evet, evet, ilginç.
5: Gelelim hattat sanatına.
6: Evet.
5: Nasıl bir sanat? Sizin hattat yolculuğunuz nasıl başladı? İncelikleri neler? Önünüzde malzemeler de var.
6: Evet,
5: bir yandan örnek bir eser hazırlayacaksınız sanırım.
6: Hem bir fikrimiz olsun diye malzemelerle alakalı onlardan biraz getirdim. Bu hat sanatı ilahi kelamla alakalı bir şey. Yani insanlık tarihinin en eski sanatı diyebiliriz. Böyle bazı sanatlar için geçmişten çok eskilerden örnekler verirler. Ama Allah bütün emirlerini yazılı olarak bildirdiğini ifade ediyor. Biz insanlara şunu yazdık, bunu yazdık diye, yazılı olarak verdik diye. Dolayısıyla böyle ilahi metinler var. Ve biz Adem peygamberi, hem bir peygamber, hem insanlığın babası, hem de hattatların piri olarak sayıyoruz. Bazı şeylerde sembolik olarak böyle bir bağlantısı var. Malzemelerimiz de hep böyle primitif malzemeler aslında. Mesela kamış kalemler diyelim, bunu dünyanın her tarafında bulabileceğiniz. Bambular var. Bazıları... Şu ince siyah olanlar İran'dan geliyor. Hazer Denizi civarında yetiştiriliyor galiba.
5: Bir ana de böyle malzemesi ve...
6: Yazı malzemesi olarak kamışlar tercih ediliyor.
5: Kamış, evet.
6: Günümüzde tabii şey var.
5: Bambu yani.
6: İnsanlar çok daha rahat kullansınlar, daha pratik olsun diye dolma kalem tipi olanları var bunların.
5: Evet.
6: Metal uçlu. Fakat bütün profesyoneller dünyanın her tarafında hattatlıkla, kaligrafiyle veya işte adını ne koyarsınız ilgilenenler bunları tercih ediyorlar. Çünkü bunu kişiselleştirebiliyorsunuz. Kendi bilek yapınıza göre, yazım şeklinize göre kullanılan böyle kalem tıraş adı verilen bıçaklar var.
5: Her sanatçının elinden başka çıkıyor değil mi? Aynı şeyi yazsak
6: başka
5: da,
6: çıkabilir
5: aynı.
6: Tabii. Bir gelenek var. O geleneğe uygun eğitim alırsınız. Fakat siz kendi eserlerinizi kendi anlayışınızla vermek gibi bir hürriyet alanına sonradan ulaşıyorsunuz. Ama başlangıçta çok katı disiplinli bir eğitim var. Sizi böyle adeta kıstırır, sıkıştırır. Buna meşk almak deniliyor. Yani bir hocanın öğretisine teslim olup, gelenekteki metot neyse ona tabi olup, böyle biraz çitilenmeye razı olmanız gerekiyor.
5: Adamak lazım yani.
6: Biraz öyle, biraz öyle olmak
5: Geceli
6: gerekiyor.
5: Günümüzde.
6: Fakat bu sayede de insanlar öğreniyorlar. Yani ana yolda kalarak ama geliştirmek için de bir potansiyeli yüklenerek yaşamlarına, sanat yaşamlarına devam ediyorlar.
5: Yazacak mısınız şimdi?

0: Yazalım. Ne yazalım
1: tamam,
0: ama?
1: Bir yandan yazalım. Ha,
0: bir de şeyi söyleyeyim. Bu is mürekkebi diye bir mürekkebimiz var. Bu da şey. Yani
1: evet.
0: Dolma kalemlere uygun değil.
1: Sadece o kamışları.
0: Yapısı değişik. Kamışlarla yazmak üzere.
1: Ne yazalım? Var mı aklınızda? Bayramla ilgili bir şey yazabiliriz. Ya da
0: bayramla
1: uzunluğunu
0: ilgili.
1: Siz belirleyin.
0: Uzunluğunu bir kelime yazalım. Ne yazalım
1: kelime.
0: Mesela? İstanbul yazalım.
1: Olur. Bugün
0: niçin?
1: Zaten
0: evet.
1: İstanbul'un fethi.
0: İstanbul'un da fethiyle alakalı
1: evet.
0: olduğu için. Benim burada getirdiğim çalışmalardan bir tanesi de İstanbul'la alakalıydı.
1: Hı-hı.
0: Onu da belki üzerinde konuşuruz.
1: Evet.
0: Mesela İstanbul yazalım. Şöyle kamış kalemimizi
1: batırdık.
0: Batırdık.
1: İnceli kalınlı var. Yazı tipine göre siz seçiyorsunuz değil mi?
0: Evet, yani değişik
1: kamışları.
0: Fontlar var. Hutut-u mütenevvia diye bir tabir var. Osmanlı'da daha çok tabii bu öneme çıkıyor. Tarih
1: bir
0: boyunca...
1: Bir yandan yazıp bir yandan
0: tabii,
1: konuşmak zorlar mı sizi?
0: Yok yok,
1: zorlamaz. Tamam,
0: süper. Tarih boyunca kullanılan değişik fontların böyle bir listesi var. Bir tanesi bu olsun. Mesela divani diye bir stil var. Bu kraliyet yazısı diyelim buna. Osmanlı divanında resmi yazışmalarda tercih edilen yazı karakterlerinden bir tanesi. Biraz böyle süslü püslü tarafları var. Ayrıntıları biraz zengince.
1: Bu sanat peki safi yetenek mi istiyor yoksa çalışıp çok çalışan herkes bir şekilde başarabilir mi?
0: Yetenek çok önemli.
1: Çok önemli.
0: Ama bir metodu var bunun. Bu metoda uygun sizin yönlendirilmeniz gerekir. Yani o potansiyeli, o cevheri, sizin içindeki o gizli cevheri
1: çıkarmak.
0: Çıkartmak için ve belli bir disiplin içerisinde çıkartmak için bir kişinin size yardımcı olması gerekir. Bunun için de bir hoca buluyorsunuz. Ona tabi oluyorsunuz.
1: Evet.
0: İyi malzeme kullanmak tabii ki önemli.
1: Kağıt da çünkü farklı özel
0: evet,
1: bir kağıt.
0: Evet, evet. Bizim kağıtlarımız eski geleneksel sürecine baktığımız zaman kağıt imalatında böyle pürüzsüz kağıt pek ele geçmiyor eskiden. Uzak Doğu'da fırça kullanıyorlar. Kağıt böyle biraz pürüzlü olsa da fırça güzelce hareket ettiği için yazı yazılabiliyor. Fakat kamış kalemler için o çok pütürlü yüzeyler uygun değil. Onun için ne yapıyorlar? Nişasta ve yumurta kullanarak kağıdın üzerinde, tabii ben konuşurken burada bir harfi atladım ama ekleyeceğim.
1: O yüzden sordum evet. Kolay değil çünkü hem dikkat, konsantrasyon
0: evet, evet.
1: Hem...
0: Ama oraya şimdi şuraya koyacağım onu.
1: Kaç yıl oldu sizin?
0: Benim çok
1: sanatla
0: oldu.
1: Gönüllü.
0: 84'lerde falan başlamıştım sanki. Bayağı olmuş ya.
1: Olmuş sayıyorum bir yandan. 40 yılı aşkın.
0: Evet, şimdi şu atladığımız bölümü şuraya sıkıştıracağım. Bu canlı yayınların böyle şeyleri var tabii.
1: Tabii. Kolay değil.
0: Evet.
1: Peki ilgi alaka var mı hat sanatına? Gençler öğrenmek istiyor mu? Yani sizler ustasınız.
0: Evet.
1: Yetişecek mi sizden sonra da?
0: Bir ara korkmuşlar. Yani artık bu işin ilgilisi azaldı, bir de popülaritesi azaldı falan deyip böyle siyasi şeylere de biraz ne diyeyim, siyasi ortamlardan da etkilenmiş aslında. Fakat daha sonrasında bunun sanat boyutu, yani evrensel sanat boyutu ve bir milli karakteri ortaya çıkarma durumu fark edilince destek çıkmış tabii ki. Artık üzülmeye o anlamda pek gerek yok. Tabii bu sanatı yaparken içeriğiyle de biraz ilgilenmek gerekiyor. Sadece form olarak değil,
1: tabii.
0: Anlam dünyasıyla da biraz ilgilenmek gerekir herhalde. Aslında korkacak bir şey yok. Çünkü yine ilahi kelamla bağlantısını düşündüğümüz zaman Allah kendi öğretisini, kendi dinini korumayı kendi üzerine alıyor. Yani insanlar ilgilenseler de ilgilenmeseler de yazılı olarak göndermiş olduğu emirlerinin yine ilahi bir korumayla kıyamete kadar devam edeceğini ifade ediyor. Ve hattatlar da aslında buna hizmet etmiş oluyorlar. Bu bağlamda üzülecek bir şey yok. Yani
1: evet.
0: İlgileniyorlar, ilgilenmiyorlar diye. Günümüzde bir de şey var, böyle bir bütün dünyada artan bir milliyetçilik şeyi var insanlarda böyle. Kendi özünü fark etmek, böyle kalabalıklarda kaybolmak yerine kendi dinamizmiyle bir şey yapmak anlayışı var. Bu ona da biraz hizmet ediyor aslında. O ilgi arttı diyebilirim.
1: Arttı. Güzel.
0: Tabii.
1: Peki sadece Arapça mı yazılıyor hat sanatında eserler? Hani ben görüyorum mesela Türkçe, Latin alfabesi, Latin harfleri kullanılarak da yapılıyor. O başka bir şey mi oluyor? Yani o bir hat sanatı eseri olmuyor mu?
0: Şöyle.
1: El yazısı gibi bir şey mi oluyor bu?
0: El yazısı değil de gene metinle biraz alakası var. Şimdi mesela biz hattatlık deyince hep böyle İslam döneminde

0: İki hattatlığı kastediyoruz. Hüsni hat dediğimiz kısım biraz öyle. Bunun 1400 senelik yaklaşık diyelim bir mazisi var. Fakat bundan ibaret değil. Öteki harfler de bu Latin alfabesi olsun, İbrani harfleri olsun, işte çivi yazısı bile aslında bilginin tespit edilmesi için gelecekteki kuşaklara da aktarılabilmesi için bunlar birer metot. Yani birer araç diyelim. O anlamda baktığımızda hepsi aslında değerli. Hiçbirisi birbirinden daha az değerli diyemeyiz. Biz tabii bununla ilgili bir dünyamız var. Bize bu daha sempatik gelebilir. Sorunun bir kısmını kaçırdım sanki.
1: O yüzden hani Arapça ağırlıklı.
0: İçeriklerinin Arapça olması şöyle. Dini metinler Arapça olduğu için daha çok Arapça ile ilgili zannediyoruz. Ve önemli bir miktar eser aslında öyle. Fakat bunlar günlük hayatta da çok kullanıldığı için bizim Osmanlı döneminde konuşulan dil Türkçe. Yani bugün Osmanlıca diye bir şeyden bahsediliyor ama aslında Türkçe o. Sadece günümüzdeki kullandığımız Türkçe'de daha Avrupa lisanlarından kelimeler varken eskiden daha yoğun olarak ve önemli miktarda %40 neredeyse Farsça kelimelerin, Arapça kelimelerin olduğu bir Türkçe'den bahsediyoruz. Bunlar ama Türkçe. Öyle olduğu için atasözleri, bir takım güzel deyimler, mesela divanlar var böyle edebi eserlerin yazıldığı. Onların içerisinde bu harflerle ve okunaklı güzel sanatlı harflerle ama bulunduğumuz ülkenin Türkçe konuşulan diyelim literatürünü takip edebileceğimiz metinler.
1: Evet, güzel. Şimdi bitti mi İstanbul yazısı? Daha var gibi.
0: Evet, bitti bitti.
1: Bitti mi?
0: Şöyle bitti. Şuraya da ben gene konuşalım. Ben bunu küçük detaylarını yapacağım.
1: Tamam. Şöyle isterseniz kameraya doğru da böyle gösterebilirsiniz.
0: Atladığımız yeri biraz tamamladım ama bunu tabii divani yazının...
1: Gerçekten yani bunu bir dakika içinde falan, birkaç dakika içinde yazdım.
0: Biraz da şey oldu, tökezledik ondan sonra ilerledik. Bu değişik bir kompozisyon gibi bir şey oldu.
1: Estetik.
0: Başka bir şey planlıyordum ama bu çıktı. Bunun şeyini yapacağız tabii. Başka detayları var. Süremizi bilmiyorum. Konuşurken ben biraz daha süsleyeceğim.
1: Birazcık daha vaktimiz var, yapabilirsiniz.
0: Evet, onu siz beni yönlendirirsiniz.
1: 9-10 dakikamız var yaklaşık.
0: Tamam, siz güzel sorularınızla devam edelim.
1: Şimdi bir yandan da şunu merak ediyorum. Turistler de çok geliyor. İlgi gösteriyorlar mı?
0: Çok ilgi gösteriyorlar. Türkiye'nin tanıtımında bazı böyle öne çıkan şeylerimiz var, değerlerimiz var. Bunların içerisinde hat sanatı. Yani mesela İstanbul'un fethiyle de alakalı düşündüğümüzde İstanbul başlı başına her şeye, her önemli sanatsal olaya beşiklik etmiş bir yer. Yani bir Bizans geleneği var. Öncesinde böyle bir geçiş yolu burası. Osmanlı toprakları, başkenti. Burada sanata çok büyük değer vermişler. Hatta bizim geleneksel sanatlardan bahsederken İstanbul ekolü diye bir şeyden bahsedilir. Mesela bir ara bu Bağdat'tır, Kahire'dir. Böyle önemli İslam şehirlerinin sultanların himayesinde, sultanların sponsorluğunda gelişen ve desteklenen sanatların İstanbul'da da apayrı bir destekle, mesela bizim mimarimiz olsun, bu değişik sanatlarımız olsun, İstanbul ekolünden bahsediliyor.
1: Sizi yormayacaksam bu arada farklı bir şey daha yazma şansınız var mı? Onun
0: evet, bunu bir sonradan tamamlarız.
1: Tamam, farklı bir şey daha yazalım.
0: Farklı bir şey yapalım. Evet. Bu turistlerin ilgisi de şöyle işte, Türkiye'nin tanıtımı babında Türkiye'ye geldiklerinde hat sanatıyla da ilgili bir şeyler bulabilirlerse, yani doğru insanlarla o hatıraları götürmek istiyorlar.
1: İstanbul'u en güzel anlatan eserlerden.
0: Götürmek istiyorlar. Ne yazalım bu sefer?
1: Bu sefer ne yazalım? Uzun mu olur? Bayramınız kutlu olsun gibi bir cümle.
0: Şöyle yazayım. Bayramınız kutlu olsun.
1: Çok ya da güzel. İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar. Evet, hayırlı bayramlar.
1: Hayırlı bayramlar.
0: Evet. Hayırlı bayramlar. Çok güzel. Bunu Rika dediğimiz bu divaniydi. Bir de Rika dediğimiz.
1: Ha, şimdi farklı bir
0: font deneyelim. Hayırlı bayramlar yazıyoruz.
1: Hayırlı bayramlar.
0: Bu biraz daha hızlı olacak.
1: Evet. Bu malzemelere ulaşması kolay mı?
0: Artık kolay.
1: Pahalı mı? Maliyetli mi bir sanat mı?
0: Yani. Affedersiniz.
1: Estağfurullah. İnsanlık hali olabilir.
0: Evet, insanlık hali. Çok özür diliyorum. Malzemelerimiz şöyle. Eskiden daha az tabii. Şöyle çok eskiden Osmanlı'da bu bir sektör. Bir hattatın bulunduğu mahallede birçok kişi ekmek yiyor. Yani, yani bir tek hattatın bulunması orada bir kağıtçının, bir mürekkepçinin, bir kalemcinin o civarda yerleşmesine yol açıyor. Çünkü bir sürü öğrencisi var, kendisi de üretiyor. O zamanlar daha malzemeye erişim kolay. Sonra bir dönem dediğim gibi bunun popülaritesi biraz azalınca o şeylerde malzemeleri

0: erişimde biraz zorlaşmış ama
1: başlangıç
0: günümüzde çok kolay.
1: Başlangıç seviyesi için diyelim ki başlayacağız.
0: Hiç pahalı değil, pahalı sayılmaz.
1: Pahalı sayılmaz.
0: Dünyanın belki de en ucuz malzemesiyle başlanılan bir sanatı diyebiliriz. İşte bir çift şöyle bir kamış kaleminiz olsa, aherli kağıt yerine kamış kuşe kağıtlar kullanılıyor, parlak kağıtlar. Bir de isim mürekkebi. Hatta ilk etapta dolma
1: ne
0: kalem...
1: Ne kadardır ortalama maliyeti?
0: Yani bugün hani bu paralar artık çok mu az mı bilmiyorum mesela. 300-400 liralık insanların işte 2-3 tane kahve içecekleri bir parayla çok rahat bu malzemelere erişmek kolay.
1: Atölyeler de yaygınlaştı.
0: Atölyeler de yaygınlaştı. Hatta belediyelerin böyle bir hizmeti vardı. Ücretsiz de bunlar mümkündü. Şimdi biraz aksamakla beraber devam edeceğini zannediyorum.
1: Güzel.
0: Benim de yani bir sürü öğrencilerim var. Onlarla da iyi vakit geçiriyoruz. Bir de burada sadece yazıyı öğrenmek değil, bunun kültürünü kazanmakla ilgili de bir şey var. Bir ortam sağlanmış oluyor. İnsanlar bazen bazı şeyler için utanabiliyorlar böyle. Ya bu yaşta ben işte gitsem süphanikeyi sorsam neredesin falan hani bu saate kadar falan derler deyip. Ama hattatlık sayesinde böyle bir kurs sayesinde orada süphanikeyi yazıyorsun. Küçük kısa sureleri yazıyorsun. Allah, Muhammed, inşallah, maşallah. Evet. İnsanlar böyle biraz da şey için de geliyorlar aslında. Bu anlamda manevi anlamda beslenmek.
1: Tabii.
0: Ve daha böyle güvenli bir ortamda, kendilerini rahat hissettikleri bir ortamda hem de sanat üreterek kendi dini, kültürel altyapılarını da güçlendirmek için bir fırsat yakalıyorlar.
1: Evet.
0: Hayırlı bayramlar değil mi?
1: Şimdi evet, hangi kısımdayız?
0: Hayırlıyı bitirdik.
1: Hayırlı bitti.
0: Hayır bitmesin tabii de.
1: Evet.
0: Bayram da bitmesin, bayramlar yazıyoruz.
1: Evet. Gerçekten yakından ben ilk defa görüyorum. Etkileyici.
0: Evet, biraz öyle
1: çünkü
0: bir şey var.
1: Kısa sürede o yetenekle, o küçük el hareketleriyle ortaya çok güzel bir eser çıkabiliyor.
0: Bayramlar.
1: Ebru sanatı da aklımıza geliyor tabii hattat deyince benim mesela o da tabii işin başka bir yanı da.
0: Bizim bahsettiğimiz diğer sanatlar ortalama olarak bile kitap sanatları diye bir başlıkta toplanıyor. Ve hattatlık sayesinde aslında ortaya çıkan eserlerin tezyin edilmesi, süslenmesi adına onlar sonradan hattatlığın sayesinde ona eşlik ederek gelişmiş sanatlar.
1: Değil mi?
0: Ebru sanatı aslında böyle cilt sanatının bir şeyi, bir
1: çünkü görüyorum hat sanatıyla yazılmış bir yazının yanında da bazen bir lale figürü.
0: Evet, evet, evet.
1: Değil mi? O da...
0: Onda da şöyle bir şey var.
1: Nasıl oluyor?
0: Bizde mesela metaforik anlatımlar var böyle. Kısa yoldan insanlara böyle biraz da görsellik katarak bazı desenleri, şekilleri sembolleştirerek daha hızlı bir iletişim sağlamak adına lale çiçeği eski harflerle yazdığınız zaman hangi harfleri kullanıyorsanız o harflerle Allah da yazılıyor, Hilal de yazılıyor. Yani Allah yazısındaki Elif, Lam, Lam ve H harfi farklı dizilimle hem Hilal yazmaya uygun hem de lale yazmaya uygun. Dolayısıyla biz Osmanlı tekstilinde işte genel anlamda günlük hayatta uygun olan, yazının uygun olan yakıştığı yerlere yazıyla Allah yazıyoruz. İşte desen olarak değerlendirmek istersek de Allah çağrıştırılsın diye. Yani bu
1: lale
0: olabilir, Hilal olabilir.
1: Evet.
0: Öyle bir bağlantısı var.
1: Evet,
0: şu noktalarını da koyalım.
1: Birkaç dakikamız kaldı artık.
0: Bitti aşağı yukarı. Hayırlı bayramlar.
1: İkinci eserimizi de tamamlamış oldunuz.
0: Bayramlar. Şuraya da imza atalım.
1: Evet. Bayramın üçüncü gününde.
0: Şuraya da Habertürk mü yazayım küçücük?
1: Olur.
0: Habertürk.
1: Evet. O da tamamlandı sanırım.
0: Stüdyolarda o kadar uzatmayalım tamam.
1: Gayet iyi böyle. Evet, hayırlı bayramlar
0: evet,
1: yazmış
0: şurada
1: oldunuz.
0: Azıcık rötuşluk bir yerimiz var ama bunu da gösterelim yine şöyle.
1: Evet. Elinize sağlık.
0: Evet.
1: Getirdiğiniz bir iki tablo da var. Onlar hakkında da kısacık birkaç cümle bahsetmek isterseniz. Son iki dediğim dakikamız.
0: Bir tanesi İstanbul'la alakalıydı. O elma gibi duran var. Nerede o? Ben buradan
1: hangisi?
0: Göremiyorum.
1: Şimdi biz de göreceğiz. Evet. Şimdi ekrana geliyor. Evet.
0: Ha, şimdi ekranda en sağda olan bu İstanbul'la alakalı diye hazırlamıştım ben bunu birkaç sene önce. İstanbul'un fethiyle alakalı Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifinden bahsederler. Yani böyle teşvik edici anlamda. Fetihlerin başlangıcı belki. İstanbul bir gün fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ve onu fetheden ordu ne kutludur ne mübarektir. Kabaca bu içerikte.

0: Onu da böyle elmaya çevirmiştim. Çünkü kızıl elma diye yine bizim milletimizin böyle şeyler var. Toplumumuzu, gençlerimizi herhangi bir uzaktaki ama erişilmesi güç ama istediğimiz bir hedefe yönlendirmek için kızıl elma diye bir şey var. İstanbul onlardan bir tanesiydi eskiden. Onun için yapmıştım. Bir tanesinde mavi olan da Ya Şafii yazıyor.
1: Ortadaki mi en sağ?
0: Ortadaki tam mavi
1: O
0: olan.
1: mesela hat sanatı gibi
0: Evet
1: ilk
0: bu
1: bakışta gelmiyor göze,
0: evet,
1: değil mi?
0: daha böyle
1: Farklı bir
0: çizgisel, daha
1: çizgisi.
0: çizgisel. Bu dediğim, bahsettiğim fontlar var demiştim ya, değişik
1: O
0: fontlar.
1: fontlardan biri.
0: Bu onların içerisinde geometrik karakterli olan küfi dediğimiz bir tarz. Satrançlı küfi veya makili küfi diyorlar. Daha böyle geometrik. Onda da Ya Şafii yazılı. Ben onu 90'lı yıllarda yapmıştım ama bu Covid'li zamanlarda şifa veren Allah'ımıza böyle bir şey olsun diye. Hasbelkader sanatsal
1: Anlamlı
0: bir
1: bir eser.
0: yaklaşımımız olsun yazmıştım.
1: Ve
0: En
1: diğeri.
0: soldaki de böyle Anadolu Bizans falan esprileriyle mozaik çağrışımlı hüve yazıyor. Yahu, Yahüve. Yani ey o Allah, ey bizim üçüncü şahıs olarak kullandığımız zamir Kur'an-ı Kerim'de Allah için kullanılıyor. Onu yazmıştım.
1: Peki.
0: Bu
1: Çok
0: şekilde.
1: teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum ben
0: Ben de
1: sizi
0: memnun oldum. Böyle bir fırsat
1: tanıdığıma. Hat
0: verdiniz.
1: sanatının da detaylarını bilmediklerimizi öğrenmiş olduk.
0: Evet, getirmişken şu makasçığı da göstereyim. Bunda
1: Evet,
0: da hattat
1: kısacık.
0: makası diyoruz.
1: En son eser.
0: Şurasında da yazı var. Ya Fettah diye. Yine hattatlıkla alakalı olduğunu gösteren bir
1: Peki.
0: eser olmuş oldu. Çok
1: Peki.
0: teşekkür ediyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Eyvallah.
1: Tekrar elinize sağlık. Çok sağ olun. Hattat sanatçısı Eftahrettin Kılıç bizimle birlikteydi. Şimdi bayram sabahının bu dilimini noktalıyoruz. Saat başında yine buradayız.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. 29 Mayıs Cuma gününde, Kurban Bayramı'nın 3. gününde yine bayram sabahıyla beraberiz. İkinci dilime geçtik, saatler 9'a geliyor. Hızlıca başlayalım haberlerimizle. Gelenek bozulmadı bayramın ikinci gününde. Yani dün siyasi partilerin genel merkezlerinde bayramlaşma trafiği vardı. Karşılıklı ziyaretler gerçekleşti, ikramlar yapıldı. Görüşmelerin ana gündem maddeleri terörsüz Türkiye süreci, mutlak mutlak kararı ve Gazze'ye yönelik saldırılardı.
1: Biz de künefe bekliyorduk başkanım. Evet.
2: Şimdi biz aslında biraz sizi düşündük. Hani Kurban Bayramı, bir de üstüne karbonhidrat yüklenirse ağırlı, hani böyle şey olabilir diye. Biz de Bafra pidesini bekleriz başkanım yani.
1: Ne demek?
3: Siyasete bayram molası verildi. Karşılıklı ziyaretler gerçekleşti. İkramlar yapıldı. Terörsüz Türkiye süreci, mutlak mutlak kararı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili mesajlar verildi.
4: Bayramlar, küsüklüklerin, kırgınlıkların, dargınlıkların ortadan kalktığı mübarek günlerdir. Umut ederiz ki bu açıdan da birlik, beraberliğe vesile olsun. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönem yaşanan hadiseler hepimizi üzmektedir. Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlümüz razı değildir.
3: Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşmalar gerçekleşti. AK Parti 16 siyasi partiyle bayramlaştı. 3 bayram sonra Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'yi ziyaret etti.
2: Bu bayramlar küskünlüklerin, kırgınlıkların son bulması ve bir araya gelmenin çok güzel günleri. Biz de sizleri misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Her zaman bu birlik, beraberliğin olması çok önemli.
5: Kurban yakınlaşma demek.
2: Evet.
5: Birbirimize de yakınlaşacağız. Aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bu coğrafyanın huzuru için gereken her şeyi yapacağız.
3: DEM Parti'nin AK Parti'yi ziyaretinde gündem terörsüz Türkiye süreciydi.
2: Silahların bırakılması, tespit teyit meselesi, yasaların çıkarılması bunlar çok önemlidir, çok değerlidir. İlerlemenin sağlanacağına inanıyoruz.
6: Silahların zihninde devreden çıkması kültürüne de sahip olduğumuzu biliyoruz.
3: CHP'de toplam 15 partiyle bayramlaştı. DEM Parti ve İyi Parti bu partiler arasında yer almadı. 3 bayram sonra CHP Genel Merkezi'nde AK Parti heyeti ağırlandı.
7: Yeni yönetimimiz hayırlı olsun.
3: MHP ise 7 siyasi partiyle bayramlaştı. CHP ve DEM Parti, MHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden partiler arasında yer aldı. İsrail'in İran'a saldırıları ve terörsüz Türkiye gündemdeydi.
8: Bu artık devlet projesi bizden çıktı. İnşallah çözülecek.
9: Bayramdan sonra bu somut adımların gelmesini bekliyoruz. Evet.
3: DEM Parti'yle AK Parti ve MHP de dahil olmak üzere 9 siyasi partiyle bayramlaştı.
10: Biz ne kundaktaki bir bebeğimizden ne de bu ülkenin bir çakıl taşından asla vazgeçemeyiz. O nedenle de terörsüz Türkiye süreci aslında ne kadar büyük bir anlam ifade ettiği bütün dünyanın göz önünde somutlaşmıştır.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe önemli adımlar geldi. Önce üyelere tebligat gitmediği için parti meclisinin 1 Haziran'da toplanmayacağı açıklandı. Ardından CHP grup toplantısının yapılmayacağı duyuruldu.
3: 1 Haziran pazartesi günü toplanacak parti meclisi ertelendi. CHP grup toplantısının da yapılmayacağı duyuruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe önemli adımlar geldi. CHP'de gözler 1 Haziran pazartesi günü yapılacak parti meclisine de çevrilmişti. Ancak partiden yeni bir açıklama yapıldı. Parti meclisinin ertelendiği duyuruldu. Açıklamada parti meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle parti meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir denildi. Parti meclisi toplantısının ertelenmesinin ardından bu kez de Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Genel Kurulu askıya alındı. Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla milletvekillerine yazı gönderildi. Grup toplantısının tarihinin henüz belirlenmediği belirtildi. Talimatım gereği gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır denildi. Karara ilişkin ilk değerlendirme CHP

0: Grup Başkan Vekili Murat Emir'den geldi.
1: Bakın şöyle bir yazı var. Bir defa ben böyle bir yazının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Nitekim bu imza da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor. Grup Genel Kurulu haftada bir gün toplanmak zorundadır. Grup Genel Kurulu'nun toplantıya çağırmaya yetkili olanlar, grup başkanı, grup yönetim kurulu ve grup üyelerinden en az 1/5'idir. Grubun genel kurulunu toplamaya ve grup genel kurulunun gündemini belirlemeye tek başına yetkili olan grup yönetim kuruludur.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramın ikinci gününde ziyaretine gelen partililerle bayramlaştı, sohbet etti. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edenler arasında Gürsel Tekin de yer aldı. Daha sonra genel merkeze geçen Tekin açıklamalarda bulundu.
2: Her arkadaşımız iyi görevlere geldi. Şimdi kendilerinin varlık sebebi olan Sayın Kılıçdaroğlu'na yapmaları gereken bir araya gelip Cumhuriyet Halk Partisi bizim Sayın Kılıçdaroğlu için de, benim için de, Sayın Özel için de, hepimiz için as olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir. Bu süreci el birliğiyle nasıl çözebiliriz? Yani adliye koridorlarında bir daha asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışılmayacağı bir süreci, bir mekanizmayı başlatmak bu kadar kolay bir iş.
0: Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e 30 Mayıs Cumartesi günü gidecek. Bayramın 4. gününde halk buluşması programında partililere seslenecek.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel İzmir'de Buca Cezaevi ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Gündeminde Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği grup toplantısı yazısı vardı. Öyle bir yazıya gerek yoktu. Yazının sonuç doğurmayacağını herkes bilir dedi. CHP Genel Merkezi önüne çekilen araçlarla ilgili de Kılıçdaroğlu'nun taziye aramasıyla ilgili de yine konuştu.
4: Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da meclis iç tüzüğünü ve grup iç yönetmeni bilen herkes bilir.
5: Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği yazıya değindi. YSK'nın mazbatasını iptal etmediğini söyledi.
4: Bu butlan kararı benim mazbatamı elimden almıyor. YSK'da zaten mazbatayı iptal etmiyor, ettim de demiyor. Ben seçilmiş genel başkanım. Ancak butlan kararıyla bir tedbir kararı uyguluyorlar. Ama o tedbir kararı benim ne milletvekilliğimi elimden alıyor, ne genel başkanlığımı elimden alıyor. Sadece genel başkanlıkla ilgili bazı yetkileri mahkeme kararı kesinleşene kadar kullanamayacağım yönünde aslında tamamen hukuksuz bir karar var orada.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Buca cezaevini ziyaret etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel merkezin önünde sergilenen araçlara dair konuştu.
4: Ve gitmiş oraya iki araba koymuş. Arabalardan bir tanesi Kemal Bey zamanında alınmış. Bunların hepsi ortaya çıkmış. Diyor ki ya ben o araçları misalen seçtim. Böyle bir şey varsa diye söyledim. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir haysiyet suikastini partiyi seven biri yapmaz. Kemal Bey'i seven biri yapmaz. İnsan olan yapmaz bunu yani.
5: Gündeminde Kılıçdaroğlu'nun kendisini taziye için aradığı ve yanıt vermediği iddiası da vardı.
4: Telefon zaten kapalıydı defin sırasında. Nazik bir taziye mesajı yollamış. Ben de taziyeye teşekkür mesajı yolladım.
3: Ve son gelişmeleri almak üzere Ankara'ya dönelim şimdi. Habertürk ekibinden Emre Aytekin bizi bekliyor. Emre, Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündesin sanırım. Nedir notların, senden dinleyelim. Günaydın.
6: Günaydın. Evet, Kılıçdaroğlu bayramın dördüncü gününde de konutunda çalışmalarını devam ettirecek. Üçüncü gününde düzeltiyorum. Dün de buradaydı Kemal Kılıçdaroğlu. Bayramın ikinci gününde burada çalışmalarını sürdürdü. Tabi ziyaretçileri vardı. Eski milletvekilleri ve Gürsel Tekin buraya geldi. Kılıçdaroğlu ile bayramlaştı. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu da çalışmalarına devam etti. Tabi yarın önemli gün CHP için. CHP Genel Merkezi'ne ilk defa gidecek Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne giderek halk buluşması programı kapsamında burada partililere seslenecek. İşte bu program için burada çalışmalarını konusunda devam ettiriyor Kemal Kılıçdaroğlu ki yarınki toplantıda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Tabii peş peşe

0: Adımlar geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Salı günü CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir toplantı yapacaktı. Salı günü mecliste grup toplantısı gerçekleştirecekti. İşte bu toplantıya Kılıçdaroğlu bu toplantıya ilişkin milletvekillerine bir yazı gönderdi. Toplantının yapılamayacağını söyledi. Henüz hangi gün olacağına dair bir karar almadığını ifade etti ve bu şekilde de CHP'nin Salı günü yapılacak grup toplantısı ertelenmiş oldu. 1 Haziran'da ise parti meclisi toplantısı yapılması bekleniyordu. Yine CHP'den bu konuyla ilgili de bir açıklama yapıldı. Parti meclisi toplantısının da ertelendi, duyuruldu. Bunun gerekçesi ise parti meclisi üyelerine herhangi bir tebliğin gitmemiş olması olarak vurgulandı. Bu yüzden de iki toplantı Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı adımlar neticesinde ertelenmiş oldu. Dediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu bayramın 3. gününde de konutunda olacak. Bugün çalışmalarını sürdürecek ki yarın önemli gün CHP Genel Merkezi'ne girecek. Orada partililer de bayramlaşacak ve önemli mesajlar verecek. Bizler de burada haber nöbetini sürdürüyor olacağız.
1: Teşekkür ediyoruz Emre Aytekin'e. Şimdi haberlerimizle devam edelim. Kurban Bayramı'nın klasikleşmiş haberlerinden biri var şimdi sırada. Firari kurbanlıklar. Bir fırsatını bulup kaçan o kurbanlıklar sahiplerine bakın nasıl zor anlar yaşattı.
2: Bir anlık dalgınlıktan yararlanıp kaçtı. Dakikalarca sahiplerini peşinden koşturdu. Görüntüler Mersin'in Bozyazı ilçesinden Erkan Uysal ve ailesine ait kurbanlık kesim öncesi kaçtı. Evin etrafında kovalamaca başladı.
3: Kurbanlık bir anda elimizden kaçtı. Tam köşeye sıkıştırdığımızı zannediyorduk. Bir anda kaçmaya devam etti.
2: Dakikalar süren kovalamaca sonunda kurbanlık yakalandı. Bu görüntülerde Tarsus ilçesinden sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi yola çıktı. Önde keçi, arkada sahibi yol ortasındaki kovalamaca sürücülere zor anlar yaşattı. Kurbanlık uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ise firari kurbanlık soluğu markette aldı. Markettekilerin şaşkın bakışları arasında içeri giren küçük baş hayvan dakikalar sonra gelen sahibi tarafından teslim alındı. Kurbanlıkların kaçma girişimi sırasında zarar görenler de oldu. Kütahya'da kurbanlık dosunun kendisini tutmaya çalışan kesim görevlilerinden birini yere savurdu. Neyse ki olayda yaralanma olmadı. Burdur'un Çavdır ilçesinde de bir kişi kamyonetten indirmeye çalıştığı koçun saldırısına uğradı.
1: Bir yandan da kasapların mesaisi de sürüyor. Kurbanını kesen ev için ayırdığı etleri kıymalık çektirmek için kasapların yolunu tuttu. Kurban pazarlarında da son kalan hayvanlar için yine sıkı pazarlık vardı.
4: İkinci gün indirim günü, üçüncü gün daha iyi indirim günü.
2: Son kurbanlıklar için sıkı pazarlık yapıldı. Hayvanını satıp dönmek isteyen besici fiyat düşürdü.
5: 24'e aldım.
6: Sen kaç 28 dedim 27'ye bıraktım.
5: 24 aldım.
6: Böyle olmaz. 1000 lira sen geç 1000 lira yavaş yavaş.
5: En son 25 verdim.
6: He 25 sana kaç söyledin?
7: Ben 27 dedim abi.
6: 27, 25 dedim.
5: 25 verdim.
6: Bir dakika bir dinler misin kardeşim?
2: Bayramın ikinci gününde de İstanbul'daki kurban pazarları hareketliydi. O yerlerden biri de Yenibosna'ydı.
8: Kurban pazarlarında bayramda da satışlar sürüyor. Ancak çoğu besici hayvanlarını sattı, memleketine geri döndü.
9: 50 tane kaldı, hesapla da veriyoruz. Bir 5000 lira aşağı indi.
10: 22,5'a al git diyor.
8: Neden bugüne bıraksak?
10: Yani bugün biraz daha ucuz olur diye.
2: Bir yandan da kasaplarda kıyma çektirme telaşı var.
11: Kurbanımızı kestik, et çektiriyoruz.
8: Ne kestiniz bu sene?
12: Bu var.
8: Kaç hisse girdiniz?
12: 6.
8: Kaç kilo et çıktı kişi başı?
12: Kişi başı 60-65.
13: Çektirdim ben.
8: Daha mı iyi oluyor?
13: Daha iyi oluyor. Daha çocuklarım beğeniyor. Köfte müfte bir şey için yapıyorum mesela. Daha kolay doluyor onlara.
8: Elinde et poşetiyle gelenler kıymayla birlikte çıkıyorlar. Buzluklarına kıyma atmak isteyenler kasabın yolunu tuttu. Bir kilo kıyma çektirmek isterseniz onun da fiyatı 30 lira.
11: 30 liraya çekiyorlar. Ucuz uygun yani.
2: Kasaplar kurban etinin bir süre dinlendikten sonra kıyma haline gelmesi gerektiğini söylüyor.
13: Bu et dinlenmeden kıyma çekilmez. Evet. Çünkü et cıvık çıkar, su gibi çıkar.
8: Genelde kıyma mı yaptırıyorsun?
14: Kıyma, yaşlı yıkıya. Hep kıyma yiyerek.
1: Bayramda kurbanlar.

0: Alarmlar kesildi. Tabii şimdi bir yandan da mangal vakti. İstanbul'da kalanlar piknik alanlarını da doldurdu. Belgrad Ormanı da o yerlerden biriydi.
1: Vallahi bayram çok güzel geçiyor. İstanbul'un boşalmasını fırsat bildik. Bayramın ikinci günü biz de pikniğe attık kendimizi.
2: Trafiksiz İstanbul'u ve güzel havayı fırsat bildiler. Belgrad Ormanı'na akın ettiler. Bayram tatilinin tadını piknik yaparak çıkardılar.
3: İstanbul boştu, trafiğe takılmadık. Keyiflice, hızlıca geldik. Tatilimizin tadını çıkartıyoruz. Semaver yanıyor. Birazdan mangalımız yanacak.
4: İstanbul'da yaşıyoruz. Memlekete gidemedik. Burada memleket havası alıyoruz.
5: Dün kurbanımızı kestik, Allah kabul etsin. Bugün de kurbanın tadını çıkarmaya geldik.
6: Bir yanda hamakta sallananlar, bir yanda top oynayanlar ve her taraftan tüten mangalın dumanları. İşte Belgrad Ormanı. İstanbul'da memleketine gitmeyen İstanbullular bayramın keyfini piknik alanlarında çıkarıyorlar.
7: Abi ya, mangalda tavuk daha iyi gidiyor ya. Ha, tercim tavuk oluyor bizim.
8: Yaktık, bayramımızı geçiriyoruz.
9: Çok güzel abi, güzel geçiyor. Kendim de Karadeniz'de olduğum için açık hava. Hani güzel geçiyor.
10: Ankara'dan misafir olarak geldik dostlarımızın, akrabalarımızın yanına.
2: Ve çocuklar, yine en çok onlar eğlendi.
11: Çocuğu sallıyorsunuz.
5: Evet, çocuğu sallıyoruz. Bayram her zaman çocukların. Biz de onları eğlendiriyoruz.
12: Eğleniyor çocuklarla beraber. Bayramın tadını çıkarıyoruz.
13: Pikniğimize geldik çocuklarla.
14: Vallahi güzel, yapacak bir şey yok. Memlekete gitmeyince yapacak bir şey yok.
0: Sıcak bir gelişme var. Uzmanlar sık sık uyarıyor şu yola çıkanlara ama ne yazık ki kaza haberleri de geliyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 45. kilometresinde tur otobüsü refüje çarptı ve karşı şeride geçti. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Sabah saat 7 sıralarında meydana geldi kaza. İstanbul'dan Kapadokya gezisine giden tur otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı ve refüje çarparak karşı şeride geçti. 45 yolcu, 2 şoför, bir muavinin bulunduğu otobüsteki 16 kişinin hafif şekilde yaralandığı bilgisi var. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı. Diğer yolcularsa başka bir otobüsle yola devam etti. Hafif yaralanan sürücü Uğur Harnedar yokuş aşağı giderken oldu. Hızımız da yoktu. Araba birden attı kendini. Toparlayamadım ama ancak bu kadar. Buna da çok şükür. Yoksa daha kötü olabilirdi dedi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. Devam edelim. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kent genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul'daki kutlama programına katılacak.
15: Gemi korteji yapılacak. Meydanlar mehteran gösterileriyle inleyecek. Solo Türk bir kez daha hayran bırakacak. İstanbul fetih ruhu yaşayacak.
16: İstanbullu hemşerilerimizi çifte bayram yaşamaya, etkinliklere davet ediyoruz.
15: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü gün boyu sürecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Kentin hafızası ve fetih ruhu yansıtılacak. İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda ilk etkinlik saat 11'de Beyazıt Meydanı'nda düzenlenecek. Fetih yürüyüşü yapılacak.
16: Her ilçemizdeki büyük camilerde haşure ve lokma ikramlarımız olacak.
15: Ayasofya Meydanı'nda da Milli Savunma Bakanlığı'nın mehter konseri olacak. Saat 15'te ise Sarayburnu'nda gemi korteji düzenlenecek.
16: Yüzlerce tekne fethin ruhuna uygun, bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette bir görsel şölen şeklinde o konvoyu düzenleyecekler.
15: Ve olmazsa olmaz Solo Türk gösterisi. Saat 18'de başlayacak hava gösterisi Yeni Kapı etkinlik alanından izlenebilecek. Ayrıca Üsküdar sahilinde drone ve havai fişek gösterisi de olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbullularla buluşacak. Haliç Kongre Merkezi'ndeki bayramlaşma ve fetih kutlama programına katılacak. Sosyal medyadan paylaşım yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de İstanbulluları aileleriyle birlikte programa davet etti.
0: Şimdi Türkiye Gazetesi'nden bir habere bakacağız. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağoğlu kabinesinde bir

0: Türkmen Bakanı'nın yer alması için temaslarını sürdürüyor. Kerkük Valisi açıkladı. Irak kabinesinde Türkmen Bakan başlığıyla verilmiş haber. Türkiye Gazetesi'nde Semen Ağoğlu, illerden veya dış işlerinden sorumlu devlet bakanı ya da aile bakanının Türkmen olması için pazarlıklar sürüyor dedi diyor haberin içeriğinde. Ve devam edelim. Amerikan basınının iddiasına göre Trump yönetimi Küba'ya yönelik ekonomik baskıyı artıracak ve hükümetin çöküşünü hızlandırmayı hedefliyor. Üstelik bu çöküşün bu yaz yaşanması bekleniyor.
1: Trump yönetimi bu yazın başında Küba hükümetinin çöküşüne hazırlanıyor. Askeri müdahale planlarını değerlendiriyor. İddia Amerikan basınından. Axios haber sitesinin Amerikalı yetkililere dayandırdığı habere göre Trump yönetimi işgal yetkisi vermek yerine Küba hükümetine uygulanan ekonomik baskıyı kademeli artırarak toplumsal çöküşü hızlandırmayı hedefliyor. Yetkililere göre bu strateji İran'la süren barış görüşmelerine odaklanan Amerikan başkanına zaman kazandırmayı da amaçlıyor. Axios'a göre Küba, Venezuela'dan gelen petrol sevkiyatı sayesinde bu zamana kadar ayakta kaldı. Venezuela lideri Maduro'nun Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri tarafından alıkonulmasının ardındansa yaşam damarlarından biri olan petrol akışı kesildi. Bu durum ekonomik krizi tetikledi. Krizin daha da artacağını öngören Amerikalı yetkililerse yaz sıcağında oluşabilecek toplumsal huzursuzluk senaryolarını ele aldı. Amerikan Güney Komutanlığı, Karayipler'de olası askeri durumlar için masa başı tatbikat yaptı. Elektrik kesintileri, gıda kıtlığı ve sıcak hava nedeniyle halkın sokaklara çıkabileceği, bunun da yeni protestolar ve sert müdahaleler doğurabileceği değerlendirildi. Bazı yetkililere göre Küba'da hükümet düşse de sonrası da yaşanacaklar Venezuela'daki gibi kolay olmayacak. Küba'da olası bir rejim değişikliği sonrası yönetimi devralabilecek geçiş ekibinin belirlenmediği, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ambargosunun yasalarla sabit olması nedeniyle başkanın tek başına Küba ile ilişkileri Venezuela'daki gibi hızlı şekilde normalleştiremeyeceği belirtiliyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunun 250. yıl dönümüne özel 250 dolarlık banknot çıkarmaya hazırlanıyor. İddiaya göre banknotta kendi resmi ve imzası bulunacak. Eğer iddia hayata geçerse ABD tarihinde ilk kez yaşayan birinin görseli ABD doları üzerinde kullanılmış olacak.
2: 250 dolarlık banknot çıkaracak, üzerine kendi resmini bastıracak. İddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump resminin bulunduğu banknotları piyasaya sürmeye hazır. İddia Amerikan gazetesi Washington Post'tan geldi. Gazetenin yetkililere dayandırdığı haberine göre 250 dolarlık yeni banknotların basılması için harekete geçildi. Önce İngiliz bir ressam tasarımı yaptı. Trump'ın ve Hazine Bakanı Besant'in imzalarının arasına Trump'ın yüzü yerleştirildi. Ardından basım işlemleri başlatıldı. Amerikan yasasına göre sadece ölen kişilerin görselleri banknotlara işlenebiliyor. Dolayısıyla hayattaki bir başkanın resminin kullanılmasının yasal olarak sorun yaratabileceği belirtiliyor. Eğer Trump'ın resmi banknotlara işlenirse Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez hayatta olan birinin görseli ABD doları üzerinde kullanılmış olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın banknotta yer almasını sağlayacak yasa tasarısı geçen yıl Kongre'ye sunulmuştu. Tasarı tartışmaların ardından rafa kaldırılmıştı.
0: Fransa Ulusal Meclisi kölelik kanununu kaldırdı. 1685'te kolonilerde köleleştirilen yerlilerin hayat tarzlarına ve dinlerine yönelik müdahaleleri düzenleyen bu kanun oy birliğiyle kaldırılmış oldu.
1: Fransa kölelik kanununu kaldırdı. Kara kanun oy birliğiyle yürürlükten çıkarıldı. Fransız Ulusal Meclisi yüzlerce yıl öncesine dayanan bir kanunu görüşmek için toplandı. Sömürgecilik döneminde Fransız kolonilerindeki kölelere yönelik insanlık dışı düzenlemeleri içeren madde gündeme alındı. Kara kanun olarak bilinen kanun oy birliğiyle kaldırıldı. Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararın insanlık, eşitlik,

0: eşitlik ve evrensellik adına alındığını vurguladı. Kanunu insanlık dışı olarak nitelendiren meclis başkanı, Fransa'nın şeffaflık içinde geçmişiyle yüzleşmeye devam ettiğini savundu. Fransız kolonilerinden Guadeloupe milletvekili Max Matheson ise oylama sırasında ulusal mecliste yaptığı konuşmada hala sömürge topraklarında kara kanunun etkilerinin hissedildiğini vurguladı. Bu düzenlemelerin bugüne kadar resmen yürürlükte kalmasını eleştirdi. Dünyanın önde gelen sömürgeci güçlerinden biri olan Fransa, kara kanunu 1685'te yürürlüğe koydu. Kanun kolonilerde köleleştirilen yerlilerin hayat tarzlarına ve dinlerine yönelik müdahaleleri düzenliyordu. Köleleri taşınabilir mülk olarak gösteren kanun, köle ticaretine dayanak sağlıyordu. Fransa'nın 1848'de köleliği kaldırmasıyla kanun yasal olarak geçerliliğini yitirse de, o tarihten bu yana resmen yürürlükte kalmıştı.
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Ebola salgını yayılmaya devam ediyor. Hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığı tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Kongo'da yaşanan iç savaşın taraflarına çatışmayı durdurma çağrısı yaptı.
0: Dünya Sağlık Örgütü Ebola ile mücadeleye devam ediyor. Örgüt, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmaların durdurulması çağrısı yaptı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, bombalar atılırken hastaları izole edemeyiz dedi. Hastalığın kontrol altına alınması için derhal ateşkes çağrısı yaptı. Kongo'daki isyancı M23 güçleri hastalığın görüldüğü kuzey ve güney Kivu bölgelerinin kontrolünü ele geçirdi. Çatışmalar nedeniyle milyonlarca insanın yerlerinden edildiği belirtiliyor. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Ghebreyesus çalışmaları incelemek üzere Kongo'ya gitti. Salgına karşı ülkeler önlem almaya devam ediyor. Uganda hastalığın yayılmasını engellemek için Kongo sınırının kapatıldığını açıkladı. Sınırdan sadece sağlık çalışanlarının ve tıbbi malzemelerin geçmesine izin verilecek. Kongo'da koruyucu ekipman sıkıntısı yaşandığı belirtilirken, Dünya Sağlık Örgütü salgının ilk tespit edildiği Bunia bölgesinde bir sağlık tesisi kurmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün son açıklamasına göre, Ebola'nın Bundibu götürü nedeniyle en az 200 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı da 900'ün üzerine çıktı. Bundibugyo'nun şimdilik aşısı ya da tedavisi bulunmuyor.
1: Avrupa Mayıs ayının son günlerinde sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. İngiltere ve Fransa'da sıcaklık rekorları kırıldı. Birleşmiş Milletler ve İngiltere Meteoroloji Ofisleri sıcaklıkların 2030'a kadar artmaya devam edeceği riskine karşı uyardı.
0: Avrupa sıcak hava dalgasının pençesinde. Üstelik uzmanlara göre sıcaklıklar artmaya devam edecek. Birleşmiş Milletler'in yıllık raporuna göre Kuzey Kutbu'ndaki sıcaklıklar önümüzdeki 5 yılda artmaya devam edecek. Bu artışın dünya genelinde görülen sıcaklık artışının 3 katı büyüklükte olacağı tahmin ediliyor. Raporda eriyen buzulların okyanus sularını ısıtabileceği ve bunun da Kuzey Yarımküre'de aşırı hava olaylarını tetikleyebileceği yorumu yapıldı. İngiltere Meteoroloji Ofisi de 2024'te kırılan küresel sıcaklık rekorunun gelecek 5 yıl içinde bir kez daha kırılacağını tahmin ediyor.
2: Yıl sonunda güçlü bir El Niño etkisi altında olacağımızı düşünüyoruz. Bunun dünya üzerinde güçlü etkileri olacak. Büyük okyanustaki sıcaklık artışı nedeniyle küresel sıcaklıklar yükselecek. Güçlü bir El Niño dalgasının bunu 0.2 derece artırmasını bekliyoruz. Bu nedenle gelecek yıl sıcaklık rekoru kırılabilir.
0: Bu açıklamadan günler önce İngiltere'nin başkenti Londra'da Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırılmış, pazartesi günü kentte termometreler 35 dereceyi göstermişti. Fransa'nın başkenti Paris'te de Mayıs ayındaki görülen en yüksek hava sıcaklığı salı günü kayda geçti. Kentte yaşayan evsizler sıcaktan korunmak için kendilerine acil barınak sağlanması için eylem yaptı. İtalya'nın başkenti Roma'da sıcaklıklar şimdiden 35 dereceye ulaştı. Turistler serinlemek için Roma'nın ünlü çeşmelerini akın etti. Ülkenin kuzeyi ve orta bölgesindeki 16 kent içinde sıcaklık uyarısı yapıldı. Büyük okyanusta meydana gelen El Niño hava olayı, öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde, ardından da dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.
1: Şimdi Hürriyet Gazetesi'nin manşetine birazcık daha detaylı bakalım. Bakın Hürriyet Gazetesi bugün 66 yıldır böyle su görmemiştik manşetiyle çıktı.

0: Türkiye özellikle son 7 ayda 66 yılın en yoğun yağışını aldı. Bazı barajlarda doluluk oranı %100'e ulaştı. Suriye ve Irak'ta Fırat Nehri için taşkın alarmı verildi diyor. Haberde yine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da açıklamaları var. Doluluk oranımız %75'ler civarında, bazı barajlarda %100'e ulaştı diyor bakan. Ve yine Fırat kıyısındaki alçak bölgelerde yaşayanlardan evlerini terk etmeleri istendiği de belirtiliyor. İşte bu fotoğrafta büyük bir şelaleyi andıran fotoğraf. Ama bir baraj, Diyarbakır'daki Çüngüş'teki Karakaya Barajı'nda su 173 metre yükseldikten sonra tahliye edilince de işte bu fotoğraf ortaya çıkmış. Haberde böyle yer bulmuş Hürriyet gazetesinde. Yağışlar demişken, Edirne'de etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, binaları ise su bastı.
1: Dolu ve kuvvetli yağmur etkili oldu. Cadde ve sokaklar su birikintileriyle doldu. İş yerlerini su bastı.
2: Şuraya bakın, buradan baştan başa yazık günah değil mi? En az bendene kadar su var.
1: Edirne'de öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar camilere, duraklara ve binaların saçak altlarına sığındı. Suyla dolan yollarda araçlar mahsur kaldı.
3: Kaldı, sel oldu.
4: Mağdur kaldık. Böyle bir rezilliği, böyle bir kirliliği bu halk kabul etmiyor.
1: Bazı binaların alt katlarını ve iş yerlerini su bastı.
2: 400-500 milyon zararı var. Yazık değil mi? Bütün dondurma dolapları mahvoldu.
5: Bütün mahallelerden buraya geliyor. Buradan çıkartıyoruz, yola boşaltıyoruz. Yola tekrar geri geliyor. Yani bunun bir çözümünün artık bulunması lazım. Bıktık artık. Bıktık yani. Bir şekilde artık bunun çözümü bulunması lazım.
0: İzmit Körfezi'nde deniz kahverengiye döndü. Peki endişe yaratan kirlilik görüntüsünün nedeni ne acaba? Detaylara bakalım.
1: Kurbanlık sanıldı. Kesilmekten son anda kurtuldu. Çorap sahibine kavuştu. Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Müyesser Sevinç, henüz 10 günlükken sahiplendiği Çorap isimli kuzusunu evladı gibi büyüttü. Ancak Kurban Bayramı arifesinde çorap bir anda ortadan kayboldu. Sokak sokak kuzusunu arayan Müyesser teyze gözyaşları içinde karakolun yolunu tuttu. O sırada İznik sahilinde dolaşan kuzu kaçan kurbanlık sanılarak biri tarafından götürüldü. Gerçeği ise kuzunun boynundaki boncuklu tasma ortaya çıkardı.
6: Teyzemin evcil hayvanıymış bu. Teyzem tabii ağla ağla bir hal oldu. Peşine karakola gittik hep beraber. Verdiğimiz kişilerin de numarasını vesairesini, bütün bilgilerini almıştık. Sağ olsun karakoldaki emniyet mensubu arkadaşlar da yardımcı oldular bize. Peşine işte teyze kuzusuna sahip oldu. Biz de hepimiz mutlu olduk.
1: Polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunan çorap bayramda kurban edilmeden sahibine teslim edildi.
0: Şimdi sizi yetenekli iki lise öğrencisiyle tanıştıralım. Defne Öztürk ve İrem Gökmen. Alaçatı Ot Festivali kapsamında düzenlenen uluslararası aşçılık yarışmasında rakiplerini geride bırakıp birinci oldular. Şimdi Romanya'da Türkiye'yi temsil edecekler.
1: Okulda öğrendikleri hünerlerini sergilediler. Ege otlarını modern tabaklarla buluşturdukları yarışmada birinci oldular.
7: Turizm Mesleki Teknik Anadolu Sesi.
1: Defne Öztürk ve İrem Gökmen, Ayvalık'ta Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Gastronomi Bölümü öğrencisi. İzmir'de Alaçatı Ot Festivali kapsamında düzenlenen uluslararası aşçılık yarışmasında büyük bir başarıya imza attılar.
8: Balığım, mezgitim var ve kapelettilerim var. Kapelettilerimde iç harcında Ege otlarını bol bol kullanmaya çalıştım. Akkız, deniz börülcesi, turpotu bunları çok sıklıkla kullandım.
1: Defne ve İrem 20 okuldan 40 yarışmacı arasında birinci olmayı başardı.
9: Bu mutfaktan sadece bir yemek değil bir şampiyonluk çıktı. Ayvalıklı iki lise öğrencisi Türkiye'nin en iddialı gastronomi yarışmalarından birinde zirveye çıktı.
10: Arası birincilik kupası aldık. Ekip yarışması ve bireysel kategoride 4 altın madalya aldık ve geldik okulumuza.
1: Başarılı ikili şimdi Eylül'de Romanya'da yapılacak yarışmaya hazırlanıyor.
8: Biz Türkiye'yi temsil edeceğiz. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Yani o gururun

0: verdiği yükü de taşıyoruz. O yüzden elimizden geleni ayrına koymadan yapacağız.
1: Efsane müzik grubunun kurucularından Haldun Hürel ömrünü verdi. İstanbul için hala yazmaya, keşfetmeye devam ediyor. Bu zamana kadar İstanbul'un hiç bilmediğimiz ilginç yerlerini gün yüzüne çıkarıp kitaplarında kaleme aldı. Peki İstanbul'u hiç bilmeyenler için ya da bu şehirde yaşayıp gezmeye vakit bulamayanlar için bayramda nasıl bir rota olmalı? İşte arkadaşımız Öznur Kars Çetiner İstanbul sokaklarını Haldun Hürel'le gezdi. İzleyelim.
2: İstanbul'u gezerken ne yapıyorduk? Yanımızda mutlaka not defteri, kalem ve fotoğraf makinesi veya telefonu mutlaka bulunduruyoruz.
3: Biz de bu güzel sohbeti böyle kayıt altına fotoğraf çekerek almış olalım hocam. İyi bayramlar.
2: Size de, tabii hepimize.
3: Sizinle İstanbul'u konuşacağız. İstanbul'un bilmediğimiz noktalarını, sayfiye yerlerini, en dar sokağını size soracağız. Haftanın 6 günü Beylikdüzü'nden Şişli'ye gidip gelerek çalışan bir insan, bu altını çizdiğiniz yerleri gezmek istese, evet, ne kadarlık bir zamanını alır?
2: Yani bu zaman hayli uzun sürebilir. Ama ben öğrencilerime Mimar Sinan Üniversitesi'nde hep söylediğim şey şudur. Evet. İstanbul'u öncelikle iki kişi gezmeye başlayın. Üç kişi kalabalık olur.
3: Ne yapabilir öneririm. 9 günde? Nereleri görebilir?
2: İlk adımını atacağı yer Sultanahmet bölgesi. Tarihi, evet, Yarımada'da bugün gördüğümüz, evet, Topkapı Sarayı'nın olduğu bölgeden itibaren başlayarak, hı hı, Aksaray'a kadar yürüyerek çok rahatlıkla gidebilir. Evet. Surları gezebilir. Hı hı. Surların içine girebilirsiniz. Aynı günde hem Yarımada hem Beyoğlu çok mümkün olmaz.
3: Şu an tabii Boğaz'ın incisi Üsküdar'dayız. Buradan biz tabii tarihi Yarımada'ya da biraz göz kırpıyoruz. Oo. Ama keşfedilecek o kadar noktası var ki İstanbul'un.
2: Tabii ki, olmaz mı? Yani ben her yola çıktığımda bunca sene sonra hep diyorum ki ya ne olur hiç tanık olmadığım, görmediğim bir şeye rastlayayım akşam eve dönerken.
3: Kız Kulesi'ndeyiz.
2: Kız Kulesi, evet. Ve neden kız, değil mi?
3: Neden kız kulesi? Yani evet, geçiyoruz, bir sürü insan geçiyor, bakıyor, manzarasına bakıyoruz ama hikayesini ne kadar biliyoruz?
2: Kız Kulesi aslında bir kayalıktır. Boğaz'da öyle enderdir kayalıklar. Bir Galatasaray adası. Kız, evet, Kulesi, doğru, iki adacığımız var yani burada fazla değil. Yok, evet. Bu adacığın üstüne Bizans döneminde bir koruma kalesi yapıldı. İstanbul'u, Konstantinopolis'i korumak için ve Karadeniz'den gelen yabancı düşman gemilerin şehire girmemesi için Salacak rıhtımından Kız Kulesi'ne çok kalın bir zincir çekildi. Kız Kulesi'nden de Sarayburnu'na veya başka kaynakların söylediğine Galata Karaköy iskelesine doğru bir zincir çekilerek Boğaz'ın güney girişi çıkışı kapatıldı.
3: Ve o zincir Galata Kulesi'nde bir ara sergilendi.
2: Var,
3: çok
2: gene sergilendi.
3: Zor çıkarılmış, evet, hatta.
2: 8 şeklinde kocaman, evet, şu boyutlarda. Evet.
3: Kız Kulesi'ni en güzel hangi açıdan görürüz Üsküdar'a geldiğimizde?
2: Biraz daha ilerlersek birbirine yapışmış gibi durur. İki büyük kulemiz. Kız Kulesi ve Galata İstanbul'un marka sembolleridir.
3: Da yaşayıp da bilmeyen biri bu şehri en güzel hangi mevsimde gezebilir?
2: Benim mevsim ilkbahardır.
3: O dönemde mevsimde hangi çiçekler açmış olur? İstanbul'a özel bir koku var mı?
2: İstanbul'a özel koku olmaz mı? Var. 18. yüzyıldan sonra İstanbul'un çiçeği papatyayı yenerek birinciliğe oturan lale olmuştur. Evet. Lale düşkünü kim? Damat İbrahim Paşa. Bir kere Emirgan Korusu'ndan bu tarafa baktığınız zaman nefis bir Erguvan bahçesini karşınızda görüyorsunuz. Evet. Asya tarafında. Kız Kulesi'nden Asya tarafına Karadeniz'e doğru giderken yine aynı istikamete baktığınız zaman da Çubuklu Sırtları.
3: En güzel oralardan
2: Çubuklu Sırtları, onun Beykoz Kasrı'nın üst yamaçları. Evet. Ya bunlar var ya, yaşadığımız süre içinde bile gözümüzün önünden eriyip gidiyor.
3: Amerikalı damadınız İstanbul'u, evet, sizinle gezerek mi öğrendi hocam?
2: Bence gezerek öğrendi ama o öğrenmeye ve bilgiye çok aç bir insan.
3: İlk nereye götürdünüz?
2: İlk gördüğü yer ve çok beğendiği, hatta Amerika'da bile benzeri zor bulunabilecek dediği, evet, Bostancı Pendik Sahil Yolu oldu. Evet. Ondan sonra en beğendiği yerlerden birisi Galata. Galata. Beyoğlu Galata yokuşları. Fener Balat yokuşları.
3: Evet.
2: Orada mesela

0: Merkep Bağırtan yokuşu var.
1: Çok dik bir yokuş.
0: Merkep Bağırtan diyor ya karşı tarafta. Anadolu'nun ilerisinde. Merkepler oradan çıkarken sütçü merkepleri olurdu eskiden. Süt geldi diye satarlar. Evet. O merkepler anıra anıra çığlık çığlığa bağırırlardı eşeklere.
1: Orası hala duruyor. Görmeliyiz orayı.
0: Merkep Bağırtan yokuşudur adı.
1: Tamam. Gördüklerimizi not alacağız.
0: Not alacaksınız. Aa, ben bugün Merkep Bağırtan yokuşunda bir ahşap konak gördüm. Ahşap konağı not ediyorsun. Gelince eve bilgisayardan ve ansiklopedilerden onu inceleyebilirsin.
1: Evet.
0: Rahat ayakkabı olacak. Ben başka bir mesela bununla gezemem. Bu olmaz. Bu sadece böyle kısa yürüyüşler içindir.
1: Bayağı bir ayakkabı eskitmemiz gerekiyor İstanbul'u gezerken.
0: Ben 5 tane eskittim, siz hesap edin.
1: Ayakkabı dedik, sırt çantası dedik.
0: Defter kalem.
1: Defter küçük. Kalem, fotoğraf
0: makine,
1: makinesi,
0: fotoğraf makinesi,
1: hafif şart. Bir yiyecek dedik.
0: Hafif yiyecek evden. Ve yani yürüyen bir ev olacaksın.
1: Tarihi Yarımada'da hangi yapıyı önce görmeliyiz? Karşımızda Ayasofya
0: tarihi
1: var.
0: Tarihi Yarımada Topkapı tabii Ayasofya. Var. Evet. Hemen bitişinde Sultanahmet Külliyesi, hı hı. Yabancıların Mavi Cami dediği, çünkü mavi çinilerle donatılmış.
1: Evet.
0: Yedikule'den başlarsınız, Hisar'a girersiniz. Hisar çok önemli. İstanbul'un ilk camilerinden biri onun içinde yapıldı 1453'te. Bizans'ın Yarımada'daki ömrü Osmanlı'nın yaklaşık 1,5 katı.
1: Evet.
0: Daha fazla. Hı hı. Yani düşünün ki 330 yılından 1453'e kadar 1118 yıldan fazla İstanbul'da yaşadıkları yer başkent işte şu karşıda gördünüz.
1: Evet.
0: Tarihi Yarımada bugünkü o Fatih ilçesi.
1: Evet.
0: Konstantinopolis. Dolayısıyla Fatih'in içinde bile 15 kilometre karelik bir alan içinde bile en azından 1-2 hafta harcamanız lazım. Çok şaşıracağına %100 emin olduğum bir şey daha söyleyeceğim. Sağlı sollu Boğaz'da Asya ve Avrupa tarafında 600 küsur yalının ve sahil sarayın olduğunu düşün. Sahil saray demek sahilde ama saray gibi. Boğaz'ın tam kıyısı yalı biter, üst kat cumbalı kısım denize çıkıntılıdır.
1: Evet.
0: Ve kış günlerinde evin salonundaki sedire oturarak oturduğu sedirin altındaki kapağı açıp evin içinden olta sarkıtarak balık tutan hanımlar vardı.
1: Hangi yalıda mesela?
0: Saliha Sultan Yalısı, Zekiye Sultan Yalısı, Ortaköy'de.
1: Bu iki yalıyı da görmek lazım diyorsunuz.
0: Tabii ki. En azından dıştan gezin. Mesela Emirgan Korusu, o yamaçlar, Bebek Korusu.
1: 9 günlük bayram tatilinde Tarihi Yarımada'yı tamamen keşfedebilir miyiz?
0: İmkansız.
1: Süre yeterli mi?
0: Yetmez. İlk keşfetmek merak eden insanlar için, kısa bir gezi için 9 gün Yarımada'ya yetebilir.
1: İstanbul'un sayfiye yerleri var mı?
0: Vardı.
1: Vardı.
0: Vardı.
1: Nerelerdi oralar?
0: Bir kere Salacak plajı çok ünlüydü.
1: Evet.
0: 1940'lar 50'lere kadar işte burası. Kumluk geniş bir arazide kadınlar, erkekler piknik malzemeleri, evet, işte plaj malzemeleri, yiyecekleriyle orada, hı hı, gelirlerdi. İkinci Sarıyer plajıdır.
1: Sarıyer.
0: Güneşli plajı daha ilerisinde. Göksu'da sandal sefalarıyla besteler yapılırdı. Biz de merak ettik, bir sandala binelim dedik. Sandala bindik, gel Sadaba'da gidelim, Kağıthane'deki dereler.
1: Dingo'nun ahırı diye bir nokta var mı İstanbul'da?
0: Dingo'nun ahırı Beyoğlu'nda Fransız Kültür Merkezi'nin,
1: evet,
0: tam önündeydi.
1: Evet.
0: Dingo'nun ahırı o civardaydı. Dingo bir gayrimüslim, orada tramvay malzemelerinin tamirini yapan bir adamdı. Yemek yemeye gittiği zaman oranın içine, çevredeki bazı böyle İçsiz güçsüz takımı içeriye girerler, aletleri karıştırırlar. Oraya gelip görünce bazılarını yakalar. Siz burada ne arıyorsunuz? Burası bir çalışma mekanı. Dingo'nun ahırı değil.
1: Dingo'nun ahırı da Taksim'de.
0: Taksim'de.
1: Meydana,
0: evet,
1: çok
0: meydana,
1: yakın
0: Fransız
1: bir noktada.
0: Kültür Merkezi'nin yakınında. Bitişince.
1: Orayı da çok rahat görebilir zaten
0: tabii
1: İstanbullular.
0: En azından ahırı görmeseler de o mekanı, Fransız Kültür Binası'nın, o sarı renkli binanın,
1: evet,
0: hemen yanında.
1: İsterseniz şöyle kayalıklarda oturup soluklanabiliriz de.
0: Tabii. Tabii.
1: Şeyi de sormak istiyorum hocam. İstanbul'un 7 tepesi olduğu söyleniyor. Bu 7 tepe nerede?
0: Ha, onu söyleyeyim.
1: Yoksa aynı yerde mi bütün tepeler?
0: Aynı yerde derken hepsi Fatih'te. Söyleyeyim, bütün seyircilerimiz de bilsin. Birinci tepe Ayasofya'nın olduğu nokta. İkinci tepe Beyazıt. Üçüncüsü üniversitenin olduğu nokta. Dördüncüsü Fatih Camisi'nin olduğu Aya Apostoli. Beşinci tepe hakikaten tepe olduğunu tek hissettiren nokta

0: Bu Sultan Selim Camisi'nin olduğu ve semtte de Yavuz Sultan Selim dediğimiz o yüksek noktada duran şey, Haliç kuş bakısı gözüken nokta orasıdır. Geldik 6'ya. Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan Camisi'nin olduğu nokta 6. tepe. Son tepe 7. tepe Sadrazam Cerrah Mehmet Paşa'nın camisinin külliyesinin olduğu nokta.
1: Peki gezinin bir de konsepti var değil
0: tabii
1: mi?
0: Konsepti.
1: Tarihi gezi.
0: Neyi gezi? Piknik mi yapacaksın? Beykoz Çayırı'nda mısır
1: mı
0: yiyeceksin?
1: Oturalım mı hocam biraz?
0: Tabii gayet
1: muyuz?
0: Güzel oturabiliriz.
1: Tamam.
0: Şuraya oturayım ben. Sen de şuraya gel.
1: Tamam.
0: Kalabalık gezmemek gerekiyor. Ben söyledim onu.
1: Yani bu bir kültür gezisi mi olacak?
0: Tabii karar verin
1: sanat
0: evde.
1: Sanat gezisi mi olacak?
0: Kaç kişiyle gezeceğiz? Yani tek başına gezmek için de bir altyapı lazım. Ve bu bayramda bu nefis bir 9 günlük tatil hiç az değil bence. İstanbul'u yani kabataslak gezebilirsiniz.
1: İstanbul'da en dar sokak var. Bu en dar sokak nerede İstanbul'da? Mini turumuzda o kaçıncı sırada?
0: Bence görmek lazım onu da. Dar oluşuyla bir kere İstanbul'da çok ilginç.
1: Bir sokak mı gerçekten?
0: Arnavutköy'de, evet Arnavutköy'de buldum ben bu sokağı. Mezarlık ve cami arasındaki yol, sokak daha doğrusu, tabelası aynen var. Bütün tabelalar gibi kırmızı üzerine beyaz, Alaylı Sokağı.
1: Peki İstanbul'un en uzun isimli camisi hangisi ve nerede hocam?
0: Caminin ismini söyleyeceğim şimdi, akşamı bulur.
1: O kadar.
0: Uzun. Tam Büyükşehir Belediye binasının yanındaki parkın kıyısında duruyor.
1: Saraçhane'de.
0: Saraçhane'de duruyor. Şehzadebaşı Camisi'nin tam karşısında.
1: Nedir hocam ismi?
0: 18 sekmanlar diye başlıyor. Gerisini artık sabaha kadar konuşun. Kahvehanelerin hası.
1: Hala görebileceğiz.
0: Tabii. Hası kahvehanelerin geleneksel ismiyle de tarihe damga vurmuş meşhur teleferikle gidilen Pierlotti kahvesi.
1: Kuzguncuğa gidelim. Orada bir çay kahve yapalım.
0: İstanbul'un köyleri. Acaba kaç köyü var?
1: Peki.
0: Harika. Rahatsız etmeyen ama. Ne
1: çok
0: sıcak.
1: Çok güzel.
0: Ne
1: evet soğuk. Hocam. Burada ekip biçme de yapılıyor diye biliyorum.
0: Köprüden geçerken aşağıda bostanlıkları görüyorduk. Ya yani çalışıyorlar. Şurası işte
1: evet.
0: Dediğim yer. Hiç olmazsa biraz kendini korumuş.
1: Korumuş evet.
0: Şu karşı taraf.
1: Buranın dar sokakları, renkli evleri çok cezbediyor insanları.
0: Komşu orada oturuyor.
1: Evet.
0: Sarı. İkiz. Sarı ev benim olsun. Sizinki de olsun.
1: Siz sarıyı mı seçtiniz hocam?
0: Sarıyı ben alayım.
1: Evet, mavisi de çok
0: mavi
1: güzel.
0: Mavi de güzel. Bence balkona açık olan da iyi.
1: Müthiş, çok güzel bir çay. Yani. Beş çayı
0: ama
1: saati
0: bütün,
1: olur.
0: Bütün evi istiyorum böyle komple 4 kat, 3 kat
1: evet.
0: Neyse. Onun içi nasıl?
1: Bostana karşı değil mi manzarası?
0: Ben böyle korku şeylerini severim. Korku senaryoları. Gece perdeler kapanıyor.
1: Nereden geliyordu ismi? Kuzguncuk.
0: Ya Osmanlı döneminde bir dede burada meczup diyor bazı kaynaklar.
1: Evet.
0: Kuzgun Dede ismiyle meşhur olmuş. Burada bir köyne evde yaşarmış. O dede öldükten sonra da Kuzgun Dede'nin yeri kısaca Kuzguncuk kelimesine dönüşmüş.
1: Bir de Marco Paşa.
0: Marco Paşa biraz bilgin
1: evet.
0: Tipli bir adam. Tarihe geçmiş. Eski dönemlerde biliyorsun ya bir şey sorduğun zaman onu cevaplayan, herkesin bilmediği konuya bir cevap bulan insanlar bilgin alim.
1: Derviş.
0: Ermiş derviş gibi nitelenirdi.
1: Evet.
0: Marco Paşa da böyle bir isim yapmış.
1: Hı hı.
0: Önemli bir semt sakini.
1: Mahalleli derdi, yani.
0: Mahalleli. Derdini at, git Marco Paşa'ya anlat.
1: Evet doğru. Oradan
0: bir kaynağı
1: geliyor.
0: Var.
1: Siz bayramları nasıl o eski İstanbul'da geçiriyordunuz?
0: Bizim bayramımızın bir numaralı öğesi Luna Park.
1: Bayramlar.
0: Luna Park tabii. Luna Parklar seyyar olurdu. Atla karıncalar.
1: Dönme dolaplar.
0: Dönme dolaplar. Ne bileyim salıncaklar. Bu tip basit oyuncakları kurarlar ama bize göre başka bir dünya çocuk gözüyle.
1: Açıyorum.
0: Çocukları çok severim. İncelerim böyle çaktırmadan.
1: Torun var mı hocam?
0: Torun var. Dorian. Ha, torun sevgisi derlerdi eskiden de. Hakikaten.
1: Evet. Doğru değil mi?
0: Vallahi
1: öyle
0: çok
1: diyorlar.
0: Fazlasıyla doğru yani. Evet. Şu görüntüye baksana.
1: Evet, bu görüntü hocam. Müthiş hocam.
0: Şu çıkmadan akşam kahvemi içiyorum. Ha, ne güzel. Ya bak korunmuş yerler. Manalı harika
1: var.
0: Ya. Tatil işte. Bayramda böyledir herhalde. Hakikaten havanın güzelliği.
1: Çok güzel.
0: 9 gün tatil.

İstanbul'un en keyifli köşelerini gezmiş olduk biz de bu vesileyle. Karadeniz'in özgün lezzetlerinden birini anlatacağız şimdi. Maydanoz köftesi sofraları süslemeye devam ediyor. Hem besleyici hem doyurucu olan bu lezzet özellikle bayram ve Ramazan sofralarında tercih ediliyor. Bakalım.

Bartın'a özgü maydanoz dolmasını size göstereceğim bugün. Şimdi bunu birlikte yapacağız. Önce bulgurumuzu pişireceğiz. Göz kararı yağımız, yapacağımız kilograma göre değişir tabii ki. Soğan. Ben iki tane orta boy soğan kullandım. Şu anda soğanımız kavruluyor. Bulguru önce suya koyuyoruz, azıcık kabarsın diye yıkıyoruz. Süzüyoruz, hazır bırakıyoruz. Yavaş yavaş salçamızı koymaya geçiyoruz. Bir kaşık gibi bir koymamız yeterli oluyor. Sonra bulguru ekleyeceğiz. Art bulgurumuza geçiyoruz. Bulgurumuzu yavaşça ilave yapıyoruz. Hemen karıştıracağız. Çok aşırı kavurmamıza gerek yok. Şimdi azı kavrulması bu kadar yeterli. Hemen ben bir tuz ekliyorum. Tuzumuzu koyalım. Burada kaynatmış olduğumuz suyumuz var. Göz kararı, bunu koyuyoruz. Sıcak olursa çok iyi olur tabii ki. Bu bizim için yeterlidir. Şimdi bulgurumuzun suyunu koyduk. Kapağını örtüyoruz. Şimdi suyunu çekmiş mi diye bakıyoruz. Şimdi bulgurumuz pişmek üzere. Suyunu çekmiş. Şimdi bulgurumuzu boşaltıyoruz. Şimdi artık bunun azı soğuyacak. Şimdi önce maydanozumuz. Bol maydanoz. Bir demet. Yumurtamızı koyuyoruz. İçine bir tane. Nanemiz. Pul biberimizle göz kararı koyuyoruz. Acı isteyenler daha fazla koyabilir. Şimdi karabiber. Bunu çok aşırı koymuyorum. Artık son malzememiz un. Sonra ilave yapabilirim ama tekrardan. Şimdi azıcık da üzerine su serpiyoruz. Yapışmaması için. Tepsimizi güzelce unluyoruz. Sonra şekil vereceğiz. Şekil alıyor mu diye bakacağız. Şu anda daha tutmuyor. Biraz daha yoğurmak gerekiyor. Artık olmaya başladı. Bulgurumuz hazır. Şimdi şekil vereceğiz. Bunun şekli böyle. Salçalı suyumuzu yapıp içine atacağız. Yağlı suyumuzu hazırlayacağız ve suya atacağız ve pişmeye bırakacağız. Şimdi soğanımızı ilave yapıyoruz. Bunu da yani bir göz kararı yemek suyuna konulduğu kadar şöyle yeterli. Sıcak su olursa daha iyi oluyor. Azıcık tuz atıyoruz. Artık tenceremiz, suyumuz kaynadı. Her şeyini koyduk. Artık bunları suya atıyoruz. Böyle az az atacağız. Suya batacak. Sonra tekrar atacağız. 5 dakika kaynaması yeterli. Çünkü ürünümüz pişmiş, çiğ değil. Şimdi artık yemeğimizin son aşamalarındayız. Şu anda artık yemeğimiz oldu. Sosumuza geçeceğiz. Yağ koyuyoruz. Pul biber. Nane. Arzuya göre yoğurdun üzerine kullanabiliriz. Yemeğimizi servis yapabiliriz. Koyuyoruz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 29, Muğla güneşli 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon parçalı bulutlu ve yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 22, Kayseri yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Erzincan yer yer yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Gaziantep güneşli 26 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Habertürk ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Kurban Bayramı'nın 3. gününde bayram sabahıyla beraberiz. Artık son saati bayram sabahının. Belki televizyonunu yeni açanlar vardır. Şöyle bir

Gazete manşetlerine bir daha bakalım dedik ve başlayalım Hürriyet gazetesiyle. Hürriyet gazetesinin manşetinde 66 yıldır böyle su görmemiştik başlığını görüyoruz. Yüz güldüren bir haber ama bir yandan da alarm seviyesinde. Türkiye özellikle son 7 ayda 66 yılın en yoğun

Asetin gündemini anlatan bir haber var. Salı çıkmazı başlığını görüyoruz. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kılıçdaroğlu, salı günleri yapılan meclis grup toplantısının kendi talimatı dışında yapılmamasını istedi diyor haberde. Hemen sol köşede de yürek ısıtan kedi operasyonu haberine şöyle bir göz gezdirelim. İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin kurtarma operasyonu sosyal medyada gündem oldu. Fatih'te iki katlı tarihi binanın asma tavanının altında yavru kediler tespit edildi ve 3 yavru kedi kurtarıldı diyor haberde. Yüzleri güldüren, gülümseten bir haber. Bakalım Akşam Gazetesi'ne. Akşam Gazetesi'nin manşetinde de vizede global vurgun başlığı var. Türkiye'de randevu krizi ve yüksek hizmet bedelleriyle gündeme gelen VFS Global'in kurduğu vurgun düzeni uluslararası bir rapora dönüştü diyor haberde. 70'ten fazla ülkede hizmet veren VFS Global'in %75 hissesi ABD'li fon devi Blackstone gruba ait. Ve raporda vize sektöründe uluslararası tekele dönüşen şirketle ilgili de usulsüzlükler bir bir sıralandı. Hemen sağ tarafta fotoğrafı gönderip parayı aldılar başlığı var. Özel ve Veli Ağbaba'ya yakın iş insanı Turgut Koç, şaibeli kurultay soruşturmasında ifade verdi. Bazı delegelerin kartı ve oy pusulasının fotoğrafını çekip telefona gönderdiğini, 20 bin lira isteyen Ethem Eskut delegesine de özele versin diye 10 bin lira yolladım dediği ifadede yer alıyor haberde. Ve devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'ne göz gezdirelim. Siyasette mutlak butlan bayramı manşetini atmış Cumhuriyet Gazetesi. Parti ziyaretlerinde Kılıçdaroğlu yönetimiyle AK Partili isimler birlikte hizmette anlaştı diyor haberin detaylarında. Ve hemen sol tarafta bitmeyen intikam Küba ve ambargo diplomasisi haberini görüyoruz. Küba'nın tüm kuşatmalara karşın hayatta kalması dünyayı tehlikeli bir gerçeği fısıldıyor diyor haberin detaylarında. Emperyalizme boyun eğmeden dayanışmayla var olunabilir mesajı verdiğini belirtiyor haberde. Devam edelim. Milliyet Gazetesi'ne bir göz gezdirelim. Sinan'ın Selimiye sırrı manşetiyle çıktı bugün Milliyet Gazetesi. Mimar Sinan'ın ölümünden 438 yıl sonra sırrı çözüldü. Ustalık eserim dediği Selimiye Camii dahil bazı eserlerini yüzyıllardır ayakta tutan gerçek ortaya çıktı. O araştırmalara göre Topkapı Sarayı'nın harem bölümünde bulunan 3. Murat Has Odası'nın cephesindeki dekoratif dairesel elemanın analiziyle ortaya çıkmış ve bazı dairesel inşa edilirken dairesel geometrik hesaplama kullanıldığının kanıtı olmuş. Bir başka hemen üstteki habere bir göz gezdirelim. Simit fotoğrafıyla birlikte adı aynı tadı farklı başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram namazı sonrası İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı sözleri simit kültürünü yeniden tartışmaya açtı. Kimi kıtır ve sert Ankara simidini tercih ediyor, kimi İstanbul, kimi de kel simit diye de bilinen Rize simidini, Karadeniz'in meşhur simidini tercih ediyor diyor haberde. Karar Gazetesi'ne bakalım şimdi de. İsrail ile anlaşın yoksa savaş bitmez manşeti var. Trump tehdidinden geri adım atmıyor. ABD Başkanı İran'la yürütülen nükleer müzakereler ve ateşkes görüşmelerini İsrail ile normalleşmeyi öngören İbrahim anlaşmalarına bağlayan tehdidini bu kez daha yüksek perdeden dillendirdi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bölge ülkelerine ısrar ediyor ve bize borçlusunuz, aksi halde savaşın biteceğinden emin değilim dediği yer almış haberin detaylarında. Ve son olarak Sabah gazetesine şöyle bir göz gezdirelim. Şaibeli kurultayda oy pusulası itirafı diyor. Akşam gazetesinde detaylarını okumuştuk zaten o haberin. Ve hemen yanda da ziyaret tavafında kalplerde sevinç ve hüzün bir arada başlığını görüyoruz. Hac görevini yapanların haberi var. Ve hemen sağ üstte de fetih ruhu 573 yıldır ayakta haberiyle İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünün yer aldığı haberi

0: görüyoruz. Şimdi devam edelim. Az önce de gazete küpüründe okuduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hac vazifesinde olan Türk hacılarla telefonda görüştü.
1: Dostlarımız, hanımefendiler, beyefendiler bakışlarıyla, gönülleriyle sizleri selamlıyorlar. Allah'a emanet olun. Mevla'ya da yardımcımız olsun.
0: İstanbul'da bayramın ikinci günü. Güneşli ve sıcak bir hava vardı. Bayramı İstanbul'da geçirenler turkuaz renge dönen Boğaz hattında gezmeye çıktı.
2: Eminönü, Kız Kulesi ve tüm Boğaz hattı. Bayramı İstanbul'da geçiren de, ziyarete gelen de sahile akın etti.
3: Evet, Tekirdağ'dan geldik. Bu sabah geldik. Gezmek için geldik. İstanbul'u gerçekten gezmesini seviyorum.
4: Havanın güzel olmasıyla böyle millet kendini sahile atıyor. Çay var, güzel şu anlık.
5: Evdeydik. Bugün çıkalım dedik ama çok kalabalık. Yani pişman oldum çıktığıma.
2: İstanbul'da bayramın ikinci günü. Yollar büyük ölçüde boştu ama turistik yerler ziyaretçilerle doldu.
6: Her bayram olduğu gibi bu bayramda en gözde ziyaret noktalarından birisi Eminönü oldu. Üstelik bugün Boğaz'ın rengi de turkuaza döndü. Vatandaşlar iskelelerde Boğaz'ın tadını çıkardı. Öte yandan vapurlarda da bayram yoğunluğu yaşanmaya başladı.
7: Bayağı sıcak.
6: İstanbul size kaldı değil mi?
7: Evet. Bugün izinliyim diye böyle yengemle ve yeğenlerimle dışarıya çıktık, öyle geziyoruz.
8: Gezmeye geldik. Sultanahmet Camii'ne gittik. Topkapı Sarayı'nı gezmek istiyoruz. Başka zaman gideceğiz oraya da. Çok kalabalık çünkü.
2: Şehir dışından gelenler de vardı.
9: Ailem geldi Sakarya'dan. Hep beraber gezmeye çıktık böyle.
10: Hatay'dan gelen misafirlerimizi gezdirmek için geldik biz buraya. Gülhane Parkı'nı gezdirmeyi düşünüyorum. Ayasofya'ya götürmeyi düşünüyorum.
11: Çocuklarımızla çıktık. Normalde İstanbul'uz, buralıyız. Ama İstanbul böyle günlerde, özel günlerde daha yoğun oluyor.
6: Bayramın ikinci gününde de İstanbul'da kalanlar sahillere akın etti. Salacak sahilinde birçok insan güzel havanın tadını çıkarıyor.
12: Sultanbeyli'den geldik buraya. Yani hava güzel olduğu için, bir de bayram olduğu için dedim çocukları şey yapalım, bir gezdirelim, bir temiz hava olsun.
13: Nereden geldin? İzmir'den geliyorum. Ama çok güzel geçiyor. Geziyoruz böyle. İlk defa geldik, ilk defa bu kadar detaylı geziyoruz.
0: Tabii 9 günlük tatili fırsat bilip rotayı Ege ve Akdeniz'e çevirenler de vardı. İki bölgede de oteller, sahiller dolup taştı. Tatilciler güzel vakit geçirirken turizmcilerin de yüzü güldü.
6: Nereden geldiniz? İstanbul'da. Peki nasıl buldunuz?
14: Uzun 9 günlük bayram tatilini dedik Alaçatı'da değerlendirelim. Çok güzel yer. İlk defa geliyoruz, güzel.
2: Bayram tatilini fırsat bildiler. Soluğu tatil beldelerinde aldılar.
6: Bayağı güzel geçiyor. Çok hoşumuza gitti. Bu kadar güzel beklemiyorduk havayı. Bayağı kalabalık. Yani sezonu açtık. Güzel oldu bizim için.
15: Kurbanımızı kestik. Dedik ki kuzenlerle beraber hep beraber çıkalım. Bir İzmir yapalım.
2: Kurban bayramını tatil olarak değerlendirmek isteyen çok sayıda kişi Ege bölgesini tercih etti.
6: Nereden geldiniz?
16: Edirne. Buraya daha önce gelmiştik. Çok seviyorum. Atmosferini de çok seviyorum. Çok enerjik geliyor bana. Normalde Antalya'da yaşıyorum ama orayı çok gezdiğim için tekrar bir de Alaçatı'yı deneyimlemek istedim.
6: İzmir'in turistik ilçesi Çeşme, bayram tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Burası Çeşme'nin ünlü Ilıca plajı. Tıpkı otellerdeki gibi plajlarda da doluluk oranı arttı.
2: Otellerin doluluk oranları turizmcilerin yüzünü güldürdü.
17: 4,5 gün bayramı baktığınızda 85 ama 9 güne baktığınızda 75-80. Güne baktığımızda dün kurban kesme günüydü, aile ziyaretleriydi. Bugün %100'lere yaklaşan, yarın da aynı %100'lere yaklaşan bir ortalamalar var Çeşme'de.
2: Antalya'da tatilcilerin yoğun olarak tercih ettiği kentlerden biri oldu.
18: Vallahi çok güzel Antalya, mükemmel. Hava da güzel, tam deniz havası.
19: Hava sıcak ama sıcaklığı güzel bir sıcak. Kavurmuyor. Bu sıcaklıkta çok güzel yüzüyoruz.
2: Tatil tercihi Antalya olanlar hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkınca soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Hem Antalyalılar hem tatilciler güzel havanın tadını doyasıya çıkardı.
6: İzmir'den geliyoruz. Günü birlikçiyiz. Uçakla geldik.
8: Denize girdiniz mi?
6: Bir 5 dakika girdik çıktık.
8: Sen
6: çok
8: girdin
6: güzeldi.
8: Mi?
5: Ben girdim.
8: Nasıldı?
5: İyi.
8: Sen formanla mı geldin denize?
5: Denize girmeye gelmedim. Öyle ailemle yürüyüş yapıyorum.

0: Sahilde.
1: Sıcak mı hava?
0: Hava çok sıcak.
1: Denize niye girmiyorsun?
0: Denize ailem izin vermiyor.
2: Öte yandan tatil için yollara düşenler Muğla girişinde trafiğe neden oldu. Menteşe ilçesinde başlayan araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnaf ve sanatkarın prim gün sayısı ile ilgili açıklama yaptı. 9000 gün olan sınırın işçi ve memurlarda olduğu gibi 7200 güne indirilmesini istedi.
4: 7200 güne norm birliğiyle düşürülmesi mümkün olacaktı. Ancak olmadı. Hala Sosyal Güvenlik Kurumu da 9000 gün Bağkurlar, 7200 gün SSK'lar.
2: Gündeminde 7200 prim günü düzenlemesi vardı. Nüfusun üçte biri bu düzenlemeyi bekliyor. Verilen sözler tutulmalı dedi.
4: Bağkurların hakikaten beklentisi bir türlü yerine getirilemedi.
2: Esnafın mali yükünün giderek ağırlaştığını belirten Palandöken, memur ve işçi primlerinin işveren tarafından ödendiğini hatırlattı. Esnafın kendi primini ödemekte zorlanma durumuna düştüğünü söyledi.
4: Şimdi hem ödedikleri prim yüksek, hem aynı şekilde devlet memurlarınki devletimiz karşılıyor. SSK'da çalıştıkları iş yerlerin sahipleri tarafından karşılanıyor. Bağkurlar dükkandaki satmış oldukları emtialardan kazanacak ki götürüp yatırsın.
2: Palandöken 7200 gün düzenlemesinin vakit kaybedilmeden torba yasaya eklenmesini talep etti.
3: Şimdi bir gazete haberine daha bakalım. Hürriyet gazetesinden bir haber başlıyor. Hemen arkamda kredi kartı şikayetleri 2 kat arttı diyor haberde. Şöyle bir detaylarına göz gezdireyim. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan kredi kartı ve yapılandırmayla ilgili şikayetler artışa geçmiş. Ve neredeyse 2 katına çıktı belirtiliyor verilerde rakamlarla. Bu başvurular 26.537.000 olmuş. Raporda yine pek çok detaya yer veriliyor. Devam edelim sıradaki haberimizde. Kamu Denetçiliği Kurumu istenmeyen kısa mesajlar ve aramaların engellenmesi adına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na tavsiye kararı verdi. Kararda ilave teknik ve idari önlemlerin devreye sokulması istendi.
2: Yasa dışı bahis sitelerinden gelen mesajları engelleyemedi. Çareyi Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurmakta buldu. Kamu Denetçiliği Kurumu da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na tavsiye kararı verdi. İstenmeyen mesaj ve aramalar için ilave tedbirler alınsın denildi. Yasa dışı bahis sitelerinden gelen mesajlara son vermek isteyen bir kişi önce kullandığı GSM operatörüne gitti. Daha sonra numaraları E-Devlet sistemi üzerinden tek tek engellemeye çalıştı. Ancak ne yaptıysa yasa dışı bahis sitelerinden gelen mesajların önünü kesemedi. En sonunda Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, mağdur vatandaşın yasa dışı bahis ya da sanal kumar oynamadığını tespit etti. İletişim bilgilerinin yasa dışı yöntemlerle ele geçirildiğini vurguladı. Vatandaşın bilgi ve iradesi dışında kendisine kısa mesaj gönderildiği ifade edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ek önlem alma tavsiyesinde bulundu. Kararda kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmesinin şart olduğunun altını çizdi. Veriler belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeli ve sadece gerektiği süre kadar muhafaza edilmelidir denildi.
3: Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıklara alışkınız ama bu kez kaçan, firar eden bir köpek. Onun hikayesine bakacağız. İstanbul'da sahibinin elinden kaçtı bir köpek caddeye fırladı. Kilometrelerce araçların arasında koşturdu. Tabii bir yandan da korku dolanlar yaşandı. O anlarda araç kamerasına yansıdı.
2: Sahibinin elinden kaçtı. Bir anda yola fırladı. Firari köpek korku dolu anlar yaşattı. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nden. Kurban Bayramı'nın ilk günü iddiaya göre bir kız çocuğunun gezdirmeye çıkardığı köpek sahibinin elinden kurtulup kaçmaya başladı. Toy poodle cinsi köpek kaçarken caddeye çıktı. Durumu fark eden bazı sürücüler köpeği yakalamak için araçla takibe başladı. Birkaç kilometre yolda koşan köpek için iki sürücü araçlarını durdurdu. Köpeği yakalamaya çalıştı ama köpek yolun karşısına geçip kaçmayı başardı.

0: da karşı şeritten bir araç köpeği görünce fren yaptı. Aracın altına saklanan köpek bu kez de kendisini almaya çalışan kadının elini ısırdı. Bulunduğu yerden çıkarılan köpek sonunda yakalandı.
1: Evet, tam da bu haberin üzerine bir konuğumuz var. Köpek eğitmeni Sait Emre Güneş bizimle birlikte ve tabii ki bu küçük ve sevimli konuğumuzla Romeo ile birlikte. Şimdi pek çok inceliği var köpek eğitiminin. Az önce bir haber de yayınladık. Bazen tabii istenmeyen şeylere de vesile olabiliyor. O yüzden eğitim önemli sanırım. Evet. Siz nasıl bir metot tavsiye edersiniz? Nasıl eğitmek lazım bu sevimli dostlarımızı?
2: Şimdi bütün dünyanın...
1: Kucağınızı alabilirsiniz bu arada öncelikle. Daha sonra yok, belki... Ben, kalsın mı öyle? Tamam.
2: Hayır, kalsın.
1: Peki, tamam.
2: Şimdi bütün dünyanın aksine ben şunu iddia ediyorum. Köpeklerin bir bilinci var. Yani dünyada insanların bildiği Ivan Pavlov tarafından başlayan bir ekol var.
1: Ödül sistemi.
2: Köpek galiba. Elinize ödül alırsanız 3-5 bir şey öğrenir gibi. Ben de şunu söylüyorum. Onların bir zeka yaşı, duygusal yaşları var. Mesela Romeo insan yaşları da 40 yaşlarında. Konuşulan her şeyi anlıyor. Onları böyle ödülle eğitmeye çalışmak yerine onlarla uyumlanıp hani iletişim kurup o şekilde eğitmek çok daha mantıklı.
1: Yani içgüdüsel değil, duygularıyla. Yani onları
2: onlar
1: anlamaya
2: çalışıyor. Anlıyor, evet. Ha, onlar bizi anlıyor ama tuhaf olan biz onları hiç anlamayan tarafız.
1: Şu an bence anlıyor bizi Romeo. Evet. Bakın gayet uslu yayında olduğunu fark.
2: Gördüğünüz tasmaya da ihtiyacımız yok. O sadece prosedür. Hani,
1: evet. Peki sıradan biri yeni sahiplendi diyelim sevimli dostunu. Tabii aynı evde yaşayacaklar. Nelere dikkat etsin? Nasıl başlasın? Yani bazı örneğin bazı köpekler daha mı yaramaz olur? Mesela huyu suyu değişir mi?
2: Bütün köpekler aynıdır. Hani, insanlar yeni köpek sahiplendiği zaman şunu bilmeli. Biz insanız, aile inancına sahibiz ve biz onu evin küçük çocuğu yerine koyup sevmek için alıyoruz. Hani ilk başlarda evet çocuk ama köpekler çok hızlı büyüyor. Mesela işte baktığınız zaman 10 aylık, 12 aylık olmuş köpek 15 yaşlarında insan zekasına sahip oluyor. Ama biz ona hep çocuk şeyi yapıyoruz. Yani zihnimizde çocuk olarak konumlandırıyoruz.
1: Evet.
2: Ve onlar bizim gözümüzde hiç büyümüyor.
1: Evet, peki Romeo'nun nasıl yetenekleri var? Ben Romeo diyorum, bana bakıyor mesela.
2: Romeo, gel gidiyoruz. Dur, ciddileş. Yat. Öl.
1: Ya... Oyuncu da.
2: Evet. Ya o her şeyi yapabilir. Köpeğin bir sınırı yok. İnsanın hani
1: ben
2: sınırı,
1: söylesem de yapar mı? Benden dinlemez.
2: Sadece beni dinler.
1: Sadece
2: mesela
1: siz.
2: Her köpek kendi liderini dinler.
1: Değil mi?
2: Tamam gel.
1: Ciddileş,
2: gel buraya. Şova döktü işi.
1: Şova döktü.
2: Mesela insanları böyle güldürebildiğini bildiği için tamam ciddileş kalk gel.
1: Şımardı mı acaba?
2: Evet.
1: Çok tatlı hakikaten. Hepsi öyle.
2: Evet.
1: Şimdi tabii bazı türler, şimdi Romeo daha küçük bir tür. Bazı büyük türler de var. Örneğin kangallar ya da yasaklı ırk dediğimiz köpekler var. Hep korkuluyor. Bazen istenmeyen haberler de çıkabiliyor.
2: Maalesef.
1: Ama mesela ben bazı videolar görüyorum. Pitbull cinsi bir köpek. Yasaklı ırk bu arada. Altını çizelim. Beslenmesi yasak kesinlikle. Ama bebeklerle haşır neşir gayet sevecen. Bu mümkün mü?
2: Mümkün.
1: Ya bunun mümkünlüğünü anlamak için bu soruyu soruyorum.
2: Yıllar önce ilk pitbull yasakları gündeme geldiğinde bütün haber kanallarında bu kafasında muhabbet kuş taşıyan bir pitbull vardı. O benim köpeğimdi. Ben yasaklara da karşıyım ama yani ülkemizde biraz doğru. Neden?
1: Evet, çünkü önlem alınamıyor.
2: İnsanlar
1: çok istenmeyen şeyler
2: köpeği yaşıyor. Alıp hani çocuklaştırdığı zaman köpek insanı saf görüp her şeyden korumak zorunda kalıyor. Aslında herkesin eğitim almadan önce bence köpeği almadan önce bir eğitim alması. Yani köpeğimize nasıl davranmalıyız? İnsanın onu öğrenmesi gerekiyor.
1: Peki nasıl yaklaşmamız lazım? Ne zaman bu eğitimin başlaması lazım?
2: Eğitim köpek eve girdiği an başladı.
1: Girdiği an.
2: Evet, girdiği gün öğrenmeye başladı. Bizleri tanımaya başladı.
1: İlk iş ne olmalı? Mesela önceki kokumuzu mu tanıyacak? Mesela ilk ben merhaba dediğimde nasıl yaklaşmadım? Az önce mesela elimi böyle uzattım. Koklatmak istedim. Doğru
2: evet,
1: mu bu?
2: Doğru yaklaşım bu. Bizim insanımız mesela köpeği vuracak gibi elini üstten yaklaştırıyor. Köpek böyle bir kısılıyor. Ne yapacak? Evet. Vuracak mı, sevecek mi?
1: Tehdit olarak aldı.
2: Evet. O yüzden ısırılmaların günümüzde çoğu bu. Bence ilkokullarda bunun eğitimi olmalı.
1: Değil mi?
2: Çocuklar ısırılmasın, insanlar ısırılmasın, köpeklerle şey yaşamasın. Bir
1: tabii,
2: stres
1: onlar da
2: yaşamasın.
1: Tedirginlik. Sonuçta ısıran köpek ya da saldırgan köpek kendini koruma içgüdüsüyle mi bunu yapıyor?
2: Yani hiçbir köpek durduk yere insanı Hı hı.

0: Sırmaz. Hani onların beden dili bizden farklı. Mesela
1: Evet.
0: bir köpeklerle şu ani hareket saldırı refleksi. Biz de korktuğumuz zaman ani hareket yapıyoruz ve köpeğe aslında biz tetik veriyoruz.
1: Var mı başka yetenekleri bu arada Romeo?
0: Çok fazla var. Ama
1: gösterelim.
0: Şey mesela şov yönünde değil. Mesela gel Romeo gidiyoruz. Gel.
1: Evet.
0: Gel.
1: Siz durunca o da duruyor.
0: Evet. Yani benim anlatmak istediğim şeylerden biri bu. Tasmaya ihtiyaç yok aslında. Köpek liderini geçmemeye çalışır. Onlardaki kanun şu. Lider köpek önde yürüyor, sürü onu takip ediyor. Ama biz insanlar tasmayı takıyoruz. O tasma bize takılı. Köpek lider, önde gidiyor.
1: Evet.
0: Biz ona engel olmaya çalışan
1: Genelde
0: tarafız.
1: Genelde doğru öyle geziyor.
0: Doğru olanı aslında...
1: Peki bazı köpekler çok heyecanlı oluyor. Tırnak içinde yaramaz olabiliyor. Bir şeyleri didikliyor.
0: İşte, evet.
1: Bunun ehlileştirmek mümkün mü eğitimle?
0: Evet, en zaten bizim can alıcı noktamız o. İnsanlar ve bilim köpekteki adrenalini farkında değil. Şimdi bize köpek sevimli geliyor ama şöyle bir şey var. O nabız çok yüksek. Bu da
1: dilini
0: adrenalin
1: çıkarır,
0: dediğimiz
1: hızlı nefes
0: evet,
1: alır.
0: Evet, bu sevimli görünüyor ama sevimli bir şey değil aslında. Bu kronik taşikardi. Kalp böyle adrenalin hormonu sergiliyor. Salgılıyor. Köpek yorulma hissi ortadan kalkıyor. Sürekli her şeyi acele yaşıyor. Bu sevimli geliyor ama ilk düzeltilmesi gereken bu. Yani çoğu insan benim köpeğim mutlu zannediyor ama şey farkında değiller. Yani köpek hiç uyumuyor. Hep tilki uykusunda.
1: Evet. Peki nasıl düzelir bu? Nasıl? Eğitimi hangi metotlar?
0: Empati.
1: Mesela, sadece konuşarak mı sizin eğitim metodunuz? Nasıl mesela
0: konuşarak
1: bu
0: değil.
1: Yaptıklarınızı?
0: Doğru anlaşma. Yani köpek dilini öğrenmek, köpeklerin ihtiyaçlarını öğrenmek. Mesela dikkat edin, oynuyor, nabız biraz yükseliyor.
1: Hemen... Ne diyeceğiz? Sakin ol Romeo herhalde. Siz nasıl yaptınız yani bunu? İzleyicilerimiz de daha iyi anlasın diye soruyorum detaylı.
0: Evet. Yani biz bunu nasıl yapıyoruz? Onu bir ciddiye alıyoruz. Onun bebek olmadığını farkındayız.
1: Hani göz hizasına gelerek mi konuşuyoruz?
0: Rezonans dediğimiz bir olay var. Bu bakışlarda da var. Mesela ona sürekli sevimli çocuk gibi bakarsanız o sizi ciddiye almamaya başlıyor. Ama 40 yaşında gibi bakarsanız her söylediğinizi ciddiye alıyor ve dinliyor.
1: Evet. Bu metot bilimsel olarak da kanıtlandı mı diyeceğim ama
0: şimdi
1: araştırmalar
0: orada,
1: var mı
0: evet,
1: üzerinde?
0: Benim mesela şöyle anlatayım size. Dünyada köpek eğitimi protokolleri var. Köpek davranış bilimi olarak geçiyor.
1: Evet.
0: Ama bazı eksikler var. Mesela davranışı belirleyen şey duygudur. Ve ben bugüne kadar dünyada yazılmış olan en iyi davranış bilimi protokolünü yazdım. Ve bunu Türk davranış bilimi protokolü olarak ülkemize hediye etmek istiyorum.
1: Hı hı.
0: Ama bunun mesela şey ispatlanması için üniversitelerle çalışması gerekiyor.
1: Evet,
0: mesela nedir? Köpekteki tansiyon ölçümü, kortizol hormonu ölçümü, adrenalin seviyesi ölçümü. Bunların mesela üniversitelerle birlikte çalışılması gerekiyor.
1: Evet. Kaç yıl oldu siz bu işe gönül vereli?
0: Yani 28 yıl oldu ben bu mesleğe başlayalı.
1: Hiç böyle ilginç bir vakayla karşılaştınız mı?
0: Çok
1: vaka
0: fazla.
1: Derken tırnak içinde neler
0: çok
1: oldu
0: fazla.
1: Mesela?
0: Mesela
1: neler...
0: beni ünlü yapan onlar zaten. Mesela çok agresif, hiçbir eğitmenin kabul etmediği köpeklerle çalışıyorum. Bu uyutulsun denilen köpeklerle çalışıyorum. Ama hepsinin tek derdi aslında sahibini korumak. Sahibine çok zayıf, çok masum görüp her şeyden korumak zorunda kalmak ve tansiyon hastası olmaları.
1: Ya tansiyon evet. hastası. Bu ilginç bir başlık yani.
0: Evet.
1: Köpekler tansiyon hastası olduğu için mi saldırgan?
0: Şimdi mesela şöyle empati kurun. Şu kalp şöyle atıyorsa bütün damarlarda genişleme vardır ve beynine giden kan basıncı da artış var. Köpeğe agresif etiketi yapıştırıyoruz ama köpeğin tek derdi sahibini korumak. Ve o tansiyon hastası. Hiç uyuyamıyor, başı ağrıyor, kimseye anlatamıyor. Yani o ağrı kesici isteyemiyor.
1: Evet.
0: Ama biz ona şey agresif diyoruz.
1: Peki siz nasıl eğitiyorsunuz? Bir kampa mı giriyorsunuz birlikte
0: Yok,
1: mi?
0: Yok evde sahipleriyle.
1: Düzenli
0: ben
1: olarak
0: Ben aslında köpek eğitmiyorum.
1: Musunuz?
0: Benim yaptığım iş sahiplerine gidip köpeği anlatıp köpeği anlamalarını sağlayıp artık seni ben koruyorum, sen beni değil mesajı vermelerini sağlıyorum.
1: Ne kadar sürede anlıyor arkadaşlarımız bizi acaba tahminen?
0: O insanın değişme süresiyle alakalı.
1: Yani
0: mesela bazı insan o anne diye atamıyor. O bakışlar şey oluyor, hala anne. O
1: galiba
0: biraz uzun sürebiliyor.
1: Galiba anlatması zor bir şey bir yandan
0: evet,
1: da. Ben
0: evet,
1: şu an
0: ben
1: onu
0: insanı
1: hissettim.
0: Değiştiriyorum mesela.
1: Değil mi?
0: İşte
1: yani...
0: Düşünün 40 yıldır biz köpekleri bilinçsiz olarak görüyoruz. Onlara çocuk gibi bakıyoruz ve o bakış açısını ben değiştirmeye
1: Bu
0: çalışıyorum.
1: Bu yaşayarak o değişimi hissedeceğimiz
0: evet.
1: bir iletişim süreci benim anladığım
0: evet, kesinlikle.
1: Kadarıyla. Siz bunu savunuyorsunuz. Peki
0: kesinlikle.
1: Ödül sistemine tamamen karşı.

0: mısınız? Arada bir teşvik.
1: Şimdi mesela aile içinde ben evde oturdum. Aileden birisi bana vay be ne kadar akıllısın oturdun falan diye çikolata vermeli mi?
0: Doğru söylüyorsun. Böyle düşününce hiç mantıklı değil. O yüzden. Peki Romeo şu an dinleniyor mu?
1: Romeo?
0: Ne hissediyordur Romeo şu an? Yani, sizin bakış açınızı düşünüyorum.
1: Bir köpek lideriyle. Hani hı-hı, sahibi kelimesini ben sevmiyorum.
0: Evet.
1: Lideriyle birlikte olduğu sürece keyiflidir. Mesela az önce yaptığım şey onun için bir oyun mesela. Ve köpek 7-24 oyun oynamak zorunda da değil. Hani dikkat edin sokakta köpeklere. Ne kalpleri böyle küt küt atıyor. Sakinler. Ne aceleleri var.
0: Ister.
1: Yürüyorlar. Evet böyle.
0: Doğru bu gözle bakınca.
1: Evet.
0: Canları ne isterse
1: öyle. En önemli şey yatıyorlar. Yüzlerce araba geçiyor.
2: İnsanlar geçiyor.
0: Bazıları.
1: Uyanmıyor. Derin uyku uyuyabiliyor. Ama bizim ev köpekleri tıkırtıya uyanıyor. İnsanlar bunun farkında değil. Bizim evet, de yarattığımız en güçlü değişim şu, artık köpekler uyuyabiliyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ayağınıza sağlık. Romeo'ya da çok teşekkür ediyorum. Sevebilir miyim?
1: Tabii ki. Romeo, kalk.
0: Ben de. Merhaba demiş olayım tekrar. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.
1: Ederim.
0: Bayram gününe vakit ayırdınız.
1: İyi bayram.
0: Size ve Romeo'ya teşekkürler.
1: Hadi gel.
0: Diyelim. Ve devam edeceğiz bayram sabahına. Ve devam edelim sıradaki haberimizle. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, partisi ve yakınları hakkında açılan davalarla boğuşuyor. Sanchez'in partisinde geçtiğimiz gün yolsuzluk soruşturması nedeniyle arama yapılmıştı. Şimdi ise başbakanın kardeşi de nüfuzunu kullanarak göreve atanmakla suçlanıyor.
3: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in kardeşi hakkındaki usulsüzlük davası başladı. David Sanchez, nüfuzunu kullandığı ve idari usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla yargılanıyor. Davayı ana muhalefetteki Halk Partisi ile aşırı sağ görüşlü parti ve dernekler açtı. 11 sanıklı davanın mahkemesi Badajoz kentinde başladı. Müzisyen olan David Sanchez, 2017'de İl Konsey tarafından oluşturulan konservatuar faaliyetleri koordinatörlüğüne atanmıştı. İddiaya göre David Sanchez bu atama için nüfuzunu kullandı. Aynı davada Başbakan Sanchez'in genel sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisi'nden de isimler bulunuyor. Savcılığın şu ana kadar suç teşkil edecek herhangi bir eylem görmediği, David Sanchez'in de hakkındaki iddiaların ortaya atılmasının ardından görevinden istifa ettiği belirtiliyor. Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begoña Gómez hakkındaki soruşturma da sürüyor. Gomez eşinin konumunu kullanarak üniversitede şahsi kariyerini ilerletmekle suçlanıyor. Dava sürse de savcılık bu konuda suç teşkil edecek delilin bulunmadığını açıklamış, Begoña Gómez de soruşturmanın kapatılmasını talep etmişti. Bir başka soruşturma kapsamında ise Başbakan Sanchez'in partisinde arama yapılmış, yolsuzlukla suçlanan başbakan saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Usulsüzlük varsa önlem alınır açıklamasını yapmıştı.
0: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Ebola salgını yayılmaya devam ediyor. Hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığı tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri, Kongo'da yaşanan iç savaşın taraflarına çatışmayı durdurma çağrısı yaptı.
3: Dünya Sağlık Örgütü Ebola ile mücadeleye devam ediyor. Örgüt, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmaların durdurulması çağrısı yaptı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, bombalar atılırken hastaları izole edemeyiz dedi. Hastalığın kontrol altına alınması için derhal ateşkes çağrısı yaptı. Kongo'daki isyancı M23 güçleri hastalığın görüldüğü kuzey ve güney Kivu bölgelerinin kontrolünü ele geçirdi. Çatışmalar nedeniyle milyonlarca insanın yerlerinden edildiği belirtiliyor. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Ghebreyesus çalışmaları incelemek üzere Kongo'ya gitti. Salgına karşı ülkeler önlem almaya devam ediyor. Uganda hastalığın yayılmasını engellemek için Kongo sınırının kapatıldığını açıkladı. Sınırdan sadece sağlık çalışanlarının ve tıbbi malzemelerin geçmesine izin verilecek. Kongo'da koruyucu ekipman sıkıntısı yaşandığı belirtilirken, Dünya Sağlık Örgütü salgının ilk tespit edildiği Bunia bölgesinde bir sağlık tesisi kurmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün son açıklamasına göre Ebola'nın Bundibugyo türü nedeniyle en az 200 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı da 900'ün üzerine çıktı. Bundibugyo'nun şimdilik aşısı ya da tedavisi bulunmuyor.

0: Bangladeş'te Donald Trump'a benzetilen manda günlerdir sosyal medyanın gündeminde. Albino mandaya bu benzetme nedeniyle bulunduğu çiftlikte ilgi bir anda arttı. Bangladeş hükümeti de bayramda kesilmesi beklenen manda için farklı bir karar verdi ve hayvanat bahçesine gönderildi.
1: Donald Trump'a benzetilen manda ilgi odağı oldu. Bu benzerlik sayesinde kesilmekten son anda kurtuldu. Bangladeş'te sarı kahkülü nedeniyle Donald Trump adı verilen albino manda sosyal medyada viral olmasının ardından ülke çapında merak konusu haline geldi. Ziyaretçiler hayvanın sarı kahkülünü ve sakin tavırlarını görmek için çiftliğe gitti.
2: Jo buffalo viral hua tha Donald Trump naam ka wo main 10 mahine pehle kharida tha Rajshahi City Hat se. Wo darasal uska baalon ke wajah se uska naam ye naamkaran kara tha mera chota bhai ne.
1: Donald Trump isimli mandanın bayramın ilk günü kesilmesi planlanıyordu. Ancak hayvana yönelik yoğun ilginin ardından yetkililer devreye girdi. İki haftadır sosyal medyanın gündemine oturan mandayı kamuoyunun ilgisi kesilmekten son anda kurtardı. İçişleri Bakanı'nın talimatıyla mandanın kesilmemesine karar verildi. Yetkililer artan kamuoyu ilgisi ve güvenlik endişeleri nedeniyle hayvanın kurban edilmesine izin verilmediğini açıkladı. Hayvanı satın alan kişiye ücretinin geri ödeneceği ve mandanın başkent Dakka'daki ulusal hayvanat bahçesine götürüleceği açıklandı. Bangladeş'te çoğu büyükbaş hayvan koyu renkli olduğu için albino mandalar oldukça nadir görülüyor. Ancak mandanın hayatını kurtaranın sıra dışı görünüşünden çok aldığı isim olduğu değerlendiriliyor.

0: Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Müzikle
1: merhabalar.
0: Devam edelim dedik.
1: İyi bayramlar
0: bayram
1: diliyorum.
0: İyi bayramlar. Konuğumuz devlet sanatçısı Doktor Uğur Çınar bizimle birlikte. Tekrar iyi bayramlar. Kurban Bayramı'nın 3. günü. Biz de bayram sabahında böyle bizi izleyenler keyiflensin. Bayramın keyfini müzikle taşlandırsın istedik. Nasıl gidiyor sizin müzik hayatınız, yolculuğunuz?
1: Öncelikle ben Habertürk izleyicilerinin bayramlarını ve sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kutluyorum bayramlarını. Bu arada size de çok selam getirdim. Benim fan sayfamda çok seviliyorsunuz gerçekten. Bayramınızı kutluyorlar.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Selamlarını iletiyorlar. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımın da bayramlarını kutluyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık arkadaşlarım.
0: Çok sağ olunuz, teşekkür ederiz. Tabii şimdi bayram deyince biz böyle birkaç gündür hep böyle eski bayramları konuşuyoruz. Siz de devlet sanatçısınız.
1: Evet.
0: Şöyle bir eski bayramları yad etmek gerekirse.
1: Bayram deyince benim aklıma çocukluğum geliyor. Sanıyorum herkes için aynı. Geçerliliği olan bir durum bu. Ya bayramda insanların... Tüm ailenin bir arada olması, size hediyelerin alınması, özellikle giysilerin alınması çok güzel bir duygu, unutulmayacak bir duygu. Şimdi kaybettiklerimizi anmak insanı bir daha hüzünlendiriyor. O günlere özlem sanıyorum biraz da sevdiklerimizden uzak olmamızdan kaynaklanıyor.
0: Evet.
1: Şu anda gerçekten maddi olarak her şeyi alacak gücümüz var ama o sevdiklerimiz olmayınca yanımızda o bir hüzün yaratıyor.
0: Hüzün yaratıyor, evet. Doğru söylüyorsun. Evet. Dinleyelim mi bir parça daha sizden?
1: Tabii ki. Ben bugün sizlere böyle romantik şarkılardan oluşan bir repertuar hazırladım.
0: Çok güzel.
1: Kaptanzade Ali Rıza Bey'in çok sevilen bir şarkısı var. Onu söyleyeyim.
0: Peki, buyursunlar. Sağ olun.

0: ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Tekrar.
1: Sağ olun.
0: Hakikaten bize eskilere götüren bir eserdi bu da. Değil
2: evet,
0: mi?
2: Değil mi? Herkesin çok sevdiği bir eser.
0: Evet. Peki siz yıllarınızı verdiniz müziğe. Kaç yıl oldu?
1: Vallahi benim bu yıl 30. yılım.
0: Değil mi?
1: Ben çünkü
0: bu olsun tam da zamanında 30.
1: Müzik eğitimime TRT Çocuk Korosu'yla hocam Muammer Sun'la başladım. Ardından Gençlik Korosu ve Türkiye Televizyon Kurumu'na sanatçı olarak girdim. Daha sonra yıllarca program yapımcılığım da devreye girdi. Televizyonda ve radyoda. Ondan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda birçok idari görevlerde bulundum. Sanatçılığımın yanı sıra yine ama benim için değişmez mesleğim sanatçılık.
0: Evet, devlet sanatçılığı da hakikaten hem gurur verici hem de böyle uzun meşakkatli bir yolculuk sanırım değil mi? Yeni nesil yetişiyor mu?
1: Yeni nesil çok hızlı geliyor. Özellikle ben enstrüman sanatçılarını çok destekliyorum. Müthiş virtüözler var şu anda. Gerçekten çok umutluyum onlardan. Zaten hepsini şu anda ben müzik ayrımı yapmaksızın birçok star paylaşamıyor. Gerçekten o kadar yetenekli arkadaşlarım ve kardeşlerim var ki onları gördükçe, ben de onlarla çalışıyorum çünkü, onları gördükçe gururlanıyorum.
0: Daha çok hangi enstrümanlar?
1: Vallahi bizim geleneksel, geçmişi yüzyıllara dayanan geleneksel enstrümanlarımız var. Kanun, ud, İstanbul kemençesi, aslında bütün sazlarda çok başarılılar. Çünkü ben İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyum. Özellikle benim dönemimdeki hocalarım bu işin kompetanları, pirleriydi. Başta Alaaddin Yavaşça Profesör, Bekir Sıtkı Sezgin, İnci Çayırlı, Tülün Korman, Yalçın Tura, Demirhan Altu, bunlar çok önemli isimlerdi. Onların yetiştirmiş oldukları bizler de sanıyorum yarınlara taşıyacağız diye düşünüyorum bu kültürü.
0: Ne mutlu. Gerçekten sanat insanın
1: çok önemli.
0: Derler. Gerçekten çok önemli.
1: Çok
0: yani.
1: Önemli.
0: Hayat damarlarından biri.
1: Aynen. Aynen.
0: Peki biz bir şarkı daha, bir eser daha dinlemek isteriz.
1: Tamamdır. Dinleyelim.
0: Ne söyleyeceksiniz şimdi?
1: Şimdi yine çok sevilen bir şarkı. İstek alan bir şarkı. Yine romantik bir şarkı.
0: Evet.
1: Sürpriz olsun.
0: Tamam. Peki o zaman. Buyursunlar.

0: Evet,
1: evet. Unutulmaz, unutulmaz dedik.
0: Hakikaten keyif veriyor. Seslendirdiniz parçalar. Az önce konuşurken aklıma geldi, dediniz ya, çok iyi, başarılı virtüözler yetişiyor. Yeni nesil hızlı gelişiyor. Ebeveynler acaba çocuklarını yönlendirmek için bir enstrüman çalmaya nereden başlamalı? Var mı bir tavsiyeniz?
1: Benim tavsiyem zaten tüm anne babaların öncelikle çocuklarını 5-6 yaşlarında ya spor ya sanata yöneltmeleri gerekiyor. Evet. Bu hemen belli oluyor zaten. Hı. Yani çocuğun neye karşı yeteneği olduğu hemen ortaya çıkıyor 5-6 yaşlarında. Evet. Bence dünyamız zaten sanatla ve sporla güzelleşecek. Evet. Tüm sıkıntılar bence onlarla çözülecek düşüncesindeyim.
0: Evet. Biraz da tabii teşvik etmek önemli, değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii. Yani, tamamen imkan, anne babanın desteği gerekiyor. Dahilinde. Desteği gerekiyor. Tamamen onların desteği gerekiyor.
0: Evet. Daha bunu ekonomik koşullarda yapabilmenin imkanları da
1: aslında
0: olabilir.
1: Şöyle bir durum var. Ben ekonomik koşulların yetersizliğine inanmıyorum. Çünkü birçok belediye kendi bünyesinde

0: ücretsiz kurslar veriyor. Bunlar o kadar önemli ve değerli ki, kıymetli ki çocuklarınızı alıp götürün. Bu sporda da öyle. Yine belediyelerin çok güzel kompleksleri var, tesisleri var, havuzları var ve hepsinin başına çok çok iyi hocalar da var. Ben ekonomiye bağlamıyorum bunu.
1: Evet.
0: Tamamen anne babanın...
1: Yeter ki istensin.
0: Evet.
1: Bir şekilde imkan bulunur.
0: Kişiliğine bağlıyor.
1: Bir yandan da yaşım geçti deyip cesaret edemeyenler var. Onları da yüreklendirmek lazım.
0: Onları da yüreklendirmek gerekiyor. Evet. Evet, aynen. Çünkü tüm belediyelerin gerçekten konservatuar hocalarını hatta çalıştırdıklarını da biliyorum. Teşvik etmeleri yeterli bence.
1: Peki. Şimdi bir parça daha dinleyeceğiz tabii sizden.
0: Evet, bu parça çok özel benim için. Çünkü bu parçayı ben lanse ettim. Ve bu parçayla ben Yılın Türk Müziği Genç Sanatçı Ödülünü almıştım.
1: Tebrik ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok
1: o zaman bayram sabahını bu keyifli parçayla noktalamış oluruz. Konuğumuz devlet sanatçısı Doktor Uğur Çınar bir eser daha seslendirecek şimdi bize ve o eserle de bayram sabahını bugünlük noktalayacağız. Güzel bir gün olsun. Tekrar herkese iyi bayramlar dileyelim.
0: İyi bayramlar efendim.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
2: Amca çok...
5: Sakin olun.
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
0: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.
6: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
7: Seymen.
8: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
6: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
7: Seymen.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Gün biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
7: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
0: Hepsi ve daha fazlası hızlı.

0: Tekrar iyi bayramlar diyelim. Alihan'a gidelim çünkü bugün çok önemli. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü gün boyu il genelinde de etkinliklerle kutlanacak. Onu biliyoruz ve onlardan birinde Beyazıt Meydanı'nda başlayıp Ayasofya Meydanı'na kadar sürecek fetih yürüyüşü. Şu sıralarda da başladı. Alihan orada, Alihan Tok. Tabii atmosferi bize aktaracak, neler aktaracak merak ediyorum. Duyabiliyor mu Alihan yoksa ya da geç gidiyor sanırım. Evet, çünkü fetih coşkusu da var orada
1: İstanbul'un
0: haliyle.
1: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlanıyor İstanbul'un her yerinde ve tabii ki coşkuyla kutlanıyor. Biraz birbirimizi duymakta da güçlük çektik başta. Şimdi bir mehter takımı var arkamızda. Beyazıt Meydanı'ndayız. Mehter takımı buradan, Beyazıt Meydanı'ndan şimdi birazdan Ayasofya'yı Kebir Camii'ne yürüyecekler. Mehter önde ilerleyecek. Tabii ki İstanbul Valisi Davut Gül, aynı zamanda İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da yine bu yürüyüşe katılıyor. Kortejler eşliğinde buradan hep birlikte şimdi Beyazıt Meydanı'na doğru yürüyüş, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya doğru yürüyüş başlayacak. Tabii gün içerisinde çok farklı, İstanbul'un birçok farklı noktasında fetih etkinlikleri düzenlenecek. Şimdi kameraman arkadaşım Ahmet Uludağ da zaten sizlere gösteriyor. Burada aynı zamanda gemi kortejleri yapılacak, drone gösterileri, yani fethin bugün 29 Mayıs'ta 573. yıl dönümünde büyük bir kutlama var İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde. Şimdi bugünkü program çok yoğun, onu da söyleyelim. Programda aynı zamanda burada İstanbul Valiliği'nin yayınladığı programda hem sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin türbesi ziyaret edildi. Şimdi de fetih yürüyüşü düzenleniyor. Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın mehter konseri verilecek Ayasofya Meydanı'nda ve sonrasında ise bir gemi korteji olacak Sarayburnu Limanı'nda. Tabi akşam saatlerinde de yine Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Solo Türk gösterisi olacak. Drone ve havai fişek gösterileriyle bugün meydanlarda ki mehteran gösterisi düzenlenecek meydanlar, Kadıköy Meydanı, Üsküdar Meydanı, Ümraniye, Kartal, İstanbul'un tüm meydanlarında bu geçişler, kortejler düzenlenecek fethin 573. yıl dönümünde. Şimdi tabii ki diğer taraftan da çok fazla ziyaretçi de var. Aynı zamanda korteje katılanlar da var dışarıdan. Tabii turistler de merak ediyorlar. Onlar da soruyorlar, öğreniyorlar. Ciddi bir kalabalık Beyazıt Meydanı'nda bu korteji, bu yürüyüşü takip edecek. Arkada da yine hem çocuklar da gelmiş bir yandan. Arkada da büyük bir Türk bayrağıyla beraber bu geçiş yapılacak. Yalnızca burada İstanbul'un fethinin aslında bir şehrin alınması değil, dünya tarihinin yönünü değiştiren olaylardan biri olarak kabul ediliyor. 29 Mayıs 1453 sabahı gerçekleşen fethi, 53 gün sürmüştü İstanbul'un kuşatması ve sonunda başarıya ulaştı. İşte o fethin, o zaferin yıl dönümü, 573. yıl dönümü burada idrak ediliyor şu anda. Şimdi mehter takımı yerini aldı. Burada yol marşlarıyla beraber Beyazıt Meydanı'ndan şimdi yürüyüş başladı. Ayasofya'ya doğru yürüyorlar. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişinin 573. yıl dönümü. Daha çocuk yaşlardan itibaren İstanbul'u fethetme fikrine büyük önem veriyordu Fatih Sultan Mehmet. Bunun arkasında hem stratejik, hem dini, hem siyasi nedenler var. Zaten İstanbul'un fethi Osmanlı'da ve İslam dünyasında Hazreti Peygamber'in hadisinden dolayı İstanbul elbet fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. İşte bu fetihteki, bu hadisteki kutlu ordu ve kutlu komutan olma ideali tüm Osmanlı'da ve tüm İslam dünyasında büyük bir ideal haline geldi. Yüzyıllar boyunca İslam dünyası İstanbul'u fethetmek istedi. İstanbul'un fethi 53 gün sürdü. Gemilerin karadan yürütülmesi aslında bu.

Burada tarihte yeni stratejileri, askeri stratejilerin yeni kapısını açtı. Hatta tarihçi Kritobulos şöyle yazıyor. İnsanlar sabah uyandıklarında Türk gemilerini Haliç'te görünce hayrete düştüler. Bunun insan işi mi yoksa ilahi bir müdahale mi olduğunu anlayamadılar. Son saldırı gece yarısından sonra, yani 29 Mayıs gecesinde başladı. Sabahın ilk ışıklarında Osmanlı birlikleri surlarda gedikler açtılar. Şahi toplarıyla Konstantiniyye'nin surlarını delip İstanbul yaptılar. Ve burada Osmanlı birlikleri Ulubatlı Hasan'ın sancağı surlara dikmesiyle Osmanlı anlatılarında önemli bir sembol haline gelmiştir. İstanbul, İslam toprağı ve Osmanlı toprağı haline geldi. Fatih şehre girdikten sonra şu anda kortejin yaptığı gibi Ayasofya'ya yöneldi önce. Burada daha önceden yağmayla, zorluklarla yaşayan İstanbul halkı aslında bir anlamda bu fethi sevinçle karşıladı. Fatih Sultan Mehmet çünkü yalnızca bir savaşçı değildi. Aynı zamanda dinle ilgilenen sanat koruyucusu, İstanbul'u yeniden inşa eden bir hükümdardı. Ve gördüğünüz gibi şu anda o fethin, o kutlu zaferin 573. yıl dönümü burada mehter yürüyüşüyle kutlanıyor. Şimdi kortejler eşiğinde büyük bir ilgiyle tabii birçok yerden şu anda takip ediyorlar bu yürüyüşü. Büyük bir ilgiyle Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya ilerliyor mehter takımı. Şimdi bugünkü Kapalı Çarşı, Topkapı Sarayı gibi yapıların temelleri de zaten bu dönemde şekillendi. İstanbul yeniden inşa edildi Fatih ile beraber. Medreseler, çarşılar, su yolları, kütüphaneler, saraylar yapıldı. Bu yüzden İstanbul'un fethi sadece bir askeri zafer değil, yeni bir çağın, yeni bir başkentin ve yeni bir imparatorluk vizyonunun başlangıcı olarak görülür. Bir çağı kapatıp diğer çağı açan Fatih, burada tüm dünyaya yeniden bir imparatorluk vizyonu kazandırmış oldu. İstanbul'un fethinin önemi işte bu kadar büyüktü. Burada 53 gün boyunca Edirne'den çıkıp Anadolu'nun birçok yerinden bir araya gelen Türk ordusu İstanbul surları önünde 53 gün boyunca büyük bir azim ve dirayetle savaştılar ve sonunda İstanbul'u İslam yurdu yaptılar. İşte şimdi o fethin, o kutlu zaferin 573. yılı, 573. yıl dönümü burada. Hem çevredekilerin de ilgisiyle, aynı zamanda büyük de bir kalabalık var kortejini takip ediyor. Burada hep beraber bu yürüyüşü takip ediyorlar. Gördüğünüz gibi Ahmet Uludağ da sizlere görüntülüyor. Beyazıt Meydanı'ndan çıktı kortej. Şimdi arkada da geniş bir kalabalık var. Onu da gösterir misin Ahmet? Arkada da gördüğünüz gibi geniş bir kalabalık şu anda mehter takımını takip ederek Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya doğru ilerliyorlar. 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in yöneldiği gibi Ayasofya'ya yöneliyorlar. Ayasofya'da birazdan bir mehter konseri de verilecek tabii ki. İstanbul'un birçok meydanında olduğu gibi hem Ayasofya'da, Üsküdar'da, Yenikapı'da birçok farklı yerde mehter konserleri verilecek. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor İstanbul'un her yerinde. Şöyle biraz daha ön tarafa gidersek aslında çevrede de geniş de güvenlik önlemi alındı. Burada Beyazıt'tan Ayasofya'ya giden yol kapatıldı. Burada geniş güvenlik önlemleri altında şu anda en önde atlı polisler de var çünkü. Bu fetih yürüyüşü gerçekleştiriliyor. Sabah erken saatlerde önce Fatih Sultan Mehmet'in kabri ziyaret edildi. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız bu ziyareti gerçekleştirdi. Ve şimdi de yine kortejler eşliğinde ki kortejde kendileri de katıldılar. Burada bu mehter yürüyüşü gerçekleştiriliyor. Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya iniyor mehter
grubu ve aynı zamanda arkasında da geniş bir kalabalık.

0: var. Yani burada 53 gün süren ve 573. yıl dönümü gerçekleşen bu fethin, bu kutlu zaferin aslında hatırası yaşatılıyor İstanbul'un her yerinde, her bölgesinde. Bizler de Beyazıt Meydanı'ndan şimdi korteji takip ederek Ayasofya'ya doğru ilerleyeceğiz. Gün boyu takipte olacağız. 29 Mayıs İstanbul Fethi'nin 573. yıl dönümü etkinliklerini sizlere an be an paylaşacağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Bütün coşkuyu aslında böyle orada bize aktardı. O atmosfer inanılmaz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla da bir açıklama yaptı bu arada. İstanbul'un fethi Türk milletinin gaza ve cihat kudretini imar ahlakıyla, utku gayesini adalet nizamıyla mezceden büyük bir tarih hamlesidir dedi. Bahçeli yaptığı açıklamada fethin sadece askeri bir başarı değil, Türk-İslam medeniyetinin dünyaya vurduğu aslında ebedi bir mühür ve küresel bir nizamın başlangıcı olduğunu da vurguladı. İki kıta, yedi tepe üzerinde yükselen aziz şehir İstanbul, Türk milletinin hafızasında Cihan Devleti Osmanlı'nın payitahtı, çağ kapatıp çağ açan fethi iradesinin mührü, Türk-İslam medeniyetinin en parlak simgesi ve tarihimizin müstesna tacıdır açıklamasını yaptı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. Şimdi bugün aslında bir çağın kapanıp yeni bir çağın açıldığı ve sonuçları itibarıyla işte tarihine, insanlık tarihine, Avrupa tarihine etkilerini elbette konuşacağız. İstanbul Fethi'nin 573. yılı ve Türkler için, Doğu ve Batı için önemini konuşacağız. Fetih döneminde güç dengelerini konuşacağız. Nasıl fethedildi İstanbul? İstanbul'u fetheden o hükümdar, o padişah, onu diğer hükümdarlardan ayıran özellik neydi? Yani onun devlet stratejisi neydi? Türk dünyası için bu fethin anlamı nedir? Yani Avrupa'da bu fethin algılanması nasıl? Kitaplara nasıl geçti mesela? Bu aslında fetih güç dengelerini değiştirdi ama güç dengelerini nasıl değiştirdi? 29 Mayıs'ta biraz bu 1453 özellikle neler yaşandı ve biraz geleceğe de bakacağız. Yani günümüz ve günümüz algısını aslında İslam Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız? Hemen sıcağı sıcağına bunu da tanıtmak isterim.
2: Evet, teşekkür ederim.
1: Hocamın, Ramazan Erhan hocamın İstanbul Türklüğü'nün muhafazası, yönetmenim Kadir'den de rica ediyorum. Hatta hocam bunu isterseniz siz kendiniz de tanıtın. İstanbul'un kimlik ve güvenlik endişesi 1918-1941'e kadar çok önemli. Bu kitabı özellikle, yani bu çalışmada Mondros Mütarekesi'nden, evet, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yıllara kadar Türk kamuoyunun İstanbul'a dair endişe ve talepleri incelenmektedir demişsiniz. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Öncelikle onu söyleyeyim. Neden dönüm noktası? Fetih niye dönüm noktası? İstanbul'un fethi özellikle Türk tarihi açısından nasıl bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor? Böyle başlayalım.
2: Buyurun. Teşekkür ediyorum. Yani İstanbul'la ilgili bizim endişelerimiz vesairemiz yakın döneme kadar var olduğu gibi dünyada da, aslında Batı dünyasında da fetihle beraber başlayan bir dönüşüm var. 1999 yılında The Economist dergisinin bu milenyumun en mühim hadiseleri ile ilgili meşhur bir sayısı vardı. Aralık 1999 bizim de öğrencilik yıllarımız. Mesela The Economist'in o dönemde belirlediği milenyumu en çok etkileyen olaylar sıralamasında İstanbul'un fethi en üstlerde yer alıyordu. Yani Batı dünyası için dünyadaki denge değişimine sebebiyet veren en önemli hadiselerden birisi.
1: Güç dengelerinin değişimi,
2: siyasi yapının doğuya doğru kayması, Fatih'in kendi döneminde uyguladığı o müthiş stratejiyle kiliseler arası uyguladığı politik hamleler bir anda
1: stratejileri değil mi? Devlet politikaları.
2: Kesinlikle. Özellikle. Yani Türk ve İslam dünyası için açtığı bir çağla beraber

0: Batı dünyasında özellikle Vatikan'a karşı Doğu kiliseleri üzerinde kurduğu etki ve bir anda kendisinin bir İslam dünyasının lideri olmakla beraber Doğu Hristiyanlarının da temsilcisi statüsüne gelmesi, Vatikan'a karşı bir güç oluşturması ve bunun daha önceden, fetihten önce başlaması, meşhur bir hikayesi vardır biliyorsunuz.
1: Lütfen.
0: İşte Müslüman sarığı, Katolik külahı görmektense Müslüman sarığını tercih ederiz söylemi Rum Ortodoks din adamlarının önceden beri belirlenen bir stratejinin sonraki sürece aktarımıydı. Yani şu denmek istiyordu aslında. Evet, Türkler bir şekilde İstanbul'a doğru geliyorlar. Öncesinden beri gelmiş, belirlenmiş bir strateji var, askeri süreç var. Öncesinde de bir Batı'yla, Katolik dünyayla bir ittifakı var Bizans'ın malum. Peki bizi Türklerden koruması için Katoliklerle mi ittifak yapmak daha sağlıklıdır? Yoksa teslim olup bir Müslüman idaresinde yaşamak daha mı doğrudur? Bir Türk ve Müslüman idaresinde yaşamak. Mesela buna Doğu Ortodokslarının, yani İstanbul Kilisesi merkezli din adamlarının verdiği yanıt, Katoliklerle bir arada olmaktansa Müslümanların, yani Fatih'in tesis edeceği devletin idaresine girmek daha doğrudur. Hı. Çünkü orada kilisemiz, dini inançlarımız vesaire korunacaktır. Hı. Fakat Katolikler gelirse bizi Katolik yapacaklar ve malum Hristiyanlıktaki mezhep ayrımlarının verdiği önemli ayrılık, din ayrımı gibi bir şey. Mezhebimizi kaybedeceğimize bu idarede yaşarız. Yani aslında Fatih, evet, o askeri güç önemli bir dünyada dengeleri değiştiren stratejik hamleler, bunun yanında sosyal ve kültürel anlamda da gittiği bölgeyi, fethettiği yeri bilen, oradaki askeri, siyasi, dini dengeleri bilen ve buna yönelik, geleceğe yönelik hamleler yapan bir devlet adamı, bu açıdan Türk tarihi açısından çok önemli. Kiliselerle ilgili kurduğu o yapı, mesela 19. yüzyıla gelinceye kadar Fatih döneminde şekillenmiş o yapı Osmanlı'nın temel idari sistemi olarak devam etti. Merkezde işte haham başılıkları vesaire.
1: Yani mesela siz o kiliselere ve diğer dinlere olan saygısından bahsedince aslında Fatih Sultan Mehmet'in en büyük stratejik başarılarından biri bu.
0: Kesinlikle.
1: Yani
0: kesinlikle.
1: O çok önemli.
0: Çünkü yeni devleti genişletiyorsunuz. Yani İstanbul fethi aynı zamanda malum imparatorluğa dönüştürdü artık Osmanlı Devleti'ni ve İstanbul merkezli ciddi bir yapılanmaya gidiyorsunuz ve fetihler bir taraftan devam edecek ilerleyen yüzyıllarda, Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar malum sonra sarkan şekilde ve sürekli aslında Türk ve Müslüman olmayan yeni bölgeler, yeni topluluklar imparatorluk sınırlarına dahil ediliyor ve bunları dahil ettiğinizde merkezden yerele onlarla nasıl bir temas kuracaksınız, onların idari yapılanmasını nasıl sağlayacaksınız vesaire, bunların hepsinin altyapısı aslında fetihten sonra Fatih'in kurduğu bu stratejiyle oluşturulmuş şeydir.
1: O strateji çok önemli. Bu arada Sayın Celal Adan da şimdi işte bir taraftan da sosyal medyada bakıyorum paylaşılanlara, özellikle İstanbul'un fethi için 29 Mayıs 1453 Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkan Vekilimiz 1453 peygamberimizin müjdesi ve iman ateşiyle yola çıkan ecdadın İstanbul'a kavuştuğu tarihtir demiş. İstanbul Türk'ün çağlara vurduğu mühürdür. İstanbul milletimizin kabul olan duası, gerçekleşen rüyası ve biricik de sevdasıdır. İstanbul gerçekten öyle. Yani İstanbul'un fethinde ama en çok belirleyici olan neydi? Yani Fatih'in biraz o stratejisini
0: dünya dengelerinde gördüğü yapı. Şimdi Celal Bey'in tweetinden gidersek aslında çok güzel bir noktaya değinmiş. Çünkü bizim edebiyatımızda mesela İstanbul'un fethi anlatılırken ki çok ciddi bir külliyat vardır Türk İslam edebiyatında İstanbul'un fethiyle ilgili. İstanbul'un fethi bir kavuşma olarak anlatılır gerçekten. Tabii. Yani bir ideal vardır ve o ideale kavuşma olarak anlatılır. Fatih'in de bizim önceki dönemlerinden itibaren, yani fetihten önceki stratejileriyle bu konuyu hep kendi hedeflerinin ana noktası haline getirdiğini biliyoruz. Hmm. Bununla ilgili sadece hedef haline getirmiyor, çalışmalar da yapıyor. Hmm. Hem askeri olarak hem az önce bahsettiğim dini, kültürel olarak oradaki yapılarla temas halinde olması. Ve onu devletin ana yapısı haline getirdi ve bu işte 573. yılını kutluyoruz. Bir Türk İstanbul, bir kimlik olarak karşımıza çıktı.
1: Onu diyecektim değil mi? Hocam böyle bu toprakların kimliği de değişti o
0: kesinlikle
1: anlamda değil mi? Fetihle birlikte. Yani o kimliğin algısı, kimliğin gücü. Biraz isterseniz buradan
0: sadece Osmanlı tebaası olan Türk

0: ya da Müslümanlar için değil, bütün Türk ve İslam dünyası için İstanbul manevi başkent haline geldi. Bu çok önemli bir nokta. 19. yüzyılda mesela hiç Osmanlı vatandaşı olmamış Rusya'da yaşayan Türkler, Müslümanlar arasında dil birliği ve din birliği üzerinden bir birliktelik söylemi ortaya çıktığında Türklüğün başkenti İstanbul'dur deniyordu, oradakiler için dahi.
1: Tabii.
0: İslam dünyası için Hindistan'daki Müslümanlar yıllarca işte İngiliz sömürgesine karşı mücadele ettiler, çeşitli farklı çalışmalar yaptılar. Her zaman kendilerini İstanbul'a bağlı, İstanbul'daki halifenin tebaası, İstanbul'un başkenti olduğu bir İslam dünyasının vatandaşları olarak tanıttılar. İstanbul bu açıdan büyük bir kimlik bizim için ve bu kimliği korumak için de Türkler her zaman daha baskın söylemler içerisinde olmuşlar. Şimdi Lozan Konferansı olduğunda aradan yıllar geçiyor malum, işte benim de kitapta o sonraki dönemi anlattığım.
1: Anlattığınız dönem içinde çünkü.
0: Lozan Anlaşması olduğu dönemde işte işgaller olmuş, İstanbul bir şekilde Türklerin elinden çıkacak mı tartışmaları olduğunda şey dönüyor Lozan Konferansı için oradaki tartışmalarda, özellikle İngiliz temsilciler ve Yunanistan temsilciler arasındaki yazışmalarda, birinci Fatih İstanbul'a geldi, orayı bir Türk başkenti yaptı ve Ayasofya'yı kendi kimliğine dönüştürdü. İkinci Fatih, yani Mustafa Kemal, o kimliği kaybetmeyeceğini söylediği gibi şimdi bizi tehdit ediyor. Eğer bizi, İstanbul'u elimizden almak isterseniz o Ayasofya'yı da çıkartırız dışarıya. Çünkü Patrikhane'nin gönderilmesi tartışmaları. İstanbul'u koruyan her lider bir Fatih benzetmesiyle karşılaşır Batı dünyasında.
1: Şimdi bu Batı dünyası tabii Fatih benzetmesiyle, bir de bu Bizans'ın da yıkılışı, yani Batı dünyası için bakıldığında da inanılmaz psikolojik bir çöküş.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi?
0: Ya artık Batı'da bizi koruyacak, yani ön sınır yıkıldı, geriye, ileriye doğru geliyorlar. O yüzden mesela bir hocamız çevirmişti Türkçe'de, Türkler geliyor korkusuyla ilgili Batı'da yazılmış literatür. Çok ciddi bir literatür var. Türkler oraya kadar gelecekler mi? Ki malum Katolik dünyaya karşı Fatih faaliyet peşinde olduğu için, yani aslında Katoliklere doğru hedeflediği için kendi askeri stratejilerini, doğudaki Hristiyanların da yanında olması daha büyük bir korku. Yani aslında Fatih Müslüman-Hristiyan savaşına çevirmedi olayı. Bu da sonraki dönemler için önemli bir dengeydi.
1: Çok,
0: Doğu kiliseleri de yanındaydı. Yani aslında Fatih Doğu
1: işte
0: ve Batı
1: çok
0: medeniyeti üzerinde bir denge kurmuş gibi bir hamle yaptı.
1: Değil
0: bu da
1: yani,
0: çok önemli bir dönüşüm.
1: O yüzden mesela Fatih Sultan Mehmet, yani bu hükümdarı diğer hükümdarlardan ayıran en temel özelliklerden biri galiba bu, değil mi? Yani
0: birçok özelliği yanında, evet.
1: Birçok özelliğinin yanında en temel özelliklerden biri. Çünkü bunu bir devlet stratejisi haline getirdi,
0: evet.
1: Değil mi bunu?
0: Ve, bu, yani bizim böyle, o Fatih döneminde fetihten sonra oluşan bürokratik yapı, detaylanması vesaire, dediğim gibi sonra o devletin sonraki 300 yıldan fazla sürecin, özellikle Tanzimat reformlarına kadar olan süreci diyebiliriz, ana hatlarıyla oluşturdu. Tanzimat'la beraber bu dönüşüm farklı noktalara gitti doğal olarak, devletin geldiği aradaki 300 yıl dolayısıyla. Ama ana noktalar, ana belirlenen unsurlar, bürokratik yapı, toplumsal yapının nasıl işletileceği, tamamı fetih sonrası oluşmuş sistemdi. Bu yüzden aslında halen siz bir şekilde mesela Osmanlı 19. yüzyıl, ben yakın dönem çalışan bir tarihçiyim mesela. Yakın dönem tarihiyle ilgili bir şeyleri ortaya koymak istiyorsanız önce Fatih dönemindeki sistemi anlamak zorundasınız. Çünkü o yapı üzerinden belirlenmiştir. Ve yine ilginç bir noktaya daha vurgu yapayım, bu Fatih'ten Mustafa Kemal'e olan süreç üzerinden. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Lozan'da azınlıklarla ilgili hükümleri belirlerken atıf yapılan temel referans Fatih'in fetih sonrası uygulamalarıdır. Aradan 1453'ten 1923'e kadar geçen zaman sonrasında Lozan'da Türk heyeti 19. yüzyılda yapılan reformlarla belirlenmiş sistemi değil, Fatih'in 1453'ten sonra ortaya koyduğu sistemi referans alarak Lozan Anlaşması'ndaki...
1: O zaman bu şuna dem vurmak lazım. Yani geçmişte bir anlamda geleceğin referansı olmalı, değil mi? Yani
0: dayanağımız
1: burada,
0: orası.
1: Dayanağımız olması,
0: evet, dayanağımız
1: olması gerekiyor. Yani sırtımızı biz bir şekilde oraya dayamak
0: Oraya götürmek durumunda. Mesela evet. Lozan'daki heyet temsilcilerinin bu konudaki orada yaptığı konuşmalarda sıklıkla vurgulanan şey... Mesela Batılılar daha çok böyle 19. yüzyıldaki reformlar çerçevesinde bir yapı öneriyorlar.
1: Algı öyle bir şeydir.
0: Evet, evet, yani biraz daha orayı Batılı görüyorlar. Daha kolay ilişkiler sürdürülebilir şeklinde. Fakat İsmet Paşa dahil Türk heyeti Lozan'da özellikle azınlıklar ve diğer benzer konulardaki tartışmalarda bizim temel referansımız İstanbul'un fethi sonrası oluşan sistemdir diyorlar. Ve bu Lozan'la beraber de tekrar aslında Cumhuriyet döneminde
1: uygulandı.
0: Bu kadar
1: yıl geçmiş hocam. Yani mesela bu hükümdarın, yani Fatih Sultan Mehmet'in

0: devlet stratejisi anlatılırken en çok dem vurulan mesele bu. Yani evet. Bu öne çıkıyor. Bu yeterince anlatılıyor mu sizce? Yani yeterince algılayabildik mi sizce? Çünkü siz günümüzü de çalıştığınız evet. için o açıdan biraz o günle bugünün
1: daha önemseyerek ve daha gerçekçi bu bakmak gerekiyor. Çünkü.
0: Öyle mi?
1: Daha yani çünkü bu bir şey değil. Yani Fatih'in işte İstanbul fethedildi 570 yıl önce olmuş bir olay. Türkler biraz bunu abartıyorlar gibi bir olay değil. Bu gerçekten bir hakikat, bir gerçeklik. Biz bunları bugün örnek olarak söylüyorum. Yine girişte bahsettiğimiz konu üzerinden gelelim. İstanbul'daki mevcut işte azınlık temsilcilerimiz bugün itibariyle kiliselerin hukuki statülerini tartışıyoruz diyelim. Buna referans almak için yine Fatih dönemindeki uygulamalara gitmeniz lazım. Çünkü biz hep buna dayanarak bir idari yapı kurmuşuz. Lozan'dan sonra ben vatandaşlık tanımımız içerisindeki değişmeler vesaireler hepsi Osmanlı'nın fetih sonrası kurduğu sistemin sonraki döneme yansımaları. Dolayısıyla biz Fatih'i abartmıyoruz, eksik anlatıyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Ya bu fetih meselesinde mesela en kritik an, en kritik hamle neydi? Yani fetih biraz o heyecanı da yaşayarak ya, tekrar günümüze gelerek.
1: Evet, yani o dönemin anlatılarından bildiğimiz en meşhur hikaye malum işte gemilerin Haliç'ten Haliç'e taşınması. Öncesinde yapılan stratejiler işte hisarların kurulması. Yani bir şekilde şehri etraftan tamamen kuşatarak ve askeri olarak içeriye
0: bütün
1: girerek
0: cepheri,
1: bütün cepheri evet, kapatmak. Peki Fatih niye İstanbul almayı bu kadar önemsiyordu? Aslında bunun sadece bir toprak parçası olarak da görünmediği çok açık. Bir kere stratejik önemi zaten konuşmaya gerek yok. Yine tekrar ederim, kıtaları birleştiren bir coğrafya. Rusya'da ulaşıyorsunuz buradan, Doğu dünyasına geçiş noktası Boğazlar. Ve böyle siz aslında batıya önüne koyduğunuz, önünüzde duran o siperi bir anlamda ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Coğrafi olarak bir kilit noktasını almış oluyorsunuz. Sembolik anlamda da siz Doğu dünyasını artık batıya doğru taşıyorsunuz. Ve dolayısıyla Fatih bunu, bütün bunları önceden belirleyerek yapılmış stratejilerle hareket ediyor. Ve özellikle bunların ardından kurduğu sistem ve bürokratik yapı bize gösteriyor ki bu zaten bir satranç taşı gibi önceden belirlenmiş, kendince tasarlanmış çalışmalardı.
0: Yani İnanılmaz hamleleri var. İnanılmaz bir devlet stratejisiyle zaten sonrasında da yani Osmanlı kültürünü de genel olarak bu fetih meselesi dönüştürdü. Yani bu da önemli. Yani Türk İslam dünyasında da farklı bir medeniyet algısı oluşturdu. Yani bazen böyle düşünüyorum, özellikle okullarda mesela anlatılan fetih tarihi ne kadar yeterli diye. O bile yeterli gelmiyor ya insan.
1: Daha yoğun
0: çünkü
1: olması gerekiyor.
0: Daha yoğun olması gerekiyor. Yani hani bunu yapıcı bir eleştiri açısından, eleştirel düzeyde söylüyorum elbette. Yani çok daha yoğun olması gerekiyor.
1: Tabii ya, bunun önemli, ya, bugün yaşadığımız şu şehrin, bu İstanbul'un mevcut yapısıyla korunmasının ne kadar önemli olduğunu, bunun tarihi süreçte ne anlam ifade ettiğini daha sağlıklı değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bu benim orada anlattığım dönemde, son dönemlerde şöyle bir tartışma vardır. 19. yüzyılda sonra bu çok artmıştır aslında. İşte İstanbul, iki İstanbul haline geldi der dönemin aydınları, entelektüelleri. İki İstanbul oluştu. Fatih dönemindeki gibi değil artık derler. Nasıl İstanbul? Bir Türk İstanbul, bir de Levanten İstanbul. Türk aydını hep şöyle bir endişe duydu 19. yüzyıldan Cumhuriyet'e kadar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da belki bu biraz kültürel anlamda devam etti. İstanbul batılılaşmayla beraber, 19. yüzyıldaki değişimlerle beraber hem mimari değişim, hem ekonomik ticari ilişkiler, batıyla olan ilişkiler ve burada güçlü bir Levanten nüfusunun oluşması ve onların kültürel alanda da etkin hale gelmeleri.
0: Çünkü yani öyledir. Yani bir şekilde kendi kültürünü de yayar. Yani evet. Bu böyle bir gerçeklik.
1: Böyle bir gerçeklik tabii. Var. Bunun karşısında Türkler İstanbul'da daha böyle güçsüz durumda mı kaldılar? İstanbul'u korumak mı gerekir? Bu iki İstanbul hikayesi bizim edebiyatımıza da çok yansımıştır. Peyami Safa'nın meşhur bir romanı vardır. Tabii, Fatih Harbi diye. Orada aslında bu hikayeyi anlatır. Evet. O yüzden mesela bizim için, bizim Türk aydını için, Türk entelektüeli için İstanbul her zaman Türk İstanbul olarak kalması gereken, kültürel anlamda bile oradan farklılaşmayı Fatih döneminden beri gelen o kimliğe bir ihanet, bir endişe gibi görme eğilimi oluşmuş her zaman.
0: Oysa
1: dolayısıyla aslında bütün bunlarla beraber İstanbul Türklerin başkenti olarak yaşamış yıllarca ve bugün de bir Türk şehri olarak devam ediyor ve

0: diyoruz ki ilerlemette bir Türk şehri olarak yaşamaya devam edecek.
1: Öyle tabii, ama yani mesela o gayrimüslim politikasına bakıldığında, o devlet stratejisine bakıldığında Fatih'in o stratejide onların bütün haklarını koruyan,
0: müthiş yani, bir özgüvenle yapılmış bir sistem.
1: Tabii. Yani, oradan bakıldığında da oradaki gerçeklikte bugün günümüze bakıldığında çok da farklı değil. Tabii olması gereken de o. Onu belki de gerçekten çağının diğer hükümdarlarından ayıran en temel özelliklerden biri.
0: Güçle hareket ederseniz özgüvenli oluyorsunuz.
1: Tabii.
0: Özgüvenli olursanız da çok daha sağlıklı politikalar üretiyorsunuz.
1: Evet. Bu yani Osmanlı kaynaklarıyla Avrupa kaynakları arasındaki fetih algısında da ve anlatısında da çok ciddi farklar var. O da çok doğal mı?
0: Doğal olarak yani genelde şimdi bütün savaşlar için böyledir.
1: O da psikolojik etkinin
0: evet,
1: mi sonucu?
0: Yenen ve yenilenin anlatısı genelde farklı olur. Çünkü yani aslında mesela batılı literatüre bakarsanız İstanbul'un bir şekilde Türklerin eline geçebileceği çok da beklenen bir durum değil birçok devlet ya da kişi için. Ama fetih gerçekleşiyor. Bu bir travma aynı zamanda.
1: Tabii.
0: Ve aynı zamanda işte Roma'nın bir parçasını aldınız.
1: Tabii.
0: Roma İmparatorluğu
1: kalbini.
0: Gitti. Evet, gitti.
1: Tabii.
0: Ve
1: evet.
0: Diğer tarafta çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya ve oraya doğru gelebilir. Hı hı. Türkler ve bununla ilgili yaptıkları askeri siyasi hamleler var. Bu doğal olarak bir endişe oluşturacak ve anlatılarda bu tabii ki farklılaştırılarak daha böyle tırnak içinde söylüyorum, bu barbar Türkler hikayesi Batı'da şişirilerek anlatılmaya devam edilecek.
1: Tabii,
0: uzun yıllar.
1: Onun propagandası
0: çünkü bu bir tehdit.
1: Çünkü,
0: o tehdidi nasıl önlemeniz gerekir? Kendi toplumunuza bununla ilgili farklı anlatılar yaparak onları en azından bir birlik içinde tutmaya çalışma kaygısı.
1: Evet.
0: Bu kaygılar da ya buradan baktığınızda çok da şey değil, anlaşılır şeyler.
1: Fatih Sultan Mehmet eğer bugün yaşasaydı en çok hangi yönüyle dikkat çekerdi sizce? Yani ya da en çok hangi stratejisi üstünde durulurdu?
0: Ya şimdi bu biraz böyle kişinin kendisiyle alakalı bence. Birçok bu konularla uğraşan arkadaşımız, hocamız onun askeri yönlerini vesairesini
1: askeriydi,
0: merak ederler. Mesela ben olsaydım, bir imkanım olsaydı Fatih'le sohbet edebilseydim, kendi çalıştığım konular olduğu için mesela kiliselerle gayrimüslim Müslüman ilişkileri
1: üzerine siz daha çok tabii
0: kurduğu stratejiyi konuşmak, çünkü bu gerçekten çağının çok ilerisi bir sistem. Yani düşünün, Batı dünyasında mezhep savaşları dolayısıyla insanların birbirini katlettiği bir dönemde siz başkentinizde onlara dini merkezler kurarak işte başkentten taşraya uzanan bir takım hiyerarşik sivil ve dini yetkililer belirleyerek bir yönetim stratejisi oluşturuyorsunuz. Bu çağ için çok gerçekten ileri bir sistem. Bu sistemi 19. yüzyılda uygulamaya çalışıp da beceremeyen devletler vardı dünyada. Aradan 300-400 sene geçtikten sonra.
1: İstanbul'da,
0: bu gerçekten önemli bir şeyi gösteriyor.
1: Evet,
0: bilinci gösteriyor.
1: Tabii tabii. Ya onun ayırıcı evet, özelliği de bu zaten.
0: Evet.
1: Yani
0: o bilinçte olmak çok önemli.
1: Mehmet'in, yani o sadece askeri yönüyle değil işte.
0: Evet.
1: Yani buradan bakıldığında yani gerçekten onu ayıran bu konuda da okunması gereken çok önemli eserler var. Onları da en azından söyleyelim. Tarihçiler arasında da özellikle fetihle ilgili böyle bazı tartışma konuları da oluyor değil mi?
0: Evet,
1: onlar
0: evet,
1: da olabiliyor. Ama çok özel bir komutandan ve çok özel bir günden bahsederken duygulanmamak mümkün değil gerçekten.
0: Kesinlikle.
1: Ama Fatih Sultan Mehmet'in askeri yönünün çok dışında çok özellikleri olan bir hükümdar. Onu diğer hükümdarlardan ayıran en temel özelliği sadece işte bu devlet stratejisi açısından da bakmamak gerek,
0: evet,
1: galiba değil mi? Edebi yönü de çok kuvvetli,
0: evet,
1: olan biri mesela. Yani onu da söylemek
0: divan
1: lazım.
0: Yazıyor,
1: divan
0: yazıyor,
1: yazıyor. Aynen, onlar önemli. Bugün Mahmut Derviş Filistinli, çok ünlü bir şairdir biliyorsunuz. Allah rahmet eylesin diyelim.
0: Evet.
1: Mahmut Derviş'in çok önemli bir cümlesi var. Yani çok severim ben kendisini. Hı. Şiirlerini çok severim. Diyor ki bir şiir belki bir uçağı düşürmez. Belki bir ülkeyi de fethedemezsiniz bir şiirle. Ama o uçağı kullanan pilotun kafasını karıştırabilirsiniz.
0: Evet.
1: Yani o şiirle bir edebi yönünü, evet, divan yazma yönünü de bizim söylememiz gerek herhalde burada değil mi?
0: Bütün
1: yani
0: bunların hepsi bir arada barındırabilen
1: bu
0: bir kimlik.
1: Fatih

0: Sultan Mehmet evet. için yani konuşurken gerçekten öyle. Peki ben hocam size çok teşekkür ediyorum. Çok
1: ben
0: sağ olun.
1: Ederim.
0: Bugünü birlikte açtık evet. sizinle. Çok önemli bir gün. Fethin özellikle Türk dünyası için önemi tabii ki tartışılmaz. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü yayın konuğumdu. Sağ olun katkılarınızdan dolayı
1: ben
0: tekrar iyi bayramlar diliyorum. Ben
1: de
0: devam edeceğim efendim.
1: Teşekkürler.
0: Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramda da diplomatik temaslarını sürdürdü. Cezayirli mevkidaşı Abdülmecit Tabun'la bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye-Cezayir ikili ilişkileri ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan Cezayirli mevkidaşı Tabun'a iki ülke arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayi olmak üzere tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı görüşmede bölgede ve dünyada barış ve istikrar sağlanması için gayretlerin artarak süreceğini belirtti. İki lider birbirlerinin Kurban Bayramı'nı da tebrik etti diyelim. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bu arada İzmir'de Buca cezaevi ziyaretin ardından açıklama yaptı. Gündeminde Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği grup toplantısı yazısı vardı. Öyle bir yazıya gerek yoktu. Yazının sonuç doğurmayacağını herkes bilir dedi. CHP Genel Merkezi önüne çekilen araçlarla Kılıçdaroğlu'nun taziye aramasına da değindi.
2: Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da meclis iç tüzüğünü ve grup iç yönetmeni bilen herkes bilir.
3: Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği yazıya değindi. YSK'nın mazbatasını iptal etmediğini söyledi.
2: Bu butlan kararı benim mazbatamı elimden almıyor. YSK'da zaten mazbatayı iptal etmiyor, ettim de demiyor. Ben seçilmiş genel başkanım. Ancak butlan kararıyla bir tedbir kararı uyguluyorlar. Ama o tedbir kararı benim ne milletvekilliğimi elimden alıyor, ne genel başkanlığımı elimden alıyor. Sadece genel başkanlıkla ilgili bazı yetkileri mahkeme kararı kesinleşene kadar kullanamayacağım yönünde aslında tamamen hukuksuz bir karar var orada.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Buca cezaevini ziyaret etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel merkezin önünde sergilenen araçlara dair konuştu.
2: Ve gitmiş oraya iki araba koymuş. Arabalardan bir tanesi Kemal Bey zamanında alınmış. Bunların hepsi ortaya çıkmış. Diyor ki ya ben o araçları misalen seçtim. Böyle bir şey varsa diye söyledim. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir haysiyet suikastini partiyi seven biri yapmaz, Kemal Bey'i seven biri yapmaz. İnsan olan yapmaz bunu yani.
3: Gündeminde Kılıçdaroğlu'nun kendisini taziye için aradığı ve yanıt vermediği iddiası da vardı.
2: Telefon zaten kapalıydı defin sırasında. Nazik bir taziye mesajı yollamış. Ben de taziyeye teşekkür mesajı yolladım.
0: Rusya'dan fırlatılan bir drone Romanya'ya düştü. İki kişinin yaralandığı açıklandı bu arada. Gece saatlerinde yaşandı bu olay. Rusya'nın Ukrayna saldırılarında kullandığı bir drone Romanya'nın Ukrayna ve Moldova sınırındaki Galati kentinde bir apartmana isabet etti ve ardından yangın çıktı. Romanya Savunma Bakanlığı apartmandaki iki kişinin hafif şekilde yaralandığını ve tahliye edildiklerini açıkladı. Hem NATO hem de Avrupa Birliği'ne üye olan Romanya'da iki kişinin yaralandığı olayın savaşın seyrini nasıl değiştireceği de zira belirsiz. Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırılarında uzun menzilli balistik füzeler ve insansız hava araçları kullanıyor. Ukrayna'da daha ağır bombardımanlara hazırlanıyor diyebiliriz. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'da devam eden saldırıları değerlendirdi. Aslında İran'da olmamalıydık ancak onların nükleer kapasitesi var dedi. Trump gelini Lara Trump'ın sorularını yanıtladı. İranlılar için iyi müzakereciler ve kurnazlar ifadelerini kullandı. İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerini tamamen yok olduğunu söyledi. Ordularını ise bir bakıma dokunmadan bıraktık. Çünkü ordularının biraz ılımlı olduğunu düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Başka insanlar vardı. Onlar ılımlı değildi. Onlara ortadan kaldırdık dedi. Irak'ta çok kötüydük. Orada yaptıklarımız çok aptalcaydı dedi Trump. İran'da da olmamaları gerektiğini söyledi. İran'ın nükleer kapasitesi olduğu için bunu yaptıklarını da ifade etti. Onları B-2 bombardıman uçaklarıyla vurmasaydık şu anda nükleer silahları olurdu açıklamasında yaptı Donald Trump diyelim.

0: Amerikan Başkanı Donald Trump Amerika'nın kuruluşunun 250. Yıl dönümüne özel 250 dolarlık banknot çıkarmaya hazırlanıyor ve iddiaya göre banknotta kendi resmi ve imzası bulunacak. Eğer iddia hayata geçerse Amerikan tarihinde ilk kez yaşayan birinin görseli Amerikan doları üzerinde kullanılmış olacak.
1: 250 dolarlık banknot çıkaracak, üzerine kendi resmini bastıracak. İddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump resminin bulunduğu banknotları piyasaya sürmeye hazır. İddia Amerikan gazetesi Washington Post'tan geldi. Gazetenin yetkililere dayandırdığı haberine göre 250 dolarlık yeni banknotların basılması için harekete geçildi. Önce İngiliz bir ressam tasarımı yaptı. Trump'ın ve Hazine Bakanı Besant'in imzalarının arasına Trump'ın yüzü yerleştirildi. Ardından basım işlemleri başlatıldı. Amerikan yasasına göre sadece ölen kişilerin görselleri banknotlara işlenebiliyor. Dolayısıyla hayattaki bir başkanın resminin kullanılmasının yasal olarak sorun yaratabileceği belirtiliyor. Eğer Trump'ın resmi banknotlara işlenirse Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez hayatta olan birinin görseli ABD doları üzerinde kullanılmış olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın banknotta yer almasını sağlayacak yasa tasarısı geçen yıl Kongre'ye sunulmuştu. Tasarı tartışmaların ardından rafa kaldırılmıştı.
0: Amerikan basının iddiası var. O iddiaya göre Trump yönetimi Küba'ya yönelik ekonomik baskıyı artırarak hükümetin çöküşünü hızlandırmayı hedefliyor bu arada. Üstelik bu çöküşün bu yaz yaşanması bekleniyor.
2: Trump yönetimi bu yazın başında Küba hükümetinin çöküşünü hazırlanıyor. Askeri müdahale planlarını değerlendiriyor. İddia Amerikan basınından. Axios haber sitesinin Amerikalı yetkililere dayandırdığı habere göre Trump yönetimi işgal yetkisi vermek yerine Küba hükümetine uygulanan ekonomik baskıyı kademeli artırarak toplumsal çöküşü hızlandırmayı hedefliyor. Yetkililere göre bu strateji İran'la süren barış görüşmelerine odaklanan Amerikan başkanına zaman kazandırmayı da amaçlıyor. Axios'a göre Küba, Venezuela'dan gelen petrol sevkiyatı sayesinde bu zamana kadar ayakta kaldı. Venezuela lideri Maduro'nun Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri tarafından alıkonulmasının ardındansa yaşam damarlarından biri olan petrol akışı kesildi. Bu durum ekonomik krizi tetikledi. Krizin daha da artacağını öngören Amerikalı yetkililerse yaz sıcağında oluşabilecek toplumsal huzursuzluk senaryolarını ele aldı. Amerikan Güney Komutanlığı Karayipler'de olası askeri durumlar için masa başı tatbikat yaptı. Elektrik kesintileri, gıda kıtlığı ve sıcak hava nedeniyle halkın sokaklara çıkabileceği, bunun da yeni protestolar ve sert müdahaleler doğurabileceği değerlendirildi. Bazı yetkililere göre Küba'da hükümet düşse de sonrası da yaşanacaklar Venezuela'daki gibi kolay olmayacak. Küba'da olası bir rejim değişikliği sonrası yönetimi devralabilecek geçiş ekibinin belirlenmediği, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ambargosunun yasalarla sabit olması nedeniyle başkanın tek başına Küba ile ilişkileri Venezuela'daki gibi hızlı şekilde normalleştiremeyeceği belirtiliyor.
0: Şimdi Fransa Ulusal Meclisi kölelik kanunu kaldırdı. 1685'te kolonilerde köleleştirilen yerlilerin hayat tarzlarına ve dinlerine yönelik müdahaleleri düzenleyen bir kanun bu. Oy birliğiyle kaldırıldı.
2: Fransa kölelik kanununu kaldırdı. Kara kanun oy birliğiyle yürürlükten çıkarıldı. Fransız Ulusal Meclisi yüzlerce yıl öncesine dayanan bir kanunu görüşmek için toplandı. Sömürgecilik döneminde Fransız kolonilerindeki kölelere yönelik insanlık dışı düzenlemeleri içeren madde gündeme alındı. Kara kanun olarak bilinen kanun oy birliğiyle kaldırıldı. Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararın insanlık, eşitlik ve evrensellik adına alındığını vurguladı. Kanunu insanlık dışı olarak nitelendiren Meclis Başkanı, Fransa'nın şeffaflık içinde geçmişiyle yüzleşmeye devam ettiğini savundu. Fransız kolonilerinden Guadeloupe milletvekili Max Matheson ise oylama sırasında ulusal mecliste yaptığı konuşmada hala sömürge topraklarında kara kanunun etkilerinin hissedildiğini vurguladı. Bu

0: düzenlemelerin bugüne kadar resmen yürürlükte kalmasını eleştirdi. Dünyanın önde gelen sömürgeci güçlerinden biri olan Fransa, Kara Kanunu 1685'te yürürlüğe koydu. Kanun, kolonilerde köleleştirilen yerlilerin hayat tarzlarına ve dinlerine yönelik müdahaleleri düzenliyordu. Köleleri taşınabilir mülk olarak gösteren kanun, köle ticaretine dayanak sağlıyordu. Fransa'nın 1848'de köleliği kaldırmasıyla kanun yasal olarak geçerliliğini yitirse de o tarihten bu yana resmen yürürlükte kalmıştı.
1: Yaz mevsimine girilmesine günler kaldı ama birçok şehirde hava yani adeta terste döndü diyebiliriz. Aslında sağanak yağmur var, dolu, işte hayatı gerçekten olumsuz etkiledi. Görüntüleri getirelim çünkü yollarda göle dönmüş mesela su baskınlarının yaşandığı yerler var mesela. Edirne'de öğle saatlerinde başladı dolu. Sağanak gün içinde etkisini arttırdı. Cadde, sokaklar göle döndü. Atatürk Bulvarı'nın bazı bölümleri İlhami Ertem Caddesi tek yönlü olarak bakın trafiğe kapatıldı. Su basan yollarda araçlar mahsur kaldı. Kuvvetli yağış ve dolu Samsun kırsalında da gerçekten çok etkiliydi. Kavak ilçesinde yağışlar sele dönmüştü. Ve köylerdeki taş duvarlı evler yağış nedeniyle yıkıldı. İşte görüyorsunuz ve ekilen bahçeler su altında kalmış. Derin yarıkların oluştuğu yollar bu yollar ve kıtlar elinde de benzer manzaralar yaşandı. Şiddetini arttırdı sağanak ve dolu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Tarım arazileri hasara uğradı. Meyve bahçeleri, ayçiçeği ve buğday yetiştirilen alanlarda çok büyük zarar olduğu diyebiliriz. Tekirdağ'da da etkisini gösterdi sağanak. Öğle saatlerine başladı yağışlar. Tabii daha sonra şiddetlenince cadde ve sokaklar suyla doldu. İnecik Mahallesi ile çevre köyleri birbirine bağlayan yol sular altında kalmış ve ulaşımda aksamalar da yaşandı. İşte görüyorsunuz bakın bazı araçlar mahsur kalıyor. Belli mahalle aralarında ya da ara yollarda, tarih yollarda da Manisa'nın Denizli ilçesi hayat gerçekten durma noktası felç bakın. Türkiye'nin genelinde işte sağanak bu şekilde etkili oldu. Kameralara böyle yansıdı. Çorum'da, İskilip'te metrekareye 45 kilogram yağış düştü. Sanayi sitesine de bazı baskınlar meydana geldi diyebiliriz. Yozgat'ta kaybolmuştu 3 yaşındaki Aybüke. Aybüke'den çok iyi bir haber var. Küçük kız çocuğu sabahın ilk saatlerinde evinden 2 kilometre uzakta bulundu. Çayıralan ilçesinde Sobaçimen köyünde yaşayan Aybüke İnce dün akşam 8 sıralarında evinin çevresinde oyun oynarken ortadan kayboldu ve ailesinin kayıp ihbarı vermesinin ardından ekipler kız çocuğunun bulunması için düğmeye bastı. Arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Jandarma, komando, emniyetle AFAD ve gönüllülerden oluşan ekip her yerde Aybüke'yi aradı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Aybüke'den iyi haber geldi. Ekipler sabah 6 civarında 3 yaşındaki Aybüke'yi kaybolduğu noktanın 2 kilometre uzağında sağ olarak buldu. Kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı diyelim. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması tabii çok sayıda kişiyi için açıkçası rotayı Ege ve Akdeniz'e çevirdi diyebiliriz. Şimdi iki bölgede de işte oteller, sahiller tamamen dolmuş aslında. Tatilciler çok güzel vakit geçirirken turizmcilerin de yüzü güldü diyebiliriz.
2: Geldiniz İstanbul'da. Peki nasıl buldunuz?
3: Uzun 9 günlük bayram tatilini dedik Alaçatı'da değerlendirelim. Çok güzel yer. İlk defa geliyoruz, güzel.
0: Bayram tatilini fırsat bildiler. Soluğu tatil beldelerinde aldılar.
4: Bayağı güzel geçiyor. Çok hoşumuza gitti. Bu kadar güzel beklemiyorduk havayı. Bayağı kalabalık. Evet. Yani sezonu açtık. Güzel oldu bizim için.
5: Kurbanımızı kestik. Dedik ki kuzenlerle beraber hep beraber çıkalım. Bir İzmir yapalım.
0: Kurban Bayramı'nı tatil olarak değerlendirmek isteyen çok sayıda kişi Ege bölgesini tercih etti.
2: Nereden geldiniz?
4: Edirne. Buraya daha önce gelmiştik. Çok seviyorum. Atmosferini de çok seviyorum. Çok enerjik geliyor bana. Normalde Antalya'da yaşıyorum ama orayı çok gezdiğim için tekrar bir de Alaçatı'yı deneyimlemek istedim.
2: İzmir'in turistik ilçesi Çeşme bayram tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Burası Çeşme'nin ünlü Ilıca plajı. Tıpkı otellerdeki gibi plajlarda da doluluk oranı arttı.
0: Otellerin doluluk oranları turizmcilerin yüzünü güldürdü.
6: 4,5 gün bayramı baktığınızda 85,

0: Ama 9 güne baktığınızda 75-80, güne baktığımızda dün kurban kesme günüydü, aile ziyaretleriydi. Bugün %100'lere yaklaşan, yarın da aynı %100'lere yaklaşan bir ortalamalar var Çeşme'de.
1: Antalya'da tatilcilerin yoğun olarak tercih ettiği kentlerden biri oldu.
2: Vallahi çok güzel Antalya, mükemmel. Hava da güzel, tam deniz havası.
3: Hava sıcak ama sıcaklığı güzel bir sıcak. Kavurmuyor. Bu sıcaklıkta çok güzel yüzüyoruz.
4: Tatil tercihi Antalya olanlar, hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıkınca soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Hem Antalyalılar hem tatilciler güzel havanın tadını doyasıya çıkardı.
5: İzmir'den geliyoruz, günü birlikçiyiz. Uçakla geldik.
4: Denize girdiniz mi?
5: Bir 5 dakika girdik çıktık.
4: Sen
5: çok
4: girdin
5: güzeldi.
4: Mi?
6: Ben girdim.
4: Nasıldı?
6: İyi.
4: Sen formanla mı geldin denize?
6: Denize girmeye gelmedim. Öyle ailemle yürüyüş yapıyoruz sahilde.
4: Sıcak mı hava?
6: Hava çok sıcak.
4: Denize niye girmiyorsun?
6: Denize ailem izin vermiyor.
1: Öte yandan tatil için yollara düşenler Muğla girişinde trafiğe neden oldu. Menteşe ilçesinde başlayan araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı.
7: Diyarbakır'da yüksek gerilim nedeniyle elektronik eşyaları bozulan vatandaş elektrik dağıtım şirketinden zararının karşılanmasını istedi ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Zararı karşılandı.
1: Yasa dışı bahis sitelerinden gelen mesajları engelleyemedi. Çareyi kamu denetçiliği kurumuna başvurmakta buldu. Kamu denetçiliği kurumu da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na tavsiye kararı verdi. İstenmeyen mesaj ve aramalar için ilave tedbirler alınsın denildi. Yasa dışı bahis sitelerinden gelen mesajlara son vermek isteyen bir kişi önce kullandığı GSM operatörüne gitti. Daha sonra numaraları E-Devlet sistemi üzerinden tek tek engellemeye çalıştı. Ancak ne yaptıysa yasa dışı bahis sitelerinden gelen mesajların önünü kesemedi. En sonunda kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Başvuruyu inceleyen kamu denetçiliği kurumu mağdur vatandaşın yasa dışı bahis ya da sanal kumar oynamadığını tespit etti. İletişim bilgilerinin yasa dışı yöntemlerle ele geçirildiğini vurguladı. Vatandaşın bilgi ve iradesi dışında kendisine kısa mesaj gönderildiği ifade edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ek önlem alma tavsiyesinde bulundu. Kararda kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmesinin şart olduğunun altını çizdi. Veriler belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeli ve sadece gerektiği süre kadar muhafaza edilmelidir denildi.
7: Şimdi Trabzon'un coğrafi işaretli lezzetlerinden birini ekrana getirelim istiyorum. Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Hamsi Köyü'nün adını alan ve yaklaşık bir asırdır yapılan sütlaç, yaylalarda beslenen hayvanların verdiği sütle hazırlanıyor. Hamsi Köy sütlacı yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Bakalım.

0: Hamşiköy sütlacı 100 yıldır yapılıyor. Ben anneannemden öğrendim. Yaklaşık 3 yıldır ben yapıyorum. Özellikleri ineklerimizin bol yeşilliğin içinde, çiçeklerin otladığı yayladan gelen sütümüzü bakır tenceremize alıyoruz. 100 yıl önce yapıldığı gibi bakır tenceremizde pişiriyoruz. ...5 kilo sütümüz var, 250 gram pirincimiz var, 500 gram şekerimiz var.
1: Şimdi sütümüz burada kaynadı.
0: Pirincimizi yıkıyoruz, pirincimiz hemen su çekmeden sütün içine atıyoruz ki pirincimiz su çekmesin, süt çeksin, sütle beraber pişsin diye. Kaynayan sütümüzü tencere değişikliği yaptık şimdi. Pirincimizi dökeceğiz. Aşağı yukarı 35-40 dakika pişireceğiz. Pirincimizi döküyoruz. Şimdi tuzumuzu da ekliyoruz. Çok az miktarda tuzumuz.

0: Hemen ardından da beklemeden toz şekerimizi ekliyoruz. Şimdi pirincini ekledik, kaynattık, pirincimizi pişirdik. Ardından tuz ve şekeri de ekledik. Şimdi yaklaşık 30-35 dakika kaynatıp kıvam almasını bekliyoruz. Şimdi sütlacımız pişti. Gördüğünüz gibi krem tastarımızın içine koyuyoruz. Sütlacımızın üstüne tercih edenler için bahçemizden getirdiğimiz fındıkları ayıklıyoruz. Kavurup öğüteceğiz. Tercih edenler sütlacın üstüne koyup hafifle yiyecek.
1: Şimdi bu dilimi noktalıyoruz ama saat başı yine birlikteyiz. Lütfen bizden bir yere ayrılmayın.

0: Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi ziyaret edildi. Fatih ziyaret edildikten sonra Beyazıt Meydanı'nda toplandılar ve bir fethi yürüyüşü gerçekleştirildi. Beyazıt Meydanı'nda Ayasofya Meydanı'na yürüdü. O kortejler halinde fethi yürüyüşü yapılanlar. Şimdi de Ayasofya Meydanı'nda, Ayasofya Cami önünde mehter konseri veriliyor. Tabii çok ciddi bir kalabalık takip etti kortejini ve hep beraber fethin 573. yılını burada İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda ve Ayasofya Meydanı'nda hep beraber kutluyorlar. Ve buradaki kutlamalara İstanbul Valisi Davut Gül'le beraber İstanbul'a Selami Yıldız'la katılıyor. Aslında tarihin dönüm noktalarından biri. Şimdi görüyorsunuz burada mehter marşları tekrarlanıyor. Sürekli olarak burada konserde veriliyor. Ve şu anda
1: Sayın
0: konserde
1: İstanbul Valisi
0: ve İstanbul Emniyetleri'nde yakından takip ediyor. Bugün aslında çok yoğun bir fetih programı var. Bu fetih programında önce bahsettiğimiz gibi burada Fatih Sultan Mehmet Han'ın önce kabri ziyaretiyle başladı ve daha sonraki süreçte şimdi buraya geldiler. Yine öğle saatlerinde de Sarayburnu'nda bir gemi korteji de yapılacak. Akşam saatlerinde Yenikapı'da, Üsküdar Meydanı'nda, Kadıköy'de, burada, karşıda, Anadolu yakasında her yerde aslında burada etkinlikler yapılacak. Mehter marşları, mehter konserleri verilecek. Dolayısıyla bugün çok hareketli geçecek. İstanbul'un fethinin, Fatih'in o kutlu ordusu İstanbul'a girişinin 573. yıl dönümünde buradalar hep beraber. Burada yakından takip ediyorlar İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü. Şimdi 1453 yılında genç hükümdar Fatih Sultan Mehmet 21 yaşındayken İstanbul'u Türk milletine armağan etti. Ordusuyla beraber 53 gün süren kuşatmada, zorlu mücadelede Bizans'ın surlarını aşarak o kutlu orduyu Konstantiniyye'den içeriye sokup İstanbul haline getirdi. Ve Hazreti Muhammed'in Konstantiniyye elbet fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel kumandan, onu fetheden asker de ne güzel askerdir. Hadis-i şerifindeki o kutlu ordu ve kutlu komutan olma şerefine nail oldular. 6 Nisan 1453'te başlayan kuşatma 29 Mayıs 1453'te nihayete erdi. Zaferle sonuçlandı. Ve şimdi genişte bir katılım var. Çok ciddi bir kalabalık takip ediyor. Burada genç, yaşlı, çoluk çocuk, herkes geldiler. Burada fethin 573. yıl dönümünü burada takip ediyorlar. Tabii aslında burada fethin
1: hayatta hiçbir şey tesadüf değil.
0: Öneminden bahsediyoruz. Şimdi İstanbul'un her yerinde kutlanacak. Bir çağın kapanıp bir çağın açılması, gemilerin karadan yürütülmesi. Bize miras kalan çok şey var. Bunun da farkındalar. Zaten gençlerle beraber hep beraber burada takip ediyorlar. Mehter yürüyüşü yapıldı burada zaten. Önden mehter takımı, arkadan kortejler halinde Ayasofya meydanına geldiler. Bizans'ta Haliç'e zincir çekerek Osmanlı donanmasının girişini engellemişti. Ama Fatih Sultan Mehmet bunun üzerine tarihin en cesur ve hatta tarihe geçecek o operasyonu gerçekleştirdi. Yani gemileri karadan yürüttü. Burada insan aklının kabul etmekte zorlanacağı bir iş gerçekleşmişti diyor tarihçiler, batılı tarihçiler. İşte o tarihi gün, yani İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. İstanbul'un her yerinde kutlanıyor ve hatta Fatih'in bir sözü vardır, rivayet edilir. İstanbul artık benim değil, milletimindir diyor.

0: diyor. Sadece işte o millette İstanbul'un fethine, İstanbul'a sahip çıkmaya devam ediyor diyelim. Barışla, ve Ayasofya Meydanı'nda sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Özgürlükle, bilimin ve ilmin...
2: Çok teşekkürler. Oradaki atmosferi harika aktardın Alihan, sağ olasın. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ilişkin mesajlar da elbette peş peşe geldi. Paylaşımlarda fethin yeni bir çağa başlattığına vurgu yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u gördünüz. Bakın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü kutladı. Yeni bir çağa başlatan bu fethi aynı zamanda bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilanı olmuştur dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de o gün tarihin akışı değişti. O günden sonra tarih yeniden yazılmaya başlandı. Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle anıyoruz ifadelerini kullandı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da. Mesajında Fatih Sultan Mehmet Han'ın ileri görüşçülüğü, güçlü devlet anlayışının yalnızca kendi dönemine değil sonraki yüzyıllara da yön verdiğini vurguladı. Bu kutlu fetihle birlikte İstanbul büyük bir medeniyetin merkezi olmuş, ilmin, kültürün ve adaletin yükseldiği bir şehir haline gelmiştir dedi. Mesajlar böyleydi. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı'na döndü Kemal Kılıçdaroğlu, biliyorsunuz. Yarın bu arada parti genel merkezine ilk kez gidecek. Partililerle bayramlaşacak, halkla buluşacak. Kılıçdaroğlu'yla aynı saatlerde Özgür Özel de Ankara İl Binası önünde bayramlaşma programına katılacak.
3: Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra genel merkeze dönecek. Partililerle bayramlaşacak. Aynı saatlerde Özgür Özel İl Başkanlığı önünde miting yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlan gerginliği sürüyor. Parti tarihinde ilk kez iki ayrı bayramlaşma programı yapıldı. Genel merkez 16 partiyle bayramlaştı. O partiler arasında 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşılan AK Parti de yer aldı. Özgür Özel'e yakın milletvekilleri mecliste alternatif bir bayramlaşma programı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra genel merkeze genel başkan olarak dönecek. Partililerle bayramlaşacak. Aynı zamanda halk buluşması yapacak.
4: Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Mahkeme kararı çıktı. Ben bütün gerçekleri halkımla, partilerimle paylaşmak zorundayım. Bu noktaya geldik.
3: Kılıçdaroğlu'nun halkla buluşmasında 38. olan kurultaydaki rüşvet iddiaları ve sonrasında yaşananlara dair bazı detaylar verebileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı saatlerde Özgür Özel de Güven Park'ta Ankara İl Binası önünde bayramlaşma programına katılacak.
2: Emre'ye dönelim. Şöyle, siyasette gündemin üst sıralarında CHP'de mutlak butlan süreci var ve beraberinde gelişen olaylar tabii. Yeniden göreve geldi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Bayramı konutunda geçiriyor. Partilerle bayramlaşıyor. Orada hareketlilik var tabii, çok önemli, onu biliyoruz. Özgür Özel de bugün il başkanlığında olacak. Tabii bugüne dair başka beklenen gelişmeler var mı? Emre Aytekin bize aktarsın. Emre, sen Kılıçdaroğlu konutunun önündesin değil mi?
5: Evet Hülya Ükenek, ben de kameraman arkadaşım Cüneyt Erdoğan'la birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeyiz. Burada haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Sen de söyledin, zaman zaman partililer buraya Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmak için geliyor ve kısa bir ziyaret gerçekleştiriliyor ki bunun sebebi de yarın için Kemal Kılıçdaroğlu yarınki program için konutunda çalışmalarını devam ettiriyor. Bayramın 3. gününde de konutunda olacak. Basın danışmanından aldığımız bilgiye göre de burada ayrılması beklenmiyor. Kılıçdaroğlu'nun dünden kısaca bir bahsedelim. Dün de yine bayramlaşma için burada ziyarete gelen partililer vardı. Bayramlaşmalar devam etti ama bir önceki günlere göre bugün buranın daha sakin olduğunu ifade edebiliriz. Yarın önemli bir gün, CHP Genel Merkezi'ne gidecek Kemal Kılıçdaroğlu. 2,5 yıl sonra genel merkeze gidecek. Burada partililerle bir araya gelecek. Halk buluşması kapsamında partililerle, vatandaşlarla bayramlaşacak. Ardından da çok önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürece ilişkin önemli mesajları olacak. Tabii geçtiğimiz günlerde CHP Grup Başkanı Özgür Özel salı günü bir grup toplantısı yapması bekleniyordu. Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe adımlar geldi. Genel Başkanlığa geldikten sonra Kılıçdaroğlu milletvekillerine bir yazı gönderdi. Bu toplantının ertelendi.

0: yapılmayacağını ifade etti. O yazıda şu ifadelere yer verdi. Grup toplantısının henüz hangi gün olacağına dair bir karar almadığının altını çizdi ve talimatı gereği yapılmadığı sürece meclisteki CHP grubunun yapılmayacağının altını çizdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bir yandan da 1 Haziran tarihinde parti meclisi toplanması bekleniyordu CHP'de. Bununla ilgili de CHP'den bir yazılı açıklama yapıldı. Yine bu toplantının da parti meclis toplantısının da ertelendiği duyuruldu. Bunun gerekçesi ise parti meclisi üyelerine gerekli tebligatın yapılmamış olması. İşte bu nedenle de CHP'den yapılan açıklamada parti meclis toplantısında ertelendiği duyuruldu. Dediğimiz gibi CHP'de gözler yarına çevrildi. Yarın önemli bir gün. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra genel merkeze gidecek, halkla buluşacak. Halk buluşması programı kapsamında bayramlaşacak partililerle. Ardından da önemli mesajlar vermek için kürsüde olacak. Bizler de konusundaki gelişmeleri, buradaki haber nöbetimizi sürdüreceğiz ve gelişmeleri aktaracağız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Emre Aytekin'den aldık. Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde ve genel olarak gelişmeleri de aktardı. Oradaki hareketliliğin dışında. Bu arada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'da 33 yıl önce düzenlenen Solingen saldırısında hayatını kaybedenleri andı. Ömer Çelik paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığının insanlık için en büyük tehditler olduğunu vurguladı. Irkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal abidesi olan Bilgi Ana Mevlüde Gence'de bir kez daha rahmet diliyoruz ifadelerini kullandı. Bayram tatili dönüşleri için trafikte aksamalar yaşanmaması adına önlemler alınmaya başlandı aslında. Yani mesela Bolu'da bazı yollar tır, kamyon ve tankerlerin geçişlerine 1,5 gün boyunca kapalı olacak. Kurban Bayramı'nın memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçecek olanların hafta sonu dönüş yolunda yoğunluk oluşturması bekleniyor haliyle. Bu nedenle Bolu Valiliği bir takım tedbirler aldı. Anadolu Otoyolu, D100 ve D750 karayollarında cumartesi günü saat 13 ila pazartesi günü saat 01:00 saatleri arasında İstanbul'a gidecek ağır tonajlı araçların geçmelerine izin verilmeyeceği duyuruldu. Valilikten bir açıklama yapıldı. Bozulma riski taşıyan gıda ürünleri, tıbbi malzeme, hayvan yemi ve akaryakıt taşıyan araçların ana arterler dışındaki alternatif yolları kullanması gerektiği de bildirildi. Şimdi bayramın 3. günündeyiz. Tabii nasıl geçiyor İstanbul? Bir yani merak ettik. Tabii Elif'e gidelim. Dün çok güneşli ve sıcak bir hava vardı. Elif'le yine yayın yapmıştık. Bugün hava durumunu, İstanbul'un keyfini böyle hani çıkarmak isteyenler böyle nasıl olur bilmiyorum. Yani engel olur mu? Bugünün havası biraz böyle gelirken kapalı gibiydi. Dün zaten biraz yağdı da. Elif, sen Ortaköy'desin. Mekandan hemen anlaşılıyor, arkanı gördüm. Nasıl, kalabalık mı?
2: Hülya Erken, kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk ile buraya geldiğimizde dediğimiz ilk şey şu oldu. Aslında gezilecek gün tam olarak bugün. Çünkü hava 18 derece, yakıcı bir güneş yok, hafif de bir esinti var. Yani yürüyüş yapmak için, gezmek için, yorulmadan, terlemeden gezmek için aslında en uygun hava durumu şu anda bu. Bulutlar böyle hafif kapalı, hafif gri bir hava var. Hava açık ama soğuk değil en azından. Rahattan bir bahar havası var. Dün Eminönü'ndeydik. Bugün Karaköy'deyiz kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk'le beraber. Aşırı bir kalabalık yok. Düne nazaran Eminönü çok daha kalabalıktı. Ortaköy biraz daha sakin. Ortaköy Camii burada. Şimdi de Cuma Selası okunuyor burada. Duyuyordur muhakkak izleyicilerimiz. Gerçekten tam böyle bir tarihi yarım adanın havasını solumak için Ortaköy, Eminönü, buralar güzel güzergahlar. Şimdi de burada hem yerli turistler var hem yabancı turistler var. Bildiğiniz üzere bu tür camilerin imam İmamları da ayrı olduğu için Ortaköy Camii'nin imamı tarafından Cuma Selası okunuyor şimdi. Tam Kurban Bayramı'nda, Cuma gününde şu anda gerçekten çok böyle mistik bir ortam, hava var. Onu söyleyebiliriz. Buraya ziyarete gelenler hatıra fotoğrafları çektiriyorlar. Kameraman arkadaşım Mertcan da ekranlarınıza yansıtıyor. Gördüğünüz üzere öyle çok yoğun, yürünmez bir kalabalık yok ama elbette turistik bir nokta olduğu için de doğal olarak Ortaköy'de, Eminönü'nde kalabalıklar, yoğunluklar

0: olabiliyor bazen. Burada da yine yerli turistler, yabancı turistler hatıra fotoğrafı çektirmek için buradalar. Ortaköy'deyiz. Ortaköy'e girerken kumpirciler, waffle'cılar var bildiğiniz üzere. Fiyatları da paylaşayım. Gelirken sordum onlara. Ne kadar oldu waffle'lar, kumpirler? İkisi de waffle'da, kumpirde 400 lira. Genelde Ortaköy'e bu tür yiyecekleri yemek için gelirler. Oradan waffle'ı, kumpiri aldıktan sonra burada manzara eşliğinde keza orada da hemen yine kumpirlerin fotoğrafını çekenler de var. Böyle bir gelenek haline geldi. Ortaköy'e girerken oradan kumpirini, waffle'ını alan deniz kenarında bu boğaz manzarasında, deniz manzarasında tadını çıkarıyorlar. Havada dediğimiz gibi 18 derece. Zaman zaman güneş açıyor, zaman zaman bulutlu ama çoğunluklu olarak bulutlu. Hafif bir esinti var. Böyle yorucu, sıcak, bunaltıcı bir hava yok. Dün daha sıcaktı. Bugün biraz daha sakin, gezmek için daha uygun bir hava durumu var. Eğer işlerini halledenler, biraz daha bayram ziyaretlerini bitirenler varsa Ortaköy'den başlayarak Eminönü'ne doğru bir güzergah çizebilirler. Ortaköy'de yine İstanbul'da bu bayramda sakinlikte ziyaret edilebilecek noktalardan birisi Hülya Kenek.
1: Elif, çok teşekkür ediyorum. Bayramın 3. gününde İstanbul'u nasıl Elif bize aktardı. Dün de öyle, bugün de öyle Elif'ten aldık. Şimdi 112 acil ihbar hattının sağladığı pek çok hizmet ve daha fazlası tek bir mobil uygulamada toplandı. Uygulama sayesinde doğal afetlerden trafik kazalarına, şiddet olaylarından trafik radarlarına kadar pek çok toplumsal vaka tek tuşla yetkililere bildirilebilecek. Uygulamanın ayrıntılarını isterseniz birlikte bakalım.
2: Hayat söz konusu olduğunda doğru yön, doğru zaman ve doğru koordinasyon hayati önem taşır.
3: İlk yardım, yangın, trafik kazası, şiddet olayları, deprem ya da trafik radarları. Pek çok farklı alandaki veriler tek bir dijital çatı altında toplandı. Hayat 112 acil mobil ihbar uygulaması hayata geçti.
2: Çünkü bazen bir çağrı sadece bir çağrı değildir.
3: İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulamayla 112 Acil Çağrı Merkezi'nin sunduğu hizmetler mobil uygulamada toplandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni uygulamanın hayata geçtiği bilgisini sosyal medya hesabından paylaştı. Acil durumlarda kaybedilen her saniyenin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla Hayat 112 Acil'i milletimizin hizmetine sunduk dedi.
4: Konumunuzu tek tuşla paylaşabildiğiniz, fotoğraf ve video ekleyebileceğiniz ihbarlarınız acil yardım ekiplerine saniyeler içinde ulaşabiliyor. Aynı zamanda vatandaşlarımız kendilerine en yakın hastane, eczane ve sağlık kuruluşlarının konum bilgilerine de hızlıca erişilebiliyor.
3: Uygulama sayesinde kriz anlarında adres tarif etme telaşı da ortadan kalkacak. Kullanıcının konumuna ve sisteme kaydedilen adreslere yardım çağrılabilecek.
2: Farklı görevler ama aynı hedef. Hayatı korumak.
3: Uygulamayla doğal afetlerde tek tuşla bildirilecek. Okul acil ihbar hizmeti de devreye alınacak. Okullarda olası şiddet olayının çağrı merkezine çok acil koduyla düşmesi sağlanacak.
2: Devletin birleşen gücü.
3: Kadına şiddet olaylarında daha önce hizmete alınan KADES uygulaması da bu uygulamaya dahil edildi. Yeni dönemde uyuşturucu olaylarının bildirilmesi amacıyla uyuma sistemi de devreye alınacak. Sahipsiz sokak hayvanları da yetkililere tek tuşla bildirilebilecek. Yaralı ya da yardıma muhtaç hayvanlara da hızlı müdahale edilebilecek.
1: İran'la Amerika'nın anlaşmaya yakın olduğu iddiası gündemdeyken Amerika Birleşik Devletleri'nden olumlu mesajlar geldi. Amerikan Başkanı Donald Trump bu arada İran'ın çok iyi şekilde müzakere ettiğini söylüyor. İran'da olmamalıydık dedi. Başkan Yardımcısı Vance anlaşmaya yakın olduklarını ifade etti ve anlaşmalara rağmen Hürmüz'de tansiyon düşmedi. İran'da patlama sesleri yükseldi bakalım.
3: Anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi. Ardından patlama sesleri yükseldi. ABD Başkanı Trump, gelini Lara Trump'a verdiği röportajda İranlıların iyi müzakereci olduğunu söyledi. ABD'nin Irak'ta hatalar yaptığını söyleyen Trump, İran'da da olmamalıydık itirafında bulundu.
5: You look at what happened with Iraq. We did so bad. That was such a foolish thing what we did. Shouldn't have been there in the first place, by the way. And shouldn't have been in Iran. But Iran has
6: the capability. If we didn't hit them with the B-2 bombers 9 months ago, they would have a nuclear weapon right now.
3: ABD Başkan Yardımcısı Vance de İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Henüz orada değiliz ama çok yakınız dedi. Müzakerelere devam ettiklerini ifade etti. ABD basınında anlaşmaya varıldığı, Trump'ın onayının beklendiği iddia edildi. İddiaya göre İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kısıtlamayacak, mayınları temizlemeyecek ve zenginleştirilmiş uranyumu imha etmek için ABD ile masaya oturacaktı. İddiayı yalanlayan İran, mutabakat metni henüz tamamlanmadı açıklaması yaptı. ABD basınında anlaşmaya dair haberler yer alırken, İran basını Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nda kurallara uymayan 4 gemiye uyarı ateşi açtığını duyurdu. Ardından bu şehirde patlama sesi duyuldu. İran devlet medyası sesin ABD'ye ait hava aracına müdahaleden kaynaklandığını yazdı. CENTCOM ise ABD'ye ait hiçbir hava aracının düşürülmediğini açıkladı. ABD bir gün önce Bender Abbas kentindeki İran dronlarını vurduğunu açıklamış, İran ise karşılık olarak Kuveyt'teki ABD üssüne saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
1: Şimdi konuklarım var, konuşalım. Amerika-İsrail-İran savaşında aslında müzakerelere yönelik dün gelen haberler anlaşmanın Trump'ın nihai onayını beklendiği yönündeydi. Sonra böyle bir şey oldu, işte bir anlaşmaya varıldı. Sonra İran tarafı anlaşmaya son şeklinin verilmediği açıklandı. Gece patlamalar oldu Hürmüz'de. Haliyle savaşın seyrini konuşmak istedik biz de. Tabii bu kriz aşılabilir mi? Hürmüz krizi aşılabilir mi? Körfez ülkelerinin konumu ne olur? İran Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan ve Orta Doğu uzmanı Doçent Doktor Gökhan Çınkara konuğum. Öncelikle iyi bayramlar.
7: İyi bayramlar Hülya Hanım.
1: Sağ olun.
7: Hocam, iyi bayramlar.
8: İyi bayramlar Serhan Hocam, Hülya Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ya böyle, yani bu işte bir taraftan müzakere haberleri geliyor, bir taraftan işte anlaştık, bir taraftan hep böyle Trump'ın yaptığı açıklamalar, İran'dan farklı bir açıklama geliyor. Yani gerçekten Amerika ile İran anlaştı mı? Arkada dönen haberler nedir? İşte Trump'ın onayları bekleniyor deniyor mesela, Axios öyle diyor. Amerikan basını İran'la anlaşmaya varıldı, onay bekleniyor deniyor. Ama bir diğer taraftan da patlamalar oluyor işte. Gece patlamaları diyebiliriz belki Hürmüz'de. Bu patlamalara provokasyon mu diyelim, kontrollü gerilim mi diyelim? Yani bu ateşkes anlaşma haberleri aslında gerçek anlaşmaya, gerçek müzakereye zemin hazırlayan bir süreç mi? Kontrollü gerilim mi yaşıyoruz? Ne yaşıyoruz? Ne dersiniz Doçent Doktor Serhan Abacan? Öncesinde başlayalım.
7: Şimdi Hülya Hanım, iki bence temel soruyla başladınız. Ben de onlara cevap vermeye çalışayım. Öncelikle evet, kontrollü bir gerilim var. Şu manada kontrollü bir gerilim var. Bir muvazadan, danışıklı dövüşten bahsetmiyoruz. Ama taraflar tekrar savaşa dönmek istemiyor. Ki 8 Nisan'ı hatırlayalım. 7 Nisan'da Trump İran'ın işte altyapısını vuracaktı, sivil altyapısını falan. İran'da Körfez'deki komşularını vurarak benzer bir saldırıda bulunacaktı. Hı hı. Ve orada değil, iki tarafta oraya dönmek istemiyor. Ama diğer taraftan ortada bir barış durumu da yok.
1: Evet.
7: Öyle olunca bunlar çatışmaya devam edecek. Yani bu kaçınılmaz. Bu işin birinci boyutu. Şimdi ikinci boyutu, bence bir anlaşmanın artık ayak sesleri böyle basbaya duyuluyor, öyle söyleyelim. İran basınında da bu böyle. Ama ben bunu kademeli olarak değerlendirmek istiyorum. Hı. Müsaadenizle çok uzatmadan işin bu bölümünü paylaşayım. Şimdi bunlardan bir tanesi işin özü Hülya Hanım. İşin özü dediğimiz kaç gündür özellikle Axios üzerinden, biliyorsunuz Barak Davut üzerinden götürüyor bunu Beyaz Saray.
1: Aynen öyle.
7: Ve orada tarafların karşılıklı olarak ne aldığı, ne verdiği. O Hürmüz'ü açacak, ben ablukayı kaldıracağım. O nükleer konusunda taviz verecek, ben yaptırımları esneteceğim falan gibi. Bir takım işin özüne dair bir katman var. Birinci katman bu. İkinci katman ritim. Yani hangi ritimde yapılacak bu? Şimdi İran diyor ki tamam, ben sana nükleerde taviz veririm, daha önce de verdim. Ama önce sen yaptırımları kaldır. İran diyor ki tamam, ben Hürmüz'ü açarım ama sen önce ablukayı kaldır. Amerika diyor ki Ben sana bir şeyler veririm ama önce sen bir şeyler vereceksin. Ben ablukayı kaldırırım ama önce sen Hürmüz'de bu statüyü eskiye bir çevir falan. Dolayısıyla ortada bir ritim meselesi de var. Hmm. Yani evet, özü itibariyle anlaşılabilir. Ama diğer taraftan bu ritim olarak hangi sırayla muayene yapılacak ki? Bu öteden beri Amerika ile İran arasında var bu arada. Sen mi ilk yapacaksın, ben mi ilk yapacağım? Üçüncü bir katman daha var bence. O da tavır. O tavır da şu: Amerika

0: Başkanı hani imzası için bekliyor, önünde imzalayacak falan deniyor ya. Trump İran'la sadece anlaşmak istemiyor Hülya Hanım, bunu daha önce de konuştuk. Bu anlaşmayı İran'ı aşağılayarak yapmak istiyor. İran'ı kriminalize ederek yapmak istiyor. İran haydut bir devlet, haydutça tavırlar içindeydi.
1: Ama
0: İşte
1: mesela
0: gelecekte
1: Trump şöyle çok özel bir şey söylüyor, önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani o yüzden ben de hep şunu diyorum. Yani ne büyük işkencedir bu Trump dünyası. Yani ne yazık ki böyle. Yani bu
0: tabii.
1: Gazze meselesinde de birçok şeyde de gördük. Şimdi Küba ile ilgili olsun, yani işte Venezuela, bir dolu ülkeyle ilgili tavırları da böyle. Yani hani birçok ülkeyi ve ülke başkanını işte ele geçirmek istediği ya da zengin kaynaklarını, maden kaynaklarını ele geçirmek istediği ülkeler açısından birçoğu için böyle. Yani o zaman sizin söylediğiniz şey ilk söylediğinize çelişmiyor mu? Yani siz bu üç katmanlı açıklama yapıyorsunuz ama bir taraftan da anlaşmaya yakın diyorsunuz. Aslında bütün bu göstergeler anlaşmaya yakın değil, aksine anlaşmaya uzak ve uzun sürece yayılacak olan bir güç dengesini göstermiyor mu? İran'ın arkasındaki güç dengelerini de göz önüne aldığımızda. Bir nevi dün mesela yine bu meseleyi konuştuğumda iki uzman konuğum vardı. İki konuğum da şu konuda hemfikir oldular. Onlar da sizin gibi çok değerli iki konuğumdu. Bu savaş uzun yıllara yayılabilir. Daha düşük yoğunluklu olur. Ama mesela Rusya-Ukrayna meselesi gibi olabilir. Rusya-Ukrayna'yı da biz bu kadar uzun ama 4 yılı devirdik mesela, yani hani bu savaşta. Buyurun.
0: Şimdi öncelikle birinci ve üçüncü katmanın çeliştiğini düşünmüyorum. Zaten Trump kendisi de söyledi. Orada olmamalıydık ama işte bir takım sorunlar vardı. Nükleer üreteceklerdi falan gibi bazı argümanlar ortaya
1: Yok, ben
0: atıyor.
1: anlaşma
0: Diğer taraf...
1: konusunda dedim sadece yani.
0: Evet, diğer taraftan şöyle bir şey var. Zaten İran Amerikalılara diyor ki bir süredir, bu da yeni değil ama son aylarda özellikle şunu söylüyor: bize aşağılayıcı bir dille gelmeyin. Zaten eğer Trump'ın uslubu daha doğru olsaydı, örneğin farz edelim ki Biden'ın İran konusundaki uslubuna ya da diyelim ki Obama'nın uslubuna yakın bir uslubu olsaydı, ki bu yani balık uçsaydı demek gibi bir şey oluyor, farkındayım yani. Eğer böyle bir şey olsaydı zaten bu anlaşma çok daha önce yapılacaktı. Ama Trump her defasında mümkün olan anlaşmayı o hakarethamiz diliyle biraz sabote etti tabiri caizse. Şimdi bu Rusya-Ukrayna benzetmesi bence hiç oturmuyor İran
1: Öyle mi?
0: bağlamında, onu çok net söyleyeyim. Benim açımdan hiç oturmuyor. Birincisi, yani Rusya ile Ukrayna arasında malum bisiklet farkı var elbette. Diğer tarafta bu ikisi kara komşusu. Yani savaşı devam etmek ikisi açısından da lojistik manada birçok anlamda mümkün. Topografyaya falan girmiyorum bile. Rusya'nın elindeki kapasite, efendim Ukrayna'nın almış olduğu yardımlar falan, bunlara bile girmeye gerek yok. Bence bambaşka bir bağlamda karşı karşıyayız. Ben Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın tabiri caizse bu savaştan artık sıtkının sıyrıldığını düşünüyorum. Bu uzun süredir de söyleniyor zaten. Tabii ki buradan bir savrulma olur, tekrar çatışmaya dönülebilir. Bu mümkün. Yani hem alemi imkanda yaşadığımız için mümkün, hem de Amerika'nın yığınağı orada halihazırda bulunuyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla gidişat bu anlaşmanın sonuçlanması yönünde.
1: Peki, sizce de böyle mi Gökhan Hocam, gidişat anlaşmanın sonuçlanması yönünde mi, yoksa dünkü yine yayında dün yayında konuştuğum hocalarımın ortak düşüncesi biraz daha uzun sürebilir ve düşük yoğunluklu devam edebilir mi? Ne dersiniz? Yani şu an yaşanan işte hani ya Hülya bak, diplomasi orada çok hani var. O bir taraftan böyle diplomasi de önde. O diplomasinin önde olduğunu gördüğümüz için o yüzden o kontrollü gerilim olabilir. O yüzden anlaşma daha yakın mı dersiniz? Buyurun.
2: Esasında yani savaş ilk çıktığı vakitlerde tabii ki Amerikan iç kamuoyunda ciddi tartışmalar yükseldi. Özellikle takip ettik zaten bunu Cumhuriyetçi Parti içerisinde. İkiye ayrıldılar aslında. Yani bu savaşın İsrail'in savaşı olduğuna dair bir tez. Diğeri ise Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal çıkarlarını için önemli olduğuna dair bir tez. Tabii şu an ilginç bir şekilde ara seçimler var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ön seçimler diyelim, daha doğrusu ara seçimlere ilişkin ön seçimler. Yani Cumhuriyetçi Parti'nin hangi adayları ara seçimde yarışacak, onların seçimleri yapılıyor ve şu an Trump'ın desteklediği adaylar kazanıyor ara seçimleri. Bu tabii ki oldukça önemli çünkü Trump'ın tezlerinin bir nevi Cumhuriyetçi Parti içerisinde de kabul edildiğine dair ilk onayın alındığını bu şekilde gözlemlemiş olduk. Çünkü birçok analiz şunun altını çiziyordu. Trump'ın eli zayıfladı Cumhuriyetçi Parti içerisinde. O sebeple ara seçimlere kadar bölge ülkeleri de Trump'ın kararlarını uzatma seçeneğini masaya koyacaktı. Yani İran'la da bence bunu düşünüyorlardı aslında. Ateşkes opsiyonu da aslında bir nevi ateşkes yapmak veya bir anlaşma yapmak değil de bu işi ara seçime kadar uzatıp ara seçimde zayıflamış bir
1: Evet.
2: başkanla günün sonunda daha farklı bir anlaşma masasına oturacağını düşünüyorlardı. Fakat Trump da biliyorsunuz son zamanlarda yapmış olduğu mülakatlarda ben artık takmıyorum dedi. Yani iş siyasette ne olursa olsun o benim için önemli değil. Benim üç tane önemli parametrem var diyor Trump sürekli biliyorsunuz. Birincisi nükleer silah olmayacak. Zenginleştirilmiş uranyum teslim edilecek. Hürmüz Boğazı ne olursa olsun açılacak. Hatta ve hatta Trump tabii yapmış olduğu bir ilginç açıklama krize sebep oldu. Umman açıklaması. İşte Umman'ı da gerekirse patlatırız gibi bir açıklama çok ciddi yankılandı. Yani Trump şu an bence eli güçlü. Özellikle Amerikan iş
1: Eli güçlü
2: siyasetinde.
1: diyorsunuz.
2: Evet, eli güçlü olması da bence onun diplomasi masasında da daha cesurca adımlar atacağını işaretini veriyor. O sebeple Amerikan iç kamuoyundaki bu tartışmalar şu an için üzerindeki baskı zayıflamış gibi. O yüzden Rubio'nun sesinin daha fazla çıktığını gözlemliyoruz veya Pete Hegseth'in sesinin çok daha fazla çıktığını göz önüne
1: Hexet'in de
2: alıyoruz.
1: evet.
2: Evet, bu sebeple bence Trump anlaşmadan istediğini alıncaya kadar böyle ara ara askeri operasyonlara ben devam edeceğini düşünüyorum. Ama yüksek yoğunluklu bir askeri çatışma moduna girmelerini şu an için çok beklemediğimi söylerim. Ama bu ara ara saldırılar sanki devam edecekmiş gibi.
1: Ya şöyle, şimdi bu mutabakat meselesi önemli ya. Yani işte bir mutabakat imzalanacak mı, müzakere nereye evrilecek? Şimdi biz aslında geldiğimiz noktada İran'ın yani eşik siyaseti ve böyle o mutabakat noktasında mesela orada sınır yani burada durun diyeceği yer neresidir? Yani Amerika İran arasında bakıldığında bu mutabakat ve anlaşma noktasına Serhan Hocam gerçekten hani sıcak çatışmaya evrilmemesi için başa dönülmemesi için sizce orada ne olur?
0: Şimdi öncelikle bu Bender Abbas'tan siz de zaten haberde aktardığınız İran'ın makamlarında doğruladığına ilişkin haberler geldi. İşte Amerika bir İHA'sının, SİHA'sının, insan savaş aracının düşürüldüğü, diğer tarafta bu şehirde patlama meydana geldi. Bunlar endişe verici çünkü bölge haliyle istimüslü ya da tetikte şu an öyle söyleyelim. Ama bir taraftan da çok anormal bir şey değil çünkü muharip iki taraftan bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Şimdi burada şöyle bir soru sormak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri 8 Nisan'da durdu. 8 Nisan'da durmasaydı, hadi ya da durdu, şu bugün itibariyle İran'ı daha sert bir şekilde vurabilir mi? Vurabilir. Herhalde bunu kimse sorgulamıyordur. İran buna misilleme yapabilir mi? Çok büyük zarar görür ama
1: Ama yaptı
0: yapabilir
1: da
0: daha az.
1: yapabilir de
0: Evet,
1: yani
0: yaptı da yapabilir de
1: tabii.
0: kuşku yok ama daha büyük zararı İran'ın göreceğinde de kuşku yok. Çünkü İranlılar şu an bir taraftan bu savaş durumu, yani tekrar savaşa dönülür mü? Bunu tabii ki konuşuyorlar, buna hazırlık yapıyorlar. Diğer taraftan diplomasi masası, bunlar eş zamanlı yürüyen şeyler. Ama bir endişe kaynağı daha var. Bu savaş tamamen bittikten sonra ne olacak? Gerçeklerle yüzleşilecek. O gerçeklerin neye benzediğine ilişkin Ocak ayında bir fikrimiz olmuştu. Protestolar, ekonomik durum falan. Bu nedenle zaten bu mutabakattan olabildiğince ekonomik getiriler elde etmek istiyorlar. Bu da çok meşru, onu söyleyeyim. Dondurulmuş bir takım fonları ve biliyorsunuz tek taraflı Amerikan yaptırımların kaldırılması falan gibi. Amerikalılar da diyorlar ki ne kadar verirseniz o kadar alırsınız. O da işin ayrı bir boyutu. Şimdi dolayısıyla şuraya döneceğim. Eğer Amerika İran'a daha sert vurmuyorsa demek ki burada göze almak istemediği bazı maliyetler var Hülya Hanım.
1: Seçimin
0: Yani bu
1: etkisi
0: savaş.
1: var mı sizce Gökhan Hocam'ın
0: Yani
1: dediği? Yani
0: yok
1: şöyle,
0: ama
1: yani işte mesela hani bir taraftan bakıyorsunuz yani Amerika işte savaşı büyütmek istemiyorsa, işte böyle açıklamalarda bir taraftan yapıyorsa, yani Gökhan Hoca'nın söylediğine hani şahsım adına ben de katılıyorum. Çünkü seçim etkili, yani baskıyı böyle bir şekilde kontrollü tutması, yani seçim stratejisi mi yoksa hani o diplomatik süreç hayır mı dersiniz?
0: Yani Gökhan Hocam bence orayı çok güzel özetledi. Yani Trump üzerinden çok yapıldı bu değerlendirme. İşte Kasım'daki seçimler çok hayati, Trump bunu dikkate almak falan ister. Mutlaka ister, orası ayrı bir şey ama Trump'ın bir siyasetçi olmadığı gerçeğini unutmamamız lazım. Elinin zayıflamasını mutlaka istemez. Yani bu kuş su götürmez bir şey. Ama Trump bu aleme imzasını atmak istiyor tabiri caizse. Bu meselelerden bir tanesi öteden beri onun için İran. Eğer bir aşamada mümkün olursa Rusya ve nasıl olacağını kendi de bilmediği şekilde Çin meselesi. İç politikada o kadar takıntılı görünmüyor benim gördüğüm kadarıyla. Diğer taraftan Amerika'yı takip edebildiğim kadarıyla şunu da söyleyebilirim. İran değil, İran'ın dolaylı olarak getirdiği sonuçlar belki Trump'ı zora sokabilir. Yani diyelim ki bu petrol ekonomik etkileri bu kadar vahim olmasa kimse İran'ı ABD ne kadar vurdu, çok vurdu, az vurdu bununla ilgilenmezdi. Şu an
1: Küresel
0: itibariyle
1: etkisi
0: biraz da
1: çünkü çok fazla diyorsunuz, değil mi?
0: evet, küresel etkisi çok fazla. Amerika'ya etkisi şu ana kadar çok fazla hissedilmedi elbette. Dolayısıyla bunun yani Trump'ın şöyle bir zihniyette olduğu çok görülmüyor. Aman Kasım seçimleri geliyor, daha fazla başımı belaya sokmadan bu işten hızlıca çıkayım falan gibi bir yaklaşım içinde olduğu çok görülmüyor. İranlıların böyle bir zehabe kapıldığı bir nokta oldu. Trump bunu daha fazla kaldıramaz, biz biraz daha işte ağırdan alalım, tok satıcıyı oynayalım falan gibi. Bu gerçeklikle açıkçası çok fazla uyuşmuyor. Diğer taraftan hep Trump'ın sıkışmışlığı üzerinden bir hesap yapıyoruz ama ülkesinde dini liderini ya da devrim rehberini, ülkesinin liderini 28 Şubat'ta ölen daha defnedememiş bir İran'dan bahsediyoruz. Diğer taraftan yeni lideri daha ortaya çıkamamış bir İran'dan bahsediyoruz. Altyapıda aldığı hasarlar, askeri stratejik alanların konusunda aldığı hasarların bilançosunu henüz çıkaramamış bir İran'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla İran'ın da eli rahat değil. Bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Bence
1: Çok tabii.
0: sınır şudur. Bence sınır şudur. Sorumuza böyle cevap vereyim. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri İran'ın işte gittim ben de Abbas'ta askeri bir noktaya vurdum, bu şehirde bir yere bir şey attım falan değil. Altyapısını vurmaya başlasaydı ya da başlar ise bir noktada, bu da ne demektir biliyorsunuz, bu yani Keşme Adası'nda özellikle desalinasyon ya da su arıtma tesislerini falan vurmuştu. Ki İran'ın güneyinde
1: Peki.
0: oldukça yoğun bir şekilde su arıtma kullanılan bölgeler buralar.
1: Peki. Gökhan Hocam bir toparlayın isterseniz. Yönetmenim böyle bir
2: Evet.
1: 2 dakika vardı. 2 dakikada da bir siz toparlayın. Özellikle savaş mı daha olası yoksa işte kontrollü uzlaşma mı ya da ne dersiniz bilmiyorum. Yani herkes merak ediyor. İşte Hürmüz bu en kritik meseleydi, kırılma noktasıydı. İşte Hürmüz sonrası küresel anlamda İşte ekonomi nasıl etkilenir ona bakıldı. İşte Brent petrol, fiyat, altın meselesi, gümüş meselesi, değerli metaller. Ama bugün geldiğimiz noktada işte kontrollü de olsa bir şekilde devam ediyor. Olası olan
2: Evet.
1: nedir? En yakın senaryo sizin zihninizde zuhur eden.
2: Evet. Ya tabii ki bence yani şöyle bir şey var. Şu gerçeklik çok açık. İran'daki siyasi karar alıcılarla Amerikalı karar alıcıların talepleri bir türlü uyuşmuyor. Bu da günün sonunda belki de güç zoru bozar denklemine de sokabilir. Yani Serhan Hoca'nın dediği gibi altyapı tesislerine yönelik bir saldırıda bir yerden patlayabilir. Ben opsiyonu da Hoca'nın dediği gibi zayıf görmüyorum. Tabii ikinci önemli bir gelişme son olarak bölgesel bir anlaşmaya doğru Trump'ın kaydığını da gözlemliyoruz. İşte İbrahim anlaşmalarının genişletilmesi meselesi. Tabii bu Körfez Arap ülkelerinde ciddi yankılandı, ciddiye almayanlar var. Ama bunu da takip etmek gerekir diye ben düşünüyorum. Orada da ilginç bir kayış var hem Trump'ta hem de Cumhuriyetçi Parti içerisinde.
1: Peki. Çok teşekkür. Aslında başka bir başlık açacaksınız şimdi ama süremiz bu kadar. Yani Gökhan Hocam çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Gökhan Çınkara, Ortadoğu
2: Rica
1: uzmanı kendisi. Doçent Doktor Serhan Afacan, İran Başkanı. Sağ olun efendim. Tekrar iyi bayramlar.
2: İyi
1: İyi,
2: bayramlar.
1: teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şöyle biz devam edelim. Özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta ulaşımı aslında kökten değiştirdi. 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da sivil hava sahası kapalı. Bu nedenle ülkeye giriş ve çıkışların neredeyse tamamı trenlerle sağlanıyor. Milyonlarca Ukraynalı savaşın ilk günlerinde bu trenlerle ülkeden ayrıldı bakın. Yani bugün tabii kimi hasret gidermek, kimi evine dönebilmek için yine aynı raylarda yolculuk yapıyorlar. Üstelik bu trenler dünya liderlerini de defalarca Kiev'e taşıdı. Savaşın gölgesindeki o uzun ve zor yolculuğu ekranlarınıza getirelim şimdi.
3: Polonya'ya arkadaşımı ziyaret etmek için gitmiştim. Kiev'e dönüyorum.
4: Savaş nedeniyle Fransa'ya yerleşmiştim. Ben bir şarkıcıyım. Bundan dolayı çok seyahat ediyorum. Şimdi de grubumla Ukrayna'da bir turumuz olacak.
5: Kimileri hasret gidermek, kimileri de eve dönmek için kullanıyor. Ukrayna'da trenler artık sadece bir ulaşım aracı değil. Ülkeyi dünyaya bağlayan bir yaşam hattı. 24 Şubat 2022'de başlayan savaş nedeniyle Ukrayna'da sivil hava trafiği durmuş durumda. Ülkede bulunan havaalanları da büyük ölçüde kullanılamaz halde. Bazıları hafif, bazıları ağır hasarlı. Diğer ülkelere ulaşımsa genelde trenle sağlanıyor.
4: Oldukça zor bir hayat yaşıyoruz. Yolculuk da fazlasıyla zorlu ve uzun.
5: Polonya'nın Çelm kentinden Kiev'e giden trende yolculuk, yaşanan gecikmelerle birlikte 16 saati aşabiliyor. Üstelik sınıra girebilmek için yolcuların farklı araçları kullanması gerekli.
4: Yolculuğum gerçekten uzundu. Dün sabah 6'da yola çıktım. Normandi'den Paris'e trenle geldim. 3 saat sürdü. Daha sonra Paris'ten Varşova'ya uçakla geldim. Varşova'dan Çelme trenle geldim. Ve en son da işte Kiev'e giden bu trendeyim.
6: Normalde Varşova'ya birkaç saat içinde uçakla gidebiliriz. Ancak şimdi 16 saat süren tren yolculuğu yapıyoruz. Ve bazen sınırda pasaport kontrolünde çok uzun saatler bekliyoruz.
5: Tren sadece sivilleri taşımıyor. Savaş süresince Ukrayna'yı ziyaret eden birçok siyasiyle trenle seyahat etti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, tren kullanan liderlerden sadece bazıları. Trendeki her Ukraynalının ayrı bir hikayesi var. Ancak dilekleri ortak.
7: Birlik olup Kiev'de yaşamaya devam edeceğiz. Tüm Ukraynalıların ortak bir isteği var. Bu savaşın bir an evvel bitmesi ve barışın sağlanması.
6: Ben işgal edilen Kırım bölgesindenim ve ana vatanıma yıllardır gidemedim. Ukrayna'nın tıpkı 2014'ten önce olduğu gibi yaşamak için güvenli bir yer olmasını istiyorum.
1: Ve Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor biliyorsunuz ve üstelik yalnız saldırılar değil, işgal de genişliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze şeridindeki işgal alanının %70'e çıkarılması talimatını verdi.
8: İsrail Başbakanı Netanyahu talimatı verdi. İsrail, Gazze'de işgal alanını %70'e kadar genişletecek. Gazze'de ateşkes Ekim 2025'te ilan edildi. Ancak ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze şeridinin %53'ünü işgal eden Sarı Hat'ı güncelledi. Sarı Hat Gazze'nin %47'lik kısmını oluşturuyordu. Turuncu hatları toprakların %11'i daha İsrail tarafından işgal edilmiş oldu. Netanyahu Vadi Konferansı isimli etkinlikte mevcut %60'lık işgali genişletme talimatı verdi. İşgal hattında tuttukları bölgenin %70'e çıkarılmasını istedi. Böylece Filistinlilerin Gazze şeridinin %30'una hapsedilmesinin önünü açtı. Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılar da sürüyor. Ateşkesten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yaklaştı.
1: Ve Suriye'de uzman ekipler Devrik Esad rejimine ait kimyasal silah kalıntıları buldu. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani kalıntıların imha edilmek üzere özel tesislere taşındığını açıkladı.
9: Suriye'de Devrik Beşar Esad rejiminin gizli kimyasallarının kalıntıları bulundu. Kalıntılar imha edilmek üzere özel tesislere taşındı. Uzman ekipler Devrik rejim dönemine ait kimyasal programla bağlantılı sahaları belirledi. Bu sahalarda çalışmalar yürüttü. Kimyasal silahların yasaklanması örgütünün açıklamasına göre sahalarda 2017'de Hama'ya düzenlenen saldırılarda kullanılan benzer 54 hava bombası tespit edildi. 2013'te Doğu Guta saldırısında kullanılana benzer 25 karadan karaya bomba bulundu. Sarin gazı üretiminde kullanılan maddeler ve diğer kimyasallar da sahalarda bulunanlar arasındaydı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani açıklamasında bulunan kimyasal silah kalıntılarının imha edilmek üzere özel tesislere taşındığını belirtti. Gelişmenin aylar süren ulusal istihbarat ve teknik çalışmanın ürünü olduğunu vurguladı.

0: Devrik rejimin Doğguta katliamında 217 kez kimyasal silah saldırısı düzenlenmiş, Birleşmiş Milletler sarin gazının kullanıldığını resmi olarak doğrulamıştı. Hama'ya düzenlenen hava saldırısındaysa sarin ve klor gazı kullanıldığı açıklanmıştı.
1: Ve Jeff Bezos'un kurucusu olduğu Blue Origin'e ait roket fırlatmaya saniyeler kala büyük bir şiddetle patladı ve devasa ateş topu kilometrelerce uzaktan görüldü. Patlamanın etkisiyle evler sallandı. Düşünün artık, görüntüler var, bakalım.
2: Hazırlıklar tamamlandı. Fırlatma için geri sayım başladı. Ancak tüm çabalar hüsranla sonuçlandı. Jeff Bezos'un kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi Blue Origin'e ait bir New Glenn roketi, Florida'da yapılan test sırasında büyük bir şiddetle patladı. Sıcak ateşleme testinin başlamasından saniyeler sonra Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasını devasa bir ateş topu kapladı. Patlamadan kaynaklanan şok dalgaları sahil şeridinde hissedildi. Cocoa Beach'teki evler sallandı. Güney Carolina'nın yüzlerce kilometre kuzeyinde yaşayanlar gökyüzünde bir parıltı gördüklerini bildirdi. Jeff Bezos, şirket çalışanlarının tamamının güvende olduğunu ve yaralanan olmadığını açıkladı. Yaşananları çok zorlu bir gün sözleriyle değerlendirdi. NASA yöneticisi Jared Isaacman ise uzay yolculuğu acımasızdır, fırlatma yeteneği geliştirmek son derece zordur ifadelerini kullandı. Yeniden roket üretmek için çalışacaklarını söyledi. Patlayan roket, Ay'a gönderilmesi planlanan iniş araçlarındaki sistemler arasında yer alıyordu. NASA geçtiğimiz hafta Blue Origin'in 20 milyar dolarlık Ay üssü inşaatına başlama sözleşmesinin yolunun açıldığını duyurmuştu.
1: Antalya'daki Gölün Kanyonu'nda yürüyüş yapan turist kayalıklarda düşüp ayağını kırdı. Zorlu arazide mahsur kalan turist için ekipler seferber oldular.
3: Doğa yürüyüşü kabusa döndü. Kanyonda düşen turisti ekipler kurtardı. Antalya'nın Kemer ilçesine gelen yabancı turist Göynük Kanyonu'nda yürüyüş yapıyordu. Bir anda dengesini kaybeden turist kayalıklardan düştü, ayağı kırıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında kurtarma çalışması başladı. Ekipler güçlükle turistin yanına ulaştı. İlk olarak kırılan ayağı sabitlenen turist ardından sedyeye alındı. Halat sistemiyle bulunduğu noktadan çıkarıldı. Botla kanyon girişine getirilen turist daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1: Türkiye'nin, Anadolu'nun vazgeçilmez lezzetlerini ekrana taşımaya devam edelim istiyoruz. Malum bayramdayız şimdi. Konya mutfağının öne çıkan yemeklerinden bamya çorbası Selçuk saraylarında gelişti. Ve özellikle düğün sofralarında yerini aldı. Bamya çorbasının nasıl yapıldığını Ayçın Alem Madenci anlattı. O anlatırken biz de bu dilimi kapatalım ama saat başı birlikteyiz efendim.

Bugün size geleneksel Konya bamya çorbamızın tarifini vermeye çalışacağım. Önce kuru bamyamızı ilk iş olarak çiçek bamyayı tüylerinden arındırmak için bir tezgahın üzerinde hafifçe sürtüyoruz. Hafifçe de demeyeyim, bayağı. Aynı bu şekilde tüyler tamamen alta geçecek. Önce bamyamızın etini küçük küçük kesiyoruz. Etimizin özelliği kuzu kuşbaşı ve bamya kadar minik. Soğanımızı doğramaya başlıyoruz. Soğanımızda zaten bamya çorbasının özelliği soğanı bol, salçası bol, eti bol. Malzemeleri o şekilde ayarlıyoruz.

0: Çok minik minik olacak. Çorbanın içinde soğanlar çok görünmeyecek.
1: Biraz önce hazırladığımız, sürttüğümüz, tüylerini aldığımız bamyamız ve limon suyumuz. Bamyamızı atıyoruz. Bamyamızı ipleriyle birlikte atıyoruz. Limon suyunu da koyduk. Jelleşmesini engellemesi için de limon suyu kullanıyoruz. Sonra bamyalar yumuşayana kadar bu şekilde kaynatacağız. Bamyalarımızı haşladık bir tarafta. Şimdi et ve soğanı birleştireceğiz. Önce etimizi atıyoruz. Kavuruyoruz. Tereyağımızı alıyoruz. Etlerimiz suyunu saldı, çekti. Tereyağımız eridi. Ve şu an soğanımızı ilave ediyoruz. Salçamızı. Tekrar bamyamızı ilave ediyoruz. Etlerinden çıkartıyoruz. Suyumuzu alıyoruz. Bamyalarımızın üstü bayağı kaplanacak. Çünkü yemekten ziyade bir çorba yaptığımız. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Sonra kapağını kapatıp kaynamaya bırakacağız. Yemeğimiz pişti. Şu an servise hazır. Yani herkese afiyet olsun.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 29, Muğla güneşli 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana parça merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ve tekrar merhabalar ve tekrar iyi bayramlar. Hatay'da etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle dere taştı, caddeleri ve bazı evleri su bastı. Hemen görüntüleri getirelim. Gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Şiddetli yağış sonrası dört yolu ilçesinde Delişay taştı. Taşkın nedeniyle dere çevresinde bulunan evleri de su bastı. Defne ilçesinde de cadde ve sokaklar su altında kaldı. Yağış Osmaniye'nin Düzici ilçesinde de etkili oldu. Dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Bazı köy yolları ve esnaf duvarları da çöktü. Bundan tam 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde bir Türk ailenin evi aşırı sağcılar tarafından kundaklandı. Aynı aileden 5 kişi can verdi. Ölenlerden en küçüğü 5, en büyüğü 28 yaşındaydı.
1: ...29 Mayıs 1993 hem Türkiye'yi hem de Almanya'yı derinden sarsan katliamın tarihi olarak kayıtlara geçti. Aşırı sağcı 4 Alman genç, Almanya'nın Solingen kentinde yaşayan genç ailesinin evini ateşe verdi. Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Hatice, Hülya ve Saime Genç, Gürsün ve Gülistan Öztürk. En küçükleri Saime henüz 5 yaşındaydı. Yangında genç ailesinin iki üyesi de ağır yaralandı. 15 yaşındaki Bekir haftalarca komada kaldı. Yangında iki kızını, iki kız kardeşini ve yeğenini kaybeden 60 yaşındaki Kamil Genç'in acısıysa hala taze.
2: 33 yıl oldu.

0: Bu 33 yılda bu sene de aynı denk geldi. Kurbana geliyor. Kurbana geldiği için de o zaman tabii ki rahmetli annem, eşim, benim kızımız Hülya ve Saime'ye bayramlıkları aldırmışlardı, bayramlık. O bayramlığı alıp da giyip de o sevindikleri gözümüzün önüne halen geliyor.
1: Genç ailesini yok eden 4 neonazi ise mahkemede kendilerini Almanya'da çok fazla sayıda yabancı var diyerek savundu. Dördü de cinayetten hüküm giydi. 10-15 yıl arası değişen hapis cezaları aldı. Bugün tüm failler tahliye olmuş durumda. Kimlikleri değişti.

0: Ailesinin evi müzeye dönüştürüldü. Katliam unutulmasın, benzer bir acı daha yaşanmasın diye. Ancak Solingen katliamı ne yazık ki son olmadı. Almanya'da son 30 yılda pek çok ırkçı saldırı yaşandı. Solingen yangınından 7 yıl sonra ortaya çıkan ve 7'si Türk 8 kişiyi öldüren Neo-Nazi yeraltı örgütü NSU, Almanya'da ırkçılığın önünün alınamadığının en somut kanıtı oldu.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'da 33 yıl önce düzenlenen Solingen saldırısında hayatını kaybedenleri andı. Ömer Çelik paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığının insanlık için en büyük tehditler olduğunu vurguladı. Irkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen İtidal abidesi olan Bilge Ana Mevlüde Genç'e de bir kez daha rahmet diliyoruz ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda e-duruşma sisteminin kapsamının genişletileceğini açıkladı. Yeni uygulama ile yargılama süreçlerinde hız, erişim kolaylığı ve etkinliğin artırılması hedefleniyor dedi. Akın Gürlek, hedeflerinin avukatların iş yükünü azaltacak ve yargılama süreçlerini hızlandıracak teknolojik adımlar olduğuna dikkat çekti. Yeni düzenleme ile e-duruşma uygulaması yalnızca ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacak. Bölge adliye mahkemelerinde de sistem hayata geçirilecek. Avukatların yanı sıra davalı bilirkişi, tanık ve uzman gibi tüm ilgililer e-duruşma yoluyla dinlenebilecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel İzmir'de Buca Cezaevini ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Gündeminde Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği grup toplantısı yazısı vardı. Öyle bir yazıya gerek yoktu. Yazının sonuç doğurmayacağını herkes bilir dedi. CHP Genel Merkezi önüne çekilen araçlarla Kılıçdaroğlu'nun taziye aramasına da değindi.
2: Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da meclis iç tüzüğünü ve grup iç yönetmeni bilen herkes bilir.
3: Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği yazıya değindi. YSK'nın mazbatasını iptal etmediğini söyledi.
2: Bu butlan kararı benim mazbatamı elimden almıyor. YSK'da zaten mazbatayı iptal etmiyor, ettim de demiyor. Ben seçilmiş genel başkanım. Ancak butlan kararıyla bir tedbir kararı uyguluyorlar. Ama o tedbir kararı benim ne milletvekilliğimi elimden alıyor, ne genel başkanlığımı elimden alıyor. Sadece genel başkanlıkla ilgili bazı yetkileri mahkeme kararı kesinleşene kadar kullanamayacağım yönünde aslında tamamen hukuksuz bir karar var orada.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Buca cezaevini ziyaret etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel merkezin önünde sergilenen araçlara dair konuştu.
2: Ve gitmiş oraya iki araba koymuş. Arabalardan bir tanesi Kemal Bey zamanında alınmış. Bunların hepsi ortaya çıkmış. Diyor ki ya ben o araçları misalen seçtim. Böyle bir şey varsa diye söyledim. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir haysiyet suikastini partiyi seven biri yapmaz. Kemal Bey'i seven biri yapmaz. İnsan olan yapmaz bunu yani.
3: Gündeminde Kılıçdaroğlu'nun kendisini taziye için aradığı ve yanıt vermediği iddiası da vardı.
2: Telefon zaten kapalıydı defin sırasında. Nazik bir taziye mesajı yollamış. Ben de taziyeye teşekkür mesajı yolladım.
1: Emre'ye gidelim. Emre Aytekin'e, siyasetin gündeminin üst sıralarında CHP'de mutlak butlan süreci var ve beraberinde gelişen olaylar tabii. Yeniden göreve gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bayramı konutunda geçiriyor. Partililerle bayramlaşıyor. Özgür Özel bugün il başkanında olacak. Bugüne dair beklenilen gelişmeleri senden alalım ve Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeki gelişmeleri elbette.
4: Evet Hülya Ökönek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramın 3. gününde de konutunda çalışmalarına devam ediyor ki yarın önemli bir gün Kılıçdaroğlu için. 2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Burada halk buluşması kapsamında hem vatandaşlarla hem de partililerle bayramlaşacak. Ardından da kürsüye çıkacak ve önemli açıklamalar yapmasını bekliyoruz CHP Genel Başkanı'nın. Hem parti içindeki tartışmalara yanıt verecek hem de mutlak butlan kararına ilişkin bir mesaj vermesini bekliyoruz. Dediğimiz gibi çalışmalarını konutunda devam ediyor Kemal Kılıçdaroğlu ve gün içerisinde de konutunda olacağı bilgisi var. Şu an bu şekilde devam edecek. Buradan ayrılması öngörülmüyor.

0: Peki geçtiğimiz günlerde CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste grup toplantısı yapma kararı almıştı. Buna ilişkin bir yazı gönderdi Kemal Kılıçdaroğlu. Milletvekiline bir yazı yazdı. Bu yazı neticesinde de bu grup toplantısının yapılamayacağını ifade etti ve şu ifadeleri kullandı. Grup toplantısının henüz hangi gün olacağına dair bir karar almadım dedi ve grup toplantısının olmasını bu ifadelerle yapılmayacağını söyledi. Tabii 1 Haziran'da ise parti meclisi toplanacaktı CHP'de. Yine bununla ilgili CHP Genel Merkezi'nden bir açıklama yapıldı. Bu toplantının da ertelendiği duyuruldu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelmesinden sonra peş peşe bu şekilde adımlar geldi. Parti meclisi toplantısının ise üyelere gerekli tebligatın yapılmadığı gerekçesiyle de ileri bir tarihe ertelendi. Yani yapılmayacağı ifade edildi. Dediğimiz gibi Kılıçdaroğlu bugün de evinde olacak. Bayramın 3. gününde de evinde olacak. Zaman zaman da yine partililer buraya gelerek Kılıçdaroğlu ile bayramlaşıyor ki bu ziyaretler kısa sürüyor. Çünkü yarın Kılıçdaroğlu için önemli bir gün. 2,5 yıl sonra genel merkezde olacak. Hem parti içerisindeki tartışmalara yanıt verecek hem de mutlak butlan kararına ilişkin geniş bir değerlendirme yapacak. Bizler de konutun önünde kameraman Cüneyt Erdoğan'la birlikte burada haber nöbetimizi sürdüreceğiz. Yine gelişmeleri aktaracağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Emre sana. Terörsüz Türkiye süreci bayramdan sonra yeniden hız kazanacak ve gözler yasal ve hukuki adımlarda olacak. Ayrıca DEM Parti heyeti çerçeve yasa gündemiyle yoğun temas trafiğinde bulunacak. Süreçte gözler yasal adımlarda diyelim bakalım.
2: DEM Parti heyeti temaslarını yoğunlaştıracak. Gündem çevre ve yasa olacak. Bayram sonrası terörsüz Türkiye süreci hızlanacak. DEM Parti heyeti yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından pazar günü İmralı'ya gitti. Görüşmelerin ardından ana gündem maddesi ise yasal adımlar oldu. Süreci ve görüşmeyi değerlendiren heyet üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan da 7-8 maddeden oluşması planlanan çerçeve yasanın bir sefere mahsus olmak üzere çıkacağını söyledi. Buldan'ın açıklamalarına göre örgüt üyelerinin dönüşleri bu yasayla sağlanacak. DEM Parti heyeti çerçeve yasa için yoğun temas trafiği de yürütecek. Bu kapsamda siyasi partilerle görüşmeler yapılacak. İhtiyaç duyulması halinde Adalet Bakanlığı'yla temas olabileceği belirtiliyor. Temel hedef, Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan çerçeve yasanın çıkarılması. Yasal adım için temel şartsa silah bırakma. Silah bırakmanın güvenlik ve istihbarat mekanizmalarınca tespit ve teyidinin yapılması gerekiyor.
1: Emine Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü kutladı. Emine Erdoğan paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı. Peygamber müjdesi olan İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin değil, ilim, adalet ve hoşgörüyle yükselen büyük bir medeniyet anlayışının da zaferidir dedi. Fethin 573. yıl dönümünü kutladı. Cesareti, feraseti ve liderliğiyle tarihe yön veren Fatih Sultan Mehmet Han'ı, kahraman ordusunu ve bu aziz toprakları bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı elektronik teminat mektubu sistemini devreye alıyor. Yeni sistemle fiziki belge kullanımı azaltılacak. Yani teminat mektuplarının kaybolma ve zarar görme riski ortadan kalkacak tamamen.
2: Banka teminat mektupları dijitalleşecek. Belgelerin kaybolma veya zarar görme riskinin önüne geçilecek. Adalet Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında elektronik teminat mektubu sistemini hayata geçirecek. Hukuk muhakemeleri ve icra dairelerine banka teminat mektubu elektronik ortamda sunulacak. Mektuplarda UYAP'la entegreli standart şablon uygulanacak. Yeni sistemle mahkemeler arası uygulama farklılıkları ortadan kaldırılacak. Teminat mektuplarının kabulüne ilişkin tereddüt yaşanmayacak. Belge içeriklerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların önüne geçilecek. Teminat mektuplarının zarar görme veya kaybolma riski de ortadan kalkacak. Mahkemelerdeki işlem süreleri dijital ortamda daha hızlı yürütülecek. Adalet hizmetlerinde bürokratik süreç azaltılacak.
1: Bir Antalya'ya gidelim, Yasin'le konuşalım. Bayram tatili nedeniyle plajlar kalabalık, onu biliyoruz. Tabii Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli, tatil Akdeniz'de nasıl geçiyor onu bize aktaracak. Yasin, yoğunluk ne durumda?

0: Evet Hülya Ökenek, yoğunluk iyi seviyede diyebiliriz ama daha yoğun bayramları Antalya'da gördünüz mü dersiniz? Daha yoğun bayramları tabii ki gördük. Biraz parçalı bulutlu bir hava var bugün. Günler öncesinden de yağışlı bir hava bölge için aslında uyarılar gelmişti. Bazı tatilciler farklı rotaları da tercih etti. Ege'ye geçen, Ege bölgesini tercih eden ya da yine Kıbrıs'ı tercih eden Antalya'dan uçuşlar da yoğun oldu. Ama Antalya bildiğimiz gibi Antalya, özellikle Konyaaltı sahili başta olmak üzere hemen hemen sahillerin olduğu birçok nokta yoğun. Hem yurt içinden hem yurt dışından ziyaretçileri ağırlıyor Antalya. Otellerdeki doluluk oranları da sahillere doğru geldiğimizde artmış durumda. Bayram tatilinden önce sezon da yeni başlıyor Akdeniz için. %60 doluluk oranları vardı. Özellikle Kundu, Bele, Kemer bu tarz yerlerde. Açık otel sayısı da tam olarak tam randımanlı ya da hani tam verimli yatak kapasiteyle şu an çalışmıyor Antalya. Bazı kapalı oteller var ama açık olan otellerde böyle olunca da doluluklar çok fazla seviyeye ulaştı. Deniz suyu sıcaklığı da yine hava ile birlikte 24-25 derecelere gelince, hava sıcaklığı da 30 derece seviyesinde olunca bu sefer serinlemek, o nemde daha rahat nefes almak için sahili tercih ediyor tatilciler ve yine Antalyalılar. Kurban Bayramı tatili boyunca Antalya'nın farklı lokasyonlarında yoğunluk yaşandı. Havalimanında da yoğunluk yaşandı. Milyonlarca yolcu Antalya Havalimanı'ndan ya farklı lokasyonlara ya da daha çok da Antalya'ya geldi uçaklar. Böyle olunca da havalimanlarında da bir yoğunluk ve karayollarında ciddi yoğunluklar yaşanmıştı. Biraz şimdi sahile doğru sizi götüreceğim. Biraz daha İstanbul'da, Ankara'da şu anda bayram tatilinde farklı lokasyonlarda, belki sahilin olduğu noktalarda olmayan vatandaşlarımız için de biraz daha denizin kenarından görüntü paylaşalım. Ve Antalya'da da bayramın yoğunluğu sürdüğünü ve yine hafta sonunda da bu yoğunluğun devam edeceğini, havanın da güzel olduğunu söyleyelim. En başta dediğimiz gibi tahminlerden daha rahat, daha güzel bir hava oldu bayram boyunca Antalya'da. Zaman zaman hafif sağanak geçişler elbette yaşandı ama ciddi derecede bir su taşkını gibi olumsuz etkilenecek bir durum yaşanmadı. Hal böyle olunca da havanın ve yine güzel havanın keyfini de genelde bu noktalarda tatilciler, Antalyalılar çıkarıyor diyelim.
1: Yasin, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Antalya'dan ne yapalım? Gülçin'in yanına gidelim. Yani 9 günlük Kurban Bayramı tatilini otellerde geçirenler var. Bir İzmir yapalım istiyoruz. Gülçin, seni gördük, yüzün gülüyor. Sana iyi bayramlar diliyorum. Ayrıca hava güneşli. Tabii yani bayram tatilinin turizme olan etkisi önemlidir. Onu da konuğuyla değerlendirecek Gülçin.
2: Hülya Ökenek, iyi bayramlar İzmir'den, Ege'den. Tabii özellikle büyük şehirler bu dönemde tenhalaştı, sessizleşti. Nereler hareketli? Özellikle sahil beldeleri. Biz de İzmir'in Selçuk ilçesinde Pamucak sahilindeyiz. Otellerde de doluluk oranları çok artmış durumda. Tabii hepsini konuşalım. Kiminle? Kuşadası Otelciler Birliği Başkanı Taceddin Özden'le. Hoş geldiniz Habertürk yayınına ve iyi yayınlar.
3: Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi bayramlar.
2: Sağ olun. Şimdi görüyoruz ki burası epey hareketli. Ama nereden geldiler Ege'ye? Neden sizi tercih ettiler? Elbette güneş güzel, hava güzel ama neden sizi tercih ettiler?
3: Hem Türk misafirlerimiz var hem de yurt dışından misafirlerimiz var. Aşağı yukarı yarı yarıya, hatta yarı yarıdan daha fazlası yabancı. Diğer bir kısmı da Türk misafirlerimizle dolu. 9 günlük tatil tabii çok önemli oldu Türk misafirlerimizin tatil yapmasında. %80 oranında 9 gün biz bir doluluk geçirdik. Ama bayramın ikinci ve üçüncü gününde Kuşadası'ndaki bütün oteller, Didim'deki otellerin hepsi dolu. Şu anda ciddi bir doluluğumuz var. Yarından itibaren yavaş yavaş ayrılmalar başlayacak, yerli misafirlerimiz için söylüyorum. Avrupalı misafirlerimiz zaten çok bayramla alakası yok. Onlar devam ediyorlar, tatilini uzatıyorlar. Önümüzdeki tarihten itibaren de rezervasyonlarımızda bir hareket var, rezervasyonlarımızda bir artış var. Kuşadası'nda gerçekten bu 9 günlük tatil hem esnafa hem otellere çok yaradı, çok fayda sağladı. Esnafın yüzü güldü.

0: Nisan Mayıs biraz daha kırgın geçmişti bu savaştan dolayı, savaş sebebiyle. Ama bu bayram bir ilaç gibi geldi. Herkes çok mutlu bir şekilde para kazandı, hareket gördü. Oteller olsun, dediğim gibi esnaflar olsun. Kruvazer turizmi devam ediyor zaten, onda bir sıkıntı yok. Hızlı bir şekilde artıyor.
1: Evet, oradaki rakamları da sormak isterim Taceddin Bey. Çünkü kruvaziyer turizmi aslında Kuşadası'nın can suyu. Hem Efes Antik Kenti'ni görmeye gelenler var. Bir taraftan da kruvaziyer turizmde bu sene de büyük bir canlılık bekleniyor. Bayramdan sonra da bunun artmasını bekliyor musunuz?
0: Artmasını bekliyoruz. Şu anda zaten 600'ün üzerinde bu yaz gemi bekleniyor. 1 milyon üzerinde de bir hedef var turist. Sanıyorum bu rakamı da tutar. Çok yoğun bir gemi gelişi var. Çünkü bugün de gene iki tane gemimiz var. Dollukları da iyi, gelen sayı da iyi, gemi sayısı da çok iyi. Dolayısıyla bu sene bu söylediğim rakamların üzerine çıkar.
1: Evet. Rota çok güzel. Kuzey Ege'den aslında Güney Ege'ye kadar Ege tüm cazibesiyle hem yerli turistleri hem de yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Buraya geldikleri zaman sadece deniz, güneş, kum değil tabii ki. Başka nasıl alternatifler var? Gezebilecekleri, görebilecekleri neler var?
0: Ya burada bir kere tarihin beşiğindeyiz. Efes var, Meryem Ana var, Didim var, Pamukkale var, Milet var. Çok güzel bir doğal parkımız var, Milli Park. Dolayısıyla oraya gidiyorlar insanlar. Bu söylediğim tarihi yerleri geziyorlar. Yurt dışından gelenler için söylüyorum, İzmir'e gidiyorlar, alışveriş yapıyorlar. İzmir güzel bir şehir, büyük bir şehir. Ta Bergama'ya kadar bile giden insanlar var. Mutfağımız çok güzel. Biliyorsunuz Ege otları, et, hepsi burada güzelce harmanlanmış. Çok güzel bir mutfağımız var. Dolayısıyla Ege'de güzel bir vakit geçirmemek için bir sebep yok. Yani Ege'de ne isterseniz, ne ararsanız Ege'de var. Allah burada her şeyi bir araya getirmiş, toplamış, Ege'ye vermiş.
1: Evet, doğru. Şimdi tabii biz görüyoruz, büyük şehirden geldik. Daha çok böyle sahil beldelerine inmeye başladığımız zaman hareketlilerin daha çok burada olduğunu görüyoruz. 9 günlük bayram tatilini siz bir kez daha değerlendirecek olursanız en yoğun dönem nasıl oldu? İnsanlar nasıl değerlendirdi? Yani ikiye mi böldüler? Tam 9 gün kullanabilenler oldu mu? Ve özellikle hangi şehirler, ben sorduğum zaman nereden geldiniz diye İstanbul'u daha çok duyuyorum. Bunun da sebebi nedir?
0: Şöyle, 9 günü kullanan olmadı. Bir kısmı bayramdan önce kullandı, geri döndü. Bir kısmı da bayramın birinci günü ve ikinci günü giriş yapıyor. Dolayısıyla genelde 3-4 günlük bir tatile böldüler, bu bölge için söylüyorum. Gelenlerin çoğunluğu İstanbul, doğru söylediğiniz gibi. Ankara var, yakın bölgemizden Denizli var, Aydın var. Muğla'dan bile gelenlerimiz var. Doğu'dan uçakla İzmir'e rahatlıkla gelinebiliyor. Antep'ten gelen misafirlerimiz var. Bursa'dan ciddi bir misafirimiz var, buraya gelen, tatil yapan. Dolayısıyla 3-4 gün, zaten İstanbul'dan buraya gelmek çok kolay artık, araçla biliyorsunuz. Günü bir gün rahatlıkla gelebiliyorlar. O yüzden İstanbul'dan gelen, Bursa'dan gelen ve yakın illerden gelen, artı Ankara'dan gelen misafirlerimiz var. Ne yaptılar? Genelde denize girdiler, denize vakit geçirdiler. Çok fazla dışarı çıkan olmadı desem doğru, bir Efes'e gidiyorlar. Onun dışında tatilleri kısa olduğu için otelde vakit geçirmeyi tercih ediyorlar benim gördüğüm kadarıyla.
1: Evet, otelde biraz da keyif yapmayı, dinlenmeyi tercih ediyorlar. Bir de dönüş olacak. Bugünü saymazsak aslında bayramda son iki gün. Nasıl bir dönüş bekliyorsunuz? Yavaş yavaş çıkmalar başladı mı? Otelden ayrılmalar başladı mı?
0: Bugün çok yok. Bugün çıkanlar oldu ama o kadar da girenler oldu. Aslında çıkışlar yarından itibaren başlıyor. Yani yarın ve yarından sonra çıkışlar olacak. Çünkü son güne kalmak istemeyenler var, bir gün erken çıkmak isteyenler var ve yarın ve yarından sonra var asıl çıkışlarımız.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sezon olsun, bayramla birlikte diyelim. Sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz. Tekrar iyi bayramlar.
1: Kuşadası Otelciler Birliği Başkanı Taceddin Özden'in de ifadesiyle aslında bugün itibariyle baktığımız zaman bölgedeki otellerde %100'e yakın doluluk var. Genel bayramı değerlendirecek olursak otellerdeki doluluk oranı %80 seviyesinde. Dönüşse yarın başlayacak gözüküyor. İyi dinlendiler, keyifli bir şekilde plajda güneşin tadını çıkardılar ve artık yavaş yavaş da yarın dönüş vakti diyelim. Tekrar sözü size bırakalım.
2: Çok teşekkürler Gülçin. Gülçin Hacı Evliyagil, Ayçe'den aldık aslında İzmir'de bayram ve otellerin doluluk oranlarını. Dilara'ya gidelim. Bayramın üçüncü gününde, yani bayram tatilinde İstanbul'da yollar nasıl, Dilara bize aktarsın. Sana bırakacağım sözü Dilara.
3: Evet, biz de kameraman arkadaşım Okan Bıdıklı ile birlikte Çağlayan Adliyesi'nin önünde bulunan üst geçitteyiz. Sizlere E5 otoyolunun durumundan bahsetmek istiyorum öncelikle. Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler aslında tamamen boş bir yollarda karşılaşmıyorlar. Bir trafik söz konusu. E5 otoyolunda Darülaceze kavşağından, Darülaceze hattından başlayan yoldan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 1. Köprü'ye kadar yoğun.

0: trafik söz konusu. Bu gidiş Avrupa'dan Asya yakasına, Anadolu yakasına gitmek isteyen vatandaşların kullandığı bir yön. Ancak Avrupa'ya gelmek isteyen, Asya kıtasından, Anadolu yakasından gelmek isteyen vatandaşlar ise gayet açık bir yol bulacaklar. Çünkü Asya'dan Avrupa'ya doğru herhangi bir trafik söz konusu değil. Kameraman arkadaşım Okan Bıdıklı'dan da rica edelim, trafiğin başladığı noktayı gösterelim bu taraftan. Avrupa'dan Asya'ya gidecek olan kişiler Darlıcaza kavşağından itibaren bir trafikle karşılaşıyor E5 otoyolunda. Trafik sadece E5 otoyolunda değil, evet İstanbul genelinde çok büyük bir trafik olduğunu söylememiz mümkün değil. Köprü girişleri, 1. köprü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişi, FSM Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişlerinde her zaman olduğu gibi bir trafik söz konusu. Tem otoyolunda da köprüye girişlerin giriş kısımları ve çıkış kısımlarına bağlanan noktalarda bir trafik var. Yalnızca Tem otoyolu ve E5 otoyolunda değil, İstanbul bu bayramı çok güneşli günlerle geçiriyor. İstanbul'u boşaltanlar var elbette. İzmir temsilcimiz de aktardı. İstanbul'dan birçok İzmir'e giden kişi var. Ailesinin yanına giden kişiler var. Ancak İstanbul'u gezmeye gelen ve İstanbul'da kalmayı tercih eden vatandaşlar da tercihini sahillerden yana kullandı. Sahillerde özellikle Üsküdar Kız Kulesi hizasından Beylerbeyi Sarayı'na kadar, bunu İstanbullular çok iyi bilecektir, haritadaki o kırmızı renkten bahsediyorum. O kırmızı renk Üsküdar'da neredeyse bordoya dönmüş durumda. Boğaz'ın diğer hattına, karşı yakasına baktığımızda Dolmabahçe Sarayı istikametinde ilerleyenler, Dolmabahçe, Beşiktaş, Ortaköy, Bebek hatları oldukça yoğun. Tatilciler güzel havayı kesinlikle sahillerde çıkardı diyebiliriz. Sadece sahiller değil, arayollarda da bazı noktalarda sıkışıklıklar var ama arayolların açık olduğunu söylememiz mümkün. Aynı zamanda bayram nedeniyle toplu taşımalarda ücretsiz, vatandaşlar toplu taşımalara da yoğunluk gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haritasına baktığımızda da şu an trafik yoğunluğu %27 seviyelerinde diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Dilara sana. Alihan'a gidelim çünkü İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor. Alihan tam böyle arkasına Ayasofya'yı da almış. Ayasofya Meydanı'nda da kutlamaları da takip ediyor bir taraftan. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cuma namazını için Ayasofya'da orada kılıyor. Tabii bakalım programları Alihan bize aktarsın oradaki atmosferde.
2: Evet, fethin 573. yıl dönümü ve İstanbul'un her yerinde coşkuyla kutlanıyor. Bu sabah saatlerinde bir fethi yürüyüşü yapıldı, Ayasofya'ya gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayasofya Kebir Camii'nde içeride cuma namazını eda edecek. Aynı zamanda Ayasofya Meydanı da çok kalabalık. Burada mehter konserleri verildi. Aynı zamanda mehter takımıyla beraber fethin 573. yılında buraya yürüyüşler yapıldı. Şimdi hep beraber burada Ayasofya Meydanı'nda coşkuyla kutlanıyor bu kutlu fethi. Aslında meydanda bir de her zaman Hülya Ökenek şunu söylüyoruz. 21 yaşında İstanbul'u bizlere emanet eden, bizlere bırakan, bizler için savaşan 53 gün boyunca bir ordu ve bir komutan var. Ve bu komutanı biz anlatıyoruz. Eğitimi, yetişmesi, zihin dünyası, işte ona dair de zihnin fethi çadırı var. Ahmet Uludağ'dan göstermesini isteyeceğim sizlere. Bakın, Ayasofya Camii'nin hemen önünde bu özel çadırda kapalı alan gösterim var. Fethin düşünsel arka planını, Fatih Sultan Mehmet'in Doğu ve Batı klasiklerine duyduğu ilgiden, aynı zamanda hesaplamaları, matematiksel yaklaşımı geniş bir perspektifle ele alınıyor. Yani bir zihin dünyası Fatih Sultan Mehmet'in. İşte bu çadırın içindeki illüstrasyonlarla, aynı zamanda gösterimlerle sunuluyor. Gemilerin karadan yürütülmesindeki stratejik yöntemlerden surların aşılma sürecine, fethin inanç özgürlüğünü koruyan hukuki boyutundan Ali Kuşçu'nun astronomi çalışmalarına uzanan kültürel mirasa kadar birçok unsur izleyicilere aktarılacak. Gösteri ayrıca Ayasofya Kebir Camii'nin 1453 yılındaki kurucu rolünden günümüzdeki konumuna uzanan tarihsel sürekliliği vurgulayacak ve geçmişten gelen bilimsel birikimin günümüz uyduları, havacılık çalışmaları ve yerli teknolojileri hamlelerinde bu vizyonda nasıl karşılık bulduğunu da anlatacak. Yani geçmişin mirası,

0: 21 yaşında İstanbul'u fetheden, bir çağ açıp bir çağ kapatan o hükümdarın, o liderin ve o milletin aslında mirasını bugüne nasıl aktaracağız, bugün nasıl yaşatacağız? İşte bu çadırda tüm bunlar var. Şimdi buradaki kalabalığı da görüyorsunuz zaten. Çok geniş bir kalabalık var. Aynı zamanda burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zaten Ayasofya Camii'ne gelmesiyle beraber geniş bir kalabalık da buraya geldi. Tabii turistler de izliyor bir yandan. Şimdi 29 Mayıs 1453, 573 yıl önce burada yaşanan İstanbul'un fethi, ki batılı kaynaklarda da yer almıştı Fatih'in İstanbul'u fethi, insanüstü bir şey dediler. Ya insanüstü bir şey ya da ilahi bir destek. Çünkü bu surları başka türlü aşamazlardı. Gemileri başka türlü karadan yürütemezlerdi. Haliç'te gördüklerinde Osmanlı gemilerini işte bunu hissetmişlerdi. İnsanüstü bir çaba ve ilahi bir destek. İşte bunu burada yaşıyorlar, hissediyorlar Ayasofya'nın çevresinde, İstanbul'un her yerinde. Aynı zamanda bundan sonra da zaten yine Haliç'te Sarayburnu'nda gemi kortejleri geçecek ve sonrasında Yenikapı'da gösteriler yapılacak. Solo Türk bugün gökyüzünde yine hepimizi gururlandıracak gösteriler yapacak. Çok önemli bir gün, tarihi bir gün ve bu önemli günün de hissedildiği Ayasofya meydanındayız. Cumhurbaşkanı içeride cuma namazını eda edecek. Bizler de takipte olacağız ve gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Alihan, çok teşekkür ediyorum. İstanbul'un fethinin 573. yılı, Ayasofya meydanındaki oradaki bütün atmosferi aktardı Alihan bize. Diğer haberlerle devam edelim. Rusya'dan fırlatılan bir drone Romanya'ya düştü. İki kişinin yaralandığı olay tabii büyük tepki toplamış durumda. Olay gece saatlerinde yaşandı. Rusya'nın Ukrayna saldırılarında kullandığı bir drone Romanya'nın Ukrayna ve Moldova sınırındaki Galati kentinde bir apartmana isabet etti. Olayın ardından çıkan yangında apartmandaki iki kişi hafif şekilde yaralandı. Hem NATO hem de AB'ye üye olan Romanya'daki bu saldırıya ilişkin tepkiler de ardı ardına geldi. NATO Genel Sekreteri Rutte, Romanya ile dayanışmanın süreceğini de vurguladı. Romanya Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de belirtti Rutte. NATO müttefik toprakların her karışını savunmaya hazır dedi. Rusya'nın pervasız davranışı hepimiz için bir tehlikedir diyerek Ukrayna ile dayanışmanın süreceğini belirtti. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de AB'nin özellikle doğu sınırında güvenlik ve caydırıcılığı güçlendirmeye devam ettiğinin altını çizerek Rusya'ya karşı 21. yaptırım paketini hazırladıklarını bildirdi. Romanya ve Fransa Dışişleri Bakanları da Rusya Büyükelçisini çağırırken Polonya Dışişleri Bakanı da Rusya'yı tehlikeli olarak nitelendirdi diyelim. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramda da diplomatik temaslarını sürdürdü. Cezayirli mevkidaşı Abdülmecit Tebun'la bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye-Cezayir ikili ilişkileri ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan Cezayirli mevkidaşı Tebun'a iki ülke arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayi olmak üzere tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti Erdoğan görüşmede. Bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretlerin artarak süreceğini belirtti. İki lider birbirlerinin Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Türkiye'nin milli hava füze projelerinde önemli bir adım daha atıldı. TÜBİTAK tarafından geliştirildi Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geçti. Bu arada Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı da bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın somut bir göstergesi diyor. Bakın.
2: Türkiye'nin savunma sanayinde yeni bir başarıya daha imza atıldı. Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri gerçek harp başlıklı atış testlerini tam isabetle tamamladı. Yerli ve milli havadan havaya füzeler, Gökdoğan ve Bozdoğan testleri TÜBİTAK, SAGE ve Türk Hava Kuvvetleri'nin koordinasyonunda gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, test anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kacır, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin doğrulama süreçlerini geride bıraktığını belirtti.
3: Milli hava füzelerimiz harp başlıklı atış testleri

0: testini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi. TÜBİTAKSA gemimizin mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum.
1: Gökdoğan ve Bozdoğan projeleri, Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltma hedefi kapsamında geliştirilen önemli hava mühimmat programları arasında yer alıyor. Gökdoğan'ın 65 kilometrenin üzerinde menzile, Bozdoğan'ın ise 25 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu belirtiliyor.
2: Şimdi bir yanda böyle kurallı, korunan bir hayat, diğer yanda işte suya ulaşmak için ya da yemeğe ulaşmak için verilen hayatta kalma mücadelesi. Ne yazık ki dünya böyle bir yer. Yani aynı gökyüzünün altında iki farklı hayat. Habertürk ekibinden Arzu Kaya ve Ahmet Ulu da Kenya'ya gittiler. Çok çarpıcı, çelişki içeren dahası. Bu bir gerçek çünkü bunları sizler için görüntülediler.
3: Afrika'nın en çok turist çeken ülkelerinden biri Kenya. Doğal güzellikleriyle hayran bırakıyor. Ama o güzelliğin birkaç kilometre ötesinde derin yoksulluk hüküm sürüyor.
4: Kenya'nın başkenti Nairobi'deyiz. Bir zürafa merkeze geldik. Burada çevreye o kadar hassas ve duyarlılar ki görüyorsunuz plastikleri içeri sokmak yasak. Dışarıda bu şekilde kapıda bırakıp içeri girebiliyorsunuz. Şimdi hep beraber içeri girelim.
3: Doğaya ve hayvanlara yönelik kurallar oldukça sıkı.
4: Şimdi içeri girdik ve burada lütfen ellerinizi yıkayınız uyarısı var. Neden? Çünkü zürafaları besleyeceğiz. Beslemeden önce de ellerimizi yıkayacağız. Hello.
5: How are you?
4: Fine, thanks. And you?
5: I'm fine, you. This is a foot for giraffes. You can feed it by using your legs, finger.
4: Okay, thank you. Nasıl besleyeceğimizi de anlattı. Böyle birer tane vereceğiz. Tabağın hepsini yiyordu. Bütün tabağı yedin ya. Yavaş bir tane ver dedi adam, sen hepsini yiyorsun. Kenya'da birçok noktada sigara içilmez uyarısı görüyorsunuz. Açık alanlarda dahi sigara içilmiyor ve cezası da tam $500. Şimdi Nairobi'den yaklaşık bir saat uçuşla böyle küçük uçaklarla ülkenin batısına gideceğiz. Kisumu şehrine gidiyoruz.
3: Ancak Kenya'nın başka bir yüzü daha var. Başkentten uzaklaştıkça manzara değişiyor. Bazı bölgelerde yoksulluk öyle derinleşiyor ki kapkaç riskine karşı bazı noktalarda araçların camları bile kapatılıyor.
4: Kenya'da gıdaya erişmek birçok noktada oldukça zor. Özellikle et burada çok kıymetli. Birçok sivil toplum kuruluşu buraya yardım yapıyor. Adak kurbanları kesiliyor. Ve aileler de işte bu şekilde geliyorlar. Saatlerce alacakları bir lokma et için çocuklarıyla birlikte bekliyorlar.
3: Çocuklar, yıpranmış kıyafetlerinin içinde bir tabaklık yemek için sırada.
4: Bu coğrafyada suya erişmek de oldukça büyük problem. Depolardan doldurdukları suyu kuyulardan çektikten sonra bidonlara doldurup aynı zamanda günlük hayatta çamaşırlarını yıkamak için de işte bu şekilde kullanıyorlar.
3: Birçok aile için yaşam toprak evlerle çevrili dar alanlardan ibaret. Saatler süren bekleyişin sonunda ellerine geçen yalnızca bazen tek öğünlük yemek oluyor.
4: Bestie, best friend.
5: Yes. You are my best.
3: Yokluk hayatlarının her yerinde ama neşeleri hala dimdik ayakta.
4: İnanılmaz bir yokluk içerisinde yaşıyorlar. Şu anda zaten görüyorsunuz kaldıkları noktalar. İşte böyle yerler, eşyalarını burada kurutuyorlar, burada yıkıyorlar, burada yiyip burada hayatlarını idame ettiriyorlar ama bu yokluk içerisinde inanılmaz mutlular. Görüyorsunuz. You do smile. My friend.

0: Bir tarafta turistlerin fotoğraf çektirdiği doğa merkezleri, diğer tarafta yaşam mücadelesi veren insanlar. Kenya, aynı coğrafyada iki farklı dünya gibi.
1: Peki biz devam edelim. İzmit Körfezi'nde deniz kahverengiye döndü ama endişe yarattı haliyle. Yani bu kirlilik görüntüsünün nedeni ne? Detaylarına bakalım birlikte.
2: Deniz yüzeyi kahverengi tabakayla kaplandı. İzmit Körfezi'ndeki kirlilik endişe yarattı. Burası Marmara Denizi'nin doğu ucunda bulunan İzmit Körfezi. Tütün çiftlik sahilinde denizin rengi kahverengiye döndü. Kirlilik görüntüsü bölgede yaşayanlar arasında tedirginliğe yol açtı. Uzmanlara göre bu durum her yıl aynı dönemlerde yaşanıyor. Nedeni ise evsel atıklardaki azotlu ve fosforlu bileşikleri besin kaynağı olarak kullanan mikroskobik canlıların sıcaklığın artmasıyla hızla çoğalması. Bu durum aşırı alg çoğalması olarak adlandırılıyor. Bu organizmalar müsilaj oluşumuna katkı sağlasa da şimdilik korkulacak bir durum yok.
1: Şimdi Kurban Bayramı'nın klasikleşmiş haberlerinden biri firari kurbanlıklar. Yani bir fırsatını bulup kaçıyorlar. Bu kaçan kurbanlıklarla sahiplerine zor anlar yaşatıyorlar bakalım.
2: Bir anlık dalgınlıktan yararlanıp kaçtı. Dakikalarca sahiplerini peşinden koşturdu. Görüntüler Mersin'in Bozyazı ilçesinden Erkan Uysal ve ailesine ait kurbanlık kesim öncesi kaçtı. Evin etrafında kovalamaca başladı.
3: Kurbanlık bir anda elimizden kaçtı. Tam köşeye sıkıştırdığımızı zannediyorduk. Bir anda kaçmaya devam etti.
2: Dakikalar süren kovalamaca sonunda kurbanlık yakalandı. Bu görüntülerde Tarsus ilçesinden sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi yola çıktı. Önde keçi, arkada sahibi yol ortasındaki kovalamaca sürücülere zor anlar yaşattı. Kurbanlık uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ise firari kurbanlık soluğu markette aldı. Markettekilerin şaşkın bakışları arasında içeri giren küçük baş hayvan dakikalar sonra gelen sahibi tarafından teslim alındı. Kurbanlıkların kaçma girişimi sırasında zarar görenler de oldu. Kütahya'da kurbanlık dostunun kendisini tutmaya çalışan kesim görevlilerinden birini yere savurdu. Neyse ki olayda yaralanma olmadı. Burdur'un Çavdır ilçesinde de bir kişi kamyonetten indirmeye çalıştığı koçun saldırısına uğradı.
1: Trabzon'un coğrafi işaretli lezzetlerinden birini ekrana getirelim. Hamsiköy Sütlacı. Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Hamsi Köy'ün adını alan ve yaklaşık bir asırdır yapılan bir sütlaç bu. Ama yaylalarda beslenen hayvanların verdiği sütle hazırlanıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor bakalım.

0: Hamşiköy sütlacı 100 yıldır yapılıyor. Ben anneannemden öğrendim. Yaklaşık 3 yıldır ben yapıyorum. Özellikleri ineklerimizin bol yeşilliğin içinde, çiçeklerin otladığı yayladan gelen sütümüzü bakır tenceremize alıyoruz. 100 yıl önce yapıldığı gibi bakır tenceremizde pişiriyoruz. Beş kilo sütümüz var, 250 gram pirincimiz var, 500 gram şekerimiz var.
1: Şimdi sütümüz burada kaynadı.
0: Pirincimizi yıkıyoruz, pirincimiz hemen su çekmeden sütün içine atıyoruz ki pirincimiz su çekmesin, süt çeksin, sütle beraber pişsin diye. Kaynayan sütümüzü tencere değişikliği yaptık.

0: Şimdi pirincimizi dökeceğiz. Aşağı yukarı 35-40 dakika pişireceğiz. Pirincimizi döküyoruz. Şimdi tuzumuzu da ekliyoruz. Çok az miktarda tuzumuz. Hemen ardından da beklemeden toz şekerimizi ekliyoruz. Şimdi pirincini ekledik, kaynattık, pirincimizi pişirdik. Ardından tuz ve şekeri de ekledik. Şimdi yaklaşık 30-35 dakika kaynatıp kıvam almasını bekliyoruz. Şimdi sütlacımız pişti. Gördüğünüz gibi krom taslarımızın içine koyuyoruz. Sütlacımızın üstüne tercih edenler için bahçemizden getirdiğimiz fındıkları ayıklıyoruz. Kavurup öğüteceğiz. Tercih edenler sütlacın üstüne koyup afiyetle yiyecek.
1: Maalesef şiddet olayları bayramda da devam etti. Mardin'de yol verme kavgası, silahlar ateşlendi. İki kişi hayatını kaybetmiş.
2: Yol verme tartışması büyüdü. İki aile taş ve sopalarla birbirine girdi. Silahların da ateşlendiği kavga iki kişiyi hayattan kopardı. Olay Mardin'in Kızıltepe ilçesine meydana geldi. Nusaybin Karayolu Ilıcak Köyü yakınlarında iki aile araçlarıyla seyir halindeydi. İddiaya göre yol verme meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarına çeken taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya döndü. İki aile üyeleri taş ve sopalarla kavgaya tutuştu. Kavga sırasında bazı kişiler de silaha sarıldı. Ard arda tetiğe dokundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki Abdullah Kılınç ve 35 yaşındaki Doğan Baday doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Kocaeli'nde cezaevinden bayram nedeniyle izin alıp çıkan bir kişi eşinin yaşadığı evi basıyor. Eşini ve bir kadını bıçakla yaralıyor. Bu saldırgan yakalanıp gözaltına alındı. Olay İzmit ilçesinde yaşandı. Uyuşturucu ve yaralama suçlarından kaydı bulunan bir hükümlü bu bir kere. Onu belirtelim. Kurban Bayramı nedeniyle izne çıkıyor. Topçular Mahallesi'nde eşinin bulunduğu eve gidiyor. Eşine ve evde bulunan bir kişiyi bıçakla yaralıyor. Bir kişiyi de darp ediyor. Saldırgan koca daha sonra olay yerinden kaçtı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken saldırgan için drone destekli arama başlatıldı. Ş.Ö. isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yozgat'ta bayram günü herkesi tedirgin eden bir olay yaşandı. 3 yaşındaki Aybüke kayboldu. Neyse ki ekiplerin çalışmasıyla saatler süren aramanın sonunda küçük kızdan da iyi haber geldi. 3 yaşındaki Aybüke önce korkuttu, ardından da mutlu haber geldi diyelim.
3: Dedesini ziyarete gittiği köyde bir anda ortadan kayboldu. Ekipler 3 yaşındaki Aybüke için seferber oldu. Gece boyu süren aramalar günün ilk ışıklarıyla mutlu haberle son buldu.
4: Sağla çok iyi bir şey var.
5: Maşallah. Ne yaptın sen?
6: Kurbanım
5: arkadaşlar. Annesi gelsin, annesi geliyor.
3: Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde İnce ailesi 3 yaşındaki kızları Aybüke ile birlikte bayram ziyareti için Söbeçimen köyüne gitti. Aile evde bayramlaştığı sırada Aybüke bir anda ortadan kayboldu. Ailesi aramalara rağmen çocuğu bulamayınca yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine köye afat, jandarma, polis ekipleri sevk edildi. Gönüllü ekipler de çalışmalara destek verdi. Arama çalışmaları gece boyu sürdü. Sabah saatlerinde çocuk eve yaklaşık 2 kilometre mesafedeki yaylada uyurken bulundu.
4: Ambulans saldırı, ambulans saldırı. Sağlık kontrolüne gitti.
7: Dün babamı ziyarete geldiğimizde çocuğun bir anda kaybolduğunu öğrendik. Akşam 6-7 sularından sabah 6'ya kadar çocuğu aradık ekipler tarafından. Sabaha kadar arandı ve sabah 6 sularında bulundu.
3: Sağlık durumu iyi olan Aybüke kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
1: Şimdi bir anda nehrin ortasında kalan bir grup düşünün. Nehir yükselince piknik bitmiş. Adıyaman burası. İşte Fırat Nehri kıyısında piknik yapmak isteyen bir gruptan bahsediyorum. Su yükseliyor. Bir anda nehrin ortasında kalıyorlar. 8 kişi kayıklarla kurtarıldı.

0: Piknik yapıp eğlenmeye çıktılar. Suyun yükselmesini hesaba katmadılar. Mahsur kalınca ekiplerden yardım istediler. Adıyaman'da 8 kişilik arkadaş grubu Fırat Nehri kıyısında piknik yapmak istedi. Malzemelerini alan grup nehir kıyısına gitti. Başlangıçta hiçbir sorun görünmüyordu ama birdenbire su yükselmeye başladı. Bir anda nehrin ortasında kalan grup yardım istedi. Bölgeye afet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkçı kayıklarının da yardımıyla 8 kişi kurtarıldı.
1: Antalya'daki Göynü Kanyonu'nda yürüyüş yapan turist kayalıklarda düşüp ayağını kırdı. Zorlu arazide mahsur kalan turist için ekipler seferber oldular.
2: Doğa yürüyüşü kabusa döndü. Kanyonda düşen turisti ekipler kurtardı. Antalya'nın Kemer ilçesine gelen yabancı turist Göynük Kanyonu'nda yürüyüş yapıyordu. Bir anda dengesini kaybeden turist kayalıklardan düştü, ayağı kırıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında kurtarma çalışması başladı. Ekipler güçlükle turistin yanına ulaştı. İlk olarak kırılan ayağı sabitlenen turist ardından sedyeye alındı. Halat sistemiyle bulunduğu noktadan çıkarıldı. Botla kanyon girişine getirilen turist daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1: Tokat'ın Erbağ ilçesinde Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan iki genci arama çalışmaları sürüyor ve çaydaki aramalara ekipler havadan ve karadan destek veriyorlar. Akraba olan dört genç Kelkit Çayı'nın kenarındaki sette üç tekerlekli elektrikli triportörle geziyorlardı. Ve çayın yanına inip fotoğraf çektirmek isteyen gençler triportörle birlikte suya düşüyorlar bakın. Ve gençlerden ikisi kendi çabalarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. Ancak 22 yaşındaki İlker Parlak'la 26 yaşındaki Oğuz Kale akıntıya kapılarak kayboldular. Kayıp gençler için ekipler seferber oldu. Ankara'dan gelen jandarma arama kurtarma ekipleri de çalışmalara katıldı. Aramalar sürerken kayıp gençlerin çay kenarına gelmeden önce evlerinin önünde çektirdikleri son fotoğrafları ortaya çıktı. Karadeniz'in özgün lezzetlerinden maydanoz köftesi sofraları süslemeye devam ediyor. Şimdi bayram haliyle hem besleyici hem de doyurucu olan bu yemeğe bir bakalım. Özellikle bayram ve Ramazan sofralarında tercih ediliyor aslında. Nasıl yapılıyor, nasılmış?

Kabartın'a özgü maydanoz dolmasını size göstereceğim bugün. Şimdi bunu birlikte yapacağız. Önce bulgurumuzu pişireceğiz. Göz kararı yağımız, yapacağımız kilograma göre değişir tabii ki. Soğan. Ben iki tane orta boy soğan kullandım. Şu anda soğanımız kavruluyor. Bulguru önce suya koyuyoruz, azıcık kabarsın diye yıkıyoruz. Süzüyoruz, hazır bırakıyoruz. Yavaş yavaş salçamızı koymaya geçiyoruz. Bir kaşık gibi bir koymamız yeterli oluyor. Sonra bulguru ekleyeceğiz. At bulgurumuza geçiyoruz. Bulgurumuzu yavaşça ilave yapıyoruz. Hemen karıştıracağız. Çok aşırı kavurmamıza gerek yok. Şimdi azıcık kavrulması bu kadar yeterli. Hemen ben bir tuz ekliyorum. Tuzumuzu koyalım. Burada kaynatmış olduğumuz suyumuz var. Göz kararı, bunu koyuyoruz. Sıcak olursa çok iyi olur tabii ki. Bu bizim için yeterlidir. Şimdi bulgurumuzun suyunu koyduk. Kapağını örtüyoruz. Şimdi suyunu çekmiş mi diye bakıyoruz. Şimdi bulgurumuz pişmek üzere. Suyunu çekmiş. Şimdi bulgurumuzu boşaltıyoruz. Şimdi artık bunun azı soğuyacak. Şimdi önce maydanozumuz. Bol maydanoz. Bir demet. Yumurtamızı koyuyoruz. İçine bir tane. Nanemiz. Pul biberimizle göz kararı koyuyoruz. Acı isteyenler daha fazla koyabilir. Şimdi karabiber. Bunu çok aşırı koymuyorum. Artık son malzememiz un. Sonra ilave yapabilirim ama tekrardan. Şimdi azıcık da üzerine

su serpiyoruz. Yapışmaması için. Tepsimizi güzelce unluyoruz. Sonra şekil vereceğiz. Şekil alıyor mu diye bakacağız. Şu anda daha tutmuyor. Biraz daha yoğurmak gerekiyor. Artık olmaya başladı. Bulgurumuz hazır. Şimdi şekil vereceğiz. Bunun şekli böyle. Salçalı suyumuzu yapıp içine atacağız. Yağlı suyumuzu hazırlayacağız ve suya atacağız ve pişmeye bırakacağız. Şimdi soğanımızı ilave yapıyoruz. Bunu da yani bir göz kararı yemek suyuna konulduğu kadar şöyle yeterli. Sıcak su olursa daha iyi oluyor. Azıcık tuz atıyoruz. Artık tenceremiz suyumuz kaynadı. Her şeyini koyduk. Artık bunları suya atıyoruz. Böyle az az atacağız. Suya batacak. Sonra tekrar atacağız. 5 dakika kaynaması yeterli. Çünkü ürünümüz pişmiş, çiğ değil. Şimdi artık yemeğimizin son aşamalarındayız. Şu anda artık yemeğimiz oldu. Sosumuza geçeceğiz. Yağ koyuyoruz. Pul biber. Nane. Arzuya göre yoğurdun üzerine kullanabiliriz. Yemeğimizi servis yapabiliriz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 29, Muğla güneşli 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon parçalı bulutlu ve yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 22, Kayseri yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Erzincan yer yer yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Gaziantep güneşli 26 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: İstanbul, sıfır atığın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen sıfır atık hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak sıfır atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi.

insan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
1: İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola.

0: İyi günler sevgili seyirciler. Saat 14 olmak üzere haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Serap Belet. İstanbul'un fethinin yıl dönümü bugün 573. yıl dönümü ve İstanbul'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul'un fethinin yıl dönümü Buse Deviren canlı yayında şimdi bize aktaracak organizasyonlardan birini. Hatta TCG Fatih gemisinin üzerinde şu anda havadan da drone kamerasıyla bulunduğu yerdeki durumu göreceğiz. Dinliyoruz seni Buse.
1: Serap Belet, aslında İstanbul'un Türk kimliğine kavuşmasının da 573. yıl dönümü. Çok da manidar bugün bizim bulunduğumuz bu alan. TCG Fatih Fırkateyn gemisinin hemen üzerindeyiz. İsmi Fatih çünkü İstanbul'u fetheden padişah olan Fatih Sultan Mehmet'ten ismini alıyor. 1987 yılında yapımı tamamlandı. 88 yılında da denize indi. Mavi Vatan savunmasında önemli rol oynayan gemilerden bir tanesi, bir savaş gemisi. Bugün de Sarayburnu'na geldi. Sabah saatlerinde Gölcük'ten buraya getirildi ve Sarayburnu'na demirledi. Şimdi drone kamerasında, Habertürk drone kamerasında Ahmet Korkmaz canlı yayında ekranlarınıza getiriyor. TCG Anadolu'nun görüntüsünü. Bugün tabii ki bayramın ilk gününden itibaren aslında İstanbul biraz böyle bizim hem gözümüze hem gönlümüze hitap ediyor. Çünkü denizin rengi çok güzel. Şu anda izleyicilerimiz de fark ediyordur ki böyle turkuaz renginin hemen içerisinde TCG Fatih gemisinin de görüntüsü oldukça güzel. Bugün İstanbul'un fethinin çok uzun bir yıllarını geride bıraktık artık ve insanlar da aslında bu coşkuyu, bu gururu, İstanbul'un Türk kimliğine kavuşmasını kutluyorlar. Tabii bayram olması sebebiyle de insanların da izinleri var.

Vatandaşların da gezmek için bolca vakti var. Dolayısıyla İstanbul'un fethinin bu yıl dönümünde de çeşitli etkinliklere de katılabiliyorlar. Bugün TCG Fatih gemisine gelmek isteyenler de hemen arkamda yer alıyorlar. Burada bu alanda biz şu anda bulunduğumuz alan TCG Fatih'in helikopter platformu. Bu alana geliyorlar. Hem helikopteri deneyimleyebiliyorlar, yani içine giriyorlar, inceleyebiliyorlar. Hem de savaş gemisini inceleyebiliyorlar.

0: bilgilendirmelerini yapıyorlar. Biz burada İstanbul'da TCG Anadolu'yu da ağırlamıştık biliyorsunuz. Misafir etmiştik yine Sarayburnu'nda. Bugün Fatih'in burada olması gün sebebiyle, yani İstanbul'un fethi sebebiyle ve Fatih Sultan Mehmet'e bir atıfta bulunarak aslında TCG Fatih'te bugün İstanbullularla bir araya geldi. Sadece burada değil, İstanbul'un farklı noktalarında da İstanbul'un fethi sebebiyle etkinlikler vardı. Sabah Meter takımı vardı. Onlar konser verdiler, konser düzenlediler. Yine akşam saat 18'de Sola Türk olacak. Yeni Kapı'da etkinlik düzenlenecek. Aslında gün boyu İstanbul'un fethi kutlanmaya devam edecek. Çok önemli bir gün bizler için. İstanbul Fatih Sultan Mehmet'in aslında gençlik zamanlarından, çocukluk zamanlarından itibaren almak istediği, hatta pek çok tarihçi şöyle nitelendirir, bir kavuşma olarak nitelendirir İstanbul'un fethedilmesini. Çünkü Fatih Sultan Mehmet çok uzun yıllar boyunca bunun hayalini kurmuş ve aslında pek çok padişahın, pek çok komutanın başarmak istediği bir alanı fethetmiş ve İstanbul'a Türk kimliğini kazandırmış bir padişahtır. Dolayısıyla 573 yıl gibi bir uzun süre geride kalmış olsa bile böyle nesilden nesile aktarılan ve çok kıymetli hatıralarla, anılarla birlikte ve etkinliklerle birlikte yad edilen bir gün oldu. Ne mutlu ki işte o gemiler İstanbul fethedilirken, karadan denize çıkartılırken bugün TCG Fatih gemisinin hemen üzerinde Sarayburnu'nda bizler yer alıyoruz. Ayrıca ilerleyen dakikalarda da bir kortej olacak burada. Gemi geçişi olacak. 120 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçecek. O karadan denize inen gemilere atıfta bulunarak aslında. Bizler takip edeceğiz. İstanbul'un güzel manzarası eşliğinde Boğaz'ın turkuaz rengiyle birlikte İstanbul'un fethinden notlar aktarmayı sürdüreceğiz sizlere.
1: Evet, Ahmet Korkmaz'ın görüntüleriyle, drone görüntüleriyle Buse Deviren aktardı. Çok güzel görüntülerdi Boğaz'dan. Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasına geçelim. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı Bahçeli. İstanbul'un fethi Türk milletinin gaza ve cihat kudretini imar ahlakıyla, utku gayesini adalet nizamıyla mecleden büyük bir tarih hamlesidir dedi yaptığı açıklamada Bahçeli. Fethin sadece askeri bir başarı değil, Türk İslam medeniyetinin dünyaya vurduğu ebedi bir mühür ve küresel bir nizamın başlangıcı olduğunu vurguladı. İki kıta, yedi tepe üzerinde yükselen aziz şehir İstanbul, Türk milletinin hafızasında Cihan Devleti Osmanlı'nın payitahtı, çağ kapatıp çağ açan fetih iradesinin mührü, Türk İslam medeniyetinin en parlak simgesi ve tarihimizin en müstesna tacıdır dedi yaptığı açıklamada. Ve Emine Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü kutladı. Erdoğan paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı. Peygamber müjdesi olan İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin değil, ilim, adalet ve hoşgörüyle yükselen büyük bir medeniyet anlayışının da zaferidir dedi. Fethin 573. yıl dönümünü kutladığı cesareti, feraseti ve liderliğiyle tarihe yön veren Fatih Sultan Mehmet Han'ı, kahraman ordusunu ve bu aziz toprakları bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum ifadelerini kullandı Emine Erdoğan. Bayram devam ediyor. Kurban Bayramı ve çocuklu ailelerin en çok gittiği yerler arasında Luna Parklar var. Her bayramda olduğu gibi tabii hava da buna uygun. Arzu Kaya'da bir Luna Park'tan karşımızda, ona kulak verelim.
2: Serap Beret, oldukça eğlenceli bir yerdeyiz. Sadece çocukların değil, içindeki çocuğu büyütemeyen bizim gibi insanlar da burada. Alpcan Sayılı sizlere göstersin buradaki atmosferi. Oldukça keyifli görüyorsunuz. Maskotlar da burada ve Luna Park'ın en çok dikkat edilen, dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Böyle goril var, işte Vikingler var. Bakıyoruz, bu ne bu? Kaptan Gaga'ymış, kendini tanıttı bize. Bakalım. Başka burada prenses var, Alpcan Sayılı. Burada Vega isimli bir prenses var. Çocukların yanı sıra görüyorsunuz yetişkinler de büyük bir rehabet gösteriyor. Şimdi burası İstanbul Eyüp Sultan'da bir tema park, Luna Park. Bu tema parkta birçok oyuncaklar var ve bayramın üçüncü gününde, genelde zaten son iki günü bayramın, ziyaretler ve eğlence şeklinde geçer. Ve o noktada da görüyorsunuz birçok aile çocuklarıyla birlikte bayramın tadını üçüncü günde bu güzel hava eşliğinde Luna Park'larda geçiriyorlar.

0: oldukça da keyifli görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyor. Çocukların yüzündeki o gülümsemeleri sizler de görebiliyorsunuz. Hemen arka tarafa baktığımız zaman atlı karıncalar var. Ben atlı karıncalarda yetişkinleri de görüyorum. Oldukça keyifli. Hemen sağ tarafta roller coaster büyük bir heyecan ve ihtişamıyla dönüyordu. Tabii dakikalar içerisinde doldur boşalt şeklinde insanlar biniyorlar, iniyorlar, biniyorlar, iniyorlar. Tabii keyifli bir atmosfer var. Bayramın tadına ve ruhuna yakışır bir açık hava etkinliği diyebiliriz. Hava güzel. Akşam da 20'ye kadar açık birçok Luna Park'ta olduğu gibi burası da. Tabii İstanbul'un eğlence rotalarından birisi de haliyle burası oluyor. Çocuklu aileler özellikle tema parka da akın ediyor. Tabii bayram tatilini İstanbul'da geçirenlerin eğlence alanlarından bir tanesi de bu nokta oluyor. Tabii burası çok büyük bir tesis. Ondan bahsedeyim. Hemen arka taraflarda da bir sürü oyuncaklar var. Oldukça büyük tesis olduğu için yayın süremiz buraya gezmeye yetmez. Ama Luna Park'ın şu anda biz en eğlenceli ve en tatlı noktalarından bir tanesindeyiz. İnsanların yüzünde gülümseme, çocukların yüzünde gülümseme ve birçok maskotla beraber de burada oldukça keyifli dakikalar geçiriyor aileler. Şu anda da bir maskot benim Artcan. Bu tarafa dönebilirsek maskotlar tarafından ben de şu anda biraz zor durumlar yaşıyorum. Oldukça keyifli bir atmosfer var dediğimiz gibi. Maskotlar eşliğinde böyle el sallayarak kulaklarım düştü. Bizim için de değişik bir bayram oluyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Terörsüz Türkiye süreci bayramdan sonra yeniden hız kazanacak öyle görünüyor. Gözler yasal ve hukuki adımlarda. DEM Parti heyeti çerçeve yasa gündemiyle yoğun bir temas trafiğinde bulunacak.
2: DEM Parti heyeti temaslarını yoğunlaştıracak. Gündem çevre ve yasa olacak. Bayram sonrası terörsüz Türkiye süreci hızlanacak. DEM Parti heyeti yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından pazar günü İmralı'ya gitti. Görüşmelerin ardından ana gündem maddesi ise yasal adımlar oldu. Süreci ve görüşmeyi değerlendiren heyet üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan da 7-8 maddeden oluşması planlanan çerçeve yasanın bir sefere mahsus olmak üzere çıkacağını söyledi. Buldan'ın açıklamalarına göre örgüt üyelerinin dönüşleri bu yasayla sağlanacak. DEM Parti heyeti çerçeve yasa için yoğun temas trafiği de yürütecek. Bu kapsamda siyasi partilerle görüşmeler yapılacak. İhtiyaç duyulması halinde Adalet Bakanlığı'yla temas olabileceği belirtiliyor. Temel hedef, Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan çerçeve yasanın çıkarılması. Yasal adım için temel şartsa silah bırakma. Silah bırakmanın güvenlik ve istihbarat mekanizmalarınca tespit ve teyidinin yapılması gerekiyor.
1: Ve şimdi başkente gidelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde son duruma bakalım. Emre Aytekin, Habertürk ekibinden arkadaşımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde. Bugün bir ziyaret trafiği var mıydı? Orada neler yaşandı Emre?
3: Evet Serap Belet, ara ara zaman zaman Cumhuriyet Halk Partili partililer burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor ki o ziyaretler geçtiğimiz günlere göre bugün de biraz azalmış durumda. Çünkü yarın CHP Genel Merkezi'nde önemli bir toplantı var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu halk buluşması programı kapsamında yarın genel merkezde olacak. İşte bu yüzden de bugün konutunda çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Dün de buradaydı, konutundaydı. Kılıçdaroğlu çalışmalarını sürdürdü ki bugün de çalışmalarında konutunda devam ediyor. Bugün buradan ayrılmasını beklemiyoruz. Kılıçdaroğlu'nun burada çalışacak. Yarın önemli bir gün olacak Cumhuriyet Halk Partisi için. Dediğimiz gibi halk buluşması programı kapsamında genel merkeze gidecek Kılıçdaroğlu. Henüz saati belli değil. Onu da ifade etmiş olalım. Kılıçdaroğlu'nun yarınki programı netleşmedi ama biliyoruz ki yarın genel merkezde olacak. Tam 2,5 yıl sonra Kılıçdaroğlu genel merkeze giderek partililerle, vatandaşlarla bayramlaşacak. Ardından da kürsüye çıkmasını bekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada hem mutlak butlan kararı sonrasında geniş bir açıklama yapması hem de CHP'deki siyasi parti içindeki siyasi tartışmalara da yanıt vermesini bekliyoruz. Dediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tam 2,5 yıl sonra yarın CHP Genel Merkezi'nde olacak partililerle bayramlaşacak. İşte bu kapsamda da Kılıçdaroğlu an itibariyle evinde konutunda çalışmalarını devam ediyor.

0: Zaman zaman da yine partiler Kılıçdaroğlu'yla bayramlaşmak için buraya geliyor. Kısa bir ziyaret gerçekleştiriliyor partiler tarafından. Ardından da buradan ayrılıyor. Partiler dediğimiz gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın sabah saatlerinde genel merkezde olacak. Burada da gün boyunda konutunda olacağını ifade edelim. Sözü tekrar size bakalım.
1: Emre Aytekin'e teşekkür ediyoruz. Bugün evinde Kılıçdaroğlu, Özgür Özel de İzmir'deydi. Buca cezaevi ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği grup toplantısı yazısına ilişkin öyle bir yazıya gerek yoktu. Yazının sonuç doğurmayacağını herkes bilir dedi. CHP Genel Merkezi önüne çekilen araçlarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziye aramasına da değindi.
2: Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da meclis iç tüzüğünü ve grup iç yönetmeni bilen herkes bilir.
3: Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği yazıya değindi. YSK'nın mazbatasını iptal etmediğini söyledi.
2: Bu butlan kararı benim mazbatamı elimden almıyor. YSK'da zaten mazbatayı iptal etmiyor, ettim de demiyor. Ben seçilmiş genel başkanım. Ancak butlan kararıyla bir tedbir kararı uyguluyorlar. Ama o tedbir kararı benim ne milletvekilliğimi elimden alıyor, ne genel başkanlığımı elimden alıyor. Sadece genel başkanlıkla ilgili bazı yetkileri mahkeme kararı kesinleşene kadar kullanamayacağım yönünde aslında tamamen hukuksuz bir karar var orada.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Buca cezaevini ziyaret etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel merkezin önünde sergilenen araçlara dair konuştu.
2: Ve gitmiş oraya iki araba koymuş. Arabalardan bir tanesi Kemal Bey zamanında alınmış. Bunların hepsi ortaya çıkmış. Diyor ki ya ben o araçları misalen seçtim. Böyle bir şey varsa diye söyledim. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir haysiyet suikastini partiyi seven biri yapmaz, Kemal Bey'i seven biri yapmaz. İnsan olan yapmaz bunu yani.
3: Gündeminde Kılıçdaroğlu'nun kendisini taziye için aradığı ve yanıt vermediği iddiası da vardı.
2: Telefon zaten kapalıydı defin sırasında. Nazik bir taziye mesajı yollamış. Ben de taziyeye teşekkür mesajı yolladım.
1: Diyarbakır'da yüksek gerilim nedeniyle elektronik eşyaları bozulan bir kişi elektrik dağıtım şirketinden zararının karşılanmasını istedi ama sonuç alamadı. Bunun üzerine kamu denetçiliği kurumuna başvurdu ve zararı karşılandı.
4: Yüksek gerilim nedeniyle elektronik eşyaları bozuldu. Elektrik dağıtım şirketinin ödemeyi aylarca yapmadığı gerekçesiyle kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Zararı karşılandı. Olay 15 Ağustos 2025 tarihinde Diyarbakır'da yaşandı. İddiaya göre bir vatandaşın evinde bulunan elektronik cihazlar yüksek gerilim nedeniyle arızalandı. Çeşitli ev aletleri kullanılamaz hale geldi. Elektronik aletlerde 5800 liralık zarar oluştuğunu belirten vatandaş, zararın karşılanması için sorumlu elektrik dağıtım şirketine başvurdu. Gerekli tüm belgeleri teslim etti ancak aylar geçmesine rağmen herhangi bir muhatap bulamadı. Zarara dair de ödeme yapılmadı.
5: Şirketle defalarca görüşen vatandaş bu kez de CİMER üzerinden bir başvuru yaptı ancak dönüş alamadı. 8 aydır mağdur edildiğini belirten vatandaş çareyi kamu denetçiliği kurumuna başvurmakta buldu.
4: Başvuru üzerine harekete geçen kamu denetçiliği kurumu vatandaşın sorununun çözüme kavuşması için arabuluculuk girişiminde bulundu. Şirket yetkilileriyle farklı tarihlerde telefon görüşmeleri gerçekleştirildi. Kurumun girişimleri sonuç verdi. Yapılan incelemelerin ardından vatandaşın zararının karşılandığı açıklandı. Şirket yetkilileri ödemenin sistemsel gecikmeler nedeniyle yapılamadığını belirtti. Kamu denetçiliği kurumu taraflar arasında uzlaşma sağlandığını belirterek dosya hakkında dostane çözüm kararı verdi. Yetkililerse benzer mağduriyetler yaşayan vatandaşların yasal haklarını aramaktan çekinmemeleri gerektiğini vurguluyor.
1: 112 acil ihbar hattının sağladığı birçok hizmet tek bir mobil uygulamada toplandı. Uygulama sayesinde doğal afetlerde, trafik kazalarında, şiddet olaylarından trafik radarlarına kadar birçok toplumsal vakada tek tuşla yetkililere bildirim yapılabilecek.
6: Hayat söz konusu olduğunda doğru yön, doğru zaman ve doğru koordinasyon hayati önem taşır.
4: İlk yardım, yangın, trafik kazası, şiddet olayları, deprem ya da trafik radarları. Pek çok farklı alandaki veriler tek bir dijital çatı altında toplandı. Hayat 112.

0: Kacil mobil ihbar uygulaması hayata geçti.
1: Çünkü bazen bir çağrı sadece bir çağrı değildir.
0: İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulamayla 112 Acil Çağrı Merkezi'nin sunduğu hizmetler mobil uygulamada toplandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni uygulamanın hayata geçtiği bilgisini sosyal medya hesabından paylaştı. Acil durumlarda kaybedilen her saniyenin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla Hayat 112 Acil'i milletimizin hizmetine sunduk dedi.
2: Konumunuzu tek tuşla paylaşabildiğiniz, fotoğraf ve video ekleyebileceğiniz ihbarlarınız acil yardım ekiplerine saniyeler içinde ulaşabiliyor. Aynı zamanda vatandaşlarımız kendilerine en yakın hastane, eczane ve sağlık kuruluşlarının konum bilgilerine de hızlıca erişilebiliyor.
0: Uygulama sayesinde kriz anlarında adres tarif etme telaşı da ortadan kalkacak. Kullanıcının konumuna ve sisteme kaydedilen adreslere yardım çağrılabilecek.
1: Farklı görevler ama aynı hedef. Hayatı korumak.
0: Uygulamayla doğal afetlerde tek tuşla bildirilecek. Okul acil ihbar hizmeti de devreye alınacak. Okullarda olası şiddet olayının çağrı merkezine çok acil koduyla düşmesi sağlanacak.
1: Devletin birleşen gücü.
0: Kadına şiddet olaylarında daha önce hizmete alınan KADES uygulaması da bu uygulamaya dahil edildi. Yeni dönemde uyuşturucu olaylarının bildirilmesi amacıyla uyuma sistemi de devreye alınacak. Sahipsiz sokak hayvanları da yetkililere tek tuşla bildirilebilecek. Yaralı ya da yardıma muhtaç hayvanlara da hızlı müdahale edilebilecek.
3: Ve yine bir yeni uygulama haberi. Adalet Bakanlığı elektronik teminat mektubu sistemini devreye alıyor. Yeni sistemle artık fiziki belge kullanımı teminat mektuplarında azaltılacak. Mektupların kaybolma ve zarar görme riski de ortadan kalkacak.
0: Banka teminat mektupları dijitalleşecek. Belgelerin kaybolma veya zarar görme riskinin önüne geçilecek. Adalet Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında elektronik teminat mektubu sistemini hayata geçirecek. Hukuk muhakemeleri ve icra dairelerine banka teminat mektubu elektronik ortamda sunulacak. Mektuplarda UYAP'la entegreli standart şablon uygulanacak. Yeni sistemle mahkemeler arası uygulama farklılıkları ortadan kaldırılacak. Teminat mektuplarının kabulüne ilişkin tereddüt yaşanmayacak. Belge içeriklerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların önüne geçilecek. Teminat mektuplarının zarar görme veya kaybolma riski de ortadan kalkacak. Mahkemelerdeki işlem süreleri dijital ortamda daha hızlı yürütülecek. Adalet hizmetlerinde bürokratik süreç azaltılacak.
3: Bayram 9 gün, yaza da sarkan güzel havaların yaşandığı bir dönem, bazı bölgelerde yağışlı olsa da birçok kişi ya memleketine ya tatil beldelerine gitti. Ege ve Akdeniz'de de otellerde yüksek doluluk oranları var. İzmir'den İzmir temsilcimiz Gülçin Hacı İlyagil Ayça'yı gördünüz. Kuşadası'nda şu anda, Kuşadası sahilinde. Merhaba Gülçin, nasıl Kuşadası'nda, Ege'de durum, özellikle turizm açısından nasıl bir tatil yaşanıyor?
4: Serap Belet, büyük şehirler bu dönemde sessizleşti, tenhalaştı. Çok az araç var. Ancak o araç trafiği, insan trafiği özellikle sahil beldelerine kaymış durumda. Biz dün İzmir'in Çeşme ilçesindeydik. Bugünse Aydın'ın Kuşadası ilçesindeyiz. Dolayısıyla plajlardaki hareketliliği de çok yoğun gözlemliyoruz. Zaten hava sıcaklığı şu anda 30 dereceye yaklaşmış durumda. Hafif bir esinti var. Bunu da fırsat bilen tatilciler 9 günlük bayram tatilini kimisi ikiye böldü, kimisi tamamını kullandı ve özellikle bayramlaştıktan sonra plajlara akın etmiş durumdalar. Şu anda gösterdiğimiz rotada yine Ege'de, Kuşadası'nda Kadınlar Denizi. Dolayısıyla hem Çeşme'de, Urla'da, Seferihisar'da, yani İzmir'in aslında birçok ilçesinde ve kıyı şeridinin olduğu uğrak noktalarda da hareketliliği gözlemliyoruz. Zaman zaman da buradan konuştuğumuz zaman tatilcilerle bu kumsalda şezlong bulamadıkları için, oturacak yer bulamadıkları için ayrılanlara da gözlemliyoruz. Ama tabii ki kısa bir dönemde olsa, yaz tatili öncesinde, okullar kapanmadan önce çocuklarıyla birlikte denizin, güneşin, bu kumun tadını çıkarmak isteyenler özellikle plajlara akın etmiş durumda. Bakın, görüyorsunuz aslında 1 kilometrelik sahil şeridi boyunca yoğunluğu hem denizde görüyoruz hem de şezlonglarda görüyoruz. Çok yoğun bir hareketlilik var. Dün aslında biz bunu İzmir'in Çeşme ilçesinde Ilıca plajında da görmüştük. O noktada doluluk oranları da arttı. Otelcilerin yüzü güldü çünkü 9 günlük bayram tatiline fırsat bilenler iki ATP

0: Elinde tatilini kullananlar oldu. 9 günlük bayramın ortalaması otellerdeki doluluk oranı %75-80 dolayında. Ancak güne baktığımız zaman %100'e yakın doluluklar gözlemliyoruz. Kuşadası'nda da benzer doluluk oranları var. %80 civarında doluluk oranları. Tabii otelde olanlar özellikle her şey dahilin olduğu otellerde havuzun tadını çıkarıyorlar. Denize kıyısı olanlar denizde mola almış durumdalar. Ancak baktığımız zaman yoğun bir trafik de karşı karşıyayız. Karada öylesine bir trafik var. Artık bugünü saymazsak bayramdaki son iki gün görüyoruz ki bayramlaştıktan sonra Türkiye'nin dört bir tarafından Ege'ye bir akın var. Kuzey Ege'den Güney Ege'ye kadar bir yoğunluk göze çarpıyor. Bu noktada özellikle kadınlar denizi de uğrak noktalardan biri. Her bayramda aslında böylesine doluluğu görürüz. Özellikle güneşin yüzünü gösterdiği günlerde yaz tatilinin de bu dönem başlangıcı olur ve bu hareketlilik de aslında yarın ve pazar günü de devam edecek gözüküyor. Hala da gelenleri gözlemliyoruz. Ellerinde şezlonglarıyla birlikte gelmiş durumdalar. Peki dönüş trafiği nasıl olacak? Özellikle otelden ne zaman ayrılacak? Tabii otelcilerle, turizmcilerle de görüştüğümüz zaman yarın itibariyle çıkışlar bekleniyor. Bundan sonra da tabii ki milyonlar Ege'ye akın etti. Bir kez daha milyonlar Ege'den ayrılacak, dönüş trafiği yaşayacak ama plajlar cıvıl cıvıl diyelim. Tekrar sözü size bırakalım.
1: İyi bayramlar.
2: İyi bayramlar. Nice bayramlara inşallah. Kurban Bayramı'nın 3. gününü de bitiriyoruz. Ve biz de şimdi 29 Mayıs'a da denk gelmesi hasebiyle biraz sonra Haliç Kongre Merkezi'nde bir kutlama yapacağız. Şu anda tıklım tıklım dolu. Ve bugün 29 Mayıs Cuma tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu. Ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi ve hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik. Şimdi de biz inşallah Haliç Kongre Merkezi'ne gidiyoruz ve bugün gündüz oradayız. Akşam İstanbul bir başka güzel olacak ve yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak İstanbul'da. Hep birlikte bunu kutlayacağız. Ben şimdiden sizlerin bu gayretine teşekkür ediyorum. Ağızlarınızda tatlandırma istiyorum. Getir bakalım.
3: Lokum.
4: Efendim teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
2: Afiyet
4: devam
2: olsun.
4: Edelim. He?
2: Ben yemiyorum. Dikkat ediyorum.
4: Sağ olun efendim.
2: Türk tokumu nasıl?
4: Gayet lezzetli efendim. Çok lezzetli.
2: Çok sağ olun. Hadi alın ya, ne bekliyorsunuz? Tamam.
5: Efendim çok teşekkür ederiz.
4: Çok teşekkürler, sağ olun.
2: Nice bayramlara inşallah.
4: Efendim,
2: sağ olun.
4: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun.
6: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan fetih çadırını gezdi Ayasofya'da, meydanda, az önce Sultanahmet Meydanı'nda. Ayasofya Camii Kebir'de de cuma namazını kıldı bugün. İstanbul'un fethini 573. yıl dönümü nedeniyle, ardından da Haliç Kongre Merkezi'nde bir kutlama var, söylediği gibi oraya doğru geçiyor. Gelelim savaş gündemine. İran, ABD, İsrail savaşında son duruma. Orada anlaşmaya yakın olunduğu iddiası gündemde. Amerika Birleşik Devletleri'nden de olumlu mesajlar geldi. ABD Başkanı Trump İran'ın çok iyi şekilde müzakere ettiğini söyledi. İran'da olmamalıydık dedi. Başkan yardımcısı Vance de anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Ama açıklamalara rağmen Hürmüz'de tansiyon düşmedi. İran'dan patlama sesleri yükseldi.

0: Uvat! Uvat! Uvat!
1: Anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi. Ardından patlama sesleri yükseldi. ABD Başkanı Trump, gelini Lara Trump'a verdiği röportajda İranlıların iyi müzakereci olduğunu söyledi.
2: Well, a deal that wasn't going to be good for us is the line, ultimately, because, you know, I'm playing it out and we're going to see, and that's what I do. I negotiate, they negotiate, they're very good negotiators, they're crafty. But in the end, we have all the cards because we've defeated them militarily. Look.
1: ABD'nin Irak'ta hatalar yaptığını söyleyen Trump, İran'da da olmamalıydık itirafında bulundu.
2: You look at what happened with Iraq. We did so bad. That was such a foolish thing what we did. Shouldn't have been there in the first place, by the way. And shouldn't have been in Iran. But Iran has the capability. If we didn't hit them with the B-2 bombers 9 months ago, they would have a nuclear weapon right now.
1: ABD Başkan Yardımcısı Vance de İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Henüz orada değiliz ama çok yakınız dedi. Müzakerelere devam ettiklerini ifade etti. ABD basınında anlaşmaya varıldığı, Trump'ın onayının beklendiği iddia edildi. İddiaya göre İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kısıtlamayacak, mayınları temizlemeyecek ve zenginleştirilmiş uranyumu imha etmek için ABD ile masaya oturacaktı. İddiayı yalanlayan İran, mutabakat metni henüz tamamlanmadı açıklaması yaptı. ABD basınında anlaşmaya dair haberler yer alırken, İran basını Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nda kurallara uymayan 4 gemiye uyarı ateşi açtığını duyurdu. Ardından bu şehirde patlama sesi duyuldu. İran devlet medyası sesin ABD'ye ait hava aracına müdahaleden kaynaklandığını yazdı. CENTCOM ise ABD'ye ait hiçbir hava aracının düşürülmediğini açıkladı. ABD bir gün önce Bender Abbas kentindeki İran dronlarını vurduğunu açıklamış, İran'sa karşılık olarak Kuveyt'teki ABD üssüne saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
3: Ve Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları da devam ediyor. Üstelik yalnızca saldırılar değil, işgal de genişliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze şeridindeki işgal alanının %70'e çıkarılması talimatını verdi.
4: İsrail Başbakanı Netanyahu talimatı verdi. İsrail, Gazze'de işgal alanını %70'e kadar genişletecek. Gazze'de ateşkes Ekim 2025'te ilan edildi. Ancak ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze şeridinin %53'ünü işgal eden sarı hattı güncelledi. Sarı hat Gazze'nin %47'lik kısmını oluşturuyordu. Turuncu hatla toprakların %11'i daha İsrail tarafından işgal edilmiş oldu. Netanyahu Vadi Konferansı isimli etkinlikte mevcut %60'lık işgali genişletme talimatı verdi. İşgal hattında tuttukları bölgenin %70'e çıkarılmasını istedi. Böylece Filistinlilerin Gazze şeridinin %30'una hapsedilmesinin önünü açtı. Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılar da sürüyor. Ateşkesten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yaklaştı.
3: Rusya'dan fırlatılan bir drone Romanya'ya düştü. İki kişinin yaralandığı olay büyük tepki topladı. Dün gece saatlerinde yaşandı olay. Rusya'nın Ukrayna saldırılarında kullandığı bir drone, Romanya'nın Ukrayna ve Moldova sınırındaki Galati kentinde bir apartmana isabet etti. Ve bir yangın çıktı bunun ardından. Apartmandaki iki kişi hafif yaralandı. Hem NATO hem de AB'ye üye olan Romanya'daki bu saldırıya ilişkin tepkiler de ardı ardına geldi. NATO Genel Sekreteri Rutte, Romanya ile dayanışmanın süreceğini vurguladı. Romanya Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Rutte, NATO müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazır dedi. Rusya'nın pervasız davranışı hepimiz için bir tehlikedir diyerek Ukrayna ile dayanışmanın süreceğini belirtti. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de AB'nin özellikle doğu sınırında güvenlik ve caydırıcılığı güçlendirmeye devam ettiğinin altını çizdi. Rusya'ya karşı 21. yaptırım paketini hazırladıklarını söyledi. Romanya ve Fransa Dışişleri Bakanları Rusya Büyükelçisini çağırırken Polonya Dışişleri Bakanı da Rusya'yı tehlikeli olarak nitelendirdi. Ve bundan 33 yıl öncesine gideceğiz. Almanya'daki Solingen katliamının 33. yıl dönümü bugün. Bir Türk ailenin evi aşırı sağcılar tarafından kundaklandı. Aynı aileden 5 kişi ne yazık ki bu saldırıda can verdi.
1: ...29 Mayıs 1993 hem Türkiye'yi hem de Almanya'yı derinden sarsan katliamın tarihi olarak kayıtlara geçti.

0: Aşırı sağcı 4 Alman genç, Almanya'nın Solingen kentinde yaşayan genç ailesinin evini ateşe verdi. Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Hatice, Hülya ve Saime Genç, Gürsün ve Gülistan Öztürk. En küçükleri Saime henüz 5 yaşındaydı. Yangında genç ailesinin 2 üyesi de ağır yaralandı. 15 yaşındaki Bekir haftalarca komada kaldı. Yangında 2 kızını, 2 kız kardeşini ve yeğenini kaybeden 60 yaşındaki Kamil Genç'in acısı ise hala taze.
1: 33 yıl oldu. Bu 33 yılda bu sene de aynı denk geldi. Kurbana geliyor. Kurbana geldiği için de o zaman tabii ki rahmetli annem, eşim, beni, kızımızı Hülya ve Saime'ye bayramlıkları aldırmışlardı, bayramlık. O bayramlığı alıp da giyip de o sevindikleri gözümüzün önüne halen geliyor.
0: Genç ailesini yok eden 4 neonazi ise mahkemede kendilerini Almanya'da çok fazla sayıda yabancı var diyerek savundu. Dördü de cinayetten hüküm giydi. 10-15 yıl arası değişen hapis cezaları aldı. Bugün tüm failler tahliye olmuş durumda. Kimlikleri değiştirilerek gizli tutulan saldırganlar yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor. Almanya'da büyük üzüntü ve endişeye neden olan olayın ardından genç ailesinin evi müzeye dönüştürüldü. Katliam unutulmasın, benzer bir acı daha yaşanmasın diye. Ancak Solingen katliamı ne yazık ki son olmadı. Almanya'da son 30 yılda pek çok ırkçı saldırı yaşandı. Solingen yangınından 7 yıl sonra ortaya çıkan ve 7'si Türk 8 kişiyi öldüren neo-Nazi yeraltı örgütü NSU, Almanya'da ırkçılığın önünün alınamadığının en somut kanıtı oldu.
2: Jeff Bezos'un kurucusu olduğu Blue Origin'e ait roket fırlatmaya saniyeler kala büyük bir şiddetle patladı. Devasa ateş topu kilometrelerce uzaktan görüldü.
0: Hazırlıklar tamamlandı. Fırlatma için geri sayım başladı. Ancak tüm çabalar hüsranla sonuçlandı. Jeff Bezos'un kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi Blue Origin'e ait bir New Glenn roketi, Florida'da yapılan test sırasında büyük bir şiddetle patladı. Sıcak ateşleme testinin başlamasından saniyeler sonra Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasını devasa bir ateş topu kapladı. Patlamadan kaynaklanan şok dalgaları sahil şeridinde hissedildi. Cocoa Beach'teki evler sallandı. Güney Carolina'nın yüzlerce kilometre kuzeyinde yaşayanlar gökyüzünde bir parıltı gördüklerini bildirdi. Jeff Bezos, şirket çalışanlarının tamamının güvende olduğunu ve yaralanan olmadığını açıkladı. Yaşananları çok zorlu bir gün sözleriyle değerlendirdi. NASA yöneticisi Jared Isaacman ise uzay yolculuğu acımasızdır, fırlatma yeteneği geliştirmek son derece zordur ifadelerini kullandı. Yeniden roket üretmek için çalışacaklarını söyledi. Patlayan roket, Ay'a gönderilmesi planlanan iniş araçlarındaki sistemler arasında yer alıyordu. NASA geçtiğimiz hafta Blue Origin'in 20 milyar dolarlık Ay üssü inşaatına başlama sözleşmesinin yolunun açıldığını duyurmuştu.
2: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ulaşımı da kökten değiştirdi. 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da sivil hava sahası kapalı. Bu nedenle ülkeye giriş çıkışların neredeyse tamamı trenlerle sağlanıyor. Milyonlarca Ukraynalı savaşın ilk günlerinde bu trenlerle ülkeden ayrıldı. Bugünse kimi hasret gidermek, kimi evine dönebilmek için yine aynı raylarda yolculuk yapıyor. Üstelik bu trenler dünya liderlerini de defalarca Kiev'e taşıdı bu savaş boyunca. Şimdi savaşın gölgesindeki uzun ve zor yolculuğu ekranlarınıza getiriyoruz.
3: Polonya'ya arkadaşımı ziyaret etmek için gitmiştim. Kiev'e dönüyorum.
4: Savaş nedeniyle Fransa'ya yerleşmiştim. Ben bir şarkıcıyım. Bundan dolayı çok seyahat ediyorum. Şimdi de grubumla Ukrayna'da bir turumuz olacak.
5: Kimileri hasret gidermek, kimileri de eve dönmek için kullanıyor. Ukrayna'da trenler artık sadece bir ulaşım aracı değil. Ülkeyi dünyaya bağlayan bir yaşam hattı. 24 Şubat 2022'de başlayan savaş nedeniyle Ukrayna'da sivil hava trafiği durmuş durumda. Ülkede bulunan havaalanları da büyük ölçüde kullanılamaz halde. Bazıları hafif, bazıları ağır hasarlı. Diğer ülkelere ulaşımsa genelde trenle sağlanıyor.
4: Oldukça zor.

0: bir hayat yaşıyoruz. Yolculuk da fazlasıyla zorlu ve uzun.
1: Polonya'nın Çelm kentinden Kiev'e giden trende yolculuk, yaşanan gecikmelerle birlikte 16 saati aşabiliyor. Üstelik sınıra girebilmek için yolcuların farklı araçları kullanması gerekli.
2: Yolculuğum gerçekten uzundu. Dün sabah 6'da yola çıktım. Normandi'den Paris'e trenle geldim. 3 saat sürdü. Daha sonra Paris'ten Varşova'ya uçakla geldim. Varşova'dan Çelme trenle geldim. Ve en son da işte Kiev'e giden bu trendeyim.
3: Normalde Varşova'ya birkaç saat içinde uçakla gidebiliriz. Ancak şimdi 16 saat süren tren yolculuğu yapıyoruz. Ve bazen sınırda pasaport kontrolünde çok uzun saatler bekliyoruz.
1: Tren sadece sivilleri taşımıyor. Savaş süresince Ukrayna'yı ziyaret eden birçok siyasiyle trenle seyahat etti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, tren kullanan liderlerden sadece bazıları. Trendeki her Ukraynalının ayrı bir hikayesi var. Ancak dilekleri ortak.
4: Birlik olup Kiev'de yaşamaya devam edeceğiz. Tüm Ukraynalıların ortak bir isteği var. Bu savaşın bir an evvel bitmesi ve barışın sağlanması.
3: Ben işgal edilen Kırım bölgesindenim ve ana vatanıma yıllardır gidemedim. Ukrayna'nın tıpkı 2014'ten önce olduğu gibi yaşamak için güvenli bir yer olmasını istiyorum.
5: İlkbahar çok yağışlı, çok bereketli geçti ve uzun da sürdü bahar yağışları. Artık yaza girdik sayılır ama özellikle şu birkaç gündür birçok şehirde hava tersine döndü. Sağanak yağmur, hatta dolu olumsuz etkiledi bazı şehirlerde hayatı. Hemen görüntüleri gelsin ekrana. Edirne'den başlayalım. Öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak gün içinde etkisini artırdı Edirne'de. Sokaklarda su baskınları oldu. Ev ve iş yerleri de gördüğünüz gibi bu baskınlardan etkilendi. Sağanak nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bazı bölümleriyle İlhami Erkem Caddesi tek yönlü trafiğe kapatıldı. Su basan yollarda da bazı araçlar mahsur kaldı. Kuvvetli yağış ve dolu Samsun kırsalında da etkiliydi. Kavak ilçesinde yağışlar sele döndü. Samsun'da da köylerdeki taş duvarlı evler yağış nedeniyle yıkıldı. Tarım ürünleri ekilen bahçelerde su altında kaldı. Yollarda Samsun'da derin yarıklar oluştu. Kırklareli'ne gidelim şimdi de. Orada da Edirne'dekine benzer görüntüler yaşandı. Sağanak ve dolu sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu yağışı tarım arazilerinde hasara yol açtı. Meyve bahçeleri, ayçiçeği ve buğday yetiştirilen alanlar, tarlalar da zarar büyük oldu. Kırklareli'de ne yazık ki. Tekirdağ aynı şekilde, yine Marmara'da sağanak ve doludan etkilendi. Öğle saatlerinde başlayan yağışlar şiddetlendi. Cadde ve sokaklarda suyla doldu. İnecik Mahallesi ile çevre köyleri birbirine bağlayan yol su altında kaldı. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı araçlar yolda mahsur kalınca trafikte de aksamalar meydana geldi Tekirdağ'da. Buradan gelelim Manisa'ya. Demirci ilçesinde yağışlar hayatı felç etti Manisa'da. Sağanakta suya kapılan bir otomobil cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kırsal mahallelerde, bağ ve bahçelerde ekili ürünler hasar gördü. Diğer yandan Çorum'un İskilip ilçesinde metrekareye 45 kilogram yağış düştü. Sanayi sitesinde su baskınları meydana geldi. Bazı yollarda ulaşıma kapandı. Bugünden itibaren yavaş yavaş havanın biraz daha açması bekleniyor. İzmir'de bir araç seyir halindeyken yoldan çıktı ve su kanalına devrildi. Takla atan araçtaki iki kişi hayatını kaybetti ne yazık ki. Dün gece saatlerinde İzmir Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi bu üzücü kaza. Buca'dan hareket eden otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücü kontrolü kaybetti ve su kanalına savruldu. Takla atan araç trafik levhasına çarparak durabildi. Kaza yerine giden sağlık ekipleri 33 yaşındaki sürücü Hakan Karapolat'la Meliha Acer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken cenazeler İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Adıyaman'da da Fırat Nehri kıyısında piknik yapmak isteyen bir grup suyun yükselmesiyle bir anda nehrin ortasında kaldı. 8 kişi kayıklarla kurtarıldı.

0: Piknik yapıp eğlenmeye çıktılar. Suyun yükselmesini hesaba katmadılar. Mahsur kalınca ekiplerden yardım istediler. Adıyaman'da 8 kişilik arkadaş grubu Fırat Nehri kıyısında piknik yapmak istedi. Malzemelerini alan grup nehir kıyısına gitti. Başlangıçta hiçbir sorun görünmüyordu ama birdenbire su yükselmeye başladı. Bir anda nehrin ortasında kalan grup yardım istedi. Bölgeye afet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkçı kayıklarının da yardımıyla 8 kişi kurtarıldı.
1: Yozgat'ta bayram günü herkesi çok korkutan bir olay yaşandı. 3 yaşındaki Aybüke kayboldu. Neyse ki ekiplerin çalışmasıyla saatler sonra küçük kıza iyi haber geldi.
0: Dedesini ziyarete gittiği köyde bir anda ortadan kayboldu. Ekipler 3 yaşındaki Aybüke için seferber oldu. Gece boyu süren aramalar günün ilk ışıklarıyla mutlu haberle son buldu.
2: Kesinlikle çok iyi bir şey var.
3: Maşallah. Ne yaptın sen?
4: Durmanalım
3: arkadaşlar.
5: Annesi gelsin, annesi geliyor.
0: Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde İnce ailesi 3 yaşındaki kızları Aybüke ile birlikte bayram ziyareti için Söbeçimen köyüne gitti. Aile evde bayramlaştığı sırada Aybüke bir anda ortadan kayboldu. Ailesi aramalara rağmen çocuğu bulamayınca yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine köye afet, jandarma, polis ekipleri sevk edildi. Gönüllü ekipler de çalışmalara destek verdi. Arama çalışmaları gece boyu sürdü. Sabah saatlerinde çocuk eve yaklaşık 2 kilometre mesafedeki yaylada uyurken bulundu.
2: Ambulans aldılar, ambulans aldılar. Sağlık kontrolüne gitti.
6: Dün babamı ziyarete geldiğimizde çocuğun bir anda kaybolduğunu öğrendik. Akşam 6-7 sularından sabah 6'ya kadar çocuğu aradık ekipler tarafından. Sabaha kadar arandı ve sabah 6 sularında bulundu.
0: Sağlık durumu iyi olan Aybüke kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
1: Hatay'da tartıştığı hastaya yumruk atan doktor hakkında dava açıldı. Doktorun 2,5 yıla kadar hapsi isteniyor.
0: İddiaya göre yazacağım ilaçları ben bilirim dedi. Acile gelen hastaya yumruk attı. O doktor hakkında dava açıldı.
7: Doktor sanki karşısındaki bir hasta değil, düşmanıymış gibi saldırıda bulunmuştur.
0: Olay Hatay Kırıkhan'da Ocak ayında yaşandı. Rahatsızlanan Mustafa Kuşkonmaz, Kırıkhan Devlet Hastanesi'nin acil servisine gitti. Muayene olan Kuşkonmaz, iddiaya göre doktor ilaç yazdığı sırada alerjisi olan ilaçları söyledi. O sırada doktorla arasında tartışma çıktı.
7: O gün görevli olan doktora, alerjisi olduğu ilaçları ve devam ettiği kullandığı ilaçları beyan etmiştir. Kontrolünü kaybeden ve sinirlenen doktor, müvekkilim Mustafa Bey'e yumrukla saldırıda bulunmuştur.
0: Aldığı yumruk darbesiyle Mustafa Kuşkonmaz'ın sol gözünde %30 görme kaybı oluştu. Darp raporu alan hasta doktordan şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından doktor hakkında basit yaralama suçundan 2,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
7: Görüntülerden de anlaşılacağı üzere görevli doktorun yapmış olduğu yumruklu saldırı eylemi basit bir eylem değildi.
0: Doktor önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
1: Evet, bir sıcak gelişme var. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama var. Dün bir kuru yük gemisine insansız hava aracıyla saldırı olmuştu. Emre Karaca telefon hattımızda, uzatmadan hemen ona soralım konunun ayrıntılarını ve açıklamayı. Emre?
8: Evet, Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği şüphesiz ki Türkiye'nin en çok dikkat ettiği konu başlıkları arasında yer alıyordu. Dışişleri Bakanlığı da dün akşam saatlerinde yaşanan bir olay üzerine bir açıklama yayınladı. Detayları aktarıyorum. Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir geminin dün gece bir insansız hava aracı tarafından saldırıya uğradığı belirtiliyor ve mürettebatta yer alan iki Türk vatandaşının hafif yaralandığı bilgisi de paylaşılıyor. Gemide görev yapan vatandaşların durumlarının da Odessa Başkonsolosluğu tarafından yakından takip edildiği bilgisi de bu Dışişleri Bakanlığı açıklamasında yer alan bir başka önemli başlık. Bununla birlikte son dönemde Karadeniz'de gözlenen savaş bağlantısı tırmanmanın bölgemiz için doğurduğu risk ve tehditlere ilişkin endişelerinde ülkemize yönelik muhtemel olumsuz etkileri konusundaki uyarılarında konuyla ilişkili tüm taraflara her düzeyde ifade edildiği de belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında açıklamada savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması konusundaki uyarıların altı çiziliyor ve Karadeniz'de sivil gemilerin seyri sefer emniyetini

0: muhafazası ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrının geçerliliği koruduğunu vurgusu da yer alıyor. Bir kez daha yineleyelim, dün gece saatlerinde Türkiye'ye yönelik olarak kuru yük taşımakta olan Türk sahipli bir gemi bir insansız hava aracı tarafından saldırıya uğradı. İki Türk vatandaşı hafif bir şekilde yaralandı ve gemide görev yapan diğer vatandaşların durumlarının da yakından takip edildiği açıklandı Dışişleri Bakanlığı tarafından.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Emre Karaca'ya. Karadeniz'deki Türk gemisine saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın son açıklamaları böyle. Başlarken Buse Deviren'e gitmiştik. TCG Fatih gemisinin üzerindeydi. İstanbul'un fethinin kutlama programına ilişkin organizasyonları bize aktarırken. Şimdi de bir kortej yürüyüşünde olmalı, öyle mi, ya da hemen soralım. Buse canlı yayına karşımızda. Yine TCG Fatih gemisinde misin? Nasıl bir program olacak bundan sonra Buse?
2: Evet, TCG Fatih gemisinin hemen üzerindeyiz. Yayında da aslında belirtmiştim, bugün İstanbul'un fethiyle ilgili aslında çok yoğun bir program var İstanbul'da. Bunlardan bir tanesi de bir kortej. Denizin içerisinde 120 tane gemi bu alanda olacaklar ve selamlayacaklar buradaki hem vatandaşları. Şimdi çıkışta mıyım bilmiyorum, arkamı dönerek anlatacağım, kusura bakmasın seyircilerimiz, lütfen onlara da bakacağım. Sahil güvenlik ekipleri, emniyet ekiplerinin gemilerini görüyorsunuz şu anda, bu alanda geçişleri yapılıyor. Hem de bir yandan da Habertürk drone kamerası canlı yayında ekranlarınıza bu geçişi taşıyor. Her birinde şu anda Türk bayrakları var. Çok güzel bir görüntü. Bir önceki yayında da söylemiştim. Aslında İstanbul deniz bayram boyunca herkesi böyle sevgiyle karşıladı. O turkuaz rengiyle birlikte. Şu an Habertürk izleyicileri de görüyorlar. Denizin rengi, İstanbul Boğazı'nın rengi oldukça güzel. İstanbul'un fethi, Kurban Bayramı hepsi bir arada. Dolayısıyla hepsi böyle sahil güvenlik ekipleri selam duruyorlar. Herkesi selamlıyorlar şu anda. Hem 120 geminin içerisinde sivil gemiler de var bu arada. Hem sahil güvenlik ekiplerinin gemileri hem İstanbul Emniyeti'ne bağlı gemiler yer alıyor. Aslında çok manidar bugün bu gemilerin buradan bu şekilde geçmiş olması. Çünkü 573 yıl önce, yani İstanbul fethedildiğinde, Fatih Sultan Mehmet aslında daha yani bir fikirle askeri becerisini konuşturarak, askeri zekasını konuşturarak Halic'e gemileri karadan indirmişti. Bizans'ı gafil avlamıştı. Çünkü en aslında bizim de şu anda bulunduğumuz alandaki surlar, Haliç surlarının en zayıf surları olduğu alandan tercih etti gemileri ve işte onlarca askeriyle birlikte, o dönemki yanlarındaki hayvanlarla birlikte gemileri karadan sürüklediler ve Halic'e indirdiler. Şimdi biz bir geminin üzerindeyiz, bir fırkateynin üzerindeyiz ve 120 tane gemi İstanbul'un fethinde İstanbulluları selamlıyor. Bizim bulunduğumuz geminin adı, bir savaş gemisinin adı Fatih Sultan Mehmet'ten ismini alıyor ve 573 yıl sonra Mavi Vatan savunmasında görev alan gemilerden bir tanesi TCG Fatih. Vedası işte yine hem İstanbul Emniyeti'nin hem sahil güvenlik ekiplerinin gemileri bu alanda geçiş yapıyor. İstanbulluları selamlıyor. Kurban Bayramı güzel bir denk geliş oldu aslında. Hem insanlar da izinlerini kullanıyorlar bayram sebebiyle. İstanbul'u gezmek isteyenler var. Dolayısıyla en çok muhtemelen onların daha keyifli geçmesine sebebiyet verdi. Çünkü çok pek çok kişiyle burada vatandaşla konuştuğumuz zaman şunu söylüyorlar. İstanbul'u gezecektik bugün ama fetih sebebiyle de işte TCG Fatih'i de gezme şansını edindik. Diğer yandan güzel bir kortej var. Drone kamerasında ekranlarınızı Ahmet Korkmaz taşıyor. İstanbul'un o turkuaz deniziyle birlikte biz hani böyle aramızda da hep söyleriz de İstanbul şovunu yapıyordu. İstanbul aslında bugün hakikaten böyle işte güzel martılarıyla, turkuaz deniziyle birlikte bir bayram gününde, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde Türk bayraklı gemileriyle birlikte bu kortejde aslında hepimizi karşılıyor. Bir yandan hem emniyet mensupları, emniyet ekipleri selamlıyor ama bir yandan da İstanbul onları selamlıyor aslında. 573 yıl önce İstanbul Türk kimliğine kavuştu ve biz de işte nesilden nesile bunu unutturmamak adına nasıl aslında bu İstanbul Türk kimliğine kavuştu, Fatih Sultan Mehmet nasıl bir süreci yönetti? Her birimiz aslında hem tarihi açıdan bunu araştırıp öğreniyoruz hem de diğer taraftan da elbette ki bu ruhu yaşatarak hepimizde bu duygunun birer taşıyıcısı oluyoruz diyebiliriz. Güzel bir görüntü.

0: Hepimiz için biz burada bu atmosferi yaşadık. Sizlere de yaşatmaya gayret ettik. Habertürk drone kamerasını Ahmet Korkmaz ekranlarınıza taşıdı. Ben de anlatabildiğim kadar sizlere anlattım diyelim. Bir kez daha iyi bayramlar, hem de Fethi'nin günü bir kez daha kutlu olsun.
1: Çok teşekkürler Buse ve Ahmet. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Biz de İstanbul'u böyle şıkır şıkır izledik Buse'nin dediği gibi. Bir reklam arası.

0: en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
1: Yürüyebiliriz.
2: Yürütebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
0: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Evet, tekrar merhaba. Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bir canlı yayınla başlayalım. Dün akşam Karadeniz'de Türk sahipli bir kuru yük gemisine saldırı yapılmıştı. Bu saldırıya ilişkin çok kısa süre önce Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Emre Karaca'dan ayrıntıları alarak başlayalım. Emre.
1: Serap, evet, ayrıntıları Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yer aldı. Şimdi şu şekilde, dün gece saatlerinde Ukrayna'nın Odessa limanından çıkan bir kuru yük gemisi. Bu gemi Türk sahipli bir gemi ve Avustralya kıtasına yakın olan bir ada ülkesi olan Vanuatu bayraklı bir gemi ve bir insansız hava aracı tarafından saldırıya uğruyor. Bu saldırı sonucunda da İki Türk vatandaşının hafif yaralandığı bilgisi de Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan paylaşımda vurgulanmış oldu. Böyle bir bilgilendirme yapılmış oldu. Gemide yer alan diğer vatandaşların durumlarının da yine Ukrayna'da yer alan Odessa Başkonsolosluğunca yakından takip edildiğini de belirtelim. Bununla birlikte bakanlık açıklamasında yine dikkate çeken diğer cümleleri de sizlerle paylaşayım. Son dönemde Karadeniz'de gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın bölge için doğurduğu risk ve tehditlere ilişkin endişelerin ülkeye, ülkemize yönelik muhtemel olumsuz etkileri konusunda konuya ilişkin olarak tüm taraflara her düzeyde uyarıların yapıldığı belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı tarafından Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin temin edilmesi için bölgedeki tüm aktörlerle bilgi alışverişi yapıldığı vurgulanmış oluyor. Savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasını yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarımızı ilgili tüm taraflara yine iledik ifadesi de yer aldı bakanlık açıklamasında. Karadeniz'de sivil gemilerin seyri sefer emniyetinin muhafazası ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrılarımız geçerliliğini korumaktadır ve vurgusu vardı. Tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılmasına teminen bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzu da ilgili tüm taraflara hatırlatıyoruz ifadesi yer aldı bakanlık açıklamasında. Şüphesiz ki bakanlık açıklamasında yer alan savaşta artık 4. yılı geride kalmış olan Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ve bu savaşın yansımaları da şüphesiz ki Karadeniz'i etkiliyor ve Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğine de direkt olarak etki yapmış oluyor. Bir kez daha yineleyelim, dün gece saatlerinde Türk sahipli bir gemiye insansız hava aracı tarafından bir saldırı düzenlendi ve iki Türk vatandaşı hafif yaralı olarak bu saldırıdan çıkarılmış oldu. Bakanlık açıklamasında da bu bilgiler paylaşıldı.
0: Emre Karaca, çok teşekkürler. Bayramın 3. günündeyiz ve şimdi de dönüş için bazı tedbirler alındı. Özellikle trafikte hem yoğun aksamalar, bir karmaşa yaşanmaması için Bolu'da bazı yollar tır, kamyon ve tankerlerin geçişlerine 1,5 gün

boyunca kapalı olacak. Kurban Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirenlerin hafta sonu dönüş yolunda elbette yoğun trafik oluşturması bekleniyor. Bu nedenle Bolu Valiliği bazı önlemler aldı. Anadolu Otoyolu D100 ve D750 karayollarında cumartesi günü saat 13 ile pazartesi günü saat 01 arasında İstanbul'a gidecek ağır tonajlı araçların geçmelerine izin

0: duyuruldu, verilmeyeceği duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada bozulma riski taşıyan gıda ürünleri, tıbbi malzeme, hayvan yemi ve akaryakıt taşıyan araçların ana arterler dışındaki alternatif yolları kullanması gerektiği de bildirildi bu bayram önlemleri çerçevesinde. Önceki saate Kuşadası'na gitmiştik. Oteller orada pek çoğu %100 dolu. Çeşmeden kalabalık görüntüleri görmüşsünüzdür. Tıklım tıklım. Bodrum'da öyle. Akın var bu 9 günlük bayram tatilinde Bodrum'a. Deha muhabiri Fırat Akay da oradan canlı yayında karşımızda, bize o anlatsın. Bizzat Bodrum'da bayram nasıl geçiyor? Fırat.
1: Kurban Bayramı'nın 3. gününde plajlarda hareketlilik devam ediyor. Bulunduğumuz nokta Yalı Çiftlik Plajı ve şu dakika itibariyle 7'den 77'ye binlerce vatandaş hem denize giriyor hem de kumsalda güneşin keyfini doyasıya çıkartıyor. Tabii sadece bulunduğumuz Yalı Çiftlik'te değil, özellikle Yarımada'nın güney bölgelerinde Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Orta Kent, yine Yarımada'nın kuzey bölgeleri olan Türkbükü, Torba, Yalı Kavak gibi noktalarda da sahillerde, plajlarda yoğunluk devam ediyor. Hava sıcaklığı 30'lu derecelerde seyrediyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece. Vatandaşlar sıcak ve güneşli havada denize girerek seriniyor. Çocuklar kumsallarda oynuyor. Bazı vatandaşlar da hem şezlongta hem de kumsalda güneşleniyor. Keyifli vakit geçiriyor. Özellikle bayram süresi itibariyle 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Bodrum'a 150 binden fazla araç girişi yaptı ve bu noktada özellikle tabii sadece otellerde doluluk değil, ikinci konut sahipleri ve yazlıklarda da yine yoğunluklar vardı. 500 bin kişinin Bodrum'da tatil yaptığı ve yaptığı, halen daha tatilini sürdürdüğü ifade ediliyor. Bu noktada da vatandaşlar sahillerde, kumsallarda sıcak ve güneşli havada keyifli vakit geçiriyor. Tabii sadece deniz, kum, güneş değil, özellikle havanın kararmasıyla da birlikte eğlence başlıyor. Birçok eğlence mekanında ve birçok otelde ünlü isimler sahne alıyor. Bununla birlikte otellerdeki doluluk oranı ise bayram süresi boyunca %90'ları aşmış durumda. Özellikle turizmciler sezon başında bir çağrıda bulunmuştu. Bodrum'un her bütçeye uygun tatil fırsatı, tatil avantajı oluşturduğunu ifade etmişti. Bu noktada da Bodrum'da fiyatlar 3000 liradan 4000 liradan konaklama anlamında başladığını ifade ediyor Bodrumlu turizmciler. Tabii sadece denizi, kumu, güneşi değil, özellikle doğasıyla, tarihiyle de ön plana çıkıyor. Tatilini Bodrum'a değerlendiren vatandaşlar başta Bodrum Kalesi, Sualtı Arkeoloji Müzesi olmak üzere birçok tarihi noktayı ziyaret ediyorlar. Bayram süresi boyunca da bu ziyaretlerini sürdürüyorlar. Trafik akıcı, özellikle ana arterler akıcı, ancak sahil ve plaj yoğunluğu, özellikle plajların bulunduğu yollarda yoğunluk devam ediyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Evet, Fırat Akay'a teşekkür ediyoruz. Bodrum'da durum böyle. Hava da güzel. Az önce aktardık, Kırklareli'de ya da Samsun'da, Çorum'da dolu yağdı, yağmur yağdı ama çok güneşli olan bölgelerimiz de var. Çok sıcak, 30 derece olan sahillerimiz de var. İstanbul'a geri dönelim. Şimdi birçok kişi Bodrum'a gitti ve ülkemizin farklı yerlerinde, memleketlerine gittiler. İstanbul'da epey tenhalaştı. Hava da bu öğleden sonra çok güneşli ve güzel. Bakalım Eminönü'nde durum ne? Elif Yavuz bize oradan aktarsın.
2: Serap, bilet Eminönü epey kalabalık aslında. En yoğun noktalardan birisi. Biz yaklaşık 1 saat 2 saat önce Ortaköy'deydik. Ortaköy daha sakin ama Eminönü oldukça kalabalık. Kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk'le beraber Eminönü'ndeyiz biz ve gördüğünüz üzere bir insan seli var aslında. Bu yoğunluğun sebebi de Boğaz turları. Boğaz turlarına ilgi oldukça yoğun çünkü hava güzel, deniz çok güzel. Turkuazdı dün. Bugün de yine o turkuaz renk devam ediyor. Mikroskopik alg patlamasından kaynaklı olarak İstanbul Boğazı dünden beri aslında bir turkuaz renge bürünmüştü. Bu renk devam ediyor kısmen de olsa. Bu yüzden bugün hem hava güzel hem tatil. Bayramın 3. günü, biraz daha kurban telaşı atlatılmış durumda. O yüzden daha çok dışarı çıkan, gezen, tur yapan insanlar var. Büyük bir çoğunluğunu da Boğaz turları oluşturuyor. 1 saat 250 lira olan turlara talep oldukça fazla. Burada yine kalabalığı kameraman arkadaşım ekranlarınıza yansıtıyor. Öte yandan bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Boğaz'dan da yine sahil güvenlik, deniz polisinin bir geçişi oldu, korteji oldu. O yüzden de iskele tarafına gelenlerin yoğunluğu da oldukça fazla. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'dan çıktıktan sonra bu güzergahı kullanmıştı. O da çıktı.

0: girdikten sonra burada durdu ve vatandaşlara, özellikle çocukların bayramını kutladı, onlara harçlık verdi. Kalabalık var, dün de kalabalıktı, bugün de epey kalabalık. İstanbul sakinledi diyoruz ama Eminönü, Ortaköy gibi noktalarda kalabalığın bir hayli fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ama Eminönü Ortaköy'e nazaran çok daha kalabalık olan noktalardan biri. Çünkü Sultanahmet'e geçişler var, buradan Ortaköy'e, Karaköy'e geçişler var ve Boğaz turları da oluyor. O yüzden oldukça yoğunluk var. Bayramın son günü, çoğunlukla buraya ziyarete gelenler, burada kalanlar bu bayramın tadını çıkarmak için Eminönü'nde turlar gerçekleştiriyorlar Serap Belet.
1: Elif Yavuz, çok teşekkürler. Evet, biraz İstanbul tenhalaşmışken burada kalanlar da elbette İstanbul'un hem Boğazı'nı hem tarihi yarımadasını geziyor ya da mangala gidenler var. İlk gün kurbanlar kesildi. İlk iki gün daha çok ziyaretler, gelen giden misafirler. Bugün pek çok kişi biraz havada açınca, sabah serindi, mangala gitti. Mangal ve piknik deyince de akla elbette Belgrad Ormanı geliyor.
2: Vallahi bayram çok güzel geçiyor. İstanbul'un boşalmasını fırsat bildik. Bayramın ikinci günü biz de pikniğe attık kendimizi.
3: Trafiksiz İstanbul'u ve güzel havayı fırsat bildiler. Belgrad Ormanı'na akın ettiler. Bayram tatilinin tadını piknik yaparak çıkardılar.
4: İstanbul boştu, trafiğe takılmadık. Keyiflice, hızlıca geldik, tatilimizin tadını çıkartıyoruz. Semaver yanıyor, birazdan mangalımız yanacak.
5: İstanbul'da yaşıyoruz, memlekete gidemedik. Burada memleket havası alıyoruz.
6: Dün kurbanımızı kestik, Allah kabul etsin. Bugün de kurbanın tadını çıkarmaya geldik.
7: Bir yanda hamakta sallananlar, bir yanda top oynayanlar ve her taraftan tüten mangalın dumanları. İşte Belgrad Ormanı. İstanbul'da memleketine gitmeyen İstanbullular bayramın keyfini piknik alanlarında çıkarıyorlar.
8: Abi ya, mangalda tavuk daha iyi gidiyor ya. Ha, tercim tavuk oluyor bizim.
9: Yattık, bayramımızı geçiriyoruz.
10: Çok güzel abi, güzel geçiyor. Kendim de Karadenizli olduğum için açık hava, hani güzel geçiyor.
11: Ankara'dan misafir olarak geldik, dostlarımızın, akrabalarımızın yanına.
3: Ve çocuklar, yine en çok onlar eğlendi.
12: Çocuğu sallıyorsunuz.
13: Evet, çocuğu sallıyoruz. Bayram her zaman çocukların. Biz de onları eğlendiriyoruz.
14: Eğleniyor çocuklarla beraber. Bayramın tadını çıkarıyoruz.
15: Pikniğimize geldik çocuklarla.
16: Vallahi güzel, yapacak bir şey yok. Memlekete gitmeyince yapacak bir şey yok.
1: Evet, şimdi bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Ara ara da kutlamalarla ilgili bağlantılar yapıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. İstanbul'un fethi Türk milletinin gaza ve cihat kudretini imar ahlakıyla, utku gayesini adalet nizamıyla mezzeden büyük bir tarih hamlesidir dedi Bahçeli yaptığı paylaşımda. Yazılı bir açıklama yaptı Devlet Bahçeli. Fethin sadece askeri bir başarı değil, Türk İslam medeniyetinin dünyaya vurduğu ebedi bir mühür ve küresel bir nizamın başlangıcı olduğunu vurguladı. İki kıta, yedi tepe üzerinde yükselen aziz şehir İstanbul, Türk milletinin hafızasında Cihan Devleti Osmanlı'nın payitahtı, çağ kapatıp çağ açan fetih iradesinin mührü, Türk İslam medeniyetinin en parlak simgesi ve tarihimizin en müstesna tacıdır açıklaması yaptı. Ve Emin Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü kutladı. Erdoğan paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı. Peygamber müjdesi olan İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin değil, ilim, adalet ve hoşgörüyle yükselen büyük bir medeniyet anlayışının da zaferidir dedi. Ve fethin yıl dönümünü kutladı. Cesareti, feraseti ve liderliğiyle tarihe yön veren Fatih Sultan Mehmet Han'ı, kahraman ordusunu ve bu aziz toprakları bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum ifadelerini kullandığı yaptığı paylaşımda. Geçelim dünyadan haberlere. Beyaz Saray, ülkedeki göçmenleri hedef alan yeni bir kampanya başlattı. Göçmenleri uzaylılar olarak niteleyen Trump yönetimi, uzaylılar mahallelerimizde yaşıyor, çocuklarımızla aynı okullara gidiyor ancak buraya ait değiller ifadelerini kullandı.
17: Trump yönetiminin göçmen karşıtlığı yeni bir boyut kazandı. Göçmenleri uzaylılara benzeten Beyaz Saray, gözaltına alınanlar için internet sitesi açtı. Beyaz Saray gelişmeyi bir animasyonla duyurdu. Paylaşılan videoda UFO bir kişiyi

0: kaçırıp ABD sınırının içine bırakıyor. Videoda aramızda dolaşıyorlar ifadesi yer alıyor. Washington'ın hazırladığı aliens.gov adlı bu site ilk bakışta uzaylılar hakkında gibi görünüyor. Sitede uzaylılar mahallelerimizde yaşıyor, çocuklarımız aynı okullara gidiyor ancak buraya ait değiller ifadeleri yer alıyor. Birçok ABD başkanının buna göz yumduğu savunulurken bazı siyasilerin yabancı istilasını hızlandırdığı iddia ediliyor. Trump'ın cesurca gerçeği açıkladığı belirtilirken Başkan Trump uzaylıların Amerikan toplumunun geleceği için oluşturduğu tehdidi ilk dile getiren lider oldu deniliyor. İnternet sayfasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin yaptığı gözaltıların haritası da yer aldı. Haritada göçmenlerin işledikleri iddia edilen suçlar listelenirken hangi ülkede oldukları da yazıldı. ICE'ın toplamda 3 milyon 100 binden fazla kişiyi gözaltına aldığını belirten sitede bir gözaltı sayacı da var. İngilizce'de yabancı anlamına gelen alien kelimesi genelde uzaylıları tarif etmek için kullanılıyor. Gözaltı ve sınır dışı uygulamaları ABD'de tartışmalara neden olan ICE'ın Ocak ayında Minneapolis kentinde yaptığı operasyonlar sırasında iki ABD vatandaşı hayatını kaybetmişti.
1: Bundan 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde bir Türk ailenin evi aşırı sağcılar tarafından kundaklandı. Aynı aileden 5 kişi can verdi, ölenlerden en küçüğü 5. En büyüğü 28 yaşındaydı. Evet, bugün Solingen katliamının yıl dönümü.
0: ...29 Mayıs 1993 hem Türkiye'yi hem de Almanya'yı derinden sarsan katliamın tarihi olarak kayıtlara geçti. Aşırı sağcı 4 Alman genç Almanya'nın Solingen kentinde yaşayan genç ailesinin evini ateşe verdi. Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Hatice, Hülya ve Saime Genç, Gürsün ve Gülistan Öztürk. En küçükleri Saime henüz 5 yaşındaydı. Yangında genç ailesinin iki üyesi de ağır yaralandı. 15 yaşındaki Bekir haftalarca komada kaldı. Yangında iki kızını, iki kız kardeşini ve yeğenini kaybeden 60 yaşındaki Kamil Genç'in acısı ise hala taze.
2: 33 yıl oldu. Bu 33 yılda bu senede aynı denk geldi. Kurbana geliyor. Kurbana geldiği için de o zaman tabii ki rahmetli annem, eşim, beni, kızımızı Hülya ve Saime'ye bayramlıkları aldırmışlardı, bayramlık. O bayramlığı alıp da giyip de o sevindikleri gözümüzün önüne halen geliyor.
0: Genç ailesini yok eden 4 neonazi ise mahkemede kendilerini Almanya'da çok fazla sayıda yabancı var diyerek savundu. Dördü de cinayetten hüküm giydi. 10-15 yıl arası değişen hapis cezaları aldı. Bugün tüm failler tahliye olmuş durumda. Kimlikleri değiştirilerek gizli tutulan saldırganlar yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor. Almanya'da büyük üzüntü ve endişeye neden olan olayın ardından genç ailesinin evi müzeye dönüştürüldü. Katliam unutulmasın, benzer bir acı daha yaşanmasın diye. Ancak Solingen katliamı ne yazık ki son olmadı. Almanya'da son 30 yılda pek çok ırkçı saldırı yaşandı. Solingen yangınından 7 yıl sonra ortaya çıkan ve 7'si Türk 8 kişiyi öldüren neo-Nazi yeraltı örgütü NSU, Almanya'da ırkçılığın önünün alınamadığının en somut kanıtı oldu.
1: Evet, çok acı bir olay, ne yazık ki çok acı bir katliamdı. Giderek hem yapay zekanın etkisini hayatımızda görüyoruz, hem de robot teknolojisini birçok farklı yerde görüyoruz. Şimdi de Seul'e gideceğiz. Robotlar moda dünyasına adım attılar. Seul'deki defilede podyumdaydılar.
0: Robotlar bu kez podyuma çıktı. Güney Kore'nin başkenti Seul'deki defilede hünerlerini sergiledi. Fiziksel yapay zeka başlıklı defilede yer alan robotlar podyuma ilk başta pelerinleriyle çıktı. Pelerinler görevliler tarafından alınırken podyuma çıkan her bir robotta aynı kıyafeti taşıyan bir manken de eşlik etti. Mankenlerin fütüristik makyajları da en az robotlar kadar dikkat çekti. Robotlar ve modeller defilede birlikte dans gösterisi de yaptı. Defileyi düzenleyen şirket, robotlar ve insanların birlikte var olabileceklerini göstermek istediklerini ifade etti. Şirketin bir diğer hedefi de robotların insanların yerine geçeceği korkusunu ortadan kaldırmak. Şirketin CEO'su bir gün robotların da kıyafet tasarlayacağını savunuyor.
3: Bir gün insanların robotlardan esinlenen kıyafetler giyeceğine, robotların da insanlardan esinlenen kıyafetler giyeceklerine inanıyorum. Bu nedenle fiziksel yapay zeka ve robotlar temalı bir defile yapmak istedik. Bu vizyonu bir gün hayata geçirmeye yardım etmek istiyoruz.
1: Jeff Bezos'un kurucusu olduğu Blue Origin'e ait roket fırlatmaya saniyeler kala büyük bir şiddetle patladı. Bir ateş topuna dönüştü. Patlamanın etkisiyle çevredeki evler sallandı.
0: Hazırlıklar tamamlandı. Fırlatma için geri sayım başladı. Ancak tüm çabalar hüsranla sonuçlandı. Jeff Bezos'un kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi Blue Origin'e ait bir New Glenn roketi, Florida'da yapılan test sırasında büyük bir şiddetle patladı. Sıcak ateşleme testinin başlamasından saniyeler sonra Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasını devasa bir ateş topu kapladı. Patlamadan kaynaklanan şok dalgaları sahil şeridinde hissedildi. Cocoa Beach'teki evler sallandı. Güney Carolina'nın yüzlerce kilometre kuzeyinde yaşayanlar gökyüzünde bir parıltı gördüklerini bildirdi. Jeff Bezos, şirket çalışanlarının tamamının güvende olduğunu ve yaralanan olmadığını açıkladı. Yaşananları çok zorlu bir gün sözleriyle değerlendirdi. NASA yöneticisi Jared Isaacman ise uzay yolculuğu acımasızdır, fırlatma yeteneği geliştirmek son derece zordur ifadelerini kullandı. Yeniden roket üretmek için çalışacaklarını söyledi. Patlayan roket, Ay'a gönderilmesi planlanan iniş araçlarındaki sistemler arasında yer alıyordu. NASA geçtiğimiz hafta Blue Origin'in 20 milyar dolarlık Ay üssü inşaatına başlama sözleşmesinin yolunun açıldığını duyurmuştu.
1: Bir yanda kurallığı korunan bir hayat, diğer yanda suya, yemeğe ulaşmak için verilen bir hayatta kalma mücadelesi. Aynı gökyüzünün altında iki farklı hayat yaşanıyor. Dünyanın pek çok yerinde, pek çok farklı coğrafyada, ama bu kez Afrika'ya gideceğiz. Habertürk ekibinden Arzu Kaya ve Ahmet Uludağ Kenya'ya gitti. Oradaki bu siyah beyaz çarpıcı çelişkiyi görüntüledi.
4: Afrika'nın en çok turist çeken ülkelerinden biri Kenya. Doğal güzellikleriyle hayran bırakıyor. Ama o güzelliğin birkaç kilometre ötesinde derin yoksulluk hüküm sürüyor.
5: Kenya'nın başkenti Nairobi'deyiz. Bir zürafa merkezine geldik. Burada çevreye o kadar hassas ve duyarlılar ki, görüyorsunuz, plastikleri içeri sokmak yasak. Dışarıda bu şekilde kapıda bırakıp içeri girebiliyorsunuz. Şimdi hep beraber içeri girelim.
4: Doğaya ve hayvanlara yönelik kurallar oldukça sıkı.
5: Şimdi içeri girdik ve burada lütfen ellerinizi yıkayınız uyarısı var. Neden? Çünkü zürafaları besleyeceğiz. Beslemeden önce de ellerimizi yıkayacağız. Hello.
6: How are you?
5: Fine, thanks. And you?
6: I'm fine, you. This is a food for giraffes. You can feed it by using your index finger.
5: Okay, thank you. Nasıl besleyeceğimizi anlattı. Böyle birer tane vereceğiz. Tabağın hepsini yedi. Bütün tabağı yedin ya. Yavaş, bir tane ver dedi adam, sen hepsini yiyorsun. Kenya'da birçok noktada sigara içilmez uyarısı görüyorsunuz. Açık alanlarda dahi sigara içilmiyor ve cezası da tam 500 dolar. Şimdi Nairobi'den yaklaşık bir saat uçuşla böyle küçük uçaklarla ülkenin batısına gideceğiz. Kisumu şehrine gidiyoruz.
4: Ancak Kenya'nın başka bir yüzü daha var. Başkentten uzaklaştıkça manzara değişiyor. Bazı bölgelerde yoksulluk öyle derinleşiyor ki kapkaç riskine karşı bazı noktalarda araçların camları bile kapatılıyor.
5: Kenya'da
7: gıdaya erişmek birçok noktada oldukça zor. Özellikle et burada çok kıymetli. Birçok sivil toplum kuruluşu buraya yardım yapıyor. Adak kurbanları kesiliyor. Ve aileler de işte bu şekilde geliyorlar. Saatlerce alacakları bir lokma et için çocuklarıyla birlikte bekliyorlar.
4: Çocuklar, yıpranmış kıyafetlerinin içinde bir tabaklık yemek için sırada.
7: Bu coğrafyada suya erişmek de oldukça büyük problem. Depolardan doldurdukları suyu kuyulardan çektikten sonra bidonlara doldurup aynı zamanda günlük hayatta çamaşırlarını yıkamak için de işte bu şekilde kullanıyorlar.
4: Birçok aile için yaşam toprak evlerle çevrili dar alanlardan ibaret. Saatler süren bekleyişin sonunda ellerine geçen yalnızca bazen tek öğünlük yemek oluyor.
8: Bestie, best friend.
9: Yes. You are my, my best.
4: Yokluk hayatlarının her yerinde ama neşeleri hala dimdik ayakta.
7: İnanılmaz bir yokluk içerisinde yaşıyorlar. Şu anda zaten görüyorsunuz kaldıkları noktalar. İşte böyle yerler, eşyalarını burada kurutuyorlar, burada yıkıyorlar, burada yiyip burada hayatlarını idame ettiriyorlar ama bu yokluk içerisinde inanılmaz mutlular. Görüyorsunuz. Good smile. My friend. Neşeleri hiç bitmiyor.
4: Bir tarafta turistlerin fotoğraf çektirdiği doğa merkezleri, diğer tarafta yaşam mücadelesi veren insanlar. Kenya, aynı coğrafyada iki farklı dünya gibi.
1: Gelelim ülkemizden haberlere. Yozgat'tan bir haber. Herkesi korkuttu bayram günü. 3 yaşındaki Aybüke kayboldu Yozgat'ta. Neyse ki ekiplerin çalışmasıyla saatler sonra yaylada bulundu.
0: Dedesini ziyarete gittiği köyde bir anda ortadan kayboldu. Ekipler 3 yaşındaki Aybüke için seferber oldu. Gece boyu süren aramalar günün ilk ışıklarıyla mutlu haberle son buldu.
10: Sağlığı çok iyi bir şey var.
11: Ne yaptın sen?
12: Kurbanlarım arkadaşlar.
13: Annesi gelsin, annesi geliyor.
0: Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde İnce ailesi 3 yaşındaki kızları Aybüke ile birlikte bayram ziyareti için Söbeçimen köyüne gitti. Aile evde bayramlaştığı sırada Aybüke bir anda ortadan kayboldu. Ailesi aramalara rağmen çocuğu bulamayınca yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine köye AFAD, jandarma, polis ekipleri sevk edildi. Gönüllü ekipler de çalışmalara destek verdi. Arama çalışmaları gece boyu sürdü. Sabah saatlerinde çocuk eve yaklaşık 2 kilometre mesafedeki yaylada uyurken bulundu.
10: Ambulans aldı, ambulans aldı. Sağlık kontrolüne gitti.
14: Dün babamı ziyarete geldiğimizde çocuğun bir anda kaybolduğunu öğrendik. Akşam 6-7 sularından sabah 6'ya kadar çocuğu aradık ekipler tarafından. Sabaha kadar arandı ve sabah 6 sularında bulundu.
0: Sağlık durumu iyi olan Aybüke kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
1: Hatay'da tartıştığı hastaya yumruk atan doktor hakkında dava açıldı. 2,5 yıla kadar hapsi istendi.
0: İddiaya göre yazacağım ilaçları ben bilirim dedi. Acile gelen hastaya yumruk attı. O doktor hakkında dava açıldı.
15: Doktor sanki karşısındaki bir hasta değil, düşmanıymış gibi saldırıda bulunmuştur.
0: Olay Hatay Kırıkhan'da Ocak ayında yaşandı. Rahatsızlanan Mustafa Kuşkonmaz, Kırıkhan Devlet Hastanesi'nin acil servisine gitti. Muayene olan Kuşkonmaz, iddiaya göre doktor ilaç yazdığı sırada alerjisi olan ilaçları söyledi. O sırada doktorla arasında tartışma çıktı.
15: O gün görevli olan doktora alerjisi olduğu ilaçları ve devam ettiği kullandığı ilaçları beyan etmiştir. Kontrolünü kaybeden ve sinirlenen doktor, müvekkilim Mustafa Bey'e yumrukla saldırıda bulunmuştur.
0: Aldığı yumruk darbesiyle Mustafa Kuşkonmaz'ın sol gözünde %30 görme kaybı oluştu. Darp raporu alan hasta doktordan şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından doktor hakkında basit yaralama suçundan 2,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
15: Görüntülerden de anlaşılacağı üzere görevli doktorun yapmış olduğu yumruklu saldırı eylemi basit bir eylem değildi.
0: Doktor önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
1: Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kerkit Çayı'na düşüp kaybolan iki genci arama çalışmaları sürüyor. Çaydaki aramalara ekipler havadan ve karadan destek veriyorlar. Akraba olan dört genç Kerkit Çayı'nın kenarındaki

0: Sette 3 tekerlekli elektrikli triportörle geziyordu. Fotoğrafları ekranda gençlerin. Çayın yanına indiler. Fotoğraf çektirmek isterken gençler bu triportörle birlikte suya düştü ne yazık ki. Gençlerden ikisi kendi çabalarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. Ama 22 yaşındaki İlker Parlak'la 26 yaşındaki Oğuz Kale akıntıya kapılarak kayboldu. Kayıp gençler için ekipler arama çalışmalarını sürdürüyorlar. Ankara'dan gelen jandarma arama kurtarma ekipleri de çalışmalara katıldı. Kayıp gençlerin çay kenarına gelmeden önce evlerin önünde çektirdikleri son fotoğrafları da işte az önce gördüğünüz fotoğraf. Ne yazık ki bayram tatilinde bu acı olay yaşandı Kerkük Çayı'nda. Adıyaman'da da Fırat Nehri kıyısında piknik yapmak isteyen bir grup suyun yükselmesiyle bir anda nehrin ortasında kaldı. Neyse ki 8 kişi kayıklarla kurtarıldı.
1: Piknik yapıp eğlenmeye çıktılar. Suyun yükselmesini hesaba katmadılar. Mahsur kalınca ekiplerden yardım istediler. Adıyaman'da 8 kişilik arkadaş grubu Fırat Nehri kıyısında piknik yapmak istedi. Malzemelerini alan grup nehir kıyısına gitti. Başlangıçta hiçbir sorun görünmüyordu ama birdenbire su yükselmeye başladı. Bir anda nehrin ortasında kalan grup yardım istedi. Bölgeye afet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkçı kayıklarının da yardımıyla 8 kişi kurtarıldı.
0: İzmir'in Karaburun ilçesine Ege'nin masmavi sularından çıkan balıkların açık artırmayla satıldığı balık mezatına gideceğiz. Şimdi mezat hem bölge halkının hem de şehirden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
1: Tertemiz havası, masmavi denizi, bir de o denizden çıkan çeşit çeşit balığı. İzmir'in Karaburun ilçesi son dönemde balık mezatıyla da ilgi görüyor.
2: Var mı? 1 kilo 2500 lira. 2500 yaz.
3: Karaburun balık mezatı 8 yıldan beri devam ediyor. Balığın en pahalı satıldığı, en kaliteli satıldığı mezat bizim mezat. Balık çeşitliliği çok bizde. Fangilisinden, sinarisinden, lağozundan, aklına hangi balık gelirse var.
1: Su Ürünleri Kooperatifi'nde yapılan mezat küçük ölçekli balıkçıların yüzünü güldürüyor.
4: Balıkçılar tuttukları balıkları direkt mezata bırakıyorlar. Mezatta da açık arttırma usulüyle satılan balık değer buluyor ve balıkçıya daha yüksek oranda da para ödeniyor. O açıdan hem de turizmine çok katkı sağlıyor.
2: 1000 yaz bunun peşin.
1: Balıklar kutulara konulup hazırlanıyor. Çanın çalmasıyla mezat başlıyor. Barbun, Lidaki, Adabeyi, Fangri, İskaroz, Sinarit, Kırlangıç, Lipsoz. Hepsi görücüye çıkıyor.
5: İzmir'den geldim tatil için. Hoşuma gitti. Balıklar taze. Almak istedim.
1: Zaman zaman kıyasıya rekabet yaşanıyor.
2: Olduğu gibi 600 lira.
6: Alıyorum. 650.
2: 650.
7: 700. 750.
2: 800. 850.
8: Balıklar çok güzel, çok lezzetlidir. Ben her zaman geliyorum. Çok memnunum buradan. Lidaki aldım, Adabeyi aldım, Karşık aldım.
1: Mezatın en pahalı balığı 5,5 kiloluk dev lahos oldu.
9: En güzel balıktı. 7500 liraya aldım sanırım. İki haftada bir gelmeye çalışıyorum.
10: Ankara'dan geldik. Bayram tatili için gelmiştik aile olarak. Mezattan da daha önceden bilgimiz vardı. Mezat çekişmeli geçti bence. Talep gören balıklara teklif veren çok oldu. Bence tazeliği ve kalitesiyle değer rakamlar.
11: Kocaeli'nden geliyoruz. Burada yazdığımız var. Mezattan çok keyif alıyoruz. Her gün geliyoruz. Kızım Beril de balıklara çok meraklı. Buradan güzel dil balığı aldık. İsparoz aldık. Çok lezzetliydi.
12: Valla balık mezatı çok güzel. Çok enteresan güzel balıklar var ama açıkçası pahalı.
1: Karaburun balık mezatı her gün sosyal medyada yayınlanan videolar sayesinde Türkiye çapında ilgi görüyor.
13: Neredeyiz? İzmir'in Karaburun ilçesindeyiz. Bugün öncelikle pazardan alışveriş yapacağız. Ondan sonra nereye gideceğiz? Balık mezatına.
11: Ankara'dan geliyoruz. Biz mezatı düzenli takip ediyoruz çocuklarımla. Eşim meraklısı aslında. Biz de onun sayesinde meraklısı olduk. Sevdiğimiz balıkları toplayıp gideceğiz.
0: Bir reklam arası.

0: Haber bültenimiz devam ediyor. Diyarbakır'da yüksek gerilim nedeniyle elektronik eşyaları bozulan bir kişi elektrik dağıtım şirketine başvurdu zararının karşılanması için. Defalarca bu talepte bulundu ama sonuç alamadı. Bunun üzerine kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Bu kez zararı karşılandı.
1: Yüksek gerilim nedeniyle elektronik eşyaları bozuldu. Elektrik dağıtım şirketinin ödemeyi aylarca yapmadığı gerekçesiyle kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Zararı karşılandı. Olay 15 Ağustos 2025 tarihinde Diyarbakır'da yaşandı. İddiaya göre bir vatandaşın evinde bulunan elektronik cihazlar yüksek gerilim nedeniyle arızalandı. Çeşitli ev aletleri kullanılamaz hale geldi. Elektronik aletlerde 5.800 liralık zarar oluştuğunu belirten vatandaş, zararın karşılanması için sorumlu elektrik dağıtım şirketine başvurdu. Gerekli tüm belgeleri teslim etti ancak aylar geçmesine rağmen herhangi bir muhatap bulamadı. Zarara dair de ödeme yapılmadı.
2: Şirketle defalarca görüşen vatandaş bu kez de CİMER üzerinden bir başvuru yaptı ancak dönüş alamadı. 8 aydır mağdur edildiğini belirten vatandaş çareyi kamu denetçiliği kurumuna başvurmakta buldu.
1: Başvuru üzerine harekete geçen kamu denetçiliği kurumu vatandaşın sorununun çözüme kavuşması için arabuluculuk girişiminde bulundu. Şirket yetkilileriyle farklı tarihlerde telefon görüşmeleri gerçekleştirildi. Kurumun girişimleri sonuç verdi. Yapılan incelemelerin ardından vatandaşın zararının karşılandığı açıklandı. Şirket yetkilileri ödemenin sistemsel gecikmeler nedeniyle yapılamadığını belirtti. Kamu denetçiliği kurumu taraflar arasında uzlaşma sağlandığını belirterek dosya hakkında dostane çözüm kararı verdi. Yetkililerse benzer mağduriyetler yaşayan vatandaşların yasal haklarını aramaktan çekinmemeleri gerektiğini vurguluyor.
0: 112 acil ihbar hattını sağladığı birçok hizmet artık tek bir mobil uygulamada toplanıyor. Uygulama sayesinde doğal afetlerden trafik kazalarına, şiddet olaylardan trafik radarlarına kadar birçok toplumsal vaka tek tuşla yetkililere bildirilecek.
3: Hayat söz konusu olduğunda doğru yön, doğru zaman ve doğru koordinasyon hayati önem taşır.
1: İlk yardım, yangın, trafik kazası, şiddet olayları, deprem ya da trafik radarları. Pek çok farklı alandaki veriler tek bir dijital çatı altında toplandı. Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması hayata geçti.
3: Çünkü bazen bir çağrı sadece bir çağrı değildir.
1: İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulamayla 112 Acil Çağrı Merkezi'nin sunduğu hizmetler mobil uygulamada toplandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni uygulamanın hayata geçtiği bilgisini sosyal medya hesabından paylaştı. Acil durumlarda kaybedilen her saniyenin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla Hayat 112 Acil'i milletimizin hizmetine sunduk dedi.
4: Konumunuzu tek tuşla paylaşabildiğiniz, fotoğraf ve video ekleyebileceğiniz ihbarlarınız acil yardım ekiplerine saniyeler içinde ulaşabiliyor. Aynı zamanda vatandaşlarımız kendilerine en yakın hastane, eczane ve sağlık kuruluşlarının konum bilgilerine de hızlıca erişilebiliyor.
1: Uygulama sayesinde kriz anlarında adres tarif etme telaşı da ortadan kalkacak. Kullanıcının konumuna ve sisteme kaydedilen adreslere yardım çağrılabilecek.
3: Farklı görevler ama aynı hedef. Hayatı korumak.
1: Uygulamayla doğal afetlerde tek tuşla bildirilecek. Okul acil ihbar hizmeti de devreye alınacak. Okullarda olası şiddet olayının çağrı merkezine çok acil koduyla düşmesi sağlanacak.
3: Devletin birleşen gücü.
1: Kadına şiddet olaylarında daha önce hizmete alınan KADES uygulaması da bu uygulamaya dahil edildi. Yeni dönemde uyuşturucu olaylarının bildirilmesi amacıyla uyuma sistemi de devreye alınacak. Sahipsiz sokak hayvanları da yetkililere tek tuşla bildirilebilecek. Yaralı ya da yardıma muhtaç hayvanlara da hızlı müdahale edilebilecek.
0: Adalet Bakanlığı elektronik teminat mektubu sistemini devreye alıyor. Yeni sistemle artık fiziki belge kullanımı azaltılacak. Teminat mektupları artık elektronik olarak hazırlanacak ve kaybolma, zarar görme riski de ortadan kalkacak.
1: Banka teminat mektupları dijitalleşecek. Belgelerin kaybolma veya zarar görme riskinin önüne geçilecek. Adalet Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında elektronik teminat mektubu sistemini hayata geçirecek. Hukuk muhakemeleri ve icra dairelerine banka teminat mektubu elektronik ortamda sunulacak. Mektuplarda UYAP'la entegreli standart şablon uygulanacak. Yeni sistemle mahkemeler arası uygulama farklılıkları ortadan kaldırılacak. Teminat mektuplarının kabulüne ilişkin tereddüt yaşanmayacak. Belge içeriklerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların önüne geçilecek. Teminat mektuplarının zarar görme veya kaybolma riski de ortadan kalkacak. Mahkemelerdeki işlem süreleri dijital ortamda daha hızlı yürütülecek. Adalet hizmetlerinde bürokratik süreç azaltılacak.
0: Türkiye'nin milli hava füze projelerinde önemli bir adım daha atıldı. TÜBİTAK, SEİÇ tarafından geliştirilen Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamladılar ve doğrulama sürecinde geçtiler. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın somut bir göstergesi dedi.
5: Türkiye'nin savunma sanayinde yeni bir başarıya daha imza atıldı. Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri gerçek harp başlıklı atış testlerini tam isabetle tamamladı. Yerli ve milli havadan havaya füzeler, Gökdoğan ve Bozdoğan testleri TÜBİTAK, SAGE ve Türk Hava Kuvvetleri'nin koordinasyonunda gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, test anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kacır, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin doğrulama süreçlerini geride bıraktığını belirtti.
6: Milli hava füzelerimiz harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi. TÜBİTAK SAGE'mizin mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum.
5: Gökdoğan ve Bozdoğan projeleri, Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltma hedefi kapsamında geliştirilen önemli hava mühimmat programları arasında yer alıyor. Gökdoğan'ın 65 kilometrenin üzerinde menzile, Bozdoğan'ın ise 25 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu belirtiliyor.
0: Şimdi sizi yetenekli iki lise öğrencisiyle tanıştıralım. Defne Öztürk ve İrem Gökmen, Alaçatı Ot Festivali kapsamında düzenlenen uluslararası aşçılık yarışmasında rakip.

0: rakiplerini geride bırakıp birinci oldular. Şimdi de Romanya'da Türkiye'yi temsil edecekler.
1: Okulda öğrendikleri hünerlerini sergilediler. Ege otlarını modern tabaklarla buluşturdukları yarışmada birinci oldular.
2: Turizm mesleki teknik anonu sesi.
1: Defne Öztürk ve İrem Gökmen, Ayvalık'ta Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Gastronomi Bölümü öğrencisi. İzmir'de Alaçatı Ot Festivali kapsamında düzenlenen uluslararası aşçılık yarışmasında büyük bir başarıya imza attılar.
3: Balığım, mezgitim var ve kapelettilerim var. Kapelettilerimde iç harcında Ege otlarını bol bol kullanmaya çalıştım. Akkız, deniz bölgesi, turp otu, bunları çok sıklıkla kullandım.
1: Defne ve İrem 20 okuldan 40 yarışmacı arasında birinci olmayı başardı.
4: Bu mutfaktan sadece bir yemek değil bir şampiyonluk çıktı. Ayvalıklı iki lise öğrencisi Türkiye'nin en iddialı gastronomi yarışmalarından birinde zirveye çıktı.
5: Arası birincilik kupası aldık. Ekip yarışması ve bireysel kategoride 4 altın madalya aldık ve geldik okulumuza.
1: Başarılı ikili şimdi Eylül'de Romanya'da yapılacak yarışmaya hazırlanıyor.
3: Biz Türkiye'yi temsil edeceğiz. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Yani o gururun verdiği yükü de taşıyoruz. O yüzden elimizden geleni ayrına koymadan yapacağız.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda İstanbul'un fethi kutlama programında bir konuşma yapıyor.
6: Sevgili İstanbullular, AK Parti İstanbul İl Teşkilatımızın çok değerli mensupları, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle birlikte 86 milyon vatandaşımızın her birini saygıyla selamlıyor, dünyanın 150'den fazla ülkesinde hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün hem sizlerle bayramlaşalım hem de İstanbul'un fethinin 570. seneyi devriyesini coşkuyla kutlayalım istedik. Fethin 573. yıl dönümünde İstanbul daha bir güzel. Bu mübarek bayram gününde sizler daha bir güzelsiniz. Öncelikle her birinizin Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde dünyanın dört bir yanında yaşayan, bayramda sılası gözünde tüten bütün vatandaşlarımın, gönül coğrafyamızdaki her kardeşimizin, yeryüzündeki her Müslümanın bayramını tebrik ediyorum. Bayramın sizler için, tüm İstanbul ve Türkiye için, İslam dünyası ve insanlık için mübarek olmasını, kardeşliğe, barışa, huzura vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kestiğiniz kurbanların Hak Teala katında makbul olmasını diliyorum. Bayram şüphesiz en çok da çocuklar için bayramdır. Bayram cennet yüzlü çocukların yüzlerinde tebessüm çiçekleri açınca bayram olur. Asıl böyle anlamını bulur. Türkiye'nin tüm çocuklarının, dünyanın tüm çocuklarının bayramını bugün özellikle tebrik ediyor, her birini sevgiyle kucaklıyor, minik yanaklarından öpüyor, her günlerinin bayram havasında geçmesini temenni ediyorum.

mübarek bayram günleri. İnsanımızın dostluğu, kardeşliği, milli ve manevi değerlerini en canlı biçimde yaşadığı müstesna zamanlardır. Bayramlar yardımlaşma ve paylaşma duygularımızı yüceltmenin yanı sıra birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz özel günlerdir. Milletçe bayram günlerinde bu hissiyatı, bu ruhu, bu inancı çok daha diri biçimde idrak ve ihya ediyoruz. Garip kurebanın kapısını çalıyor, öksüzün, yetimin başını okşuyor, en yakınımızdan başlayarak ihtiyaç sahiplerinin derdiyle dertleniyoruz. Bayramlar millet olarak bizi birbirimize yakınlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle de aramızda yeni muhabbet köprülerinin kurulmasını sağlıyor. Bayramlar tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp ümmet olma şuurumuzun daha da perçinlenmesine vesile oluyor. Geçenlerde Hakk'a uğurladığımız şair Murat Kapkiner bu bilinci şöyle ifade ediyordu. Afrika'da öldürülse bir yerli, canı benden çıkıyor, seni bildim bileli. İşte bu hissiyatla dünyanın en ucu köşesine kadar milletimizin merhamet ve şefkat elini ulaştıran gönüllü kuruluşlarımıza, hayırseverlerimize, sivil toplum örgütlerimize bugün hasreten teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah onların eksikliğini bu millete ve ümmete göstermesin. Şu anda hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gönülden yapılan duaların geri çevrilmediği bu mübarek günde Fatih Sultan Mehmet Han'ın şu duasına bizler de yürekten amin diyoruz. Zülfünün zincirine bend eyledi şahım beni. Kulluğundan kalmasın azad Allah'ım beni. Evet, Rabbim bizleri kendi yolundan, peygamberinin yolundan, peygamberinin müjdesine nail olan Sultan Fatih'in yolundan ayırmasın. Rabbim nusretini, hamiyetini, merhametini milletimizden eksik etmesin. Rabbim bu mübarek günler hatırına bütün mazlum ve yaralı coğrafyaları hasretini çektiğimiz huzur ortamına kavuştursun. Şu anda karşımda İstanbul var. Çok değerli İstanbullular, bugün bir taraftan Kurban Bayramı'nın sevincini yaşarken diğer taraftan İstanbul'un fethinin 573. yılına kavuşmanın heyecanı içindeyiz. Bu anlamlı günde tam 573 sene önce İstanbul'un fethine katılan, bu şehrin surlarında şehit olan, gazi olan her büyüğümüzü rahmetle anıyorum. Henüz 21 yaşındayken İstanbul'un fethini gerçekleştiren o şanlı komutanı aynı şekilde kemali edeple yad ediyorum. Yine burada bin yıldır semalarımızdan ezan-ı Muhammediler eksilmesin. Bayrağımız gökyüzünde nazlı nazlı dalgalansın. Mabetlerimizin üzerine namahrem eli değmesin. Her metrekaresinde bir şehidin yattığı bu aziz topraklar kirletilmesin diye
fedai can eyleyen tüm kahramanlara Rabbimden rahmet diliyorum. Fethin 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun. Kardeşlerim, sevgili gençler, bu mübarek günde şu noktaya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İstanbul'un fethi sadece bir büyük zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil. Dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir. İstanbul'un fethi can ve mal güvenliğinin olmadığı bir şehirde yüzyıllar sürecek bir huzur ve güvenlik ortamının tesis edilmesidir. İstanbul'un fethi her kökene, her inanca, her görüşe o güne kadar gösterilmeyen hoşgörünün gösterilmesi, verilmeyen değerin verilmesidir. İstanbul'un fethi coğrafya için fitne üreten, bir ocağın söndürülmesi yerine kıyamete kadar sönmeyecek hak ve hakkaniyet ocağının yakılmasıdır. İstanbul'un fethi Ayasofya dahil mabetleri soyulan, tahrip edilen, semtleri bataklığa dönüşen bir şehrin imarıdır, ihyasıdır, hayat bulmasıdır. Bu hakikati büyük tarihçi rahmetli Halil İnalcık bakınız nasıl anlatıyor. O 1451'de tahta oturduğu andan bu yana fethi başarmak için gece gündüz çalışıp her türlü diplomatik, askeri, teknolojik ve idari önlemi düşünmüş ve almış. 20 Nisan deniz bozgunu fethi tehlikeye düşürdüğü anda azim ve kararında sarsılmamıştır. İstanbul'un fethi ve 500 yıllık imparatorluk yalnızca genç Türk hükümdarının eseridir. Bu tarihi bir gerçektir. Harap bir şehir olarak aldığı Konstantiniyye'yi Fatih vakıflara dayanan külliye imaretleriyle muhteşem bir Türk İslam şehri olarak yeniden inşa etmiştir. Ne diyordu? Letuftahannel Konstantiniyye'te felenimel emiru emiruha velenimel ceyşu zalikel ceyş. İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askeri ne güzel askerdir. İstanbul'un fethi iki dünyanın, iki kıtanın birleştiği bu şehre 573 yıldır batmayan bir güneşin doğması, bir baharın gelmesidir. İstanbul'un fethi yeryüzünde fitneyi ortadan kaldırmayı hayatının amacı haline getiren, bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan 21 yaşındaki gencin dünya tarihinde örneği görülmeyen bir barış ve kardeşlik iklimini mayalamasıdır. İstanbul'un fethi bu topraklarda Malazgirt'le başlayan fetihler silsilemizin en parlak halkasıdır. Hani diyor ya

Fazıl Hüsnü Dağlarca. Havanın mazisinde, denizin yeşilinde bir türkü Orta Asya'dan beri duymuşuz. Anamızın sütünden bayraklara kadar yüce fetihle büyümüşüz. Nur ile, kuvvet ile, aşk ile kaderin büyüsünü bozmuşuz. Görmüşüz suretini, güzelliğin koca felaketlere görülmüşüz. Cihanın yarısı gök, önünde şehit şehit durmuşuz. Cihanın yarısı İstanbul almışız. İşte İstanbul'un fethi, devamında fetihler doğuran gaza medeniyetimizin en büyük kapılarından, en büyük kaynaklarından biridir. İstanbul'un fethi, milletimizin mefkûresi, ülküsü, kızıl elması uğruna neleri başarabileceğinin numunesidir. Karadan yürütülerek, Haliç'ten denize indirilen kadırgalar, Sultan Fatih'in azminin, iradesinin, fethi mübini olan inancının yansımasıdır. Aynı zamanda İstanbul'un fethi her delikanlımızın ruhunda bir Fatih idealinin, bir Ulubatlı Hasan fedakarlığının, bir Akşemseddin bilgeliğinin yaşadığını gösteren en güzel örnektir. Nasıl göl yerinde su eksik olmazsa, bu milletin gönlünde de fetih mefkûresi, fetih şuuru, fetih özlemi hiçbir zaman eksik olmaz. Değerli kardeşlerim, bu topraklar 1071'den bu yana bizim vatanımız İstanbul ise 1453'ten bu yana Türk İstanbul olarak milletimizin göz bebeği, iftihar tablosudur. Ama biliyoruz ki bunu halen kabullenemeyenler var. İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık efkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride, gerekse dışarıda, ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa, bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek, göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa, pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. Her kim bu şehrin, Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği kurucu kimliğiyle bir sorun yaşıyorsa, arka planına baktığınızda aslında fetihle ve Fatih'le hesaplaşma içinde olduğunu görürsünüz. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de, yarın da fırsat vermeyeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak, kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız.
İstanbul'un fethi bizlere şunu öğretmiş, şunu hatırlatmıştır. Eğer gerçekten inanır, çalışır, zorluklar karşısında sebat edersek, milletçe başaramayacağımız iş, ulaşamayacağımız hedef, yeter ki Sultan Fatih

Yeter ki zafere inanalım, gücümüzün idrakinde olalım. Gerisi Allah'ın izniyle sadece bir zamanlama ve planlama meselesidir. Bunun için hep birlikte çalışacak, saflarımızı daha da sıklaştıracak ve İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Şunu bir defa her bir yol ve dava arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim. Dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a, yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim, aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz.

0: Değerli kardeşlerim, Rabbim daha nice fetihlere bizlere eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye'nin yarınlarına yürüyeceğiz. Sağ olun. Var olun. Rabbim yar yardımcımız olsun.
1: AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamalarında Haliç'te, Haliç Kongre Merkezi'nin hemen açığında, bugün zaten Ayasofya'daydı. Ayasofya Cami Kebir'de namazını kılmıştı, cuma namazını. Oradan işte buradaki programa geldi. Konuşmasını fethin 573. yılında birlikte canlı yayını izledik. Stüdyomuzda da araştırmacı yazar Erhan Altunay konuğum. Şimdi 573 yıl öncesine gidelim. Bu fethi konuşalım. İstanbul'daki stüdyomuzda. Erhan Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız?
2: Sağ olun.
3: İyi bayramlar.
2: Çok
3: tabii.
2: Teşekkürler. Size de öyle.
3: Teşekkürler.
2: Tabii böyle İstanbul'un fethi gururla, çok evet, memnuniyetle andığımız tarihlerden, bu kadar eşsiz bir şehir, 573 yıldır bize ait. Hep böyle fetih gününü, fetih anını, fetihte neler olduğunu askeri yönüyle konuşuyoruz. Ben fethiye gitmeden önce İstanbul nasıl bir şehirdi? O süreç nasıl yaşandı? Onu da
3: öncesi sonrası
2: biraz
3: ilginç
2: daha konuşalım
3: zaten.
2: Istiyorum. Bizi, evet. Bu tarih olayları konuşurken o günlere gitmek güzel oluyor. O gün nasıldı? O gün durum neydi bu coğrafyada diye.
3: Ya
2: oradan
3: aslında
2: başlayalım.
3: Tabii İstanbul'u biraz bilmek lazım o zamanı. Fatih öncesi, Fatih sonrası.
2: Evet.
3: Şimdi tabii o döneme bakarsak aslında Bizans'ın başından büyük bir felaket geçmişti. Hı hı. 1204 yılında 4. Açlı Seferi Kudüs'e gideceğine İstanbul'a gelmişti. İstanbul'u evet, işgal etmişti ve taş taş üstünde bırakmamıştı. 1204'ten söz ediyoruz. O geçen 200 küsur sene boyunca 1261'de tekrar Bizanslılar İstanbul'u aldı, geri aldı. Hı hı. Ama geçen 200 sene boyunca Bizans hakikaten İstanbul daha doğrusu bir sefalet içinde yaşadı. Şimdi öyle bazen Batılılar der, muhteşem bir şehirdi, altınlar, bronz heykeller, şöyle hı hı, mermerler, ama hakikaten 1204 sonrası böyle bir yer değildi. Paleologos, Mikael Paleologos geldiğinde İstanbul tam anlamıyla bir yıkıntıydı. Ve daha da işin kötüsü, 200 yıl boyunca tam olarak düzelmedi. Hı hı. O görkemli şehir, 1200'e kadar olan şehirde rahmetle Semaviyece çok güzel anlatır. Edirne Kapı civarları falan şehrin dışına doğru bostanlar haline dönmüştü. Artık evler yıkılmış, insanlar gitmiş, oralar bostan olmuş ve ekiliyor, biçiliyor.

0: Öyle sefil bir haldeydi aslında.
1: 30 bin gibi bir nüfusu var o zaman galiba, doğru mu?
0: Yani o civar, 30 bin civarı bir nüfus var. Fethi öncesi de aslına bakarsanız bu orduların sayısı çok tartışılır ama Bizans açısından baktığımızda 5 bin, 6 bin kişi tam olarak silah tutabiliyor. Hadi gençleri falan topladınız, 9-10 bin kişilik bir ordu yapıyor. Çünkü nüfus azalmış, kaçan kaçmış. Öyle bir yerle karşı karşıyayız. Tabii Bizans'ın Büyük Sarayı yıkılmış. Bugün Bukalyon Sarayı'nda restorasyon var. Büyük Sarayı görebiliyoruz Sultanahmet'te falan ama o dönem orası yıkıntıydı. Bugün Tekfur Sarayı'nın olduğu yerdeydi imparator. Yani o saraylar yıkılmış, hipodrom kullanılmaz halde. Meydanların çoğu çökmüş. O halde bir Bizans vardı, o halde bir İstanbul vardı.
1: Bu Osmanlı'nın da tabii İstanbul'u çevrelediğini, yani onu da bize anlatırsanız İstanbul'un çevresindeki varlığını, yani fetih öncesinde
0: aslında
1: nasıl bir tablo
0: çok
1: vardı,
0: da ilginçtir. O da ilginçtir.
1: O çok ilginç.
0: O da çok ilginçtir çünkü Türkler geldiği zaman ilk olarak Anadolu yakasını fethettiler. Şimdi Kadıköy'den başladılar 14. yüzyılda. İlginçtir. Daha o biz bizim hala bugün biz o anı yaşatıyoruz, biliyor musunuz?
1: Nasıl?
0: O Kadıköy'de yerleştikten sonra o E5'in ana aksı duruyor hala. Ve şey işte oradan işte Pontus'tan gelen var mı, Anadolu'dan gelen var mı falan. Hele Fethi Doğulu, oraya gözcüler yerleştiriliyor. Gözcü babalar yerleştiriliyor. Bugün baktığımız zaman Gözcü Baba diye bir semt var. Göztepe var.
1: O zamandan.
0: Erenler yerleştiriliyor. Erenköy var. Hala o günlerin anısını yaşatıyor. Ve daha da ilginç de onu da rahmetli Semavi iyice söyler. Birileri çok sevinecek. İlk Anadolu ile İstanbul arasında, Üsküdar İstanbul arasında falan Türkler yolcu taşıması yapar, sandal çalıştırır. Bugün biz nasıl Beşiktaş...
1: Şu anki deniz vapur hattında
0: onun gibi Türk denizcilerin orada yolcu taşıdıklarını biliyoruz. Yani ilginç bir şekilde ilk tabii Kadıköy'den geliyorlar. Boğaz çevresine geliyor Türkler.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş tabii Anadolu'dan geliyorlar. Yavaş yavaş İstanbul'u bir kıskaca
1: diğer
0: alıyorlar.
1: Diğer tarafta Edirne'de, yani Trakya'da
0: tabii ki,
1: da varlar.
0: Tabii ki Trakya'ya da geçiyorlar. Hatta Fatih de şey yaparken... Kuşatmadan önce Edirne'de kalıyor.
1: Tabii.
0: Hatta bugün Yunanistan sınırları içindedir. Dimoteka'da kalıyor. Dimoteka Edirne sık sık geliyor gidiyor. Gelibolu'da gemiler inşa ediliyor. Gelibolu'da gemi inşasını kontrol ediyor. İzmit Türkler'de, İzmit'te gemiler inşa ediliyor. Baktığınız zaman aslında İstanbul tamamen tarihi yarımada, Bizans'ın olduğu
1: kuşatılmış
0: toprak,
1: oluyor zaten.
0: Tamamen kuşatılmış Türk şeyinin içinde. Bir çıban gibi duruyor.
1: Onun tabii artık o hamle adım adım geliyor mutlaka. Fatih Sultan Mehmet'in kafasında ama, şekilleniyor ama onun bir dönüm noktası, son karar aşaması nasıl?
0: Şimdi Fatih tahta çıktığında 21 yaşında daha.
1: Çok genç.
0: Çok genç. 1451'de. Ve şöyle de bir durum var. Tabii ki İstanbul'u almak her zaman kafasında var. Zaten bir tahttan uzaklaştırıldığı zaman hep bu amacı düşünmüş, nasıl, ne yapacağım, askeri ideasını kullanmış. Fakat Fatih'in etrafında çok büyük de bir muhalefet var. Hani herkes Allah Allah yürüyoruz şeklinde değil yani bunu
1: yani
0: açıldığı
1: ona,
0: zaman.
1: Yani ona bütün kararlarına mı muhalefet, İstanbul'a mı
0: bütün
1: muhalefet?
0: Bütün kararlara muhalefet. Çandarlı var tabii meşhur. Ve meşhur Çandarlı
1: İstanbul
0: her şeyle muhalefet.
1: Muhalefet
0: ama İstanbul özelinde Çandarlı büyük bir muhalefet. Öbür taraftan din adamlarının çok büyük bir muhalefeti var. Bazıları hani genç olduğu için padişaha güvenmiyor. Bazıları Bizans'ı hala çok güçlü görüyor. Bazıları da biraz daha hurafeye yakın. İşte orasını alırsak uğursuzluk gelir, orası kıyametin kopacağı yer. Türkler için uğursuz olur diyor. Ki aldıktan sonra bile buna karşı çıkanlar olmuştur, keşke alınmasaydı diye. Öyle bir muhalefet var ve bu muhalefetin içinde yani yekpare bir bütünlük olmamasına rağmen Fatih o kararlılığı, o dehasıyla bu işin içinden çıkabiliyor. Yani çok büyük şeyler yapıyor aslında baktığımızda. Hani Rumeli Hisarı çok büyük bir adımdır. Ve Rumeli Hisarı çok kısa bir sürede yapılmıştır. Yani Nisan başında başlıyor. Yani çok bu işe.
1: Çok büyük şeyler yapıyor dediniz ya. Bu tabii çok ayrıntılı bir şey. Böyle anekdot anekdot tam fetih sürecinde bize anlatır mısınız çarpıcı birkaç
0: anekdot? Mesela en ilginç.

0: İkinci, bugün Rumeli Sarnı'na gittiğimizde bu kadar hızlı olmasının nedenlerinden biridir o. Baktığımızda birçok devşirme Bizans malzemesi görürüz. Üstüne baktığımızda sütunlar var.
1: Kilisenin inşaatında diyorsun,
0: evet,
1: yapı olarak
0: yazılı taşlar, tabii duvarların üstünde beyaz mermerler, sütun başları, her şeyi görürüz. Bu o kadar hızlı yapmak için yapı taşları bulmak zor, yontmak zor. Hı hı. Bütün etraftaki yıkıntıları kullanmıştır Fatih
1: Neden
0: Bey.
1: Neden o kadar
0: bütün
1: hızlıca yapıldı Hisar?
0: Nasıl?
1: Rumeli Hisarı'nın hızlıca yapılması.
0: Ha, hızlıca yapılması.
1: Evet,
0: hızlıca
1: kadar...
0: yapıldı çünkü amaçladığı süre var, kafasında bir süre var. Hı hı. Bakın buna başlıyor. İlk kara saldırısı, ilk gerçek saldırı 18 Nisan'da yapılmıştır. Yani çok hızlı bir şekilde hareket etmek zorunda. Çünkü yavaş yavaş Avrupa'dan, Anadolu'dan Bizans'a yardım gelecek. Bütün bunları engellemek zorunda. Çok daha ilginç bir şey. Bizans'ın içinde Türkler var. Fatih'e karşı çıkan mesela işte Orhan Bey vardır kendi ailesinden ama ordusuyla Bizans'a yardım eder. Daha sonra o korkacak, intihar edecek Bizans alınınca. Yani bütün o kuvvetlere karşı acele etmek zorunda. Hı-hı. Ve oraya bir saray yaptırıyor. Tam Anadolu Hisarı'nın karşısında en dar yerde Hisar yaptırıyor.
1: Hisar.
0: Ve acele etmek için bütün oradaki şeyleri kullanıyor. Bizans ayaklanıyor. Halk dışarı çıkıyor. Kutsal mabetlerimizi yıkıyor, onların taşlarını kullanıyor diye. Yani bayağı büyük olaylar oluyor, onları yeniyor. Toplar, savurucu ambar top döken ama hı-hı, o yetmiyor, Urban Usta geliyor, bunları yaptırıyor. Bir takım topun balistik hesabını Fatih kendi yapıyor. Bu çok önemlidir.
1: Nasıl? Bu yani böyle şimdi, bir eğitimi var, böyle
0: tabii
1: bir askeri
0: var.
1: Eğitimi
0: şimdi
1: var,
0: Fatih,
1: kendi bizzat bunu...
0: Çocukluğuna bakarsak aslında Fatih padişah olmak için yetiştirilmiş biri değil. İkinci Murat, babası, hı-hı, onun padişah olmasını beklemiyor. Onu çok sevdiği bir oğlu var, Alaaddin. O bir av kazasında ölünce Fatih'e padişahlık yolu açılıyor. Ama o da bundan aslında bana göre çok iyi bir tarihin güzel bir cilvesi diyelim.
1: Böyle bir trajedi buna vesile
0: oldu
1: diyorsunuz.
0: Bu trajedi Fatih'in mükemmel bir eğitim almasına vesile oluyor ve çok meraklı. Hı hı. Aşırı yani hocalarına yaramaz bir çocuk. Bazı derslerden nefret ediyor. Bazılarında da hocalarını zorluyor. Ben öğrenmek istiyorum diyor. Öyle bir deha işte. Deha böyle gelmiş
1: tabii,
0: bir deha.
1: Tabii tarihe damga veren çok
0: bir
1: önemli bir
0: zeka.
1: Hükümdarlardan biri oluyor
0: ve
1: sonra.
0: Ve bunları öğrenmiş. Yani belki de o eğitim sayesinde bunları yapabilecek durumda Fatih. Yabancı dilleri, görgüsü, bilgisi, hı hı, ve eğitimiyle. Daha da tabii ki önemli olan deniz gücüne olan ihtiyacı biliyor ki biliyorsunuz Osmanlı o dönemde çok büyük bir denizci,
1: evet,
0: millet değil. Ama buna rağmen ufku o kadar geniş ki Fatih'in, işte Gelibolu'da, İzmit'te, belki de Boğaz'da bir yerlerde gemiler yaptırıyor. Küçük gemiler, hafif gemiler.
1: Bu karadan yürütülen gemileri
0: yaptırabilmek için.
1: Söylüyorsunuz.
0: Evet. Bunlar tabii hem karadan yürütmek için hem surları etrafından çevirmek için. Bu
1: için.
0: Karadan yürütme de ilginçtir. Aha. Son dönemlerde hani bazıları çıkıyor, yok ya öyle bir şey yoktu falan, evet, diye. Yani şimdi tabii tarih yazarken anekdotlar vardır, anılar vardır. Ama en önemlisi görgü tanıklığı vardır. O yüzyılda yaşamış, hı-hı, o dönemde yaşamış, onu yazan tanıklar vardır. Ve bu tanıklar buna tanıklık ediyor. Belki hani hemen tophaneden Haliç'e indirilmemiştir. Hani çünkü bir gecede onları oradan çekmek. Yani bazıları 59-60 diyor, bazıları 70 diyor, 72 diyor. Hı hı. O kadar gemiyi bir gecede çekemezsiniz ama
1: peyderpey
0: gözükmeden peyderpey belki daha arkalardan
1: Eyüp'e
0: doğru.
1: Çünkü Haliç kapalı devasa bir zincirle,
0: evet,
1: onu aşmak için karadan. Tabii dediğiniz gibi o küçük küçük tekneler var, hepsini devasa gemiler olarak düşünmeyelim.
0: Bir gecede yapmayalım ama bir gecede de onu yapamazsınız. Demek ki daha arkadan, gözükmeden, casusların bile haberi olmadan indirmiş. Bu da başka bir zeka.
1: Şimdi tabii bu kadar böyle hakikaten çağ kapatan, çağ açan, tarihte bir dönüm noktası olan bir fetih olunca üzerine bazen efsaneleşen ayrıntılar da oluyor.
0: Tabii.
1: Ama onu da tarihi belgelerle ve tanıklıklarla netleştirmek
0: ya bakın,
1: gerekiyor.
0: Bakın o kadar şanslıyız ki, o kadar çok yazan var ki İstanbul'un fethine. Yerli yabancı, Tursun Bey'den işte İtalyanlara, Romalılara kadar. O yüzden çok iyi biliyoruz. O kadar hani efsaneye çok bir yer bırakmıyor.
1: Birçok sanat eserinde de yer alıyor. Tablolar vesaire, tabii, değil mi? Mesela bunlar, bu Rumların...

0: Bir silahın da hem Rum ateşi çok konuşulur. Onun mesela ne kadar etkisi vardı,
1: ya,
0: ne kadar
1: Rum ateşi, ondan çok bahsedilir. Rum ateşi onların 7. yüzyıldan beri kullandıkları bir silah. Grejoa diyorlar buna.
0: Evet.
1: Grejoa'nın özelliği bir hidrokarbür türevi. Tabii hidrokarbür türevi olunca kolay kolay sönmüyor. Suya da attığınız zaman tabii ki hidrokarbür olduğu için suyun üstünde kalıyor ve yanmaya devam ediyor. Tabii ki bunu surlardan kullanıyorlar Türklere karşı. İstanbul'un fethi sırasında da kullanılmıştır. Bizimkilerin çok güzel şeyleri var. Savaş kuleleri var Ortaçağ Avrupa'daki gibi. Ama tabii bunlar Grejoa'dan etkilenen kuleler. Gene Fatih'in tabii çok büyük bir deası. Bunların üstüne 3-4 sıra deri gerdiriyor. 3-4 sıra deri gerdirince o yanmayı engelliyor. Onun için Grejoa ateşi onu çok engellemiyor.
0: Etkisiz kalıyor, çok
1: etkisiz kalmıyor. Peki Fatih bunları yaptı. Bizanslılar ne yapıyor?
0: Evet.
1: O şehrin içinde bir panik. Kaçan kaçıyor, özellikle yabancılar kaçıyor. Eli silah tutmamış insanlar silah tutmaya başlıyor. Çok acil işte kullanmayı falan öğreniyorlar ki halk çiftçilik yapan, tüccarlık yapan bir halk. Onlar ona çalışıyor. Ama bu tür panik durumlarında, bizde de oldu ya biraz pandemi durumunda, hani böyle şeyler çok artar. Ne diyelim, boş inançlar çok artar. O zaman da Bizans'ta büyük böyle bir söylentiler zinciri çıkıyor.
0: Nasıl söylentiler?
1: Bir tanesi diyor ki, bir böyle iyi yönde, işte Mikail gelecek diyor, elinde kılıcı diyor, Çemberli Taş'ta Türkler girerse durduracak diyor. Oradan öteye geçemeyecek Türkler diyor. İşte bütün beylekler inecek, Bizans'ı koruyacak diyorlar. Ama öyle olaylar oluyor ki, o boş inanç aslında ters tepiyor. İnsanlar tam böyle bir moral bulmaya çalışırken tersi olaylar oluyor. Şimdi Allah aşkına Mayıs ayındayız. İşte deli yağmurlar yağıyor, hava kapatıyor, sis oluyor. Geçen sabah sis vardı.
0: Evet.
1: Mayıs böyle dengesiz bir hava durumunun olduğu ay. O zaman da öyle. Bir sis basıyor, göz gözü görmüyor. Eyvah diyorlar. Bu hayra alamet değil. Bir gece ışık çıktığını görüyorlar Ayasofya'dan tarafta. Eyvah diyorlar, kutsal ruh bizi terk etti. Bizans'ta da bir adet var. Böyle ikonalara falan gerektiğinden daha fazla değer veriyorlar. Tabii şehrin koruyucusu ta pagan dönemlerde Bizantiyon'un koruyucusu ana tanrıça ise Hekate ise Bizans döneminde de koruyucusu Meryem, Hazreti Meryem. Bu Bizans'ta çok sık yapılan bir adet. Hatta Avar istilasına karşı bizim Ayvansaray'daki Panayavlarne'yi işte Beyaz Meryem korumuştur. Meryem ikonasını surların dibinde gezdiriyorlar. Ve bir anda o yağmur, çamur ikona düşüyor, çamura gömülüyor ve çıkartamıyorlar. Eyvah diyorlar, Meryem çıkmak istemiyor. Demek ki artık gitti, şehir bitti. Bu tabii bir anda kulaktan kulağa yayılıyor. Bizans zaten öyle bir yer. Bir mucize oldu kulaktan kulağa, o oldu. Kulaktan kulağa böylece bir moral bozukluğu içinde giriyorlar.
0: Evet.
1: Böyle
0: bu
1: ilginç bir şeyler.
0: Bu da getiren bir şey oluyor yani. Psikolojik.
1: Moral bozukluğu
0: moral
1: yapıyor
0: bozukluğu
1: tabii.
0: Oluyor.
1: Morali bozulmayan tek kişi imparator ölene kadar savaşıyor tabii halkın başında. Ama tabii karşısında bir deha var, bir Fatih var. Gerçekten hani...
0: Nusret'e engel olamıyor.
1: Engel olamıyor.
0: Çok az vaktimiz kaldı Erhan Bey. Ne kadar Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u aldıktan sonra ilk yaptığı şey ne, onu merak ediyorum. Çünkü yeni bir şehir inşa ediyor değil mi? Şehrin nüfusuna, İstanbul ya, üzerine de bir vizyonu ve hayali var.
1: Var. Ne? Ama asıl vizyonu, yani Fatih'in vizyonu İstanbul'dan çok büyük. Fatih bir imparator. Bütün tebaaların olduğu emrinde, Türk, Müslüman, Latin, Grek, bütün hepsinin olduğu büyük bir imparator. Fatih'in bütün en büyük vizyonu imparatorluk. Ve İstanbul bir imparatorluk bahşehri. Ona layık bir şehir olmak zorunda. İlk yaptığı iş tabii yağmayı durduruyor. Çünkü o şehir, onun imparatorluk şehri yıkılmaması lazım. O eski görkemine ne kadar kaldıysa Latinlerden, ki kendi de açıyor. Koruması lazım. Tabii ki biz kılıç hakkı diyoruz. İşte ilk Ayasofya'ya girişi var. İbadet için bir yer açmak zorunda.
0: Evet.
1: Ve hemen imar çalışmasına başlıyor. Hiç vakit geçirmeden. Ve en önemlisi ticaretin devam etmesini sağlıyor. Bakın daha İstanbul fetholunur olunmaz. Karaköy'de, Galata bölgesindeki Latinlere bir takım haklar vermiştir. Onların haklarını korumuştur ki şehrin ticarete

0: hiç bozulmadan devam etsin.
1: Edebilsin diye.
0: Aynı şekilde Tahtakale, Bahçekapı yöresinde de ticaretin devam etmesini sağlamıştır ki ikinci Beyazıt da aynı politikayı yapacak. Bir şehir, büyük bir şehir, imparatorluk şehri olarak devam etmesi için. İkincisi, o da çok önemli bir şey, demografiyi bozmuştur. Rum, Galata'ya baktığımızda Latin, Rum, Ermeni, oradan buradan bütün Türkleri buraya getirmiştir. İskenba çalışmaları başlatmıştır ki Türk-Müslüman nüfus çoğalsın. Bu nasıl bir imparatorluk şehrinin demografisini bizzat kendi elleriyle belirlemiştir.
1: Evet.
0: Hemen bir saray yapmıştır kendine, bugünkü Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi kampüsünün olduğu yerde. Yanında Arasta Çarşı, hayat devam etsin diye. Aslında Fatih'in imparatorluk vizyonunda artık bir Türk-Müslüman şehri olarak İstanbul'un yaşamına olduğu gibi devam etmesi vardır.
1: Evet.
0: Ve ta Latinlerden beri yıkılan bir İstanbul'un üstünde muhteşem bir imar hareketi başlatmıştır. Bu işte o imparatorluk vizyonunun görüntüsü. Ben tebaam demiştir. Yani Rumlara niye hak verdi derler Fatih. Çünkü o bir imparatordur ve onlar onun halkıdır. O halka nasıl davranması gerekiyorsa öyle davranmıştır. İşte böyle bir büyük insanın açtığı yolda bugün bir şehirdeyiz.
1: Evet.
0: Bana göre dünyanın en güzel şehri.
1: Bana göre de öyle.
0: Yani o kadar çok seviyorum, anlatamam.
1: Daha da iyi
0: daha da
1: koruyabilirdik. Yani İstanbul eşsiz güzellikte,
0: o konuya
1: eşsiz
0: hiç
1: konumda.
0: Girmeyelim. Son,
1: yani hak ettiği gibi davranabilseydik ona gerçekten layığıyla
0: yani,
1: daha da iyi olurdu.
0: Son 70
1: ona rağmen
0: yıl,
1: çok güzeldi.
0: Son 70 yılda yaptığımızı 700
1: Bütün
0: yılda yapılmamıştı.
1: Bu yapılanlara
0: yani.
1: Rağmen hala çok güzel ama... Onlar olmasa daha da güzel olabilirdi.
0: Evet.
1: Daha da ihtişamını iyi koruyabilirdi.
0: Ama bizim korumak için bir yöntemimiz var. Ben hep onu diyorum. Görün, şahit olun. İnsanlar ne kadar çok gezerse, şehri tanırsa,
1: tabii,
0: şehrin her noktasına şahitlik ederse o kadar az yıkılır.
1: Ona
0: göz kulak olur.
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani
1: aidiyet
0: bu
1: oluşur.
0: Güzel günlerde, bayramda, fetih günlerinde, kutlamalarda biraz da İstanbul'u gezerek
1: tabii,
0: değerlendirelim.
1: Her sokağına girdiğinizde aslında her köşe başında var bu. Şöyle dikkatli baktıktan sonra
0: ve
1: İstanbul'u.
0: Fatih, Fatih diyoruz. Hı-hı. İmparator diyoruz, dahi diyoruz. Ya bu şehirde Fatih'in o kadar çok anısı var ki.
1: Evet.
0: Gidip görüyor
1: ne
0: muyuz?
1: Ne kadar farkındayız değil mi?
0: Evet, gidip görelim.
1: Doğru.
0: Ben birine sordum, Ayasofya'yı görmemiş daha.
1: Çok insan var.
0: Çok insan var. Hani...
1: Çok insan var yani. Şimdi artık
0: evet.
1: Müzekart'ta da mümkün. Topkapı'yı görmemiş, Ayasofya'yı görmemiş,
0: evet.
1: Sultanahmet Camii'ni görmemiş. Yani
0: maalesef
1: İstanbul'da
0: öyle.
1: Yaşarken ya da işte Fatih Camii ya da ara sokaklarda ufacık camiler bile var.
0: Kesinlikle.
1: Çok tarihi ve çok güzel.
0: Evet, her anıyı taşıyor.
1: Fark
0: yani
1: etmekle. Hayat gailesi
0: diyoruz.
1: İnsanları koparıyor ama... Buna vakit ayırmak lazım.
0: Ya hayat ailesi bilmiyorum işte, biraz alışverişten fedakarlık edip, biraz evden oturmaktan fedakarlık edip yapıldığı zaman bu şehre daha büyük aidiyet duyacağız.
1: Evet.
0: Fatih diyoruz, Fatih'i daha iyi tanıyacağız.
1: Evet.
0: Onun yaptığı eserlerle tanıyacağız.
1: Evet.
0: Kanuni diyorsunuz, ondan anı dolu, bütün padişahların anısı dolu.
1: Doğru.
0: Böyle böyle İstanbul'u tanıyacağız,
1: evet,
0: kıymetini bileceğiz.
1: Evet, rahmetle anıyoruz. 1453 yılında fethedildi. İşte bugün burada konuşuyoruz sizinle. Çok teşekkür ediyorum Erhan Bey. Bir şey diyecektiniz, sonunu da alayım.
0: Aa, diyecektim, kaldım. Yok yani İstanbul'un tabii ki fethi bir imparatorluğun sonu, bir tarihi yarımadanın. Ama tabii İstanbul'un her köşesine sinmiş anılar var. Yani her köşesi başka değerli mutlaka ve mutlaka. Hani tarihi bu yarımada başta olmak üzere bizim Üsküdar, ben Üsküdar'lıyım o yüzden ilk onu söylerim. Her yerde o güzelliği yaşatalım diyorum.
1: Evet.
0: O fetih diyoruz ama fetih sadece silahlı olan bir şey değil.
1: Tabii.
0: Fetih böyle tanıyarak, severek, kendi gönlünü fethederek olan bir şey. Ben sevin şehri diyorum her zaman.
1: Evet, sağ olun Erhan Bey, Erhan Altınay. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'un fethini konuştuk konuğumla. Şimdi sıradaki haberle devam edelim. Başkentin gündemine geçelim. Terörsüz Türkiye süreci, bayramdan sonrasına ilişkin bazı eklentiler var, hazırlıklar var sürecin hızlanacağı yönünde. Yasal ve hukuki adımlara çevrildi gözler. DEM Parti heyeti çerçeve yasa gündemiyle bir görüşme trafiğinde bulunacak bayramın ardından.
2: DEM Parti heyeti temaslarını yoğunlaştıracak. Gündem çevre ve yasa olacak. Bayram sonrası terörsüz Türkiye süreci hızlanacak. DEM Parti heyeti yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından pazar günü İmralı'ya gitti. Görüşmelerin ardından ana gündem maddesi ise yasal adımlar oldu.

0: Süreci ve görüşmeyi değerlendiren heyet üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan da 7-8 maddeden oluşması planlanan çerçeve yasanın bir sefere mahsus olmak üzere çıkacağını söyledi. Buldan'ın açıklamalarına göre örgüt üyelerinin dönüşleri bu yasayla sağlanacak. DEM Parti heyeti çerçeve yasa için yoğun temas trafiği de yürütecek. Bu kapsamda siyasi partilerle görüşmeler yapılacak. İhtiyaç duyulması halinde Adalet Bakanlığı'yla temas olabileceği belirtiliyor. Temel hedef, Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan çerçeve yasanın çıkarılması. Yasal adım için temel şartsa silah bırakma. Silah bırakmanın güvenlik ve istihbarat mekanizmalarınca tespit ve teyidinin yapılması gerekiyor.
1: Evet, ve gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son duruma. Özgür Özel İzmir'de Buca cezaevi ziyaretinin ardından bir açıklama yaptı bugün. Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği grup toplantısı yazısı da gündemindeydi. Öyle bir yazıya gerek yoktu. Yazının sonuç doğurmayacağını herkes bilir dedi Özel. CHP Genel Merkezi önüne çekilen bu satışa çıkarılan araçlarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziye aramasına da değindi konuşmasında.
2: Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da meclis iç tüzüğünü ve grup iç yönetmeni bilen herkes bilir.
3: Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönderdiği yazıya değindi. YSK'nın mazbatasını iptal etmediğini söyledi.
2: Bu butlan kararı benim mazbatamı elimden almıyor. YSK'da zaten mazbatayı iptal etmiyor, ettim de demiyor. Ben seçilmiş genel başkanım. Ancak butlan kararıyla bir tedbir kararı uyguluyorlar. Ama o tedbir kararı benim ne milletvekilliğimi elimden alıyor, ne genel başkanlığımı elimden alıyor. Sadece genel başkanlıkla ilgili bazı yetkileri mahkeme kararı kesinleşene kadar kullanamayacağım yönünde aslında tamamen hukuksuz bir karar var orada.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Buca cezaevini ziyaret etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel merkezin önünde sergilenen araçlara dair konuştu.
2: Ve gitmiş oraya iki araba koymuş. Arabalardan bir tanesi Kemal Bey zamanında alınmış. Bunların hepsi ortaya çıkmış. Diyor ki ya ben o araçları misalen seçtim. Böyle bir şey varsa diye söyledim. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir haysiyet suikastini partiyi seven biri yapmaz, Kemal Bey'i seven biri yapmaz. İnsan olan yapmaz bunu yani.
3: Gündeminde Kılıçdaroğlu'nun kendisini taziye için aradığı ve yanıt vermediği iddiası da vardı.
2: Telefon zaten kapalıydı defin sırasında. Nazik bir taziye mesajı yollamış. Ben de taziyeye teşekkür mesajı yolladım.
1: Evet, yarın da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir bayramlaşma programı olduğunu biliyoruz. Şimdi evinin olduğu yere dönelim canlı yayınla. Habertürk ekibinden Emre Aytekin orada. Bugün orada nasıl bir trafik vardı? Kılıçdaroğlu evinden ayrıldı mı gün içinde Emre?
4: Serap Belet, Kılıçdaroğlu gün içinde evindeydi. Bayramın 3. gününde de konutunda çalışmalarına devam etti. Tabii trafik nasıldı? Bir önceki günlere göre bugün daha sakin bir ziyaretçisi vardı ki Kılıçdaroğlu'nun daha az bir ziyaretçisi oldu. Partililer geldi. Yine bayramlaşmalar gerçekleştirildi ama kısa tutuldu. Çünkü neden? Yarın Kılıçdaroğlu için önemli bir gün. 2,5 yıl sonra CHP Genel Başkanı olarak CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Saat 14'te partililerle buluşacak. Halk buluşması programı kapsamında partililerle bir araya gelecek ve bir bayramlaşma gerçekleştirilecek. Ardından da kürsüye çıkacak Kemal Kılıçdaroğlu. Hem parti içerisindeki siyasi tartışmalara hem de mutlak butlan kararının ardından bir mesaj vermesi bekleniyor ki o konuşmaya ilişkinde çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık yarım saat önce de eski milletvekili Berhan Şimşek konutuna geldi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve içeride kısa bir toplantı gerçekleştirdiler. Aldığımız bilgiye göre de yarınki konuşmasına yönelik bir çalışma yürütüldü ve bu çalışmanın ardından da Berhan Şimşek Kılıçdaroğlu'nun yanından konutundan ayrıldı. Dediğimiz gibi yarın gözler Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde olacak. Saat 14'te halk buluşması kapsamında partililerle, vatandaşlarla bir araya gelecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ardından da kürsüye çıkarak önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Tabii bir yandan da CHP Grup Başkanı Özgür Özel de aynı saatlerde Ankara İl Başkanlığı'nda bir bayramlaşma töreni programı düzenliyor. Bu kapsamda yine orada Ankara İl Başkanlığı'nda da Özgür Özel partililerle bayramlaşacak ve Güven Park'ta da bir miting yapması bekleniyor. Dediğimiz gibi Kılıçdaroğlu bu bayramın 3. gününde gün boyu evindeydi.

0: çalışmalarına burada devam etti. Yarın da saat 14'te halk buluşması kapsamında tam 2,5 yıl sonra genel merkeze giderek vatandaşlarla, partililerle bayramlaşacak ve ardından da gündeme ilişkin önemli mesajlar verecek.
1: İran'la ABD'nin artık savaşta anlaşmaya yakın olduğu iddiası gündemde. Amerika Birleşik Devletleri'nden de olumlu mesajlar var. ABD Başkanı Trump, İran'ın çok iyi şekilde müzakere ettiğini söyledi. İran'da olmamalıydık dedi. Başkan Yardımcısı Vance de anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Ama bu açıklamalara rağmen Hürmüz'de yine tansiyon düşmedi. İran'da patlama sesleri yükseldi.
2: Uvat! Uvat! Uvat!
3: Anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi. Ardından patlama sesleri yükseldi. ABD Başkanı Trump, gelini Lara Trump'a verdiği röportajda İranlıların iyi müzakereci olduğunu söyledi. ABD'nin Irak'ta hatalar yaptığını söyleyen Trump, İran'da da olmamalıydık itirafında bulundu.
4: You look at what happened with Iraq. We did so bad. That was such a foolish thing what we did. Shouldn't have been there in the first place, by the way. And shouldn't have been in Iran. But Iran has the capability. If we didn't hit them with the B-2 bombers 9 months ago, they would have a nuclear weapon right now.
3: ABD Başkan Yardımcısı Vance de İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Henüz orada değiliz ama çok yakınız dedi. Müzakerelere devam ettiklerini ifade etti. ABD basınında anlaşmaya varıldığı, Trump'ın onayının beklendiği iddia edildi. İddiaya göre İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kısıtlamayacak, mayınları temizlemeyecek ve zenginleştirilmiş uranyumu imha etmek için ABD ile masaya oturacaktı. İddiayı yalanlayan İran, mutabakat metni henüz tamamlanmadı açıklaması yaptı. ABD basınında anlaşmaya dair haberler yer alırken İran basını Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nda kurallara uymayan 4 gemiye uyarı ateşi açtığını duyurdu. Ardından bu şehirde patlama sesi duyuldu. İran devlet medyası sesin ABD'ye ait hava aracına müdahaleden kaynaklandığını yazdı. CENTCOM ise ABD'ye ait hiçbir hava aracının düşürülmediğini açıkladı. ABD bir gün önce Bender Abbas kentindeki İran dronlarını vurduğunu açıklamış, İran'sa karşılık olarak Kuveyt'teki ABD üssüne saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
1: Diğer yandan Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor. Saldırılar değil sadece, işgal de genişliyor aynı zamanda. Netanyahu Gazze şeridindeki işgal alanının %70'e çıkarılması talimatını verdi.
5: İsrail Başbakanı Netanyahu talimatı verdi. İsrail Gazze'de işgal alanını %70'e kadar genişletecek. Gazze'de ateşkes Ekim 2025'te ilan edildi. Ancak ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze şeridinin %53'ünü işgal eden sarı hattı güncelledi. Sarı hat Gazze'nin %47'lik kısmını oluşturuyordu. Turuncu hatları toprakların %11'i daha İsrail tarafından işgal edilmiş oldu. Netanyahu Vadi Konferansı isimli etkinlikte mevcut %60'lık işgali genişletme talimatı verdi. İşgal hattında tuttukları bölgenin %70'e çıkarılmasını istedi. Böylece Filistinlilerin Gazze şeridinin %30'una hapsedilmesinin önünü açtı. Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılar da sürüyor. Ateşkesten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yaklaştı.
1: Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek kafes dövüşü etkinliğine hazırlanıyor. Yüz binlerce kişinin takip etmesi bekleniyor bu etkinliği ve Beyaz Saray tarihinde bir ilk olacak bu kafes dövüşü.
3: Beyaz Saray kafes dövüşüne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bahçesinde devasa platform yükseliyor. ABD Başkanı Trump hem 80. doğum gününü hem de ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Beyaz Saray bahçesinde bir UFC karma dövüş sanatları etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor. Etkinliğin dövüş şampiyonası tarihinin en büyüğü olması bekleniyor. Beyaz Saray'ın bahçesine dövüş kafesi inşa ediliyor. Sahne başkanların helikopterlerinin kalktığı, geleneksel Paskalya etkinlikleri ve pikniklerin

0: düzenlendiği alana kuruluyor. Sekizgen sahnenin üzerinde yükselen kemerler turistlerin ilgisini çekiyor.
1: Cool for America. There's nothing wrong with it. Good opportunity for people. It's fine.
2: Really looks like I thought it looks like Six Flags Great Adventure construction. It's not what the White House is about.
3: It does a remarkable job of covering the beauty of the White House, doesn't it? Yeah. So I find it really despicable, but that's all right.
0: Organizasyonu düzenleyen UFC yaklaşık 60 milyon dolar harcayacak. 4000'den fazla seyirci arenadan dövüşleri izleyecek. Beyaz Saray'ın güneyindeki 52 dönümlük park alanına kurulacak ekranları da 100 bin kişi takip edecek. İki dövüşün gerçekleşeceği geceyi Trump ring kenarından izleyecek. VIP konuklara satılacak biletlerin 1,5 milyon dolar olması bekleniyor. Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana dikkat çeken yapısal değişikliklere imza atan Trump, Oval Ofis'e altın varaklar eklemiş, yeni bir balo salonuna yer açmak amacıyla doğu kanadını yıktırmıştı.
4: Ve robotlar her yerde, her gün farklı bir haberde karşımıza çıkıyorlar. Bu kez moda dünyasına adım attı robotlar Seul'de. Buradaki defilede podyumdaydılar.
0: Robotlar bu kez podyuma çıktı. Güney Kore'nin başkenti Seul'deki defilede hünerlerini sergiledi. Fiziksel yapay zeka başlıklı defilede yer alan robotlar podyuma ilk başta pelerinleriyle çıktı. Pelerinler görevliler tarafından alınırken podyuma çıkan her bir robotta aynı kıyafeti taşıyan bir manken de eşlik etti. Mankenlerin fütüristik makyajları da en az robotlar kadar dikkat çekti. Robotlar ve modeller defilede birlikte dans gösterisi de yaptı. Defileyi düzenleyen şirket robotlar ve insanların birlikte var olabileceklerini göstermek istediklerini ifade etti. Şirketin bir diğer hedefi de robotların insanların yerine geçeceği korkusunu ortadan kaldırmak. Şirketin CEO'su bir gün robotların da kıyafet tasarlayacağını savunuyor.
5: Bir gün insanların robotlardan esinlenen kıyafetler giyeceğine, robotların da insanlardan esinlenen kıyafetler giyeceklerine inanıyorum. Bu nedenle fiziksel yapay zeka ve robotlar temalı bir defile yapmak istedik. Bu vizyonu bir gün hayata geçirmeye yardım etmek istiyoruz.
4: Osmanlı döneminde donanmanın sefere uğurlandığı, kaptanlı deryaların padişah tarafından kabul edildiği önemli bir yapı olan tarihi Yalı Köşkü aslında uygun olarak yeniden inşa edilecek.
0: Bir zamanlar Osmanlı'nın en önemli deniz törenlerine ev sahipliği yapıyordu. Topkapı Sarayı'nın Sarayburnu kıyısında bulunan tarihi Yalı Köşkü yıllar sonra yeniden inşa edilecek. Yalı Köşkü sadece bir dinlenme ya da seyir kapısı değildi. Osmanlı donanmasının sefere çıkış öncesinde düzenlenen törenlerinin merkeziydi.
6: Bu köşkün en büyük işlevi Deniz Kuvvetleri Komutanı, Kaptanı Derya, Kaptan Paşa ve Serdarlar sefere giderken buradan padişah tarafından uğurlanırdı. Aslında bir devlet teşkilatı, saray teşkilatı bünyesi içerisinde değerlendirilebilir. Burada hem ziyafet verilir hem de dualar eşliğinde askerler sefere yollanırdı.
0: 16. yüzyılın sonlarında inşa edilen yapı kaynaklara göre dönemin en göz alıcı eserlerinden biriydi. Binlerce İznik çinesiyle süslü köşk, geniş saçakları ve mermer revaklarıyla dikkat çekiyordu.
6: İç mekanda yaklaşık 6000'e yakın çini malzeme kullanılmıştı ve bunlar döneminin en güzel, en kaliteli çinileriydi. Hepsi de İznik çinisiydi. Zaten İznik çiniciliğinin de zirve olduğu dönemdi, bu köşkün yapıldığı dönem.
0: Yalı Köşkü, yürütülen rekonstrüksiyon çalışmalarıyla yeniden İstanbul silüetindeki yerini almaya hazırlanıyor.
7: Yadigar projesi aslında uygun olarak geçmişten geleceğe aktardığımız bir projemizdir. 2 yıl içerisinde biz bu Yalı Köşkü projemizi bitirmeyi planlıyoruz.
4: Gün boyunca hem sahillerden yayınlar yaptık hem İstanbul Boğazı'ndan. Boğaz turuna giden var, tarihi Yarımada'ya giden var, memleketinde ya da piknikte bayramını kutlayanlar var. Luna Park'a çocuklarını götüren aileler de çok da elbette bayramda. Şimdi İstanbul'da bir Luna Park'a gidelim. Çocukların heyecanına Habertürk muhabiri Arzu Kaya ortak oldu.
8: Bayram coşkusu gerçekten bayrama yakışır bir bir şekilde birçok tema parkta kutlanıyor. Alpçay sayılı şimdi o görüntüleri ekranlarınıza getirsiniz. Jonglör gösterileri, maskotlar ve bango takımı eşliğiyle bayramın 3. gününde İstanbul Eyüp Sultan'da bir tema parktayız ve tema parkta inanılmaz keyifli bir atmosfer var. Danslar, şenlikler ve güzel dakikalar bayram havasında bayram gibi bir gün yaşanıyor. Bayramın

şehir içinde gerçekten yerinde bir adres şu anda burası. Bayramın üçüncü gününde tabii oldukça güzel bir hava da hakim. 25 derecelerin üstünde bir hava sıcaklığı var. Dolayısıyla bayramın ilk günü kurbanlarını kesen vatandaşlar ikinci gününden sonra üçüncü ve dördüncü günden son günlerde artık ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Ve böyle eğlence merkezlerine geliyorlar. Çocukları ve kendileri güzel, keyifli dakikalar bu noktalarda yaşıyorlar. Tabii burada birçok oyuncak da mevcut. Tabii aileler o oyuncaklara bindikten sonra geliyorlar bu şekilde güzel gösterinin de tadını çıkarıyorlar. Oldukça keyifli ve güzel bir ortam söz konusu. Tam bir bayram şenliği ve bayram coşkusu şu anda bu tema parkta yaşanıyor. Şimdi baktığımız zaman aileler burada, çocuklar burada, el sallıyorlar, gülümsüyorlar ve o coşkuyu onlar da doyasıyor.

0: kutlamalarda söz konusu. Bayramın 3. gününde İstanbul'da gerçekten keyifli bir atmosfer yaşanıyor. Birçok eğlence parkında olduğu gibi şu anda bulunduğumuz noktada. Ayıcıklar var, maskotlar var, çeşitli hayvan figürleri var ve çocuklar için gerçekten inanılmaz keyifli bir nokta. Biz de şu anda bayram coşkusunu onlarla beraber yaşıyoruz. Tabii İstanbul'da kalanlar var. İstanbullular, bayram tatilinde şehir dışına gidemeyen birçok İstanbullu, İstanbul'un tadını şu anda bayram havasında geçiriyor. Çocuklar için dediğimiz gibi özel alanlar var, etkinlik alanları var. Oldukça güzel bir atmosfer. Açık havadayız, hava güzel. Burada birçok etkinliğin beraber yaşandığını, bu noktada yaşandığını Akçam Sayılı ile birlikte ekranlarınıza getirdik.
1: Şimdi de Aydın Kuşadası'na gidelim. Ege kıyılarında bayramda adım atacak yer kalmadı.
2: Kurbanlar kesildi, bayram ziyaretleri bitti. Sıra tatilin keyfini çıkarmaya gelince plajlar doldu.
3: Vallahi ilk defa şimdi geldik. Bakıyoruz ama henüz yer yok galiba.
4: Önce büyükler ziyaret edildi, sonra da tatil.
2: Aydın'ın dünyaca ünlü tatil bölgesi Kuşadası da bayramda büyük ilgi gördü. Hem Aydınlılar hem de şehir dışından gelenler plajları doldurdu.
3: Milyonlarca tatilci bayram tatilinde rotayı Ege'ye çevirdi. Hava güzel olunca plajlar tıklım tıklımdı. Burası Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kadınlar Plajı'nda kimi zaman oturacak yer bulunamadı.
5: Uzun zamandır gelemediğimiz bir balayımız vardı. Çocuklarımız yanımızda olmayınca dedik hadi bir kaçamak yapalım dedik. Onun için tatile geldik.
2: Bölgedeki otellerde tam kapasiteye ulaştı.
6: Kuşadası'ndaki bütün oteller, Didim'deki otellerin hepsi dolu. Şu anda ciddi bir doluluğumuz var. 9 günlük tatil hem esnafa hem otellere çok yaradı, çok fayda sağladı. Esnafın yüzü güldü.
1: Trabzon'un coğrafi işaretli lezzetlerinden biri gelecek şimdi de ekrana. Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Hamsi Köyü'nün adını alan ve yaklaşık bir asırdır yapılan sütlaç, yaylalarda beslenen hayvanların verdiği sütle hazırlanıyor Hamsiköy sütlacı.

0: Hamsiköy sütlacı 100 yıldır yapılıyor. Ben anneannemden öğrendim. Yaklaşık 3 yıldır ben yapıyorum. Özellikleri ineklerimizin bol yeşilliğin içinde, çiçeklerin otladığı yayladan gelen sütümüzü bakır tenceremize alıyoruz. 100 yıl önce yapıldığı gibi bakır tenceremizde pişiriyoruz. ...5 kilo sütümüz var, 250 gram pirincimiz var, 500 gram şekerimiz var. Şimdi sütümüz burada kaynadı. Pirincimizi yıkıyoruz, pirincimiz hemen su çekmeden sütün içine atıyoruz ki pirincimiz su çekmesin, süt çeksin, sütle beraber pişsin diye. Kaynayan sütümüzü tencere değişikliği yaptık şimdi. Pirincimizi dökeceğiz. Aşağı yukarı 35-40 dakika pişireceğiz. Pirincimizi döküyoruz. Şimdi tuzumuzu da ekliyoruz. Çok az miktarda tuzumuz. Hemen ardından da beklemeden toz şekerimizi ekliyoruz. Şimdi pirincini ekledik, kaynattık, pirincimizi pişirdik. Ardından tuz ve şekeri de ekledik. Şimdi yaklaşık 30-35 dakika kaynatıp kıvam almasını bekliyoruz. Şimdi sütlacımız pişti. Gördüğünüz gibi krem tastarımızın içine koyuyoruz. Sütlacımızın üstüne tercih edenler için bahçemizden getirdiğimiz fındıkları ayıklıyoruz. Kavurup öğüteceğiz. Tercih edenler sütlacın üstüne koyup afiyetle yiyecek.
1: Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında piknik yapmak isteyen bir grup bayramda suyun yükselmesiyle bir anda nehrin ortasında kaldı. 8 kişi kayıklarla kurtarıldı.
2: Piknik yapıp eğlenmeye çıktılar. Suyun yükselmesini hesaba katmadılar. Mahsur kalınca ekiplerden yardım istediler. Adıyaman'da 8 kişilik arkadaş grubu Fırat Nehri kıyısında piknik yapmak istedi. Malzemelerini alan grup nehir kıyısına gitti. Başlangıçta hiçbir sorun görünmüyordu ama birdenbire su yükselmeye başladı. Bir anda nehrin ortasında kalan grup yardım istedi. Bölgeye afet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkçı kayıklarının da yardımıyla 8 kişi kurtarıldı.
1: Şimdi de İzmir'e Karaburun ilçesine gidelim. Ege'nin masmavi sularından çıkan balıkların açık artırmayla satıldığı balık mezatı bölgede çok ilgi çekiyor.
2: Tertemiz havası, masmavi denizi, bir de o denizden çıkan çeşit çeşit balığı. İzmir'in Karaburun ilçesi son dönemde balık mezatıyla da ilgi görüyor.
3: Var mı? 1 kilo 2500 lira. 2500. Yaz.
4: Karaburun balık mezatı 8 yıldan beri devam ediyor. Balığın en pahalı satıldığı, en kaliteli satıldığı mezat bizim mezat. Balık çeşitliliği çok bizde. Fangilisinden, sinarisinden, lahuzundan, aklına hangi balık gelirse var.
2: Su Ürünleri Kooperatifi'nde yapılan mezat küçük ölçekli balıkçıların yüzünü güldürüyor.
5: Balıkçılar tuttukları balıkları direkt mezata bırakıyorlar. Mezatta da açık arttırma usulüyle satılan balık değer buluyor ve balıkçıya daha yüksek oranda da para ödeniyor. O açıdan hem de turizmine çok katkı sağlıyor.
3: 1000 lira, 1000, yaz bunun peşin.
2: Balıklar kutulara konulup hazırlanıyor. Çanın çalmasıyla mezat başlıyor. Barbun, Lidaki, Adabeyi, Fangri, İskaroz, Sinarit, Kırlangıç, Lipsoz. Hepsi görücüye çıkıyor.
6: İzmir'den geldim tatil için. Hoşuma gitti. Balıklar taze. Almak istedim.
2: Zaman zaman kıyasıya rekabet yaşanıyor.
7: 650. 700. 750. 800. 800. 850. 800. 850.
8: Balıklar çok güzel, çok lezzetlidir. Ben her zaman geliyorum. Çok memnunum buradan. Lidaki aldım, Adabeyi aldım, karşık aldım.
2: Mezatın en pahalı balığı 5,5 kiloluk dev lahos oldu.
9: En güzel balıktı. 7500 liraya aldım sanırım. Haftada bir, iki haftada bir gelmeye çalışıyorum.
10: Ankara'dan geldik. Bayram tatili için gelmiştik aile olarak. Mezattan da daha önceden bilgimiz vardı.

0: Çekişmeli geçti bence. Talep gören balıklara teklif veren çok oldu. Bence tazeliği ve kalitesiyle değer rakamlar.
1: Kocaeli'nden geliyoruz. Burada yazdığımız var. Ve zaten çok keyif alıyoruz. Her gün geliyoruz. Kızım Beri de balıklara çok meraklı. Buradan güzel dil balığı aldık. İsparoz aldık. Çok lezzetliydi.
2: Valla balık lezzeti çok güzel. Çok enteresan, güzel balıklar var ama açıkçası pahalı.
1: Ankara'dan geliyoruz. Biz mezatı düzenli takip ediyoruz çocuklarımla. Eşim meraklısı aslında. Biz de onun sayesinde meraklısı olduk. Sevdiğimiz balıkları toplayıp gideceğiz.
3: Ve böylece haber bültenimizi noktalıyoruz. Saat başında Esra Toptaş karşınızda olacak. 20'de olaylar ve görüşlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa güneşli 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 29, Muğla güneşli 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Adana parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon parçalı bulutlu ve yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 22, Kayseri yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 17, Erzincan yer yer yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Gaziantep güneşli 26 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: CHP'de gözler yarına çevrildi. Kılıçdaroğlu ve özel cephelerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu yarın ne açıklayacak? Sonrasında nasıl bir strateji izleyecek? Parti yönetimi nasıl şekillenecek? Özgür Özel parti içinde mücadeleyi mi, yeni parti kurmayı mı seçecek? Kulislerde neler konuşuluyor? Seçmen yaşananları nasıl değerlendiriyor? Serap Belet soruyor. İletişim uzmanı Ali Saydam, AK Parti milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin, hukukçular Avukat Bülent Yücetürk, Avukat Zafer İşeri, Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.
3: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
4: Seymen. Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
3: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Efendim iyi bayramlar. Habertürk ekranlarından herkese merhaba. Saatlerimiz 17 olmak üzere günün gelişmeleriyle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuştu. Erdoğan İstanbul'un fethini hala içlerine sindiremeyenler olduğunu belirtti. Kutlu fetihten ilhamla yeni zaferler alacağız ifadelerini de kullandı.
1: İstanbul'un fethi sadece bir büyük zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil. Dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir. İstanbul'un fethi Ayasofya dahil mabetleri soyulan, tahrip edilen, semtleri bataklığa dönüşen bir şehrin imarıdır, ihyasıdır, hayat bulmasıdır. İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık efkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride, gerekse dışarıda ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız.
0: Ve şimdi CHP ile devam edeceğiz bültene. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu yarın parti genel merkezine ilk kez gidecek. Partililerle bayramlaşacak, halkla buluşacak Kılıçdaroğlu'yla. Aynı saatlerde bu arada Özgür Özel de Ankara İl Binası önünde bayramlaşma programına katılacak.
2: Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra genel merkeze dönecek. Partililerle bayramlaşacak. Aynı saatlerde Özgür Özel İl Başkanlığı önünde miting yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlan gerginliği sürüyor. Parti tarihinde ilk kez iki ayrı bayramlaşma programı yapıldı. Genel merkez 16 partiyle bayramlaştı. O partiler arasında 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşılan AK Parti de yer aldı. Özgür Özel'e yakın milletvekilleri mecliste alternatif bir bayramlaşma programı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra genel merkeze genel başkan olarak dönecek. Partililerle bayramlaşacak. Aynı zamanda halk buluşması yapacak.
3: Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Mahkeme kararı çıktı. Ben bütün gerçekleri halkımla, partilerimle paylaşmak zorundayım. Bu noktaya geldik.
2: Kılıçdaroğlu'nun halkla buluşmasında 38. olan kurultaydaki rüşvet iddiaları ve sonrasında yaşananlara dair bazı detaylar verebileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı saatlerde Özgür Özel de Güven Park'ta

0: Ankara İl Binası önünde bayramlaşma programına katılacak.
1: Tabii 9 günlük bayram tatili dönüşleri de yavaş yavaş başlayacak artık ve trafikte aksamalar yaşanmaması adına önlemler alınmaya başlandı. Bolu'da bazı yollar tır, kamyon ve tankerlerin geçişlerine 1,5 gün boyunca kapalı olacak efendim. Kurban Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek

0: Anadolu Otoyolu D100 ve D750 karayollarında cumartesi günü saat 13 ile pazartesi günü saat 01 saatleri arasında İstanbul'a gidecek ağır tonajlı araçların geçmelerine izin verilmeyeceği duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada bozulma riski taşıyan gıda ürünleri, tıbbi malzeme, hayvan yemi ve akaryakıt taşıyan araçların ana arterler dışındaki alternatif yolları kullanması gerektiği de bildirildi yine bu önlemler çerçevesinde. Peki İstanbul içinde acaba trafikte yolların durumu nasıl? Trafik yoğunluğu yaşanıyor mu? Bir bakalım hadi bakalım. Bayramın 3. gününde İstanbul trafiğine Habertürk muhabiri Dilara Civelek aktaracak şimdi. Dilara'yı da hatta gördüm karşımda. Dilara, iyi bayramlar, merhabalar. Sen neredesin şu anda? Arkanda böyle uzayıp giden bir araç yoğunluğu görüyorum.
1: İyi bayramlar öncelikle Esra Toptaş. Ben kameraman arkadaşım Okan Bıdıklı ile birlikte İstanbul'un en yoğun merkezlerinden biri olan Mecidiyeköy'deyim. Arkamda gördüğümüz uzun trafikte E5 karayolunun trafiği. Ben kadrajdan çekileyim, Okan Bıdıklı ekranlarınıza getirsin. E5 karayolunda uzun uzadıya giden bir trafik söz konusu. E5 karayolu bağlantısıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanarak Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş sağlayan bir güzergah. Ancak E5 karayolunda şöyle bir husus da var. E5 karayolu şu an Avrupa'dan Asya'ya, Anadolu yakasına gitmek isteyen vatandaşlar için oldukça yoğun bir trafik gösteriyor. E5 karayolunda peki Asya'dan, yani Anadolu yakasından Avrupa'ya gelmek isteyen vatandaşlar için durum ne? Asya'dan yani Avrupa yakasına, bizim bulunduğumuz noktaya gelmek isteyen vatandaşlar için trafik gayet akıcı durumda. Ancak Avrupa'dan Asya'ya gidişlerde Darülaceze hizasından bu yana, yani Çağlayan Ok Meydanı kısımları da dahil olmak üzere başlayan bir trafikle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne uzanan bir trafik var. Trafiğin yalnızca bu kısmı değil, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü açtıktan sonra Ünalan Kavşağı'na, Ünalan bölgesine geçene kadar E5 karayolunda bir trafik gözlemlememiz mümkün. Yalnızca E5 karayolu değil, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 2. Köprünün de girişi ve TEM otoyollarında da bir trafik mevcut. Bu trafiğin mevcutluğundan dolayı da İstanbullular uzun saatler geçirecek gibi duruyor dönüş yollarında. Biz demiştik daha önceki yayınlarımızda da 9 günlük bayram tatiliyle İstanbul boşaldı mı? İstanbul'un trafiği azalacak mı? Ancak İstanbullular, evet, İstanbul'u terk etti. Birçok şehre gittiler. Ancak İstanbul'da kalanlar da güzel havanın tadını çıkarmak için sahillere, gezme bölgelerine, coğrafi bölgelere, tarihi bölgelere akın etti. Boğaz'da da sahil hatlarında oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Avrupa yakasında tarihi yarımadadan başlayarak Beşiktaş, Bebek, Ortaköy yakınlarına kadar full bir yoğunluk söz konusu. Özellikle Dolmabahçe Sarayı hattında oldukça yoğun bir kırmızıyı haritada görmemiz mümkün. Tam karşı istikamete, Boğaz'ın diğer istikameti Anadolu yakasına baktığımızda da sahillerde Üsküdar bölgesinden başlayarak, hatta sadece Boğaz'da değil Caddebostan hattı, Suadiye hattında da bir yoğunluk söz konusu. Üsküdar bölgesinden Kandilli, Beylerbeyi kısmına kadar yoğun bir trafik söz konusu. İstanbullular bilecektir o haritadaki kırmızı rengi. Özellikle Üsküdar ve Avrupa yakasındaki sahil bölgelerinde o kırmızı bordoya dönmüş durumda. Şöyle bir toparlayacak olursak, biz birde de yayın vermiştik tam bu noktadan. O zaman demiştik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre trafik yoğunluğu %27 seviyelerinde demiştik. Ancak şu rakamlar şu an %49 seviyelerine ulaşmış durumda. Bu seviyelerin büyük bir çoğunluğu Anadolu yakasından gerçekleşiyor. Yani Anadolu yakasında daha yoğun bir trafik var. Sadece Boğaz hattında değil, Haliç'te de bir trafik söz konusu. İstanbul'un fethi kutlamalarından dolayı da Haliç hattında da yoğun bir trafik var. Hem Boğaz hattı, hem Haliç hattı, hem de E5 karayolu ve TEM otoyolunda da yoğun bir trafik söz konusu. Aslında İstanbullular İstanbul'u terk etmiş olabilir ama İstanbul'da olanlar da güzel havanın tadını çıkarmak için yollara akın etti ve trafiği oluşturdu diyelim ve sözü sizlere bırakalım.
0: Peki Dilara, çok teşekkür ediyorum sana. İlerleyen dakikalarda, saatlerde yine döneriz. İstanbul trafiğinin durumuna bir bakarız. Şimdi sıcak bir gelişme var. Marmaris'e bir tur teknesi battı. Bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Son durumu da

0: Çin Hacı Evliyagil Ayça anlatıyor. Gülçin.
1: Çok bir arama çalışmaları devam ediyor. Yani, kadar hayatını kaybeden herhangi bir vatandaşımızla ilgili bilgi verilmedi. Bu da sevindirici olan durum. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşandı kaza. Tekne Cennet Adası açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle su aldı ve bir anda batmaya başladı ve 30 teknesinin de suyuna gömülme anları da çevredeki aslında diğer yattaki vatandaşlar tarafından çekildi. O sırada vatandaşların da arama tarama çalışmaları konusunda yardımcı olmaya çalıştığı görüldü. Ardından da ihbar üzerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Şu an Türk teknesi tamamen batmış durumda. Ancak herhangi bir ölü ya da yaralı ile ilgili resmi bir paylaşım yapılmadı. İlerleyen dakikalarda daha detaylı bilgiler öğrendikçe paylaşmaya devam etti.
0: Peki Gülçin, çok teşekkür ediyorum sana. Bu son dakika bilgisinin detaylarını aktardı Gülçin bize. Marmaris'te tur teknesi battı. Detaylar da geldikçe aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi buradan da bir Sinop'a döneceğiz. Zira Türkeli ilçesinde denizde hortum oluştu. Neyse ki hortum karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. İşte hortumun görüntüleri de şu anda ekranlarınıza yansıyor. Kentte sabah saatlerinde yağmur etkiliydi. Ardından Türkeli ilçesi açıklarında denizde hortum meydana geldi. Kısa süre etkili olan hortum karaya ulaşmadan da etkisini yitirdi neyse ki. İlçenin farklı noktalarından görülen hortum cep telefonu kamerasıyla da işte böyle kaydedilmiş oldu. Şimdi tabii yaz geldi diyoruz fakat birçok şehirde de hava adeta tersine döndü. Şöyle sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü, su baskınları yaşandı. Edirne'de örneğin öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak gün içinde etkisini artırdı. Cadde ve sokaklar göle dönerken ev ve iş yerlerini de su bastı. Sağanak nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bazı bölümleriyle İlhami Erdem Caddesi tek yönlü trafiğe kapatıldı. Su basan yollarda, araçlarda mahsur kaldı. Kuvvetli yağış ve dolu Samsun kırsalında da etkiliydi. Kavak ilçesinde yağışlar sele döndü. Köylerdeki taş duvarlı evler yağış nedeniyle yıkıldı. Tarım ürünleri ve ekilen bahçeler su altında kaldı. Yollarda derin yarıklar oluştu. Kırklareli'de de benzer manzaralar yaşandı. Şiddetini artıran sağanak ve dolu sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu yağışı tarım arazilerini hasara uğrattı. Meyve bahçeleri, ayçiçeği ve buğday yetiştirilen alanlarda zarar büyük efendim. Sağanak ve dolu Tekirdağ'da da etkisini gösterdi bu arada. Öğle saatlerinde başladı yağışlar. Şiddetlenince cadde ve sokaklar suyla doldu. İnecik Mahallesi ile çevre köyleri birbirine bağlayan yol sular altında kaldı ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı araçlar yolda mahsur kalınca trafikte aksamalar da meydana geldi. Manisa'nın Demirci ilçesinde de yağışlar adeta hayatı felç etti. Sağanakta suya kapılan bir otomobil cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kırsal mahallelerde, bağ ve bahçelerde ekili ürünler ne yazık ki hasar gördü. Burada da, Manisa'da da ve Çorum'un İskilip ilçesinde de metrekareye 45 kilogram yağış düştü. Sanayi sitesinde su baskınları meydana geldi. Bazı yollarda ulaşıma kapandı. Bundan tam 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde bir Türk ailenin evi aşırı sağcılar tarafından kundaklandı. Aynı aileden 5 kişi can verdi. Ölenlerden en küçüğü 5, en büyüğü 28 yaşındaydı.
2: ...29 Mayıs 1993 hem Türkiye'yi hem de Almanya'yı derinden sarsan katliamın tarihi olarak kayıtlara geçti. Aşırı sağcı 4 Alman genç Almanya'nın Solingen kentinde

0: yaşayan genç ailesinin evini ateşe verdi. Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Hatice, Hülya ve Saime Genç, Gürsün ve Gülistan Öztürk. En küçükleri Saime henüz 5 yaşındaydı. Yangında genç ailesinin 2 üyesi de ağır yaralandı. 15 yaşındaki Bekir haftalarca komada kaldı. Yangında 2 kızını, 2 kız kardeşini ve yeğenini kaybeden 60 yaşındaki Kamil Genç'in acısı ise hala taze.
1: 33 yıl oldu. Bu 33 yılda bu sene de aynı denk geldi. Kurbana geliyor. Kurbana geldiği için de o zaman tabii ki rahmetli annem, eşim, beni, kızımızı Hülya ve Saime'ye bayramlıkları aldırmışlardı, bayramlık. O bayramlığı alıp da giyip de o sevindikleri gözümüzün önüne halen geliyor.
0: Genç ailesini yok eden 4 neonazi ise mahkemede kendilerini Almanya'da çok fazla sayıda yabancı var diyerek savundu. 4'ü de cinayetten hüküm giydi. 10-15 yıl arası değişen hapis cezaları aldı. Bugün tüm failler tahliye olmuş durumda. Kimlikleri değiştirilerek gizli tutulan saldırganlar yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor. Almanya'da büyük üzüntü ve endişeye neden olan olayın ardından genç ailesinin evi müzeye dönüştürüldü. Katliam unutulmasın, benzer bir acı daha yaşanmasın diye. Ancak Solingen katliamı ne yazık ki son olmadı. Almanya'da son 30 yılda pek çok ırkçı saldırı yaşandı. Solingen yangınından 7 yıl sonra ortaya çıkan ve 7'si Türk 8 kişiyi öldüren neo-Nazi yeraltı örgütü NSU, Almanya'da ırkçılığın önünün alınamadığının en somut kanıtı oldu.
2: Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Bakanlık dün gece saatlerinde Türk sahipli bir kuru yük gemisine yönelik insansız hava aracı saldırısı sonrasında iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir geminin saldırıya uğradığını bildirdi. İki Türk vatandaşının hafif yaralandığı gemide görev yapan diğer kişilerin durumlarının Odessa Başkonsolosluğunca yakından takip edildiği belirtildi bu açıklamada. Dışişleri açıklamasında Karadeniz'de gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın doğurduğu risk ve tehditlere yönelik uyarıların taraflara her düzeyde iletildiği aktarıldı. Ayrıca açıklamada savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımların kaçınılması yönündeki uyarımızı ilgili tüm taraflara yineliyoruz ifadesi de kullanıldı. Ve şimdi de tabii savaşın gündemine dönelim. İran'la ABD'nin anlaşmaya yakın olduğu iddiası gündemdeyken ABD'den olumlu mesajlar geldi. ABD Başkanı Trump İran'ın çok iyi şekilde müzakere ettiğini söyledi. İran'da olmamalıydık dedi, ilginç bir açıklama. Başkan yardımcısı Vance de anlaşmaya yakın olduklarını ifade etti. Açıklamalara rağmen Hürmüz'de ise tansiyon hala düşmüş değil. İran'da patlama sesleri yükseldi.
3: Uvat! Uvat! Uvat!
0: Anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi. Ardından patlama sesleri yükseldi. ABD Başkanı Trump, gelini Lara Trump'a verdiği röportajda İranlıların iyi müzakereci olduğunu söyledi.
4: Well, a deal that wasn't going to be good for us is the line, ultimately, because you know I'm playing it out and we're going to see, and that's what I do. I negotiate, they negotiate, they're very good negotiators, they're crafty. But in the end, we have all the cards because we've defeated them militarily. Look.
0: ABD'nin Irak'ta hatalar yaptığını söyleyen Trump, İran'da da olmamalıydık itirafında bulundu.
4: You look at what happened with Iraq. We did so bad. That was such a foolish thing what we did. Shouldn't have been there in the first place, by the way. And shouldn't have been in Iran. But Iran has the capability. If we didn't hit them with the B-2 bombers 9 months ago, they would have a nuclear weapon right now.
0: ABD Başkan Yardımcısı Vance de İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Henüz orada değiliz ama çok yakınız dedi. Müzakerelere devam ettiklerini ifade etti. ABD basınında anlaşmaya varıldığı, Trump'ın onayının beklendiği iddia edildi. İddiaya göre İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kısıtlamayacak, mayınları temizlemeyecek ve zenginleştirilmiş uranyumu imha etmek için ABD ile masaya oturacaktı. İddiayı yalanlayan İran, mutabakat metni henüz tamamlanmadı açıklaması yaptı. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise İran karşı taraf adım atmadan adım atmayacak dedi.

0: Tavizleri müzakerelerle değil füzelerle alırız ifadesini kullandı. ABD basınında anlaşmaya dair haberler yer alırken İran basını Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nda kurallara uymayan 4 gemiye uyarı ateşi açtığını duyurdu. Ardından bu şehirde patlama sesi duyuldu. İran devlet medyası sesin ABD'ye ait hava aracına müdahaleden kaynaklandığını yazdı. CENTCOM ise ABD'ye ait hiçbir hava aracının düşürülmediğini açıkladı. ABD bir gün önce Bender Abbas kentindeki İran dronlarını vurduğunu açıklamış, İran'sa karşılık olarak Kuveyt'teki ABD üssüne saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
1: Şimdi yeniden ABD'ye dönüyoruz ve bir tartışma var zira ABD'de. Zira Beyaz Saray ülkedeki göçmenleri hedef alan yeni bir kampanya başlattı. Şöyle, göçmenleri uzaylılar olarak niteleyen Trump yönetimi, uzaylılar mahallelerimizde yaşıyor, çocuklarımızla aynı okullara gidiyor ancak buraya ait değiller ifadelerini kullandı ve bu ifade de elbette bir tartışma yarattı.
0: Trump yönetiminin göçmen karşıtlığı yeni bir boyut kazandı. Göçmenleri uzaylılara benzeten Beyaz Saray gözaltına alınanlar için internet sitesi açtı. Beyaz Saray gelişmeyi bir animasyonla duyurdu. Paylaşılan videoda UFO bir kişiyi kaçırıp ABD sınırının içine bırakıyor. Videoda aramızda dolaşıyorlar ifadesi yer alıyor. Washington'ın hazırladığı aliens.gov adlı bu site ilk bakışta uzaylılar hakkında gibi görünüyor. Sitede uzaylılar mahallelerimizde yaşıyor, çocuklarımız aynı okullara gidiyor ancak buraya ait değiller ifadeleri yer alıyor. Birçok ABD başkanının buna göz yumduğu savunulurken bazı siyasilerin yabancı istilasını hızlandırdığı iddia ediliyor. Trump'ın cesurca gerçeği açıkladığı belirtilirken, Başkan Trump uzaylıların Amerikan toplumunun geleceği için oluşturduğu tehdidi ilk dile getiren lider oldu deniliyor. İnternet sayfasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin yaptığı gözaltıların haritası da yer aldı. Haritada göçmenlerin işledikleri iddia edilen suçlar listelenirken hangi ülkede oldukları da yazıldı. ICE'ın toplamda 3 milyon 100 binden fazla kişiyi gözaltına aldığını belirten sitede bir gözaltı sayacı da var. İngilizce'de yabancı anlamına gelen alien kelimesi genelde uzaylıları tarif etmek için kullanılıyor. Gözaltı ve sınır dışı uygulamaları ABD'de tartışmalara neden olan ICE'ın Ocak ayında Minneapolis kentinde yaptığı operasyonlar sırasında iki ABD vatandaşı hayatını kaybetmişti.
1: Evet, şimdi tabii üzerine konuşalım, konuşmamız gerekiyor. ABD'de Başkan Trump'ın sürekli hedefinde olan göçmenlere yönelik bu benzetme ülkede nasıl yankı buldu acaba? Habertürk yazarı Oray Eğin yayın konuğum. Oray'ı da gördüm. Oray, merhaba, hoş geldin yayına. İyi bayramlar bu arada.
2: İyi bayramlar Esra, hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki Trump yönetiminin bir göçmen karşıtı tavrı, tarzı, böyle bir politikası var ama biliniyor ama bu artık göçmen karşıtlığını da aşan ifadeler değil mi? Artık başka bir seviye. Ne diyorsun?
2: Şimdi Trump yönetiminin aslında kamuoyu desteğini bulduğu nadir konulardan bir tanesi bu yabancılarla mücadele konusu. Çünkü özellikle de Biden döneminde işte bu sınırların kevgire dönmesinden dolayı kontrolsüz göç, işte Meksika sınırından geçen insanlar hakikaten hem demokrat seçmeni hem cumhuriyetçi seçmeni biraz tahammül noktasına aştı bu seçmenin. Dolayısıyla Trump bunun üzerine bir propaganda inşa ederek ciddi bir kamuoyu desteği aldı ve hakikaten de bir anlamda başarılı da oldu denilebilir. Bazı yöntemler son derece hoyrat olmakla birlikte ve yargıya takılmakla birlikte işte ne bileyim çeşitli ülkelere mesela toptan vize yasağı ama mesela sınırlardan yasa dışı geçişi engelledi. Şimdi burada tabii bunun üzerine de gitmek istiyor Trump. Yılbaşında bu aliens.gov, aliens.org sitelerinin adresleri alındığında hepimiz çünkü biliyorsun daha evvel de konularda defalarca konuştuk. Uzaylılarla ilgili bilinmeyen bilgiler açıklayacaktı evet. Trump değil mi? Hep hani gizli dosyalar açıklayacaktı. Evet. Bunu şimdi biz de gerçekten böyle bilgiler açıklayacağını, bu sitelerin buna hizmet edeceğini zannediyorduk. Fakat bir kelime oyunu yapıyor. Şimdi Latince kelime kökeni alienus'tan geliyor, aliens. Hem yasal İngilizce'de yani yasal terimlerde yabancı anlamında kullanılıyor. Bir kelime oyunu yapıyor. Hem de uzaylı anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla burada aliens aslında kullandığı ifadede uzaylıları değil, bu her ne kadar site işte 90'lı yılların bilim kurgu filmlerini andırsa da uzaylıları sanki

0: gösterecekmiş gibi gözükse de Trump'ın en çok destek bulduğu yasa dışı göçmenler ve yabancıların işlediği suçlar üzerine çeşitli ülkeler var. Bu ülkelerin vatandaşlarının ya da bu ülke kökenli olan insanların işlediği suçlar yer alıyor işte haritalarda. Ve Trump bunun üzerine gitmeye çalışıyor ama tabii böyle bir ortamda ne kadar ses getirir bilinmez. Çünkü Amerikalı'nın uzaylılardan önce başka öncelikleri var tabii. Ama Trump bu gündemi değiştirmek istiyor mu? İstiyor ama ne kadar başarılı oluyor tartışılır Esra.
1: Şimdi Oray, biraz önce sen de dedin ya, belki de Trump'ın tek destek aldığı meselelerden birisi bu göçmenlerle ilgili konu. Şimdi malum Trump'ın işte İran'la olan savaşla ilgili zor günler yaşıyor. Zorda olduğu artık aşikar. Ekonomik sıkıntılar var içeride. Önünde bir yaklaşan bir seçim var. İşte Epstein dosyaları var filan, böyle bir sıkışmışlığı var. Acaba o sıkışmışlığı, yani elinin en güçlü olduğu yerden böyle bir el yükselterek mi aşmaya çalışıyor? Yani aslında tribünlere mi oynuyor?
0: Şimdi bütün dünya aslında bu noktaya gelecek. Burada ironik olan Amerika'nın bir göçmen ülkesi olması. İşte tarih boyunca işte İngiltere'den kaçarak kurdular bu ülkeyi ve daha sonra hep çeşitli göçmenlere kucak açtılar. Özgürlük anıtının simgesi bu zaten. Amerika'nın herkesi kabul etmesi gerek İkinci Dünya Savaşı'ndan ve göçmenlerin sırtından aslında yükseldi. Önce kölelerin sırtından yükseldi Amerikan İmparatorluğu ve daha sonra da göçmenlerin sırtından yükseldi. Özellikle de son yıllarda işte mühendislik, tıp alanında neredeyse bütün bu hayati hizmetler hep göçmenler sayesinde ilerliyor. Çünkü Amerikalılar da ya da işte zaten herkes aslında bütün Amerikalılar göçmen ama işte beyaz Amerikalılar diye bu işlere çok fazla mühendis çıkartamıyorlar. Bu bir sorun. Trump da bunu zaten biliyor. Nitelikli göçmen almamız gerekiyor diyor. Ancak dünyada da böyle bir durum var. Şimdi gelişmiş devletlerin vatandaşları servet sahibi olmaya başladıkça, refah seviyeleri artmaya başladıkça gündelik işleri yapmak istemiyorlar. Bulaşık yıkamak istemiyorlar, ne bileyim kuryelik, şoförlük yapmak istemiyorlar, kamyon sürmek istemiyorlar, benzincinde çalışmak istemiyorlar ve bunlar için bütün dünyada göçmenlere sırtında ya da nedir, üçüncü dünya ülkesinde aşırı yoğunluklu nüfusların olduğu işte Bangladeş gibi ülkelerde 1 milyar kişi var. Bunlar geliyor ve bu iş bizim görmediğimiz bir sürü operasyonları bunlar yapıyor. Mutfaklarda bu insanlar çalışıyor vesaire vesaire. Ancak giderek de göç sayıları çok artmaya başlıyor. Tabii orada yaşamaya başlıyorlarken asimile olma problemleri yaşanıyor. Ama daha da büyük bir mesele var burada. Giderek iş pastası daralmaya başladı. Pek çok iş ortadan kayboluyor. Bunu biz de yaşayacağız önümüzdeki yıllarda. İşte Facebook gibi şirketlerin binlerce kişiyi işten atmaya başladığını, bu işleri yapay zekaya ihale ettiğini görmeye başladık. Pek çoğumuz, belki sen de ben de birkaç seneye işsiz kalacağız ve burada bizim yerimize işte grafikler, bilgisayar grafikleri konuşacak. Bunlar olası şeyler. Bu insanlarda isterseniz bir öfke oluşturuyor ve Amerika'da da bu öfke var. Yani şimdi hem evet tuvalet temizlemek istemiyorlardı, kamyon sürmek istemiyorlardı ama şimdi o işlere bile mecbur kalmak zorunda oldukları işte bir öfke oluşmaya başladı toplumda ve Trump da bunu kaşıyor. Çok daha ciddi sorunlar olacak. Önümüzdeki yıllarda çok daha ciddi anlamda bu göçmen karşıtlığını tartışmaya başlayacağız. Bütün dünyada tırmanıyor göçmen karşıtlığı ama şimdi bu Trump'ı kurtarmaya yetecek mi? Burada büyük bir soru işareti var. İlk seçimlerde yetti kurtarmaya. Önemli bir etkendi Trump'ın seçilmesi burada. Özellikle Biden döneminde bu göçmen travması, yasa dışı göçmen travması. Yani ben bunu bizzat yaşadım. Çünkü sokaklarda birden işte başka milletlerden insanlar, bir kısmı bunların Türkçe konuşan Afrikalılar mesela Meksika üzerinden gelmişler. Bayağı sayıları gözle görülür oranda artmaya başladı. Kurye olarak çalışıyorlar vesaire vesaire. Bir anda Trump'la birlikte bunların sayılarında gözle görülür bir azalma oldu. Ancak sırf bu mesele, ekonomik problemler, Epstein meselesi, savaşın yarattığı hasar, bunları şimdi ara seçimlerde bence Trump'ı kurtarmaya yetmeyecek gibi gözüküyor. Her ne kadar Trump şu anda çok da ivme kaybetmemiş olsa da eskisi kadar iş yapmıyor diyebilirim. Ekonomik problemlerin gölgesinde bu mesele Esra.
1: Peki ara seçime yaklaşırken Kasım'a doğru bu meselede göçmen karşıtlığında eli çok çok daha yükseltir mi? Yani başka hamleler beklenir mi Trump'tan?
0: Zaten çok önemli bir hamle yaptı geçtiğimiz günlerde. oturma izni, green card, yeşil kart başvurularında bugüne kadar Amerika'da hep mesela diyelim orada öğrencisiniz, sonra iş buluyorsunuz okuldan mezun olduktan sonra ve yeşil karta başvuruyorsunuz. O süreçte de Amerika'da bekliyorsunuz başvurunuz değerlendirilirken ya da biriyle tanıştınız, evlendiniz, o sponsor oldu.

0: oldu. Kart çıkana kadar orada bekliyoruz. Şimdi burada bir değişikliğe gitti Trump. Kendi ülkelerinde bu vatandaşların oturma izinlerini beklemesi gerektiği söyledi. Bu illaki yargıya taşınacaktır ama Trump böyle yargıya taşınacağını bile bile sınırları zorluyor. Çünkü belki yargıdan olumlu bir karar çıkarsa bu karar sonuçta gerçekleşmiş olacak. Bu gibi hamleler elbette olacaktır ve giderek daha da zorlaşacaktır. Yani hatırlasana eskiden Amerika mesela benim çocukluğumda sonsuza dek vizelerdi. Indefinite yazardı vizelerin üzerinde. Sonra bunu 10 yıla döndürdüler. Şimdi randevu almak zorlaştı. İşte biz bunu Schengen ülkelerinde de yaşıyoruz. Daha da tabii ki sıklaştıracaktır bunu. Çünkü dediğim gibi burada bir kamuoyu desteği var Trump'ın arkasında ve her iki partinin, her seçmenin ortak bir kaygısına dönüştü bu mesele.
1: Şimdi ABD'de çok fazla anket yapılıyor biliyoruz. Oray, seninle de sık sık konuşuyoruz. Neredeyse her tartışmalı başlıkta anketler yapılıyor. Bilmiyorum son anketler nedir? Ne diyor yani bu meselede göçmen karşıtlığında? Bir de ne kadar güvenilir o da ayrı bir mesele gerçi ama.
0: Şimdi anketlerle Trump'ın siyasetteki etkisi üzerinde bir ters orantı olmaya başladı. Çünkü evet kamuoyu desteği %30'larda gözüküyor. %40'ın altına düştü ve tarihi oranda Trump'a yönelik kamuoyu desteği çok azalmış durumda. Özellikle ekonomi konusunda çok kuvvetli zannedilirdi Trump. Burada da mesela irtifa kaybetmeye başladı. Ama bir yandan da şunu görmeye başladık. Mesela Texas gibi yerlerde ya da başka yerlerde Trump karşıtı, Trump'ın kendi partisinden Trump karşıtı adaylar teker teker ön seçimleri kaybetmeye başladılar. Yani Trump'ın hala parti üzerinde bir etkisi olduğu, seçmen üzerinde bir etkisi olduğu da söylenebilir. Dolayısıyla burada evet yani anketler Trump'ı her konuda desteğini kaybetmiş gözüküyor. İtiraf edeyim açıkçası son olarak göçmenlerle ilgili bir ankete bakmadım ama genel olarak hep yüksek. Trump'ın en kuvvetli çıktığı alan hep geleneksel yani ikinci döneminden beri hep bu konuda yüksek çıkıyordu. Hep kamuoyu desteği yüksek çıkıyordu ekonomiye kıyasla. Ama bu rakamlar genel olarak son zamanlarda biraz yanıltıcı olabilir. Yani biz Trump'ı kaybetti işte çok zor durumda gibi gözüküyoruz. Patır patır ön seçimleri kendi adayları kazanmaya başladı şimdi ve bu da bir endişeye dönüştü Amerika'da özellikle muhalifler açısından. Acaba Kasım'da da beklendiği gibi bir bozguna uğramayacak deniyor. Dolayısıyla sürprizlere çok
1: uğramayabilir
0: açık
1: mi
0: bir
1: sence?
0: Dönem olacak.
1: Uğramayabilir mi yani hani bütün dünyada böyle bir kanaat var ama tam tersi bir şey mi
0: Esra,
1: olacak?
0: Trump'la ilgili her tahminim yanlış çıkıyor ki dolayısıyla. Yani ben İran'a da saldırmayacak. Yani aklı başında bir insan İran'a saldırmaz diye düşünüyordum. İran'a saldırdı. Şimdi burada da yani her halükarda ben ilk yani normal olması gereken şey halkın Trump'a bir ceza vermesi gerektiği. Ara seçimlerde hep görevdeki başkana bir ceza veriliyor. Ve şimdi yani Amerikalıların en çok ilgilendiği konular benzin fiyatları, market fiyatları, ne bileyim insanlar mesela arabalarını kullanmamaya başladılar vesaire vesaire. Burada bir ceza alması lazım. Ama şimdi bakıyorum bu ön seçimlere mesela Texas'ı kaybedeceği konuşuluyordu. Gayet de pek kaybedecek gibi gözükmüyor şimdi. Dolayısıyla bu soruna yanıt vermeyeyim ben.
1: Peki benzin fiyatları dedin. Yani bir orada bir güncelleme alayım mı senden? Ne kadar benzin fiyatları artmaya devam ediyor mu yoksa bir durgunluk var mı? Şimdi bir işte savaş artık hani kısmi olarak da bitti gibi. Gerçi Trump biraz nazlanıyor galiba işte bir anlaşma imzalamada. Ben bir düşüneyim falan dedi. İşte herkes olumlu mesajlar veriyor ama ekonomi ne durumda? Çarşı, pazar yani sıradan bir ABD'li de domatesin, biberin fiyatını konuşuyor mu?
0: Konuşulmayacak gibi değil yani ben sana söyleyeyim geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz haftalarda bir domates aldım yani 20 dolar falan ödedim yaklaşık zannedersen bir kilosu. Hadi tamam ben pahalı bir yerden aldım ama
1: Bir kilo.
0: ucuzu da ondan çok daha ucuz değil
1: 20
0: evet bir
1: dolar.
0: kilosuna işte poundla zaten satılıyor. Dolayısıyla ya da 1,5 kilo diyeyim. Dolayısıyla mesela işte yumurta konusunda yani şöyle bir durum var bütün enflasyonun olduğu ülkelerde olduğu gibi fiyatlar arttı mı? Genelde düşmüyor fiyatlar. Bir kere arttı mı genelde düşmüyor. Şimdi benzin fiyatlarında da eyaletten eyalete farklılık gösteriyor. Kaliforniya ilginç bir örnek. Çünkü vergisi çok yüksek. 6 dolar benzinin galonu işte 3 küsur litreye tekabül ediyor zannedersen. 6 dolarlık bir galon benzine alışmaya başladı Amerikalılar. Bununla yaşamaya başladılar. Texas gibi verginin daha düşük olduğu Trump'a destek veren ülkeler, böyle eyaletlerde de mesela benzin fiyatlarının artmaya başladığını görmeye başladık. İşte mesela psikolojik sınır 5 dolar. İşte dediğim gibi 6 dolar, 6,5, 7 dolarlar, 5 dolarlar, 4 dolarlar eyaletten eyalete. Bununla alışmaya başladı. Bu şimdi 1 dolar gibi gözüküyor galonda belki fark ama yapılan hesaplamalarda her bir Amerikan vatandaşı için işte 300 küsur milyonluk diyelim. Bu İran Savaşı'nın yani doğrudan otomatik maliyeti kişi başına 1500 dolarlık yıllık harcama ekstra bir masrafa tekabül ediyor. Ve bu her zaman artıyor işte yaz mevsimi başladı uçak fiyatları inanılmaz yukarıda uçak fiyatları.

0: şirketleri battı. Bir tane de daha bir hava yolu şirketi batmanın eşiğinde. Yani bunlar iyi göstergeler
1: Değil.
0: değil herhangi bir hükümet açısından. Ve tabii bunlar da bu durumda insanları rahatsız ediyor. Dediğim gibi normal şartlarda bir cezalandırma gerekiyor iktidardaki partiye. Ama Trump bu. Hiç belli olmuyor. Bugüne kadar bütün ezber, bütün yok oldu dediğimiz anlardan hep çıktı. Dolayısıyla
1: Ve
0: bilmiyorum.
1: şu tabloda da görünen o ki herhalde Trump seçime doğru bu göçmen karşıtlığını da daha da kaşıyacak gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum.
0: Kuşkusuz.
1: Çok teşekkür ediyorum Oray. Çok kıymetli katkıların için sağ olasın. Tekrar görüşmek üzere.
0: İyi
1: İyi
0: akşamlar.
1: bayramlar. Teşekkürler.
0: Teşekkürler, iyi akşamlar.
1: Çok teşekkürler. Devam edelim şimdi. Efendim İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Fatih'te fetih yürüyüşü yapılırken Boğaz'da da gemi korteji vardı.
2: Fetih yürüyüşü, gemi korteji ve mehteran gösterileri. İstanbul'da gün boyu fetih coşkusu vardı.
3: Hem İstanbul'un fethi hem cuma hem bayram hepsi bir arada, çok mutluyuz.
4: Öyle çocuklarla yürüyüşe katıldık. Çok gururluyuz, çok duyguluyuz.
2: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. O yerlerden biri de tarihi yarımadaydı. Fetih yürüyüşü düzenlendi.
5: Yürüyüş Beyazıt Meydanı'nda başladı. Çok geniş bir katılım var. Önde mehter takımı, arkada yürüyüşe katılanlar hep beraber Ayasofya Meydanı'na ilerliyorlar.
6: Bu anlamlı günde burada olduğum için çok mutluyum.
7: Bu duyguyu anlatmak çok imkansız gibi geliyor bana.
8: Ecdadımıza sahip çıkıyoruz. Atatürk'le bizim, Fatih Sultan Mehmet'le bizim bölünmeyeceğiz, birlikte olacağız.
9: Gerçekten Türk olmaktan da çok büyük onur, gurur duyuyorum.
10: İstanbul bizim.
9: Tabii İstanbul bizim.
11: 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet Han bu şehri alırken arkasında olanlara bakmak lazım. Allah bir güzel müjdeyi gerçekleştiriyor.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Sultanahmet'te kurduğu çadırda kapalı alan gösterimi vardı. 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in vizyonundan, gemilerin karadan yürütülmesindeki stratejik yöntemlere kadar birçok detayda bu gösterimde izleyiciyle buluştu.
12: Fatih Sultan Mehmet'in mekanı cennet olacak.
13: Nasıl buldunuz?
12: Çok güzel.
14: Herkes gelsin görsün, güzel bir yer.
2: Sarayburnu'nda da yüzlerce tekne bir araya geldi. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde gemi korteji yapıldı.
15: Türk bayrağıyla donatılan 120 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti, halkı selamladı.
2: TCG Fatih gemisi de Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açıldı.
16: Biz yurt dışından geliyoruz, Almanya'dan. Özellikle bu şeyi yaşamak istedik, bu atmosferi. Çok muhteşem, muhteşem bir şey. Ne kadar gurur duysak azdır yani.
17: Çok güzel bir duygu. Hem tatil hem İstanbul'un fethi, yoksa zaman bulamıyoruz böyle gezmeye.
1: Şimdi sırada yeni bir uygulama var efendim. 112 acil ihbar hattının sağladığı pek çok hizmet ve daha fazlası tek bir mobil uygulamada toplandı. Uygulama sayesinde doğal afetlerden trafik kazalarına, şiddet olaylarından trafik radarlarına kadar pek çok toplumsal vaka tek tuşla yetkililere bildirilecek. Uygulamanın ayrıntılarına yakından bakalım şimdi.
18: Hayat söz konusu olduğunda doğru yön, doğru zaman ve doğru koordinasyon hayati önem taşır.
2: İlk yardım, yangın, trafik kazası, şiddet olayları, deprem ya da trafik radarları. Pek çok farklı alandaki veriler tek bir dijital çatı altında toplandı. Hayat 112 acil mobil ihbar uygulaması hayata geçti.
18: Çünkü bazen bir çağrı sadece bir çağrı değildir.
2: İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulamayla 112 Acil Çağrı Merkezi'nin sunduğu hizmetler mobil uygulamada toplandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni uygulamanın hayata geçtiği bilgisini sosyal medya hesabından paylaştı. Acil durumlarda kaybedilen her saniyenin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla Hayat 112 Acil'i milletimizin hizmetine sunduk dedi.
19: Konumunuzu tek tuşla paylaşabildiğiniz, fotoğraf ve video ekleyebileceğiniz ihbarlarınız acil yardım ekiplerine saniyeler içinde ulaşabiliyor. Aynı zamanda vatandaşlarımız kendilerine en yakın hastane, eczane ve sağlık kuruluşlarının konum bilgilerine de hızlıca erişilebiliyor.
2: Uygulama sayesinde kriz anlarında adres tarif etme telaşı da ortadan kalkacak. Kullanıcının konumuna ve sisteme kaydedilen adreslere yardım çağrılabilecek.
18: Farklı görevler,

0: ama aynı hedef. Hayatı korumak.
1: Uygulamayla doğal afetlerde tek tuşla bildirilecek. Okul acil ihbar hizmeti de devreye alınacak. Okullarda olası şiddet olayının çağrı merkezine çok acil koduyla düşmesi sağlanacak.
0: Devletin birleşen gücü.
1: Kadına şiddet olaylarında daha önce hizmete alınan KADES uygulaması da bu uygulamaya dahil edildi. Yeni dönemde uyuşturucu olaylarının bildirilmesi amacıyla uyuma sistemi de devreye alınacak. Sahipsiz sokak hayvanları da yetkililere tek tuşla bildirilebilecek. Yaralı ya da yardıma muhtaç hayvanlara da hızlı müdahale edilebilecek.
2: Ve dünya gündemiyle devam ediyoruz bültene. Şimdi de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ulaşımı da kökten değiştirdi tabii. 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da sivil hava sahası kapalı. Bu nedenle ülkeye giriş ve çıkışların neredeyse tamamı trenlerle sağlanıyor. Milyonlarca Ukraynalı da savaşın ilk günlerinde bu trenlerle ülkeden ayrıldı. Bugünse kimi hasret gidermek, kimi de evine dönebilmek için yine aynı raylarda yolculuk yapıyor. Üstelik bu trenler dünya liderlerini de defalarca Kiev'e taşımıştı. Şimdi savaşın gölgesindeki o uzun ve zor yolculuğu ekranlarımıza getiriyoruz.
3: Polonya'ya arkadaşımı ziyaret etmek için gitmiştim. Kiev'e dönüyorum.
4: Savaş nedeniyle Fransa'ya yerleşmiştim. Ben bir şarkıcıyım. Bundan dolayı çok seyahat ediyorum. Şimdi de grubumla Ukrayna'da bir turumuz olacak.
5: Kimileri hasret gidermek, kimileri de eve dönmek için kullanıyor. Ukrayna'da trenler artık sadece bir ulaşım aracı değil. Ülkeyi dünyaya bağlayan bir yaşam hattı. 24 Şubat 2022'de başlayan savaş nedeniyle Ukrayna'da sivil hava trafiği durmuş durumda. Ülkede bulunan havaalanları da büyük ölçüde kullanılamaz halde. Bazıları hafif, bazıları ağır hasarlı. Diğer ülkelere ulaşımsa genelde trenle sağlanıyor.
4: Oldukça zor bir hayat yaşıyoruz. Yolculuk da fazlasıyla zorlu ve uzun.
5: Polonya'nın Çelm kentinden Kiev'e giden trende yolculuk, yaşanan gecikmelerle birlikte 16 saati aşabiliyor. Üstelik sınıra girebilmek için yolcuların farklı araçları kullanması gerekli.
6: Yolculuğum gerçekten uzundu. Dün sabah 6'da yola çıktım. Normandi'den Paris'e trenle geldim. 3 saat sürdü. Daha sonra Paris'ten Varşova'ya uçakla geldim. Varşova'dan Çelme trenle geldim. Ve en son da işte Kiev'e giden bu trendeyim.
7: Normalde Varşova'ya birkaç saat içinde uçakla gidebiliriz. Ancak şimdi 16 saat süren tren yolculuğu yapıyoruz. Ve bazen sınırda pasaport kontrolünde çok uzun saatler bekliyoruz.
5: Tren sadece sivilleri taşımıyor. Savaş süresince Ukrayna'yı ziyaret eden birçok siyasiyle trenle seyahat etti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, tren kullanan liderlerden sadece bazıları. Trendeki her Ukraynalının ayrı bir hikayesi var. Ancak dilekleri ortak.
8: Birlik olup Kiev'de yaşamaya devam edeceğiz. Tüm Ukraynalıların ortak bir isteği var. Bu savaşın bir an evvel bitmesi ve barışın sağlanması.
7: Ben işgal edilen Kırım bölgesindenim ve ana vatanıma yıllardır gidemedim. Ukrayna'nın tıpkı 2014'ten önce olduğu gibi yaşamak için güvenli bir yer olmasını istiyorum.
2: Ve buradan da Afrika'ya döneceğiz. Şimdi bir yanda kurallı, korunan bir hayat, diğer tarafta da suya, yemeğe ulaşmak için verilen hayatta kalma mücadelesi. Aynı gökyüzünün altında iki farklı hayattan bahsediyoruz. Habertürk ekibinden Arzu Kaya ve Ahmet Uludağ Kenya'ya gitti. O çarpıcı, çelişki içeren gerçeği sizler için görüntüledi.
9: Afrika'nın en çok turist çeken ülkelerinden biri Kenya. Doğal güzellikleriyle hayran bırakıyor. Ama o güzelliğin birkaç kilometre ötesinde derin yoksulluk hüküm sürüyor.
10: Kenya'nın başkenti Nairobi'deyiz. Bir zürafa merkeze geldik. Burada çevreye o kadar hassas ve duyarlılar ki görüyorsunuz plastikleri içeri sokmak yasak. Dışarıda bu şekilde kapıda bırakıp içeri girebiliyorsunuz. Şimdi hep beraber içeri girelim.
9: Doğaya ve hayvanlara yönelik kurallar oldukça sıkı.
10: Şimdi içeri girdik ve

0: Burada lütfen ellerinizi yıkayınız uyarısı var. Neden? Çünkü zürafaları besleyeceğiz. Beslemeden önce de ellerimizi yıkayacağız. Hello.
1: How are you?
0: Fine, thanks. And you?
1: I'm fine, you. This is a food for giraffes. You can feed it by using your index finger.
0: Okay, thank you. Nasıl besleyeceğimizi de anlattı. Böyle birer tane vereceğiz. Tabağın hepsini yiyordun. Bütün tabağı yedin ya. Yavaş bir tane ver dedi adam, sen hepsini yiyorsun. Kenya'da birçok noktada sigara içilmez uyarısı görüyorsunuz. Açık alanlarda dahi sigara içilmiyor ve cezası da tam 500 dolar. Şimdi Nairobi'den yaklaşık bir saat uçuşuna böyle küçük uçaklarla ülkenin batısına gideceğiz. Kisumu şehrine gidiyoruz. Ancak Kenya'nın başka bir yüzü daha var. Başkentten uzaklaştıkça manzara değişiyor. Bazı bölgelerde yoksulluk öyle derinleşiyor ki kapkaç riskine karşı bazı noktalarda araçların camları bile kapatılıyor. Kenya'da gıdaya erişmek birçok noktada oldukça zor. Özellikle et burada çok kıymetli. Birçok sivil toplum kuruluşu buraya yardım yapıyor. Adak kurbanları kesiliyor. Ve aileler de işte bu şekilde geliyorlar. Saatlerce alacakları bir lokma et için çocuklarıyla birlikte bekliyorlar. Çocuklar, yıpranmış kıyafetlerinin içinde bir tabaklık yemek için sırada. Bu coğrafyada suya erişmek de oldukça büyük problem. Depolardan doldurdukları suyu kuyulardan çektikten sonra bidonlara doldurup aynı zamanda günlük hayatta çamaşırlarını yıkamak için de işte bu şekilde kullanıyorlar. Birçok aile için yaşam toprak evlerle çevrili dar alanlardan ibaret. Saatler süren bekleyişin sonunda ellerine geçen yalnızca bazen tek öğünlük yemek oluyor. Bestie,
1: hmm.
0: Best friend.
1: Yes.
0: Hmm. Yokluk hayatlarının her yerinde ama neşeleri hala dimdik ayakta. İnanılmaz bir yokluk içerisinde yaşıyorlar. Şu anda zaten görüyorsunuz kaldıkları noktalar. İşte böyle yerler, eşyalarını burada kurutuyorlar, burada yıkıyorlar, burada yiyip burada hayatlarını idame ettiriyorlar ama bu yokluk içerisinde inanılmaz mutlular. Görüyorsunuz. Good smile. My friend. Neşeleri hiç bitmiyor.
2: Bir tarafta turistlerin fotoğraf çektirdiği doğa merkezleri, diğer tarafta yaşam mücadelesi veren insanlar. Kenya, aynı coğrafyada iki farklı dünya gibi.
3: Jeff Bezos'un kurucusu olduğu Blue Origin'e ait roket fırlatmaya saniyeler kala büyük bir şiddetle patladı. Devasa ateş topu kilometrelerce uzaktan görüldü. Patlamanın etkisiyle evler sallandı.
4: Hazırlıklar tamamlandı. Fırlatma için geri sayım başladı. Ancak tüm çabalar hüsranla sonuçlandı. Jeff Bezos'un kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi Blue Origin'e ait bir New Glenn roketi, Florida'da yapılan test sırasında büyük bir şiddetle patladı. Sıcak ateşleme testinin başlamasından saniyeler sonra Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasını devasa bir ateş topu kapladı. Patlamadan kaynaklanan şok dalgaları sahil şeridinde hissedildi. Cocoa Beach'teki evler sallandı. Güney Carolina'nın yüzlerce kilometre kuzeyinde yaşayanlar gökyüzünde bir parıltı gördüklerini bildirdi. Jeff Bezos, şirket çalışanlarının tamamının güvende olduğunu ve yaralanan olmadığını açıkladı. Yaşananları çok zorlu bir gün sözleriyle değerlendirdi. NASA yöneticisi Jared Isaacman ise uzay yolculuğu acımasızdır. Fırlatma yeteneği geliştirmek son derece zordur ifadelerini kullandı. yeniden roket üretmek için çalışacaklarını söyledi.

0: patlayan roket, Ay'a gönderilmesi planlanan iniş araçlarındaki sistemler arasında yer alıyordu. NASA geçtiğimiz hafta Blue Origin'in 20 milyar dolarlık Ay üssü inşaatına başlama sözleşmesinin yolunun açıldığını duyurmuştu.
1: Peki tekrar yurda döndük. İzmir'in Karaburun ilçesinde Ege'nin masmavi sularından çıkan balıkların açık artırmayla satıldığı balık mezatına götürelim şimdi sizi. Mezat hem bölge halkının hem de şehirden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.
0: Tertemiz havası, masmavi denizi, bir de o denizden çıkan çeşit çeşit balığı. İzmir'in Karaburun ilçesi son dönemde balık mezatıyla da ilgi görüyor.
2: Marmut, 1 kilo 2500 lira. 2500. Yaz.
3: Karaburun balık mezatı 8 yıldan beri devam ediyor. Balığın en pahalı satıldığı, en kaliteli satıldığı mezat bizim mezat. Balık çeşitliği çok bizde. Fangilisinden, sinarisinden, lahuzundan, aklına hangi balık gelirse var.
0: Su Ürünleri Kooperatifi'nde yapılan mezat küçük ölçekli balıkçıların yüzünü güldürüyor.
4: Balıkçılar tuttukları balıkları direkt mezata bırakıyorlar. Mezatta da açık arttırma usulüyle satılan balık değer buluyor ve balıkçıya daha yüksek oranda da para ödeniyor. O açıdan hem de turizmine çok katkı sağlıyor.
2: 1 lira, 1000, yaz bunun peşin.
0: Balıklar kutulara konulup hazırlanıyor. Çanın çalmasıyla mezat başlıyor. Barbun, Lidaki, Adabeyi, Fangri, İskaroz, Sinarit, Kırlangıç, Lipsoz. Hepsi görücüye çıkıyor.
5: İzmir'den geldim tatil için. Hoşuma gitti. Balıklar taze. Almak istedim.
0: Zaman zaman kıyasıya rekabet yaşanıyor.
6: 650.
2: 650.
6: 700.
2: 700.
6: 700
2: dedim ben.
6: 850.
2: 800. 800. 850.
7: Balıklar çok güzel, çok lezzetlidir. Ben her zaman geliyorum. Çok memnunum buradan. Lidaki aldım, Adabeyi aldım, Karşık aldım.
0: Mezatın en pahalı balığı 5,5 kiloluk dev lahusu oldu.
8: En güzel balıktı. 7500 liraya aldım sanırım. Haftada bir, iki haftada bir gelmeye çalışıyorum.
9: Ankara'dan geldik. Bayram tatili için gelmiştik aile olarak. Mezattan da daha önceden bilgimiz vardı. Mezat çekişmeli geçti bence. Talep gören balıklara teklif veren çok oldu. Bence tazeliği ve kalitesiyle değer rakamlar.
10: Kocaeli'nden geliyoruz. Burada yazdığımız var. Mezattan çok keyif alıyoruz. Her gün geliyoruz. Kızım Beri de balıklara çok meraklı. Buradan güzel dil balığı aldık. İsparoz aldık. Çok lezzetliydi.
11: Valla balık mezatı çok güzel. Çok enteresan güzel balıklar var ama açıkçası pahalı.
10: Ankara'dan geliyoruz. Biz mezatı düzenli takip ediyoruz çocuklarımla. Eşim meraklısı aslında. Biz de onun sayesinde meraklısı olduk. Sevdiğimiz balıkları toplayıp gideceğiz.
2: Evet, var mı?
1: Adalet Bakanlığı elektronik teminat mektubu sistemini devreye alıyor. Yeni sistemle fiziki belge kullanımı azaltılacak. Teminat mektuplarının kaybolma ve zarar görme riski de ortadan kalkmış olacak böylece.
0: Banka teminat mektupları dijitalleşecek. Belgelerin kaybolma veya zarar görme riskinin önüne geçilecek. Adalet Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında elektronik teminat mektubu sistemini hayata geçirecek. Hukuk muhakemeleri ve icra dairelerine banka teminat mektubu elektronik ortamda sunulacak. Mektuplarda UYAP'la entegreli standart şablon uygulanacak. Yeni sistemle mahkemeler arası uygulama farklılıkları ortadan kaldırılacak. Teminat mektuplarının kabulüne ilişkin tereddüt yaşanmayacak. Belge içeriklerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların önüne geçilecek. Teminat mektuplarının zarar görme veya kaybolma riski de ortadan kalkacak. Mahkemelerdeki işlem süreleri dijital ortamda daha hızlı yürütülecek. Adalet hizmetlerinde bürokratik süreç azaltılacak.
1: Efendim, Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında piknik yapmak isteyen grup suyun yükselmesiyle bir anda nehrin ortasında kaldı. 8 kişi kayıklarla kurtarıldı.
0: Piknik yapıp eğlenmeye çıktılar. Suyun yükselmesini hesaba katmadılar. Mahsur kalınca ekiplerden yardım istediler. Adıyaman'da 8 kişilik arkadaş grubu Fırat Nehri kıyısında piknik yapmak istedi. Malzemelerini alan grup nehir kıyısına gitti. Başlangıçta hiçbir sorun görünmüyordu ama birdenbire su yükselmeye başladı. Bir anda nehrin ortasında kalan grup yardım istedi. Bölgeye afet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkçı kayıklarının da yardımıyla 8

0: kişi kurtarıldı.
1: Peki böylece bu saati noktalamış olalım ama lütfen ekran başından ayrılmayın. Saat başında sıcak gelişmelerle buradayız.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: CHP'de gözler yarına çevrildi. Kılıçdaroğlu ve özel cephelerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu yarın ne açıklayacak? Sonrasında nasıl bir strateji izleyecek? Parti yönetimi nasıl şekillenecek? Özgür Özel parti içinde mücadeleyi mi, yeni parti kurmayı mı seçecek? Kulislerde neler konuşuluyor? Seçmen yaşananları nasıl değerlendiriyor? Serap Belet soruyor. İletişim uzmanı Ali Saydam, AK Parti milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin, hukukçular Avukat Bülent Yücetürk, Avukat Zafer İşeri, Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca yaratıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.
3: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 24, Bursa güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 29, Muğla güneşli 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 30, Adana güneşli 28 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yağmurlu 10 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 20, Kayseri güneşli 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 13, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 25, Şanlıurfa 26 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: İstanbul, sıfır atığın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen sıfır atık hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak sıfır atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur

0: Mur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim yeniden merhabalar, iyi bayramlar. Saatler artık 18 olmak üzere. Son dakika ile başlıyoruz bu yeni saat dilimine. ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar var. Ekranlarınızda görüyorsunuz. Trump diyor ki Hürmüz Boğazı derhal açılmalı. Habertürk Dış Haber Müdürü Gizem Ösün'e dönelim ve Trump'ın bu son dakika açıklamalarını Gizem bize anlatsın. Gizem.
1: Aslında Trump'tan hemen hemen her gün duymaya alışık olduğumuz bir dizi madde paylaştı Trump. Ama en son cümlesinden başlamak istiyorum bu son dakika gelişmesine. Aslında en önemli nokta da burası Esra. Birazdan durum odasında İran'la ilgili anlaşmaya dair nihai bir karar vermek üzere bir toplantı yapacağını açıkladı ABD Başkanı Trump. Bu neden önemli? Aslında Amerika basında şöyle bir iddia yer alıyordu dünden bu yana. İran ile Amerika arasında bir mutabakata varıldı fakat son olarak son şeklini vermek için Trump'ın onayının beklendiği iddia ediliyordu. ABD Başkanı Trump'ı hatırlayacaksınız hemen hemen her gün ya savaşa geri döneceğiz ve bunu çok güçlü bir şekilde yapacağız. Önceki saldırılardan daha yoğun saldırılar düzenleyeceğiz ya da bir anlaşma yapacağız diyordu. Şimdi bu yaptığı son açıklamada da nihai kararı vermek üzere birazdan bir toplantı yapacağını söylemiş. Uzun bir mesaj paylaşmış ABD Başkanı Trump. Bu mesajının başında da dediğimiz gibi aslında yine İran'dan beklentilerini sıralıyor peş peşe. Bunların en önemlisi, Trump için en önemlisi, İran'ın bir nükleer silah ya da nükleer bomba sahibi olmayacağına dair söz vermesi. ABD Başkanı sık sık açıklamalarında işte İran asla nükleer sahibi olamaz diyordu. Buna dair bir taahhüt beklediğinin de yine bu ilk açıklamada altını çiziyor. Bir diğer tabii ki önemli taraf tüm dünyanın yakından takip ettiği bir gelişme olan Hürmüz Boğazı'nın her iki yönde de açılması ve özellikle geçiş ücreti alınmadan açılması. Malum İran artık bu konuda eskiye dönüş olmayacağını söylemişti defalarca ve yeni bir sistem kurulduğunu, gemilerden geçiş ücreti alacağını söylüyordu. Geçtiğimiz saat diliminde İran Dışişleri Bakanı Araki Umman'la mevkidaşıyla da görüşerek aslında Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri ele almıştı. Trump burada tekrar altını çiziyor. Bir geçiş ücreti alınmadan derhal açılmalı. Hürmüz Boğazı burada varsa mayınlar imha edilmeli. Biz çok sayıda mayını imha ettik ve bunları da ortadan kaldırdık diyor. İran'da geri kalanların imhasını tamamlayacak diyor. Ayrıca deniz ablukası, Amerika'nın uyguladığı deniz ablukası nedeniyle burada mahsur kalan gemilerin eve dönüş sürecine başlayabileceğini söylemişti. Bunu da bir duyuru şeklinde belirtiyor. Eşinize, ebeveynlerinize, ailelerinize benden selam olsun diyerek bu haberi de paylaşmış bu uzun mesajında. Ve bir diğer ayrıntı, nükleer toz. Yine ABD Başkanı Trump bunu daha önce de söylemişti. Geçen Haziran ayında İran'a yapılan B-2 bombardıman uçaklarıyla yapılan saldırılarda uranyumun dağların derinlerine gömülmüş bir nükleer toz haline geldiğini, bunu ancak ABD'nin çıkarabileceğini, hatta ABD ile sadece Çin'in çıkarabileceğini söylüyordu. Yine bu mesajda bunu Amerika Birleşik Devletleri çıkarabilir, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yakın koordinasyon içinde çıkarılır ve imha edilecek nükleer toz diyor. Bunu yine aslında dediğimiz gibi bu tüm açıklamalar günlerdir Trump'ın dile getirdiği, evet, İran'dan beklediği maddelerdi. En önemli noktayı söylemiştik Esra, nihai kararı vermek üzere. Evet. Durum odasında bir toplantı var.
0: Yani Gizem, senin de dediğin gibi aslında yeni bir şey söylemiyor değil mi? Yani şurada 2 aydır 3 aydır devam eden söylemlere yenisini eklemiş aslında. Burada yeni bir şey yok fakat buradaki tek yeni şey, senin de altını çizdiğin gibi, birazdan bir toplantıya giriyor. Yani nihai bir karar çıkacak. Ya anlaşma ya değil. Yani Gizem, önümüzdeki saatler sıcak geçebilir. Biz bir son dakika verebiliriz değil mi?
1: Öyle görünüyor Esra, Trump'ın açıklamasına bakarsak. Ama Trump elbette son dakika sürprizleri de bize sıkça yapabiliyor. Saat vererek özellikle, hatırlarsan bunu yapıyor. Evet. Son 24 saat, son 48 saat içerisinde bir açıklama bekliyoruz kendisinden. Bu kez yine dediğin gibi önümüzdeki saatlerde bir sıcak gelişme görebiliriz.

0: Ama genellikle ABD basını ve İran basını arasında karşılıklı yalanlamalarla geçen de bir süreçten geçiyoruz. Biraz bekleyebiliriz kesin sonucu görmek için. Ama dediğin gibi bu toplantının sonucu bizim için biraz belirleyici olacak gibi görünüyor.
1: Sanki şöyle de bir hava var ya, günlerdir konuşuyoruz tabii Gizem. Yani Trump aslında bu anlaşmayı yapacak ama biraz da nazlanıyormuş gibi bir hava var. Şimdi o tavrını devam eder mi, yoksa

0: Merak ettiğimiz şey şu, bugün bir kırılma günü mü?
1: Söyleme bakılırsa evet. Zira artık ABD Başkanı Trump her gün yaptığı bir açıklama var, onu da hatırlarsınız. İran anlaşmasını can atıyor ve bir anlaşma yapmak istiyor diye. Aslında Trump'ın da bu savaştan bir an önce çıkmak istediğine yönelik pek çok iddia gündeme geliyor. Özellikle ABD kamuoyundaki iç baskı nedeniyle. Dolayısıyla bir anlaşmaya varılması aslında her iki tarafında en önemli arzularından birisi. Fakat İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın da bir açıklaması var geçtiğimiz saat diliminde. İlk adımı biz atmayacağız. Yani biraz Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek açıklamalara bıraktı topu az önce geçtiğimiz saat diliminde Kalibaf'ta. Ve biz her türlü şeye de hazırız. Hem savaşa hem anlaşmaya diyor İran tarafı günlerdir. Biraz artık Trump'tan gelecek açıklama büyük ihtimalle İran'dan da gelecek yanıtın cevabı niteliğinde olacak. Karşısında bir paslaşma şeklinde gidiyor günlerdir. Ama aslında anlaşmayı konuşurken her gün bölgedeki patlama seslerini de aktarıyoruz meydana evet. gelen. Dolayısıyla bazı noktalarda tansiyon da yüksek. Esra hala bölgede tansiyon da düşmüş değil. Umarım tabii ki elbette her iki tarafında bir anlaşma istediğinde tekrar altını çizelim. Trump'tan gelen açıklamayı da tabii önümüzdeki saatlerde biraz bize yol gösterici olacak.
0: Gizem, bir de şimdi çok çeşitli kaynakları takip ediyorsun sen tabii ki. Yani genel beklenti ne, genel eğilim ne? Bugün o toplantı salonundan bir nihai karar çıkacak diyor ama olumlu bir, yani anlaşma yönünde bir karar çıkması için bir beklenti var mı? O yüksek mi?
1: Esra, dediğin gibi Trump yani maalesef artık öngörülemez bir lider olarak tüm dünyada kodlandı açıkçası. Hem uluslararası basında hem de pek çok siyasi analizlerde. Elbette istenenin o olduğunu küresel baskı nedeniyle de bunun çok büyük ihtimal olduğu daha sürekli gündeme getiriliyor pek çok analiz tarafından. Ama son aşamada bazı şeylerde anlaşılamadığı bu noktada tekrar tekrar geri dönüldü. Özellikle İran'dan gelen bazı açıklamalar var ki İran basından gelen bazı açıklamalar ABD basınıyla gelen açıklamalarla çok çelişiyor. Yani bu basını takip ettiğim kadarıyla yani pek çok okuduğumuz kaynaktan aktarıldığı kadarıyla henüz aslında ortada bir varılan metin de olmadığı yönünde iddialar var. Dolayısıyla Trump ve ABD tarafından her ne kadar peşkeşe olumlu açıklama gelse de biz günün sonunda İran basından takip ettiğimiz kadarıyla aslında henüz o noktada olunamadığını görüyoruz. Ama tabii ki temsili açıklamalar da var. Dolayısıyla net bir sonuca varmak zor ama Trump'ın da bu durumdan çıkmak istediğini bildiğimiz için aslında artık bir net bir karar verme ihtimali bugün yüksek Esra.
0: Peki o zaman önümüzdeki saatler gerçekten sıcak geçebilir. Bu anlaşmanın olması ya da olmaması halinde yine seninle görüşürüz. Çok teşekkürler Gizem. Sağ olasın. Evet, devam edelim. Şimdi Marmaris'te tur teknesi battı demiştik önceki saat diliminde. İlk bilgilere göre ölü ve yaralı yok. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayça'ya dönüyoruz ve Gülçin bize detayları anlatıyor.
2: Olay Marmaris ilçesi Cennet Adası mevkii akvaryum koyunda yaşandı ve saat 15.45 sıralarında tekne gezisi yapmak isteyen yolcuları bulunduğu tekne bir anda su almaya başladı. Tabii ilk belirlemeler henüz tekne kazasının net sebebini belli etmiyor ama hava özellikle bölgede açıkta çok sertti ve tekne aslında fosforlu mağara olarak bilinen doğal mağaraya yanaşmak isterken bu kazanın olduğu yönünde bilgiler var. Tekne arka tarafından çarpıyor ve sonrasında da hızlı su almaya başlıyor. Tabii olayı, arızayı fark eden tekne personeli öncelikle karaya yakın bir noktaya yöneliyor. Ardından teknede bulunan yolcuların çıkartılması için bir seferberlik başlıyor ve aynı şekilde de aynı tekne firmasına ait başka bir tur teknesiyle de çevrede bulunan diğer teknelere güvenli bir şekilde tahliye gerçekleştiriyor. Sonrasında ihbar üzerine bölgeye tabii sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Aynı zamanda tabii ki o su alan teknenin hızlı bir şekilde battığı çevredeki tekneler tarafından fark edildi ve bir anda da onların da yardımı söz konusu oldu ve yolcular kısa süre içerisinde kurtarıldı. Tahliye işlemleri tamamlanmış durumda. Ancak tabii ki tekne tamamen suya gömüldü. Olayda herhangi bir can kaybı

0: ya da yaralanma yaşanmadı. Sahil güvenlik ekiplerinin de olay yerindeki incelemeleri halen devam ediyor.
1: Peki Gülçin, çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak gelişmenin detaylarını aktardı. Efendim şimdi Habertürk muhabiri Buse Deviren'e dönelim. Ben Buse'yi göreceğim şimdi. İstanbul'un fethi kutlanıyor. Buse de şu anda etkinlik alanında ve şu andaki atmosferi bize aktaracak. Buse.
2: Evet, Yenikapı'dayız, etkinlik alanındayız, sahil tarafındayız. Ben bir yandan yayına da odaklanmaya çalışırken gözüm de hep havada, çünkü Solo Türk'ün nereden geleceği belli olmuyor. Biliyorsunuz aslında her şey hemen karşıda, evet gördüm. Onlar böyle kuş misali, neredeler, ne hangi ara, nerede olacaklar hiç belli olmuyor. Şu anda muhtemelen en zor hareketlerinden bir tanesini yapıyor Solo Türk'ün pilotu Murat Bakıcı. En alçak irtifada uçuyor ve vatandaşları selamlıyor. Şu anda İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde İstanbulluları selamlıyor. Yenikapı etkinlik alanındayız. Onlara çok aşinayız artık. Hemen hemen bütün etkinliklerde, her alanda onları görüyoruz. Hemen karşıdan gelecek Ahmet, istersen gösterelim. Zaten kendisi gelmeden önce biliyorsunuz F-16'nın sesi geliyor. Yaklaşık 20 dakika kadar havada kalmasını bekliyoruz. Tabii ki çok meraklı insanlar da onları görmek istiyorlar, izlemek istiyorlar bu uçuşu, göster uçuşunu. Şimdi bize doğru dönmeye başlayacak yavaş yavaş. Bugün Atatürk Havalimanı'ndan havalandığı F-16 Murat Bakıcı'nın koordinesinde bize doğru geliyor. Oldukça da alçak uçuyor. Bir kez daha yanımızdan geçecek. Ve artık onunla ve onun kullandığı F-16'ya muhtemelen hepimiz aşinayız. Herkesin gözü yükseklerde. Herkes gökyüzünü izliyor. Burası da Yenikapı sahil etkinlik alanı. İstanbul'un fethi sebebiyle İstanbul'un birçok farklı noktasında aslında bugün gün boyu etkinlikler vardı. Ama herhalde hiç kuşkusuz en dikkat çekenlerden bir tanesi Solo Türk'ün gösterisi oluyor. Biz artık böyle her etkinliklerde onları gördüğümüz için Türkiye'deki hemen hemen herkes onlara aşina, ama en çok çocuklar çok meraklılar. Onlar böyle hem fotoğraf çekmek istiyorlar, hem izlemek istiyorlar ve hiç kuşkusuz büyüyünce onlar da bu tip şeyler yapmak istiyorlar. Herhalde en büyük katkıları onların da bu oluyor diye düşünüyorum. Bir kez daha bu tarafa doğru geliyor. Ahmet Ekran. Çok uzun süre kalıyorlar gökyüzünde. Yani hemen hemen bir 20-25 dakika kadar kullanıyorlar F-16'yı ve tabii ki bu sıradan bir uçuş da değil. Çok uzun süre gökyüzünde kaldıkları ve G kuvvetine çok fazla maruz kaldıkları için biz zaman zaman kendileriyle de röportaj yapıp yakından da tanıdığımız isimlere haline dönüştüler. Hep şunu söylüyorlar, yani o gösteri uçuşunu tamamladıktan sonra aşağıya indiğimizde sırılsıklam oluyoruz. Ve evet, en zor hareketin bu olduğunu söylemişti Murat Bakıcı komutanımız bize. Şu anda böyle F-16 uçaktan uçup vatandaşların aslında hep şöyle söylüyor, yani yukarıdan uçuyorum ama çok alçak uçmaya gayret ediyorum. En zoru bu ama en sevdiğim de bu diyordu. Çünkü aşağıdaki insanlarla neredeyse göz göze geliyorum. Her birine bakıyorum, onların heyecanını, mutluluğunu görüyorum diye ifade etmişti kendisi. Gerçekten çok zor bir iş yaptıkları. Ama mutlulukları da hiç şüphesiz tarif edilemez. Çünkü hem insanlar onları çok takdir ediyor, çok seviyorlar. Özellikle çocuklar örnek alıyorlar. Dolayısıyla onlarla bir arada olabilmek, onlara örnek olabilmek onlar için de çok kıymetli. Tabii bugünün de anlam ve önemi çok başka. Dolayısıyla İstanbul'un Türk kimliği kazandığı 573 yıl sonra onların da bu Türk evladını gökyüzünde böyle süslemeleri hiç kuşkusuz hepimize çok gurur veriyordur diye tahmin ediyorum. Belki bundan bir 500 yıl sonra Türk evlatları nerelerde olacak ve nasıl göreceğiz? Dileriz ki her biri böyle gökyüzünde süzülürken ya da en güzel işler yaparken görürüz. Biz etkinlik alanında İstanbul'un fethindeki bu güzel gösterilerden sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten muhteşem görüntülerdi. Solo Türk'ün sunduğu o görsel şöleni de izledik. Şimdi tabii İstanbul'un fethini konuşacağız. Değerli bir konuğum var. Emekli Kurmay Albay ve Kent Üniversitesi öğretim üyesi Ünal Atabay bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş
1: Merhabalar,
3: bulduk.
1: İyi bayramlar. Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim Esra Hanım. Ben de iyi bayramlar diliyorum değerli izleyicilerimize. Aynı zamanda İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünde kutluyorum.
1: Hem de bayrama denk gelmesi gerçekten böyle çifte bayram gibi oldu. Evet. Çok güzel etkinlikler de var. Evet. Tabii onları da ekranlara getiriyoruz ama Sayın Komutanım, tabii fethi de, fethin nasıl gerçekleştiğini de konuşmamız lazım. 573. yılda Fatih Sultan Mehmet'in bu askeri dehasını tekrar konuşmak gerekiyor. Tabii. Yeni nesillere aktarmak gerekiyor. Hiç unutturmamak gerekiyor. Askeri harp teknikleri, stratejisi Fatih Sultan Mehmet'in ya üstünden 573 yıl geçmesine rağmen hala çok diri, hala çok taze. Ne dersiniz efendim?
3: Çok doğru. Bugünlere ışık tutuyor. Halen bunları konuşabiliyoruz, tartışabiliyoruz. Yani o günkü aklın, zekanın ürettiği taktiği, tekniği, bugünün tabii ki koşulları ve teknolojisi çerçevesinde, bugünkü strateji ve taktiğin bünyesi içerisinde bir karşılığı halen var. Yani buradan bunun üzerine inşa edebileceğiniz, ders çıkarabileceğiniz birçok bölümleri de görmemiz mümkün. Biz bunları zaten geçmişteki savaş tarihi, harp tarihi dediğimiz hep askeri okullarda oralardan çıkarılan dersler, alınan dersler bugünün koşullarıyla mukayese edilmek suretiyle daha yeni tekniklerin ve taktiklerin geliştirilmesi üzerine hep düşünceye sevk edilir. Ve bu geçmişteki işte Fatih İstanbul'u fethinden tutun çok daha geriye doğru veya daha yakın tarihimizdeki bütün savaş tarihleri incelenmek suretiyle bu bilgilerden, deneyimlerden istifade edilir. Burada tabii işte bakın Solo Türk, Türk Yıldızları gösterisi muhteşem. Şimdi bu gösterilerin aslında hep nereden geliyor? Cesaret, gösteri, o heyecanı taşıyan milletin o tarihin derinliklerinden gelen, o taşıdığı yüreğinden yansımasını biz burada görüyoruz. Yani bu böyle sıradan bir gösteri değil. Tamamen o ruhunuzla bütünleşen, heyecanınızla perçinleşen bir gösteri. Bu tabii Fatih'ten önce de Türk tarihinin 2500 yıllık Türk ordusunun kurulduğu günden itibaren o heyecanı yaşayıp yine halkıyla paylaşan, bütünleşen bir ordunun gösterisi bu. Yani öyle sıradan bir teknik gösteri, sıradan bir solo Türk bir anlamında değil. Bunu niye söylüyorum? Biraz sonra Fatih'in bu konulara da değineceğiz tabii ki. Şimdi bakın bu 7. akrotim bizim. Yani Türk Hava Kuvvetleri kurulduğundan bugüne kadar 1926'da ilk hava okulunda kuruluyor. Daha sonra 52'lerde devam ediyor. 71 yılında, 1966 yılında devam ediyor. Yalnız bir 1971-1992'li yıllar arasında bir 20 yıllık ara veriliyor. Ondan sonra yeniden bu akrotim grubu kuruluyor, filosu kuruluyor ve şu anda işte izlediğimiz bu gösteriler yapılıyor. Yani havacılık dünya tarihinde başladığında Türkler, Türk Hava Kuvvetleri bununla beraber de buna da yöneliyorlar. Yani sonradan edindiğimiz bir şey değil bu. O nedenle bunun altını özellikle çizmek isterim. Şimdi tabii Fatih'in 573. yıl dönümü bize belki de tabii dünya tarihinde çok kısa bir süre bizim için. Ama insanlık için çok büyük bir süre gibi geliyor böyle baktığımız zaman. Evet. Onun için hep birbirine devrede gelen o yenilikleri, taktikleri öğreniyoruz. İstanbul'un fethinde bir kuşatma en önemli. Bizim bugün halen kullandığımız bir teknik. Çift taraflı kuşatma, işte tek taraflı kuşatma gibi böyle kullandığımız teknikleri tabii bu Hilal taktiği vesaire de denir. Eski Türk tarihi derinliklerine gidildiğinde de bu ifade edilir. İstanbul'un en önemli Fatih Sultan Mehmet'in uyguladığı hem askeri dehası hem mühendislik dehası bir arada var bunun. Yani burada ve aynı zamanda iyi bir eğitim alıyor. Dolayısıyla hem Osmanlı ordusunun
1: ve henüz 21 yaşında.
3: Tabii henüz 21 Osmanlı ordusunun yönetimini, sevk ve idaresini Osmanlı ordusuna o ruhu ve heyecanı verebiliyor ve aşılayabiliyor. Bir İstanbul'un fethini
1: kararlılık da değil mi Sayın Komutanım? Yani bir kararlılık burada.
3: Tabii,
1: ya ben İstanbul'u alacağım ya İstanbul beni alacak.
3: Ya İstanbul tabii bu Edirne'de başlıyor bu fikir aslında. Edirne'nin başkentinde, Edirne'de işte o ikinci Murat döneminde yani babasının döneminde oradaki o tarihi birikim, onların aldığı eğitim, heyecan, ruh hep hayalinde İstanbul'u fethetmek var. İstanbul'un ele geçirilmesi var. İstanbul'u Bizans surlarını yıkıp bu topraklara ayak basmak. Hep bunu hayal ediyor. Böyle büyüyor, böyle bir gelişiyor. O ruhla kendisini beziyor. Şimdi dolayısıyla Edirne'den başlayan aslında o ruh, oradan fışkıran ruh İstanbul surlarına dayanıyor. Nasıl dayanıyor? Bakın o tarihlerde tabii inanılmaz bir askeri güç oluşturuluyor. Lojistiği, silah mühimmatın depolanması, bunların nakli, bunların koordineli bir şekilde kullanılması. Bunların için söylüyorum, bu düzenli bir ordunun, koordineli bir ordunun aslında yapabileceği işler ve bu sürece geçilmesini sağlıyor Fatih dönemi. Yani daha böyle düzenli, eğitimli, birlikte hareket edebilen ordu, dağılmayan bir ordu. Dolayısıyla aslında beylikten imparatorluğa geçişin ordusunu inşa ediyor. İşte zaten İstanbul'un fethiyle beraber de o imparatorluğun büyük devasa o parlayan yıldızını bu İstanbul'dan dışarıya doğru kükrüyor. Şimdi burada bu İstanbul'un kuşatılmasında bakın daha yani Rumeli kalesinin olduğu yere, Hisar'ın olduğu yere yaklaşık 200 bin kişilik ordu lojistiği, barınma vesairesini o sırtlara yerleştiriyorlar. Bak bunların hepsini planlıyor. Lojistik akışı planlıyor. Bursa'dan ve Edirne'den. Lojistik akışı da işte o günkü koşullarda biliyorsunuz değişik hayvanlar üzerinden bunlar sağlanabiliyor. O zaman motorlu vasıtalar bugünkü gibi imkanlar yok. İnsan gücü, hayvan gücü. Yani bunlarla bunlar buralara taşınabiliyor, getirilebiliyor. Şimdi bu lojistiği çok güzel kuruyor İstanbul'un fethinde. Bu lojistik akışı sağlayarak mühimmatının depolanmasını, işte barut o zaman vesairesinin depolanması dahil bunları çok uygun yerlere, düşmanın müdahale edemeyeceği noktalara yerleştiriyor. Kuşatmayı da bu şekilde planlıyor. Şimdi tabii aynı zamanda savunma sanayi dediğimiz, bugün ifade ettiğimiz aslında o dönemde de baruthaneleri, bakın tophane, yani bütün bunların hepsini silahhane dediğimiz silah üretimini, topların dökümünü, Edirne'de bu surların işte büyük ağır sert taş güllelerle işte 12 mermer gibi böyle daha parçalanmayan o mermerlerle taş dediğimiz sertleştirilmiş, onları özel olarak aylar öncesinden çok evvelden itibaren İstanbul'un fethine hazırlık için o gülleleri mühimmat o zamanki yani hazırlıyorlar. Kalelerin, surların vurduğu zaman rahatlıkla oranın işte çökmesini, bir yarma harekatı dediğimiz biz ki onu uyguluyorlar o dönemde. Yani o cepheden girerek ve aynı zamanda tekerlekli araçlarla bugün mekanize araç dediğimiz, personeli içerisine oturduğumuz, zırhlı araçların içerisine oturduğumuz, hepimiz hatırlıyoruz bugünkü teknolojiler. Bunları o ahşap tekerlekli değişik savunmasını da sağlayacak. O günkü mekanize gibi araçlar böyle. Surların yüksekliğinde hem surlara çıkabilmelerini sağlıyor hem buradan ok atabilecek şekilde de içlerine o okları da yerleştiriyorlar. Ve kalenin içeriden fethedilmesini sağlayacak şekilde o vasıtaları yapıyorlar. Yani bakın İstanbul'un fethinde elde mevcut imkanlarla yetinmiyor. Mevcut imkanları inşa ediyor, hazırlıyor, bina ediyor. Hazırlıklarını yaparak İstanbul'un fethini gerçekleştiriyor.
1: Çünkü öyle bir kararlılık var.
3: O kararlılık var. O kararlılıkla yola çıkıyor zaten. Onun için siz bu araçların, arabaları dediğim tekerlekli arabalar. Yani bunlar devasa, inanılmaz bunlar var mesela. Edirne'de topları döktürüyor. İşte Avrupa'dan bunları usta, Macar bir usta var, onu getirtiyor. Ama tabii büyük topların dökülmesinde bizzat kendisi balistik hesabı yapıyor. Yani Fatih Sultan Mehmet balistik hesaplarını yapıyor.
1: O yüzden dediniz bir yapıyor. Hem askeri deha hem tabii, bir mühendislik.
3: Mühendislik hem siyasi hem askeri hem mühendislik bütün bu yeteneklerini birleştirerek bu harekatı hazırlık yapıyor. O gücüyle beraber. O topları Edirne

0: Neden? Döktürdükten sonra devasa bir insan kitlesi, işte hayvanlarla, öküzlerle bunları çekerek getiriyorlar. Bugün işte bu toplardan kalanlar burada hemen Harbiye Müzesi, hemen bu stüdyomuza neredeyse 1 kilometre bile yakın mesafede Harbiye Müzesi'nde değerli izleyicimiz bunları görmeleri mümkün orada. Şimdi bir kısmı burada, bir kısmı hediye edilen İngiltere'de olan da var. Tabii İtalya'da olan da var. Bunun için söylüyorum, intikal eden bunlar, bugüne kadar intikal eden. Şimdi öte yandan askeri taktiklerden bakın, bu topları döktürüyor surların çökertilmesi için. Bir de o günkü imkanlarla işte tünel, bugün bahsettiğimiz anda tünel savaşları, bu özellikle daha çok Gazze'de konuştuğumuz, evet, sözünü ettiğimiz ama birçok noktada da gördüğümüz, yaşadığımız, hatta Ukrayna Savaşı'nda bile halen var olan, bugünün koşullarında bile, o günkü koşullarda tünelleri kaldırmak üzere surların altına ulaşarak orada da bir şey hesabı yapıyor, bir matematik hesabı var. Yani oranın işte oraya götürülecek olan barut patlayıcıların yerleştirilmesi ve surların alttan patlatılmasını yapıyor, gerçekleştiriyorlar. Yani İstanbul'un fethi böyle çok kolay hemen kılıçları çekerek değil, daha yani askeri o stratejisiyle, o askerlere verilen ruhla, iyi bir lojistik destekle, lojistik destek zinciriyle ve aynı zamanda bir üretimle, yani savunma sanayi dediğimiz bugün, o günkü silahları, silah üretimi, barut üretimini, topların dökülmesi meselesiyle beraber. Bakın o tarihte topların tabii çok atış yapınca ısınıyor. Bunların taşıması, bunların tabii şeyleri değişiyor. Balistikleri ısınmadan kaynaklı vesaire. Bunların soğutma yöntemlerini buluyorlar. Bunu Fatih istiyor. Yani o dönemde Fatih Sultan Mehmet bu
1: en ince ayrıntıyla, en ince bizzat kendisi ilgilenerek.
0: Tabii, hem harp taktik ve tekniklerine bir şeyler katıyorlar, hem aynı zamanda fetih için her seferinde bir ileriye ordusunu taşıyor ve aynı zamanda bir o inanç ve kararlılık içerisinde bunları yapıyorlar.
1: Peki Sayın Komutanım, Fatih'in verdiği İstanbul'un fethi sırasında en kritik karar neydi? Yani gemilerin karadan yürütülmesi.
0: Vallahi gemilerin karadan yürütülmesi. Şimdi bu tabii çok tartışmalı. Bu işte gemiler karadan yürütülmedi diyenler var. Bunu tarihçilerden bazı itirazları olanlar var. Olabilir tabii ama yani yazılı kaynaklar üzerinde bu tartışmalı konu var ama şu bir gerçek. Gemiler denizden ya da karada imal edilirken imal edildiği yerden yürütülmüş. Yani bu kesin. Hani ben demek istediğim o. O zaman karadan bir yürütüldüğünü önce kabul etmek gerekiyor. Her ne kadar bir itirazlar olsa da. Şimdi bu aslında bir askeri dahilik, bir askeri strateji, bir askeri vizyon bu. Bir bakış açısı, bir yaratıcılık bu. Savaş insanlara o kendi hedefini gerçekleştirmek için yaratıcılığı daima önünüze sizin sunar. Siz yetenek ve kabiliyetinizi kullanırsanız o yaratıcılıkla karşınızda her zaman mağlup edebilirsiniz. Fatih Sultan Mehmet bu bakıyor işte Haliç, Sarayburnu hemen burada aşağıda, Haliç'e girişin önünü büyük zincirlerle kapatılıyor. Tabii sadece değil, kalaslarla da şey yapıyorlar, destekliyorlar. Bu zincir dediğimiz zaman sadece devasa zincirler, bunlarla kapatıyorlar. Haliç'e girmeyi, Osmanlı ordusunun Haliç'e girmesini, Fatih'in girmesini engelliyor. Tabii Fatih o kuşatmayı sağlamak suretiyle bu defa işte bu bulunduğumuz bölgeye yakın da bölgeden, Pera sırtlarından, işte Beyoğlu üzerinden bu Haliç'e, Beşiktaş hattından Haliç'e gemileri işte o günkü kalaslarla, o ahşap ağaç sistematiğinin üzerinde bunları yağlanmış özel kazıklar üzerinden bunları kaydırmak suretiyle buraya bir gecede gece karanlığından istifadeyle indiriyorlar. Tabii sürpriz bir şekilde Bizans ordusu bunlarla karşılaşıyor. Şimdi bu bir akıl. Bakın savaşta şöyle bir şey var Esra Hanım. Ben hep bunu konuşuyoruz. Savaş çok anlatıyoruz, evet, ediyoruz. Aklı hayale gelmeyecek, sizin tahmin edemeyeceğiniz, öngöremeyeceğiniz hareket tarzları başarılı olur. Bakın sürekli aynı şeyler yapılan

0: aynı yetenekler, aynı kabiliyetleri, aynı hareketleri rutinle bağlamış şekilde yapan ordular her zaman tehlike ve tehditle karşı karşıyadır. Sürpriz sizin karşı tarafın aklına gelmeyecek, daima kurnazlık ve olmaz denilenleri yapabilmekle kazanırsınız. Fatih'in en büyük özelliği burada, olmaz, mümkün değil, buradan nasıl karadan yürütecek denilen o gemileri
1: aşılamaz denilen surları aşılamaz. Aşmak.
0: Evet. Onun için ben hep bunu söylerim. Bir hem eğitici anlamda hem öğretici olsun diye söylerim. Savaş sürprizleri ve tahmin edilemeyen, öngörülemeyen davranış biçimlerini sergileyenlerin zaferidir.
1: Belki de 21 yaşındaki bir hükümdardan asla beklenmiyordu,
0: evet.
1: Değil mi?
0: Evet, tabii. Yani rutin, eğer o sur zincirlerin önüne gelip ben bu zinciri buradan keseceğim, ben bu kalasları buradan kaldıracağım, buradan gireceğim deseydi, oradaki onun imha olması, o Marmara sularına gömülmesine neden olurdu. İşte bu akıl bu. Bugün de geçerli. Yani onu demek istedim, az evvel siz başta sorduğunuz, o günkü taktik, teknik, düşünce, o stratejik yaklaşımlar ders çıkarıp, bugün de aynı, bakın ne diyorum ben, sürprizleri ve beklenmeyen, beklenilmeyen yer ve istikametler daima başarı sağlar.
1: Ve o akıl bizi bugünlere getirdi. Evet. İyi ki o akıl vardı. Tabii başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere tüm ecdadımızı da rahmetle ve minnetle anıyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bu özel günde, bu anlamlı günde bizimle birlikte oldunuz. Anlamaya çalıştık sayenizde. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Tekrar iyi bayramlar. Görüşmek üzere. Evet efendim, şimdi devam edelim. Terörsüz Türkiye süreci bayramdan sonra yeniden hız kazanacak diyelim. Gözler yasal ve hukuki adımlarda olacak. DEM Parti heyeti çerçeve yasa gündemiyle yoğun temas trafiğinde bulunacak.
2: DEM Parti heyeti temaslarını yoğunlaştıracak. Gündem çevre ve yasa olacak. Bayram sonrası terörsüz Türkiye süreci hızlanacak. DEM Parti heyeti yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından pazar günü İmralı'ya gitti. Görüşmelerin ardından ana gündem maddesi ise yasal adımlar oldu. Süreci ve görüşmeyi değerlendiren heyet üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan da 7-8 maddeden oluşması planlanan çerçeve yasanın bir sefere mahsus olmak üzere çıkacağını söyledi. Buldan'ın açıklamalarına göre örgüt üyelerinin dönüşleri bu yasayla sağlanacak. DEM Parti heyeti çerçeve yasa için yoğun temas trafiği de yürütecek. Bu kapsamda siyasi partilerle görüşmeler yapılacak. İhtiyaç duyulması halinde Adalet Bakanlığı'yla temas olabileceği belirtiliyor. Temel hedef, Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan çerçeve yasanın çıkarılması. Yasal adım için temel şartsa silah bırakma. Silah bırakmanın güvenlik ve istihbarat mekanizmalarınca tespit ve teyidinin yapılması gerekiyor.
1: Ve CHP diyelim şimdi de. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu yarın parti genel merkezine ilk kez gitmiş olacak. Mutlak butlan kararının ardından partililerle bayramlaşacak, halkla buluşacak. Kılıçdaroğlu ile aynı saatlerde de Özgür Özel de Ankara İl Binası önünde bayramlaşma programına katılacak.
2: Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra genel merkeze dönecek. Partililerle bayramlaşacak. Aynı saatlerde Özgür Özel İl Başkanlığı önünde miting yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan gerginliği sürüyor. Parti tarihinde ilk kez iki ayrı bayramlaşma programı yapıldı. Genel merkez 16 partiyle bayramlaştı. O partiler arasında 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşılan AK Parti de yer aldı. Özgür Özel'e yakın milletvekilleri mecliste alternatif bir bayramlaşma programı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra genel merkeze genel başkan olarak dönecek. Partililerle bayramlaşacak. Aynı zamanda halk buluşması yapacak.
3: Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Mahkeme kararı çıktı. Ben bütün gerçekleri halkımla, partilerimle paylaşmak zorundayım. Bu noktaya geldik.
2: Kılıçdaroğlu'nun halkla buluşmasında 38. olan kurultaydaki rüşvet iddiaları ve sonrasında yaşananlara dair bazı detaylar verebileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı saatlerde Özgür Özel de güven

0: Eren Park'ta Ankara İl Binası önünde bayramlaşma programına katılacak.
1: Efendim, Türkiye'den yapılan Schengen vize başvuruları geçen yıl %8 oranında arttı. Başvurularda vize ret oranı ise %14,59 olarak kayıtlara geçmiş oldu. Schengen rotasında Yunanistan zirvede.
0: Vize başvurularında %8 artış görüldü. Ret oranı ise aynı kaldı. Avrupa Komisyonu 2025 Schengen vize istatistiklerini paylaştı. Buna göre Türkiye'den 2024 yılında yapılan 1.173.917 Schengen vize başvurusu 2025 yılında 1.268.376'ya yükseldi. Ret oranı 2024'te %14,54 iken 2025'te %14,59 oldu. Türk vatandaşlarının yaptığı yaklaşık her 7 Schengen başvurusundan biri reddedildi. 2025'te Schengen vizesi için 161 ülkeden yapılan başvuruların toplamı 11.934.106 olurken ret oranı ise %14,8 olarak paylaşıldı. Türkiye'deki Schengen temsilciliklerinin verilerine göre Türk vatandaşlarına en yüksek ret oranı uygulayan ülkeler arasında %34,8'de Malta ilk sırada yer aldı. Malta'yı Polonya, İsveç, Norveç, Finlandiya ve Almanya takip etti. Türk vatandaşlarının en yoğun başvuru yaptığı ve en fazla vize aldığı ülke Yunanistan oldu. 2025 yılında Yunanistan'ın Türkiye'deki temsilciliklerine 310.920 başvuru yapılırken bunların 276.959 olumlu sonuçlandı. Yunanistan'ın ret oranı %10,7 oldu. 2025 Schengen verilerine göre Türkiye 1.811.779 başvuruyla ilk sıradaki Çin'in ardından Schengen bölgesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke olmaya devam etti. Türkiye'yi 1.153.748 başvuruyla Hindistan izledi.
1: İstanbul Tuzla'da görevi başında geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık hayatını kaybetti. Ne yazık ki polis memuru için emniyette tören düzenlendi. 48 yaşındaki polis memuru Aydın Üyenarık, Kasım ayında meydana gelen kazada ağır yaralandı. Üyenarık aylardır tedavi gördüğü hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası polis memuru için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Üyenarık'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polis memuru için taziye mesajı paylaştı. Ve Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Bakanlık dün gece saatlerinde Türk sahipli bir kuru yük gemisine yönelik insansız hava aracı saldırısı sonrasında iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye kuru yük taşımakta olan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir geminin saldırıya uğradığını belirtti. İki Türk vatandaşının hafif yaralandığı gemide görev yapan diğer kişilerin durumlarının Odessa Başkonsolosluğunca yakından takip edildiği belirtildi. Dışişleri açıklamasında Karadeniz'de gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın doğurduğu risk ve tehditlere yönelik uyarıların taraflara her düzeyde iletildiği aktarıldı. Yine açıklamada savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarımızı ilgili tüm taraflara yineliyoruz ifadesi kullanıldı. Ve İran ve ABD savaşına dönelim. Şimdi ne olacak acaba? Bir anlaşma olacak mı? İran'la ABD'nin anlaşmaya yakın olduğu iddiası tabii gündemdeyken ABD'den de olumlu mesajlar geldi. ABD Başkanı Trump İran'ın çok iyi şekilde müzakere ettiğini söyledi. İran'da olmamalıydık da dedi, ilginç. Başkan yardımcısı Vance de anlaşmaya yakın olduklarını ifade etti. Açıklamalara rağmense Hürmüz'de tansiyon düşmüş değil, İran'da patlama sesleri yükseldi.
0: Anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi. Ardından patlama sesleri yükseldi. ABD Başkanı Trump, gelini Lara Trump'a verdiği röportajda İranlıların iyi müzakereci olduğunu söyledi.

0: Well, it wasn't going to be good for us as the line, ultimately, because, you know, I'm playing it out and we're going to see, and that's what I do. I negotiate, they negotiate, they're very good negotiators, they're crafty. But in the end, we have all the cards because we've defeated them militarily. Look.
1: ABD'nin Irak'ta hatalar yaptığını söyleyen Trump, İran'da da olmamalıydık itirafında bulundu.
0: You look at what happened with Iraq. We did so bad, that was such a foolish thing, what we did. Shouldn't have been there in the first place, by the way. And shouldn't have been in Iran. But Iran has the capability. If we didn't hit them with the B-2 bombers 9 months ago, they would have a nuclear weapon right now.
2: If you look at what we've already accomplished...
1: ABD Başkan Yardımcısı Vance de İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Henüz orada değiliz ama çok yakınız dedi. Müzakerelere devam ettiklerini ifade etti. ABD basınında anlaşmaya varıldığı, Trump'ın onayının beklendiği iddia edildi. İddiaya göre İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kısıtlamayacak, mayınları temizlemeyecek ve zenginleştirilmiş uranyumu imha etmek için ABD ile masaya oturacaktı. İddiayı yalanlayan İran, mutabakat metni henüz tamamlanmadı açıklaması yaptı. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise İran karşı taraf adım atmadan adım atmayacak dedi. Tavizleri müzakerelerle değil füzelerle alırız ifadesini kullandı. ABD basınında anlaşmaya dair haberler yer alırken İran basını Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nda kurallara uymayan 4 gemiye uyarı ateşi açtığını duyurdu. Ardından bu şehirde patlama sesi duyuldu. İran devlet medyası sesin ABD'ye ait hava aracına müdahaleden kaynaklandığını yazdı. CENTCOM ise ABD'ye ait hiçbir hava aracının düşürülmediğini açıkladı. ABD bir gün önce Bender Abbas kentindeki İran dronlarını vurduğunu açıklamış, İran ise karşılık olarak kuvvetteki ABD üssüne saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
3: Romanya'da bir apartmana Rus İHA'sı isabet etti. İki kişinin yaralandığı olayın ardından Rus konsolos sınır dışı edildi. NATO ve ABD'den de Rusya'ya yönelik sert tepkiler geldi.
1: Rusya'dan fırlatılan bir İHA Romanya'ya düştü. Rus konsolu sınır dışı edilirken konsolosluğun kapatılacağı duyuruldu. Rusya'nın Ukrayna'nın saldırılarında kullandığı bir insansız hava aracı Romanya'nın Ukrayna ve Moldova sınırındaki Galati kentinde bir apartmana isabet etti. Çıkan yangın nedeniyle iki kişi hafif şekilde yaralandı. Romanya Cumhurbaşkanı, Rusya'nın Köstence konsolosunun istenmeyen kişi ilan edildiğini ve konsolosluğun kapatılacağını açıkladı. Müttefik ülkelerden ek İHA savunma sistemleri talep ettiğini duyurdu. Romanya Dışişleri Bakanlığı da Rusya'nın Bükreş Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya lideri Putin'in olaydan haberdar olduğu bilgisine yer verildi. Olayın ardından 3 kentte hava saldırısı alarmı verildi. 2 F-16 savaş uçağı havalandı. Hem NATO hem de AB'ye üye olan Romanya için peş peşe açıklama yapıldı. NATO Genel Sekreteri Rutte Romanya ile dayanışmanın süreceğini vurguladı. Romanya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştüğünü belirten Rutte, NATO müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazır dedi. Rusya'nın pervasız davranışı hepimiz için bir tehlikedir diyerek Ukrayna ile dayanışmanın süreceğini belirtti. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de AB'nin özellikle doğu sınırında güvenlik ve caydırıcılığı güçlendirmeye devam ettiğinin altını çizerek Rusya'ya karşı 21. yaptırım paketini hazırladıklarını bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Rusya Büyükelçisini çağırırken Polonya Dışişleri Bakanı Rusya'yı tehlikeli olarak niteledi. Hollanda Dışişleri Bakanı da NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesine destek verdiklerini belirtti. Bu olay savaş sırasında bir NATO ülkesinin vurulduğu ilk olay değil. Ukrayna'nın Rusya'daki hedeflere karşı kullandığı bazı İHA'larda 3 Baltık ülkesi Litvanya, Estonya ve Letonya'ya düşmüştü.
3: Ve Gazze'ye dönelim. Şimdi Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Üstelik yalnızca saldırılar değil, İşgal de genişliyor aynı zamanda. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze şeridindeki işgal alanının %70'e çıkarılması talimatını verdi.
4: İsrail Başbakanı Netanyahu talimatı verdi. İsrail, Gazze'de işgal alanını %70'e kadar genişletecek. Gazze'de ateşkes Ekim 2025'te ilan edildi. Ancak ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze şeridinin %53'ünü işgal eden Sarı Hat'ı güncelledi. Sarı Hat Gazze'nin %47'lik kısmını oluşturuyordu. Turuncu hatları toprakların %11'i daha İsrail tarafından işgal edilmiş oldu. Netanyahu Vadi Konferansı isimli etkinlikte mevcut %60'lık işgali genişletme talimatı verdi. İşgal hattında tuttukları bölgenin %70'e çıkarılmasını istedi. Böylece Filistinlilerin Gazze şeridinin %30'una hapsedilmesinin önünü açtı. Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılar da sürüyor. Ateşkesten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yaklaştı.
3: Gazetecilik ve belgesel için verilen Emmy ödülleri için tören yapıldı. Geçen yıl yapılan birçok haber prestijli ödüle layık görülürken El Cezire muhabirinin konuşması gazetecilerin Gazze soykırımında yaşadıklarını bir kez daha gündeme taşıdı.
1: Haber ve belgesel dallarında verilen Emmy ödülleri sahiplerini buldu. New York'taki törene El Cezire muhabiri Josh Rushing'in konuşması damga vurdu. El Cezire'de yayınlanan Fay Hattı adlı program savaş yayını kategorisinde ödül aldı. ABD'li gazeteci Rushing, Çocuklar Ateş Altında adlı haberle aldığı ödülü İsrail'in öldürdüğü gazetecilere adadı.
5: The irony of accepting an award for covering a genocide from the very country or in the very country that enables that genocide to have happened and continued should not be lost here. I want to dedicate this to the 11 thank you, Al Jazeera journalists, the 11 colleagues who have been killed by Israel since October 7th in Gaza, and to their 270 colleagues, journalists who have been killed in Gaza since October 7th. I want to acknowledge the dozens of doctors who have given up rich, successful lives here to risk everything and go to Gaza and try to help and to realize that maybe the broad sword of the truth and bearing witness is stronger than the scalpel that they bring to the battlefield.
1: Rushing, gazeteciliğin karanlık günlerden geçtiğini de belirterek mücadeleye devam çağrısı yaptı.
5: These are dark days for journalism. We're either collapsing under the financial pressures or we're being bought by oligarchic forces that are co-opting the message. But I have to tell you, I have to implore you to keep up the good fight.
1: Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları sonucu ölen gazetecilerin sayısının 262 olduğu belirtiliyor.
3: Jeff Bezos'un kurucusu olduğu Blue Origin'e ait roket fırlatmaya saniyeler kala büyük bir şiddetle patladı. Devasa ateş topu kilometrelerce uzaktan dahi görüldü. Patlamanın etkisiyle evler sallandı.
1: Hazırlıklar tamamlandı. Fırlatma için geri sayım başladı. Ancak tüm çabalar hüsranla sonuçlandı. Jeff Bezos'un kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi Blue Origin'e ait bir New Glenn roketi, Florida'da yapılan test sırasında büyük bir şiddetle patladı. Sıcak ateşleme testinin başlamasından saniyeler sonra Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasını devasa bir ateş topu kapladı. Patlamadan kaynaklanan şok dalgaları sahil şeridinde hissedildi. Cocoa Beach'teki evler sallandı. Güney Carolina'nın yüzlerce kilometre kuzeyinde yaşayanlar gökyüzünde bir parıltı gördüklerini bildirdi. Jeff Bezos, şirket çalışanlarının tamamının güvende olduğunu ve yaralanan olmadığını açıkladı. Yaşananları çok zorlu bir gün sözleriyle değerlendirdi. NASA yöneticisi Jared Isaacman ise uzay yolculuğu acımasızdır. Fırlatma yeteneği geliştirmek son derece zordur ifadelerini kullandı. Yeniden roket üretmek için çalışacaklarını söyledi. Patlayan roket, Ay'a gönderilmesi planlanan iniş araçlarındaki sistemler arasında yer alıyordu. NASA geçtiğimiz hafta Blue Origin'in 20 milyar dolarlık Ay üssü inşaatına başlama sözleşmesinin yolunun açıldığını duyurmuştu.
3: Tabii hayatımıza her alanda girdi artık robotlar. Son olarak moda dünyasına da adım attılar. Seul'deki defilede boy gösteren robotlar mankenlere taş çıkarttı.
1: Robotlar bu kez podyuma çıktı. Güney Kore'nin başkenti Seul'deki defilede hünerlerini sergiledi.

0: Fiziksel Yapay Zeka başlıklı defilede yer alan robotlar podyuma ilk başta pelerinleriyle çıktı. Pelerinler görevliler tarafından alınırken podyuma çıkan her bir robotta aynı kıyafeti taşıyan bir manken de eşlik etti. Mankenlerin fütüristik makyajları da en az robotlar kadar dikkat çekti. Robotlar ve modeller defilede birlikte dans gösterisi de yaptı. Defileyi düzenleyen şirket, robotlar ve insanların birlikte var olabileceklerini göstermek istediklerini ifade etti. Şirketin bir diğer hedefi de robotların insanların yerine geçeceği korkusunu ortadan kaldırmak. Şirketin CEO'su bir gün robotların da kıyafet tasarlayacağını savunuyor.
1: Bir gün insanların robotlardan esinlenen kıyafetler giyeceğine, robotların da insanlardan esinlenen kıyafetler giyeceklerine inanıyorum. Bu nedenle fiziksel yapay zeka ve robotlar temalı bir defile yapmak istedik. Bu vizyonu bir gün hayata geçirmeye yardım etmek istiyoruz.
2: Ve yeniden yurda döndük. Yurttan gelişmelerle devam ediyoruz. Sinop'un Türkeli ilçesinde denizde hortum oluştu. Neyse ki hortum karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. İşte o görüntülerde ekranlarınızda efendim. Kentte sabah saatlerinde yağmur etkiliydi. Ardından Türkeli ilçesi açıklarında denizde hortum meydana geldi. Kısa süre etkili olan hortum karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. İlçenin farklı noktalarından görülen hortum cep telefonu kamerasına da işte böyle yansımış oldu. Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan kuvvetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Dereler taştı, yollar göle döndü, tarım arazileri ve evler sular altında kaldı.
0: Dereler taştı, evler, iş yerleri su altında kaldı. Şiddetli yağış sonrası taşkın ve sel bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Hatay'da sabah saatlerinde başlayan sağanak özellikle Dört Yol ve Hassa ilçelerini etkiledi. Dört Yol'da Deliçay ve Özerli taştı. Cadde ve sokakları su bastı. Dere kenarındaki evler su altında kaldı. Çaylı ve Yeşilköy mahallelerini birbirine bağlayan köprü ulaşıma kapatıldı. Hassa ilçesinde Dört Çay'da taşkın yaşandı. Bazı araçlar suya sürüklendi. Burası da Osmaniye. Düzici ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Araçlar suda kaldı, evleri su bastı.
3: 6 tane evimiz su altında, mağazın altında kaldı. 15-20 kişi var.
4: Uyuyorduk, uykuluyorduk. Birden hava, yağmur yağdı, şimşek koptu. Birden su aldı evleri, su bastı.
5: Kızımın evi orada, yeğenlerim orada, ablamın çocuklar orada. Kız yetiş dedi, ana bizi kurtarın dedi. Biz de geldik buraya, geldik. Bu durum böyle, böyle. Oraya mahsur kaldı çocuklarım, hiçbir şeysi kalmadı, oraya yuttu.
0: Ekipler mahsur kalanların kurtarılması için bölgede çalışma yaptı. Taşkın nedeniyle bazı yollarda çökme de oldu. Yağış nedeniyle elanlar da meydana geldi.
6: Hamidiye Mahallesi, hastanenin yanındaki deremiz taşmıştır.
0: Ordu'da yağışın etkili olduğu yerlerden biriydi. Perşembe ilçesinde Molla Deresi taştı. Bazı iş yerlerini su bastı. Küçük çaplı elanlar nedeniyle yollar kapandı. Fatsa'da da köprünün bir bölümü çöktü. Burası da Bursa. Keles ilçesinde sağanak sele dönüştü. Önüne ne geldiyse sürükledi, bazı evleri su bastı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de şiddetli yağış sonrası dereler taştı. Yollar suyla doldu. Ev ve ahırlar ve meyve bahçelerini su bastı.
2: Peki efendim, böylece bu saati ve bülteni de kapatmış olalım. Ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Az sonra Ayşe Su Berker karşınızda olacak. Yarın saat 16'da görüşeceğiz. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Tümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 24, Bursa güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 29, Muğla güneşli 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 30, Adana güneşli 28 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yağmurlu 10 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 20, Kayseri güneşli 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 13, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 25, Şanlıurfa 26 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

CHP'de gözler yarına çevrildi. Kılıçdaroğlu ve özel cephelerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu yarın ne açıklayacak? Sonrasında nasıl bir strateji izleyecek? Parti yönetimi nasıl şekillenecek? Özgür Özel parti içinde mücadeleyi mi, yeni parti kurmayı mı seçecek? Kulislerde neler konuşuluyor? Seçmen yaşananları nasıl değerlendiriyor? Serap Belet soruyor. İletişim uzmanı Ali Saydam, AK Parti milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin, hukukçular Avukat Bülent Yücetürk, Avukat Zafer İşeri, Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.

bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 29 Mayıs Cuma, saatlerimiz 19'a geliyor. Önümüzdeki bir saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, ana haberdesiniz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşa mı dönecek, masaya mı? Amerikan Başkanı Trump İran'la ilgili nihai karar vereceğine açıkladı. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İran hiçbir zaman nükleer silaha veya bombaya sahip olamayacağını kabul etmelidir diyen Trump, Hürmüz Boğazı'nın geçiş ücreti olmadan derhal açılması gerektiğini de söyledi. Deniz mayınlarının İran tarafından imha edileceğini belirten Trump, abluka nedeniyle boğazda mahsur kalan gemiler artık eve dönüş sürecine başlayabilir dedi. Amerikan Başkanı İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Nükleer toz güçlü B-2 bombardıman uçağımızın 11 ay önceki saldırısıyla derinlere gömüldü dedi. Nükleer tozun Amerikan tarafından İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'yla yakın koordinasyon içinde çıkarılarak imha edileceğini söyledi. Trump, şimdi nihai karar vermek üzere durum odasında toplantıya geçeceğim dedi. İran'ın Fars haber ajansı İranlı kaynaklara dayandırdığı haberde ise Trump'ın açıklamaları bir zafer uydurma girişimi olarak nitelendirildi. Trump anlaşmada böyle bir madde olmamasına rağmen İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ücretsiz açmakla yükümlü olduğunu iddia ediyor denildi. Amerikan merkezi Axios, ABD ile İran'ın anlaştığını iddia etmiş. İranlı yetkililerse bu iddiayı yalanlamıştı. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Umman Dışişleri Bakanı bu Saidi ile telefonda görüştü. Görüşme Amerika'nın Umman'ı tehdit etmesinin hemen ardından geldi. Arakçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Umman Dışişleri Bakanı ile çok verimli bir görüşme yaptıklarını açıkladı. Herhangi bir tehditle karşı karşıya kalan Umman'a İran'ın dayanışmasını ilettik ifadelerini kullandı. Hürmüz ve gelecekteki yönetimini egemen sorumluluklarımıza ve uluslararası hukuka uygun olarak ele aldık. Tüm komşu devletlerle istişareyi memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Görüşme Amerikan Hazine Bakanı Bessent'in Umman'a yönelik tehditlerinin ardından geldi. Bessent, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti talep etme girişimlerine müsamaha gösterilmeyeceğini belirtmiş. Özellikle Umman şunu bilmelidir ki doğrudan ya da dolaylı şekilde dahil olanlar hedef alınacak, isteyerek ortak olanlarsa cezalandırılacaktır ifadelerini kullanmıştı. Ve yurttayız. Muğla'nın Marmaris ilçesine bir tur teknesi battı. Kimseye bir şey olmadı. Olay saat 15.30 sıralarında Marmaris ilçesi Cennet Adası açıklarında meydana geldi. İddiaya göre 110 yolcusuyla açılan tur teknesinde arıza meydana geldi. Arıza fark edilince tekne fosforlu mağara olarak bilinen bölgeye yanaşmaya çalıştı. Bölgedeki kayalıklara çarpan tekne su almaya başladı. Yolcular aynı firmaya ait başka bir tur teknesine alınıp güvenli şekilde tahliye edildi. Tekne ise kısa sürede suya gömüldü. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bu arada yurdun bazı bölgelerinde etkili olan kuvvetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Dereler taştı, yollar göle döndü, tarım arazileri ve evlerse su altında kaldı.
1: Dereler taştı, evler, iş yerleri su altında kaldı. Şiddetli yağış sonrası taşkın ve sel

bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Hatay'da sabah saatlerinde başlayan sağanak özellikle Dört Yol ve Hassa ilçelerini etkiledi. Dört Yol'da Deliçay ve Özerli taştı. Cadde ve sokakları su bastı. Dere kenarındaki evler su altında kaldı. Çaylı ve Yeşilköy mahallelerini birbirine bağlayan köprü ulaşıma kapatıldı. Hassa ilçesinde Dört Çay'da taşkın yaşandı. Bazı araçlar suya sürüklendi.

0: Burası da Osmaniye. Düzici ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Araçlar suda kaldı, evleri su bastı.
1: 6 tane evimiz su altında, mağazın altında kaldı. 15-20 kişi var.
2: Uyuyorduk, uykuduyorduk. Birden hava, yağmur yağdı, şimşek koptu. Birden su aldı evleri, su bastı.
3: Kızımın evi orada, yeğenlerim orada, ablamın çocuklar orada. Kız yetiş dedi, ara bizi kurtarın dedi. Biz de geldik buraya, geldik. Bu durum böyle böyle. Oraya mahsur kaldı çocuklarım, hiçbir şey kalmadı, oraya yuttu.
0: Ekipler mahsur kalanların kurtarılması için bölgede çalışma yaptı. Taşkın nedeniyle bazı yollarda çökme de oldu. Yağış nedeniyle elanlar da meydana geldi.
4: Hamidiye Mahallesi, hastanenin yanındaki deremiz taşmıştır.
0: Ordu'da yağışın etkili olduğu yerlerden biriydi. Perşembe ilçesinde Molla Deresi taştı. Bazı iş yerlerini su bastı. Küçük çaplı elanlar nedeniyle yollar kapandı. Fatsa'da da köprünün bir bölümü çöktü. Burası da Bursa. Keles ilçesinde sağanak sele dönüştü. Önüne ne geldiyse sürükledi, bazı evleri su bastı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de şiddetli yağış sonrası dereler taştı. Yollar suyla doldu. Ev ve ahırlar ve meyve bahçelerine su bastı.
5: Ve İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Fatih'te fetih yürüyüşü yapılırken Boğaz'da da gemi korteji vardı.
0: Fetih yürüyüşü, gemi korteji ve mehteran gösterileri. İstanbul'da gün boyu fetih coşkusu vardı.
6: Hem İstanbul'un fethi, hem cuma, hem bayram. Hepsi bir arada, çok mutluyuz.
7: Öyle çocuklarla yürüyüşe katıldık. Çok gururluyuz, çok duyguluyuz.
0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. O yerlerden biri de tarihi yarımadaydı. Fetih yürüyüşü düzenlendi.
8: Yürüyüş Beyazıt Meydanı'nda başladı. Çok geniş bir katılım var. Önde mehter takımı, arkada yürüyüşe katılanlar hep beraber Ayasofya Meydanı'na ilerliyorlar.
9: Bu anlamlı günde burada olduğum için çok mutluyum.
10: Bu duyguyu anlatmak çok imkansız gibi geliyor bana.
11: Ecdadımıza sahip çıkıyoruz. Atatürk'le bizim, Fatih Sultan Mehmet'le bizim, bölünmeyeceğiz, birlikte olacağız.
12: Gerçekten Türk olmaktan da çok büyük onur, gurur duyuyorum.
13: İstanbul bizim.
12: Tabii İstanbul bizim.
14: 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet Han bu şehri alırken arkasında olanlara bakmak lazım. Allah bir güzel müjdeyi gerçekleştiriyor.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Sultanahmet'te kurduğu çadırda kapalı alan gösterimi vardı. 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in vizyonundan, gemilerin karadan yürütülmesindeki stratejik yöntemlere kadar birçok detayda bu gösterimde izleyiciyle buluştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da deneyim çadırlarını ziyaret etti.
15: Fatih Sultan Mehmet'in mekanı cennet olsun.
16: Nasıl buldunuz?
15: Çok güzel.
17: Herkes gelsin görsün, güzel bir yer.
0: Sarayburnu'nda da yüzlerce tekne bir araya geldi. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde gemi korteji yapıldı.
18: Türk bayrağıyla donatılan 120 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti, halkı selamladı.
0: TCG Fatih gemisi de Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açıldı.
19: Biz yurt dışından geliyoruz, Almanya'dan. Özellikle bu şeyi yaşamak istedik, bu atmosferi. Çok muhteşem, muhteşem bir şey. Ne kadar gurur duysak azdır ya. Yani.
20: Çok güzel bir duygu. Hem tatil hem İstanbul'un fethi, yoksa zaman bulamıyoruz böyle gezmeye.
5: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamalarında konuştu. Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri nasıl parçaladıysak yeni zaferlere de imza atacağız dedi.
21: İstanbul'un fethi sadece bir büyük zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil. Dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir.
0: İstanbul'un fethinin yıl dönümünde böyle konuştu. Fethi halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var dedi.
21: Bunların gerek içeride gerekse dışarıda, ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Saflarımızı daha da sıklaştıracak ve İstanbul'un geleceğini

0: karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'ndeydi. İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine, bayramlaşma ve fetih kutlama programına katıldı. Yeni zaferlere imza atacağız sözlerini kullandı.
0: Bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. Nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak yeni zaferlere de imza atacağız.
1: Cumhurbaşkanı birlik beraberlik vurgusu da yaptı.
0: Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız.
2: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu yarın parti genel merkezine ilk kez gidecek. Partililerle bayramlaşacak, halkla buluşacak. Kılıçdaroğlu ile aynı saatlerde Özgür Özel de Ankara İl Binası önünde bayramlaşma programı yapacak.
1: Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra genel merkeze dönecek. Partililerle bayramlaşacak. Aynı saatlerde Özgür Özel İl Başkanlığı önünde miting yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlan gerginliği sürüyor. Parti tarihinde ilk kez iki ayrı bayramlaşma programı yapıldı. Genel merkez 16 partiyle bayramlaştı. O partiler arasında 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşılan AK Parti de yer aldı. Özgür Özel'e yakın milletvekilleri mecliste alternatif bir bayramlaşma programı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra genel merkeze genel başkan olarak dönecek. Partililerle bayramlaşacak. Aynı zamanda halk buluşması yapacak.
3: Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Mahkeme kararı çıktı. Ben bütün gerçekleri halkımla, partilerimle paylaşmak zorundayım. Bu noktaya geldik.
1: Kılıçdaroğlu'nun halkla buluşmasında 38. olan kurultaydaki rüşvet iddiaları ve sonrasında yaşananlara dair bazı detaylar verebileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı saatlerde Özgür Özel de Güven Park'ta Ankara İl Binası önünde bayramlaşma programına katılacak.
2: Bu arada terörsüz Türkiye süreci de bayramdan sonra yeniden hızlanacak. Gözler yasal ve hukuki adımlarda olacak. DEM Parti heyeti çerçeve yasa gündemiyle yoğun bir temas trafiği yürütecek.
1: DEM Parti heyeti temaslarını yoğunlaştıracak. Gündem çevre ve yasa olacak. Bayram sonrası terörsüz Türkiye süreci hızlanacak. DEM Parti heyeti yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından pazar günü İmralı'ya gitti. Görüşmelerin ardından ana gündem maddesi ise yasal adımlar oldu. Süreci ve görüşmeyi değerlendiren heyet üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan da 7-8 maddeden oluşması planlanan çerçeve yasanın bir sefere mahsus olmak üzere çıkacağını söyledi. Buldan'ın açıklamalarına göre örgüt üyelerinin dönüşleri bu yasayla sağlanacak. DEM Parti heyeti çerçeve yasa için yoğun temas trafiği de yürütecek. Bu kapsamda siyasi partilerle görüşmeler yapılacak. İhtiyaç duyulması halinde Adalet Bakanlığı ile temas olabileceği belirtiliyor. Temel hedef, Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan çerçeve yasanın çıkarılması. Yasal adım için temel şartsa silah bırakma. Silah bırakmanın güvenlik ve istihbarat mekanizmalarınca tespit ve teyidinin yapılması gerekiyor.
2: Dışişleri Bakanlığı dün gece saatlerinde Türk sahipli bir kuru yük gemisine yönelik insansız hava aracı saldırısı sonrasında iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye kuru yük taşınmakta olan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir geminin saldırıya uğradığı belirtildi. İki Türk vatandaşının hafif yaralandığı gemide görev yapan diğer kişilerin durumlarının Odessa Başkonsolosluğu'nca yakından takip edildiği belirtildi. Dışişleri açıklamasında Karadeniz'de gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın doğurduğu risk ve tehditlere yönelik uyarıların taraflara her düzeyde iletildiği de aktarıldı. Açıklamada savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarımızı ilgili tüm taraflara yineliyoruz ifadesi kullanıldı. Romanya'da ise bir apartmana Rus İHA'sı isabet etti. İki kişinin yaralandığı olayın ardından Rus konsolos sınır dışı edildi. NATO ve Avrupa Birliği'nden de Rusya'ya yönelik sert tepki geldi.
1: Rusya'dan fırlatılan bir ihbar Romanya'ya düştü. Rus konsolos sınır dışı edilirken konsolosluğun kapatılacağı duyuruldu. Rusya'nın Ukrayna'nın saldırılarında kullandığı bir insansız hava aracı Romanya'nın Ukrayna ve Moldova sınırındaki Galati kentinde bir apartmana isabet etti. Çıkan yangın nedeniyle iki kişi hafif şekilde yaralandı. Romanya Cumhurbaşkanı, Rusya'nın köstence konsolosunun istenmeyen kişi ilan edildiğini ve konsolosluğun kapatılacağını açıkladı. Müttefik ülkelerden ek İHA savunma sistemleri talep ettiğini duyurdu. Romanya Dışişleri Bakanlığı da Rusya'nın Bükreş Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya lideri Putin'in olaydan haberdar olduğu bilgisine yer verildi. Olayın ardından 3 kentte hava saldırısı alarmı verildi. 2 F-16 savaş uçağı havalandı. Hem NATO hem de AB'ye üye olan Romanya için peş peşe açıklama yapıldı. NATO Genel Sekreteri Rutte Romanya ile dayanışmanın süreceğini vurguladı. Romanya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştüğünü belirten Rutte, NATO müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazır dedi. Rusya'nın pervasız davranışı hepimiz için bir tehlikedir diyerek Ukrayna ile dayanışmanın süreceğini belirtti. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de AB'nin özellikle doğu sınırında güvenlik ve caydırıcılığı güçlendirmeye devam ettiğinin altını çizerek Rusya'ya karşı 21. yaptırım paketini hazırladıklarını bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Rusya Büyükelçisini çağırırken Polonya Dışişleri Bakanı Rusya'yı tehlikeli olarak niteledi. Hollanda Dışişleri Bakanı da NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesine destek verdiklerini belirtti. Bu olay savaş sırasında bir NATO ülkesinin vurulduğu ilk olay değil. Ukrayna'nın Rusya'daki hedeflere karşı kullandığı bazı İHA'larda 3 Baltık ülkesi Litvanya, Estonya ve Letonya'ya düşmüştü.
2: Milyarder iş adamı Jeff Bezos'un kurucusu olduğu Blue Origin'e ait roket fırlatmaya saniyeler kala büyük bir şiddetle patladı. Devasa ateş topu kilometrelerce uzaktan görüldü. Patlamanın etkisiyle evler sallandı.
1: Hazırlıklar tamamlandı. Fırlatma için geri sayım başladı. Ancak tüm çabalar hüsranla sonuçlandı. Jeff Bezos'un kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi Blue Origin'e ait bir New Glenn roketi, Florida'da yapılan test sırasında büyük bir şiddetle patladı. Sıcak ateşleme testinin başlamasından saniyeler sonra Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasını devasa bir ateş topu kapladı. Patlamadan kaynaklanan şok dalgaları sahil şeridinde hissedildi. Cocoa Beach'teki evler sallandı. Güney Carolina'nın yüzlerce kilometre kuzeyinde yaşayanlar gökyüzünde bir parıltı gördüklerini bildirdi. Jeff Bezos, şirket çalışanlarının tamamının güvende olduğunu ve yaralanan olmadığını açıkladı. Yaşananları çok zorlu bir gün sözleriyle değerlendirdi. NASA yöneticisi Jared Isaacman ise uzay yolculuğu acımasızdır, fırlatma yeteneği geliştirmek son derece zordur ifadelerini kullandı. Yeniden roket üretmek için çalışacaklarını söyledi. Patlayan roket, Ay'a gönderilmesi planlanan iniş araçlarındaki sistemler arasında yer alıyordu. NASA geçtiğimiz hafta Blue Origin'in 20 milyar dolarlık Ay üssü inşaatına başlama sözleşmesinin yolunun açıldığını duyurmuştu.
2: Ve Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek kafes dövüşü etkinliğine hazırlanıyor. Yüz binlerce kişinin takip etmesi beklenen etkinlik, Beyaz Saray tarihinde ilk olma özelliği de taşıyor.
1: Beyaz Saray kafes dövüşüne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bahçesinde devasa platform yükseliyor. ABD Başkanı Trump hem 80. doğum gününü hem de ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Beyaz Saray bahçesinde bir UFC karma dövüş sanatları etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor. Etkinliğin dövüş şampiyonası tarihinin en büyüğü olması bekleniyor. Beyaz Saray'ın bahçesine dövüş kafesi inşa ediliyor. Sahne başkanların helikopterlerinin kalktığı, geleneksel paskalya etkinlikleri ve pikniklerin düzenlendiği alana kuruluyor. Sekizgen sahnenin üzerinde yükselen kemerler turistlerin de ilgisini çekiyor.
4: Cool for America. There's nothing with it. Good opportunity for people. It's fine.
5: Really looks like I thought it looks like Six Flags Great Adventure construction. It's not what the White House is about.
6: Does a remarkable job of covering the beauty of the White House, doesn't it?

0: So I find it really despicable, but that's all right.
1: Organizasyonu düzenleyen UFC yaklaşık 60 milyon dolar harcayacak. 4000'den fazla seyirci arenadan dövüşleri izleyecek. Beyaz Saray'ın güneyindeki 52 dönümlük park alanına kurulacak ekranları da 100 bin kişi takip edecek. İki dövüşün gerçekleşeceği geceyi Trump ring kenarından izleyecek. VIP konuklara satılacak biletlerin 1,5 milyon dolar olması bekleniyor. Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana dikkat çeken yapısal değişikliklere imza atan Trump, Oval Ofis'e altın varaklar eklemiş, yeni bir balo salonuna yer açmak amacıyla doğu kanadını yıktırmıştı.
2: Türkiye'den yapılan Schengen vize başvuruları geçen yıl %8 arttı. Başvurularda vize ret oranı ise %14,59 olarak kayıtlara geçti. Schengen rotasında Yunanistan zirvede.
1: Vize başvurularında %8 artış görüldü. Ret oranı ise aynı kaldı. Avrupa Komisyonu 2025 Schengen vize istatistiklerini paylaştı. Buna göre Türkiye'den 2024 yılında yapılan 1.173.917 Schengen vize başvurusu 2025 yılında 1.268.376'ya yükseldi. Ret oranı 2024'te %14,54 iken 2025'te %14,59 oldu. Türk vatandaşlarının yaptığı yaklaşık her 7 Schengen başvurusundan biri reddedildi. 2025'te Schengen vizesi için 161 ülkeden yapılan başvuruların toplamı 11.934.106 olurken ret oranı ise %14,8 olarak paylaşıldı. Türkiye'deki Schengen temsilciliklerinin verilerine göre Türk vatandaşlarına en yüksek ret oranı uygulayan ülkeler arasında %34,8'de Malta ilk sırada yer aldı. Malta'yı Polonya, İsveç, Norveç, Finlandiya ve Almanya takip etti. Türk vatandaşlarının en yoğun başvuru yaptığı ve en fazla vize aldığı ülke Yunanistan oldu. 2025 yılında Yunanistan'ın Türkiye'deki temsilciliklerine 310.920 başvuru yapılırken bunların 276.959 olumlu sonuçlandı. Yunanistan'ın ret oranı %10,7 oldu. 2025 Schengen verilerine göre Türkiye 1.811.779 başvuruyla ilk sıradaki Çin'in ardından Schengen bölgesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke olmaya devam etti. Türkiye'yi 1.153.748 başvuruyla Hindistan izledi.
2: Ve Sosyal Güvenlik Kurumu bu yılın ilk 4 ayında 5,2 milyar lira analık, 191,5 milyon lira emzirme ödemesi yaptı. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Buna göre 2026 yılının ilk 4 ayında 5,2 milyar lira analık, 191,5 milyon lira da emzirme ödeneği sağlandı. Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı analık ödeneği ve emzirme ödeneğiyle ailelerimizin yanındayız mesajı verdi. Adalet Bakanlığı elektronik teminat mektubu sistemini devreye alıyor. Yeni sistemle fiziki belge kullanımı azaltılacak. Teminat mektuplarının kaybolma ve zarar görme riski de ortadan kalkacak.
1: Banka teminat mektupları dijitalleşecek. Belgelerin kaybolma veya zarar görme riskinin önüne geçilecek. Adalet Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında elektronik teminat mektubu sistemini hayata geçirecek. Hukuk muhakemeleri ve icra dairelerine banka teminat mektubu elektronik ortamda sunulacak. Mektuplarda UYAP'la entegreli standart şablon uygulanacak. Yeni sistemle mahkemeler arası uygulama farklılıkları ortadan kaldırılacak. Teminat mektuplarının kabulüne ilişkin tereddüt yaşanmayacak. Belge içeriklerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların önüne geçilecek. Teminat mektuplarının zarar görme veya kaybolma riski de ortadan kalkacak. Mahkemelerdeki işlem süreleri dijital ortamda daha hızlı yürütülecek. Adalet hizmetlerinde bürokratik süreç azaltılacak.
2: Diyarbakır'da yüksek gerilim nedeniyle elektronik eşyaları bozulan vatandaş elektrik dağıtım şirketinden zararının karşılanmasını istedi ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine kamu denetçiliği kurumuna başvurdu ve zararı karşılandı.
1: Yüksek gerilim nedeniyle elektronik eşyaları bozuldu. Elektrik dağıtım şirketinin ödemeyi aylarca yapmadığı gerekçesiyle kamu denetçiliği kurumuna başvurdu.

0: Zararı karşılandı. Olay 15 Ağustos 2025 tarihinde Diyarbakır'da yaşandı. İddiaya göre bir vatandaşın evinde bulunan elektronik cihazlar yüksek gerilim nedeniyle arızalandı. Çeşitli ev aletleri kullanılamaz hale geldi. Elektronik aletlerde 5.800 liralık zarar oluştuğunu belirten vatandaş, zararın karşılanması için sorumlu elektrik dağıtım şirketine başvurdu. Gerekli tüm belgeleri teslim etti ancak aylar geçmesine rağmen herhangi bir muhatap bulamadı. Zarara dair de ödeme yapılmadı.
1: Şirketle defalarca görüşen vatandaş bu kez de CİMER üzerinden bir başvuru yaptı ancak dönüş alamadı. 8 aydır mağdur edildiğini belirten vatandaş çareyi kamu denetçiliği kurumuna başvurmakta buldu.
0: Başvuru üzerine harekete geçen kamu denetçiliği kurumu vatandaşın sorununun çözüme kavuşması için arabuluculuk girişiminde bulundu. Şirket yetkilileriyle farklı tarihlerde telefon görüşmeleri gerçekleştirildi. Kurumun girişimleri sonuç verdi. Yapılan incelemelerin ardından vatandaşın zararının karşılandığı açıklandı. Şirket yetkilileri ödemenin sistemsel gecikmeler nedeniyle yapılamadığını belirtti. Kamu denetçiliği kurumu taraflar arasında uzlaşma sağlandığını belirterek dosya hakkında dostane çözüm kararı verdi. Yetkililer ise benzer mağduriyetler yaşayan vatandaşların yasal haklarını aramaktan çekinmemeleri gerektiğini vurguluyor.
2: 112 acil ihbar hattının sağladığı pek çok hizmet ve daha fazlası tek bir mobil uygulamada toplandı. Uygulama sayesinde doğal afetlerden trafik kazalarına, şiddet olaylarından trafik radarlarına kadar pek çok toplumsal vaka tek tuşla yetkililere bildirilecek. Uygulamanın ayrıntıları var sırada.
3: Hayat söz konusu olduğunda doğru yön, doğru zaman ve doğru koordinasyon hayati önem taşır.
0: İlk yardım, yangın, trafik kazası, şiddet olayları, deprem ya da trafik radarları. Pek çok farklı alandaki veriler tek bir dijital çatı altında toplandı. Hayat 112 acil mobil ihbar uygulaması hayata geçti.
3: Çünkü bazen bir çağrı sadece bir çağrı değildir.
0: İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulamayla 112 acil çağrı merkezinin sunduğu hizmetler mobil uygulamada toplandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni uygulamanın hayata geçtiği bilgisini sosyal medya hesabından paylaştı. Acil durumlarda kaybedilen her saniyenin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla Hayat 112 acili milletimizin hizmetine sunduk dedi.
4: Konumunuzu tek tuşla paylaşabildiğiniz, fotoğraf ve video ekleyebileceğiniz ihbarlarınız acil yardım ekiplerine saniyeler içinde ulaşabiliyor. Aynı zamanda vatandaşlarımız kendilerine en yakın hastane, eczane ve sağlık kuruluşlarının konum bilgilerine de hızlıca erişilebiliyor.
0: Uygulama sayesinde kriz anlarında adres tarif etme telaşı da ortadan kalkacak. Kullanıcının konumuna ve sisteme kaydedilen adreslere yardım çağrılabilecek.
3: Farklı görevler ama aynı hedef. Hayatı korumak.
0: Uygulamayla doğal afetlerde tek tuşla bildirilecek. Okul acil ihbar hizmeti de devreye alınacak. Okullarda olası şiddet olayının çağrı merkezine çok acil koduyla düşmesi sağlanacak.
3: Devletin birleşen gücü.
0: Kadına şiddet olaylarında daha önce hizmete alınan KADES uygulaması da bu uygulamaya dahil edildi. Yeni dönemde uyuşturucu olaylarının bildirilmesi amacıyla uyuma sistemi de devreye alınacak. Sahipsiz sokak hayvanları da yetkililere tek tuşla bildirilebilecek. Yaralı ya da yardıma muhtaç hayvanlara da hızlı müdahale edilebilecek.
2: Hatay'da tartıştığı hastaya yumruk atan doktor hakkında dava açıldı. Doktorun 2,5 yıla kadar hapis isteniyor.
0: İddiaya göre yazacağım ilaçları ben bilirim dedi. Acile gelen hastaya yumruk attı. O doktor hakkında dava açıldı.
5: Doktor sanki karşısındaki bir hasta değil, düşmanıymış gibi saldırıda bulunmuştur.
0: Olay Hatay Kırıkhan'da Ocak ayında yaşandı. Rahatsızlanan Mustafa Kuşkonmaz, Kırıkhan Devlet Hastanesi'nin acil servisine gitti. Muayene olan Kuşkonmaz, iddiaya göre doktor ilaç yazdığı sırada alerjisi olan ilaçları söyledi. O sırada doktorla arasında tartışma çıktı.
5: O gün görevli olan doktora alerjisi olduğu ilaçları ve devam ettiği kullandığı ilaçları beyan etmiştir. Kontrolünü kaybeden ve sinirlenen doktor, müvekkilim Mustafa Bey'e yumrukla saldırıda bulunmuştur.
0: Aldığı yumruk darbesiyle Mustafa Kuşkonmaz'ın sol gözünde %30 görme kaybı oluştu. Darp raporu alan hasta doktordan şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından doktor hakkında basit yaralama suçundan 2,5 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırlandı.
5: Görüntülerden de anlaşılacağı üzere görevli doktorun yapmış olduğu yumruklu saldırı eylemi basit bir eylem değildi.
0: Doktor önümüzdeki günlerde

0: Hakim karşısına çıkacak.
1: Ve Adana'da yol verme tartışması kanlı bitti. Bir sürücü tartıştığı taksiciyi bıçaklayarak yaraladı. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre taksici Hamza A ile bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme üzerinden tartışma çıktı. Sürücü otomobille taksiyi takip etmeye başladı. Bunun üzerine taksici konuşmak için akaryakıt istasyonuna girdi. İkili arasında burada yeniden tartışma başladı. Taksiciyi bıçaklayan saldırgan aracına binip kaçtı. 5 bıçak darbesiyle yaralanan taksici hastaneye kaldırıldı. Polis şimdi saldırganın peşinde. Yozgat'ta bayram günü herkesi tedirgin eden bir olay yaşandı. 3 yaşındaki Aybüke kayboldu. Neyse ki ekiplerin çalışmasıyla saatler sonra küçük kızdan iyi haber geldi.
0: Dedesini ziyarete gittiği köyde bir anda ortadan kayboldu. Ekipler 3 yaşındaki Aybüke için seferber oldu. Gece boyu süren aramalar günün ilk ışıklarıyla mutlu haberle son buldu.
2: Sağlığı çok iyi bir şey var.
3: Ne yaptın sen?
4: Kurbanlarım arkadaşlar.
3: Annesi geliyor.
0: Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde İnce ailesi 3 yaşındaki kızları Aybüke ile birlikte bayram ziyareti için Söbeçimen köyüne gitti. Aile evde bayramlaştığı sırada Aybüke bir anda ortadan kayboldu. Ailesi aramalara rağmen çocuğu bulamayınca yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine köy afat, jandarma, polis ekipleri sevk edildi. Gönüllü ekipler de çalışmalara destek verdi. Arama çalışmaları gece boyu sürdü. Sabah saatlerinde çocuk eve yaklaşık 2 kilometre mesafedeki yaylada uyurken bulundu.
2: Ambulans aldı, ambulans aldı. Sağlık kontrolüne gitti.
5: Dün babamı ziyarete geldiğimizde çocuğun bir anda kaybolduğunu öğrendik. Akşam 6-7 sularından sabah 6'ya kadar çocuğu aradık ekipler tarafından. Sabaha kadar arandı ve sabah 6 sularında bulundu.
0: Sağlık durumu iyi olan Aybüke kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
1: Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında piknik yapmak isteyen bir grup suyun yükselmesiyle bir anda nehrin ortasında kaldı. 8 kişi kayıklarla kurtarıldı.
0: Piknik yapıp eğlenmeye çıktılar. Suyun yükselmesini hesaba katmadılar. Mahsur kalınca ekiplerden yardım istediler. Adıyaman'da 8 kişilik arkadaş grubu Fırat Nehri kıyısında piknik yapmak istedi. Malzemelerini alan grup nehir kıyısına gitti. Başlangıçta hiçbir sorun görünmüyordu ama birdenbire su yükselmeye başladı. Bir anda nehrin ortasında kalan grup yardım istedi. Bölgeye afat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkçı kayıklarının da yardımıyla 8 kişi kurtarıldı.
1: Antalya'da 16 yaşındaki çocuk bayram ziyareti dönüşü geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
0: 16. yaş gününü kutladı. Saatler sonra arkadaşının kullandığı motosikletle çıktığı yolculuk son yolculuğu oldu. Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otomobilin arkasında ilerleyen motosiklet yoldaki çukura girdikten sonra kontrolden çıktı. Takla atıp metrelerce sürüklenen motosikletteki sürücü ve arkasında oturan 16 yaşındaki Muhammed Durmaz yola fırladı. Durmaz önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 16 yaşındaki Muhammed Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hafif yaralanan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Muhammed Durmaz'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.
1: Bayramı İstanbul'da geçirenler 3. günde de yine bir hayli gezdi. Özellikle Boğaz turları büyük ilgi topluyor.
0: Kimi Boğaz turu yaptı, kimi Boğaz'a karşı yürüdü. Bayramda İstanbul'da olanlar tatilin tadını çıkardı.
6: Güzel geçiyor. Biz de Edirne'den geldik ziyaret için. Öyle geziyoruz, dolaşıyoruz.
7: Niğde'den geliyoruz. Bayram için geldik oğlum ziyarete.
6: Bayram tatilinde ziyaret edilen uğrak noktalardan birisi de Ortaköy oldu. Özellikle şehir dışından gelenler Boğaz'ın tadını çıkarırken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
8: Ortaköy'e uzun süredir gelmemiştik yani. İlk defa geliyor diyebiliriz yani.
9: Bu ikinci gelişimiz İstanbul'a. Beğeniyoruz. Gezmek için güzel. Yaşamak için belki biraz değil ama.

0: Gezmek için güzel gerçekten.
1: Eminönü'nde ise özellikle Boğaz turları büyük ilgiyi görüyor. Bir saati 250 lira olan turlara ise vatandaşların talebi oldukça fazla.
2: Torunlarla geziyoruz işte, torunlarımızla. Vakit geçiriyoruz.
3: Hava da güzel. Vakit geçirmek için gemiye biniyoruz.
4: Kurban Bayramı'nın 3. gününde İstanbul'da bayram coşkusunun yaşandığı noktalardan biri de Luna Park'lar oldu. Müzik ve dansın, adrenalin ve eğlencenin yaşandığı o anlara gelin bir gidelim.
5: Bir yanda müzik ve dans, diğer yanda adrenalin ve eğlence.
6: Çok iyiydi, çok eğlendik.
7: Kurban Bayramı'nın 3. gününde bayrama yakışan bir atmosfer gerçekleşiyor. Birçok aile çocuklarıyla beraber tema parklara geldi ve bayramın tadını doyasıya çıkardı.
8: Nasıl geçiyor bayramı?
9: İyi geçiyor.
8: En çok hangi oyuncağı seviyorsun? Atlı karınca mı?
9: Macera Parkı'ndaki çılgın nehri.
10: Eşim ve kızımla birlikte geldim.
8: Bayram şekerlerini de getirdiniz yani.
10: Evet, aynen öyle. Onları eğlendirmek için getirdik zaten.
5: İstanbul Eyüpsultan'da bulunan tema park, bayramda birçok çocuğun yanı sıra içindeki çocuğu yaşatan yetişkinlerin de adresi oldu.
8: İçimizdeki çocuğu biz de yaşatıyoruz diyorsun.
11: Evet, torunla beraberiz burada zaten. Harika. Eğleniyoruz.
6: Biraz fazla korkunç eleyen.
8: Eller titriyor.
6: Evet.
12: Çok güzeldi, çok eğlenceliydi.
8: Biz de tema parkın en çok talep gören oyuncaklarından bir tanesindeyiz. İsmi Nefes Kesen. 28 saniyede nefesi kestiği ve adrenalini doruklara çıkardığı belirtiliyor. Biz de şimdi tecrübe edeceğiz. Eğlence başlasın.
5: Çocuklar ve aileleri eğlence dolu oyunlarla büyük keyif yaşadı.
8: Nasıl geçiyor bayramın?
9: Güzel.
8: Neye bineceksin şimdi?
9: Buna.
5: Sırf bayram tatili için ülke dışından mega kente gelenler de vardı.
8: Güzel, çocuklarla eğlenceli Kıbrıs'tan geliyoruz. Biz burada güzel eğlenceli vakit geçirmiştik daha önce. Çocuk Alana deneyim yaşamak istedik. Sadece çocuklar mı biniyor, siz de biniyor musunuz? Biz de onlarla birlikte. Nasıl geçiyor gününüz?
12: Çok güzel geçiyor günümüz. Çocuklarla birlikte eğlenmek güzel.
5: Eğlence merkezinde maskot karakterler ve kortej eşliğinde bayramın tadını çıkardılar.
4: Bayram tatilinde hava da sıcak olunca plajlar doldu. Aydın Kuşadası'nda adım atılacak yer kalmadı.
5: Kurbanlar kesildi, bayram ziyaretleri bitti. Sıra tatilin keyfini çıkarmaya gelince plajlar doldu.
6: Vallahi ilk defa şimdi geldik. Bakıyoruz ama henüz yer yok galiba.
13: Önce büyükler ziyaret edildi, sonra da tatil.
5: Aydın'ın dünyaca ünlü tatil bölgesi Kuşadası da bayramda büyük ilgi gördü. Hem aydınlılar hem de şehir dışından gelenler plajları doldurdu.
6: Milyonlarca tatilci bayram tatilinde rotayı Ege'ye çevirdi. Hava güzel olunca plajlar tıklım tıklımdı. Burası Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kadınlar Plajı'nda kimi zaman oturacak yer bulunamadı.
14: Uzun zamandır gelemediğimiz bir balayımız vardı. Çocuklarımız yanımızda olmayınca dedik hadi bir kaçamak yapalım dedik. Onun için tatile geldik.
5: Bölgedeki oteller de tam kapasiteye ulaştı.
15: Kuşadası'daki bütün oteller, Didim'deki otellerin hepsi dolu. Şu anda ciddi bir doluluğumuz var. 9 günlük tatil hem esnafa hem otellere çok yaradı, çok fayda sağladı. Esnafın yüzü güldü.
4: İzmir'in Karaburun ilçesine Ege'nin masmavi sularından çıkan balıkların açık arttırmayla satıldığı balık mezatına gideceğiz. Şimdi mezat hem bölge halkının hem de şehirden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.
5: Tertemiz havası, masmavi denizi, bir de o denizden çıkan çeşit çeşit balığı. İzmir'in Karaburun ilçesi son dönemde balık mezatıyla da ilgi görüyor.
16: Marmur. 1 kilo 2500 lira. 2500. Yaz.
17: Karaburun balık mezatı 8 yıldan beri devam ediyor. Balığın en pahalı satıldığı, en kaliteli satıldığı mezat bizim mezat. Balık çeşitliliği çok bizde. Fangilisinden, şinarisinden, lahuzundan, aklına hangi balık gelirse var.
5: Su Ürünleri Kooperatifi'nde yapılan mezat küçük ölçekli balıkçıların yüzünü güldürüyor.
18: Balıkçılar tuttukları balıkları direkt mezata bırakıyorlar. Mezatta da açık arttırma usulüyle satılan balık değer buluyor ve balıkçıya daha yüksek oranda da para ödeniyor. O açıdan hem de turizmine çok katkı sağlıyor.
16: 1000 lira. 1000. Yaz bunun peşin.
5: Balıklar kutulara konulup hazırlanıyor. Çanın çalmasıyla mezat başlıyor. Barbon

0: Lidaki, Adabeyi, Fangri, İskaros, Sinarit, Kırlangıç, Lipsos hepsi Görücü'ye çıkıyor.
1: İzmir'den geldim tatil için. Hoşuma gitti. Balıklar taze. Almak istedim.
0: Zaman zaman kıyasıya rekabet yaşanıyor.
2: 750.
3: Balıklar çok güzel, çok lezzetlidir. Ben her zaman geliyorum. Çok memnunum buradan. Lidaki aldım, Adabey aldım, Karşık aldım.
0: Mezat'ın en pahalı balığı 5,5 kiloluk dev lahos oldu.
4: En güzel balıktı. 7500 liraya aldım sanırım. Haftada bir, iki haftada bir gelmeye çalışıyorum.
5: Ankara'dan geldik. Bayram tatili için gelmiştik aile olarak. Mezat'tan da daha önceden bilgimiz vardı. Mezat çekişmeli geçti bence. Talep gören balıklara teklif veren çok oldu. Bence tazeliği ve kalitesiyle değer rakamlar.
6: Kocaeli'nden geliyoruz. Burada yazdığımız var. Mezat'tan çok keyif alıyoruz. Her gün geliyoruz. Kızım Beril de balıklara çok meraklı. Buradan güzel dil balığı aldık. İsparoz aldık. Çok lezzetliydi.
7: Valla balık mezatı çok güzel. Çok enteresan güzel balıklar var ama açıkçası pahalı.
8: Ankara'dan geliyoruz. Biz mezatı düzenli takip ediyoruz çocuklarımla. Eşim meraklısı aslında. Biz de onun sayesinde meraklısı olduk. Sevdiğimiz balıkları toplayıp gideceğiz. Evet,
9: var mı? Ve deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemi devam ediyor. Bu nedenle birçok plaja gece giriş yasağı uygulanıyor. Yasağı delmenin cezası ise çok yüksek.
0: Yumurtlama dönemi sürüyor. Plajlara gece girenlere ise ceza yağıyor. Bu sene karetaları rahatsız etmenin bedeli 699 bin lira. Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerindeki yuvalama mesaisi devam ediyor. Karetalar rahatsız olmasın diye İztuzu, Patara ve Çıralı gibi 21 yuvalama kumsalına giriş yasağı uygulanıyor. Bu plajlara akşam saat 8'den sabah saat 8'e kadar kimse giremiyor. Yasak saatlerde plaja girmenin cezası ise cep yakıyor. Bu saatlerde plaja girenler 699 bin lira ceza ödeyecek. Bu ceza tüzel kişi ve kurumlar için 3 katı olarak uygulanacak. Yasak yavru karetalar yuvadan çıkana kadar yani Eylül ayı sonuna kadar devam edecek.
9: Batı Avrupa bir anda yükselen sıcaklıklarla mücadele ediyor. Fransa'da 7 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybederken İngiltere'de su kesintileri yaşanmaya başladı. Portekiz'de ise Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı.
0: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Batı Avrupa'da etkili olan yüksek sıcaklıklar can kaybına da neden oldu. Fransa'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle meydana gelen ölümlerin bazılarının boğulma kaynaklı olduğu belirtildi. Paris'te vatandaşlar serinlemek için Sen Nehri'ne atladı. Güvenlik güçleri olası kazalara karşı teyakkuzda bekledi. Ülkenin güneybatısındaki Bordeaux kentinde de sıcaklıklar 37 dereceye ulaştı.
10: Eskiden 4 mevsim vardı. Yaz, ilkbahar, sonbahar ve kış. Şimdi onlar kalmadı. 15 gün önce ceket giyiyorduk, şimdi mayo giymemiz gerekiyor. Korkutucu.
0: Sıcak hava dalgası İngiltere'de ise su kesintilerine neden oldu. Ülkenin güneydoğusundaki Whitstable kasabasındaki 20 bin kişi susuz kaldı. Yetkililer kasaba sakinlerine su dağıtırken kesintiye artan sıcaklıklarla su talebinin aniden artmasının yol açtığını açıkladı. Su kesintisi nedeniyle birçok iş yeri de kepenk kapatmak zorunda kaldı. İspanya'da yüksek sıcaklıklara karşı halkı önem alması konusunda uyardı. Sıcaklıkların şimdiden Temmuz-Ağustos ayı seviyesine ulaştığını belirtti. Madrid'de turistler sıcaktan şemsiyelerle korunmaya çalışırken Barcelona'da halk plajlara akın etti. Portekiz'in orta bölgelerinde de sıcaklık 40 dereceye çıktı. İngiltere ve Fransa'nın ardından Portekiz'de de Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Ülkede ayrıca orman yangını sezon öncesinde orman temizleme çalışmaları hız kazandı. Avrupa'yı etkileyen sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
9: Osmanlı döneminde donanmanın sefere uğurlandığı, kaptanı deryaların padişah tarafından kabul edildiği önemli bir yapıydı. Zamana yenilen yapıdan geriye şimdi sadece temeli kaldı. Tarihi Yalı Köşkü aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek.
0: Bir zamanlar Osmanlı'nın en önemli deniz

0: törenlerine ev sahipliği yapıyordu. Topkapı Sarayı'nın Sarayburnu kıyısında bulunan tarihi yalı köşkü yıllar sonra yeniden inşa edilecek. Yalı köşkü sadece bir dinlenme ya da seyir kapısı değildi. Osmanlı donanmasının sefere çıkış öncesinde düzenlenen törenlerinin merkeziydi.
1: Bu köşkün en büyük işlevi Deniz Kuvvetleri Komutanı, Kaptanı Derya, Kaptan Paşa ve Serdarlar sefere giderken buradan padişah tarafından uğurlanırdı. Aslında bir devlet teşkilatı, saray teşkilatı bünyesi içerisinde değerlendirilebilir. Burada hem ziyafet verilir hem de dualar eşliğinde askerler sefere yollanırdı.
0: 16. yüzyılın sonlarında inşa edilen yapı kaynaklara göre dönemin en göz alıcı eserlerinden biriydi. Binlerce İznik çinesiyle süslü köşk, geniş saçakları ve mermer revaklarıyla dikkat çekiyordu.
1: İç mekanda yaklaşık 6000'e yakın çini malzeme kullanılmıştır ve bunlar döneminin en güzel, en kaliteli çinileriydi. Hepsi de İznik çinisiydi. Zaten İznik çiniciliğinin de zirve olduğu dönemdi, bu köşkün yapıldığı dönem.
0: Yalı Köşkü, yürütülen rekonstrüksiyon çalışmalarıyla yeniden İstanbul silüetindeki yerini almaya hazırlanıyor.
2: Yadigar projesi aslında uygun olarak geçmişten geleceğe aktardığımız bir projemizdir. 2 yıl içerisinde biz bu Yalı Köşkü projemizi bitirmeyi planlıyoruz.
3: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ulaşımı da kökten değiştirdi. 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da sivil hava sahası kapalı. Bu nedenle ülkeye giriş ve çıkışların neredeyse tamamı trenlerle sağlanıyor. Milyonlarca Ukraynalı savaşın ilk günlerinde bu trenlerle ülkelerinden ayrılmıştı. Bugünse kimi hasret gidermek, kimi evine dönebilmek için yine aynı raylarda yolculuk yapıyor. Üstelik bu trenler dünya liderlerini de defalarca Kiev'e taşıdı. Şimdi savaşın gölgesindeki o uzun ve zor yolculuğu ekrana getireceğiz.
4: Polonya'ya arkadaşımı ziyaret etmek için gitmiştim. Kiev'e dönüyorum.
5: Savaş nedeniyle Fransa'ya yerleşmiştim. Ben bir şarkıcıyım. Bundan dolayı çok seyahat ediyorum. Şimdi de grubumla Ukrayna'da bir turumuz olacak.
6: Kimileri hasret gidermek, kimileri de eve dönmek için kullanıyor. Ukrayna'da trenler artık sadece bir ulaşım aracı değil. Ülkeyi dünyaya bağlayan bir yaşam hattı. 24 Şubat 2022'de başlayan savaş nedeniyle Ukrayna'da sivil hava trafiği durmuş durumda. Ülkede bulunan havaalanları da büyük ölçüde kullanılamaz halde. Bazıları hafif, bazıları ağır hasarlı. Diğer ülkelere ulaşımsa genelde trenle sağlanıyor.
5: Oldukça zor bir hayat yaşıyoruz. Yolculuk da fazlasıyla zorlu ve uzun.
6: Polonya'nın Çelm kentinden Kiev'e giden trende yolculuk, yaşanan gecikmelerle birlikte 16 saati aşabiliyor. Üstelik sınıra girebilmek için yolcuların farklı araçları kullanması gerekli.
5: Yolculuğum gerçekten uzundu. Dün sabah 6'da yola çıktım. Normandi'den Paris'e trenle geldim. 3 saat sürdü. Daha sonra Paris'ten Varşova'ya uçakla geldim. Varşova'dan Çelm'e trenle geldim. Ve en son da işte Kiev'e giden bu trendeyim.
7: Normalde Varşova'ya birkaç saat içinde uçakla gidebiliriz. Ancak şimdi 16 saat süren tren yolculuğu yapıyoruz. Ve bazen sınırda pasaport kontrolünde çok uzun saatler bekliyoruz.
6: Tren sadece sivilleri taşımıyor. Savaş süresince Ukrayna'yı ziyaret eden birçok siyasiyle trenle seyahat etti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, tren kullanan liderlerden sadece bazıları. Trendeki her Ukraynalının ayrı bir hikayesi var. Ancak dilekleri ortak.
8: Birlik olup Kiev'de yaşamaya devam edeceğiz. Tüm Ukraynalıların ortak bir isteği var. Bu savaşın bir an evvel bitmesi ve barışın sağlanması.
7: Ben işgal edilen Kırım bölgesindenim ve ana vatanıma yıllardır gidemedim. Ukrayna'nın tıpkı 2014'ten önce olduğu gibi yaşamak için güvenli bir yer olmasını istiyorum.
3: Gazetecilik ve belgesel için verilen Emmy ödülleri için bir tören yapıldı. Geçen yıl yapılan birçok haber prestijli ödüle layık görülürken El Cezire muhabirinin konuşması gazetecilerin Gazze soykırımında yaşadıklarını bir kez daha gündeme taşıdı.
0: Haber ve belgesel dallarında verilen Emmy ödülleri sahiplerini buldu New York'taki törene. El Cezire muhabiri Josh Rushing'in konuşması damga vurdu. Gunshot came from

0: El Cezire'de yayınlanan Fay Hattı adlı program savaş yayını kategorisinde ödül aldı. ABD'li gazeteci Rushing, Çocuklar Ateş Altında adlı haberle aldığı ödülü, İsrail'in öldürdüğü gazetecilere adadı.
1: The irony of accepting an award for covering a genocide from the very country or in the very country that enables that genocide to have happened and continued should not be lost here. I want to dedicate this to the 11 thank you, Al Jazeera journalists, the 11 colleagues who have been killed by Israel since October 7th in Gaza, and to their 270 colleagues, journalists, who have been killed in Gaza since October 7th. I want to acknowledge the dozens of doctors who have given up rich, successful lives here to risk everything and go to Gaza and try to help and to realize that maybe the broad sword of the truth and bearing witness is stronger than the scalpel that they bring to the battlefield.
0: Rushing, gazeteciliğin karanlık günlerden geçtiğini de belirterek mücadeleye devam çağrısı yaptı.
1: These are dark days for journalism. We're either collapsing under the financial pressures or we're being bought by oligarchic forces that are co-opting the message. But I have to tell you, I have to implore you to keep up the good fight.
0: Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları sonucu ölen gazetecilerin sayısının 262 olduğu belirtiliyor.
2: Ve hayatımızın her alanına giren robotlar son olarak moda dünyasına da adım attı. Seul'deki defilede boy gösteren robotlar bakın mankenlere taş çıkartabilmiş mi?
0: Robotlar bu kez podyuma çıktı. Güney Kore'nin başkenti Seul'deki defilede hünerlerini sergiledi. Fiziksel yapay zeka başlıklı defilede yer alan robotlar podyuma ilk başta pelerinleriyle çıktı. Pelerinler görevliler tarafından alınırken podyuma çıkan her bir robotta aynı kıyafeti taşıyan bir manken de eşlik etti. Mankenlerin fütüristik makyajları da en az robotlar kadar dikkat çekti. Robotlar ve modeller defilede birlikte dans gösterisi de yaptı. Defileyi düzenleyen şirket, robotlar ve insanların birlikte var olabileceklerini göstermek istediklerini ifade etti. Şirketin bir diğer hedefi de robotların insanların yerine geçeceği korkusunu ortadan kaldırmak. Şirketin CEO'su bir gün robotların da kıyafet tasarlayacağını savunuyor.
3: Bir gün insanların robotlardan esinlenen kıyafetler giyeceğine, robotların da insanlardan esinlenen kıyafetler giyeceklerine inanıyorum. Bu nedenle fiziksel yapay zeka ve robotlar temalı bir defile yapmak istedik. Bu vizyonu bir gün hayata geçirmeye yardım etmek istiyoruz.
2: Ve böylece ana haberin sonuna geldik. Sırada Serap Belet var. Olaylar ve Görüşler programıyla karşınızda olacak. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 24, Bursa güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 29, Muğla güneşli 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 30, Adana güneşli 28 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yağmurlu 10 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 20, Kayseri güneşli 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 13, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 25, Şanlıurfa 26 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler, olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Bir kez daha iyi bayramlar ayrıca. Bu akşam değerli konuklarımla sıcak siyaset gündemini konuşacağız. Olaylar ve görüşlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen mutlak kararı sonrası yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendireceğiz. Çünkü bayram sürecinde de yarın bir bayramlaşma programı olacak. Daha doğrusu iki bayramlaşma programı olacak. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Ankara'da iki ayrı noktada, genel merkezde ve partinin il başkanlığında ayrı ayrı bayramlaşma programlarını duyurdular. Ve bu arada da hem olası kurultay hem parti meclisi grup toplantısı, bunlarla ilgili iptal kararları var. Süreç nasıl olacak? Hukuki süreç. Elbette bu sürecin siyasete etkileri konuklarımla değerlendireceğiz. Bu arada İran, ABD, İran-İsrail savaşında da müzakerelerin yoğunlaştığı, sıcak görüşmelerin ve gelişmelerin olabileceği bir akşam ayrıca. Belki yayınımız sırasında buna ilişkin bir sıcak gelişme olursa elbette size aktarır, üzerine de konuşuruz. Bu akşam kimlerleyiz? Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Habertürk yazarı, gazeteci Nihal Bengüsü Karaca stüdyomuzda bizimle. Hoş geldin Nihal, merhaba.
1: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Hukukçu Zafer İşeri yine stüdyomuzda konuğum. Zafer Bey hoş geldiniz. Merhaba.
2: Efendim hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle değerli izleyicilerinizin de Kurban Bayramı'nı tebrik etmek istiyorum.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Biz böyle bugün daha küçük, çok kalabalık değiliz. İstanbul stüdyomuzda, yuvarlak masamızdayız. Ankara stüdyomuzda konuklarım var. Profesör Doktor Mehmet Şahin AK Parti milletvekili Ankara stüdyomuzdan bizimle. Mehmet Bey merhaba. Hoş geldiniz siz de yayınımıza.
3: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sizlerin ve milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum efendim.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Hukukçu Bülent Yücetürk de yine Ankara stüdyomuzdan bizimle bu akşam. Merhabalar Bülent Bey. Siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Serap Hanım. Ben de hem sizlerin hem de Türk milletinin bayramını kutluyorum.
0: Çok sağ olun. Biz de öyle. İletişim uzmanı Ali Saydam da hazır mı bilmiyorum. Birazdan o da bize katılacak, yayınımıza bizimle olacak bu akşam. Ve önce böyle 3 dakikalık bir reklam var. Reklamımızı verelim. Hemen ardından da programımıza başlayalım. Bizden ayrılmayın.
5: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Evet, tekrar merhaba olaylar ve görüşlerden. Bu arada iletişim uzmanı Ali Saydam da hazır. Ona da merhaba diyelim başlamadan önce. Ali Bey hoş geldiniz, iyi akşamlar.
2: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar. Özür dilerim, biraz geciktik galiba.
1: Estağfurullah, hiç önemli değil. O arada bir reklam aramız vardı.

0: da yetiştiniz, sağ olun. Şimdi son gelişmeleri konuşarak başlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler mutlak mutlak kararı sonrasında genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu yarın bir bayramlaşma programı duyurdu. Saat 14.30'da bir CHP genel merkezinde, daha doğrusu 14'te CHP genel merkezinde bir bayramlaşma programı yapacağını söyledi. Yani insanların toplanması, orada bir konuşma yapılması bekleniyor. Hatta bu konuşmaya ilişkin de bir takım açıklamaları var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Aynı zamanda Ankara'da yine CHP il başkanlığında da Özgür Özel'in bir bayramlaşma programı yapacağını biliyoruz. Hatta şurada LED'e de getirdi yönetmen arkadaşım sahneyi. Onu tam ekranda verebiliriz. Ya da Jimmy'den arkadaşım, kameraman arkadaşım hemen yaklaştı. İki ayrı duyuru afişi de hazırlandı. Yarınki bu bayramlaşma programları ile ilgili 30 Mayıs Cumartesi günü. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu programla ilgili özellikle şöyle de bir açıklaması var. Daha doğrusu yani yarın yapacağı konuşmaya ilişkin. Henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Mahkeme kararı çıktı. Ben bütün gerçekleri halkımla, partimle paylaşmak zorundayım. Bu noktaya geldik diyor Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı mutlak mutlak kararıyla tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına dönen Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Nihal, senle başlayayım. Şimdi yarın için ne açıklayacak, ne konuşacak gibi bir beklenti oluşturdu ister istemez bu sözler. Şöyle de yorumlandı. İşte CHP'nin Özgür Özel yönetimindeki CHP'yi CHP'lilere şikayet mi edecek diye de yorumlandı aynı zamanda. Eğer tabii karşısında da onu dinlemeye gelen, bayramlaşmaya gelen CHP'liler olursa olacaktır muhtemelen. Ne bekliyorsun yarınki bu konuşmadan?
1: Yani şimdi hatta sana şunu da ekleyeyim. Şu tür bir duyum ve söylenti de çok vardı. Artık işte eski Kemal Kılıçdaroğlu yok. Bayağı sert bir Kemal Kılıçdaroğlu göreceğiz bundan sonra gibi söylentilerde duyuyordum ben. Ve bizzat onu sordum. Yani cumartesi günü halk her şeyi öğrenecek falan gibi haberler de tabii yayınlanınca. Yani gerçekten tam olarak böyle sordum en yakınlarındakine. Yani biz bu cumartesi basın işlerini yapan.
0: Evet.
1: Ya gerçekten sert bir Kemal Kılıçdaroğlu mu görecek bundan sonra? Özellikle CHP'liler ya da bütün kamuoyu. Çünkü belli ki bir mücadele yürütmesi gerekecek. Belki hiçbir zaman yürütmediği türde bir mücadele yürütmesi gerekecek. Çok kolay günler beklemiyor Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Çünkü bir direnç var, itirazlar var vesaire vesaire. Yani bu açıklanacak şeylerin dozunu aslında ölçmeye çalıştım. Yani bana verilen cevap hayır, sert olmayacak ama öz eleştiri de içeren. Fakat son 3 yılı bilgisi, yani son 3 yılda kamuoyunun tam olarak bilmediği, Kemal Bey'in bildiği, son 3 yılda olanlara son günlerde olanların bilgisini de ekleyen bir açıklama olacak şeklinde bir çerçevesi bu şekilde çizilmiş bir cevap verildi ve halen hazırlandığını, bu konuşmanın henüz bitmiş olmadığını da eklediler. Dolayısıyla tabii insanın aklına 3-5 şey geliyor. Çünkü daha önce biz kurultayın kaybından aylar sonra hani bir sırtından hançerlendi. Hem kurultayda oldu bu. Hem de kurultaydan sonra söylemişti. Bir yayında.
0: Evet.
1: KRT yayınıydı sanırım.
0: Muhtemelen.
1: Bir televizyon doğru. Yayınındaydı. Evet. Evet. Bunu ifade etmişti. Ama tam olarak bu hançerleme nedir? Neyi hançer olarak görmeliyiz? Hançerleme sembolizmi gerçekte neye tekabül etmektedir? Yani normal siyaset kapsamına sokacağımız şeylere de acaba Kemal Kılıçdaroğlu hançer mi diyor? Yoksa gerçekten çok özel, çok güvendiği durumlarla ilgili bir boşa düşürülme ya da arkasından ittirme anlamına gelecek şeyleri yine siyaseten yaşadı da pek çok kimsenin haberi yok. Bunu sadece Kemal Bey biliyor. O dönemde konuşulmuştu. Belki onlara biraz açıklık getirebilir diye düşünüyorum. Biraz geçmişi, tarihi eşeleyebilir. O ihtimal var ama iki slogan öne çıkacak deniliyor. Şimdi arınma zamanı, ikinci slogan da önce adalet, önce liyakat.
0: Engin Altay demiş ki eski grup başkan vekillerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP'nin için atılmış, pimi çekilmiş bir bombaya dönüştü bu mutlak mutlak kararı demiş. Ve hem çok büyük hasar aldı CHP.

0: CHP hem de Kılıçdaroğlu'na yönelik tepki öngörülenden çok büyük. Yani evet. Böyle bir öngörü varmış belli ki. Ben buradan bunu anlıyorum.
1: Yani o öngörüye uygun bir hazırlık da yokmuş ayrıca.
0: Yani bu kadar böyle bir tepki de beklenmiyormuş demek ki. Daha kabul görebileceği mi düşünülüyordu? Ya böyle böyle bakarsak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ilk açıklamalara ya da ilk adımlarına baktığımızda zaten bu kararın beklendiği ya da bu kararın çıkması sonrasına yönelik bir plan, bir düşünce olduğunu anlıyoruz. Açıklamaların hepsi yakınındaki ona temasta olan gazeteciler, siyasetçiler bunu dile getiriyor. Yani bu bekleniyordu. Bundan sonrasına ilişkinde Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Çünkü şimdi öyle diyorlar. Çünkü biz hani bir televizyon kanalında normalde hükümeti politikalarını az çok savunan bir gazetecinin, kamuoyunun tümüyle bildiği bir gazetecinin muhatabı olan, daha Kemal Kılıçdaroğlu eski CHP yönetimini savunan bir gazeteciyi kaybettiniz. Bunu kabul edin dediğini de hatırlıyoruz, öyle değil mi? Çünkü ilk derece mahkemesinin kararı konu yokluğuydu. Yani onu istinaf bozdu. Evet. Nitekim o mahkeme kararından sonra ortalıkta sanki böyle bir şey olmayacak. Mutlak mutlağın meselesi.
0: Tabii kapanmış gibi gitti. Bir hava oldu. Doğru.
1: Çünkü zaten çok da hukuki değildi diye yorumlar yapıldığını da gördük. Ona göre de hukuki değil. Onu söyleyeyim. Yani SPK, Siyasal Partiler Yasası 21 varken.
0: YSK demek istedim.
1: Hayır, SPK. Siyasi Partiler Yasası.
0: Ha, siyasi partiler.
1: Madde 21 tamam. Varken. Bu tür kurultay... kurultaydaki hile meseleleri için Türk Medeni Kanunu ya da Türk Borçlar Kanunu'na gitmek ne teamülde var ne yasada var. Yani bu hukuk, böyle bir hukuk devletinin gereğinden yargı devletinin gereği gibi görünüyor. Çok şey değil. Yani hukuken çok onaylanabilecek bir karar değil mutlak putlan. Hile olabilir, bakın ben ona hiçbir şey demiyorum. Zaten Siyasi Partiler Yasası madde 21 tam da bu hile meselelerinde iptalinden de bahsediyor. Yani siyasi partiler yasası, bu partiler kolay kapatılmasın. 60'lı yıllarda olduğu gibi birden böyle siyasi partiye dernek muamelesi yapıp onun ardındaki o geniş kitlelerin temsil gücünün tecessüm ettiği yer olduğu gerçeğini hükümden düşürüp birden bu partileri kapatmayalım diye siyasi partilerin durumunu özel bir yasayla ayırmıştır. Siyasi partiler yasasının varoluş hikmeti bundan ibaret. Dolayısıyla öyle hemen şu iptal edilmesin, geriye doğru o kongre, o kurultay, o da iptal edilsin. Ben onda da bir şey görmüştüm der, böyle zincirleme şekilde geriye doğru. Ya bu bir zamanda yolculuk mühendisliğine falan dönüşüyor çünkü bu şekilde denilerek bir hile hurda, bir iradeye fesat karıştırma söz konusuysa bunu iptal edebilirsiniz denmiştir. Bu zaten var. İptal. Uygulaması yaptırımı zaten yasada var. Ama mutlak mutlak birçok şeyi sorunlu hale getiriyor. Yani geriye doğru birçok görevlendirmeyi, birçok yetkilendirmeyi iptal ediyor filan. Hem doğru değil hem faydalı değil bana göre. Hem de farkındaysanız YSK istinaftan gelen müzekkereyi reddetti. Geri gönderdi, yani benim alanım değil dedi. Ben kendi verdiğim mazbatanın üstünde görmüyorum senin bana gönderdiğin
0: demek anlamına mı geliyor sana?
1: Evet, mealen o anlama geldi. Ve hala Yargıtay Başsavcılığının sayfasında Özgür Özel CHP Genel Başkanı görünüyor. Bunları bir kenara koyalım.
0: Yani evet, birazdan hukukçu konuklarım da var. Yani herkese tabii soracağım bunu ama bir de...
1: Ben hukuk mezunu olduğum için okuduğum metinleri anlıyorum. Hukuk mezunuyum.
0: Daha bugün Özgür Özel dedi benim mazbatam iptal değil. Yani genel başkanlığımda iptal edilmedi. Hukuken şu anki durum o kadar karmaşıkta görünüyor ki ilk kez
1: karmaşık,
0: böyle bir deneyim olduğu için.
1: Karmaşık, yani maalesef karmaşık. Ve hani tekrar şimdi bir kurultayı tekrar toplayalım da. Yani bu cümle de aslında ya şu kargaşa bir bitsin için söyleniyor yani. Hani aslında hukuken mazbata Özgür Özel'de. Ama eğer bu partiyi bölmeyeceksek, yorumumu söylüyorum burada.
0: Evet.
1: Bu partiyi bölmek kimsenin faydasına değilse, bir ana muhalefet partisi şurada böyle dursun hani. Bundan asıl sistemin de faydasına olan, ülkenin de faydasına olan bir şey olduğu için. Hani partiyi bölmekten ziyade bir an önce şu kurultayı yapalım, geçelim diyenler de aslında bu nedenle söylüyor. Yani o zaman... bu hukuka uygun, mutlak mutlak kararı çok hukuka uygun da hadi bunun gereğini yapalım diye demiyor. Özgür Özel de bu amaçla demiyor. Hani diyor ya yarın olsa kurultay ben hazırım demesinin sebebi hani bu kargaşa, bu mesele artık hallolsun. Madem o

0: iptal, mutlak butlana konu olan kurultayda bu kadar iradeye fesat, rüşvet, ihanet olduğu iddia ediliyor. Evet. O zaman şu kurultay yeniden yapılsın.
1: Aynı kişilerle
0: herkes
1: yapılsın diyor hatta en son.
0: Önüne baksın. Yani daha doğrusu muhalefet önüne baksın için bu söyleniyor. Benim bu bayramlaşmadan benim öyle bir umudum vardı.
2: Yani, ama şimdi iki ayrı bayramlaşma pek öyle bir umut göstermiyor.
0: Hatta bir ara canlı gündüz canlı bağlantıya konuk olmuştum kısa süreli. Yani orada iki tarafında umarım sulh olurlar Özgür Özel ve Kemal Bey. Çünkü şuna dönüştü. Hani iki tarafın da birbirini öldürmek istemediği bir düelloya dönüştü.
2: Ha, yani enteresan.
0: Bir hukuk kurdum. Var. Yalan değil Kılıçdaroğlu. Yani Özgür Özel, Kılıçdaroğlu arasındaki yakınlık. Özgür Özel, efendim siz Cumhurbaşkanı adayı olmayacaksınız da kim olacak diyen 2023 öncesi Özgür Özel tarafıyla
2: evet.
0: da.
2: Evet.
0: Ama CHP'nin yeni genel başkanını tanımadığını her fırsatta belli eden ve orada o CHP'deki o destabilizasyonu destekleyen de Kılıçdaroğlu bir yandan. Birbirlerine kızgınlıklarının bir şeyi var, bir temeli var tamamen. Hiçbir sebepsiz değil. Ama öte yandan yani bir düello ortamı var ama iki tarafta birbirini yok etmek istemiyor. Ve sanki bu bir araya gelmelerde anlaşamayacağız. Yani anlaşamayacaklarını biliyorlar. Ama birbirlerinin hukukuna ve hatırına hani çok ileri gidecek noktada hamle, saldırı
2: yapmaktan çekiniyorlar, çekiniyorlar, kaçınıyorlar ve bu böyle bir şey de var, özen de var, bir
0: böyle
2: sınır
0: bir
2: da var
0: da
2: bu
0: var.
2: Karşı bu ya bir yandan da işte taziye telefonu geliyor, ona mesaj veriliyor diğer taraftan gibi temaslar var ama
0: ilk meselede Özgür Özel'in hani mutlak buradan karar çıkar çıkmaz Özgür Özel'in tavırları daha ılımlı, daha hani her iki taraftan da en azından birilerinin bir araya gelip bir toplantı yapacağı şeklinde fikirlerin ortaya çıktığı bir durumdu. Ondan sonra ondan hızlıca çıkıldı o havada.
2: Evet, yani hatta birazdan konuşuruz. Özgür Özel resmen bizi partiden ayrılmaya zorlayan bir tutum var. Bunu hiç doğru bulmuyorum diyerek partiden aslında partide kalma çabası içinde olduğunu da gösteriyor yaptığı açıklamayla.
0: Bu ne kadar doğru bu saatten sonra?
2: Ne olur onu konuşuruz. Az önce hatta ekrana getirdiğimiz bayram afişlerinde de oradaki logo üzerinden dahi burada tam olarak CHP logosu yok. Özgür Özel'in paylaştığı afişte diye ona dikkat çekenler de oldu. Onu da birazdan konuşuruz. Ben hukuki konuya gelecektim aslında seni söylemenle. Onu birazdan konuşalım. Bu yarınki mitinge ilişkin ben görüşlerini diğer konuklarımla alarak devam etmek isterim. Profesör Doktor Mehmet Şahin'e döneyim. Öncelikle hem yarınki miting üzerine oluşan tabloya değerlendirmeniz nedir? Hem de Özgür Özel'in özellikle bu mutlak butlan kararında iktidara da eleştirisi var. Hukuki olarak karara da eleştirisi var. Buna ilişkin sizin de değerlendirmeleriniz, yorumunuz ne olur Mehmet Bey?
3: Baştan şunu söyleyeyim, ben bir iktidar partisi milletvekiliyim.
2: Evet.
3: Hiç kimse kendi kavgasını iktidar partisine bulaştırmasın. Şu anda sizin ekrana verdiğiniz iki tane resim var. Bu resmi iktidar partileri hazırlamadı. Birini Kılıçdaroğlu taraftarları hazırladı, birini de Özgür Özel taraftarları hazırladı. Birinin üzerinde de genel başkan yazıyor, diğerinin üzerinde de genel başkan yazıyor. İktidar partisi yazdırmadı bu yazıyı. Şikayet ettirmedi. Yani şikayet eden iktidar partisi değil. Şikayet edilen iktidar partisi değil. Birbirleriyle mücadele eden iktidar partisi değil. İktidar partisinin dünya kadar işi var uğraşması gereken, tamamen onlara yoğunlaşmış durumda. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi ile iktidar partisinin uğraşacak ne zamanı var ne de şeyi var, ne onun ismi, isteği var. O açıdan şu anda ekrana bakıyorsunuz, bunu bir anlamda tartışmalarında kendilerine avantaj sağlamak isteyen taraf, özellikle bunu Özgür Özel tarafında görüyorum. Yani iktidar partisini bu işin içine katarak Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bir avantaj sağlamaya çalışıyor. Bunu yapmaktansa, iktidar partisiyle uğraşmaktansa, aslında öyle anlaşılıyor ki 2023'teki yaptıkları 38. kurultaydan bu yana benim bugün anladığım şu iki

0: afişin gösterdiği şu. İçten içe bunlar yanmış. İçten içte birbirleriyle acayip kavga yapmışlar. Birbirlerine karşı kinlenmişler. Birbirlerine karşı kızmışlar. Birbirlerini siyaseten yok etmeye çalışmışlar. Bunun sonucu bu iki afiş ortaya çıkmış. Butlan kararı bunu gün yüzüne çıkarmış. Aslında birbirleri hakkındaki düşüncelerini gün yüzüne çıkarmış. Biz bunu mecliste de görüyorduk. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyesiyim parlamentonun. Aynı şey orada. İşte bunlar Kılıçdaroğlu'cu, arkaya otururlar, Özgür Özelciler öne oturur falan diye. Biz bunu konuşuyoruz, görüyoruz zaten. Bu saklı olan bir şey değildi yani. Burada yapılması gereken onlar açısından şöyle söyleyeyim. Benim gördüğüm 38. kurultaydan bu yana bunu bu şu anki yorumlarım biraz önceki siyasi kimliğimi de ön plana koyarak söylüyordum. Şimdi siyaset bilimi kimliğini ön plana koyarak cümlelerimi kullanacağım. 38. kurultayda madem aldınız siz o partiyi yönetmek zorundaydınız. Partide küsenleri partinin içinde tutmak, onları siyaseten yok etmektense onların gönlünü almak. Siyasi parti baktığınız zaman eğer iktidar peşinde koşuyorsanız heyecanlanıp böyle kantin solculuğu söylemiyle hareket edeceğinize hem partinizdeki birliği sağlarsınız hem de sofrayı ve genişletirsiniz. Sofranıza oturanları genişletirsiniz. Yani bu ne demektir? Partinizi büyütürsünüz. Ama bunlar bunu yapmamışlar. Bunlar alttan alta birbirlerini yemişler. Burada da bahaneyi başkasından aradıklarını görüyorsunuz. Allah aşkına şu afişe baktığınızda bir Cumhuriyet Halk Partili seçmen ne düşünür? Düşünsenize iki tane genel başkan yazan afiş var. Eş başkan olun o zaman. Ya bir şeyler yapmanız gerekiyor. Peki bu afiş neyi gösteriyor derseniz hiç lafa eğip bükmeden söyleyeyim. Bu afiş ayrışmayı gösteriyor. Vuruşarak ayrılmayı gösteriyor. Bakın bunu gösteriyor. Yarın göreceksiniz. Genel başkan Butlan kararıyla gelen genel başkan diyeyim. Yani her birilerini kırmamak için. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde şey yapacak, bayramlaşma yapacak. Sizin de söylediğiniz gibi biraz önce diyor ki ben aslında konuşmayacaktım. Demek ki konuşmayacaktım demenin Türkçesi şu. Aradan geçen 3 yılda ben içime attım, biriktirdim. Ve olanları bu Butlan kararıyla birlikte yarın hem kamuoyuna açıklayacağım, hem Cumhuriyet Halk Partililere, gönül vermişlere, işte ben de okudum, işte şunlara, şunlara, şunlara diye hangi kesimlere söylediğini açıkça beyan ediyor. Ben durumumu, pozisyonumu, partimin ve benim partideki pozisyonumu anlatacağım diyor. Düşünebiliyor musunuz? Aynı saatte kendisini seçilmiş genel başkan ilan eden, afişe dayanarak bunu söylüyorum. Çünkü iki tane şey var orada.
1: Evet.
0: Ne onun ismi? Genel başkan tanımlamasıyla ortaya çıkan siyasi aktör görüyoruz. Yarın aynı saatte de Ankara İl Başkanlığı'nda Özgür Özel taraftarlarının bir araya geleceğini görüyoruz. Peki bu partinin neyini gösterir? Dışarıdan hiç siyaset biliminden anlamayan, hiç anlamayan birini getirin. Deyin ki bakın bu partinin adı da CHP olmasın. X partisi olsun. Bu partinin iki siyasi aktörünün arasında böyle bir süreç işliyor. Biri bayramlaşmayı filan yerde yapıyor. Aynı saatte biri filan yerde yapıyor. Afrika'dan bir insan getirin. Eğitimi olmayan bir insan getirin. Size ne yorum yapar biliyor musunuz? Bunlar ayrışıyor yorumunu yapar.
1: O zaman o burada gözle bakıldığında X bir partiye Afrika'dan gelen biri gibi bakıldığında oralarda nasıl bir resim verildiği de önemli olacak. Bu iki tarafın belki parti üzerindeki etkisinde bunu şimdi, da söylemek mümkün mü? Yani iki tarafta da nasıl bir kalabalık ya da nasıl bir yaklaşım, nasıl bir fotoğraf verilecek? Bundan sonrasında ilişkin bir şey mi söyleyecek? Mehmet Bey.
0: Değerli dostların hakkını yememek için hemen hızlıca söyleyeyim. Yarınki ortaya çıkacak resim gerçekleşirse ki öyle gösteriyor. İki genel başkan olarak kendini tanımlayan siyasi aktör ve etrafında toplanan siyasetçiler veya işte destekçileriyle birlikte ortaya bir resim çıkacak. Hı hı. Bu resimde Sayın Kılıçdaroğlu ben niye buradayım? Niye bunu bu kadar bugüne kadar sustum? Niye buradayım? Bunu anlatacak. Olanları anlatacak kendi perspektifinden. CHP Ankara İl Başkanlığı'nda niye

0: bu şekilde olduğunu, niye burada bir ayrı bayramlaşma ortaya koyduğunu, tekrar söylüyorum tırnak içinde, niye mücadeleye giriştiğini, bu mücadele çok önemli. Niye mücadele derken dikkat edin, bu iktidar mücadelesi değil, bu parti içi mücadele. Hı hı. Niye parti içi mücadeleye giriştiğini kendisini destekleyenlere anlatacak aynı saatte. Olan bu. Onun için şunu söylemek isterim açık açık. Yani öyle bir resim var ki ortada. Yani ben bu sabah Kahramanmaraş'tan geldim. 4-5 gündür sahadayım. Yani çünkü bize verilen görev biter bitmez hemen sahaya gidiyorsunuz. İşte ilin sorunlarıyla, ne bileyim Türkiye'nin sorunlarıyla uğraşıyorsunuz. Yani bütün şeylerle. Biz bunu yaparken açık söylüyorum. İktidar olma alternatifinde olan partinin şu anda 2 tane genel başkanının olduğu gözüküyor afişlerde. Bunun Türk siyasetinde iyi bir resim mi derseniz iyi bir resim değil. Yani bu iyi bir resim değil. Türk demokrasisi açısından da iyi bir resim değil. Türk siyaseti açısından da iyi bir resim değil. Bunu net söyleyebilirim. Dünyada ve Türkiye'de tonlarca sorun varken şimdi biz işi bıraktık. Söğüt özüyle Kızılay'daki aralarında kaç kilometre var bilmiyorum. Herhalde 5-6 kilometre falan vardır. İki tarafta Cumhuriyet Halk Partililerinin birbiriyle mücadelesinin somutlaşmış resmini konuşacağız.
1: Evet.
0: Türkiye'nin gündemini değil, gündem olmayı başaran bir partinin yine güçlü bir şekilde gündem olmasını konuşacağız.
1: Peki. Bülent Bey, bu fotoğrafa peki bu iki poster, iki bayramlaşma programı, şu son gelinen noktaya sizin yorumunuz nedir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonrasına ilişkin ne söylüyor şu anki durum? Kılıçdaroğlu ve Özel'in son açıklamaları. Az önce Nihal Bengüsü Karaca da dedi, bir düelle var ama iki tarafta birbirini öldürmek istemiyor. Yani bir dikkat de var karşılıklı. Ama nasıl birlikte yol alınabilir? Bununla ilgili de büyük bir soru işareti var.
2: Ya tabii görüntü, fotoğraf Cumhuriyet Halk Partisi açısından iyi değil. Ama buraya nasıl gelindiğine bakmak lazım. Sonuçta aslında demin Nihal Hanım ayrıntısıyla anlattı. Tamamen hukuka aykırı, yasaya aykırı, anayasaya aykırı, Türk hukuk sisteminde, Türk içtihat hukukunda olmayan bir kararla bir mahkeme böyle bir karar verdi. Ve o kararla bir kurultayı kaybetmiş kişiyi tekrar getirip partinin genel başkanı yaptı. Ondan sonra 3 tane kurultayda seçim kazanmış bir genel başkanı da o koltuktan indirdi. Yetmiyormuş gibi bir de genel merkeze işte polis marifetiyle, gazla, plastik mermiyle, tomayla giren bir eski genel başkan. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi tarihini bırakın, Türk siyasi tarihinde yaşanmış bir şey değil.
1: Evet.
2: Yani hukuk buna cevaz veriyor mu? Hayır, hukuk cevaz vermiyor. Yani şimdi bizim siyasi partiler kanunun 121. maddesi diyor ki bu kanuna aykırı olmayan Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri siyasi partiler açısından da uygulanır. Ama bu kanuna aykırı olmamak koşuluyla. Peki siyasi partiler kanunu 21. madde ne diyor? Diyor ki siyasi partilerin bütün seçimleri yargı gözetiminde olur, hakim gözetiminde olur ve il ilçe seçim kurulları, yüksek seçim kurulu bu konuda görevlidir. Hatta orada der ki eğer bir usulsüzlük tespit ederse hakim kurultayı, kongreyi iptal eder. En az 1 ay, en fazla 2 ay içerisinde seçimlerin yenilenmesine karar verir. Bakın yasada bir boşluk yok. Yasada boşluk olacak ki siz gidip Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümlerine göre bunu uygulayabilirsiniz. E peki ne yaptı hakim? İlk hakim dedi ki artık bu karar konusuz kalmıştır kongreler, kurultaylar nedeniyle. Ama İstinaf Mahkemesi öyle bir karar verdi ki bu kararın Türk hukuk tarihinde böyle bir karar yok. Yok hükmünde bir karar. Şimdi yok hükmünde bir kararla seçilmiş bir genel başkan polis marifetiyle koltuğundan kaldırılıyor. Oraya meşruiyeti olmayan, meşruiyetini sadece bir yargı kararından, 3 hakimin kararından alan birisi getirtip oturtuluyor ve parti tamamen ters yüz ediliyor. Şimdi Mehmet Bey dedi ki AK Parti

0: Parti'nin burada bir dahli yoktur dedi. Şimdi dahil şuradan çıkıyor. Siyasallaşmış bir yargı var ve bu yargı hukuka aykırı bir kararı verebiliyor ve bu kararı verirken Türkiye'de yani bütün muhalefet, hatta iktidarın ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi bile bunu eleştirirken, bu karar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet partisi, son seçimlerin birinci partisini, 103 yıllık bir partiyi siz dizayn etmeye kalkıyorsunuz. Yani yargı yoluyla o partiyi kimin yöneteceğine karar veriyorsunuz. Şimdi Kemal Bey, bakın Kemal Bey demin şeyden bahsettiniz. Yani tepkilerin bu kadar olmasını beklemiyorduk. Ben bayramda Malatya'daydım. İki gün, bayram birinci günü ve ikinci gün ben Malatyalı olduğum için ailemi ziyarete gitmiştim. Bakın öyle böyle bir tepki değil. Öyle böyle bir tepki değil. Korkunç bir tepki. Tepkinin en büyüğünü kadınlar gösteriyor, gençler gösteriyor. Ve biz aslında aylar önce böyle bir şey olursa Kemal Bey sokağa çıkamaz diyorduk. Ve o duruma geldi. Bakın bugün bütün örgütler ayakta. Hani parti bölündü diyorlar ya. Parti bölünmedi. Parti işgal altında ama parti bölünmedi. Partinin büyük kısmı, yani %95'i Özgür Bey'in meşru genel başkan olarak görüyor, seçilmiş genel başkan olarak görüyor ve onun yanında yer alıyor. Bakın bu tepki o kadar öyle bir noktaya geldi ki Kemal Bey'i destekler görünen milletvekilleri bile bu işten çark edip ortadan kurultay yapılsın noktasına geldiler. Çünkü savunulacak bir tarafı yok.
1: Peki yarın nasıl bir bayramlaşma programı yapacak Kemal Kılıçdaroğlu? Yani oraya katılım nasıl olacak? Yanında kimler olacak? Yani bahsettiğiniz gibi bir durumda yanında destekçileri az mı olacak yarın? Ona ilişkin sizin öngörünüz nedir yarınki bu bayramlaşma programı ile ilgili?
0: Serap Hanım yarın muhtemelen illerden otobüslerle taşınacaktır, getirilecektir, bir kalabalık olacaktır. Ha gelenler kimdir? Gelenler siyaseten geleceği olmayan, siyaseten tabanı olmayan, siyaseten parti içerisinde var olma şansı olmayanların tamamen bir karşıtlık üzerinden, muhaliflik üzerinden elbette ki geleceklerdir. Bir şekilde gelecektir. Oraya 5-10 bin insan toplanabilir. Ama Özgür Bey'in İzmir'deki mitingi, arkasından Manisa, Ankara'daki yürüyüş, aslında dalga dalga Anadolu'ya çıktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Bakın ben dediğim gibi Malatya'da, bayramda Malatya'daydım. Benim köyümün neredeyse %90'ı Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verir. Ya ben bir tane Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu değişime, bu yapılan şeye onay veren ve Kemal Bey'i haklı bulan bir Allah'ın kulu görmedim. Hatta bir şey daha anlatayım. Bayram sabahı kendi ailemle kahvaltı yaparken dedim ki ya ben Kılıçdaroğlu'nu televizyonlarda savunuyor olsaydım, bayramda buraya gelmeye kalksaydım bana ne derdiniz? Dediler ki sana derdik ki gelme buraya. Peki dedim, eğer ben gelmeseydim yine de savunuyor olsaydım sizin durumunuz ne olurdu dedim babama ve kardeşlerime. Dediler ki biz sokağa çıkamazdık. Bakın durum o noktaya gelmiş. Bir tek bunu Kemal Bey görmüyor ve yanındaki 3-5 kişi görmüyor. Halkın öfkesi korkunç. Ama Kemal Bey asla ve asla kurultaya gitmeyecektir. Kurultaya gitmeden partinin başında kalmaya çalışacaktır. Çünkü bunun ipuçlarını veriyor. Bunun ipuçlarını nereden veriyor biliyor musunuz? Mesela avukatları azlettiler ilk gün.
1: Evet.
0: Kararın temizinden feragat etmiyorlar. Sadece tedbir kararından feragat ediyorlar. Özgür Bey'in avukatlarının yaptığı temizi de devam ettiriyorlar. Şimdi şuraya geldik. Kemal Bey ne diyor? Mahkeme kararı var, tedbir var, ben kurultay yapamam. Ya çok basit. Özgür Bey diyor ki çeksin davasını, ben de kabul edeyim, feragat edeyim, derhal kurultaya gidelim. Ama Kemal Bey'in öyle bir niyeti yok. Kemal Bey diyor ki, işte Kemal Bey'e yakın bazıları diyor ki biz mahalleden başlayarak il ilçe örgütlerini belirleyeceğiz.
1: Evet, kurultay delegelerini belirleyeceğiz. Evet.
0: Ya ne zaman yaparsa yapsın Kemal Bey oradan çıkabilme şansı yok. Bakın oradan çıkabilme
1: Peki, süreyi
0: şansı
1: de,
0: yok.
1: Süreyi de hakkaniyeti yok. Kullanmak yüzden, için üst üste soru sordum ama şunu sorayım
0: son
1: çünkü
0: cümle,
1: Zafer
0: son
1: Bey de
0: cümle,
1: hukukçu. Ben bir soru soracaktım
0: cümle,
1: size. Serap son cümlenizi söyleyin tamam.
0: Evet son cümle Kemal Bey seçimlere kadar kurultaysız bir şekilde partinin hiçbir organını çalıştırmadan kalmaya çalışacaktır.
1: Mazbata konusunda bir cümle duymak istiyorum size.

0: Yani şu an hukuki olarak ben genel başkanım çünkü mazbatam iptal değil diyor ama resmi olarak şu an kağıt üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan. Ya bununla ilgili bugün seçim olsa, bugün sandık konsa, yani bu partinin genel başkanı şu anda Kemal Kılıçdaroğlu değil mi? Yoksa bu işte Yargıtay'a başvuru süreci vesaire nedeniyle yani bizlerin bilmediği bir hukuki belirsizlik var mı? Nedir durum? Sizin yorumunuzu duymak istiyorum Bülent Bey.
1: Şimdi şöyle Serap Hanım, aslında doğru bir noktaya temas ettiniz. Sebebi şu: siyasi partiler 21'e göre siyasi partilerin kongrelerini hakim denetimde yapılır. Orada itiraz süreleri çok kısadır. Bunlara itiraz edilmemiş, karar kesinleşmiş ve orada seçilenlere mazbataları verilmiş. Genel başkana da mazbata verilmiş.
0: Evet.
1: Yüksek Seçim Kurulu'nun hukukuna tabi olduğu için geçerli ve hukuken geçerli bir mazbata var. Ama yetkisiz bir mahkeme bu mazbata ile ilgili bir karar alamıyor. Sadece ben kurultayı iptal ettim diyor.
0: Evet.
1: Tedbir kararı veriyorum diyor. Dönüyor. Bunu Yüksek Seçim Kurulu'na yazıyor. Yüksek Seçim Kurulu da bu yazıyı iade ediyor. Diyor ki sen bu işe karışamazsın. Aslında mealen diyor ki bu senin işin
0: evet,
1: değil diyor. Ve sen bana bunu benim verdiğim, benim hukuka uygun şekilde mazbatasını verdiğim bir kararı sen ortadan kaldıramazsın.
0: O zaman diyor. İki genel başkanı yani var gibi bir durum mu oluyor CHP'nin? Yani şu anki durumda tam olarak nedir durum? Genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu yarın bayramlaşma yapacak. CHP genel başkanı ünvanıyla Özgür Özel de CHP grup başkanı ünvanı taşıyor şu anda. Şu son durumda. O da diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu da grup
1: Özgür
0: başkanı
1: Bey,
0: da olamaz.
1: Özgür Bey seçilmiş, yasalara göre mazbatasını almış, yasal genel başkandır. Şu anda Kemal Bey mahkeme tarafından aslında partiye kayyum olarak atanmış bir kişidir.
0: Bugün seçime gidilse adayı kim belirleyecek? Ya da grup toplantısını yapma, parti meclisi bu kararları alma yetkisi kimde? Yani iki isim de ayrı ayrı ben buradan yetki alarak bunu yapıyorum diyebilir mi?
1: Hayır, parti tüzüğüne göre Cumhurbaşkanı adayı biliyorsunuz yasaya göre Cumhurbaşkanı adayını belirleme meclis grubuna aittir. Milletvekillerine aittir. Oradan çıkması lazım.
0: Hı hı.
1: Milletvekili adaylarını belirleme de Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre parti meclisinin kararına bağlıdır. Yani parti meclisi onaylamadığı sürece milletvekili adaylarını genel başkan ya da MYK belirleyemez. Parti meclisi belirler. Dolayısıyla bir seçim yapıldığında şu anki parti meclisi ve meclis grubunun çoğunluğuna baktığınızda Kemal Bey'in yapacağı bir şey yok ya.
0: Yani çok ilginç bir durum var gerçekten. Hukuki olarak da karmaşık, siyaseten de öyle. Hukuki olarak da sıra dışı bir durum var. Ben de gerçekten tam olarak anlayabilmek için sizlere soruyorum. Size de aynısını soruyorum. Bu mazbata konusundaki durum. Yani yarınki meeting, mesajlar ve siyaset etkilerini elbette konuşuyoruz ama tam da Bülent Bey'den size dönünce hukuki kısmında sizin görüşünüzü de almak istiyorum Zafer Bey. Bu mazbata, genel başkanlık konusundaki durum, parti içi kararlarla ilgili durum. Çünkü Özgür Özel'in söyledikleri belli. Kemal Kılıçdaroğlu ne söylüyor, nedir, sizce nedir?
2: Hemen arz edeyim efendim. Öncelikle en büyük şansım bu masada hukukçu kimliğimle bulunuyor olmam. Dolayısıyla kitabı orta yerinden okuyup olanı tarafsız ve bağımsız bir şekilde değerlendirebiliyor
0: buyurun,
2: olmam.
0: Lütfen.
2: Değerli konukların ifadelerini dinledim ve hepsinden de ayrı ayrı istifade ettim. Teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki katılmadığım noktalar da var. Hukuki görüşümü arz ederken bunların altını çizebileceğim.
0: Tabii.
2: Şimdi her şeyden önce bu bayramlaşmaya ilişkin afişte görüyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu da, Sayın Özgür Özel de verilen tedbir kararını çok yanlış yorumluyorlar. Şimdi bir kere Sayın Özgür Özel'e bakıldığımda ben genel başkanım diyor. Hı hı. Ama tedbir kararı diyor ki senin genel başkanlığını ben askıya aldım. Yani tedbiren gecikmesinde sakınca bulunan hal ya da telafisi, güç, imkansız zarar doğabilir diye
0: evet,
2: ben bunu askıya aldım. Şu anda genel başkanlık sıfatını kullanamazsın diyor.
0: Hı hı.
2: Tedbir kararının bu olduğu hususunda bir tereddüt yok. Objektif bir hukuk görüşü de bunu söylüyor ama aynı hatayı Sayın Kılıçdaroğlu da yapıyor. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu da bu noktada sanki demokratik yollarla seçilmiş bir genel başkan gibi makamı özgürce kullanabileceği şeklinde bir hissiyata sahip. Oysa o da şunu idrak etmeli ki kendisi seçilmiş bir genel başkan değil. Bilakis mahkemenin tedbir kararıyla tedbiren o koltuğa oturtulmuş ve her zaman için bu tedbir kararının değişebileceği idrakıyla hareket etmesi gereken. Dolayısıyla bir anlamda geçiş sürecinde partiyi layıkı veçiyle limana yanaştırması gereken bir kaptan görevi üstleniyor.
0: Yani Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geldi.

0: ama 38. Genel Kurultay'dan önceki pozisyonunda değil. Yani önceki parti genel başkanı gücüyle hukuki olarak aynı haklarla bugün koltukta oturmuyor.
1: Doğru değil. Maalesef ki verilen tedbir kararı sebebiyle genel başkan sıfatı kendisine bahşedildiği için hukuk kararıyla tam da bütün güçleri ve hakları, yetkileri kullanabilecek, sorumlulukları da üstlenebilecek bir pozisyonda orada oturuyor.
0: Ha, o pozisyonda.
2: Evet, zaten çünkü mutlak putlan onu veriyor.
1: Ancak,
0: ama tedbir kararı başka bir şey de söylüyor diyor.
1: Hukuken bu yetkisi var. Ama bakıldığında siyaseten ve kendisi siyaset tecrübesiyle bunun kendisine verilmiş geçici bir görev olduğunu idrak ederek hareket etmeli iken tamamen bu yıllardan beri sırtından bıçaklandığını, hançerlendiğini söyleyen ve Sayın Karaca'nın da o ifadesine katılmadığımı ifade etmek istiyorum. Diyor ya hani iki düello yapılıyor, birbirlerini öldürmek istemiyorlar dedi Sayın Karaca. Ben de diyorum ki imkanları olsa her ikisini bir kaşık suda boğacak kadar birbirlerine hırslılar. Şimdi burada Sayın Üstadım'ın da ifadesine atıfta bulunarak, evet tedbir kararı hukuken doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü genel bir kaide vardır. Hükümle beraber verilen sonucu birebir aynı biçimde ortaya çıkartacak bir tedbir kararı verilemez. Bu genel bir hukuk kuralıdır. Oysa verilen tedbir kararı ne yaptı? Mutlak mutlak sonucunu aynen uygulanabilir hale getirdi. Oysa mutlak mutlak kararı daha kesinleşmedi bile. Aynen. Şu anda biz bir mutlak butlan kararının mevcudiyetinden bahsetsek bile bu kararın uygulanabilirliğinden bahsedemeyiz. Yarın bu şartlar değişebilir. Mutlak butlan kararı Yargıtay tarafından kaldırılabilir ve kesinleşmeyebilir. Bunun bilinciyle siyasilerin hareket etmesi gerekir. Aynı zamanda yorumcuların da bu objektif hukuk kuralına riayet etmesi gerekir. Ama tedbir kararına bakıldığında bugün tedbiren Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatına haizdir. Ve Sayın Özgür Özel de tedbiren her ne kadar mazbatası olsa da yasal olarak genel başkan sıfatına haiz iken mahkemenin tedbir kararıyla artık bu makamdan el çektirilmiş pozisyondadır.
0: Yasal olarak genel başkan sıfatına haizken derken YSK Özgür Özel için kullanmadınız mı bunu?
1: Hayır,
0: Kılıçdaroğlu için
1: yasal olarak şu anda tedbir kararı doğrultusunda Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatına haiz.
0: Ama tedbir kararı bu mutlak butlan kararının yanında tedbir kararını siz hukuka uygun bulmuyorsunuz.
1: Tedbir kararı evet hukuka uygun bir karar değil.
0: Mutlak butlan kararı alınabilirdi. Bunun üzerine de bir kurultay süreci ve bununla ilgili süreç parti içinde işletilebilirdi. Olması gereken size göre bu muydu?
1: Hemen arz edeyim. Şimdi mutlak butlan dediğimiz aslında hukuktaki hükümsüzlük hallerinden bir tanesi. İptal olur, yokluk olur, butlan, nispi butlan. Şimdi buralara yargı bir karar verecek. Yargı her zaman doğru karar verir diye bir kaide yok. İlk derece mahkemesinin verdiği bir karar. Tam zıttı yönünde bölge adliye mahkemesinin verdiği bir karar. Ve şimdi üçüncü basamakta Yargıtay bir karar verecek. Bunu sabırla beklemek durumundayız. Mutlak mutlak kararıyla iptal kararının arasındaki en önemli fark buradaki irade seçim sonucunu etkileyebilecek hacimde mi etkilenmiş? Yoksa basit bir iki münferit delegenin etkilenmesi mi söz konusu? Şimdi burada Bölge Adliye Mahkemesi sonuca tesir edecek biçimde menfaat temini edip Özgür Özel'in seçilmesi sağlanmıştır sonucuna varacak bir gerekçeyle mutlak mutlak kararı verdi Bölge Adliye Mahkemesi. Ancak bu daha kesinleşmedi. Bu karar doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Bana sorarsanız hukuki olarak gerçekten bakılması gereken şey sonucu etkileme kabiliyeti var mıydı yok muydu? Bunu Yargıtay denetleyecek. Ama ben yanlış olduğunu söylediğim hadise tedbir kararı. Tedbiren bu kadar önemli, büyük ve partiyi böyle çıkmaza sokacak, aynı zamanda mutlak mutlanın sonuçlarını doğuracak bir karar verilmesi hukuk uygulaması açısından doğru değildir. Tecrübe edilmemiştir. Tecrübe edildiği hallerde üst mahkemeler tarafından bozulmuştur. Burada akla ne geliyor? Bu tedbir kararı yarın Yargıtay denetiminde her zaman için, her gün, her saniye kaldırılabilir veya değiştirilebilir.
0: Yani rutinde elbette bir bunun net süresi yoktur ama Yargıtay'dan bu tür başvuruların sonuçları ne kadar zamanda
2: değerlendirilir? Tedbir kararı temiz edilemiyor.
1: Şöyle Sayın Karaca tek başına temiz edilemiyor ama hükümle beraber temiz edildiğinde Yargıtay tarafından incelemesi, denetlemesi yapılabiliyor. Dolayısıyla Yargıtay kendiliğinden veyahut da müracaat üzerine her gün bu tedbirle ilgili yeni bir karar verebilir.

0: kaldırabilir, daha da ağırlaştırabilir ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun yetkilerini sınırlayacak bir tedbir kararına dönüştürebilir. Süre açısından bakıldığında önümüzde malum adli tatilde olduğu evet. değerlendirilirse evet. normal şartlar altında 6 aydan önce bir Yargıtay kararını beklemeyiz. 6, 8 ay, 1 yıla varabilir.
1: Varabilir.
0: Ancak tabii davanın, dosyanın niteliği, belki de kamuoyundaki göz önünde bulunması, Yargıtay kendiliğinden bu dosyayı öncelikle ele alıp inceleme hususunda da bir irade gösterebilir.
1: Evet. Yarınki bu iki ayrı bayramlaşmaya söyleyeceğiniz bir şey var mı
0: var.
1: Zafer Bey? Ali Bey'e geçmeden onu da alayım sizden
0: hızlıca
1: hazır
0: arz edeyim efendim. Şimdi öncelikle yarınki bayramlaşma her iki genel başkan açısından da bakıldığında bir anlamda anket çalışması gibi. Yani olacak. Arkasındaki gücün hangi oranda olduğunun görülmesine işaret edecek. Bu açıdan ben değerli meslektaşım Malatya'ya gitti, çevresi belki bahsetti vesaire ama...
1: Siz hiç ölçtünüz mü insanların tepkisini siz de bayramda?
0: Ben sizlerin aracılığıyla gözlemlemeye çalışıyorum. Şu anda evet Özgür Özel'e verilen genel bir desteği gerek sosyal medya üzerinden gerekse kamuoyunda görüyoruz. Ama buna açıkçası mutlak bir inanç içerisinde değilim. Siyasette çok değişik şeyler olur. Bugün herkesin yüzüne belki de Sayın Yüce Türk'ün görüşünü, tarafını bildikleri için yanında öyle konuşan bir kitle. Sonra döner yarın bir bakarsınız Cumhuriyet Halk Partisi tam da %50-50 Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel lehine değerlendirme yapmış
1: sizin
0: olabilir.
1: Sizin şahsi gözleminiz ne? Yani %50-50'ye ihtimal veriyor musunuz? Sizce şu an CHP seçmeni üzerinden soruyorum. Sizce CHP seçmeni daha çok nasıl yaklaşıyor bu
0: konuda
1: kararı?
0: Siyaset bilimci olmadığım için benim varsayımım tamamen
1: subjektif
0: olur ve evet. gerçeği yansıtmaz. Onun için bir oran vermek son derece yanıltıcı olabilir. Fakat ihtimalin mevcut olduğunu söylemekten de çekinmiyorum. Çünkü bakıldığında parti meclisi toplantısı, grup toplantısı veyahut da yarınki bayramlaşma aslında partililer için çok zor bir gün. Neden? Bir taraf seçmek zorunda kalacaklar.
1: Doğru.
0: Ben Özgür Özel'e mi gideceğim, ben Kılıçdaroğlu'na mı gideceğim? Şimdi yarın hangi milletvekillerinin kimin bayramlaşmasında olduğunu göreceğiz. Hangi partililerin hangi noktada bulunduğunu göreceğiz. Bu açıdan Sayın Özgür Özel lokasyon açısından tabii İzmir ve Manisa itibariyle CHP'nin kalesi kabul edilebilecek yerlerde aslında daha yüksek bir potansiyel bekleyebilir. Sayın Kılıçdaroğlu içinse şu anda belki ileride ona destek verecek bir CHP'li kitlesi İhtiyatlı davranabilir ama yarın güç odağı değiştiğinde bakın ilk derece mahkemesi davanın reddine karar verdiğinde ibre doğrudan Sayın Özel lehine dönmüştü ve Özgür Özel arkasında muazzam bir CHP'li kalabalığı oluştu. Ama bugün mutlak mutlak kararı başta eleştirilere, tenkitlere muhatap olsa da zaman içerisinde eğer ki Sayın Kılıçdaroğlu güçlenirse ki bunun öyle olacağını düşünüyorum. Zira yargı kararı bunun önünü açıyor. Çünkü görüldüğü kadarıyla yakın zamanda Sayın Kılıçdaroğlu bu hırsla mutlaka Özgür Özel ve beraberindekiler için bir tedbirli ihraç istemiyle denetime müracaat edebilecektir. Disipline müracaat edebilecektir. Ve sadece tedbir kararı verilmesi demek Sayın Özgür Özel ve ekibinin üyelik haklarını kullanamaması anlamına gelir. Ne demek bu? Grup başkanlığı yapamaz. Bir kurultay olsa seçime giremez anlamına gelir.
1: Evet.
0: Aynı zamanda değerli meslektaşıma
1: bir de parti içinde bir tasfiye süreci işletilecek mi sorusu var. Biraz da onu konuşuruz.
0: Hemen
1: o da başka bir durum yaratabilir. Burada artık son
0: cümleyi son olarak da şunu ifade edeyim efendim. Sayın meslektaşımın dediği gibi Kılıçdaroğlu'nun söylediği en uygun zaman aslında kendisi için en uzun zaman anlamına geliyor.
1: Doğru.
0: O sonuna kadar bu süreci kullanıp
1: zamana yaymak istiyor.
0: Zamana yayma. Yoksa kendisinin bugün bile o kararı mutlak mutlan yönünde kesinleştirme yetkisi var. Biz temizden feragat ediyorum diye bir satır bilgisayardan gönderse Yargıtay'a bugün itibariyle mutlak mutlak kararı kesinleşmiş olur ve kendisi önceki dönem genel başkan sıfatıyla yeniden görevde bu sefer asaleten bir tedbir kararıyla değil asaleten bulunmuş olur.
1: Evet tabii bu da hukuki süreci bize hatırlatıyor yani bunun tümüyle tamamlanmamış bir süreç olduğunu yani hem Bülent Bey'in söylediği hem sizin söylediğiniz bunu da hatırlatıyor. Ali Bey yani hukuki çerçeveden ya da siyasetçi gözüyle yani konuklarım değerlendirdiler. Siz bir iletişimci gözüyle ve Türkiye siyaseti adına ortaya çıkan tabloya genel bir soru sorayım size. Bir ön değerlendirmenizi almak isterim. Hem bu karar hem bu kararın yarattığı bu etki başkentte, siyasette ve CHP üzerinde nedir yorumunuz? Sizin yaklaşımınız.
2: Teşekkür ederim Serap Hanım. Şimdi aşağı yukarı bir haftadır bu mesele konuşuluyor Türkiye'de. Ve bana şu

0: Masallara giriş cümlesi vardır. Az gitmişler, uz gitmişler. Dönmüşler arkalarına bakmışlar ki bir arka boyu yol gitmişler diye girilir ya masallara.
1: Evet.
0: Çocukluğumuzu dinlediğimiz onu hatırlatıyor biraz bütün bu tartışmalar ve konuşmalar. Ben hukuki boyutunda bir tek şu gözlemi yapıyorum. Buna işte bu yasa dışıdır, yok hükmündedir. Yani mutlak kararlı yok hükmündedir. Kendi bunu aklına göre söylemiyor herhalde. Hukukçulara dayanarak söylüyor. Biz bunu tanımıyoruz, işte çıkmayacağız, yırtıyorlar, atıyorlar falan. Bir böyle hukukçuların bir böyle görüşü var. Bir de öbür taraftan bunun işte Zafer Bey'in de altını çizdiği gibi kendi gidişatında hukukun verdiği kararlar doğrultusunda işte 6 ay 8 ay arası işte Yargıtay karar verecek. İşte bu bütün Özgür Özel ile ilgili seçimiyle ilgili alınmış bütün kararlar bir de işin işte şey boyutu var. Bu neden bu delegelerle gitmeyi istemiyor Kılıçdaroğlu veyahut da sistem tekrar aynı şekilde bir itiraza neden olabilir? Çünkü o delegelerin pek çoğuyla ilgili bir yasal süreç devam ediyor. Yani işte yok 70 tane ev vermişler, yok paralar uçuşmuş, yok şeyler çantalar doğrultuda
1: Ama
0: gitmiş.
1: kurultaya giderse zaten o adı geçen delegeler otomatik olarak oylamaya katılamıyorlar diye biliyorum.
2: Hayır efendim.
1: Öyle mi? Nasıl?
2: Kısaca araya gireyim.
1: Çok
2: Özür
1: özür dilerim
2: diliyorum
1: Ali Bey.
2: Sayın
1: Onu da
2: Saydam.
1: bir bu vesileyle bir netleştirmiş olun.
2: Tedbir kararı sadece genel başkan ve yönetimi kapsıyor. Delegelerle ilgili bir tedbir kararı yok. Dolayısıyla mevcut 38. kurultay ve sonraki olağanüstü kurultaylarda oy kullanan delegeler halen bu sıfata haiz. Dolayısıyla delege değişimi söz konusu olmazsa bugün yapılacak bir olağan ya da olağanüstü kurultayda iradesi etkilendiği iddia edilen ve Sayın Özgür Özel lehine oy kullanan delegeler yeniden oy kullanabilecek. Sayın Kılıçdaroğlu bu mahsuru bildiği için
0: Şöyle
2: zaten
0: Zafer Bey, İstanbul delegesi kullanamıyorum.
1: İstanbul delegesi ben de onu biliyorum. Demin aslında yanlış hatırladım. Sağ olun hatırlattığınız için.
2: Sadece o ama diğer delegeler açısından bakıldığında ve sayı itibariyle bakıldığında yine Özgür Özel lehine.
0: Şöyle İstanbul delegesi 196 kişi.
2: Ama toplam sayı itibariyle bakın.
0: Valla ben bu konuyu bu şekilde tartışmayacaktım.
2: Peki.
1: Tabii
2: Ben
1: tabii biz
2: isterseniz
1: sadece...
0: naçizane görüşümü bitireyim.
1: Tabii
0: Gene
1: tabii buyurun.
0: arkadaşlarımız devam etsinler. Şimdi burada ikinci aspektten bahsedeyim. Yani bir tanesi bu aynı delegelerle gitme meselesi,
1: Evet.
0: gitmeme meselesi. Kılıçdaroğlu'nun bu işine gelmez. Eğer böyle bir yetkiyi de veriyorsa yasal süreç, bu yetkiyi sonuna kadar kullanması kadar doğal bir şey olamaz. Ama mesele bu değil ki. Mesele şu. Algılar, hasbelkader algılama yöntemi diye bir kitap yazmışlığımız var. O da iletişim fakültelerinden hasbelkader okutulur. Orada çok basit iki tane mesele var. Bir tanesi algılar gerçektir. Bütün bırak bana ait değil. Algılar gerçektir çünkü insan algıladıklarına inanıyorlar. Yani siz hukuki açıdan son derece haklı olabilirsiniz ama genel olarak algı bunun altında kalıyor, farklı olabilir. Şimdi buradan yola çıkarak gene genelden bahsediyorum. Sonra Kılıçdaroğlu'nun yarınki toplantısına geleceğim. Şimdi buradan yola çıkarak Cumhuriyet Halk Partisi veya genel şey vardır yani markalarla ilgili algılamayı ölçerken bu marka dendiği zaman herhangi bir marka düşünün aklınıza ve Habertürk'ten bahsedelim. Habertürk dediğiniz zaman aklınıza ne geliyor diye sorsanız mesela ne sonuç alırsınız? Cumhuriyet Halk Partisi için de soralım mesela. Ben olsam böyle bir araştırma yapardım. Bundan 5 sene, 10 sene önce, 1 sene önce, 1 hafta önce Cumhuriyet Halk Partisi dediğiniz zaman aklınıza ne geliyor diye hedef kitleye sorulsa ve bugün sorulsa. Arada bir fark çıkar mı çıkmaz mı? Bana sorarsanız çıkar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi dünyada şu anda çok kısa bir süredir hem felsefi boyutta hem de akademik boyutta tartışılan bir konu var. CMM diyorlar. Coordinated Management of Meaning. Anlam yönetimi, koordineli anlam yönetimi diye Türkçe'ye çevrilebilir. Biz buna kendi aramızda mana yönetimi diyoruz. Yani bir varoluş nedeni Simon Sinek'in ortaya attığı meşhur varoluş

0: nedeni de bir kayma varsa bir kuruluşta, bir şirkette, bir partide bunun tekrar eski şeylerine, defaultlarına, eski ayarlarına mutlaka geri döndürülmesi lazım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde o mana yönetimine ciddi ihtiyaç olduğu ortada. Yani bunun bir şekilde mutlaka çözümlenmesi gerekiyor. Oysa bu kaosun, ortaya yaratılmış olan kaosun, ki bizim şu ana kadar bu program çerçevesindeki tartışmalara baktığın zaman herkesin teyit ettiği bir şey var. Ortada bir kaos var yani. Hem hukuki bir kaos var, hem algılama ile ilgili bir kaos var, hem de gelecek tasarımı yönetimi diyoruz. O anlamda bir kaos var. Bunun mutlaka giderilmesi lazım ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o manasına kavuşması gerekiyor. O mana nedir diye sorarsanız yarım günlük bir çalıştaydır o. Mutlaka katılır, size yardımcı olabilirim ama 15-20 dakikada anlatılacak bir şey değildir
1: Bu
0: o.
1: arada burada bilmiyorum ne dersiniz. Burada tabii seçmen de dahil oldu bu sürece. Bu da buradaki
0: Tabii.
1: algı buradaki durumu daha farklılaştıran şey bu. Hani
0: Doğru.
1: sosyal medyada ya da işte bayram ziyaretinde karşılaşılan durumun bu kadar belirgin, bazen
0: Evet.
1: çatışmalı olmasının. Çünkü eğer bir kurultay olsa, bu kurultayda işte üzerinde şaibe var mı, bu genel başkanın yerine bu genel başkan geldi, bundan ibaret olsa belki daha
0: Evet.
1: farklı değerlendirilirdi. Ama yeni yönetimle bir seçime gidildi. Orada seçmen devreye girdi ve oy kullandı. Şimdi o seçimde oy kullanan seçmen de bir temsil hakkı üzerinden de bir sorgulama yapıyor.
0: Doğru,
1: Oy verdiği
0: tam
1: kişiler,
0: benim
1: değil mi?
0: söylediğimi
1: Bunun da böyle
0: doğruluyorsunuz.
1: bir, yani çünkü
0: Doğru.
1: bu da uzunca bir süreç, üzerinden uzun zaman geçti. Tüm bu da zaten şu an siyaseten etkisini, değil mi, daha farklı bir
0: Evet.
1: noktaya taşıyor. Ne
0: Evet,
1: dersiniz?
0: yani bu genelde devam %100 katılıyorum söylediklerinize ve de burada benim yola çıkışım şu, üstadlar belirttiler biraz önce, bütün rejimlerde iktidar vardır ama sadece demokrasilerde muhalefet vardır ve o muhalefet ne kadar güçlüyse o ülkede demokrasi de o kadar güçlüdür. Yani Türkiye Cumhuriyeti açısından çok büyük kayıp olarak görüyorum ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bu kaotik ortamı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun yarınki konuşmasına geleyim diye müsaade buyursanız.
1: Evet.
0: Sonra da kısaca Özgür Özel Bey'in iletişimi nasıl yönettiğine dair naçizane görüşümü ifade edeceğim. Üç açıdan bakıyorum ben Kılıçdaroğlu'nun şeyine, konuşmasına yarınki. Kendi ifadesinden yola çıktığımız zaman soru şu: niye daha önce konuşmadınız, şimdi konuşuyorsunuz? Madem bir sürü şey biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi içinde, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle ilgili bir sürü şey, 3 yıldır, 2,5 yıldır niye bekliyordunuz? Çıkıp konuşsaydınız. Bu bir. Bunun cevabını vermesi lazım yarın Kılıçdaroğlu'nun. Niye sustun bugüne kadar? İki, iletişimde son derece önemli bir ilkedir. Çok net ifade edeyim. Uygulamazsanız yandınız. O da şu: her söylediğin doğru olsun, her doğruyu söyleme. Şimdi bu çok böyle garip geliyor ama bakın hayatınıza, bakın çocuk sahibi olan bütün insanlar bir baksın çocukların eğitimine. Her doğruyu söylüyor musunuz? Ama söylediğin her şeyin doğru
1: Doğru
0: olması
1: olması
0: lazım.
1: gerekiyor.
0: Yani bu yüzden yarın her doğruyu söyleyeceğim taahhüdünde bulundu Kılıçdaroğlu. Son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verme ihtimali var mı diye bana sorsanız kesin var derim yani. Yani bütünüyle sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Türkiye'deki siyasi hayata, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasal boyutuna, demin ifade ettiğim nedenle güçlü bir iktidar meselesi. Bir de 3C kuralı vardır. Ona uyacak mı bakalım? O nedir 3C? Creativity, Consistency, Continuity. İngilizcesi, Türkçesi. Yaratıcı olacaksınız konuşmada. İkincisi, tutarlı olacaksınız. Üçüncüsü de sürdürülebilir olacak. Şimdi yarın açıkladınız. Sonra ne yapacaksınız? Bir hafta sonraki konuşmanızda ne diyeceksiniz? Bunun planlamasını yaptınız mı? Bütün bunların dışında Kılıçdaroğlu'nun yarına kadar susmuş olması ve doğru düzgün iletişim yönetmemiş olması da çok büyük hasar vermiştir. Hem kendisine, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin, hem de Türkiye'deki siyasi ortamı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bunları dikkate alıp da ben söyledim diye düzelteceğine inanmıyorum tabii de. Ama bunun tespit edilmesinde yarar var. En az bu akşam şu program çerçevesinde gelirim Özgür Özel Bey'e. Yani

0: siyasi iletişim boyutunda hiç yapılmaması gereken 18 içindeki 9 mu 10 mu kusurlu hareket vardır ya, penaltı ile cezalandırılır. Bunların hepsini yaptı. Yani bir sürü yürüyen dava var. Belediye başkanlarıyla ve de işte Metal Partisi üyesi yöneticilerle ilgili.
1: Evet.
0: Bunların tümü için yani genelleme son derece hatalıdır siyasi iletişimde. Bunların tümü için dedi ki bunların hiçbir suçu yoktur. Ve ben dedi bütün bakın laf da şu aynen aktarmaya çalışayım. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin son genel başkanı olarak bütün namusumla, şahsi namusumla kefilim dedi. Şimdi bu çok tehlikeli bir taahhüttür. Yani bunların içinden bir tanesinin hüküm giymesi ve net olarak kanıtlanması halinde suistimal, irtikap, rüşvet vesaire gibi konularda adama sorarlar yani ne oldu senin namusun diye. Böyle bir karar ve hüküm cümlesini söylerken üç defa düşünmesi lazım siyasi lideri. İkinci
1: Evet.
0: mesele Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları herkese lazım. Yarın siz belki o kanunlara sırtınızı dayayacaksınız. O yüzden ben bu mahkemenin verdiği kararı tanımıyorum. İşte kağıdı da zaten böyle bir senaryo yapmıştı diyorlar. Ben kanıtlanmadıkça inanmam. Yani kağıdı bakmış okumuş sonra geri göndermiş kameraya çektirmiş de falan. Demonstratif bir şey yapmış kağıdı yırtarken.
1: Evet.
0: Ben oraya gelmeyeyim. Bütün şeyleri saymıyorum. Yok hükmündedir. Ben buradan çıkmayacağım. Gelsin polis çıkarsın istiyorsa. Burada kalacağım. Burayı terk etmeyeceğim şeklinde. Sonunda da terk ettin. Yani bu tür klasik iletişim terminolojisinde kabul edilmeyecek hatalar yapmış olması da çok üzücü. İşte bütün bu saydığım unsurları topladığın zaman arz etmeye çalıştığım kaotik ortam ortaya çıkıyor ki burada hiç kimsenin kazanmadığı, herkesin kaybettiği bir ortamdır bu da Serap.
1: Evet, Nihal, bu Kılıçdaroğlu o zaman neden bugüne kadar sustu da şimdi konuşuyor sorusunu Ali Bey'in? Sen ne diyorsun? Yani daha önce konuşmalı mıydı? Eğer böyle kuvvetli bir şekilde bu sürece de sahip çıktığına göre, yani çok çok çok haklı olarak döndüğünü, bu süreçte mağdur edildiğini düşünüyor belli ki Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Ya
1: Hani
2: ama
1: sadece bir yargı
2: partimi
1: kararında tedbiren
2: yıpratmayayım o
1: gelmiş gibi
2: kadar
1: değil
2: da.
1: ama.
2: Hani kurultay kaybetti diye bak şimdi konuşuyor ve partisini cayır cayır suçluyor gibi bir suçlamaya maruz kalmak istemez hiçbir eski genel başkan. Özellikle hemen gidip kendine ofis tutmuş, ofis kurmuş ve ben hala buradayım. Yani bir partinin başında olmayabilirim ama ben bir politik simayım, ben bir politik aktörüm ve politika üzerine konuşmaya, bir şeyler yapmaya devam edeceğim
1: Evet.
2: şeklinde bir tarzı seçiyorsanız sadece işte kurultay ya, kabul et kardeşim kurultayı kaybettin şimdi mızmızlanma lafını çok rahat duyarsınız. Ama ondan sonra gelen şeyler tabii ki işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk, rüşvet, irtikap iddia bunlar üzerine işte gizli tanık ifadeleriyle elde edilen, yapılan, oluşturulan iddianameler vesaire. En azından bir algı oluşturuldu mu oluşturuldu. Yani birçok insan hiç inanmıyor CHP'nin seçmeni. Ama hani daha gri hatta duran insanlar ya işte CHP'de bir sürü şey karıştırmış diye bakıyor. Onun ötesinde çok keskin iktidar tabanıysa zaten CHP işte tam da böyle bir partiymiş vesaire diyor. Şimdi öyle bir hani şeyi düşünün 2024'teki yerel seçim başarısını
1: Evet.
2: almış işte daha önce AK Parti'nin kalesi sayılabilecek yerlerden belediye başkanı çıkarmış olan bir CHP'nin bir Özgür Özel'in o günlerdeki şeyini düşünün. Daha sonra bu operasyonlar geldikten sonraki halini düşünün. Tabii burada bir zemin ve imkan. Şimdi kendisi de yılların siyasetçisi. O zemin ve imkanı kendisinin de gördüğü, fark ettiği ama müdahil olamadığı veya sonradan öğrendiği bir takım yolsuzluklar varsa mahkemeler işini yapacak diyecektir. Yani mahkemeler işini yapsın, ben de bunu politik argüman olarak kullanırım diyecektir. Hatta kendi sırtına saplandığını düşündüğü ve iddia ettiği o hançerlerle bu belki de bu kirli siyaset iddiaları

arasında bağ da kurmuştur diye düşünüyorum ben. Kendi tahminim açısından. Yani CHP'de şimdi Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir başkanlı. Bürokrasiden geliyordu. Siyasetçi değildi. Ve örgütle çok ilgilenmiyordu işin açıkçası. Yani örgüt tarafı zayıftı. Yani ve bu da aslında parti içerisinde bazı ufak derebeyliklerin oluşmasına neden olmuş. Bakın Fikri Hizip demiyorum. Bu kendi yorumları bu arada. Bunu CHP

0: sağlığını iptal
1: edebilir.
0: Bundan
1: sonra değiştirecek şeylerden birinin de bu olduğu söyleniyor mesela. Eğer uzun kalırsa, işte bu tedbir kararı bir türlü kalkmazsa, Yargıtay'daki mesele uzarsa sonuçta CHP'de bir sürü bazı hamleler yapacak bir Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz ya.
0: Evet.
1: O hamlelerden biri bu. Biraz da bu vesileyle o yüzden buna değinme gereği duydum. Bu örgütçülük mesela, yani örgütle ilgilenme, örgütü önemseme ve o alanı boş bıraktığınız zaman orada küçük derebeyliklerin oluştuğu gerçeğini fark etme. Belki öz eleştirilerin arasına bile bunu sıkıştırabilir bu arada. Yani hani sadece şey konuşuyorlar, ihraçlar vesaire. Bence partinin dışına çıktıktan sonra da partisini yeniden analiz etme imkanı da buldu. Ama bunlar tabii ki çok küçük detaylar
0: seçmeni
1: kalıyor.
0: Seçmeni peki analiz edebildi mi sence şu anki duruma baktığında?
1: Bence yani partiyi analiz etmekten seçmenin kendisiyle ilgili, şu an yaptıklarıyla ilgili görüşlerini analiz etmeye çok vakit bulamadı.
0: Yani seçmeni eğer kendi döneminde olan sürece yarın yaptığınız açıklama, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın yapacağı açıklamalar tam da ona karşı tepkiyle olan seçmeni ikna etmesi gereken açıklamalar.
1: Evet ama işte şimdi arınma zamanı dediğinizde zaten bu partinin tam olarak nelerden arınması gerektiğine dair örnekler vermeniz gerekecek.
0: Ya da kimlerden?
1: Adalet ve liyakat vurgusu yaptığınızda, hani bu partide adalet kalmadı diyorsanız eğer, buna dair örnekler vermeniz gerekecek.
0: Tabii.
1: Önce liyakat diyecekseniz, sloganlardan biri bu olacaksa, liyakatın nasıl işlemediğine dair şeyler söylemeniz gerekecek. Ve bu da elbette halen mazbatası yasal olarak Özgür Özel'de olan bir durumu düşünün. O durumda yani Özgür Özel'in elinde bir koz bu. Elinde böyle bir koz bulunan Özgür Özel'le olan ve Özgür Özel'i tutan seçmen tabanıyla arasındaki gerilimi arttırabilir. Ama ikna edebilir. Bakın vereceği örneklerin şeyine bağlı. Vereceği örneklerin
0: ne olduğuna bağlı.
1: İkna ediciliğine bağlı. Ben cumartesi konuşmasını dinlemeden seçmen şuradan şuraya %80, tabii ki %90 o tarafta duruyor seçmen, onu demem. Hani bağımsız bir yorumcu olarak demem. Çünkü bir cumartesi görüşmesine ısrarla bir dikkat çekme var. Sonuçta bir seçmen olarak, aynı zamanda bir vatandaş olarak, bağımsız bir yorumcu olarak ben o cumartesini beklerim. Çünkü neler söyleyeceğini merak ederim. Ama elbette bu şu gerçeği değiştirmiyor. Klasik CHP seçmeninin ya arkadaş sen bu noktaya, bu yere devletin gücünü kullanarak geliyorsun. Kurultay kaybettin, kurultayını kaybettiğin partiye devletin gücünü kullanarak geliyorsun. Ve bu çok ayıp ve bu yüzden biz seni reddediyoruz şeklinde bir seçmen tepkisinin reel ve gerçek olduğunu ki değiştirmiyor. Yani bunu sadece sosyal medya tepkisi olduğunu düşünüyor Kemal Bey'in etrafındakiler ve muhtemelen Sayın Kılıçdaroğlu'na da durumu sadece böyle izah ediyorlar. Ama durum böyle değil. Burada reel bir seçmen tepkisi var. Yani burada mahkeme kararı böyle. Daha önce adalet yürüyüşü yapmış bir genel başkan olduğu için o mahkeme kararı böyle. Ne her şeye yargı kararı verir. Bu söylemler de o kitle üzerinde bir yere kadar tesirli oluyor. Çünkü daha önce taraflı bir yargı tarifi yapmış olan bir Kılıçdaroğlu'nu hatırlıyorlar. Ve o yargının taraflılığına karşı yurdun, yani Türkiye'nin yarıdan öbür ucuna yürüdüğünü biliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu noktada gerçekten şu anki CHP seçmenini İkna etmek güç. Ha gitmediler CHP genel binasının önüne. Hani mutlak orada bir girme var. Mutlak kararın ardından neler olacağı belliydi. Hani orada 10 bin kişi olsaydı mesela şu an belki başka bir şeyleri konuşuyor olurduk. İnsanlar gitmedi çünkü yorgunlar. Bu da Özgür Özel'in aslında kötü yönetim hatalarından başlık açacaksak ilk sıraya yazacağım nedenlerden biri neredeyse. Yani biri aslında Ali Saydam Bey söyledi. Öyle çok genellemeci ve toptancı kefalet sunulmaz. İkinci sırada bir de seçmeni sürekli yorma var. Miting. Hani günümüz sisteminde sokaktaki o mitinglerin kesin sonuç doğurması, yani siyaseten kesin sonuç doğuracak bir aktivasyona tesir

0: Tesirleri yok. Tesiri yok. Buna rağmen biraz da insanların enerjisi tabii çok
1: Bu
0: harcandı.
1: arada aslında tam da senden söz alacakken şunu da sorayım, öyle geçeyim Mehmet Bey'e de. Diyor ki Özgür Özel, dün galiba yaptığı bir açıklamada, müesses nizam kendi siyaset kurgusu bozulmasın istemektedir diyor. Türkiye'de yıllardır böyle diyor. Bir kurulu düzenin sürdürülmesi hedefleniyor müesses nizama göre. Ve CHP'ye de bir yer tarif ediyorlar. Yani o verilen yerden CHP çıkmasın diyorlar. Mealen söylüyorum ama cümle bu.
0: Şimdi buna inanıyorsa acilen yeni bir parti kurması lazım.
1: O zaten bir kopuş olur mu sorusunu.
0: Yani çünkü olabilir. Yani çok yanlış bir tahlildir diyemem. Mümkündür. Bir analizdir bu ama. Yani somut bir bilgi, kanıt, hani belgesi olan şeyler değildir bunlar.
1: Tabii bir siyasetçi yorumu yani.
0: Bunlar yıllarca siyaseti, verilen mahkeme kararlarını, yargının ya da adaletin nasıl işlediğini, nasıl seçici adalet şeklinde bir gözleminiz varsa, yılların siyasetçisi olmanız hasebiyle yapacağınız yorumlardır. Ama böyle bir yorumunuz varsa dünyanın sonu değildir. Yani dünyanın sonu değildir. Yani baba ocağında kalacağım. Bu biraz da yani çok fazla geleneksel. Eğer biz bir söylemi değiştiriyoruz, bir tavrı değiştiriyoruz, bunu kırdık. Bu da çok ironik tabii. Yani asıl o tavrı değiştiren helalleşme anlatısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Ve kurultayda kendisine yönelik, yani kaybettiği kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay kaybettiren de aslında o helalleşme, biz helalleşmeyeceğiz diyen kafaydı. Yani
1: diyenler,
0: hiç kimse kusura
1: çok
0: bakmasın,
1: konuşmuş.
0: orada biz helalleşmeyeceğiz diyenler ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun en çok helalleşme anlatısına sinir olanlar ve adeta öfke ve nefretle karşılık verenler tabii ki başka bir şey ön plana çıkardılar. 13 yılda 13 seçim kaybettin dediler ama yani demek ki sürekli seçim kaybediyormuş ama siz böyle bir tepki göstermiyormuşsunuz, yani bunu da affedebilirdiniz. Hayır, asıl affedilmeyen o altılı masaydı, 35 sandalyeydi, o diğer küçük AK Parti'den kopan partilere Kemal Kılıçdaroğlu'nun iyi davranmasıydı. Onlara eşit ve makul aktörler olarak çok uzar gider bu hikaye. Anlatabiliyor muyum? Ancak yani gelinen noktada işler tersine döndüyse ve müesses nizam tarafından CHP'ye biçilen bir yer var bizi ve bizi asla iktidar yapmayacaklar gibi bir sonuca varmışsa, dediğim gibi birden yani tek hamlede hayır ya tabii ki değil, hayal görüyor, paranoya diyemem. Ama böyle düşünüyorsa yeni bir parti kurmak için hiç geçikmeden bence kolları sıvamalı.
1: Peki. Mehmet Bey siz ne dersiniz? Hem aynı soruya hem de bu arada görüntüler hemen editörüm Ali söyledi. Ekrandaki görüntüler İstanbul'dan şu anda canlı olarak ekrana geliyor sevgili seyirciler. Hava fişek gösterisi var. Çok az duyalım eğer sesi de duyabiliyorsak. Evet, İstanbul Boğazı'nda havai fişek gösterisi var. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Gün boyu da bugün İstanbul'da farklı yerlerde etkinlikler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün o etkinliklerdeydi. Haliç Kongre Merkezi'nde de toplanıldı. TCG Fatih gemisi ziyarete açıldı.

0: ama şu anda canlı.
1: Hangi saatten?
0: Hemen şuradan anlamaya çalışalım hangi taraftan
1: olduğunu. Üsküdar'da bütün gün Mehter Marş.
0: Yani Anadolu yakasından Karşıyaka'yı Üsküdar'dan görüyoruz gibi. Evet, Üsküdar'dan.
1: Üsküdar mı burası?
0: Üsküdar'dan. Üsküdar'dan
1: ya biz dündüz Mehter Marş'ı dinledik Üsküdar'da da. Birden şarkının şey...
0: her şarkıya yer var.
1: Hepsiyle lazım tabii.
0: Memleketim de söylensin, Mehter Marş da çalsın. Çok güzel bir havai fişek gösterisi var. Fatih Sultan Mehmet 1453'te fethetti bu eşsiz güzellikteki şehri İstanbul'u. İmparatorlukların başkenti. 573. yılında da İstanbul'un fethini kutluyoruz. Rumeli Hisarı'ndan da az önce bir görüntü geldi. Bildiğim kadarıyla farklı noktalardan da görüntüler veriliyor gördüğüm kadarıyla. İstanbul epey boşalmıştı bu arada dışarıdan izleyen, ülkemizin farklı farklı yerlerinden izleyicilerimize söyleyelim. İstanbul hem tenhaydı, bir bayağı geride kalan İstanbullara kaldı.
1: Köprüler tenha değil de her zaman o yanılgıya düşüyoruz.
0: O kadar kalabalıkta dediğim gibi
1: boş olmasa da
0: diğer...

0: ferahlamıştı şehir bayramda. Kutlamalara da denk geldi.
1: Evet, güzeldi.
0: Evet, bir konser sanırım bu arada. Band kaydı ya da belki bir canlı konser var. Belli ki Üsküdar'da kutlamalarda. Böyle bir araya Fethi kutlamalarında girmiş olduk bayram akşamında. Mehmet Bey buyurun.
2: Şimdi bir arkadaşım bir not attı. Yarın CHP Genel Merkezi'ndeki Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki LED ekranda Türkiye için tertemiz bir başlangıç yazısının olacağı konusunda böyle bir not attı. Bu herhalde bir yere mesaj, öyle gözüküyor. Yarın hem genel merkezdeki hem de 5-6 kilometre ötedeki Kızılay'daki Ankara İl Başkanlığı'nda sözler birbirlerine karşı olacak. Öyle anlaşılıyor. Bu yarınki bayramlaşma, ikisi de bayramlaşma. Ben yorum yapıyorum, okumaya çalışıyorum, analiz etmeye çalışıyorum. Bu cümlelerim ona dayanıyor. Ben bayramlaşma değil, ayrışma olarak okuyorum. Bayramlaşma üzerinden ayrışma olarak okuyorum. Belki yarın ben ekranda olmayacağım, başka yorumcularımız, gazetecilerimiz, siyaset bilimcilerimiz, iletişimcilerimiz ekranda olacaklar. Veya siyasetçilerimiz bu konuyu konuşacaklar. Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ve Sayın Özel'in açıklamalarını. O zaman belki benim şimdi söylediklerim herkesin aklına gelir diye düşünüyorum. Bayramlaşma üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nde ayrışma gibi oraya doğru gidiyor. Bir şey de söylemeden geçemeyeceğim. Ben yaklaşık 20 ile yakındır televizyonda yorum yaparım. Altılı masa oluşma sürecinde işte Türkiye İttifakı adı altında çok ciddi gelişmelerin olduğu ve işte demokrasinin bu olduğu, Türkiye'de görülmesi gereken tablonun bu olduğu diye anlatan değerli arkadaşlarımız, siyasetçilerimiz, onlarla ekrana çıktığımda o tablonun Türkiye açısından müthiş bir tablo olduğunu anlattılar. Bunların kayıtları Habertürk ekranlarında var. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle baktığımız zaman meğersem altılı masadan Türkiye'yi Allah korumuş. Bunu eleştiren biri olarak, o gün altılı masayı eleştiren biri olarak söylemiyorum. Altılı masa konusundaki bugünden retrospektif olarak bakanlar arkadaşlar açısından söylüyorum. Madem o altılı masa bu kadar kötüydü, ben durduğum yerde duruyorum. O zaman niye Türkiye'nin önüne buyurun işte Türkiye'yi yönetmesi gereken bu diye anlata durduk? Buradaki mesele şu. Kavga bir vizyon kavgası değil. Türkiye açısından, yani Cumhuriyet Halk Partisi içindeki kavga. Türkiye açısından bir vizyon sunma, bir program sunma kavgası değil. Varsa yok, öyle değil desinler. Ya biz şu şekilde bir dış politika vizyonuna sahibiz. Şu şekilde bir tarım vizyonuna, eğitim vizyonuna, şuna şuna şuna sahibiz. Biz Sayın Kılıçdaroğlu ekibinden ve işte 13 yıllık iktidarı döneminde uygulanan şu politikalara karşıyız. Ve şöyle bir yaklaşımımız var. Bizim aklımız başımıza geldi. Biz Türkiye için müthiş plan, program hazırladık. Bizim kavgamız bu. Bizim kavgamız eskiyle yeni. Bizim kavgamız statikle, yani statik yapıyla yeni değişimcilerin kavgası olduğunu göstersinler. Desinler ki böyle böyle desinler. Ama şu soruyu soruyorum o zaman. Bunu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum. Çünkü Ali Bey güzel bir şey söyledi. Muhalefet önemlidir. Muhalefetin güçlü olması önemlidir. Bakın bunu bir iktidar milletvekili olarak söylüyorum. Giderek artan kavganın sebebi ne? Çok basit bir soru sorduğumuzda bu sebebi ne? Bunun sebebinin tek bir nedeni var şu anda. Yani bu kızışmasının CHP markasını kim yönetecek? Cumhuriyet Halk Partisi markası kimin olacak? Bu kavga bu. Bu kavgayı Cumhuriyet Halk Partisi markası, marka mı? Evet, marka. Bu marka kimin elinde kalırsa diğeri farklı bir yola doğru evrilecek.

0: Gördüğüm kadarıyla ben Deniz Baykal'dan bu yana 2010 yanılmıyorsam değil mi? 2010'da Deniz Baykal liderliğini bıraktı Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren biri değilim. Ama Türkiye'deki her siyasi partinin alternatif olmasını savunan biriyim. Hiç de vermedim, eleştirdim de. Ama 2010 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük sorunu liderlik sorunudur. Genel başkanı var, lideri yok. Türkiye'de liderlik çok önemlidir. Bunu da küçümsediler. Bunu da anlattılar şöyle. Ya artık dünya farklı yere gidiyor. İşte kurumsallık çok önemli. İşte Avrupa Birliği'ni görüyorsunuz. Liderlik Orta Doğu ülkelerinin şeyi, ne onun ismi, özelliği falan diye böyle burun kıvırarak neler söylendi bu ülkede. Bir liderliğin ne olduğunu, bakın Cumhuriyet Halk Partisi'ni geriye yönelik öfküme yaptığın zaman liderlerin güçlü olduğunu söylersiniz. Hangi Cumhuriyet Halk Partisi bugün, dikkat edin, hangi resmi alarak, arkasını alarak konuşuyor? Atatürk'ün resmini alarak konuşuyor. Niye? Atatürk lider. Onun için öyle yapıyor. Ama 2010'dan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri yok. Genel başkanı var. Ha nedir arasındaki fark derseniz bunu uzun uzun anlatmayayım, söyleyeyim. Liderle genel başkan aynı değil. Çok farklı şeyler. Lider olursanız sizin partinizin içindeki farklı davrananları da partinizin içinde tutarak onları yanınızda kendi etrafınızda toplarsınız. Toparlayıcı olursunuz. Ayrıştırmacı olmazsınız. Ayrıştırmazsınız. Yönetmek size aittir, lidere aittir. Yönetmek kitleye ait değildir. Bak bunu özellikle vurguluyorum. Şimdi diyoruz ya seçmen bu şekilde yapıyor. Lider Cumhuriyet, bakıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni, al yardım eylesin. Her yerde arkadaşlarımız bunlar bizim. Bu ülkenin vatandaşları. Şimdi o liderin sürüklemesi gerekirken bir genel başkan seçiliyor. Başka bir genel başkan seçiliyor. O ona karşı çıkıyor. Önceki genel başkanlar arasındaki ayrışma artarak devam ediyor. Bir genel başkan seçilmiş genel başkan üzerinde bir belediye başkanının vesayeti devam ediyor. Hiç kimse yok filan demesin. Bu kadar net gözüküyor. Yani belediye vesayetinin herkes ne demek istediğimi anladı. Düşünsenize genel merkez yani lider olsa belediyeler üzerinde etki, belediyelerin nasıl hareket etmesi gerektiği, belediye başkanını bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı bu şekilde olur, belediyesi bu şekilde olur, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri bu şekilde olur diye bir çizgi çizerken bakıyorsunuz genel merkezin üzerindeki vesayet genel merkeze
1: Mehmet Bey,
0: nasıl
1: sizi
0: olması
1: bölüyorum
0: gerektiği
1: ama
0: konusunda
1: Rumeli Hisarı'ndan
0: yol
1: görüntüleri
0: çizmeye
1: de bir
0: çalışan
1: yakından görelim istiyoruz şu
0: bir
1: anda
0: tavır.
1: canlı yayında. İzninizle çok affedersiniz. Hatta duyalım bir ses yok mu? Video görüntülerle bir gösteri yapılıyor şu anda. Az önce İstanbul Üsküdar'dan hava fişek görüntüsünü ekrana getirdik. Bu sene Fetih kutlamaları daha geniş bir organizasyonla yapılmış. Hem gün içinde öyleydi hem de şu anda İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı'nı görüyorsunuz. Rumeli Hisarı'nın hemen önünde de büyük bir ekrandan bir şov yapılıyor. Videolu bir şov. Şu an sesi duyamıyoruz ama görüntüler ekranda. Ben de izleyicilerimize konuşurken bir not düşme ihtiyacı duydum. İstanbul'un fethi nedeniyle yapılan kutlamalardan, Boğaz'dan görüntüler ekranda. Mehmet Bey, şunu soracağım size. Dediniz ya liderlik dediğiniz konu önemli elbette. Bir liderin ortaya çıkması ve kitleleri ardında sürüklemesi. Şimdi burada ortaya çıkan tabloda da kimin seçmeni ardında sürükleyebileceği durumu var. Hukuki durum belki yarından öbür güne değişebilir. Burada hukukçu konuklarımız da söyledi. Yarından öbür güne Yargıtay kararı, tedbirle ilgili başka bir adım atabilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkilerini artırabilir, kısıtlayabilir. Yani hukuki durumun yanı sıra bir de yapılan bu konuşmalarla, mitinglerle ve buluşmalarla seçmende karşılığı, kimin karşılığının olduğu konusu. Yani sadece genel merkezde yetkinin elinde olması Kemal Kılıçdaroğlu'nu, oğlunu CHP'nin lideri yapar mı?
0: Ben net konuştum. 2010'dan bu yana Cumhuriyet Halk
1: Zaten
0: Partisi'nin lideri yok, genel
1: lider
0: başkanı
1: değildi
0: var.
1: dediniz aslında
0: Bu
1: siz. Evet,
0: burada
1: anladım.
0: ben şöyle söyleyeyim. Hem bir başka bir milletvekilinin bir partinin milletvekili olarak elbette ki ben cümlelerimi daha düzgün bir şekilde seçmek zorundayım. Ve doğrusunda bu olduğunu düşünüyorum.

0: düşünüyorum. Ama bu ülkenin de bir vatandaşı olarak tüm siyasi partilerin farklı programlarla ortaya çıkmasının, hepimize alternatif sunmasının faydalı olduğunu düşünüyorum. Şu andaki tabloya baktığınız zaman lider ortaya çıkar mı derseniz, ben burada lider tavrı görmüyorum. Niye diye soracak olursanız. Genelde biz sahaya gittiğimiz zaman halktan bazı yaklaşımlarla karşılaşırız. Ve şu önemlidir. Bizim görevimiz, siyasetçinin görevi, hele liderin görevi süreci yönetmektir. Süreci içinden çıkılması haline getirmek değildir. Süreci yöneteceksiniz. O size ait. Yoksa karşınızdaki veya olmayan bir şeyi suçlamak değildir. Bir örnek vereceğim.
1: Evet.
0: Şimdi bu mutlak kararı çıktığı andan itibaren Sayın Özgür Özel ve taraftarlarının şöyle bir yaklaşım var. İşte bu nasıl söyleyeyim, sarayın işi, tırnak içinde söylüyorum. Böyle bir tavır ortaya koyuyorlar. Hemen bir geriye gidelim. Bir geriye gidelim. Hatırlıyor musunuz? Sayın Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılma süreci başladığında yine biz televizyonlarda çıktık, konuştuk. Ve Sayın Muharrem İnce ayrılırken yanılmıyorsam 19 veya işte 20'ye yakın bir rakam, bir madde açıkladı. Şu şu şu şu şu, şu sebeplerden dolayı işte ben ayrılıyorum. Bir manifesto yayınladı.
1: Evet.
0: O manifesto yayınladığında ne yaptılar biliyor musunuz o gün? Cumhuriyet Halk Partili değerli dostlar ve onları destekleyenler, açıktan ve gizli olarak destekleyenler. Dediler ki saraya giden adam tartışması yaptılar. Saraya giden adam tartışmasında Sayın Muharrem İnce'yi masaya koydular. Sayın İnce'yi ne yaptılar? Linç etmeye kalktılar. Siyasi anlamda bunu söylüyorum. Daha sonra Özgür Özel Bey'le şeyin 38. kurultaydan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun hekiminin arası açıldı. Bu defa tırnak içinde söylüyorum, o gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerinin en önünde olan kişiler Muharrem Bey'e bu yakıştırmayı yapanlar Muharrem Bey'i tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine aldılar. Ne oldu peki? Hangi gün doğruyu söylüyordunuz? O gün mü doğruyu söylüyordunuz, bugün mü? O gün mü yalan söylüyordunuz, bugün mü? Yarın aradan zaman geçince bugün sarayın adamı dediklerinizi tekrar partinize davet etmeye kalkarsanız, yani her şey ortada oluyor. Şaşmayın derim. Yani bunu söylemek istediğim şey şu. Buradaki mesele, hala siz partinin dışında içindeki tartışmayı dışarıda bir yerlere havale edip oradan tahvil etmeye kalkıyorsanız bir şeyleri, yanılıyorsunuz demektir. Burada Cumhuriyet Halk Partili dostların bunu ister dinlerler, ister dinlemezler. Ben sadece burada yorumumu söylüyorum. Bu partinin, Cumhuriyeti kuran, Cumhuriyet'in ilk partisinin nasıl yönetilmesi ve nasıl bir araya gelmesi üzerine odaklanırlarsa, birbirleriyle kavga yapmadan, hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne katkı sağlamış olurlar, hem de Türk demokrasisine ve Türkiye'ye katkı sağlamış olurlar. Ama ben bunu görmüyorum. Sadece ekranlarda söyleyebilinen cümlelerin bir kısmını söylüyorlar. Ama şimdi biz ekranlardan çıkıp mecliste oturduğumuzda, bir kafede oturduğumuzda, bir sohbette oturduğumuzda, ne bileyim yolculuk yaparken, uçakta veya arabada yalnız oturduğumda birbirlerine söyledikleri cümleye olmaz bu kadar da diyorsunuz. Böyle bir durum var.
1: Peki. Bülent Bey, yani sizin de elinizde notlarınız varsa konuşulanlara dair elbette buyurun. Ben buradan partide bir bölünme olasılığını size sormak istiyorum. Öncesinde de konuşuluyordu böyle bir karar olursa ne olur diye. Şimdi yine konuşuluyor. Az önce ekrana getirdiğimiz o afişlerden Özgür Özel'in paylaştığı bayramlaşma ile ilgili olan afişte altı ok var ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosunun olmaması üzerinden böyle yorumlar da yapıldı. Acaba bu da bir işaret mi? Bu da buna ilişkin bir ayrıntı mı diye. Böyle bir olasılık var mı? Yani bir tasfiye yolunu izlerse Kemal Kılıçdaroğlu, eski genel başkanlardan Murat Yalçın diyor ki o zaman yeni bir parti düşünülebilir diyor. Bu o Cumhuriyet Halk Partisi'nde üzerine, Özgür Özel ekibinde üzerine ciddiyetle konuşulan bir konu mu?
2: Oraya geleceğim ama Mehmet Bey'in söylediği, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki birbirini eleştiren kişilerin sonradan
1: buyurun,
2: partiye
1: tabii
2: hiçbir şey olmamış gibi gelmelerini eleştirdi. Evet, böyle bunlar yaşandı, oldu. Ama bu Türk siyasetinin hastalığı maalesef. Türkiye'de siyaset ilk

0: ülkeler üzerinden değil, daha çok çıkar ilişkileri üzerinden yapılıyor. İşte geçmişte de Cumhuriyet Halk Partisi çatısında olup AK Parti'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı bir sürü söz söyleyen belediye başkanları bugün AK Parti çatısı altında belediye başkanlığı oluyorlar. Geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında, Cumhurbaşkanı arasındaki konuşmalar hepimizin hafızalarında, ama bugün birlikte iktidar ortağılar. Yani bu Türkiye'deki siyasetin hangi zeminde yapıldığını gösteren bir şey. Bu sadece bir partiye has bir şey değil. Aslında bütün partilerde olan bir şey. Keşke siyaset Türkiye'de ilkeler üzerinde yapılsa, ama öyle değil. O yüzden bunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi açısından eleştiri değil, bütün siyaset açısından söylemek gerekiyor. Şimdi parti bölünür mü? Ondan önce şunu söylemek istiyorum. Valla ben Kılıçdaroğlu'nu ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı tebrik ediyorum. Şundan dolayı tebrik ediyorum. Şimdi Türkiye'de, yani Ali Hocam çok iyi bilir, iletişimci. Ya Türkiye'de muhalif seçmenin bir motivasyonu var. O da nedir? Erdoğan karşıtlığı, Erdoğan nefreti. O Erdoğan karşıtlığı ve Erdoğan nefreti aslında belki o kadar bile oy almayacak olan seçmeni o karşıtlık üzerinden belli bir yere yönlendiriyor. Yani işte Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bakın. Neredeyse hepsi 52'ye 48. Aslında aday değişiyor, oran değişmiyor. Çünkü bir karşıtlık var. Önce Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum. Yani Türkiye'deki muhalif seçmenin Erdoğan karşıtlığını ve nefretini kendi üzerine aldı. Artık seçmen Kılıçdaroğlu'na öyle bakıyor. Yani o nefretin altında yatan şey aslında orada özdeşleşti. Sayın Erdoğan'ı da şuradan dolayı tebrik ediyorum. Ya bu kadar muhalif seçmenin kendisine olan karşıtlığını Kılıçdaroğlu'nun üzerine verdi ve o yükten de bence kurtuldu. Ben bugün bakıyorum yorumlara falan. İnsanlarla da konuştuğumda herkes şunu söylüyor. Ya Cumhurbaşkanı'nın, Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı olabilmesi için buna ihtiyacı vardı, bunu yaptı. Olabilir, siyasette bunlar olabilir. Ama sen bunu yapmayacaktın, sen buna alet olmayacaktın. Bugün o nedenle ikisini de tebrik ediyorum. Yani geldiğimiz nokta itibariyle. Parti bölünür mü? Şimdi Özgür Bey'in söylediği şey şu. Diyor ki biz partiden kesinlikle istifa etmeyeceğiz. Mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Ama benim okumam Serap Hanım, bizim hızla bu Ekim ve Kasım ayında bir seçime doğru gittiğimiz yönünde. Yani Ekim veya Kasım'da yapılacak bir seçimde bu mahkeme kararıyla Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlık makamında oturursa eğer, bunu devam ettirirse, o zaman ister istemez yeni bir partiye doğru durum evrilebilir. Ama seçimler eğer 2017 yılında söylendiği gibi, yani bunu AK Parti çevreleri içerisinden de 2017 sonu itibariyle bir seçim olacağı söyleniyor.
1: Evet.
0: 2027'de, evet, 2027 sonunda olacak bir seçimden. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölünme olmaz. İçeride kalınır, bunun mücadelesi verilir ve parti bu işgalden kurtarılır. Onu söyleyeyim. Ama eğer erken bir seçim olursa mecburen, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığıyla gidilecek bir seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin vatandaşa, seçmene, kimseye verebileceği bir umut yok. Yani demin orada konuşuldu. Şimdi seçmen niye buna karşı çıkıyor? Çok basit. 13 yıl girdiğiniz bir 13 yıl genel başkan olarak girdiğiniz seçimler var. Yerel seçimler, genel seçimler. Partinin maksimum oyu %25. Sonra bir genel başkanlık değişimi oluyor. Özgür Özel geliyor. İlk seçimde %38 oy alıyor. 47 yıl sonra parti birinci parti oluyor. O yüzden vatandaş, seçmen, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü Özgür Özel'in arkasında duruyor. Çünkü orada bir umut var. İktidarın değişme umudu var. Ama diğerini zaten test etti, denedi, biliyor. Orada bir şey yok. Yani bahsettiğimiz kişi 77 yaşında bir kişiden bahsediyoruz. Siyaseten bilinmedik, söylenmedik, söyleyeceği bir sözü olmayan birisi. Şimdi diyorsunuz ya, yarın ne söyleyecek? Valla bugüne kadar ne söylediyse yarın da onları söyleyecek. Farklı bir şey söylemeyecek ki. Bugüne kadar söylenmedik bir söz kalmadı ki bu konuda. Yarın da onları tekrar edecek. Farklı bir şey söylemeyecek yani. Duyduğumuz, bildiğimiz şeyleri söyleyecekler. Ama

0: seçmen açısından, Cumhuriyet Halk Partisi tabanı açısından bugün temel öfkenin sebebi şu. İnsanlar iktidar olma umudunun Kemal Kılıçdaroğlu tarafından iktidarla yapılan ortaklıkla bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinden alındığını, seçmenin umudunun tüketildiğini, bu yüzden çok büyük bir öfke var. Öfkenin temel sebebi bu. Mesele CHP meselesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel meselesi değil. Mesele başka bir mesele. O yüzden öfke büyük. Bence Kemal Bey öfkenin bu kadar olacağını, böyle bir öfkeyi bence öngörmüyordu. Kemal Bey her zamanki o pasifist tavrıyla beklerim, seçmen bir şekilde değişir. İşte Ekmelettin İhsanoğlu'nu gösterdim. Paşa paşa gidip oy verdiler. İşte ne olacak? 3 gün tartışılır. Sonra seçmen değişir. Öyle bir seçmen yok. Bakın öyle bir seçmen yok. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi bir bayram yaşıyoruz. O Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni örgütü için bu bayram zehir oldu. Sebebi nedir? Sebebi mahkeme kararıyla gelip polis zoruyla, biber gazıyla, plastik mermiyle o genel merkeze girdiğiniz anda bütün muhalif seçmenin umutlarını yok ettiniz. Bugünkü öfkenin temel sebebi bu. Parti bölünür mü? Eğer mahkeme kararı uzarsa, seçim erkene gelirse mecburen bir seçim olmak, bir partinin etrafında birleşilmesi gerekebilir. Siyasi partiler yasasına göre, 2022'de yapılan değişikliğe göre 6 ay önceden örgüt kurulmuş olması, işte örgütlenmesi, yarısının örgütlü olması, illerin yarısında örgütlenmesi gerekiyor. Bu koşulları tabii sağlamak çok kolay değil. Bunu kurabilirsiniz ama aynı zamanda partinin seçimlerde seçim güvenliği çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi seçim güvenliğine çok büyük önem veriyordu. Yıllardır, yani son seçimden bugüne seçim güvenliği konusunda bütün sandıkların görevlileri belirlenmişti, eğitimleri verilmişti. Çok büyük bir orada kazanım vardı. Şimdi yeni bir parti kurulduğu zaman yeni partinin o sandık kurullarında görev alması mümkün değil. Burada çok ciddi bir zafiyet çıkacaktır. O yüzden bugün mesele Türkiye'nin demokrasisi meselesidir. Türkiye'nin siyasal partiler sistemi meselesidir. O yüzden olması gereken şey şudur Serap Hanım, son söz. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Türkiye'nin bu kadar önemli bir mevzusu konusunda diğer mahkemelerin yaptığı gibi çok uzatmadan derhal
1: daha
0: bu
1: çabuk bir
0: dosyayı
1: karar vermeli diyorsunuz.
0: Öncelikli mesele olarak alıp inceleyip karar vermesi gerekiyor.
1: Peki o dosya Yargıtay'ın değerlendirmesi gelene kadar şimdi mesela grup toplantısı daha bu hafta için grup toplantısını kim yapacak? Çünkü parti meclis toplantısı iptal oldu. Grup toplantısı da bildiğim kadarıyla iptal oldu. Özgür Özel bir grup toplantısı yapar mı diye konuşuluyor. Buna ilişkin sizde bir bilgi var mı? Sizin tahmininiz nedir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisini toplamadan önce bazı isimleri tasfiye edeceği de konuşuluyor ayrıca. Ya Özgür Özel'e ilişkin böyle bir adım atabilir mi? Böyle bir adım atarsa Kemal Kılıçdaroğlu parti içinde bu anlamda destek bulabilir mi? Teknik olarak yapabilir mi bunu?
0: Yani Özgür Bey'i disipline sevk edip Özgür Bey'i partiden atma yoluna tevessül edeceğini zannetmiyorum. Ama Kemal Bey ve etrafındakiler şunu istiyordur. Ya Özgür Bey partiyi bıraksın gitsin diye istiyorlardır ama onu disiplin yoluyla partiden atma yoluna kalkışır mı? Ona da cesaret edebilir mi? Vallahi zannetmiyorum. Ama Kemal Bey eğer grupta bir toplantı yapılacaksa, yani mevcut rutin grup konuşmaları yapılacaksa bunu Özgür Bey'den başkası yapamaz. Kemal Bey'in de o gruba gelip konuşabileceğini zannetmiyorum. Bakın o grubun büyük bir çoğunluğu Kemal Bey'in haksız ve hukuksuz bir şekilde genel başkanlık koltuğunda meşru olarak görmedikleri birisi olarak görüyorlar.
1: Yani bu salı günü her salı olduğu gibi Özgür Özel meclisteki grup toplantısına gelip bir grup toplantısı konuşması yapacak mı?
0: Şöyle yapar meclis mı? Grup iç yönetmeliğine göre bunu sağlayan mekanizmaya baktığınız zaman grup başkanı olarak Özgür Özel'in gelip orada konuşma hakkı var. Ha Kemal Bey de isterse gruba gelme hakkı var. Ama gelip konuşabilme cesaretini gösterir mi bilmiyorum.
1: Evet. Sizce?
2: Efendim grup başkanı sıfatıyla konuşma yapma hakkı olsun.

0: olsa da parti iç tüzüğü Sayın Kılıçdaroğlu'na genel başkan sıfatıyla grup başkanı üzerinde hiyerarşik bir konum sağlıyor. Dolayısıyla grup toplantısı yapılmayacak dediğinde Sayın Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in bu talimata uymak gibi bir parti içi disiplinler sorumluluğu doğacak. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmayın demesine rağmen Sayın Özgür Özel yine de parti başkanının bu talimatına aykırı hareket edip grup toplantısı yaparsa, o zaman tahmin ediyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu zaten bunun için diş biliyor ve fırsat kolluyor. Sayın Özgür Özel'in parti içi disipline aykırı davranışından ve genel başkanın talimatına uymamasından dolayı kendisiyle ilgili hem de tedbir istemli disipline sevk işlemini gerçekleştirecektir.
1: Evet. Bir yeni parti olasılığı siz görüyor musunuz? O aşamaya doğru gidiyor mu şu anda bu konu, CHP'deki bu kriz?
0: Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel ve yandaşlarının ayrılıp yeni parti kurması büyük oranda başarısızlıkla sonuçlanabilir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi geçmişine bakıldığında, temellerine, ilkelerine bakıldığında yeni kurulacak bir partinin bu marka değerinin karşısında çok fazla bir şansı olabileceğini düşünmüyorum. Bunu çeşitli siyasetlerde, meslek siyasetinde ya da Ankara'daki siyasette defalarca tecrübe ettik. Ama Sayın Özgür Özel için de bu son kaçınılmaz gibi duruyor. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu buna cesaret edebilir mi dedi yorumcular. Kılıçdaroğlu son derece bilenmiş bir şekilde yıllardır bugünü bekliyor.
1: Yani cesaret ederse şaşırtmaz diyorsunuz.
0: Şaşırmayacağım. Bilakis bu disiplin sürecini derhal başlatacağını tahmin ediyorum. Başlatıp Sayın Özgür Özel'i bir daha Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapamayacak konuma getirmek için elinden gelen bütün gayreti sağlarken eğer bunu başarırsa, bir tane parantez açmam gereken nokta, hali hazırda Sayın Özgür Özel'in seçildiği kurultayda onun listesinden gelen denetleme kurulu görev yapıyor. Dolayısıyla evet, Özgür Özel aleyhine daha hafif tedbirler, daha hafif kararlar verebilmesi, onu partide tutabilmesi muhtemel. Parantezi kapattığımda ise eğer ki Özgür Özel ve ekibi hakkında bir ihraç kararı çıkarsa o zaman onlar için kaçınılmaz bir şekilde alternatif parti kurulacak.
1: O zaman zaten bir kopuşu getirir böyle bir şey olursa. Bir mecburi kopuşu getirir.
0: Ama bundan en büyük zarar Cumhuriyet Halk Partisi görür. Çünkü evet, her halükarda oylarda bölünme ortaya çıkar. İsterse %50-50 olsun, isterse %80-20 olsun. Ama zaten iktidar açısından %1'lik bir dilimle mücadele veren Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yarışta ipi göğüsleyememesi gibi bir olumsuz netice çıkar kendi adına.
1: Yani ben hukukçu olarak bu masada oturduğum için şanslı sayıyorum kendimi dediniz ama yine siyaseti konuşuyoruz elbette. Sizce az önce Bülent Bey dedi ki bu daha önceki programlarda da konuştuğumuz Ankaralı gazetecilerin de dile getirdiği, son günlerde dile getirdiği bir olasılık bu sonbaharda seçime gidilebilir diye. İhtimal veriyor musunuz?
0: Cumhurbaşkanlığı seçiminden mi bahsedersiniz?
1: Evet evet, genel seçime gitmek.
0: Şimdi normal şartlarda
1: yani
0: tabii
1: 2028'de olacak olan ve muhtemel 2027'de olmasını beklediğimiz seçim.
0: Evet, mevcut mevzuat, anayasal hükümler ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olma hususundaki iradesi gözetildiğinde seçimin mutlaka erken seçim türünde olacağı tartışmasız görüyor. Bunu hukuki bir arka planda
1: tabii
0: söylüyor.
1: Tabii seçim yenileme kararı gerekiyor.
0: Gerekecek. Dolayısıyla bunun da 2028 yılındaki seçimler yerine bir yıl kadar öncesinde yapılması muhtemel. Ay olarak bunu teyit edemem ama 2027 yılı içerisinde bu seçimlerin yapılacağı hususunda hukuki temelli bir görüşüm var tabii ki.
1: Eğer o zaman bu böyle bir tasfiye süreci işletilmese dahi bir bugün önümüze bir seçim gelirse, bu yargı süreci tamamlanmadan Türkiye bir seçime giderse o zaman da bir yol ayrımına kaçınılmaz bir şekilde gelebilirler.
0: Doğru.
1: Mi şu
0: doğru
1: anki tabloda?
0: Bakın, mevcut tedbir kararı doğrultusunda Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yargı kararıyla atanmış genel başkanı sıfatına haiz ve bu atamada tedbir kararını herhangi bir sınırlama söz konusu olmadığı için olası bir genel seçim sürecinde de partiyi temsil etmek, parti adına kararlar almak hususunda dümende bizatihi kendisinin bulunması gerekiyor.
1: Kemal Kılıçdaroğlu karar verici olacak.
0: Elbette Kılıçdaroğlu ve ekibi. Bu noktada Cumhurbaşkanı adayını belirleme hususunda da ve parti meclisine hükmetme hususunda da genel başkan sıfatıyla iç tüzük gereği yetkili olacak. Ama tabii bu durum az önce de arz ettiğim gibi Sayın Özgür Özel ve yandaşları açısından bir bölünme, kopma, yeni partide siyaset yapma zarureti doğurabilir. O zaman da %1'lik bir kayba tahammülü olmayacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel seçimlerde istediği sonucu elde etmesi mümkün olmaz.
1: Orada aday konusu da karmakarışık bir konu. Çünkü daha

0: Daha önce konuştuğumuz, şimdi şu anda Ekrem İmamoğlu'nun zaten diploması nedeniyle öncelikle devam eden birçok dava da var. Yani en başta Ahmak davasıyla başlamıştı. Bugün
1: evet.
0: Bugün şu an devam eden davaların henüz bir karar aşaması olmadığı için onun da temizi olacak. Belki onların etkisi yok ama şu ana kadar olanlar nedeniyle adaylığı mümkün olamayacak gibi görünüyor. Hukuki durum değişmezse.
1: Bu kuvvetle muhtemel, çünkü hukuki bütün süreçler ilerlendiğinde diploma krizi kendisi için artık aday olamama neticesi doğurmuş vaziyette.
0: Ya orada bir değişiklik olmazsa, bir farklı durum yaşanmazsa öyle görünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında Mansur Yavaş CHP'nin böyle bir kopuşta, onun da ya orada da çünkü bölünmüş
2: ya
0: bir
2: ayrışma görüntüsü devam ederse.
0: Evet. Fakat çok karmaşık bir sürece
2: Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyeceğini sanmıyorum ben.
0: Böyle bir tabloda, böyle bir durumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olmak değil mi? Onun bambaşka bir
2: ya
0: şey
2: sadece
0: var.
2: Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olma meselesi değil. Yani parti için bu kadar kaynarken.
1: Ben böyle düşünmüyorum. Çünkü nasıl dikkat ederseniz Sayın Mansur Yavaş, Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili bir ziyarette bulundu genel merkeze. Ve kameralara yansıdı.
0: Bir an önce kurultaya gidilmesini o
1: evet, bunu talep etti, söyledi. Ama neticede bu kameralara yansıyan açıklamaydı. Bunun arka planında bu görüşmeyi yapmış olması dahi zannediyorum Kılıçdaroğlu ile dirsek temasında olduğuna işaret edebilir. Ve bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde malumunuz olduğu üzere Sayın İmamoğlu...
3: Zafer Bey, ben mi kaçırdım öyle bir görüşmeyi?
0: Ben de onu hatırlamıyorum. Birebir gitti.
1: Bir görüşme yaptı.
3: Öyle bir görüşme yok.
1: Teyit edelim tekrardan efendim.
3: Öyle
1: tekrar kontrol
3: yok.
1: Edeyim. Şu anda internet imkanım
3: Mansur
1: yok.
3: Mansur Bey'in bu süreçten önce görüşmesi olabilir. Onu bilmiyorum ama bu mutlak butlan süreci başladıktan sonra Kemal Bey'le bir görüşmesi yoktur yani.
1: Tekrardan onu teyit edelim. Bilgisini de vereyim. Ancak o görüşmeyi
3: çünkü
1: yaptı.
3: Mansur Bey tavrını net olarak ortaya koydu yani.
1: Sayın
3: burada.
1: Özgür Özel'le var mı bu görüşmesi? Bülent Bey, Sayın
3: Özgür Özel'le tabii ki görüşmesi var.
1: Görüşmesi
3: hayır,
1: var.
3: Hayır, Özgür Bey'le görüşmesi var. Hatta genel merkezden meclise yapılan yürüyüşte Özgür Bey'in talebiyle o yürüyüşe katılmadı. Hı-hı. Ama mecliste ziyareti var. Hemen akabinde.
1: Peki, düzeltiyorum o zaman. Dediğiniz gibi Özgür Özel'le bu noktada...
0: Teşekkürler Bülent Bey hatırlatma için. O kadar yoğun trafik oldu ki ben de sizi dinlerken böyle aklımdan geçirdim. Ben atlamış olabilir miyim diye. Şimdi arkadaşlarım
2: ama sosyal medyada Mansur Bey çok makul ve alımlı ortalığı yatıştırmaya çalışan mesajlar verdi diye. O kadar büyük hakaretlere uğradı ki hani Kılıçdaroğlu istemeyen kitle tarafından... Belki de insanların algıları biraz
0: öyle,
2: o yüzden
0: öyle değerlendirildi diyorsun.
2: Yani direkt Kılıçdaroğlu'cu gibi
0: bir içinde,
2: resim.
0: 1,5-2 ay içinde
2: Mansur Yavaş eşittir Kılıçdaroğlu'cu gibi bir tablo oluşturulmaya çalışıldı. Sosyal medyada biraz da bilinçli yapıldığını düşünüyorum.
1: Bu durumda tabii
2: ben.
1: Sayın İmamoğlu ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaylığı en ön planda tutulan isimlerden birisi de Mansur Yavaş'tı. Tabii bu noktada milliyetçi çizgisi itibariyle oyla ilgili bir tereddüt söz konusuyken Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün için hala daha Mansur Yavaş'ın sükuneti, sessizliği, itidalli yaklaşımı ve taraflara yönelik bir an evvel kurultaya gidip bu sorunu çözelim iradesi zannediyorum Sayın Kılıçdaroğlu'nun da takdirini kazanabilecek ve Cumhurbaşkanlığı aday konusunda hala açık bir kapı bırakabilecek diye düşünüyorum. Bu arada benim kastettiğim görüntü, düzeltiyorum yani Sayın Bülent Bey'e teşekkür ediyorum. Sayın Özgür Özel'le görüşmesi basına bu şekilde yansıdı ama tabii teyit edemeyeceğim biçimde yine arka planda Sayın Kılıçdaroğlu'yla da bu temasının bulunduğu fikrindeyim ve bilgisindeyim. Dolayısıyla da burada bir anlamda mekik diplomasisi sürdürüyor diyebilirim Sayın Mansur Yavaş için. Onu da çok akıllıca buluyorum.
3: Zafer Bey, sizi temin ederim öyle bir görüşmesi yoktur Mansur Bey'in.
1: Saygı duyuyorum yani bu sizin
3: yani Kılıçdaroğlu ekibiyle hiçbir görüşmesi yoktur.
1: Bunu tabii ki illaki siyasi bir ikbal amacıyla değil ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bu kaynamayı dindirebilmek, bu kaosu sonlandırabilmek ve bir anlamda
3: bunu
1: tarafların...
3: Bir siyasi okuma olarak söylemiyorum, bir bilgi olarak söylüyorum yani.
1: Anlıyorum. Kaynağımız...
3: Mansur Bey'in tavrı da şu. Partinin bütün olarak kalabilmesi ve bu süreci çok kısa bir süre içerisinde buradan çıkılması yönünde.
1: İşte bu...
3: Yani bütün çabası bunun yönünde.
1: Bu terkinle...
3: Sadece Mansur Bey değil. Bakın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'de, Zeydan Karalar'da hepsi aslında bu noktada.
1: Aksini söylemiyorum. Bu telkinle Sayın Kılıçdaroğlu veyahut da yakın isimlerle temas etmiş ve bir anlamda partiyi bu kaostan çıkartmak için bir yol, yöntem önermiş olabilir. Ve ben kendi kaynaklarım aracılığıyla bu temasın mevcudiyetini

0: düşünüyorum. Siz de kaynaklarınıza bunu sorgulayıp teyit edebilirsiniz. Ama ve lakin Cumhuriyet Halk Partisi şu anda maalesef ana muhalefet açısından söylüyorum. Yokuş aşağı freni patlamış bir kamyon gibi hızla ilerlemekte. Baktığınız zaman normal şartlarda bu krizi fırsata çevirmek için ellerinde imkan olan iki genel başkan maalesef ki kişisel hırslarını ve kişisel ikballerini öngörerek Cumhuriyet Halk Partisi temelinde bir zayıflamaya sebebiyet veriyorlar. Bakın bu genel başkanlar iki ya ayrı...
1: Birisi seçilmiş genel başkan ne yapsın? Her şeyi kabul ediyor zaten Zafer Bey.
0: Çok haklısınız ama kabul etmek zorunda kalıyor. Çünkü yargı kararı var. Yargı bizim göz bebeğimiz ve ya bir gün hepimizin ihtiyacı olacak.
1: Anladım da seçilmiş genel başkan geliyor birileri... Bir mahkeme kararıyla elindeki mazbatasını alıyor, polis soruyla koltuğundan kaldırıyorlar.
0: Doğru.
1: İtiraz etmesin mi yani?
0: Etsin. İtirazı
1: ve şunu söylüyor, diyor ki üyeyle istiyorsan üyeyle, hangi delegeyle istiyorsan o delegeyle gel kurultay yapalım, kim genel başkan olacaksa ben onun elini öperim diyor. Daha ne desin?
0: Bunu demesi son yani derece demokratik, doğal. Yargı kararını da eleştirebilir, beğenmeyebilir ama buradaki mücadelede başta Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve partililere zarar vermeyecek bir tavır sergilemeli. Örneğin genel merkeze polisin girmesini engellemek hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem Özgür Özel'in göreviydi. Sayın Özgür Özel belki de siyasi danışmanları açısından böyle bir mağdur duruma yaratalım ve biz burada polis zoruyla çıkartılalım, yağmur altında şemsiyemiz olmadan yürüyüş yapalım demiş
2: yani
0: olabilirler. Ama hukukçu
2: olur
0: sıfatıyla bana sormuş olsaydı Sayın Özgür Özel derdim ki üzgünüm, yargının vermiş olduğu bir tedbir kararı var. Bu tedbir kararı demokratik hukuk düzeninde yapılan itirazlara rağmen kabul edilmediği için uygulanmak zorunda. Dolayısıyla burada makul bir şekilde partiyi krize sürüklemeden bir tabiri caizse devir teslim töreni edasıyla ahenkli bir şekilde yürütelim ama sonrasında da hukuki süreçleri devam ettirelim der idim.
2: Burada ama tahliye çağrısını yapan Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Evet.
2: Orada da bir sizce hata yok mu? Yani Türkiye'de bir siyasi partiye böyle bir bu şekilde gitmeye
1: emniyete
2: sizce gerek
1: yazıyı
2: var mı?
1: Kemal Bey yazıyor yani.
0: Bunun bir örneğini Gürsel Tekin'de yaşadık biliyorsunuz. Tabii
2: evet. Sayın Kılıçdaroğlu... Hatta Butlan kararında şöyle dendi. Kemal Kılıçdaroğlu asla İstanbul'daki görüntülerin yaşanmasını istemiyor. Muhtemelen bayramı
0: çok
2: daha
0: vahimi yaşandı.
2: Daha şey geçirebilir yani sakince geçirip bayramın ardından bu sürecin öyle o hale dönmeden geçmesi için bir çaba harcayacak dendi. Fakat sonraki
0: tam tersi oldu.
2: Tam tersi oldu.
0: Daha vahimi yaşandı. Bakın aslında Kılıçdaroğlu zannediyorum Gürsel Tekin
2: bir reklama gideceğim
0: inceledi.
2: Sonra devam ederiz. Ha, aniden kestiniz ama madem durdunuz o zaman reklama gidelim. Buradan devam ederiz kaldığınız yerden. Bir reklam arası çok uzun değil, birkaç dakika sonra buradayız.
3: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşler devam ediyor. Yarınki bayramlaşma programını konuşuyoruz. Ayrıca CHP'de olası kurultay konusunu konuşuyoruz. Tam da Butlan kararı sonrasında genel merkezde yaşananlar üzerine yorum yapıyordu Zafer Bey. Tam da orada sözünüzü böldüm. Nerede kaldığınızı bile şu an için hatırlamıyorum. Çünkü işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir yöntemle
2: doğru muydu diye sormuştunuz.
1: Doğru muydu diye sormuştum size.
2: Şimdi bana sorarsanız gelmesi. Sayın Kılıçdaroğlu tabii bu yargılama süreci içerisinde bir hayli bilenmiş vaziyetteydi. Suskunluğunu korudu, sessizliğini sürdürdü ama buradaki tedbir kararıyla genel başkan olarak tekrar makama dönmesi onun için tabii bir fırsat yarattı ve bu fırsatı da şüphesiz ki sonuna kadar kullanacaktı Sayın Özgür Özel'e karşı. Burada bir İstanbul Kongresi'ne ilişkin daha önceden verilen tedbir kararı bir tecrübe olmuştu onun için. Yani Gürsel Tekin tecrübesi vardı ve baktı ki aslında biraz gürültü patırdı oldu ama ondan sonra da çok fazla bir etki yaratmadı. Tahmin ediyorum bundan yüreklenerek kendisinin de gelen merkeze gelebileceğini öngördü. Fakat Sayın Gürsel Tekin hatırlayacaksınız demişti ki il başkanı neredeyse il başkanlığı binası orası sayılır.
1: Demişti, doğru.
2: Dolayısıyla burada esnek bir geçişle İstanbul il başkanlığı görevini devir teslim almıştı Sayın Gürsel Tekin. Fakat Kılıçdaroğlu da belki böyle itidalli bir yaklaşım en azından bayram öncesinde sağlayabilecekken bunu yapmadı ve yargı kararını valiliğe müracaat ile infazını istedi. Ve valilik de tabii ki kolluk kuvvetleri aracılığıyla bir yargı kararını uygulayabilmek için, kamu düzenini sağlayabilmek için ben bu yargı kararını tanımıyorum diyenlerin karşısında hukukun üstünlüğünü uygulayabilmek için gitti polisleri il merkezinin önüne dizdi. Bu noktada bile aslında taraflar açısından partiyi zarara uğratmamak adına kişisel feragatlerde bulunma, kişisel iyi niyet gösterme şansı vardı. Ama ne yazık ki birbirlerine karşı bu kadar bilenmiş iki siyasi lider bu krizi fırsata dönüştürebilecekken, bir demokrasi şölenine dönüştürebilecekken...
1: Bu demokrasi şölenine döner miydi?
2: Yapmacık bile olsa dönerdi. Çünkü burada usulüne uygun bir devir teslim olsaydı, Sayın Özgür Özel deseydi ki her ne kadar bu kararı yerinde bulmasak da, haklı görmesek de, yargının siyasallaştığı iddiasında olsak da, yargı bizim göz bebeğimizdir ve hukuk kurallarına uyan bir CHP pozisyonu yaratmak durumundayız. Ben şimdilik bunu görevi yargı kararı doğrultusunda seçilmiş genel başkan olarak atanmış genel başkana devrediyorum. Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu diyebilseydi. Sayın Kılıçdaroğlu da siz bir seçim kazandınız, karar henüz kesinleşmedi ama yargı kararı doğrultusunda ben bu göreve sorumluluğu partimiz menfaatine devralıyorum nezaketiyle konuşabilseydi. O zaman ne o polis o binaya girerdi, ne Sayın Özgür Özel yağmurda ıslanmak zorunda kalır, ne de tomalarımız bir şekilde alanda olurdu. Dolayısıyla bakın zaten Sayın Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin İktidar partisinde eleştirdiği en önemli hususlardan bir tanesine tek adam rejimi, tek adam yönetimi. Madem siz iki genel başkan adayı yarışıyorsanız ve partide o koltuğa oturmak için mücadele ediyorsanız bunu bir fırsat ve zenginlik olarak görebilmek
1: i̇şte
2: lazım.
1: İşte bir taraf şu anda Sayın Kılıçdaroğlu belki değişir. Sizden lafı almışken ben Ali Bey'e geçeceğim ama kısacık Bülent Bey onu sormak istiyorum. Çünkü o söylediği için bu ifadeyi.
2: Buyurun.
1: Kemal Kılıçdaroğlu...

0: gidebildiği kadar uzun süre kurultaya gitmeme niyetinde Doğru. diye bir yorum yaptı. Bunu bu çok kesin bir ifadeyle söylediniz Bülent Bey. Mutlaka. Bunun tersine dönme olasılığı yok mu? Çok kısa ne olur? Buna bir yorum alayım sizden.
1: Ya burada Kemal Bey geri adım attıracak tek şey halkın tepkisi. Ama Kemal Bey halkın tepkisini, seçmenin tepkisini bugüne kadarki genel başkanlığı döneminde çok önemseyen birisi miydi? Değil, maalesef değil. Öyle olmuş olsaydı zaten o 3-4 Kasım kurultayında da kendisi aday olmaz. Bir başkasını desteklerdi, o kişi çıkar. Onun aday olması lazımdı. Çünkü yani siyasette kural şudur. Seçmen yani seçmen size güvenmiyorsa bu güveni çok zorlamanın bir anlamı yok. Bir yerde bırakmanız lazım. Yani Türkiye'de 70 yaşlardan sonra ülkeyi hala yönetmeye kalkmak, partiyi yönetmeye kalkmak çok doğru bulmuyorum. Yönetilebilir mi? Yönetilebilir. Ama seçmen size güvenmiyor. Örgütünüz size güvenmiyor. O yüzden bırakmanız gerekiyor. Ben Kemal Bey'deki kararlılığı şuradan diyorum bırakmayacak. Yani genel merkeze polis zoruyla giren bir genel başkan olmayı göze alan birisi o kurultayı birkaç ay içerisinde yapmaz.
0: Yapmaz.
1: Kurultayı birkaç ay içerisinde yapacak kişi şunu söylerdi Özgür Bey'e. Derdi ki arkadaş ortada bir mahkeme kararı var. Ben geliyorum derhal kurultay kararını da alıyorum. Partiyi buradan çıkaralım derdi ve Özgür Bey de bunu kabul ederdi. Hiç bu tartışmaların hiçbirisi olmazdı. Ama Kemal Bey bir kin ve nefretle geliyor. Disiplin mekanizmasını çalıştıracak birçok kişiyi partiden ihraç etmeye kalkışacak. Ama örgüt arkasında değil, yani 81 il arkasında değil, milletvekili grubu arkasında değil, parti meclisi arkasında değil, seçmen arkasında değil. Peki bu yaptıkları kime yarayacak? İktidara yarayacak. İktidarın istediği de şu tabii. Kemal Bey'in daha fazla bir şeyi koparmasını bekliyorlar ama bence iktidarın yanılgısı orada ortaya çıkacak. Demin Zafer Bey dedi ki %50 mi alır? Valla ben size söyleyeyim, Kemal Bey'in genel başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi bir seçime girsin, alacağı oy en iyimser tahminle %2'dir. DSP'nin başına gelenlerin bir benzeri Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelecektir. Çünkü bakın ben bu partinin içindeyim, partinin kurultay delegesiyim, üyesiyim ve uzun yıllardır bu parti içerisinde siyaset yapıyorum. Bakın bugünkü öfke ne öyle Ekmelettin dönemindeki kaybedilen seçimden sonraki öfkedir, ne 2018 seçimlerinin, ne 2017 referandumunun,
0: ama bu,
1: ne 2023'ün.
0: Bundan kastınız bakın, seçmen değil sadece anladığım kadarıyla. Siz parti içinde de bunu söylüyor musunuz? Yani şunu anlamaya çalışıyorum. Eğer öyleyse zaten fiilen nasıl yürütebilir genel başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu? Yani zaten partide
1: bakın,
0: bir...
1: Bakın şunu söylüyorum, diyorum ki...
0: Bir güçlü başkanlık yapma olasılığı ortadan kalkar. Parti meclisi vesaire burada zaten yalnız kalır kalmaz mı eğer öyleyse?
1: Kemal Bey'in istediği şey şu, Özgür Bey ve arkadaşlarının partiden ayrılıp partiyi Kemal Bey'e terk etmeleri.
0: Terk etmesi.
1: Ama bunu yapmayacaklardır, sonuna kadar direneceklerdir, partinin hukukunu uygulamaya çalışacaklardır ve partinin hukuku içerisinde bunu çözmeye çalışacaklardır. Ama Kemal Bey o noktada değil, bakın göreceksiniz Kemal Bey disiplin mekanizması, çünkü... Kemal Bey'in elinde bir tek çoğunluğu sağladığı yer neresi biliyor musunuz?
0: Neresi?
1: Yüksek Disiplin Kurulu. Başka hiçbir yerde çoğunluğu yok. Bir tek Yüksek Disiplin Kurulu'nda çoğunluğu var. Orayı çalıştıracaktır ve o mekanizmayla ihraçları yapacaktır.
0: O zaman yani Zafer Bey'in o da dedi ki mutlaka bunu işleteceğini düşünüyorum dedi. Siz de o kanaatesiniz o zaman. Böyle bir girişimde bulunacağını düşünüyorsunuz.
2: Bir ekleme yapabilir miyim efendim? Vaktinizi çok
0: almadım.
2: Çok kısaca
0: alayım.
2: Sınırlı.
0: Ali Bey'i çok beklettik.
2: Tabii Ali Bey müsaadenizi isteyerek aslında biz Bülent Bey'le çoğu noktada hemfikiriz. O partili sıfatıyla söylediklerini ben partisiz ve siyasetten uzak bir kişilik olarak söylüyorum. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1368 tane delegesi var. Ve İstanbul delegeleri her ne kadar tedbir kararıyla oy kullanamayacak bile olsa yine bugünkü koşullarda kurultaya gidilmesi Özgür Özel'in seçilmesi potansiyelini yüksek kılıyor. O sebeple Bülent Bey isabetli bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu kurultaya bu
0: gitmek
2: delegelerle gitmeyecektir
0: evet.
2: diyor. İkincisi ben %50 oyu genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi alır demedim. Sayın Özel'le Sayın Kılıçdaroğlu'nun oy
0: tabii,
2: dağılımını
0: tabii. Zaten
2: %50 mi %20

0: %20-80 ne olursa olsun. Ya,
1: Bülent Bey parti, de onu kastetti. O
0: parti
1: ki,
0: çok düşükte kalır dedim.
1: O diyor evet. ki %2'ye düşer.
0: Tabii en yani fikrim.
1: Sizin söylemek istediğiniz anlaşıldı. Siz ne dersiniz Ali Bey? Öncelikle madem böyle bir hani oy üzerinden konuştuk, sizce Türkiye'de yakın zamanda yani önümüzdeki sonbaharda bir seçim olabilir mi? Bu olasılığı yüksek görüyor musunuz?
2: Yani Serhan Hanım, şöyle bir mevcut durum analizi yaparsak,

0: Dersek yani demin söz verdiniz, lütfettiniz. Orada ilk başta dedim yani az gitmişler, uz gitmişler, dere ve düz gitmişler. Dönüp bakmışlar ki bir arpa boyu yol gitmişler girişine. Türk masallarında mevzu miktarda kullanıldığından
1: Evet.
0: bahsetmiştik. Buradaki durum da fal bakma diye yorumluyorum ben. Yani bakın bizim bu programda da başka bir sürü programda da ben de katıldım geçmiş hafta birkaç kanalda. Habertürk'te de vardık. Burada da fal bakılıyor. Öyle mi olacak, böyle mi olacak? Yani bu niçin fal bakılıyor? Şundan dolayı. İletişim doğru dürüst yönetilmediği için Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki tarafından da net bir şekilde şöyle olur, böyle olur denemiyor. Yani mesela sağ olsun Bülent Bey dedi ki Özgür Özel her şeyi kabul etti. Ben de diyorum benim algılamamda Özgür Özel hiçbir şeyi kabul etmedi. Yani şunu demedi yani tamam bu demin Zafer Bey'in hani bir senaryosu var ya gene o Zafer Bey'le fal baktı ve dedi ki yani şöyle yapsaydı böyle olurdu. Hani orada dediği şey yani kanuna ben katılmıyorum kararı ama kanunlar her şeyin üstündedir falan. Böyle bir tavır almadı. Tam tersine. Burada yani ben kendini zincirleyecek mi acaba diye odaya modaya Akay'ın tekim kitlemiş odaya kendini. İşte polisi yani valiliğe başvurmasının Kemal Kılıçdaroğlu'nun sebebi ne? Ben bu şeyi kararı tanımıyorum. Ben buradan çıkmayacağım demesi ve hakikaten bunu da kendi kadrolarına böyle ifade etmesi ve kendilerini kitlemeleri şeye kapatmaları parti merkezine. Şimdi bu arada da hem delegelerle ilgili hem de belediyelerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi parti meclis üyesi olan çok görüşlerine de büyük saygı duydum. Meslektaş sayılırız o iletişim konularını çok iyi bilir. Ali Haydar Fırat Bey vardır. Şu yani bu hafta içinde televizyon programlarının birinde dedi ki bu belediye başkanlarına getirilen şu hukukundan beter ve bir sürü de aslında kanıta dayalı olduğu çeşitli ifadelerle ve belgelerle belli suçlamaların %1'i bana yapılsaydı adalet sisteminin düzgün çalışması adına istifa ediyorum partiden, partiyi zor durumda bırakmamak adına derdim dedi. Yani şimdi burada böyle bir kendi kendine partinin işte denen ifade etmeye çalıştığı mana yönetimi bağlamında sağlığına kavuşması için çeşitli adımlar atılma fırsatı varken bunlar tepildi. Özgür Özel'in de bu bakılan fallarda gözüken şey o böyle militan ve vandalist bu 1968 kuşağı olan o dönemler 80 öncesi üniversite gençliğinde hasbelkader ben de oralardaydım. Yaptığımız politik sertlik yanlısı tavırları benzerini ergen tavır gibi ortaya koyması partinin içinde bir yani ben çok doğru davrandı demiyorum biliyorsunuz başın demin üç boyutta ifade etmeye çalıştım Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hataları ama burada siz ben kabul etmiyorum bu süreci çıkmıyorum buradan bu da yok hükmündedir benim için mahkemenin aldığı karar diyorsanız o zaman öbür tarafa şu yasal olarak iki hukukçu kardeşim bunu doğrulayacaktır. Yasal olarak şu şeyi veriyorsunuz yani fırsatı vilayete dilekçe ver. Şimdi o nedenle devletin efendim şu tanıma da pek katılmıyorum. Devletin gücüyle girdiler, geldiler. Devletin gücünü provoke eden Özgür Özel'in kendisi yani Özgür Özel çıkmıyorum ben buradan dediği zaman böyle bir hareketle karşılaşacağını hiç mi düşünmemiş acaba? Yani ben buradan çıkmıyorum. Yasayı da saymıyorum. Burada da kalacağım işte. Kapıları da kilitleyeceğim. Dediği zaman devletin kolluk kuvvetleriyle, güçleriyle oraya geleceğini hiç mi tahmin etmedi? Demek ki istedi diye düşünüyorum ben. Gelsin, bilakis o çatışma çıksın istedi diye beni düşündürüyor. Şimdi bütün bunların ortaya çıktığı bir ortamda bu şöyle ifade edeyim Serap
1: Evet.
0: Hanımcığım diametral çelişki diye bir şey vardır. Hem sosyal

0: psikolojide hem psikolojide hem de sosyal bilimlerin tamamında. Diametral çelişki şu demektir. Çözülemez, yani anlaşılamaz, uzlaşılamaz çelişki. Bir sürü konuda, mesela bakın Amerika ile İran bile anlaştılar, anlaşacaklar havası yaratılıyor. Diametral değil. Mesela diametral nedir? Hemen hızlı anlaşılsın diye örnek vereyim. Yaşamla ölüm arasındaki çelişki diametral bir çelişkidir. Çözemezsiniz, ölümsüzlüğü hiç
1: Buradaki
0: yakalayamazsınız.
1: çelişki nedir?
0: Buradaki çelişki diametral hale getirildi. Öyle hiç olmasına gerek yokken bu hale getirildi. O zaman bu gibi durumlarda ne oluyor? Bakın, hemen arayışlar fal bakıldığı zaman ne çıkıyor? Başka parti. Bu siyasi tarihimizde AK Parti dışında başka bir partiden ayrılıp başarılı olmuş bir parti var mı? Bir baksın arkadaşlar. Benim bildiğim yok. Yani bir tek AK Parti başarmış bunu. O da Mehmet Bey'in, Şahin'in ifade ettiği
1: Ama
0: gibi.
1: yani benim anladığım bu akşam konuklarım yorumlarından da Özgür Özel'in son açıklamasından da aslında onların da böyle bir
0: Evet,
1: önceliği
0: bence
1: ayrılmak değil, partiyi bir arada
0: değil.
1: tutmak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bırakmamak
0: Ama
1: gibi bir niyetleri var
0: Kılıçdaroğlu'nun,
1: olabiliyorsa tabii yani
0: evet,
1: Kılıçdaroğlu'nun da burada yaklaşımı
0: Kılıçdaroğlu'nun işte
1: önemli.
0: onu Yüksek Disiplin Kurulu'na bir sevk edip oradan partiden ihraç etmesi durumunda ne olur falan, gene fal bakıyoruz ya.
1: Evet.
0: Şimdi bakın, bu böyle bir diametral duruma çelişki çıktığı zaman genelde siyasi tarih şunu gösteriyor: üçüncü bir yol bulunuyor.
1: Nedir
0: O
1: o
0: yüzden
1: üçüncü yol?
0: bazı işte üçüncü yol, üçüncü bir lider. Cumhuriyet Halk Partisi eğer mana yönetimini doğru dürüst yapar, kendisinin fabrika ayarlarına döndürebilirse, o zaman kendi varoluş nedeniyle düz orantılı bir lideri çıkartabilir. Üçüncü yol budur.
1: Öyle biri var mı sizin böyle bir hani bunu vurgu yaparken aklınızda bir
0: Ben
1: isim ile
0: isimlerle
1: mi vurgu
0: yaptım.
1: yapıyorsunuz?
0: Yok, doğru yapıyorsunuz Serap Hanım, sormakla haklısınız. Fakat ben fal bakmaktan yana değilim. Ben bütünüyle baktığım zaman Cumhuriyet Halk Partisi içinde pırıl pırıl liderlik vasfına sahip olabilecek, Atatürk'ün yanına göğsünü gere gere resmini astıracak pek çok lider adayının olduğunu düşünüyorum. Hani Mansur Yavaş'ın adı geçiyor.
1: Evet.
0: İşte bir sürü Cumhuriyet Halk Partili buna talip olacak insan var. Belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir diametral çelişki ortamında üçüncü yolla yeni baştan manasını yerine oturtup eski gücüne kavuşması sağlanabilir. Burada şöyle bitiriyorum. Gene o fal bakıcılar Kılıçdaroğlu'nunla ilgili şöyle başlık attılar: bugün Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran medya mensupları. %65 Kemal Bey diye başlık. Hatırlıyorsunuzdur herhalde, değil mi?
1: Evet, tabii
0: %65
1: ki,
0: dediler,
1: tabii ki,
0: 65.
1: tabii ki.
0: Şimdi %65 dedikleri Kemal Bey'e %2 diyor Bülent Bey. Anlıyorum onu. Öyle olmasını istiyor herhalde. Fakat hiç belli olmaz. Ben
1: Sizce
0: ama
1: daha çok olabilir, siz daha çok alabilir. Yani bu durumda
0: %2'den
1: CHP
0: kesin
1: Genel
0: daha çok
1: Başkanlığında
0: olur.
1: Kılıçdaroğlu ile CHP seçime gitse daha yüksek oy alabileceğini mi? Yani
0: Yani
1: şunun
0: minimum
1: için.
0: 20-25 civarında alacağını tahmin ediyorum, ama bu doğru değil ki. İyi bir şey değil bu ya. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin %40'lara gelmesi lazım
1: Yani
0: yani,
1: bugün
0: böyle bir şey.
1: hala alabilir mi
0: Gelmiştir.
1: sizce de %20-25 Kemal Kılıçdaroğlu seçime gitse
0: Yani
1: CHP Genel
0: böyle tahmin
1: Başkanı?
0: edene ne diyeceğiz? Hayır, alamaz mı diyeceğiz? Yani tarih boyunca almış zaten. 13 yıl boyunca %20-25 civarında almış. Şunu demek istiyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun anasının ak sütü gibi helaldir yaptıkları diye düşünen hiç mi kimse yok Türkiye'de? %2 biraz şey oluyor yani. Fakat ben bunun doğru olmadığı kanaatindeyim. %30 da alsa doğru
1: Parti
0: değil.
1: içinde kastetti ama.
0: Yani bu nedenle bu kaosun Cumhuriyet Halk Partisi içinde
1: Partisine
0: çözülmesi
1: kastetmedi.
0: lazım.
1: Oy oranını kastetti Bülent Bey. Yani bir
2: Ben
1: genel
2: parti
1: seçime
2: içinde
1: gitse...
2: dedim. Kendisi genel seçimlerde partinin oy oranını kastetti. %2'yi geçemez böyle bir durumda Cumhuriyet Halk Partisi diğer
1: O zaman ben
2: partiler
1: de sizi
2: karşısında
1: yanlış
2: dedi.
1: anladım. Demin sizi
2: Evet.
1: doğru anladığımızı söyledik ama siz
2: Evet.
1: partide bir kurultay olsa oradaki parti içi seçimi
2: Ben
1: diyorsunuz
2: parti
1: siz.
2: içini kastettim. Yani şu anda %50-50 de ayrışsa, %90, %10 da ayrışsa Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, her halükarda Cumhuriyet Halk Partisi genel seçimlerde çok ciddi kan kaybeder ve bu anlamda da tabii ki %2 olmaz, ama
1: %25 de olmaz mı diyorsunuz
2: yani
1: Ali Bey'in?
2: baktığınız zaman
1: Olmaz.
2: genel seçimleri öyle bir puan farkla kaybedemeyecek kadar ciddi bir güç kaybıyla maalesef belki ana muhalefette bile kalamama riskiyle karşı karşıya kalır.
1: Evet. Ali Bey tamamlarken...

0: Belki buna da bir değerlendirmeniz olur. Buyurun.
1: Ben mutabıkım tabii. Yani ben bir tek abartmamak lazım. Hani %65 Kılıçdaroğlu nasıl abartıysa yani yok olup gideceği konusunda mutabıkım. Yani siyasi hayatının ben çok uzun olacağı kanaatinde değilim. Fakat kendisi de ben aday olmayacağım diyor. Bu da enteresan tabii. Ne kadar inanacağız bilmiyorum ama ben aday olmayacağım diyor.
0: O zaman
2: Yani ama öyle
0: CHP'deki bu
2: demedi
0: durumda
2: ama.
0: çok ilgili
2: Öyle
0: ama...
2: demedim.
0: Ha pardon, buyurun, Bülent Bey mi seslendi?
3: Mecbur bırakıyorlar
2: Evet, öyle
3: Kılıçdaroğlu.
2: demedi Ali Bey. Sordular kendisine kurultayda aday olacak mısın diye. O şimdinin meselesi değil, o soruyu geçiştirdi.
0: Yani ne adaylığı da
1: diyor.
2: Kurultayda aday olacaktır.
1: Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı bilmem ne aday olsa da hiçbir şansının
2: Ya
1: olmadığında mutabıkız
2: şöyle,
1: hepimiz de.
2: Cumhurbaşkanı adayı elbette ki olamaz. Yani olsa
1: Evet,
2: ne
1: yani o
2: olacağını
1: yüzden
3: neden
1: bu
3: olamaz?
1: laf adam deli geri. Habire bir siyasi karşılığı olmayan bir sürü söylemle karşı karşıyayız. Bu kaosun çözülmesi gerekir. Bu kaosta üçüncü yol işaret ediyor benim gördüğüm kadarıyla. O üçüncü yolu inşallah bulurlar diye düşünüyorum.
0: Evet, bu arada yani bu dediğiniz üçüncü yolla da elbette öyle bir yol olur mu ya da nasıl neler olur şu süreçte onunla çok ilişkili bir şey ama yine de Mansur Yavaş'la ilgili mutlak mutlak kararı öncesi de sorulan bir soru vardı. Muhalefetin adayı olur mu ya CHP'nin adayı olur mu? CHP'den ayrı bir muhalif parti ittifakın adayı olur mu diye. Siz bir iletişim uzmanı olarak buna ilişkin bir öngörüde bulunur musunuz bu yayında?
1: Şöyle ifade edeyim. Bagajı en az olan kişilerden biri Mansur Yavaş. Yani bagajı yok mu bir lokma var. Fakat yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden yetişmiş bir siyasetçi değil yani. O tek bagajı o. Fakat onun dışında Cumhuriyet şöyle diyelim kurultay ilan edildi. Kurultay 15 gün sonra kurultay yapacağız demiyorlar herhalde. Kurultay ilan edildiğinde Süleyman Demirel'in ünlü lafını unutmayın. 24 saat çok uzun bir süredir siyasette demişti Demirel. Yani kurultay ilan edildiği zaman ortaya çıkıp ne Kılıçdaroğlu ne Özel bilmem kim diye bambaşka bir sloganla yepyeni bir anlayış ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel anlam ve hedeflerine uygun yeni bir aday çıkması çok da yanlış olmayabilir. Onun için ifade etmeye
0: Yani
1: çalışıyorum
0: bu
1: ben.
0: kişi Mansur Yavaş'ta olabilir diyorsunuz. Öyle de
1: Olabilir
0: anlıyorum.
1: ama Mansur Yavaş dışında da bir sürü insan olabilir Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden.
0: Ne dersin Nihal? Böyle bir üçüncü yol. Geçen hafta da dile getirilmişti bu. Böyle bir üçüncü isim üzerine uzlaşılabilir belki de diye.
4: Genel başkan için.
0: Genel başkan için. Yani kurultaya gitme sürecinde işte Kemal Kılıçdaroğlu'yla
1: Şimdi değil ha
0: öldürüldüğünde.
1: Serap Hanım, şimdi
0: Efendim?
1: değil. Şu anda değil. Şu anda erken öten horozu keserler kafasını. Şu anda değil
4: O
1: ama
4: işte tam tersi
1: kurultay
4: bence.
1: tarihi belirlendiği andan itibaren ben şahsen böyle bir üçüncü kişinin
0: Ama işte
1: şanslı
0: orada
1: olduğunu.
0: kilit kurultayın ne zaman olacağı konusu
3: O zaman
0: en kısa zamanla en uygun zaman karmış şeyi var biliyorsunuz karşı söylemi var.
1: Şimdi 6 ay sonra Kemal Bey'in hedefleri doğrultusunda 6 ile 8 ay sonrası olsa bile o seçim hattı mayınına girildiği zaman o zaman bir üçüncü adayın çıkma ihtimali her zaman mevcut.
4: Muhtemelen hatta isim bile zikrediliyor. Yani bu stüdyodaki herkes biliyordur bir şekilde zikredilen ismi de. Ama benim içime doğan
0: Hangisi?
4: şey...
0: Yani Oğuz Kağan Salıcı diyen
4: İşte
0: konuklarım
4: hep
0: oldu
4: öyle.
0: benim. Değil mi?
4: Evet,
0: Yani onu
4: hep adı
0: kastediyor. Başka
4: geçiyor yani.
0: isimler de
4: Hep
0: var
4: adı
0: mı
4: geçiyor.
0: bilmiyorum.
4: Hep adı geçiyor ama bence bu süreç çok uzarsa yani Yargıtay faslı özellikle bir süre sonra beni çok istediler. Ben tekrar genel başkanım da diyebilir Kemal Bey.
3: O zaman
4: Yani bu kurultay
3: sözünüzü kestim.
4: meselesinde bakın Özgür
3: Kılıçdaroğlu niye bu
4: Özel'le.
3: mücadeleyi verdi sorusu akla gelir.
4: Tabii yani çok
3: Senelerdir o
4: büyük.
3: dava sürecinde davacı tarafın arka planında bulunmaya devam etti. Sessizliğini korudu. Sürekli davanın gayri resmi bir tarafıydı. Sözünüzü kestim özür dilerim ama
4: Evet.
3: Kılıçdaroğlu'nun bugünkü pozisyonuna baktığınızda genel başkanlığı bir üçüncü kişiye
4: Davacı
3: bırakmak için
4: şeyinden
3: değildi.
4: reddedebilir. Mesela şu an
0: Ben de sizin gibi
4: şu
0: düşünüyorum.
4: an tedbir kararı
0: Muhtemelen.
4: aslında ortadan kaldı ki bakın. Tedbir ve Yargıtay aşaması dahi bu partinin yeni bir kurultay yapmasına engel değildir diyen hukukçular da var. Hani genel görüş evet yani
3: Doğru.
4: tedbir kararı varken,
3: Doğru.
4: tedbir kararı kaldırılmamışken daha doğrusu ve Yargıtay aşamasında bu itiraz değerlendirilmemişken kurultay yapılamaz. Çünkü şöyle olur düşünsenize diyelim ki Yargıtay bozdu istinafın kararını. Haydi o zaman tekrar Özgür Özel mi

0: gelecek? Hani o zaman milat ne kabul edilecek? Hangi tarih kabul edilecek ve hangi genel başkan aradaki şey hiç olmamış gibi yeniden genel başkan olacak? İşler çok karışıyor.
1: Karışıyor.
0: Mantığı üzerinden Yargıtay aşaması beklenir deniliyor. Genel görüş bu
1: Ama
0: genellikle.
1: hukuken yapılabilir.
0: Fakat mahkeme kararı kurultay yapamazsınız demiyor. Tedbir kararında da böyle bir ifade yok. Üzerinden hatta hali hazırda YSK'nın istinaftan gelen müzekkereyi olduğu gibi reddetmesi ve dolayısıyla ben kararımın arkasındayım, verdiğim mazbatanın da arkasındayım demesi üzerinden hali hazırda yasal olarak işte mazbata Özgür Özel'de olduğuna göre aslında yasal olarak hukuken hukuk devleti isek sonuçta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'dir diyenlerin görüşünden tedbir kararı ya da Yargıtay aşamasının meselesi bir kurultay yapımına engel değil diyen hukukçular da var. Mesela eğer bir uzlaşı niyeti olsa, bu bayram bir vesile olsaydı ya da o telefon konuşması Özgür Özel'i o ılımlı halinden çıkarıp tabii ben bir arkadaşlarımla bunu istişare edeyim dedikten sonra o sertlik yani daha dik duracağız. Binadan da çıkmayacağız. Ne demek? Ben genel başkanım şeyine moduna geçmesine neden olan o telefon konuşmasında muhtemelen kendisini o tedbir muhtemelen değil biliyorum yani o tedbir kararı ve yargı aşaması bitmeden kurultay yapılamaz ki Sayın Özgür Özel denilmiş ve bunun üzerine mesele gidiyor. Ama eğer bir uzlaşı niyeti olsa idi ben davacılık pozisyonundan çıkarım. Zafer Bey'in dediği gibi ya bir geri adım atmaya mahkemeleri de icbar eden net bir tavır olurdu ve o zaman kurultay çok kısa bir zaman içinde yapılırdı. Kim kimi seçiyorsa yani ondan sonra öyle devam edilirdi. Ama öyle olmadı ve öyle olmayacağı da az çok belli. Yani mutlak butlan karar çıktığı andan itibaren Kemal Bey'in bir yürüyüş başlatacağı biliniyordu. Anlatabiliyor muyum? Ve o yürüyüş her şeye rağmen hala kısa sürede olursa İçime doğanı söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bir başkasını kurultayda aday gösterir ya da uzlaşıyla o kişinin aday gösterilmesine mümkün kılar. Ama bu iş uzarsa yani Yargıtay için bir sınır var mı? Yargıtay'ın bu konuyu en geç şu kadar zaman
1: Hayır,
0: içinde
1: emredici nihai bir süre
0: çözmesi.
1: yok.
0: Ya işte emredici nihai bir süre yok. Ve o süre
2: yani
0: 2 yıl sürebilir atıyorum. 2 yıl sürebilir. Ve 2 yıldan sonra yapılacak bir kurultayda aradan geçen zaman dilimi içerisinde bu öfke selinin durması da düşünülüyor muhtemelen. Yani şu an bir tepkisellik var. Şu an bir işte sen ya seçilmişin yerine mahkemenin kararını kendine baston yaparak geliyorsun diyen kitlenin o tepkiselliği sönümlenirse ve ki bu düşünülüyor zaten. O zaman Kemal Bey der ki ben de adayım diyebilir yani bunu. Bunu demesine hiçbir engel yok.
2: Ben zaten muhtemelen aday olabileceğini düşünüyorum.
0: Ama Cumhurbaşkanı adayı olacağını düşünmüyorum.
2: Yani kurultayda genel
0: Cumhurbaşkanı
2: başkan
0: adayı
2: adayı.
0: Ama evet kurultay uzun aradan çok uzun zaman geçerse işte bu itiraflar öz eleştiri mesela çok sağlam bir öz eleştiri yaparsa ki Kemal Bey'in çok da yaptığı bir şey değil yani o bürokrasiden gelme hasletleri nedeniyle yani az önce söyledim yani işte örgütle çok temel ilişkileri bile kurmamak gibi temel zaafları konusunda başka konularda kendi öz eleştirisinde yaparsa ayrıca o hançerlerden kastettiği şeyler konusunda çok ikna edici örneğiyle deliliyle konuşursa o kendisine ya Kemal Bey sen nereden çıktın şimdi ya diyen daha gri hatta duran insanları kendi tarafında çekerse parti tabanında o iş birdenbire değişir çünkü partililer arasında da şunu unutmayın yani bu iş devletten geliyor ya diyen insanlar şu an her iki tarafla da iyi geçinmeye çalışıyorlar.
2: Şimdi grupta
0: böyle de bir durum var mesela.
2: Olacağı, grupta da
0: ya yavaş yavaş Kemal Bey'e yanaşmaya çalışanlar var. Özgür Özel'e de abi sen haklısın diyenler var. Siyaset böyle bir şey. Ve burada o Özgür Özel'in yaptığı o tespit var ya işte müesses nizam CHP'nin iktidar olmasını istemiyor meselesine. Buna dair bir öğrenilmiş ön kabul ve öğrenilmiş çaresizlik üzerinden ya bu çok belli ki devlet kararı. Biz kimiz ki devlet kararına kadar nereye kadar dayanacağız? Sokağa dökebiliyor muyuz 20 bin 30 bin kişiyi? Hayır. Öyle bir şey de yok. Yani çünkü direkt artık şeyler çok sert. Hani karşılık verme oranı çok yüksek buna karşı hem siyasetin hem devlet güç

0: güçlerinin. Bunları böyle düşünüp tartıp o bildiğiniz klasik siyasetçi hesabını yapıp alt alta üst üste toplayıp şimdiden rolünü, yerini seçmeye çalışan siyasetçi profilde görüyoruz. Bunu kimse görmediğini inkar etmez.
1: Ona bakarsan şey bile konuşuluyor yani.
0: Ben bunları onayladığım için söylemiyorum.
1: CHP
0: hukuki bulmuyorum ben bu
1: tartışmada dedim. Verir. Yeni anayasada bazı
0: ha bir de yeni anayasa meselesi var. Tabii. Yani orada da şey değişimi. Ya bu bir devlet kararı girince tam çok doğru yerde hatırlattınız.
1: Ben bu hatırlattım.
0: Ya galiba yeni anayasa yapılacak. Evet,
1: yok,
0: galiba.
1: Ankara gazetecileri dile de getirdi.
0: Tabii.
1: Bu yönde bazı yeni anayasa üzerine Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin
0: daha uyumlu olacağı düşünülerek. Evet.
1: Bir
0: bunlar konuşuldu
1: edileceği.
0: Ama şey durumuna da girmek istemiyoruz. Hani o delil yok, kanıt yok,
1: tabii
0: belge
1: tabii,
0: yok.
1: Duyuyorum.
0: Yani sal analizi ki gitsin. Ay şey bile iddia edildi Serap Hanım. Yani 2023 seçiminde aslında Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybettirmek için seçime girdi gibi bir iddia bile gördüm şimdi. Bu kadar da saçmalamanın lüzumu yok yani. Nasıl çalıştığını, insanları öyle tek tek toplamaya çalıştığını, kendisini döven ülkücüyle gidip barışmaya hani bunların hepsi gerçekten seçimi biz kazanıyoruz diye düşünen insanların yapacağı şeydi. Kendi tavanından, az önce de hatırlattım, kendi tavanından tepki alacağını bile bile o işte altılı masayı toplaması, helalleşme demesi, gidip 28 Şubat mağduru bir öğretmenin evinde onunla görüşüp çıkışta biz büyük hatalar yaptık anlamında böyle uzun bir paragraflık konuşma yapması vesaire. Bunlar kazanmak isteyen bir siyasetçinin işleriydi ve böyle büyük iddialara kadar gittiği için bu teoriler, hani o kadar uzatmak istemiyorum onu ama bu yeni anayasa meselesi ve bununla ilgili kulisler evet bu iddialar arasındaki en mantıklı teorilerden. Çünkü yani bu işin bir tarafında devlet var diyenler bir iki adım sonrasında şunu düşünüyorlar ve söylüyorlar zaten dediğiniz gibi. Sosyolojide de giderek karşılık bulmaya başladığını görüyorsunuz bunun. Ya bir yeni anayasa yapılacak. İşte bunu bütün olarak okuma. Terörist Türkiye süreci,
1: evet,
0: buna ilişkin mesela bir komisyon, İmralı'ya giden komisyona CHP'nin mesela şey vermemesi, temsilci vermemesi bir eksiklik olarak, bir hani bir yavanlık olarak kaldı. Orada bir boşluk olarak kaldı atıyorum. İşte bütün bunlarda Türkiye ile ilgili alınacak temel kararlarda dış politika konusunda bu bir devlet kararıdır denildiğinde orada daha uzlaşımcı ve uyumlu olacak. Yani sorgulayıcı ve eleştirel değil de daha uzlaşımcı ve tamamlayıcı, hatta doğru kelime, olacak bir CHP isteniyor şeklindeki iddialarla birleşiyor. Tüm bu analizlerin
1: bu böyle bir senaryoya dönüşüyor.
0: Evet.
1: Örtüşüyor. Siz ne diyorsunuz Bülent Bey bunlara, bu yorumlara, analizlere? Siz de görüyorsunuzdur, Ankara'da daha çoğunu da duyuyorsunuzdur. Ne dersiniz?
2: Ya tabii bunu
1: Bülent Bey dedim ben.
2: Ama,
1: Mehmet Bey'e soracaktım, dilim sürçtü. Mehmet Bey'e soruyordum bunu ama siz peki de
2: tamam.
1: Affedersiniz. Ankara'ya dönünce karışıklık oldu. Ama yani tam da cümleye girdiniz. Çok kısacık tamamlayın isterseniz Mehmet Bey'in de izniyle.
2: Yok yok, Mehmet Bey devam etsin, sonra ben.
1: Tamam, siz başlayınca konuklar sizin isminizi söylediğimi fark ettim. Buyurun. Buyurun Mehmet Bey. Aynı soruyu size soruyorum.
3: Sorun yok. Sadece konuklar karışsın. Genel başkanlar karışmasın birbirine. Yeter. Konukların karışmasında bir sorun yoktur diye
2: düşünüyorum. Ona dikkat ediyorlar zaten. Karıştırmıyorlar.
3: Hiç öyle gözükmüyor. Yarın bakacağız. Şimdi bu meselelerin ortaya çıkışındaki konu şu. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu ve taraftarları 38. kurultay yapıldığı günden, akşamdan bugüne siz parayla, lojistikle seçimi çaldınız deniyor, diyorlar. Bunun için mahkemeye gidiyorlar. Onun için işte devlet kararı buymuş, iktidar bunun için değilmiş meselesi değil. Tekrarlıyorum. 38. kurultay olduğu akşamından itibaren Türk televizyonlarda konuşulan, yazılan, çizilen, onlara da baktığınız zaman bunu görürsünüz. Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi, o gün seçimi kaybedenler diyor ki siz parayla seçimi çaldınız. Bunun yolu da hukuktur. Biz hukuk,

0: yoluna başvurduk deniyor. Bu mu? Şimdi gelenler diyor ki, Bülent Bey'de de onu gördüm, kullandığı cümle şu: siz butlan kararıyla genel merkezi işgal ettiniz deniyor.
1: Evet.
0: Bu hiç böyle dışarıya bakmaya gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde iki grubun birbirine söylemi bu. Seçimi çaldınız, parayla yaptınız, siz işgal ettiniz seçimi. Ortadaki resim bu. Bu bize şunu anlatıyor: bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetilemeyen bir parti olduğunu ortaya koyuyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugün yönetilemiyor. Yönetilemeyen bir parti olduğu için farkındaysanız seçmen buna bakıyor. Bunu diyecek. Altılı Masa'da da bunun örneği gördüm. Ya altılı masayı yönetemeyen nasıl Türkiye'yi yönetecek sorusunun sonucu ortaya çıktı. E şimdi biz konuşuyoruz. 3 saate yaklaşıyor. Kaç gündür konuşuluyor? 38. kurultaydan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olanlar gözüküyor. E Türk milleti ne diyecek? Ya bunlar daha parti yönetemiyor ki Türkiye yönetsin diyecek. Orada başka bir şey daha ortaya çıkıyor. Bunu da ilk defa kullanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi marka olarak, parti olarak partiyi yönetenlerin çok üzerinde. Tekrarlamak istiyorum bunu. Cumhuriyet Halk Partisi parti olarak, marka olarak hangi gruba bakarsanız bakın, ister Kılıçdaroğlu ve taraftarlarına, ister Özgür Özel ve taraftarlarına, İkisinden de büyük. Yani bu büyük partiyi yönetmekte zorlanıyor bu ekipler. Ortaya net bir şekilde çıkan resim bu. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi önümüzdeki hafta, işte yarın iki toplantı, iki miting, neyse artık bunlar yapılacak. Arkasından salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl bir resim ortaya çıkacak?
1: Evet.
0: Gözünüzün önüne bir getirin. Yarınki resim ve salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak benim de bulunmuş olduğum parlamentodaki resmi düşünün. Şöyle gözünüzü önüne getirin ve seçmen olun. İlk defa oy kullanan bir genç olun. 18 yaşında oy kullanabilecek Türk genci olun. Bir, meclisiyle kavga eden genel başkanı veya meclisteki bir grupla kavga eden, meclisteki bir grubun milletvekillerinin genel başkanı veya genel merkeziyle kavga etmesi. İki taraftan da bakabilirsiniz. İl başkanla genel merkezde kavga eden bir il başkanları grubu, il başkanlarıyla kavga eden bir genel merkez, ilçe başkanlarıyla kavga eden bir genel merkez, ilçe başkanlarının kavga ettiği bir genel merkez. Sayın gitsin, alt alta koyun, ortaya çıkan resme bakın. Bu resmin Türkiye'ye ne faydası var? Yani bu resmin Türkiye'ye ne faydası var? Biraz önce tartışmaya baktım. İlginç bir şey. Sayın Kılıçdaroğlu mu fazla oy alır? Sayın Özgür Özel mi fazla oy alır? Gerçekten söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten iki ekip Türkiye'nin ve dünyanın fersah fersah gerisinde kalmış.
1: Ve Mehmet Bey, bunun da en çok da aslında oy demişken bütün bu eleştiriler üzerinden, ya eleştirilere gerekçe olarak gösterilen konuda işte gelen seçimler, işte her zamanki işte partilerin oy hesabı, seçim hedefleri üzerinden iktidara gelen eleştiri de şu da deniyor. Şu durum, bu CHP'deki bu bölünme ve kaos en çok iktidara yarıyor. Bugün seçime gidilirse bu tabloda en çok iktidara ve AK Parti'ye yarar. Bu yoruma ne diyorsunuz?
0: Söyleyeceğim. Söyleyeceğim Serap Hanımcığım. Şimdi o cümleyi tamamlayayım. Tabii. Biraz önce de şahit oldum. Hani bunu işte butlan kararından bugüne de tartışıyorum. Bakıyor, deniyor ki Kılıçdaroğlu mu fazla oy alır, Özgür Özel mi fazla oy alır bir şeye girseler. Ya siz birbirinizle mi seçime giriyorsunuz? Daha bunun farkında değiller. Bir genel başkan, bir genel seçim olduğunda, bir cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunda, bir yerel seçim olduğunda düşünün, daha kiminle seçime giremeyeceğini anlamamış bir kadro. Ortaya çıkıyor, tartışmaya bakın görürsünüz. E şimdi deniyor ki işte bu kimin işine yarar? E kardeşim, siyaset statik değil ki, dinamik. Ortaya çıkan tabloya A partisi de bakar, B partisi de bakar, C partisi de bakar, D partisi de bakar. Siyasetin dinamik olmadığını bilmeyip hala statik yapısıyla ve oraya perçinlenmiş, oraya sıkışmış kalanların bu tür soruları sorur. Kimin işine yarar mı diye, Kimin işine yarayıp yaramadığını boş verin. Siz...

0: Siz partinizi nereye taşıyacaksınız? Bir ortaya çıkan tablo A partisinin B partisinin işine yarıyor diye o parti bu işi yapıyor değil ki. Dedim ya 38. kurultayın akşamı olmuş, mahkemeye giden Cumhuriyet Halk Partili. Mahkemede şikayet edilen Cumhuriyet Halk Partili. Tartışan Cumhuriyet Halk Partili. Birbirleriyle kavga eden Cumhuriyet Halk Partili. İki tane genel başkanı ortada var Cumhuriyet Halk Partili. İki tane toplantı var Cumhuriyet Halk Partili. Karşılıklı konuşanlar Cumhuriyet Halk Partili. Birini işgalci diyen Cumhuriyet Halk Partili, biri sen seçimi çaldın diyen Cumhuriyet Halk Partili. Bu benim meselem mi? Bu inanılmaz bir tablo var burada. Bunu değerlendirmesi gereken Cumhuriyet Halk Partililer. Cumhuriyet Halk Partili seçmenin burada bir karar vereceği belli bir tablo sunuyorsunuz. Ama benim gördüğüm kadarıyla, son cümlelerim olsun bugün için, benim gördüğüm kadarıyla Özgür Özel kendini ihraç ettirmek istiyor. Özgür Özel ve ekibi aceleleri var. Bir şey yapmak istiyor. Okumamı söylüyorum.
1: Evet.
0: İşte biz partinin içinde kalarak mücadelemizi devam ettireceğiz demenin sebebi şu. Partinin içinde kaldığınız zaman bunun hukuku vardır, siyasi partiler yasası vardır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü vardır. Yani meclise gittiğiniz zaman meclis üç tüzüğü vardır, grubu vardır. Yani biraz önce saydım. Yani bir sürü sizi bağlayan yapılar var. Hukuki, yasal yapılar var. Siz bunları bilen, işte grup başkanlığı yapmış, grup başkan vekilliği yapmış, genel başkanlık yapmış, siyasi parti olarak hatta bugün mücadele ettiğiniz genel başkan giderken milletin göz önünde gözyaşı dökmüş bir olarak bugün karşı karşıya geldiğiniz Sayın Özgür Özel Bey'i burada kastediyorum. Şimdi bu tablo ortadayken siz mücadele etme yolunu seçmişseniz Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine bir mesaj vermek istiyorsunuz. O da şu: ben gitmedim. Bura benim babacığım. Fakat beni gönderdiler. Demek için elinden gelen, parti tüzüğünün dışına çıkan her davranışı sergileyeceği konusunda bir siyaset bilimci, bir uzun süredir siyaseti takip eden, bugün de içinde olan biri olarak söylüyorum, bu yolu seçtiği gözüküyor. İlk günde bu ortaya çıktı. Genel merkezdeki tavır, işte belli resimler, yarın işte gruptaki durum, bunları alt alta koyduğunuzda veya üst üste koyduğunuzda karşınıza çıkan resim şu: beni şey yapsınlar, ihraç etsinler, ben aslında partimden ayrılmak istemedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çünkü bir marka değeri var. Kim ne derse desin bu marka değeri ortada. Fakat ne yapıp ettiler? Beni attılar. Hele bir sorun var ya, Türk filmindeki bir replik var ya. Niye ayrıldım? Hele bir sorun. Attılar, onun için ayrıldım. Bu soruya bu cevabı vermek için fiili durumlarla karşı karşıya kalacak. Şu iki tablo bile şimdi verdiğiniz genel diyelim ki merkez var. Şöyle bir düşünün. Butlan kararı olmadan önceki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu dese ki yok kardeşim 38. kurultay oldu ama ben tanımıyorum YSK'nın kararını. Benim girmiş olduğum seçimde çaldılar genel başkanlığımı. Parayla aldılar. Ben genel başkan olarak devam ediyorum diye şu biraz önce şu andaki ekranda olan afişte olduğu gibi ben başkanlığım devam ediyor, genel başkanım diye böyle bir afiş hazırlarsa ne konuşurdu herkes? Diyeceğim bu kadar.
1: Peki. Bu arada yarınki bayramlaşma, il başkanlığında Özgür Özel'in yapacağı bayramlaşmaya ilişkin de valilik bunun bir bayramlaşma konusunda bir izne ihtiyaç olmadığını ama mitinge dönüşürse belki ona izin verilemeyebileceği yönünde bir resmi açıklama değil ama bu yönde bir bilgi duydum, duyum daha doğrusu. Hani orada bir meeting değil ama bir bayramlaşma programı olacağı yönünde. Bakalım yarın nasıl olacak ya da ona ilişkin bir meeting başvurusu olacak mı? Tabii onu bilemiyorum. Bülent Bey, Mehmet Bey diyor ki, Profesör Doktor Mehmet Şahin, Özgür Özel kendini ihraç ettirmek istiyor. Kendisi ayrılmaz partisinden ama ihraç ettirmek istiyor. Bu cümleye ne dersiniz, bu yoruma?
2: Ya öncelikle bu, ben de sosyal medyada okuyunca Kemal Bey'in Ankara Valiliğine yarınki Özgür Bey'in bayramlaşma

0: programının iptali, izin verilmemesi konusunda bir başvuru yapıldığı iddia ediliyor. Eğer bu doğruysa gerçekten korkunç bir şey.
1: Öyle bir başvuru olduğu iddia ediliyor. Ben onu görmedim. Ha, anladım.
0: Evet, evet.
1: Onun üzerinden yani çıktı söyleniyor. Bu konu. Anladım.
0: Ya bu korkunç bir şey. Yani kendi partililerinden, seçmeninden korkan bir parti genel başkanı olduğunu iddia eden bir kişinin...
2: Bu haberin, bir haber daha var Bülent Beyciğim, özür diliyorum. Bu haberin yalan olduğu konusunda Sayın Çelik'ten, yine ben de sosyal medyada baktım, doğru olmadığı, yalan olduğu konusunda bir açıklamasının olduğu söyleniyor.
0: İyi, yani bari bunu yapmamışlar. Çünkü oraya giden sonuçta Cumhuriyet Halk Partilileri polisle karşı karşıya getirmek kadar tehlikeli bir şey olamaz yani. Kabul edilebilir bir şey değil. O yüzden eğer böyle bir şey yoksa muhtemelen yarınki program devam edecektir. Şimdi Özgür Özel 3 defa, bakın 3-4 Kasım 2023 tarihinde genel başkan olmuş. Sonrasında 2 tane olağanüstü kurultayda genel başkan olmuş. Sonra 1 tane olağan kurultayda genel başkan olmuş. Ya bu kadar kurultayda genel başkan olduğu bir partinin örgütleri arkasında, 81 il örgütü arkasında, il belediye başkanları arkasında, büyükşehir belediye başkanları arkasında, ya partisini niye bırakıp gitsin? Aslında tam tersine Özgür Bey'i bu partiden gönderirsek parti bize kalır diye düşünen bir anlayış Özgür Bey'i her anlamda zorlamaya çalışıyor. Zorlamaya çalışırken onu itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ona yasal olarak engel çıkarmaya çalışıyor. Ama meşruiyet açısından baktığınızda bir tane seçilmiş genel başkan var. Diğer genel başkan kaybetmiş, mahkeme kararıyla gelmiş ve tekrar kurultay delegesinin iradesine başvurma konusunda da ayak sürüyen bir genel başkan olduğunu iddia eden birisi var. Özgür Bey niye kendisini partiden attırsın? Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendisini attırması, Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etmesi doğru bir şey değil ki. Bakın bugün Özgür Bey dese ki biz ayrı bir parti kuruyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka bir partiye gidiyoruz. Partinin 2 milyon üyesi varsa bunun muhtemelen 1 milyonu istifa eder. Ama Özgür Bey tersini yapıyor. Diyor ki kimse partiden ayrılmasın, biz sonuna kadar bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz diyor. Partiden ayrılmayı, partiden attırılmayı düşünen bir insan bunu söyler mi? Sonunda bakın eğer... Yargıtay'daki dava o kadar uzun sürmez. Yani Yargıtay bir şekilde karar verecektir. Fakat Yargıtay'ın kararı nihai olarak sorunu çözmeyecek Serap Hanım. Şimdi evet. Yargıtay, yani orada Zafer Bey de var. Yargıtay'ın bütün içtihatlarında bu konuda, bu konunun mutlak butlan sebebi olmadığı, çünkü mutlak butlan sebebi dediğin şey Türk hukuk sisteminde uygulanan yer başka bir yerdir. Yani akıl hastası olan birisi evlenirse o evlilik butlan sebebiyle iptal edilir. Böyle siyasi partiler hükümlerine uygulanacak bir durum yok burada. O yüzden ben Yargıtay'ın kararı bozacağından eminim. Çok da uzun sürmeyecektir. Bakın çok kısa bir sürede...
1: Niye buna rağmen yani çözülmeyecek sorun o zaman? Adli tahsil
0: sonrasında sarkabilir. Şöyle, şimdi kararı verecek, İstinaf Mahkemesi'ne dönecek. İstinaf Mahkemesi bu karara direnebilir. Direndiği zaman hukuk genel kuruluna gelecek. Bunların hepsi bir süreç. Ya. Bakın Kemal Bey ve ekibi bunu bildikleri için bunun, bu yargılamanın devam etmesini ve yargılama olduğu sürece kurultay yapılmayacağını söylüyorlar. Bunu biliyorlar. Ya süreç bitmeyecek. Ha diyelim ki Yargıtay bozdu. Dedi ki tedbir kararı yanlıştır. Sen tedbir kararı da veremezsin dedi. Bu kez başa döneceğiz. Özgür Bey tekrar gelecek. Kemal Bey gidecek. Sonra İstinaf Mahkemesi kararında direnecek. Tekrar Kemal Bey gelecek. Ya böyle yani burada partiyi bu duruma sokan oyuncak Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini, örgütün, seçmenin affetmesi mümkün değil. Yapılacak tek şey var. Özgür Bey'in de söylediği şey. Kemal Bey de davadan vazgeçecek. Özgür Bey de vazgeçecek. Karar kesinleştirilecek. Kesin hükümle birlikte derhal kurultay kararı alacaklar ve parti kurultaya gidip buradan çıkacak. Bunu yapmazlarsa, bu yapılmazsa tarih önünde bunun hesabını kimse veremez.
1: Bakın, bunun yapılması için ilk adımı kimin atması gerekiyor Bülent Bey?
0: Efendim bunu Kemal Bey'in atması gerekiyor. Özgür Bey buna hazır. Özgür Bey bunu açıkladı zaten. Dedi ki Talimat verin avukatlarınıza, vazgeçsin, biz de vazgeçelim.

0: vazgeçelim, bu işi kesinleştirelim dedi. Özgür Bey bu konuda net. Ama Kemal Bey yapmayacaktır. Bakın Kemal Bey oraya iki ay içerisinde bir kurultay yapmak üzere gelmiyor. Kemal Bey oraya kalıcı olarak kalmak için geliyor.
1: Neden zaten peki? Bu arada çok az vakit kaldı. Ben Bülent Bey, Zafer Bey'e de söz vermek istiyorum ama Bülent Bey çok kısacık. Nasıl bu aşamaya gelindi? Yani gerçekten kendisine haksızlık edildiğine çok inandığı için mi böyle Kemal Bey?
2: Ya da partide bayağı bir ahlak sorunu falan
1: olduğunu düşünüyor. Neden bu aşamada yani bir arınma çıkışıyla nasıl bu aşamaya
2: sadece
1: gelindi?
2: Sadece hırsız açıklanamaz bence ya.
1: Bülent Bey, bunu böyle bir cümle, kısa bir cümleyle cevabınız var mı?
0: Yani ben bu kadar basit düşünmüyorum. Bir kızgınlık parti içerisinde kendisiyle ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani burada ifade edemeyeceğim çünkü elimde bunu kanıtlayabilecek şey yok. Sadece bir okuma olarak söylüyorum. Daha farklı, daha ileri bir takım durumların olduğunu düşünüyorum. Yoksa bir insan bu kadar seçmenin, örgütün, çevresinin öfkesini, nefretini kazanacak bir hareketin içerisinde olmaz.
1: Olmaz
0: bunun diyorsun. Başka bir şekilde bunun açıklanması lazım. Bu öyle kızgınlıkla, mızgınlıkla olabilecek bir şey değil. Çıkarsınız, eleştirirsiniz. Çıkarsınız, başka bir hareket başlatırsınız. Ama bunu parti, bakın Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıllık bir parti. Partinin tarihinde 1950'den sonra ciddi sıkıntılar yaşamış, o zamanki Demokrat evet. Parti ile 12 Eylül'de kapatılmış. Ama ilk defa parti polis zoruyla genel başkanı koltuğundan kaldırılan bir durumu yaşamıştır. Bu tarihte ilktir ve bu seçmen, bu örgüt o kişiyi unutmayacaktır. Bence peki. Soruna buradan bakmak lazım. Geri sebepleri çok daha farklı şeyler olduğunu düşünüyorum yani.
1: Böyle 2 dakikamız kaldı. Bir dakikayla son sözleri size vereyim.
3: Tabii,
1: Ali Bey.
3: Memnuniyetle. Şimdi eleştireceğim noktalardan bir tanesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun karar çıktığı için konuşuyorum. Karar çıkmasaydı konuşmayacaktım demesi ve yarınki bayramlaşmada bunu işaret etmesi. Tabii makul olan şey, eğer ortada hukuka aykırı ve ilkesel duruşun dışında bir pozisyon varsa mutlaka bunu her koşulda konuşmasını tavsiye ederdim. YSK'nın görev ve yetkileri hususunda İstanbul'da yapılan hata bu sefer yapılmadı. Çünkü YSK seçim yargısıdır ve mazbataların tesliminden sonra artık YSK'nın vazifesi biter. Seçim takvimi, seçim planlaması vesaire, bu hususlar bu sefer YSK tarafından doğru yapıldı. Toplantı ve gösteri yürüyüşü anayasal bir haktır. Herhangi bir izne tabi değildir. Sadece idari makama bilgi vermek gerekir. Bu bilginin verilmediğini, çünkü toplantı gösteri yapılmayacağını anlıyoruz ki bu yarın herhangi bir arbediye sebebiyet vermemesi için belki bugün Sayın Özgür Özel ve ekibinin valiliğe bu hususta irtibatta bulunması isabetli olacak. Ve son olarak da Cumhuriyet Halk Partili ya da iktidar partili değilim. Fakat ne yazık ki bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 genel başkanı, tecrübeli siyasetçisi bugün iktidar partisi milletvekiline şu lafı söylettiriyor. Kavga, ilçe kavga, il kavga, o kavga, bu kavga. Halbuki kavga yerine demokratik bir mücadele kelimesini kullandırtırabilmeleri gerekirdi. Bakın Sayın iktidar milletvekili ne diyor? Kavga ediyorlar diyor ve maalesef evet. Haklı. Ama evet. Eğer sağlıklı bir iletişim, siyasal iletişim sergileyebilse ve partinin menfaatlerini her ikisi de ön planda tutabilseydi, bugün biz burada onların kavgasını değil, bilakis diğer partilerde olmayan, eksik gösterilen demokratik bir mücadeleyi konuşuyor olurduk. Bunu da bir an evvel dönüştürürlerse hala krizi fırsata çevirme şansı olur Cumhuriyet Halk Partisi açısından.
1: Peki Ali Bey, son değerlendirme sana da o zaman kısa Ali Bey buyurun. Noktalar
4: teşekkür
1: dersin.
4: Ederim Serap Hanım. Çok teşekkür ederim. Bu akşam medeni bir şekilde %100 mutabık olmasak da birbirimizi anlamak üzere yaptığımız sohbet gösteriyor ki hemfikir olmak şart değil.
1: Tabii.
4: İnsanlar hemfikir olmasa da birbirleriyle anlaşmaları mümkün. Keşke bunları bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetiminde de görsek. Burada bir şeyi düzeltmekte yarar var. Bu terminolojiyi değiştirmek lazım. Yani işte polis kuvvetiyle, polis zorla geldi ve makamından indirdi. Peki polisin oraya zorla gelmesinin müsebbibi kim? Kılıçdaroğlu mu o dilekçeyi veren? Yoksa ben buradan mahkemenin kararını kabul etmiyorum, yok hükmündedir, ben çıkmıyorum buradan diyen Özgür Özel mi? İki, salı günü grup toplantısını düzenlerse eğer Özgür Özel bu

0: Kılıçdaroğlu'nun yazılı açıklaması karşısında ve talimatı karşısında parti disiplinine her ne kadar kabul edip etmemese de parti disiplinine aykırı hareket edeceği ve eğer Kılıçdaroğlu gene isterse ona yüksek disiplin kuruluna bu
1: Evet.
0: nedenle verebileceğini bilmiyor mu Özgür Özel? Eğer Salı günü böyle bir düzenlemeye devam ederse bunu bile bile yapacak demektir. Bile bile polisin oraya gelmesini sağladığı için bu nedenle ben Mehmet Şahin Hoca'nın yaklaşımını biraz abartılı bulsam da çok da dikkate alınmaması gereken bir görüş olmadığını düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Süremizi aştık hatta Nihal. Çok bir cümle ise.
2: Şimdi o geceden beri, kurultay gecesinden beri herkes ve herkes ama kurultayda çalındığını, çırpıldığını biliyor idiyse yine SPK'ya göre yani siyasi partiler yasasına göre şikayet edebilirlerdi hemen. YSK'yı devreye sokabilirlerdi.
1: Evet.
2: Seçim yargısı var. Siyasi partiler için özel bir seçim yargısı rejimi var. Ve buradaki en önemli sorunlardan biri iki yargı rejiminin maalesef karşı karşıya gelmesidir. Bunun bir an önce çözülmesi lazım.
1: Peki.
2: İkincisi hani Özgür Özel bekleyecek sonra beni baba ocağından attılar diyecekler gibi bir şey söylendi ya.
1: Çok haklı.
2: Mesela bu bence hiç artık işe yaramıyor. Kitleler asla buna bakmaz.
1: Peki.
2: Bu Özgür Özel'in işine yarayacak bir şey değil. Son bir söz Kemal Kılıçdaroğlu'nun motivasyonunun sadece hırs, öfke, kin olduğunu düşünmüyorum. Geliş şeklinin yanlış olduğunu düşünmekle beraber bence Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir şeye vardı. Sistem değişti, çok değişti hem de. Son sözü millet falan söylemiyor artık, devlet söylüyor. Ve devlet yeni bir anayasa yapmanın eşiğinde. Bunun içinde Kürtler
1: Çok haklı.
2: olacak, ülkücüler olacak. Neden CHP'de olmasın? Benim
1: Peki.
2: başkanlık ettiğim bir CHP'de
1: Peki.
2: o
1: Çok
2: yeni
1: çok hızlı
2: anayasada
1: reklama gitmem
2: kurucu
1: lazım.
2: ortak olması gerekiyor diye
1: Tamam. Teşekkür
2: düşündüğünü
1: ediyorum. Çok
2: varsayıyorum.
1: açtık reklamımızdan gidiyor diye. Tüm konuklarım o yüzden hızlıca çok teşekkür ediyorum. Bir reklam arası.
3: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
1: İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola.

Merhaba, iyi geceler. Habertürk'tesiniz. Gündem sıcak, hemen başlayalım. Savaş ana meselemiz. Bölgede tansiyon yüksekken temaslar da yoğunlaştı ki okyanus ötesinden gelen haberlere göre görüşmelerde önemli bir ilerleme var. Kurmaylarıyla Beyaz Saray'da toplanmıştı Trump. Bir açıklama gelmedi henüz. Gelebilir. Gelirse hemen paylaşacağız. İran tarafı ise anlaşma iddialarına temkinli yaklaşmaya devam ediyor. Hoş geldiniz Gece Raporu'na, Evren Aydın ben. Güne yansıyan tüm gelişmeleri vereceğiz ama önce bir özetlere bakalım. Evet, İran'la ABD'nin anlaşmaya yakın olduğu iddiası gündemdeyken Amerikan Başkanı'ndan önemli açıklamalar geldi. Trump, İran'la ilgili nihai kararı vereceğini açıklayarak durum odasına girmişti. 2 saat süren toplantıdan bir karar çıkmadı. Birazdan konuklarımızla ele alacağız. Ve İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok kritik bir mesaj verdi. Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri nasıl parçaladıysak yeni zaferlere de imza atacağız dedi. O açıklamalara bakacağız. Ve havanın durumu, yurdun bazı bölgelerinde etkili olan kuvvetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Dereler taştı, yollar göle döndü. Tarım

0: Arazileri su altında. Tüm o görüntüler de gece raporunda olacak. Hadi gelin başlayalım. Az evvel de söylediğim gibi Trump İran'la ilgili nihai kararı vermek üzere durum odasında bir toplantı düzenledi, ancak Amerikan basınına göre toplantıdan henüz bir karar çıkmadı. Amerikan basınında konuşan yetkililere göre Trump'ın toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Ancak Trump İran'la yeni bir anlaşma konusunda henüz bir karar açıklamadı. ABD yönetimi anlaşmaya yakın, ancak İranlılara ayrılan fonların serbest bırakılmasına dahil olmak üzere bazı konular halen tartışılıyor denildi. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada nihai kararı vermek üzere durum odasında toplantıya geçeceğini belirtmişti. Bu arada Trump'ın açıklamalarına İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai yanıt verdi. Bekai, Trump'ın İran'la anlaşmaya dair beyanlarının doğru olmadığını söyledi ve Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakata henüz varılmadığını bildirdi. Savaşı konuşmaya devam ediyoruz gece raporunda. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin bizlerle ve Anadolu Ajansı dış politika analisti Özcan Tikit'te. Gece raporuna bir diğer konuğumuz, her iki konuğumuza da öncelikle hoş geldiniz diyelim ve bayramlarını da kutlayalım tabii unutmadan.
1: Hoş bulduk Halim Bey. İyi yayınlar, iyi bayramlar.
0: Çok teşekkürler. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Özcan Hocam da hemen bir başlayalım çünkü çok sıcak manzara. Özcan Hocam, Beyaz Saray'da yardımcılarıyla yapacağı toplantı öncesi aslında iki kritik başlığa yoğunlaştığını gördük. Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki o ablukanın kaldırılacağından bahsetti ve İran'ın uranyum rezervleri, bunları ortaya çıkaracağım dedi. Bunu savundu. İran tarafı ise oldukça temkinli, herhangi bir anlaşma yok diyor. Ne diyorsunuz? Bu derin güvensizlik içinde bir ortak zemin bulmaya taraflar yakın mı?
2: Şimdi Trump'ın bir çıkmazı var. Bu savaşa başlarken ortaya koyduğu hedefleri gerçekleştirmekten çok uzak. Diğer taraftan daha önce gerçekleşmiş hedeflere ulaşılabilirlik anlamında önünde bir yakınlık var. Neyi kastediyorum? İşte 2018'de çekildiği, Obama döneminde imzalanmış anlaşmaya bir nevi bir dönüş imkanı İran sunuyor. Ama tabii bunun da acı bir reçetesi var Amerikan yönetimi açısından. İran'ın karşılığında beklediği bir takım tavizler var. Şimdi Amerikan basından yansıyan bilgilere göre 300 milyar dolar civarı bir savaş sonrası İran ekonomisinin ve İran'da bu savaş sırasında yok edilen altyapının yeniden tesisi yönünde bir yardım, bir nevi İran fonlarının serbest kalması. Belki bunlar direkt Amerika Birleşik Devletleri tarafından karşılanmayacak ama Amerika Birleşik Devletleri bu fonların İran'a aktarılmasına kolaylık sağlayacak. Hal böyle olunca işte savaşa başlarken İsrail'in gazıyla ortaya konulan hedeflerin hiçbiri tam olarak gerçekleştirilebilmiş değil. İşte balistik füze kapasitesi tamamen yok edilecek deniliyordu İran'ın. Fakat geldiğimiz noktada İran'ın balistik füze kapasitesini daha fazla kullanmasını nasıl engelleriz gibi bir soru işaretiyle karşı karşıya hem ABD hem İsrail. Diğer taraftan hiç Hürmüz gibi bir mesele yoktu. Öyle bir mesele çıktı ve sanki şu anda zaten savaş artık Hürmüz Savaşı'na dönüşmüş durumda. Zaten açık olan Hürmüz'ü biraz klasik olacak ama yeniden açma savaşına dönüştü. Diğer taraftan herkesin unuttuğu ilk günlerde de aslında esas motivasyonun bu olduğunu gösteren bir olay yaşamıştık. Ne olmuştu? İran dini lideri Ali Hamane'ye 28 Şubat'ta düzenlenen saldırıda öldürülmüştü. Ve İsrail o gün bir açıklama yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri de bunu desteklemişti. Hedef rejimi değiştirmek diye konuşulmuştu. Şimdi değiştirilmek istenen rejimin yerine getirdiği daha sert rejimle nasıl uzlaşırız, nasıl bir anlaşma sağlarız? Onun cevabını arıyor Amerika Birleşik Devletleri. Böyle olunca Trump için bu çok yenilir yutulur bir anlaşma olmak olmayacak. Her haliyle olmayacak. Dolayısıyla bunu kendi kamuoyuna nasıl satacak? Önümüzde Kasım ayında seçimler var. Diğer taraftan
0: seçimleri umursamadığını da ifade etti hocam, değil mi? 48 saat önce enteresan bir şekilde.
2: Öyle diyor da biz inanıyor muyuz? Ya da Amerikalılar inanıyor mu?
0: Buna inanmadıkları zaten ortaya çıkan anketlerde de o rakamlar da bize bunu anlatıyor.
2: Evet yani. Tabii tabii yani hani bunun inanılır bir tarafı yok.

0: Nasıl bir seçimi önemsemezsin ki? Yani Amerikan başkanının direkt pek çok alandaki yetkisini sakatlayabilecek, kongredeki gücünü
1: Tabii.
0: kaybetmesine yol açacak bir seçim bu. Böyle bir seçimi nasıl önemsemeyebilir? Bu rasyonel değil. Çünkü kendi gücünü kaybedecek. Sonraki dönemde istediklerini yapamayacak. Hem iç politikada hem dış politikada yapamayacak. Kaldı ki bir sonraki dönemde de çok sevmediği, hiç sevmediği demokratlara yeniden belki iktidarı devretmek zorunda kalacak ve Cumhuriyetçi Parti'den de tamamen aforoz edilecek.

0: İsrail'i memnun etmek var ve bütün bunları İran'la bir uzlaşıyla taçlandırmak zorunda. Misyon çok zor. Dolayısıyla başta sorduğunuz soruya dönecek olursak ben halen evet savaşmayı istemiyor. Daha fazla savaşarak bir yere varamayacağından emin Trump diyorum. İran da aynı şekilde savaşa daha fazla devam ederek kazanacağı bir şey olmadığının da farkında. Ama anlaşmak da kolay değil. Yani bir savaşı başlatmak her zaman söylüyoruz çok kolay ama bitirmek çok zor. Çünkü az önce bahsettim İran'ın beklentileri var. İran'ın da bu savaşı şu haliyle bırakarak belki buna itiraz edecekler olacaktır. İran'da kızacaklar olacaktır. Ama ben şuna inanıyorum ve bunu görüyorum. İran bir ekonomik anlamda kendisini ayakta tutabilecek bir barış formülünü Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul ettiremezse kendi içerisinde çok ciddi sıkıntılar yaşayacak, çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayacak ve kendi halkıyla ciddi anlamda büyük bir sorun yaşayacak. Çünkü kendi halkının da bir beklentisi var bu savaşın sonrasında. Madem Amerika Birleşik Devletleri bu kadar saldırdı, biz bu kadar sene Amerika Birleşik Devletleri'ne direndik. Şimdi artık bir savaşta oldu. Bugün bu ekonomik darboğazdan çıkılmayacaksa ne zaman çıkılacak? Bu sorunun cevabını bekliyorlar.
1: Evet, yani artık 90. gününü de açtık. 4. ayına girdiğimiz bu savaşta geldiğimiz manzara aslında Özcan hocamız çok güzel özetledi bizler için. Yusuf hocam şimdi şöyle devam edelim. Yani her şey karara bağlanana kadar hiçbir şey karara bağlanmış sayılmaz değil mi hocam? Diplomasi net yaklaşım bu ama Trump yine Tahran'ın kabul etmesi gereken az önce yaptığı açıklamada bir dizi koşul öne sürdü. Tahran'da sürekli vaatlere değil biz eylemlere bakıyoruz diyor. Buna kilitlenmiş durumdalar. Acaba Amerika ilk adımı atmaktan çekiniyor olabilir mi değerli hocam? Yani bu da dünyada herhalde bir taviz verme olarak mı algılanacak? Bu konuda bir endişesi mi var? Ne dersiniz ve hatalarının acısını mı çekiyor Trump sizce de işte bunca zaman İsrail'le birlikte kol kola girerek 3 ay önce başlatmış olduğu savaş, gelinen durum ortada. Trump sizce de hedeflerinden çok mu uzaktı hocam?
2: Öncelikle tabii şunu söylemek lazım sorunuza istinaden. Bir adım olduğunda bu geri adım olacak ve özellikle seçimlere yaklaşan Amerika Birleşik Devletleri siyasetinde, medyasında bu Trump'ın çok daha ağır eleştirilmesine yol açabilir. Tabii Trump geri adım attığında dahi bunu övgülerle anlatacaktır kendi medyasına, kendi toplumuna. Harika bir strateji uyguladığından falan bahsedecektir. Buna herkes alıştı artık. Ama bu geri adımı atmak zorunda kalacak gibi görünüyor ki zaten uzlaşma noktasına gelinmesi tam Özcan Hocam'ın dediği gibi Trump adına bir kayıp. Şöyle bir gerçeklik var. Bu operasyona başlarken hangi hedeflerle yola çıktı Trump? Günün sonunda anlaşma masasında neler konuşuluyor? Bunlardan hiçbirisi yok. Belki de ortada olan tek şey İran'da rejimin değiştiği gerçeği. Trump da rejim değişikliği hedefiyle yola çıkmıştı. Ama karşısında beklediği değil, kendisine karşı daha sert, daha radikal ve belki de daha uzlaşma konusunda zor bir rejim var. Yani süreci daha kötü bir noktaya götürdü. Savaştan bir gün önceki statükoya dönmeyi veya 2018'de kendi bozduğu anlaşma dönemine dönmeyi Trump bir zafer olarak kabul edebilir. Tabii masada bu saatten sonra kazanması çok zor. Çünkü şöyle bir gerçeklik var. Masada kazanmak istiyorsanız öncelikle sahada kazanmanız lazım ki Trump sahada bir zafer elde edemedi. Mevcut o savaşı Haziran ayında da bir savaş izledik. Şubat'ın sonunda başlayan 40 günü aşan bir başka savaş daha izledik. Bu iki savaşın neticesinde de Amerika Birleşik Devletleri İran'dan üst düzey isimleri öldürseler de hiçbir nihai amacına ulaşamadı. Ne nükleer konusunda İran'ı geriye götürebildi, ne Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği seyir serbestliğini sağlayabildi, ne İsrail'in ya da bölgedeki diğer müttefiklerinin güvenliğini tesis edebildi. Bunların hiçbirisini elde edemedi. Dolayısıyla masada bir zafer elde etmesi de bütün bu gerçekler ışığında çok kolay gözükmüyor. Tabii sahada zafer elde edememesinin de bazı sebepleri var. Öncelikle bir savaşı kazanmanın en önemli şartı kendi gücünü doğru analiz edebilmek. Kendi gücünüzü olduğundan fazla gördüğünüz senaryoda başarısızlık kaçınılmaz. Bir diğer ihtiyaç gerekçe de bir diğer önemli şart da düşmanın gücünü iyi bilmek. İran'ın gizli silahlarına ya da işte varsa nükleer silah kapasitesine vesairesine bunlara hiç girmeden daha Evren Bey, İran'ın elindeki en önemli kozlar yani Körfez ülkelerini vurabileceği, İsrail'i vurabileceği, daha da önemlisi Hürmüz Boğazı'nı kapatıp küresel maliyetleri arttırabileceği gerçeğini dahi doğru hesaplayamayan ya da hesaplayabilmesine rağmen bu savaşa girmek

0: zorunda kalan bir Trump yönetimi vardı. Çünkü baktığımız zaman rasyonel olarak hiç doğru bir hareket olmamasına rağmen bu savaşa girişti. İşte o dönem şantaj iddiaları, Epstein iddiaları tartışıldı. Ama günün sonunda istediğini almaktan çok uzakta ve sürecin böyle devam ettiği senaryoda bir anlaşmada da istediğini alabilmesi çok mümkün gözükmüyor ki zaten bu anlaşmayla ilgili kendisini ayrı bir noktada konumlandırmaya çalışıyor siyasal iletişim metoduyla.
1: Evet.
0: Yani diplomatlarının görüştüğünü, işte kendisinin nihai karar verecek kişi olduğu yönünde güçlü lider havası çizmeye çalışıyor. Ama aslında bunların hiçbir karşılığı şu an için yok. Ve hatta bazı Amerika'daki kaynaklarda konuşulan, yazılan, çizilen diplomatların bir noktaya getirdiği İranlı muhataplarıyla görüşerek bir noktaya getirdiği süreçlerin Trump'ın açıklamaları ya da sosyal medya paylaşımları yüzünden bozulduğu ve bundan dolayı üst düzey isimlerin rahatsız olduğuna dair bazı iddialar vardı ki artık bu Amerika Birleşik Devletleri'ne de ciddi şekilde zarar vermeye başladığını düşünüyorum ben. Geçtiğimiz saatlerde Umman'ı tehdit etti mesela. Yani İran'la işbirliği yapmakla suçladı vesaire ki biz Umman'ı dünya siyasetinin arabuluculuk, uzlaşma, çatışma çözümü dediğimizde en önemli ülkelerinden birisi olarak sayarız. Yani dolayısıyla bütün bu gerçekler ışığında baktığımızda ben artık Trump'ın kendi ülkesine de zarar vermeye başladığını, miadını doldurduğunu ve siyaseten de çok uzun bir geleceği olmadığını düşünüyorum. Köşeye sıkıştı. Ne kendi partisini memnun edebiliyor, ne İsrail'i memnun edebiliyor, ne bundan siyasi bir kazanç sağlayabiliyor. Günün sonunda elde hiçbir şey yok. Ciddi bir kayıp var ama Trump tam bunların 180 derece zıtlı bir istikamette her değersiz olayları dahi çok büyük başarılar gibi halkına anlatmaya devam ediyor. Bu süreç nereye kadar devam edecek? Bunu ilerleyen haftalar bir de daha net şekilde gösterir.
1: Evet, Sayın Keskin, Yusuf hocamız dedi ki Özcan hocam, yani nükleer konusunda da herhangi bir geri adım atmasını sağlayamadı dedi Tahran yönetiminin. Şimdi İran'ın nükleer stokuna geçeceğim hocam. Yani bunun akıbeti herhalde bundan daha önem taşıyan bir mesele yok gibi duruyor ki İran defalarca yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmeyeceğini defalarca söyledi. Bugün de yine benzer bir açıklama geldi ama Trump bu konudaki taleplerinde sürekli tutarsız davrandı ama bugün ortaya çıkan bir uluslararası atom enerjisinin bir teklif var. Bir Kazakistan ihtimali doğdu hocam. Sizce gerçeğe dönüşebilir mi bu? İran vize verir mi böyle bir duruma?
2: Ya İran geçmişte zenginleştirilmiş uranyumunun yurt dışına çıkmasına yönelik iki kez verilebilecek tavizleri verdi. Hı hı. Birincisi 2010 Tahran Deklarasyonu'ydu. Diğeri de Obama döneminde yapılan anlaşmaydı.
1: Evet.
2: Ki Trump bu iki anlaşmanın da yerin dibine gömdü her konuşmasında. Bunları çok kötü anlaşmalar olarak lanse etti. Şimdi bu anlaşmaların bir türevine İran'la ulaşmaya çalışıyor ve İran 2010'dan ve 2015'ten çok daha tavizsiz bir görüntü veriyor. Bu işi biraz fazla küçümsüyor bence Trump. Yani bu uranyum zenginleştirme meselesini İran'ın bundan çok kolay vazgeçebileceğini düşünüyor. Ama şunu unutmamak lazım. İran neredeyse 26 yıldır fiilen kesintisiz bir şekilde ambargo altında ve ciddi yaptırımlarla karşı karşıya, uğradığı mali zarar trilyon dolarlarla ölçülüyor. Bütün bunlar ne için? İşte dini lideri öldürüldü, bütün ordu kademesi öldürüldü. Bütün bunlar hep nerede başladı? Bir uranyum meselesiyle başladı, bir nükleer meselesiyle başladı. Şimdi İran rejimi için böyle bakınca bütün bunların sebebi olan uranyum zenginleştirmeyi, nükleer programından vazgeçmek o kadar kolay değil. Onların da eğer bütün bundan vazgeçeceklerse kendi halklarına ne cevap verecekler? Ya madem siz bundan böyle bu kadar kolay vazgeçecektiniz, biz bu kadar acıyı niye çektik? İran bunca zamanı niye kaybetti? İran bunca ambargoyla niye karşılaştı? Dolayısıyla rejim açısından da Trump'a verilmesi zor bir taviz. Bunun ciddi nüanslarının olması gerekir. Yani ayrıntılarda başka bir resmin ortaya çıkması gerekir ki İran bunu hazmedebilsin. O anlaşmaya varabilirler mi? Evet, varabilirler. Ama bu anlaşmayı İran ABD kabul edebilir mi? İsrail'e kabul ettirebilir mi? İşte orada çok ciddi soru işaretleri var.
1: İsrail faktörü var tabii.
2: Ve tabii uranyum meselesinin, bu uranyum zenginleştirme nükleer meselesinin ben cidden

0: Bütün bölgede tam teferruatıyla çoğu kez anlaşılamadığı kanaatindeyim. Şimdi uranyum zenginleştirebilmek sadece nükleer silah elde etmek anlamında bir avantaj değil. Dünyada legal olarak uranyum zenginleştirip nükleer santral kurabilen, bunun yakıtını verebilen ülkelerin sayısı tam da bir elin parmakları kadar. Dolayısıyla bu ciddi bir imtiyaz ve bunu yapabilmek ciddi bir ekonomik getiri. Ortalama araştırmalara göre uranyum zenginleştirip nükleer santral kurabilen ülkelerin ortalama yıllık olarak 50-100 milyar dolar civarında sadece bu teknolojiye sahip olarak olmayanlara satarak elde ettikleri bir gelir var. Biraz da bu nedenle İran'ın yasal olarak bu güce eriştiğini, bu teknolojiye eriştiğini kabul etmek istemeyecektir Amerika Birleşik Devletleri. Hatta herkese şaşırtıcı geldi. Trump Çin'e gittiğinde Çin'in de bunu kabul etmediğini söyledi.
1: Evet.
0: Çok doğru. Çin de bunu kabul etmez. Çünkü Çin de bu nükleer tekeli elinde bulunduran 5 ülkeden biri. Ve Çin de bu tekeli başka bir ülkeyle paylaşmak istemez. Çünkü İran'ın bunu yapabilmesi demek işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a veya diğer ülkelere nükleer teknoloji veya zenginleştirilmiş uranyum satacaksa altıncı bir rakibin satış anlamında, tedarik anlamında ortaya çıkması anlamına gelir. Dolayısıyla bu çok zor bir soru. Bunun çözümü bence gerçekten çok zor olacak. Belki bugün bir anlaşmaya varılmış gibi davranılacak ama süreç içerisinde de bunun ciddi sancıları olacak. Çünkü burada bir anlaşmadan bahsediyoruz. Yani bir şekilde ya İran'ın uranyum zenginleştiremeyecek bir zenginleştirmekten vazgeçmesini kabul etmesi gerekiyor ki İran buna kesinlikle karşı çıkıyor. Ya da bütün dünyanın İran'ın bir uranyum zenginleştirebilen, dolayısıyla nükleer teknolojiye sahip bir devlet olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Bu da bakın İsrail bunca yıldır yapıyor olmasına rağmen bunu dünyaya kabul ettiremiyor. Pakistan bunu elde etmiş olmasına rağmen dünyaya kabul ettiremiyor. Böyle devletler var, Kuzey Kore hakeza. Dolayısıyla legal anlamda bunun tanınması da imkansız gibi görünüyor.
1: Peki Yusuf Hocam, siz ne düşünüyorsunuz? Çok zor diyor, ortak bir zemin bulunabilmesi hocamız. Aynı fikirde misiniz? Yani Kazakistan ihtimali tekrar farklı bir opsiyon olarak ortaya çıkmışken nükleer konuda bir ortak payda var mı hocam?
2: Aslında birçok konuda belki ortak payda da buluşabilecekleri bir düzlem inşa edilebilir ama meselenin iki tarafı olduğu senaryoda, yani İsrail bu sürece dahil olmazsa mesela belki birçok noktada geçmiş yıllardaki örneklerden bazı formüller çıkartılabilir. Burada İran'ın elde ettiği nükleer teknolojinin zenginleştirilmiş uranyumun üçüncü bir ülkeye gitmesi İran toplumuna nasıl anlatılır rejim adına, burada bir soru işareti var. Ama geçtiğimiz aylarda mesela bunun seyreltilebileceği Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın katılımı ve gözetimi doğrultusunda zenginleştirilmiş uranyumun tekrar sadece enerji üretebilecek noktaya çekilmesi için bir seyreltilme işlemine tabi tutulabileceği yönde bazı söylemler olmuştu. Ve tabii burada temel mesele tarafların birbirine karşılıklı olarak güvenmiyor oluşu. İran'ın nükleer silah elde etme arayışı hem caydırıcılık inşası hem de Özcan Hocam'ın dediği gibi yıllardır kendi toplumuna yaşatılan o fakirliğin, yokluğun, uluslararası ambargoların getirdiği zorluğun bir karşılığı olarak anlatıldı ki bundan vazgeçilmesi demek kendi toplumuna bu süreci anlatma noktasında ciddi bir karşılık verme ihtiyacını doğurur. Yani bu anlaşma tam Özcan Hocam'ın ilk konuşmasının başında söylediği gibi rejim adına, İran'daki rejim adına bir devam ya da tamam süreci gibi olacak. Yani iyi bir anlaşma yapılmaması savaştan çok daha iyi bir şey olmayacak aslında. Yani iyi bir anlaşma elde edilemedikten sonra İran adına bu anlaşma müzakere sürecinin devam etmesi, hatta belki çatışma ortamının devam etmesi dahi aynı kapıya çıkacak şeklinde okuyorum ben ki. Dolayısıyla bundan sonraki süreç İran'daki rejimin hangi yöne gideceği, varoluşunu sürdüreceği ya da toplumsal protestolar sonucu ortadan kalkıp kalkmayacağı bu anlaşmayla belirlenecek. Dolayısıyla İran pazarlıkları son dakikaya kadar son bir anlaşma metninin virgülüne kadar ciddi şekilde sürdürecektir diye tahmin ediyorum ki bunu yapması gerekiyor. Yani kötü bir

0: bir anlaşma demek İran adına savaştan çok daha iyi olmayacak. Bunun anlatılması gerekiyor. Sadece bu değil, aslında anlaşmanın çok farklı maddeleri var. Uranyum konusunda belki seyreltilmesi ya da işte Çin'dir, Kazakistan'dır müttefik bir ülkeye gönderip orada belki etkisizleştirilmesi planı kabul edilebilir, ama ne karşılığında bu olacak? Yani yaptırımlar tamamen kalkacak mı? İran yeniden dünya ekonomisine entegre edilecek mi? Hürmüz Boğazı'nda nasıl bir yeni statüko oluşacak? Yani savaştan bir gün önceki modele dönülmesi de İran adına aslında bu saatten sonra bir kazanım değil ki. Aslında oradaki direkt geçişleri durdurması da, bunu pazarlıklar sürecinde Hürmüz konusundaki duruşu da, İran'ın bu konuda aslında bir süredir belki çok daha uzun yıllardır hazırlık yapmış olma ihtimalini de gün yüzüne çıkartıyor ki anlaşılması en zor noktalardan bir tanesi şu an belki de Hürmüz'de o statükonun nasıl şekilleneceği. Yani uluslararası bir su yolu, iki tarafında farklı ülkeler var. Dolayısıyla deniz hukukuna göre buradan bu ülkelerin herhangi bir geçiş ücreti alması sıra dışı bir örnek olacak, ama bunu başka isimler altında alındığı bir senaryo, belki bölgede ticaret yapan aktörler ya da dünyanın geri kalanındaki ülkeler bu konuya çok tepki göstermeyebilir, buradan herhangi bir geçiş ücreti almasına, ama bu Körfez ülkeleri adına da önemli bir tehdit. Yani Hürmüz Boğazı'ndaki statünün değişmesi, İran'a buradaki meşruiyetini arttırması, Körfez'in içerisinde kalan diğer ülkelerde de ciddi rahatsızlık uyandırıyor ki pazarlıklarda Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuda hassasiyet beklediklerine dair de bazı haberler geliyor Körfez ülkelerinin. Onlar adına da önemli. Yani tek başına Amerika ile İran'ın belki birçok konuda anlaşma ihtimali var, ama işin içerisine Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki müttefikleri de dahil edildiğinde denklem değişiyor. İsrail dahil oldu, Körfez ülkeleri dahil oldu, Lübnan konusu dahil oldu. Evet, bu konularda geri adım atabilir İran tarafı da, Amerika Birleşik Devletleri tarafı da. Ama İran'dan gelen açıklamalar, mesela tıpkı Trump'ın o popülist açıklamaları gibi, İran'dan da mesela bazı açıklamalar geliyor. İşte Körfez ülkelerinde bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin üssü olmayacak diye. Böyle bir kabul var mı? Ortaya çıkan metinlere göre böyle bir şey aslında yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu kabul etmesinin, Washington'a üreteceği maliyetler hesaba katıldığında, Amerika Birleşik Devletleri adına belki bir galibiyet yok, bir savaş, kazanılan bir savaş yok, ama açık bir mağlubiyet olduğunu söylemek de çok zor. Dolayısıyla bu kadar geri adım atılması da olası değil. Dolayısıyla bütün bu pazarlıklar Tahran Washington hattı arasında yapılsa belki daha kolay çözümler üretilebilir.
1: Tabii.
0: Ama işin içerisine diğer coğrafyalar, diğer aktörler girdiğinde biraz daha karmaşık bir hal alıyor. Ama tabii bu yine en azından savaşın durdurulması ve işte müzakerelerin belki biraz daha ne diyeyim, birkaç senelik bir sürece bağlanmasının hala mümkün olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet, Yusuf hocamız tüm bu yaşadıklarımız, tüm bu savaş ortamı Tahran Washington hattıyla sınırlı kalmamalı diyor. Madem o hattı ben biraz daha açayım, İsrail'e doğru genişletelim Özcan hocam. Her şey nasıl başladı? 28 Şubat'ta İsrail ve Amerika'nın zaten İran'ı eş zamanlı olarak vurmasıyla başladı. Sivillerin, küçücük çocukların katledildiğini gördük daha ilk günde. Belki orada bir mesaj verilmek istenmişti İran'a. Belki Tahran yönetim provoke edilmek istenmişti, ama 3 ay sonra geldiğimiz manzarada hocam, yani Netanyahu'nun sanki şahsi kanaatim, naçizane fikrim, bir ölçüde kenara itildiğini görüyoruz. Sanki Amerika öncülüğünde bu diplomatik süreç işletiliyor. Gerçekten öyle mi hocam? Yani İsrail çok dikkatli bir şekilde takip ediyor anlaşmaya gidebilecek bu süreci ki Trump'ın da Netanyahu için tırnak içinde olumsuz bir anlaşmaya razı olacağı konusunda İsrail'de bir endişe var mı hocam? Bir de anlaşma sonrası sizce İsrail-ABD ilişkileri nasıl ilerler, nasıl bir yol izler?
2: Şimdi tabii bu savaşa Trump'ı ikna eden kesinlikle Netanyahu'ydu. Ve Netanyahu o dönemi hatırlayacak olursak Trump'ı bir takım öngörülerde bulunarak, belki de bunun zeminini gösteren bir takım detaylar sunarak bir savaş planıyla ikna etmişti Trump'ı. Ve o dönem bizim de elde ettiğimiz bilgiler, en azından İsrailli yetkililerin İsrail basında ve Batı basında sızdırdığı bilgilerle şunu Trump'a ikna ettiğini görmüştük. İşte 3 ay veya 4 ay gibi bir sürede İran'da izolasyon sonucu, bu savaş sonucu rejim bir şekilde kendi içerisinde bir kaosa sürüklenip devrilecekti. Şimdi geldiğimiz noktada 3 ayı tamamladık. Artık o 4 ay mıdır?

0: daha fazla uzatılmış mıdır bilmiyoruz. Ama belli ki Trump İsrail'in planıyla bir yere gidemediğini görmeye başladı. Yani İsrail'in kendisine olacak dediği şeyler şu zaman diliminde olacak dediği şeyler
1: Peki
0: o
1: hocam
0: zaman dilimi.
1: bu durum peki Amerika Birleşik Devletleri'yle siyasi anlamda bir aydınlanmaya neden olur mu? Yani biz bundan sonra İsrail'in istihbarat raporlarına biraz daha temkinli yaklaşalım gibi bir durum ortaya çıkabilir mi?
0: Bu çok da ümitli değilim ben hani çünkü bu sadece böyle safiyane niyetle veya dostça bir ilişkiyle varılan bir sonuç değil. İsrail'in kirli ilişkiler ağıyla az önce Yusuf Hocam hatırlattı Epstein meselesi ve diğer meseleler. İsrail'in biraz kirli oyunlarla ama tabii bunun üzerinde çok katı bir gerçek güç de elde ederek Amerika'ya yaptırdığı şeylerden bahsediyoruz. İsrail'in Amerikan toplumu üzerinde bir karşılığı var. İsrail'in Amerikan toplumunda bir karşılığı var. İşte evanjelistler meselesi var. Bu evanjelistlerin bir nevi İsrail'in işte büyük kurtuluş savaşını onlar açısından başlatacağına dair dini inançlar var. Ve bunların tabii Amerikan seçiminde bir belirleyici rolü var. Dolayısıyla bir siyasetçi için İsrail'i karşıya almak bir nevi Amerika içerisindeki bu Siyonistleri karşıya almak anlamına geliyor. Bu da seçmen kaybı açısından çok doğru bulunmuyor. Diğer taraftan işte İsrail'in Amerikan sistemi içerisinde hem sanayisinde hem sinemasında ve hem silah lobisinde ve diğer alanlarda çok büyük bir gücü var. Bu gücü de kullanabiliyor. Aynı şekilde lobi faaliyetleri anlamında Amerika'daki her siyasetçiyi yükselme kapasitesi olan her kişiyi A'dan Z'ye fişleyerek, takip ederek, açıklarını yakalayarak, yeri geldiğinde kendisine karşı kullanarak terbiye etmek gibi bir yeteneği var İsrail'in. Belki de Trump bununla terbiye edildi ve bu yola sokuldu. Dolayısıyla İsrail burada eğer sessiz duruyorsa, İsrail sessiz sedasız izliyorsa, bu işten memnun değilse her an masa tekrar devrilebilir. Bence çok ciddi bir risk var ortada. İsrail'in onay vermeyeceği bir anlaşmayı Trump'ın kabul etmesi, kabul etse bile sürdürebilmesi çok mümkün görünmüyor. Ve biz bunu İranlıların açıklamalarından da satır aralarından da İranlıların da bunu böyle bilip böyle düşündüğünü görebiliyoruz. İran Meclis Başkanı'nın bugün bir açıklaması vardı Kalibaf'ın. Diyor ki bu savaşın anlaşmanın yapılıp yapılmamasından ziyade şunu görmek lazım. Bu savaşın galibi sonraki gün savaşa iyi hazırlanandır diyor. Yani bu işin burada bitmeyeceğini İran'da kabullenmiş oluyor. Çünkü bu İsrail İran'da rejim değiştirmekten vazgeçmeyecek. Netanyahu bu savaşa başlarken ne dedi hatırlayalım. Bu İsrail'i bir küresel hegemon güce dönüştürecek savaş dedi. Bu yönüyle bakıldığında o da henüz hedeflerine ulaşamamış gibi görünüyor. Ama tabii ortada bir takım realiteler var. Onu da görmek gerekiyor. Günün sonunda er ya da geç bunu kabullenecekler. Amerika Birleşik Devletleri bu savaşla birlikte sınırlarını gördü. Dünyanın istediği yerinde, istediği zaman bir iktidarı değiştiremeyeceğini, bir rejimi değiştiremeyeceğini, her yerin Venezuela olmadığını net bir şekilde
1: Peki.
0: gördü.
1: Özcan Hocam süren
0: İsrail,
1: çok daralmış. Toparlayın kısa bir Yusuf Hocamıza da söz
0: tamam,
1: vermeye
0: son bir
1: çalışacağım. Buyurun.
0: cümle. İsrail'de Amerika Birleşik Devletleri'ni piyon gibi kullanarak istediği yerde istediği şeyi yapamayacağını gördü.
1: Yusuf Hocam sürem çok daraldı. Kısa bir yanıt rica edeceğim. Gerçekten İsrail'in onay vermediği bir anlaşmada Trump imzası görebilir miyiz?
2: Görme ihtimalimiz düşük de olsa var ama tam da Özcan Hocam'ın dediği gibi bu anlaşmanın kalıcı olma ihtimali, sürdürülebilme ihtimali yine tartışmaya açık. Yani İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin rızası olmadan böyle bir yeni bir İran saldırısına başladığı senaryoda Amerika Birleşik Devletleri yine kendi çıkarlarını ikinci plana atıp İsrail'i desteklemek zorunda kalacak ki tam hocamın anlattığı İsrail'in hem Amerikan toplumunda bir karşılığı var hem de Amerikan bürokrasisinde, siyasetinde çok ciddi bir karşılığı var. Son yıllarda özellikle bu demokrasi demokratların bir karşı tutumu, özellikle AIPAC'e yönelik bir eleştirisi olduğunu görüyoruz. Amerika'daki en büyük Yahudi lobisinin, Siyonist lobinin. Ama bu yeterli değil. Bundan sonraki dönemde de ben Trump'ın miadını doldurdu derken biraz belki bu anlaşmaya

0: imza atabilecek olmasına atıf yapmaya çalıştım ki günün sonunda seçimlerin de yaklaştığını göz önünde tutarsak Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın üzerinde cumhuriyetçilerden de ciddi bir baskı var ve bir şekilde bu savaştan en azından seçimlere kadar kendisini alıp çıkarması, bunu yaparken de kendi toplumuna bir zafer satabilmesi gerekiyor. Bu yönde bir retorik geliştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla bundan sonraki günlerde bu tarz bir anlaşma ortaya çıkabilir. Yani ne kadar ömürlü olur bilinmiyor ama böyle bir anlaşma haberi çıkabilir. Keza bu anlaşma yaklaştıkça Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik son bir saldırı ihtimalini de görmezden gelmemeliyiz ki Trump anlaşmada belki masada istediğini alamayacak, hatta zararlı çıkacak olsa dahi kameralar karşısında işte vurdum ve onları işte bir barışa ikna ettim diyebilsin. Bütün bunlar ihtimaller olarak önümüzde duruyor. Belki biraz daha anlaşma metni olgunlaştığında nereye çıkacağını açık ve net görebiliriz. Ama şu an için elde olan yani gidişat Trump'ın çok lehine ya da istediği doğrultuda sürmüyor, görünen o.
1: Bakalım Beyaz Saray'daki o toplantı sonrası halen sessizliğini koruyor Trump. Oradan da bir açıklama gelirse tabii değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum konuklarım. Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin ve Anadolu Ajansı Dış Politika Analisti Özcan Tikit. Değerli konuklarımızla savaşı, gidişatını, seyrini konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederiz, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ettik konuklarımıza. Devam edelim ki İsrail'de bırakmıştık mevzuyu, oradan sürdürelim. İsrail'in Lübnan'daki işgali de ateşkes var ama devam ediyor, genişliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ordusunun Litani Nehri'nin geçtiğini bildirdi. İsrail'in Haaretz gazetesi de Netanyahu'nun Gazze, Lübnan ve İran'a saldırıları siyasi ve şahsi hedeflerine hizmet etmek için sürdürdüğüne dikkat çekti.
2: Lübnan'da ateşkese rağmen işgal genişliyor. İsrail güçleri Başbakan Netanyahu'nun talimatıyla Litani Nehri'ni geçiyor.
3: Kuvvetlerimiz Litani'yi geçti, kontrol noktalarına ilerlediler.
2: Netanyahu açıklamayı Lübnan sınırındaki İsrail birlikleri ziyaretinde yaptı. Başkent Beyrut ve doğudaki Beka bölgesinde de saldırılar düzenlediklerini söyledi. İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir ise Hizbullah'a büyük darbeler vurduklarını ileri sürdü. Sarı çizgi bizi kısıtlamıyor, tehdit tespit ettiğimiz her yerde harekete geçeceğiz dedi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada bu hafta Lübnan'ın güneyine 600'den fazla hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. İsrail'in Haaretz gazetesi Netanyahu'nun Gazze, Lübnan ve İran'a saldırıları siyasi ve şahsi hedeflerine hizmet etmek için sürdürdüğünü yazdı. Netanyahu'nun Lübnan'ın güneyinde yüz binlerce kişiyi evlerini terk etmeye zorladığı belirtilirken, bunun Litani Nehri'nin kuzeyinde, Zehrani Nehri'nin güneyinde kalan bölgede Hizbullah'a karşı sert önlemler alma planı açıklamasıyla aynı zamana denk geldiğine dikkat çekildi. İsrail Başbakanı İran'la olan savaşın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Gazze ve Lübnan'daki savaşı yeniden alevlendiriyor denildi. İsrail'in saldırıları sürerken Lübnan ve İsrail askeri heyetleri Washington'da bir araya geldi. Lübnan Cumhurbaşkanı Avnsa, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü. Görüşmede ateşkesin önemi vurgulanırken ABD'nin Lübnan'ın istikrarına desteği yinelendi. Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibariyle ateşkesin 45 gün uzatılması ve Haziran ayı başında 4. tur görüşmelerinin yapılması kararlaştırılmıştı.
1: Gece raporunu İstanbul'un fethiyle devam edeceğiz. Fethin 573. yıl dönümünde gün boyu etkinlikler vardı. Fatih'te fetih yürüyüşü yapılırken Boğaz'da da muazzam bir gemi korteji gördük.
4: Fetih yürüyüşü, gemi korteji ve mehteran gösterileri. İstanbul'da gün boyu fetih coşkusu vardı.
5: Hem İstanbul'un fethi, hem cuma, hem bayram. Hepsi bir arada, çok mutluyuz.
6: Öyle çocuklarla yürüyüşe katıldık. Çok gururluyuz, çok duyguluyuz.
4: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. O yerlerden biri de tarihi yarımadaydı. Fetih yürüyüşü düzenlendi.
7: Yürüyüş Beyazıt Meydanı'nda başladı. Çok geniş bir katılım var. Önde mehter takımı, arkada yürüyüşe katılanlar hep beraber Ayasofya Meydanı'na ilerliyorlar.
8: Bu anlamlı günde burada olduğum için çok mutluyum.
9: Bu duyguyu anlatmak çok imkansız gibi geliyor bana.
8: Ecdadımıza

0: sahip çıkıyoruz. Atatürk'le bizim, Fatih Sultan Mehmet'le bizim bölünmeyeceğiz, birlikte olacağız.
1: Gerçekten Türk olmaktan da çok büyük onur gurur duyuyorum.
2: İstanbul bizim.
1: Tabii İstanbul bizim.
3: 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet Han bu şehri alırken arkasında olanlara bakmak lazım. Allah bir güzel müjdeyi gerçekleştiriyor.
4: İstanbul'un fethinin yıl dönümü programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azeri'nin seslendirdiği Türkler Geliyor şarkısına eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Sultanahmet'te kurduğu çadırda da kapalı alan gösterimi vardı. 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in vizyonundan, gemilerin karadan yürütülmesindeki stratejik yöntemlere kadar birçok detay bu gösterimde izleyiciyle buluştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da deneyim çadırını ziyaret etti.
5: Fatih Sultan Mehmet'in mekanı cennet olsun.
6: Nasıl buldunuz?
5: Çok güzel.
7: Herkes gelsin görsün, güzel bir yer.
4: Sarayburnu'nda da yüzlerce tekne bir araya geldi. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde gemi korteji yapıldı.
8: Türk bayrağıyla donatılan 120 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Halkı selamladı.
4: TCG Fatih gemisi de Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açıldı.
9: Biz yurt dışından geliyoruz, Almanya'dan. Özellikle bu şeyi yaşamak istedik, bu atmosferi. Çok muhteşem, muhteşem bir şey. Ne kadar gurur duysak azdır yani.
10: Çok güzel bir duygu. Hem tatil hem İstanbul'un fethi, yoksa zaman bulamıyoruz böyle gezmeye.
4: Akşam saatlerinde ise bu kez hava gösterisi vardı. Solo Türk İstanbul semalarında nefes kesti.
8: Solo Türk efsanesi İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapıyor.
11: Çok çok güzel ya. Tüylerimiz diken diken oluyor gerçekten izlerken. Duygulanmamak imkansız.
4: Etkinlikler Üsküdar sahilindeki havai fişek gösterisiyle devam etti. İstanbullular unutulmaz bir gösteri izledi. Rumeli Hisarı'nda da fetih coşkusu vardı. Işık gösterileri İstanbul semalarını aydınlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamalarında verdi mesajlarını. Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri nasıl parçaladıysak yeni zaferlere de imza atacağız dedi.
12: İstanbul'un fethi sadece bir büyük zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil. Dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir.
13: İstanbul'un fethinin yıl dönümünde böyle konuştu. Fethi halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var dedi.
12: Bunların gerek içeride gerekse dışarıda ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Saflarımızı daha da sıklaştıracak ve İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız.
13: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'ndeydi. İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine, bayramlaşma ve fetih kutlama programına katıldı. Yeni zaferlere imza atacağız sözlerini kullandı.
12: Bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. Nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak yeni zaferlere de imza atacağız.
13: Cumhurbaşkanı birlik beraberlik vurgusu da yaptı.
12: Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız.
4: Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok kritik bir gün. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kılıçdaroğlu yarın parti genel merkezine ilk kez gidecek. Peki programı ne? Partililerle bayramlaşacak ve halkla buluşacak. Tabii Kılıçdaroğlu'yla aynı saatlerde Özgür Özel de Ankara İl Binası önünde bayramlaşma programı yapacak.
13: Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra genel merkeze dönecek. Partililerle bayramlaşacak. Aynı saatlerde Özgür Özel İl Başkanlığı önünde miting yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlan gerginliği sürüyor. Parti tarihinde ilk kez iki ayrı bayramlaşma programı yapıldı. Genel merkez 16 partiyle bayramlaştı. O partiler arasında 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşılan AK Parti de yer aldı. Özgür Özel'e yakın milletvekilleri mecliste alternatif bir bayramlaşma programı yaptı. Kemal Kılıç

0: Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra genel merkeze genel başkan olarak dönecek. Partililerle bayramlaşacak. Aynı zamanda halk buluşması yapacak.
1: Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Mahkeme kararı çıktı. Ben bütün gerçekleri halkımla, partilerimle paylaşmak zorundayım. Bu noktaya geldik.
0: Kılıçdaroğlu'nun halkla buluşmasında 38. olan kurultaydaki rüşvet iddiaları ve sonrasında yaşananlara dair bazı detaylar verebileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı saatlerde Özgür Özel de Güven Park'ta Ankara İl Binası önünde bayramlaşma programına katılacak.
2: Memleketin gündemindeki en önemli meselelerden terörsüz Türkiye süreci bayramdan sonra yeniden hız kazanacak. Gözler yasal ve hukuki adımlarda olacak artık. DEM Parti heyeti ise çerçeve yasa gündemiyle yoğun temas trafiğinde bulunacak.
0: DEM Parti heyeti temaslarını yoğunlaştıracak. Gündem çevre ve yasa olacak. Bayram sonrası terörsüz Türkiye süreci hızlanacak. DEM Parti heyeti yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından pazar günü İmralı'ya gitti. Görüşmelerin ardından ana gündem maddesi ise yasal adımlar oldu. Süreci ve görüşmeyi değerlendiren heyet üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan da 7-8 maddeden oluşması planlanan çerçeve yasanın bir sefere mahsus olmak üzere çıkacağını söyledi. Buldan'ın açıklamalarına göre örgüt üyelerinin dönüşleri bu yasayla sağlanacak. DEM Parti heyeti çerçeve yasa için yoğun temas trafiği de yürütecek. Bu kapsamda siyasi partilerle görüşmeler yapılacak. İhtiyaç duyulması halinde Adalet Bakanlığı ile temas olabileceği belirtiliyor. Temel hedef, Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan çerçeve yasanın çıkarılması. Yasal adım için temel şartsa silah bırakma. Silah bırakmanın güvenlik ve istihbarat mekanizmalarınca tespit ve teyidinin yapılması gerekiyor.
2: Türkiye'den yapılan Schengen vize başvuruları geçen yıl %8 oranında arttı. Başvurularda vize ret oranı ise %14,59 olarak kayda geçti. Bu arada Schengen rotasında Yunanistan zirvede.
0: Vize başvurularında %8 artış görüldü. Ret oranı ise aynı kaldı. Avrupa Komisyonu 2025 Schengen vize istatistiklerini paylaştı. Buna göre Türkiye'den 2024 yılında yapılan 1.173.917 Schengen vize başvurusu 2025 yılında 1.268.376'ya yükseldi. Ret oranı 2024'te %14,54 iken 2025'te %14,59 oldu. Türk vatandaşlarının yaptığı yaklaşık her 7 Schengen başvurusundan biri reddedildi. 2025'te Schengen vizesi için 161 ülkeden yapılan başvuruların toplamı 11.934.106 olurken ret oranı ise %14,8 olarak paylaşıldı. Türkiye'deki Schengen temsilciliklerinin verilerine göre Türk vatandaşlarına en yüksek ret oranı uygulayan ülkeler arasında %34,8'de Malta ilk sırada yer aldı. Malta'yı Polonya, İsveç, Norveç, Finlandiya ve Almanya takip etti. Türk vatandaşlarının en yoğun başvuru yaptığı ve en fazla vize aldığı ülke Yunanistan oldu. 2025 yılında Yunanistan'ın Türkiye'deki temsilciliklerine 310.920 başvuru yapılırken bunların 276.959 olumlu sonuçlandı. Yunanistan'ın ret oranı %10,7 oldu. 2025 Schengen verilerine göre Türkiye 1.811.779 başvuruyla ilk sıradaki Çin'in ardından Schengen bölgesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke olmaya devam etti. Türkiye'yi 1.153.748 başvuruyla Hindistan izledi.
2: Adalet Bakanlığı elektronik teminat mektubu sistemini devreye almaya hazırlanıyor. Peki yeni sistemle ne olacak? İki önemli unsur var. Fiziki belge kullanımı azaltılacak ve teminat mektuplarının kaybolma veya zarar görme riski ortadan kaldırılacak.
0: Banka teminat mektupları dijitalleşecek. Belgelerin kaybolma veya zarar görme riskinin önüne geçilecek. Adalet Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında elektronik teminat mektubu sistemini hayata geçirecek. Hukuk muhakemeleri ve icra dairelerine banka teminat mektubu elektronik ortamda sunulacak. Mektuplarda UYAP'la entegreli

0: standart şablon uygulanacak. Yeni sistemle mahkemeler arası uygulama farklılıkları ortadan kaldırılacak. Teminat mektuplarının kabulüne ilişkin tereddüt yaşanmayacak. Belge içeriklerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların önüne geçilecek. Teminat mektuplarının zarar görme veya kaybolma riski de ortadan kalkacak. Mahkemelerdeki işlem süreleri dijital ortamda daha hızlı yürütülecek. Adalet hizmetlerinde bürokratik süreç azaltılacak.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu bu yılın ilk 4 ayında 5,2 milyar lira analık 191,5 milyon lira emzirme ödeneği ödemesi yaptı. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Açıklamaya göre 2026 yılının ilk 4 ayında 5,2 milyar lira analık 191,5 milyon lira da emzirme ödeneği sağlandı. Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı analık ödeneği ve emzirme ödeneğiyle ailelerimizin yanındayız mesajı verdi. Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında piknik yapmak isteyen bir grup suyun yükselmesiyle bir anda nehrin ortasında kaldı. 8 kişi bakın nasıl kurtarıldı.
0: Piknik yapıp eğlenmeye çıktılar. Suyun yükselmesini hesaba katmadılar. Mahsur kalınca ekiplerden yardım istediler. Adıyaman'da 8 kişilik arkadaş grubu Fırat Nehri kıyısında piknik yapmak istedi. Malzemelerini alan grup nehir kıyısına gitti. Başlangıçta hiçbir sorun görünmüyordu ama birdenbire su yükselmeye başladı. Bir anda nehrin ortasında kalan grup yardım istedi. Bölgeye afet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkçı kayıklarının da yardımıyla 8 kişi kurtarıldı.
1: Gece raporuna bayram manzaralarıyla devam edelim. Bayram İstanbul'da geçirenler çok mutlu. Zira ne trafik var, ne kalabalık var. Üçüncü günde de dolayısıyla insanlar rahat rahat doyasıya gezdiler. Özellikle Boğaz turları bu kez gün içinde büyük ilgi çekti.
0: Kimi Boğaz turu yaptı, kimi Boğaz'a karşı yürüdü. Bayramda İstanbul'da olanlar tatilin tadını çıkardı.
2: Güzel geçiyor. Biz de Edirne'den geldik ziyaret için. Öyle geziyoruz, dolaşıyoruz. Niğde'den geliyoruz. Bayram için geldik oğlum ziyarete.
3: Bayram tatilinde ziyaret edilen uğrak noktalardan birisi de Ortaköy oldu. Özellikle şehir dışından gelenler Boğaz'ın tadını çıkarırken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
4: Ortaköy'e uzun süredir gelmemiştik yani. İlk defa geliyor diyebiliriz yani.
5: Bu ikinci gelişimiz İstanbul'a. Beğeniyoruz. Gezmek için güzel. Yaşamak için belki biraz değil ama gezmek için güzel gerçekten.
3: Eminönü'nde ise özellikle Boğaz turları büyük ilgi görüyor. Bir saati 250 lira olan turlara ise vatandaşların talebi oldukça fazla.
4: Torunlarla geziyoruz işte, torunlarımızla. Vakit geçiriyoruz.
6: Hava da güzel. Vakit geçirmek için gemiye biniyoruz.
1: Deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemi devam ediyor. Bu nedenle birçok plaja gece giriş yasağı uygulanıyor. Yasağı da delmenin cezası ise cep yakıyor.
0: Yumurtlama dönemi sürüyor. Plajlara gece girenlere ise ceza yağıyor. Bu sene karetaları rahatsız etmenin bedeli 699 bin lira. Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerindeki yuvalama mesaisi devam ediyor. Karettalar rahatsız olmasın diye İztuzu, Patara ve Çıralı gibi 21 yuvalama kumsalına giriş yasağı uygulanıyor. Bu plajlara akşam saat 8'den sabah saat 8'e kadar kimse giremiyor. Yasak saatlerde plaja girmenin cezası ise cep yakıyor. Bu saatlerde plaja girenler 699 bin lira ceza ödeyecek. Bu ceza tüzel kişi ve kurumlar için 3 katı olarak uygulanacak. Yasak yavru karettalar yuvadan çıkana kadar, yani Eylül ayı sonuna kadar devam edecek.
1: Türkiye'nin, Anadolu'nun vazgeçilmez lezzetlerini ekrana taşımaya devam ediyoruz. Konya mutfağının öne çıkan yemeklerinden bu bamya çorbası. Selçuk saraylarında gelişti ve özellikle düğün sofralarında da yerini aldı. Bamya çorbasının nasıl yapıldığını ise aşçı Nalan Madenci anlattı.

0: Bugün size geleneksel Konya bamya çorbamızın tarifini vermeye çalışacağım. Önce kuru bamyamızı ilk iş olarak çiçek bamyayı tüylerinden arındırmak için bir kevginin üzerinde hafifçe sürtüyoruz. Hafifçe de demeyeyim, bayağı. Aynı bu şekilde tüyler tamamen alta geçecek. Önce bamyamızın etini küçük küçük kesiyoruz. Etimizin özelliği kuzu kuşbaşı ve bamya kadar minik. Soğanımızı doğramaya başlıyoruz. Soğanımızda zaten bamya çorbasının özelliği soğanı bol, salçası bol, eti bol. Malzemeleri o şekilde ayarlıyoruz. Bu da gene minik minik. Çok minik minik olacak. Çorbanın içinde soğanlar çok görünmeyecek. Biraz önce hazırladığımız, sürttüğümüz, tüylerini aldığımız bamyamız ve limon suyumuz. Bamyamızı atıyoruz. Bamyamızı ipleriyle birlikte atıyoruz. Limon suyunu da koyduk. Jenleşmesini engellemesi için de limon suyu kullanıyoruz. Sonra bamyalar yumuşayana kadar bu şekilde kaynatacağız. Bamyalarımızı haşladık bir tarafta. Şimdi et ve soğanı birleştireceğiz. Önce etimizi atıyoruz. Kavuruyoruz. Tereyağımızı alıyoruz. Etlerimiz suyunu saldı, çekti. Tereyağımız eridi. Ve şu an soğanımızı ilave ediyoruz. Salçamızı. Tekrar bamyamızı ilave ediyoruz. İtlerinden çıkardık. Suyumuzu alıyoruz. Bamyalarımızın üstü bayağı kaplanacak. Çünkü yemekten ziyade bir çorba yaptığımız. Kuzumuzu ilave ediyoruz. Sonra kapağını kapatıp kaynamaya bırakacağız. Yemeğimiz pişti. Şu an servisi hazır. Yani herkese afiyet olsun.
1: Kısa bir aranın ardından gece raporu devam edecek efendim.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Modern Fizik Tarihi'nin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Efendim yeniden huzurlarınızdayız. Kısa bir aranın ardından hoş geldiniz. Gece raporunda ikinci bölüme özetlerimizle başlayacağız yeni saate. Muğla'nın Marmaris ilçesinde tur teknesi battı. Teknede bulunan 120 yetişkin, 20 çocuk ve 8 mürettebat olmak üzere toplamda 148 kişi sağ salim kurtarıldı. Ve yurdun bazı bölgelerinde etkili olan kuvvetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Dereler taştı, yollar göle dönerken tarım arazileri ve evler de su altında kaldı. Batı Avrupa ise bir anda yükselen sıcaklıklarla mücadele ediyor. Fransa'da 7 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybederken İngiltere'de su kesintileri yaşanıyor. Portekiz'de ise Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Ve Hatay'da iddiaya göre yazacağım ilaçları ben bilirim diyerek acile gelen hastaya yumruk atan doktor hakkında dava açıldı ve doktorun 2,5 yıla kadar hapsi isteniyor. Jeff Bezos'un kurucusu olduğu Blue Origin'e ait roket ise fırlatmaya sadece saniyeler kala büyük bir şiddetle patladı. O devasa ateş topu kilometrelerce uzaktan görülürken patlamanın etkisiyle evler bile sallandı. Ve Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek kafes dövüşü etkinliğine hazırlanıyor. Yüz binlerce kişinin takip etmesi beklenen o etkinlik Beyaz Saray tarihinde bir ilk olacak. Ve Kurban Bayramı'nın 3. gününde de İstanbul'da bayram coşkusunun yaşandığı noktalardan biri de Luna Park'lardı. Müzikler ve dans vardı. Adrenalin ve eğlencenin yaşandığı o anlarda Habertürk kameralarına yansıdı. O görüntüler de gece raporunda olacak. Günün en çok konuşulan gelişmelerinden biriyle hemen başlayalım. Muğla'nın Marmaris ilçesinde az evvel de söylediğim gibi bir tur teknesi battı. Neyse ki bir facia olmadı, kimseye bir şey olmadı. Bakalım detaylarına.
1: Battı Özgür abi, battı.
0: Olay saat 15.30 sıralarında Marmaris ilçesi Cennet Adası açıklarında meydana geldi. İddiaya göre tur teknesinde arıza yaşandı. Arıza fark edilince tekne fosforlu mağara olarak da bilinen bölgeye yanaşmaya çalıştı. Bölgedeki kayalıklara çarpan tekne su almaya başladı. Tekne kısa sürede suya gömülürken ihbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada tur teknesinde 120'si yetişkin, 20 çocuk ve 8'i mürettebat olmak üzere toplamda 148 kişinin tahliye edildiği açıklandı.
1: Atla Özgür abi, atla.
0: Bayram havasıyla devam edelim. Memleketin bazı bölgelerine etkili olan kuvvetli yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dereler taştı, yollar göle döndü. Tarım arazilerinin ve evlerin su altında kaldığı o görüntüler şimdi sırada.
2: Dereler taştı, evler, iş yerleri su altında kaldı. Şiddetli yağış sonrası taşkın ve sel bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Hatay'da sabah saatlerinde başlayan sağanak özellikle Dört Yol ve Hassa ilçelerini etkiledi. Dört Yol'da Deliçay ve Özerli taştı. Cadde ve sokakları su bastı, dere kenarındaki evler su altında kaldı. Çaylı ve Yeşilköy mahallelerini birbirine bağlayan köprü ulaşıma kapatıldı. Hassa ilçesinde Dört Çay'da taşkın yaşandı. Bazı araçlar suya sürüklendi. Burası da Osmaniye. Düzici ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Araçlar suda kaldı, evleri su bastı.
3: 6 tane evimiz su altında, mağazın altında kaldı. 15-20 kişi var.
4: Uyuyorduk, uykudu yadık. Birden hava yağmur yağdı, şimşek koptu. Birden su aldı evleri, su bastı.
5: Kızımın evi orada, yeğenlerim orada, ablamın çocukları orada. Kız yetiş dedi, ana bizi kurtarın dedi. Biz de geldik buraya, geldik bu durum böyle. Alıyor, masum kaldı, çocuklara bitmiş, ezik olmadı, alıyor, yuttu.

0: Ekipler mahsur kalanların kurtarılması için bölgede çalışma yaptı. Taşkın nedeniyle bazı yollarda çökme de oldu. Yağış nedeniyle eylemler de meydana geldi.
1: Hamidiye Mahallesi hastanenin yanındaki deremiz taşmıştır.
0: Ordu'da yağışın etkili olduğu yerlerden biriydi. Perşembe ilçesinde Molla Deresi taştı. Bazı iş yerlerini su bastı. Küçük çaplı eylemler nedeniyle yollar kapandı. Fatsa'da da köprünün bir bölümü çöktü. Burası da Bursa. Keles ilçesinde sağanak sele dönüştü. Önüne ne geldiyse sürükledi. Bazı evleri su bastı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de şiddetli yağış sonrası dereler taştı. Yollar suyla doldu. Ev ve ahırlar ve meyve bahçelerine su bastı.
2: Sinop'ta ise Türkiye ilçesinde ise denize hortum oluştu. Neyse ki karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

0: Kentte sabah saatlerinde yağmur etkiliydi. Ardından Türkeli ilçesi açıklarında şu anda izlediğiniz denizdeki hortum meydana geldi. Kısa süreli etkili olan hortum karaya ulaşmadan neyse ki etkisini yitirdi. İlçenin farklı noktalarından görülen hortum cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Antalya'da 16 yaşındaki çocuk bayram ziyareti dönüşünde geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
1: 16. yaş gününü kutladı. Saatler sonra arkadaşının kullandığı motosikletle çıktığı yolculuk son yolculuğu oldu. Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otomobilin arkasında ilerleyen motosiklet yoldaki çukura girdikten sonra kontrolden çıktı. Takla atıp metrelerce sürüklenen motosikletteki sürücü ve arkasında oturan 16 yaşındaki Muhammed Durmaz yola fırladı. Durmaz önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 16 yaşındaki Muhammed Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hafif yaralanan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Muhammed Durmaz'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.
0: İstanbul Tuzla'da görevi başında geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık hayatını kaybetti. Polis memuru için emniyete tören düzenlendi. 48 yaşındaki polis memuru Aydın Üyenarık Kasım ayında yaşanan kazada ağır yaralandı. Üyenarık aylardır tedavi gördü. Hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası polis memuru için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de polis memuru için taziye mesajı paylaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda e-duruşma sisteminin kapsamının genişletileceğini açıkladı. Yeni uygulamayla yargılama süreçlerinde hız, erişim kolaylığı ve etkinliğin artırılması hedefleniyor. Akın Gürlek, hedeflerinin avukatların iş yükünü azaltacak ve yargılama süreçlerini hızlandıracak teknolojik adımlar olduğuna dikkat çekti. Yeni düzenlemeyle e-duruşma uygulaması yalnızca ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacak. Bölge adliye mahkemelerinde de sistem hayata geçirilecek. Avukatların yanı sıra davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi tüm ilgililer de e-duruşma yoluyla dinlenebilecek. ...112 acil ihbar hattının sağladığı pek çok hizmet ve daha fazlası tek bir mobil uygulamada bir araya getirildi. Uygulama sayesinde doğal afetlerden trafik kazalarına, şiddet olaylarından trafik radarlarına kadar pek çok toplumsal vaka tek tuşla yetkililere bildirilecek. Uygulamanın ayrıntılarına gelin yakından bakalım.
2: Hayat söz konusu olduğunda doğru yön, doğru zaman ve doğru koordinasyon hayati önem taşır.
1: İlk yardım, yangın, trafik kazası, şiddet olayları, deprem ya da trafik radarları. Pek çok farklı alandaki veriler tek bir dijital çatı altında toplandı. Hayat 112 acil mobil ihbar uygulaması hayata geçti.
2: Çünkü bazen bir çağrı sadece bir çağrı değildir.
1: İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulamayla 112 Acil Çağrı Merkezi'nin sunduğu hizmetler mobil uygulamada toplandı.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni uygulamanın hayata geçtiği bilgisini sosyal medya hesabından paylaştı. Acil durumlarda kaybedilen her saniyenin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla Hayat 112 acili milletimizin hizmetine sunduk dedi.
1: Konumunuzu tek tuşla paylaşabildiğiniz, fotoğraf ve video ekleyebileceğiniz ihbarlarınız acil yardım ekiplerine saniyeler içinde ulaşabiliyor. Aynı zamanda vatandaşlarımız kendilerine en yakın hastane, eczane,

0: sisteme kaydedilen adreslere yardım çağrılabilecek.
1: Farklı görevler ama aynı hedef. Hayatı korumak.
0: Uygulamayla doğal afetlerde tek tuşla bildirilecek. Okul acil ihbar hizmeti de devreye alınacak. Okullarda olası şiddet olayının çağrı merkezine çok acil koduyla düşmesi sağlanacak.
1: Devletin birleşen gücü.
0: Kadına şiddet olaylarında daha önce hizmete alınan KADES uygulaması da bu uygulamaya dahil edildi. Yeni dönemde uyuşturucu olaylarının bildirilmesi amacıyla uyuma sistemi de devreye alınacak. Sahipsiz sokak hayvanları da yetkililere tek tuşla bildirilebilecek. Yaralı ya da yardıma muhtaç hayvanlara da hızlı müdahale edilebilecek.
2: Hatay'da tartıştığı hastaya yumruk atan doktor hakkında dava açıldı ve doktorun 2,5 yıla kadar hapsi istendi.
0: İddiaya göre yazacağım ilaçları ben bilirim dedi. Acile gelen hastaya yumruk attı. O doktor hakkında dava açıldı.
3: Doktor sanki karşısındaki bir hasta değil, düşmanıymış gibi saldırıda bulunmuştur.
0: Olay Hatay Kırıkhan'da Ocak ayında yaşandı. Rahatsızlanan Mustafa Kuşkonmaz, Kırıkhan Devlet Hastanesi'nin acil servisine gitti. Muayene olan Kuşkonmaz, iddiaya göre doktor ilaç yazdığı sırada alerjisi olan ilaçları söyledi. O sırada doktorla arasında tartışma çıktı.
3: O gün görevli olan doktora alerjisi olduğu ilaçları ve devam ettiği kullandığı ilaçları beyan etmiştir. Kontrolünü kaybeden ve sinirlenen doktor, müvekkilim Mustafa Bey'e yumrukla saldırıda bulunmuştur.
0: Aldığı yumruk darbesiyle Mustafa Kuşkonmaz'ın sol gözünde %30 görme kaybı oluştu. Darp raporu alan hasta doktordan şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından doktor hakkında basit yaralama suçundan 2,5 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırlandı.
3: Görüntülerden de anlaşılacağı üzere görevli doktorun yapmış olduğu yumruklu saldırı eylemi basit bir eylem değildi.
0: Doktor önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
2: Diyarbakır'da yüksek gerilim nedeniyle elektronik eşyaları bozan bir vatandaş elektrik dağıtım şirketinden zararının karşılanmasını istedi ancak çabaları sonucunda bir sonuç alamadı. Bunun üzerine gitti, kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Sonrasında olanlar haberde.
0: Yüksek gerilim nedeniyle elektronik eşyaları bozuldu. Elektrik dağıtım şirketinin ödemeyi aylarca yapmadığı gerekçesiyle kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Zararı karşılandı. Olay 15 Ağustos 2025 tarihinde Diyarbakır'da yaşandı. İddiaya göre bir vatandaşın evinde bulunan elektronik cihazlar yüksek gerilim nedeniyle arızalandı. Çeşitli ev aletleri kullanılamaz hale geldi. Elektronik aletlerde 5800 liralık zarar oluştuğunu belirten vatandaş, zararın karşılanması için sorumlu elektrik dağıtım şirketine başvurdu. Gerekli tüm belgeleri teslim etti ancak aylar geçmesine rağmen herhangi bir muhatap bulamadı. Zarara dair de ödeme yapılmadı.
4: Şirkette defalarca görüşen vatandaş bu kez de CİMER üzerinden bir başvuru yaptı ancak dönüş alamadı. 8 aydır mağdur edildiğini belirten vatandaş çareyi kamu denetçiliği kurumuna başvurmakta buldu.
0: Başvuru üzerine harekete geçen kamu denetçiliği kurumu vatandaşın sorununun çözüme kavuşması için arabuluculuk girişiminde bulundu. Şirket yetkilileriyle farklı tarihlerde telefon görüşmeleri gerçekleştirildi. Kurumun girişimleri sonuç verdi. Yapılan incelemelerin ardından vatandaşın zararının karşılandığı açıklandı. Şirket yetkilileri ödemenin sistemsel gecikmeler nedeniyle yapılamadığını belirtti. Kamu denetçiliği kurumu taraflar arasında uzlaşma sağlandığını belirterek dosya hakkında dostane çözüm kararı verdi. Yetkililerse benzer mağduriyetler yaşayan vatandaşların yasal haklarını aramaktan çekinmemeleri gerektiğini vurguluyor.
2: Jeff Bezos'un kurucusu olduğu Blue Origin'e ait roket fırlatmaya sadece saniyeler kala çok büyük bir şiddetle patladı. O devasa ateş topu kilometrelerce uzaktan bile görüldü. Hatta evler bile sallandı.
0: Hazırlıklar tamamlandı. Fırlatma için geri sayım başladı. Ancak tüm çabalar hüsranla sonuçlandı. Jeff Bezos'un kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi Blue Origin'e ait bir New Glenn roketi, Florida'da yapılan test sırasında büyük bir şiddetle patladı. Sıcak ateşleme testinin başlamasından saniyeler sonra Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasını devasa bir ateş topu kapladı. Patlamadan kaynaklanan şok dalgaları sahil şeridinde hissedildi. Cocoa Beach'teki evler sallandı. Güney Carolina

0: Carolina'nın yüzlerce kilometre kuzeyinde yaşayanlar gökyüzünde bir parıltı gördüklerini bildirdi. Jeff Bezos, şirket çalışanlarının tamamının güvende olduğunu ve yaralanan olmadığını açıkladı. Yaşananları çok zorlu bir gün sözleriyle değerlendirdi. NASA yöneticisi Jared Isaacman ise uzay yolculuğu acımasızdır. Fırlatma yeteneği geliştirmek son derece zordur ifadelerini kullandı. Yeniden roket üretmek için çalışacaklarını söyledi. Patlayan roket, Ay'a gönderilmesi planlanan iniş araçlarındaki sistemler arasında yer alıyordu. NASA geçtiğimiz hafta Blue Origin'in 20 milyar dolarlık Ay üssü inşaatına başlama sözleşmesinin yolunun açıldığını duyurmuştu.
1: Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek kafes dövüşü etkinliğine hazırlanıyor. Yüz binlerce kişinin takip etmesi beklenen o etkinlik, Beyaz Saray tarihinde de bir ilk olma özelliği taşıyor.
0: Beyaz Saray, kafes dövüşüne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bahçesinde devasa platform yükseliyor. ABD Başkanı Trump hem 80. doğum gününü hem de ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Beyaz Saray bahçesinde bir UFC karma dövüş sanatları etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor. Etkinliğin dövüş şampiyonası tarihinin en büyüğü olması bekleniyor. Beyaz Saray'ın bahçesine dövüş kafesi inşa ediliyor. Sahne başkanların helikopterlerinin kalktığı, geleneksel paskalya etkinlikleri ve pikniklerin düzenlendiği alana kuruluyor. Sekizgen sahnenin üzerinde yükselen kemerler turistlerin ilgisini çekiyor.
2: Cool for America. There's nothing with it. Good opportunity for people. It's fine.
3: Really looks like a, I thought it looks like a Six Flags Great Adventure construction. It just, it's not what the White House is about.
4: It does a remarkable job of covering the beauty of the White House, doesn't it? Yeah. So I find it really despicable, but that's all right.
0: Organizasyonu düzenleyen UFC yaklaşık 60 milyon dolar harcayacak. 4000'den fazla seyirci arenadan dövüşleri izleyecek. Beyaz Saray'ın güneyindeki 52 dönümlük park alanına kurulacak ekranları da 100 bin kişi takip edecek. İki dövüşün gerçekleşeceği geceyi Trump ring kenarından izleyecek. VIP konuklara satılacak biletlerin 1,5 milyon dolar olması bekleniyor. Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana dikkat çeken yapısal değişikliklere imza atan Trump, Oval Ofis'e altın varaklar eklemiş, yeni bir balo salonuna yer açmak amacıyla doğu kanadını yıktırmıştı.
1: Bu arada Beyaz Saray, ülkedeki göçmenleri hedef alan yeni bir kampanya başlattı. Göçmenleri uzaylılar olarak niteleyen Trump yönetimi, "Uzaylılar mahallemizde yaşıyor, çocuklarımız da aynı okula gidiyor ancak buraya ait değiller" ifadesini kullandı.
0: Trump yönetiminin göçmen karşıtlığı yeni bir boyut kazandı. Göçmenleri uzaylılara benzeten Beyaz Saray, gözaltına alınanlar için internet sitesi açtı. Beyaz Saray gelişmeyi bir animasyonla duyurdu. Paylaşılan videoda UFO bir kişiyi kaçırıp ABD sınırının içine bırakıyor. Videoda "aramızda dolaşıyorlar" ifadesi yer alıyor. Washington'ın hazırladığı aliens.gov adlı bu site ilk bakışta uzaylılar hakkında gibi görünüyor. Sitede "uzaylılar mahallelerimizde yaşıyor, çocuklarımız aynı okullara gidiyor, ancak buraya ait değiller" ifadeleri yer alıyor. Birçok ABD başkanının buna göz yumduğu savunulurken bazı siyasilerin yabancı istilasını hızlandırdığı iddia ediliyor. Trump'ın cesurca gerçeği açıkladığı belirtilirken, Başkan Trump uzaylıların Amerikan toplumunun geleceği için oluşturduğu tehdidi ilk dile getiren lider oldu deniliyor. İnternet sayfasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin yaptığı gözaltıların haritası da yer aldı. Haritada göçmenlerin işledikleri iddia edilen suçlar listelenirken hangi ülkede oldukları da yazıldı. ICE'ın toplamda 3 milyon 100 binden fazla kişiyi gözaltına aldığını belirten sitede bir gözaltı sayacı da var. İngilizce'de yabancı anlamına gelen alien kelimesi genelde uzaylıları tarif etmek için kullanılıyor. Gözaltı ve sınır dışı uygulamaları ABD'de tartışmalara neden olan ICE'ın Ocak ayında Minneapolis kentinde yaptığı operasyonlar sırasında iki ABD vatandaşı hayatını kaybetmişti.
1: Bayramda Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları tüm hızıyla devam ediyor. Üstelik yalnızca saldırılar değil, işgal haritası da genişliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze

0: şehrindeki işgal alanının %70'i çıkarılması yönünde bir talimat verdi.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu talimatı verdi. İsrail Gazze'de işgal alanını %70'e kadar genişletecek. Gazze'de ateşkes Ekim 2025'te ilan edildi. Ancak ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze şeridinin %53'ünü işgal eden sarı hattı güncelledi. Sarı hat Gazze'nin %47'lik kısmını oluşturuyordu. Turuncu hatları toprakların %11'i daha İsrail tarafından işgal edilmiş oldu. Netanyahu Vadi Konferansı isimli etkinlikte mevcut %60'lık işgali genişletme talimatı verdi. İşgal hattında tuttukları bölgenin %70'e çıkarılmasını istedi. Böylece Filistinlilerin Gazze şeridinin %30'una hapsedilmesinin önünü açtı. Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılar da sürüyor. Ateşkesten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yaklaştı.
0: Gazetecilik ve belgesel için verilen Emmy ödülleri için tören yapıldı. Geçen yıl yapılan pek çok haber prestijli ödüle layık görülürken El Cezire muhabirinin yaptığı konuşma gazetecilerin Gazze soykırımında yaşadıklarını bir kez daha gündemimize taşıdı.
2: Haber ve belgesel dallarında verilen Emmy ödülleri sahiplerini buldu. New York'taki törene El Cezire muhabiri Josh Rushing'in konuşması damga vurdu. El Cezire'de yayınlanan Fay Hattı adlı program savaş yayını kategorisinde ödül aldı. ABD'li gazeteci Rushing, Çocuklar Ateş Altında adlı haberle aldığı ödülü İsrail'in öldürdüğü gazetecilere adadı.
3: The irony of accepting an award for covering a genocide from the very country or in the very country that enables that genocide to have happened and continued should not be lost here. I want to dedicate this to the 11 thank you, Al Jazeera journalists, the 11 colleagues who have been killed by Israel since October 7th in Gaza, and to their 270 colleagues, journalists who have been killed in Gaza since October 7th. I want to acknowledge the dozens of doctors who have given up rich, successful lives here to risk everything and go to Gaza and try to help and to realize that maybe the broad sword of the truth and bearing witness is stronger than the scalpel that they bring to the battlefield.
2: Rushing, gazeteciliğin karanlık günlerden geçtiğini de belirterek mücadeleye devam çağrısı yaptı.
3: These are dark days for journalism. We're either collapsing under the financial pressures or we're being bought by oligarchic forces that are co-opting the message. But I have to tell you, I have to implore you to keep up the good fight.
2: Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları sonucu ölen gazetecilerin sayısının 262 olduğu belirtiliyor.
0: Bundan tam 33 yıl önceydi ama dün gibi Almanya'nın Solingen kentinde bir Türk ailenin evi aşırı sağcılar tarafından kundaklanmıştı. Aynı aileden 5 kişi o gün can verdi. Ölenlerden en küçüğü 5, en büyüğü 28 yaşındaydı.
2: ...29 Mayıs 1993 hem Türkiye'yi hem de Almanya'yı derinden sarsan katliamın tarihi olarak kayıtlara geçti. Aşırı sağcı 4 Alman genç, Almanya'nın Solingen kentinde yaşayan genç ailesinin evini ateşe verdi. Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Hatice, Hülya ve Saime Genç, Gürsün ve Gülistan Öztürk. En küçükleri Saime henüz 5 yaşındaydı. Yangında genç ailesinin 2 üyesi de ağır yaralandı. 15 yaşındaki Bekir haftalarca komada kaldı. Yangında 2 kızını, 2 kız kardeşini ve yeğenini kaybeden 60 yaşındaki Kamil Genç'in acısı ise hala taze.
4: 33 yıl oldu. Bu 33 yılda bu sene de aynı denk geldi. Kurbana geliyor. Kurbana geldiği için de o zaman tabii ki rahmetli annem, eşim, ben kızımız Hülya ve Saime'ye bayramlıkları aldırmışlardı, bayramlık. O bayramlığı alıp da giyip de o sevindikleri gözümüzün önüne halen geliyor.
2: Genç ailesini yok eden 4 neonazi ise mahkemede kendilerini Almanya'da çok fazla sayıda yabancı var diyerek savundu. Dördü de cinayetten hüküm giydi. 10-15 yıl arası değişen hapis cezaları aldı. Bugün tüm failler tahliye olmuş durumda.

0: kimlikleri değiştirilerek gizli tutulan saldırganlar yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor. Almanya'da büyük üzüntü ve endişeye neden olan olayın ardından genç ailesinin evi müzeye dönüştürüldü. Katliam unutulmasın, benzer bir acı daha yaşanmasın diye. Ancak Solingen katliamı ne yazık ki son olmadı. Almanya'da son 30 yılda pek çok ırkçı saldırı yaşandı. Solingen yangınından 7 yıl sonra ortaya çıkan ve 7'si Türk 8 kişiyi öldüren neo-nazi yeraltı örgütü NSU, Almanya'da ırkçılığın önünün alınamadığının en somut kanıtı oldu.
1: Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ulaşımı da kökten değiştirdi. 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da sivil hava sahası kapalı. Bu nedenle ülkeye giriş ve çıkışların neredeyse tamamı da trenlerle sağlanıyor. Milyonlarca Ukraynalı savaşın ilk günlerinde işte bu trenlerle ülkeden ayrıldı. Bugünse kimi hasret gidermek, kimi de evine dönebilmek için yine aynı raylarda yolculuk yapıyor.
2: Polonya'ya arkadaşımı ziyaret etmek için gitmiştim. Kiev'e dönüyorum.
3: Savaş nedeniyle Fransa'ya yerleşmiştim. Ben bir şarkıcıyım. Bundan dolayı çok seyahat ediyorum. Şimdi de grubumla Ukrayna'da bir turumuz olacak.
4: Kimileri hasret gidermek, kimileri de eve dönmek için kullanıyor. Ukrayna'da trenler artık sadece bir ulaşım aracı değil. Ülkeyi dünyaya bağlayan bir yaşam hattı. 24 Şubat 2022'de başlayan savaş nedeniyle Ukrayna'da sivil hava trafiği durmuş durumda. Ülkede bulunan havaalanları da büyük ölçüde kullanılamaz halde. Bazıları hafif, bazıları ağır hasarlı. Diğer ülkelere ulaşımsa genelde trenle sağlanıyor.
3: Oldukça zor bir hayat yaşıyoruz. Yolculuk da fazlasıyla zorlu ve uzun.
4: Polonya'nın Çelm kentinden Kiev'e giden trende yolculuk, yaşanan gecikmelerle birlikte 16 saati aşabiliyor. Üstelik sınıra girebilmek için yolcuların farklı araçları kullanması gerekli.
5: Yolculuğum gerçekten uzundu. Dün sabah 6'da yola çıktım. Normandi'den Paris'e trenle geldim. 3 saat sürdü. Daha sonra Paris'ten Varşova'ya uçakla geldim. Varşova'dan Çelm'e trenle geldim. Ve en sonda işte Kiev'e giden bu trendeyim.
6: Normalde Varşova'ya birkaç saat içinde uçakla gidebiliriz. Ancak şimdi 16 saat süren tren yolculuğu yapıyoruz. Ve bazen sınırda pasaport kontrolünde çok uzun saatler bekliyoruz.
4: Tren sadece sivilleri taşımıyor. Savaş süresince Ukrayna'yı ziyaret eden birçok siyasiyle trenle seyahat etti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, tren kullanan liderlerden sadece bazıları. Trendeki her Ukraynalının ayrı bir hikayesi var. Ancak dilekleri ortak.
7: Birlik olup Kiev'de yaşamaya devam edeceğiz. Tüm Ukraynalıların ortak bir isteği var. Bu savaşın bir an evvel bitmesi ve barışın sağlanması.
6: Ben işgal edilen Kırım bölgesindenim ve ana vatanıma yıllardır gidemedim. Ukrayna'nın tıpkı 2014'ten önce olduğu gibi yaşamak için güvenli bir yer olmasını istiyorum.
1: Bir yanda kurallı, korunan bir hayat, diğer yanda baktığımızda suya, yemeğe ulaşmak için verilen zorlu bir hayatta kalma mücadelesi. Aynı gökyüzünün altında aslında iki farklı hayattan bahsediyorum. Habertürk ekibinden Arzu Kaya ve Ahmet Uludağ Kenya'ya gitti. O çarpıcı çelişkiler içeren gerçeği sizler için bakın nasıl görüntüledi.
8: Afrika'nın en çok turist çeken ülkelerinden biri Kenya. Doğal güzellikleriyle hayran bırakıyor. Ama o güzelliğin birkaç kilometre ötesinde derin yoksulluk hüküm sürüyor.
9: Kenya'nın başkenti Nairobi'deyiz. Bir zürafa merkeze geldik. Burada çevreye o kadar hassas ve duyarlılar ki görüyorsunuz plastikleri içeri sokmak yasak. Dışarıda bu şekilde kapıda bırakıp içeri girebiliyorsunuz. Şimdi hep beraber içeri girelim.
8: Doğaya ve hayvanlara yönelik kurallar oldukça sıkı.
9: Şimdi içeri girdik ve burada lütfen ellerinizi yıkayınız uyarısı var. Neden? Çünkü zürafaları besleyeceğiz. Beslemeden önce de ellerimizi yıkayacağız. Hello.
10: How are you?
9: Fine, thanks. And you?
10: I'm fine, you. This is a 4 grams. You can feed it by using your legs finger.
9: Uh-huh.
10: So one per leg.

0: Okay, thank you. Nasıl besleyeceğimizi de anlattı. Böyle birer tane vereceğiz. Tabağın hepsini yiyordu. Bütün tabağı yedin ya. Yavaş, bir tane ver dedi adam, sen hepsini yiyorsun. Kenya'da birçok noktada sigara içilmez uyarısı görüyorsunuz. Açık alanlarda dahi sigara içilmiyor ve cezası da tam 500 dolar. Şimdi Nairobi'den yaklaşık bir saat uçuşla böyle küçük uçaklarla ülkenin batısına gideceğiz. Kisumu şehrine gidiyoruz. Ancak Kenya'nın başka bir yüzü daha var. Başkentten uzaklaştıkça manzara değişiyor. Bazı bölgelerde yoksulluk öyle derinleşiyor ki kapkaç riskine karşı bazı noktalarda araçların camları bile kapatılıyor. Kenya'da gıdaya erişmek birçok noktada oldukça zor. Özellikle et burada çok kıymetli. Birçok sivil toplum kuruluşu buraya yardım yapıyor. Adak kurbanları kesiliyor. Ve aileler de işte bu şekilde geliyorlar. Saatlerce alacakları bir lokma et için çocuklarıyla birlikte bekliyorlar. Çocuklar, yıpranmış kıyafetlerinin içinde bir tabaklık yemek için sırada. Bu coğrafyada suya erişmek de oldukça büyük problem. Depolardan doldurdukları suyu kuyulardan çektikten sonra bidonlara doldurup aynı zamanda günlük hayatta çamaşırlarını yıkamak için de işte bu şekilde kullanıyorlar. Birçok aile için yaşam toprak evlerle çevrili dar alanlardan ibaret. Saatler süren bekleyişin sonunda ellerine geçen yalnızca bazen tek öğünlük yemek oluyor.
1: Best friend.
0: Yokluk hayatlarının her yerinde ama neşeleri hala dimdik ayakta. İnanılmaz bir yokluk içerisinde yaşıyorlar. Şu anda zaten görüyorsunuz kaldıkları noktalar. İşte böyle yerler, eşyalarını burada kurutuyorlar, burada yıkıyorlar, burada yiyip burada hayatlarını idame ettiriyorlar ama bu yokluk içerisinde inanılmaz mutlular. Görüyorsunuz. Good smile. My friend. Neşeleri hiç bitmiyor.
2: Bir tarafta turistlerin fotoğraf çektirdiği doğa merkezleri, diğer tarafta yaşam mücadelesi veren insanlar. Kenya, aynı coğrafyada iki farklı dünya gibi.
3: Batı Avrupa bir anda yükselen sıcaklıklarla mücadele ediyor. Fransa'da 7 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybederken İngiltere'de su kesintileri yaşanıyor. Portekiz'de ise Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı.
4: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Batı Avrupa'da etkili olan yüksek sıcaklıklar can kaybına da neden oldu. Fransa'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle meydana gelen ölümlerin bazılarının boğulma kaynaklı olduğu belirtildi. Paris'te vatandaşlar serinlemek için Sen Nehri'ne atladı. Güvenlik güçleri olası kazalara karşı teyakkuzda bekledi. Ülkenin güneybatısındaki Bordeaux kentinde de sıcaklıklar 37 dereceye ulaştı.
5: Eskiden 4 mevsim vardı. Yaz, ilkbahar, sonbahar ve kış. Şimdi onlar kalmadı. 15 gün önce ceket giyiyorduk, şimdi mayo giymemiz gerekiyor. Korkutucu.
4: Sıcak hava dalgası İngiltere'de ise su kesintilerine neden oldu. Ülkenin güneydoğusundaki Whitstable kasabasındaki 20 bin kişi susuz kaldı. Yetkililer kasaba sakinlerine su dağıtırken kesintiye artan sıcaklıklarla su talebinin aniden artmasının yol açtığını açıkladı. Su kesintisi nedeniyle birçok iş yeri de kepenk kapatmak zorunda kaldı. İspanya'da yüksek sıcaklıklara karşı halkı önem alması konusunda uyardı. Sıcaklıkların şimdiden Temmuz-Ağustos ayı seviyesine ulaştığını belirtti. Madrid'de turistler sıcaktan şemsiyelerle korunmaya çalışırken Barcelona'da halk plajlara akın etti. Portekiz'in orta bölgelerinde de sıcaklıklar

0: Sıcaklık 40 dereceye çıktı. İngiltere ve Fransa'nın ardından Portekiz'de de Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Ülkede ayrıca orman yangını sezon öncesinde orman temizleme çalışmaları hız kazandı. Avrupa'yı etkileyen sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ebola salgını nedeniyle alarm durumunda. Ülkedeki vaka sayısı 1000'i aştı. Yetkililer yıl sonuna kadar bir aşının bulunabileceğini belirtiyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını büyüyor. Vaka sayısı 1000'i aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise her geçen gün artıyor. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Gebreyesus, salgınla mücadele için Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Ebola salgınında doğrulanmış ilk hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı. Salgın durdurulabilir, dedi. Ebola salgını Uganda ve Ruanda'da da tespit edildi. Uganda'da can kayıpları var. Mevcut Ebola türü için onaylanmış bir aşı veya özel tedavi ise bulunmuyor. Ancak yıl sonuna kadar aşının hazır olabileceği belirtiliyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta salgın ilan edildi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Afrika'da ortaya çıkmıştı. Yozgat'ta bayram günü herkesi tedirgin eden bir olay yaşandı. 3 yaşındaki Aybüke kayboldu. Neyse ki ekiplerin çalışması neticesinde saatler sonra küçük kızdan iyi haber geldi.
0: Dedesini ziyarete gittiği köyde bir anda ortadan kayboldu. Ekipler 3 yaşındaki Aybüke için seferber oldu. Gece boyu süren aramalar günün ilk ışıklarıyla mutlu haberle son buldu.
2: Sağlığı çok iyi bir şey var.
3: Maşallah. Ne yaptın sen?
4: Kurban olurum be.
5: Arkadaşlar
6: annesi gelsin, annesi geliyor.
0: Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde İnce ailesi 3 yaşındaki kızları Aybüke ile birlikte bayram ziyareti için Söbeçimen köyüne gitti. Aile evde bayramlaştığı sırada Aybüke bir anda ortadan kayboldu. Ailesi aramalara rağmen çocuğu bulamayınca yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine köy afat, jandarma, polis ekipleri sevk edildi. Gönüllü ekipler de çalışmalara destek verdi. Arama çalışmaları gece boyu sürdü. Sabah saatlerinde çocuk eve yaklaşık 2 kilometre mesafedeki yaylada uyurken bulundu.
7: Ambulans aldı, ambulans aldı. Sağlık kontrolüne gitti.
8: Dün babamı ziyarete geldiğimizde çocuğun bir anda kaybolduğunu öğrendik. Akşam 6-7 sularından sabah 6'ya kadar çocuğu aradık ekipler tarafından. Sabaha kadar arandı ve sabah 6 sularında bulundu.
0: Sağlık durumu iyi olan Aybüke kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
1: Adana'daki yol verme tartışması kanlı noktalandı. Bir sürücü tartıştığı taksiciyi bıçaklayarak yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Olay Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre taksici Hamza A ile bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme dolayısıyla tartışma çıktı. Sürücü otomobille taksiyi takip etmeye başladı. Bunun üzerine taksici konuşmak için akaryakıt istasyonuna girdi. İkili arasında burada yeniden tartışma başladı. Taksiciyi bıçaklayan saldırgan aracına binerek kaçarken 5 bıçak darbesiyle yaralanan taksici hastaneye kaldırıldı. Polis şimdi saldırganın peşinde. Kocaeli'nde ATV araçla dereden geçmeye çalışan anne ve oğlu akıntıya kapıldı. İkisinin de cansız bedeni bulundu. Gölcük ilçesinde bayram ziyaretine çıkan anne ve oğlu ATV ile seyir halindeydi. Şevket Ey köyündeki dereden geçmeye çalışan ikili bir anda suya kapıldı. Yakınları uzun süre haber alamayınca durumu hemen ekiplere bildirdi. Aramalarda anne ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme ise devam ediyor. Dün Kurban Bayramı'nın 3. gününde İstanbul'da bayram coşkusunun yaşandığı noktalardan biri de Luna Park'lardı. Müzik ve dansın, adrenalin ve eğlencenin yaşandığı o anlarla devam edelim.
0: Bir yanda müzik ve dans, diğer yanda adrenalin ve eğlence.
9: Çok iyiydi, çok eğlendim.

0: üçüncü gününde bayrama yakışan bir atmosfer gerçekleşiyor. Birçok aile çocuklarıyla beraber tema parklara geldi ve bayramın tadını doyasıya çıkardı. Nasıl geçiyor bayramı?
1: İyi geçiyor.
0: En çok hangi oyuncağı seviyorsun? Atlı karınca mı?
1: Macera parkındaki çılgın nehri.
2: Eşim ve kızımla birlikte geldim.
0: Bayram şekerlerini de getirdiniz yani.
2: Evet, aynen öyle. Onları eğlendirmek için getirdik zaten.
3: İstanbul Eyüpsultan'da bulunan tema park, bayramda birçok çocuğun yanı sıra içindeki çocuğu yaşatan yetişkinlerin de adresi oldu.
0: İçimizdeki çocuğu biz de yaşatıyoruz diyorsun.
4: Evet, torunla beraberiz burada zaten. Harika. Eğleniyoruz.
5: Biraz fazla korkunç eleyen.
0: Eller titriyordu.
5: Evet.
6: Çok güzeldi, çok eğlenceliydi.
0: Biz de tema parkın en çok talep gören oyuncaklarından bir tanesindeyiz. İsmi Nefes Kesen. 28 saniyede nefesi kestiği ve adrenalini doruklara çıkardığı belirtiliyor. Biz de şimdi tecrübe edeceğiz. Eğlence başlasın.
3: Çocuklar ve aileleri eğlence dolu oyunlarla büyük keyif yaşadı.
0: Nasıl geçiyor bayramın?
1: Güzel.
0: Neye bineceksin şimdi?
1: Buna.
3: Sırf bayram tatili için ülke dışından mega kente gelenler de vardı.
7: Güzel, çocuklarla eğlenceli. Kıbrıs'tan geliyoruz. Biz burada güzel, eğlenceli vakit geçirmiştik daha önce. Çocuk Alana deneyim yaşamak istedik.
0: Sadece çocuklar mı biniyor, siz de biniyor musunuz?
7: Biz de onlarla birlikte.
0: Nasıl geçiyor gününüz?
8: Çok güzel geçiyor günümüz. Çocuklarla birlikte eğlenmek güzel.
3: Eğlence merkezinde maskot karakterler ve kortej eşliğinde bayramın tadını çıkardılar.
9: Bayram tatilinde hava da iyi olunca, sıcak olunca plajlarda hınca hınç doldu. Aydın Kuşadası'nda neredeyse adım atılacak yer yoktu.
3: Kurbanlar kesildi, bayram ziyaretleri bitti. Sıra tatilin keyfini çıkarmaya gelince plajlar doldu.
5: Vallahi ilk defa şimdi geldik. Bakıyoruz ama henüz yer yok galiba.
10: Önce büyükler ziyaret edildi, sonra da tatil.
3: Aydın'ın dünyaca ünlü tatil bölgesi Kuşadası da bayramda büyük ilgi gördü. Hem Aydınlılar hem de şehir dışından gelenler plajları doldurdu.
5: Milyonlarca tatilci bayram tatilinde rotayı Ege'ye çevirdi. Hava güzel olunca plajlar tıklım tıklımdı. Burası Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kadınlar Plajı'nda kimi zaman oturacak yer bulunamadı.
11: Uzun zamandır gelemediğimiz bir balayımız vardı. Çocuklarımız yanımızda olmayınca dedik hadi bir kaçamak yapalım dedik. Onun için tatile geldik.
3: Bölgedeki oteller de tam kapasiteye ulaştı.
12: Kuşadası'daki bütün oteller, Didim'deki otellerin hepsi dolu. Şu anda ciddi bir doluluğumuz var. 9 günlük tatil hem esnafa hem otellere çok yaradı, çok fayda sağladı. Esnafın yüzü güldü.
9: Adıyaman'da Fırat Nehri'nin kıyısında piknik yapmak isteyen bir grup suyun yükselmesiyle bir anda nehrin ortasında buldu kendisini ve 8 kişi kayıklarla kurtarıldı.
3: Piknik yapıp eğlenmeye çıktılar. Suyun yükselmesini hesaba katmadılar. Mahsur kalınca ekiplerden yardım istediler. Adıyaman'da 8 kişilik arkadaş grubu Fırat Nehri kıyısında piknik yapmak istedi. Malzemelerini alan grup nehir kıyısına gitti. Başlangıçta hiçbir sorun görünmüyordu ama birdenbire su yükselmeye başladı. Bir anda nehrin ortasında kalan grup yardım istedi. Bölgeye afet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkçı kayıklarının da yardımıyla 8 kişi kurtarıldı.
9: İzmir'in Karaburun ilçesine Ege'nin masmavi sularından çıkan balıkların açık artırmayla satıldığı balık mezatına doğru yol alalım. Mezat hem bölge halkının hem de şehirden gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgisini çekiyor.
3: Tertemiz havası, masmavi denizi, bir de o denizden çıkan çeşit çeşit balığı. İzmir'in Karaburun ilçesi son dönemde balık mezatıyla da ilgi görüyor.
13: Var mı? 1 kilo 2500 lira. 2500 yaz.
14: Karaburun balık mezatı 8 yıldan beri devam ediyor. Balığın en pahalı satıldığı, en kaliteli satıldığı mezat bizim mezat. Balık çeşitliliği çok bizde. Fangilisinden, sinarisinden, lahuzundan, aklına hangi balık gelirse var.
3: Su Ürünleri Kooperatifi'nde yapılan mezat küçük ölçekli balıkçıların yüzünü güldürüyor.
15: Balıkçılar tuttukları balıkları direkt mezata bırakıyorlar. Mezatta da açık arttırma usulüyle satılan balık değer buluyor ve balıkçıya daha yüksek oranda da para ödeniyor. O açıdan hem de turizmine çok katkı sağlıyor.
13: 1000 lira. 1000. Yaz bunun peşin.
3: Balıklar kutulara konulup hazırlanıyor.

0: Çanın çalmasıyla mezat başlıyor. Barbun, Lidaki, Adabeyi, Fangri, İskaroz, Sinerit, Kırlangıç, Lipsoz hepsi Görücü'ye çıkıyor.
1: İzmir'den geldim tatil için. Hoşuma gitti. Balıklar taze. Almak istedim.
0: Zaman zaman kıyasıya rekabet yaşanıyor.
2: 650.
3: Balıklar çok güzel, çok lezzetlidir. Ben her zaman geliyorum. Çok memnunum buradan. Lidaki aldım, Adabeyi aldım, karşı aldım.
0: Mezatın en pahalı balığı 5,5 kiloluk dev lahusu oldu.
4: En güzel balıktı. 7500 liraya aldım sanırım. Haftada bir, iki haftada bir gelmeye çalışıyorum.
5: Ankara'dan geldik. Bayram tatili için gelmiştik aile olarak. Mezattan da daha önceden bilgimiz vardı. Mezat çekişmeli geçti bence. Talep gören balıklara teklif veren çok oldu. Bence tazeliği ve kalitesiyle değer rakamlar.
6: Kocaeli'nden geliyoruz. Burada yazdığımız var. Mezattan çok keyif alıyoruz. Her gün geliyoruz. Kızım Beri de balıklara çok meraklı. Buradan güzel dil balığı aldık. İsparoz aldık. Çok lezzetliydi.
7: Valla balık mezatı çok güzel. Çok enteresan, güzel balıklar var ama açıkçası pahalı.
6: Ankara'dan geliyoruz. Biz mezatı düzenli takip ediyoruz çocuklarımla. Eşim meraklısı aslında. Biz de onun sayesinde meraklısı olduk. Sevdiğimiz balıkları toplayıp gideceğiz. Evet, var mı?
8: Karadeniz'in kendine has lezzetlerindendir maydanoz köftesi. Sofraları süslemeye de devam ediyor. Hem besleyici hem de doyurucu olan bu yemek özellikle bayramda ve Ramazan sofralarında tercih ediliyor.

Bartın'a özgü maydanoz dolmasını size göstereceğim bugün. Şimdi bunu birlikte yapacağız. Önce bulgurumuzu pişireceğiz. Göz kararı yağımız, yapacağımız kilograma göre değişir tabii ki. Soğan. Ben iki tane orta boy soğan kullandım. Şu anda soğanımız kavruluyor. Bulguru önce suya koyuyoruz. Azıcık kabarsın diye yıkıyoruz. Süzüyoruz, hazır bırakıyoruz. Yavaş yavaş salçamızı koymaya geçiyoruz. Bir kaşık gibi bir koymamız yeterli oluyor. Sonra bulguru ekleyeceğiz. At bulgurumuza geçiyoruz. Bulgurumuzu yavaşça ilave yapıyoruz. Hemen karıştıracağız. Çok aşırı kavurmamıza gerek yok. Şimdi azı kavrulması bu kadar yeterli. Hemen ben bir tuz ekliyorum. Tuzumuzu koyalım. Burada kaynatmış olduğumuz suyumuz var. Göz kararı, bunu koyuyoruz. Sıcak olursa çok iyi olur tabii ki. Bu bizim için yeterlidir. Şimdi bulgurumuzun suyunu koyduk. Kapağını örtüyoruz. Şimdi suyunu çekmişim diye bakıyoruz. Şimdi bulgurumuz pişmek üzere. Suyunu çekmiş. Şimdi bulgurumuzu boşaltıyoruz. Şimdi artık bunun azı soğuyacak. Şimdi önce maydanozumuz. Bol maydanoz. Bir demet. Yumurtamızı koyuyoruz. İçine bir tane. Nanemiz. Pul biberimizle göz kararı koyuyoruz. Acı isteyenler daha fazla koyabilir. Şimdi karabiber. Bunu çok aşırı koymuyorum. Artık son malzememiz un. Sonra ilave yapabilirim ama tekrardan. Şimdi azıcık da üzerine su serpiyoruz. Yapışmaması için. Tepsimizi güzelce unluyoruz. Sonra şekil vereceğiz. Şekil alıyor mu diye bakacağız. Şu anda daha tutmuyor. Biraz daha yoğurmak gerekiyor. Artık olmaya başladı. Bulgurumuz hazır. Şimdi şekil vereceğiz. Bunun şekli böyle. Salçalı suyumuzu yapıp içine atacağız. Yağlı suyumuzu hazırlayacağız ve suya atacağız ve pişmeye bırakacağız. Şimdi soğanımızı ilave yapıyoruz. Bunu da yani bir göz kararı yemek suyuna konulduğu kadar şöyle yeterli. Sıcak su olursa daha iyi oluyor. Azıcık tuz atıyoruz.

Artık tenceremiz, suyumuz kaynadı. Her şeyini koyduk, artık bunları suya atıyoruz. Böyle az az atacağız, suya batacak, sonra tekrar atacağız. 5 dakika kaynaması yeterli. Çünkü ürünümüz pişmiş, çiğ değil. Şimdi artık yemeğimizin son aşamalarındayız. Şu anda artık yemeğimiz oldu. Sosumuza geçeceğiz. Yağ koyuyoruz. Pul biber. Nane. Arzuya göre yoğurdun üzerine kullanabiliriz. Yemeğimizi servis yapabiliriz.

0: Osmanlı döneminde donanmanın sefere uğurlandığı, kaptanı deryaların padişah tarafından kabul edildiği önemli bir yapıydı. Zamana yeniden, kapıdan geriye sadece temeli kaldı. Tarihi Yalı Köşkü aslında uygun olarak yeniden inşa edilecek.
1: Bir zamanlar Osmanlı'nın en önemli deniz törenlerine ev sahipliği yapıyordu. Topkapı Sarayı'nın Sarayburnu kıyısında bulunan Tarihi Yalı Köşkü yıllar sonra yeniden inşa edilecek. Yalı Köşkü sadece bir dinlenme ya da seyir kapısı değildi. Osmanlı donanmasının sefere çıkış öncesinde düzenlenen törenlerinin merkeziydi.
2: Bu köşkün en büyük işlevi Deniz Kuvvetleri Komutanı, Kaptanı Derya, Kaptan Paşa ve Serdarlar sefere giderken buradan padişah tarafından uğurlanırdı. Aslında bir devlet teşkilatı, saray teşkilatı bünyesi içerisinde değerlendirilebilir. Burada hem ziyafet verilir hem de dualar eşliğinde askerler sefere yollanırdı.
1: 16. yüzyılın sonlarında inşa edilen yapı kaynaklara göre dönemin en göz alıcı eserlerinden biriydi. Binlerce İznik çinisiyle süslü köşk, geniş saçakları ve mermer revaklarıyla dikkat çekiyordu.
2: İç mekanda yaklaşık 6000'e yakın çini malzeme kullanılmıştı ve bunlar döneminin en güzel, en kaliteli çinileriydi. Hepsi de İznik çinisiydi. Zaten İznik çiniciliğinin de zirve olduğu dönemdi, bu köşkün yapıldığı dönem.
1: Yalı Köşkü, yürütülen rekonstrüksiyon çalışmalarıyla yeniden İstanbul silüetindeki yerini almaya hazırlanıyor.
3: Yadigar projesi aslında uygun olarak geçmişten geleceğe aktardığımız bir projemizdir. 2 yıl içerisinde biz bu Yalı Köşkü projemizi bitirmeyi planlıyoruz.
0: Deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemi devam ediyor. Bu nedenle birçok plaja gece giriş yasağı var. Yasağı delmenin cezası ise cep yakıyor.
1: Yumurtlama dönemi sürüyor. Plajlara gece girenlere ise ceza yağıyor. Bu sene karetaları rahatsız etmenin bedeli 699 bin lira. Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerindeki yuvalama mesaisi devam ediyor. Karetalar rahatsız olmasın diye İztuzu, Patara ve Çıralı gibi 21 yuvalama kumsalına giriş yasağı uygulanıyor. Bu plajlara akşam saat 8'den sabah saat 8'e kadar kimse giremiyor. Yasak saatlerde plaja girmenin cezası ise cep yakıyor. Bu saatlerde plaja girenler 699 bin lira ceza ödeyecek. Bu ceza tüzel kişi ve kurumlar için 3 katı olarak uygulanacak. Yasak yavru karetalar yuvadan çıkana kadar yani Eylül ayı sonuna kadar devam edecek.
0: Yavaş yavaş hayatımıza her alanda dahil olan robotlar son olarak moda dünyasına da adım attı. Seul'deki defilede boy gösterdi robotlar ve mankenlere taş çıkarttı.
1: Robotlar bu kez podyuma çıktı. Güney Kore'nin başkenti Seul'deki defilede hünerlerini sergiledi. Fiziksel yapay zeka başlıklı defilede yer alan robotlar podyuma ilk başta pelerinleriyle çıktı. Pelerinler görevliler tarafından alınırken podyuma çıkan her bir robotta aynı kıyafeti taşıyan bir manken de eşlik etti. Mankenlerin fütüristik makyajları da en az robotlar kadar dikkat çekti. Robotlar ve modeller defilede birlikte dans gösterisi de yaptı. Defileyi düzenleyen şirket robotlar ve insanların birlikte var olabileceklerini göstermek istediklerini ifade etti. Şirketin bir diğer hedefi de robotların insanların yerine geçeceği korkusunu ortadan kaldırmak. Şirketin CEO'su bir gün robotların da kıyafet tasarlayacağını savunuyor.
4: Bir gün insanların robotlardan esinlenen kıyafetler giyeceğine, robotların da insanlardan esinlenen kıyafetler giyeceklerine inanıyorum. Bu nedenle fiziksel yapay zeka ve robotlar temalı bir defile yapmak istedik. Bu vizyonu bir gün

0: hayata geçirmeye yardım etmek istiyoruz.
1: Evet, robotların defilesi bu gece ve bu haftalık gece raporunda paylaşacağımız son haberdi. Yeni haftada saatler 23'ü gösterdiğinde gece raporunda her gece yine birlikte olmaya devam edeceğiz efendim. O güne kadar, o saate kadar o güzel yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Ben Evren Aydın. Ayrılıyorum huzurlarınızdan. Gündemi de Ahmet kardeşime devrediyorum. Birazdan karşınızda olacak. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 24, Bursa güneşli 23 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 29, Muğla güneşli 28 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 30, Adana güneşli 28 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yağmurlu 10 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 20, Kayseri güneşli 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 13, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 25, Şanlıurfa 26 derece.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: İyi geceler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. ABD Başkanı Trump İran'la ilgili nihai kararı vermek üzere durum odasında toplantı düzenledi. Ancak Amerikan basını toplantıdan bir karar çıkmadığını bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise ABD ile mutabakata henüz varılmadığını bildirdi. Mesaj alışverişi sürüyor dedi.
1: Almost nobody didn't win.
2: Gözler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın durum odasındaki toplantısına çevrildi. Toplantıdan İran hakkında nihai kararın çıkması beklendi. Ancak Trump henüz kararını açıklamadı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada nihai kararı vermek üzere durum odasında toplantıya geçeceğini belirtti. Amerikan New York Times'ın haberine göre toplantı 2 saat sürdü. Ancak nihai karar çıkmadı. Gazeteye konuşan yetkili Amerika Birleşik Devletleri yönetimi anlaşmaya yakın ancak İranlılara ayrılan fonların serbest bırakılması da dahil olmak üzere bazı konular hala tartışılıyor dedi. Trump toplantıdan önceki açıklamasında İran hiçbir zaman nükleer silaha veya bombaya sahip olamayacağını kabul etmelidir dedi. Hürmüz Boğazı'nın geçiş ücreti olmadan derhal açılması gerektiğini söyledi. Deniz mayınlarının İran tarafından imha edileceğini belirtti. Abluka nedeniyle boğazda mahsur kalan gemiler artık eve dönüş sürecine başlayabilir açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Nükleer toz güçlü B-2 bombardıman uçağımızın 11 ay önceki saldırısıyla derinlere gömüldü dedi. Nükleer tozun Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'yla yakın koordinasyon içerisinde çıkarılarak imha edileceğini söyledi. Trump'ın açıklamaları arabulucu Pakistan'ın Dışişleri Bakanı İshak Dar'ın Washington ziyareti sırasında gerçekleşti. Dar, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşme gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın açıklamalarına İran'dan yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Trump'ın İran'la anlaşmaya dair beyanlarının doğru olmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakata henüz varılmadığını ve mesaj alışverişinin devam ettiğini bildirdi. Bu aşamada savaşı sonlandırmaya odaklanmış durumdayız. İran'ın nükleer programı üzerinde müzakere etmiyoruz dedi. Trump'ın İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu Amerika Birleşik Devletleri'nin imha edeceğini söylemesine rağmen Uluslararası Atom Enerji Ajansı farklı bir teklifte bulundu. Ajansın başkanı Grossi, taraflar arasında anlaşmaya varılması halinde uranyumun Kazakistan'da depolanabileceğini söyledi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in buna hazır olduğunu söylediğini aktardı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios, ABD ile İran'ın anlaştığını iddia etmiş, İranlı yetkililer iddiayı yalanlamıştı.
0: İsrail'in Lübnan'daki işgali ateşkese rağmen genişliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ordusunun Litani rehnini geçtiğini bildirdi. İsrail'in Haaretz gazetesi Netanyahu'nun Gazze, Lübnan ve İran'a saldırıları siyasi ve şahsi hedeflerine hizmet etmek için sürdürdüğüne dikkat çekti.
3: Lübnan'da ateşkese rağmen işgal genişliyor. İsrail güçleri Başbakan Netanyahu'nun talimatıyla Litani nehrini geçiyor.
4: Kuvvetlerimiz Litani'yi geçti, kontrol noktalarına ilerlediler.
3: Netanyahu açıklamayı Lübnan sınırındaki İsrail birlikleri ziyaretinde yaptı. Başkent Beyrut ve doğudaki Beka bölgesinde de saldırılar düzenlediklerini söyledi. İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir ise Hizbullah'a büyük darbeler vurduklarını ileri sürdü. Sarı çizgi bizi kısıtlamıyor, tehdit tespit ettiğimiz her yerde harekete geçeceğiz dedi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada bu hafta Lübnan'ın güneyine 600'den fazla hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. İsrail'in Haaretz gazetesi.

0: Netanyahu'nun Gazze, Lübnan ve İran'a saldırıları siyasi ve şahsi hedeflerine hizmet etmek için sürdürdüğünü yazdı. Netanyahu'nun Lübnan'ın güneyinde yüz binlerce kişiyi evlerini terk etmeye zorladığı belirtilirken, bunun Litani Nehri'nin kuzeyinde, Zehrani Nehri'nin güneyinde kalan bölgede Hizbullah'a karşı sert önlemler alma planı açıklamasıyla aynı zamana denk geldiğine dikkat çekildi. İsrail Başbakanı İran'la olan savaşın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Gazze ve Lübnan'daki savaşı yeniden alevlendiriyor denildi. İsrail'in saldırıları sürerken Lübnan ve İsrail askeri heyetleri Washington'da bir araya geldi. Lübnan Cumhurbaşkanı Avnsa, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü. Görüşmede ateşkesin önemi vurgulanırken ABD'nin Lübnan'ın istikrarına desteği yinelendi. Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibariyle ateşkesin 45 gün uzatılması ve Haziran ayı başında 4. tur görüşmelerinin yapılması kararlaştırılmıştı.
1: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Fatih'te fetih yürüyüşü yapılırken Boğaz'da da gemi korteji vardı. Akşam saatlerinde ise hava gösterileri vardı. Üsküdar sahilindeki havai fişek gösterisiyle İstanbul semaları aydınlandı.
2: Fetih yürüyüşü, gemi korteji ve mehteran gösterileri İstanbul'da gün boyu fetih coşkusu vardı.
3: Hem İstanbul'un fethi hem cuma hem bayram hepsi bir arada çok mutluyuz.
4: Öyle çocuklarla yürüyüşe katıldık, çok gururluyuz, çok duyguluyuz.
2: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. O yerlerden biri de tarihi yarımadaydı. Fetih yürüyüşü düzenlendi.
5: Yürüyüş Beyazıt Meydanı'nda başladı. Çok geniş bir katılım var. Önde mehter takımı, arkada yürüyüşe katılanlar hep beraber Ayasofya Meydanı'na ilerliyorlar.
6: Bu anlamlı günde burada olduğum için çok mutluyum.
7: Bu duyguyu anlatmak çok imkansız gibi geliyor bana.
8: Ecdadımıza sahip çıkıyoruz. Atatürk'le bizim, Fatih Sultan Mehmet'le bizim bölünmeyeceğiz, birlikte olacağız.
9: Gerçekten Türk olmaktan da çok büyük onur, gurur duyuyorum.
10: İstanbul bizim.
9: Tabii İstanbul bizim.
11: 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet Han bu şehri alırken arkasında olanlara bakmak lazım. Allah bir güzel müjdeyi gerçekleştiriyor.
2: İstanbul'un fethinin yıl dönümü programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azeri'nin seslendirdiği Türkler Geliyor şarkısına eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Sultanahmet'te kurduğu çadırda da kapalı alan gösterimi vardı. 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in vizyonundan, gemilerin karadan yürütülmesindeki stratejik yöntemlere kadar birçok detay bu gösterimde izleyiciyle buluştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da deneyim çadırını ziyaret etti.
12: Fatih Sultan Mehmet'in mekanı cennet olsun.
13: Nasıl buldunuz?
12: Çok güzel.
14: Herkes gelsin görsün, güzel bir yer.
2: Sarayburnu'nda da yüzlerce tekne bir araya geldi. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde gemi korteji yapıldı.
15: Türk bayrağıyla donatılan 120 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Halkı selamladı.
2: TCG Fatih gemisi de Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açıldı.
16: Biz yurt dışından geliyoruz, Almanya'dan. Özellikle bu şeyi yaşamak istedik, bu atmosferi. Çok muhteşem, muhteşem bir şey. Ne kadar gurur duysak azdır yani.
17: Çok güzel bir duygu. Hem tatil hem İstanbul'un fethi, yoksa zaman bulamıyoruz böyle gezmeye.
2: Akşam saatlerinde ise bu kez hava gösterisi vardı. Solo Türk İstanbul semalarında nefes kesti.
15: Solo Türk efsanesi İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapıyor.
18: Çok çok güzel ya. Tüylerimiz diken diken oluyor gerçekten izlerken. Duygulanmamak imkansız.
2: Etkinlikler Üsküdar sahilindeki havai fişek gösterisiyle devam etti. İstanbullular unutulmaz bir gösteri izledi. Rumeli Hisarı'nda da fetih coşkusu vardı. Işık gösterileri İstanbul semalarını aydınlattı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü kutlamalarında konuştu. Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri nasıl parçaladıysak yeni zaferlere de imza atacağız dedi.
19: İstanbul'un fethi sadece
10: bir büyük

0: büyük zafer sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil. Dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir.
1: İstanbul'un fethinin yıl dönümünde böyle konuştu. Fethi halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var dedi.
0: Bunların gerek içeride gerekse dışarıda ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa etti.

0: ilgili inceleme başlatıldı. Kurban Bayramı'nın 3. gününde İstanbul'da bayram coşkusunun yaşandığı noktalardan biri de Luna Parklar oldu. Müzik ve dansın, adrenalin ve eğlencenin yaşandığı o anlara götürelim şimdi sizi.
1: Bir yanda müzik ve dans, diğer yanda adrenalin ve eğlence.
2: Çok iyiydi, çok eğlendik.
3: Kurban Bayramı'nın 3. gününde bayrama yakışan bir atmosfer gerçekleşiyor. Birçok aile çocuklarıyla beraber tema parklara geldi ve bayramın tadını doyasıya çıkardı. Nasıl geçiyor bayramı?
4: İyi geçiyor.
3: En çok hangi oyuncağı seviyorsun? Atlı karınca mı?
4: Macera Parkı'ndaki çılgın nehri.
2: Eşimle kızımla birlikte geldim.
3: Bayram şekerlerini de getirdiniz yani.
2: Evet, aynen öyle. Onları eğlendirmek için getirdik zaten.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da bulunan tema park, bayramda birçok çocuğun yanı sıra içindeki çocuğu yaşatan yetişkinlerin de adresi oldu.
3: İçimizdeki çocuğu biz de yaşatıyoruz diyorsun.
5: Evet, torunla beraberiz burada zaten. Eğleniyoruz.
2: Biraz fazla korkunç eller.
3: Eller titriyordu.
2: Evet.
6: Çok güzeldi, çok eğlenceliydi.
3: Biz de tema parkın en çok talep gören oyuncaklarından bir tanesindeyiz. İsmi Nefes Kesen 28 saniyede nefesi kestiği ve adrenalini doruklara çıkardığı belirtiliyor. Biz de şimdi tecrübe edeceğiz. Eğlence başlasın.
1: Çocuklar ve aileleri eğlence dolu oyunlarla büyük keyif yaşadı.
3: Nasıl geçiyor bayramın?
4: Güzel.
3: Neye bineceksin şimdi?
4: Buna.
1: Sırf bayram tatili için ülke dışından mega kente gelenler de vardı.
7: Güzel, çocuklarla eğlenceli. Kıbrıs'tan geliyoruz. Biz burada güzel, eğlenceli vakit geçirmiştik daha önce. Çocuklarla da deneyim yaşamak istedik.
3: Sadece çocuklar mı biniyor, siz de biniyor musunuz?
7: Biz de onlarla birlikte.
3: Nasıl geçiyor gününüz?
6: Çok güzel geçiyor günümüz. Çocuklarla birlikte eğlenmek güzel.
1: Eğlence merkezinde maskot karakterler ve kortej eşliğinde bayramın tadını çıkardılar.
0: Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmeleri aktardık. Haber bültenini şimdilik noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler, olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Bu akşam değerli konuklarımla sıcak siyaset gündemini konuşacağız. Olaylar ve görüşlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen mutlak kararı sonrası yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendireceğiz. Çünkü bayram sürecinde de yarın bir bayramlaşma programı olacak. Daha doğrusu iki bayramlaşma programı olacak. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Ankara'da iki ayrı noktada, genel merkezde ve partinin il başkanlığında ayrı ayrı bayramlaşma programlarını duyurdular. Ve bu arada da hem olası kurultay hem parti meclisi grup toplantısı, bunlarla ilgili iptal kararları var. Süreç nasıl olacak? Hukuki süreç, elbette bu sürecin siyasete etkileri konuklarımla değerlendireceğiz. Bu arada İran, ABD, İran-İsrail savaşında da müzakerelerin yoğunlaştığı, sıcak görüşmelerin ve gelişmelerin olabileceği bir akşam ayrıca. Belki yayınımız sırasında buna ilişkin bir sıcak gelişme olursa elbette size aktarır, üzerine de konuşuruz. Bu akşam kimlerleyiz? Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Habertürk yazarı, gazeteci Nihal Bengüsü Karaca stüdyomuzda bizimle. Hoş geldin Nihal, merhaba.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür
1: sana.
0: Ediyorum. Hukukçu Zafer İşeri yine stüdyomuzda konuğum. Zafer Bey, hoş geldiniz, merhaba.
2: Efendim, hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle değerli izleyicilerinizin de Kurban Bayramı'nı tebrik etmek istiyorum.
0: Çok teşekkürler, sağ olun. Biz böyle bugün daha küçük, çok kalabalık değiliz. İstanbul stüdyomuzda, yuvarlak masamızdayız. Ankara stüdyomuzda konuklarım var. Profesör Doktor Mehmet Şahin, AK Parti milletvekili, Ankara stüdyomuzdan bizimle. Mehmet Bey merhaba, hoş geldiniz siz de yayınımıza.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Sizlerin ve milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum efendim.
0: Çok teşekkürler, sağ olun. Hukukçu Bülent Yücetürk de yine Ankara stüdyomuzdan bizimle bu akşam. Merhabalar Bülent.

0: Bülent Bey, siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Serap Hanım. Ben de hem sizlerin hem de Türk milletinin bayramını kutluyorum.
0: İletişim uzmanı Ali Saydam da hazır. Ona da merhaba diyelim başlamadan önce. Ali Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Özür dilerim. Biraz geciktik galiba.
0: Estağfurullah. Hiç önemli değil. Orada bir reklam aramız vardı. Siz doğru sırada yetiştiniz. Sağ olun. Şimdi son gelişmeleri konuşarak başlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler mutlak mutlak kararı sonrasında genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu yarın bir bayramlaşma programı duyurdu. Saat 14.30'da bir CHP genel merkezinde, daha doğrusu 14'te CHP genel merkezinde bir bayramlaşma programı yapacağını söyledi. Yani insanların toplanması, orada bir konuşma yapılması bekleniyor. Hatta bu konuşmaya ilişkin de bir takım açıklamaları var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Aynı zamanda Ankara'da yine CHP il başkanlığında da Özgür Özel'in bir bayramlaşma programı yapacağını biliyoruz. Hatta şurada LED'e de getirdi yönetmen arkadaşım sahneyi. Onu tam ekranda verebiliriz ya da Jimmy'den arkadaşım, kameraman arkadaşım hemen yaklaştı. İki ayrı duyuru afişi de hazırlandı. Yarınki bu bayramlaşma programları ile ilgili 30 Mayıs Cumartesi günü. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu programla ilgili özellikle şöyle de bir açıklaması var. Daha doğrusu yani yarın yapacağı konuşmaya ilişkin. Henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Mahkeme kararı çıktı. Ben bütün gerçekleri halkımla, partimle paylaşmak zorundayım. Bu noktaya geldik diyor Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı mutlak mutlak kararıyla tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına dönen Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Yani senle başlayayım. Şimdi yarın için ne açıklayacak, ne konuşacak gibi bir beklenti oluşturdu ister istemez bu sözler. Şöyle de yorumlandı. İşte CHP'nin Özgür Özel yönetimindeki CHP'yi CHP'lilere şikayet mi edecek diye de yorumlandı aynı zamanda. Eğer tabii karşısında da onu dinlemeye gelen, bayramlaşmaya gelen CHP'liler olursa olacaktır muhtemelen. Ne bekliyorsun yarınki bu konuşmadan?
3: Yani şimdi hatta sana şunu da ekleyeyim. Şu tür bir duyum ve söylenti de çok vardı. Artık işte eski Kemal Kılıçdaroğlu yok. Bayağı sert bir Kemal Kılıçdaroğlu göreceğiz bundan sonra gibi söylentilerde duyuyordum ben. Hı hı. Ve bizzat onu sordum. Yani cumartesi günü halk her şeyi öğrenecek falan gibi haberler de tabii yayınlanınca. Hı hı. Yani gerçekten tam olarak böyle sordum en yakınlarındakine. Yani biz bu cumartesi basın işlerini yapan.
0: Evet.
3: Ya gerçekten sert bir Kemal Kılıçdaroğlu mu görecek bundan sonra? Özellikle CHP'liler ya da bütün kamuoyu. Çünkü belli ki bir mücadele yürütmesi gerekecek. Belki hiçbir zaman yürütmediği türde bir mücadele yürütmesi gerekecek. Çok kolay günler beklemiyor Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Çünkü bir direnç var, itirazlar var vesaire vesaire. Yani bu açıklanacak şeylerin dozunu aslında ölçmeye çalıştım. Yani bana verilen cevap hayır, sert olmayacak ama öz eleştiri de içeren. Fakat son 3 yılı bilgisi, yani son 3 yılda kamuoyunun tam olarak bilmediği, Kemal Bey'in bildiği, son 3 yılda olanlara, son günlerde olanların bilgisini de ekleyen bir açıklama olacak şeklinde bir çerçevesi bu şekilde çizilmiş bir cevap verildi ve halen hazırlandığını, bu konuşmanın henüz bitmiş olmadığını da eklediler. Dolayısıyla tabii insanın aklına 3-5 şey geliyor. Çünkü daha önce biz kurultayın kaybından aylar sonra hani bir sırtından hançerlendi. Hem kurultayda oldu bu. Hı hı. Hem de kurultaydan sonra söylemişti bir, evet, yayında.
0: Evet.
3: KRT yayınıydı sanırım.
0: Muhtemelen.
3: Bir televizyon yayınındaydı. Evet. Evet. Bunu ifade etmişti. Ama tam olarak bu hançerleme nedir? Neyi hançer olarak görmeliyiz? Hançerleme sembolizmi gerçekte neye tekabül etmektedir? Yani normal siyaset kapsamına sokacağımız şeylere de acaba Kemal Kılıçdaroğlu hançer mi diyor? Yoksa gerçekten çok özel, çok güvendiği durumlarla ilgili bir boşa düşürülme ya da arkasından ittirme anlamına gelecek şeyleri yine siyaseten yaşadı da, hı hı, pek çok kimsenin haberi yok. Bunu sadece Kemal Bey biliyor. O dönemde konuşulmuştu. Belki onlara biraz açıklık getirebilir diye düşünüyorum. Biraz geçmişi, tarihi eşeleyebilir. O ihtimal var ama iki slogan öne çıkacak.

0: düşünüyor. Şimdi arınma zamanı. İkinci slogan da önce adalet, önce liyakat.
1: Engin Altay demiş ki eski grup başkan vekillerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP'nin için atılmış, pimi çekilmiş bir bombaya dönüştü bu mutlak butlan kararı demiş. Ve hem çok büyük hasar aldı CHP hem de Kılıçdaroğlu'na yönelik tepki öngörülenden çok büyük. Yani evet. Böyle bir öngörü varmış belli ki, ben buradan bunu anlıyorum.
0: Yani o öngörüye uygun bir hazırlık da yokmuş ayrıca.
1: Yani bu kadar böyle bir tepki de beklenmiyormuş demek ki, daha kabul görebileceği mi düşünülüyordu? Ya böyle bakarsak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ilk açıklamalara ya da ilk adımlarına baktığımızda zaten bu kararın beklendiği ya da bu kararın çıkması sonrasına yönelik bir plan, bir düşünce olduğunu anlıyoruz. Açıklamaların hepsi yakınındaki ona temasta olan ama gazeteciler, işte, siyasetçiler bunu dile getiriyor. Yani bu bekleniyordu. Bundan sonrasına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Çünkü biz hani bir televizyon kanalında normalde hükümeti politikalarını az çok savunan bir gazetecinin, kamuoyunun tümüyle bildiği bir gazetecinin muhatabı olan, daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu eski CHP yönetimini savunan bir gazeteciye kaybettiniz, bunu kabul edin dediğini de hatırlıyoruz, öyle değil mi? Çünkü ilk derece mahkemesinin kararı konu yokluğuydu yani. Onu istinaf bozdu. Evet. Tekim o mahkeme kararından sonra ortalıkta sanki böyle bir şey olmayacak. Mutlak butlan meselesi.
1: Tabii kapanmış gibi gitti. Bir hava oldu. Doğru.
0: Çünkü zaten çok da hukuki değildi diye yorumlar yapıldığını da gördük. Bana göre de hukuki değil. Onu söyleyeyim. Yani SPK, Siyasal Partiler Yasası 21 varken.
1: YSK demek istedim.
0: Hayır, SPK. SPK. Siyasi Partiler Yasası.
1: Ha, siyasi partiler.
0: Madde 21 tamam. Varken. Bu tür kurultay. Kurultaydaki hile meseleleri için Türk Medeni Kanunu ya da Türk Borçlar Kanunu'na gitmek ne teamülde var ne yasada var. Yani bu hukuk, böyle bir hukuk devletinin gereğinden ziyade yargı devletinin gereği gibi görünüyor. Çok şey değil yani, hukuken çok onaylanabilecek bir karar değil mutlak butlan. Hile olabilir, bakın ben ona hiçbir şey demiyorum. Zaten Siyasi Partiler Yasası madde 21 tam da bu hile meselelerinde iptalinden de bahsediyor. Yani siyasi partiler yasası, bu partiler kolay kapatılmasın. 60'lı yıllarda olduğu gibi birden böyle siyasi partiye dernek muamelesi yapıp onun ardındaki o geniş kitlelerin temsil gücünün tecessüm ettiği yer olduğu gerçeğini hükümden düşürüp birden bu partileri kapatmayalım diye siyasi partilerin durumunu özel bir yasayla ayırmıştır. Siyasi partiler yasasının varoluş hikmeti bundan ibaret. Dolayısıyla öyle hemen şu iptal edilmesin, geriye doğru o kongre, o kurultay, aa o da iptal edilsin, ben onda da bir şey görmüştüm der, böyle zincirleme şekilde geriye doğru, ya bu bir zamanda yolculuk mühendisliğine falan dönüşüyor çünkü bu şekilde denilerek bir hile hurda, bir iradeye fesat karıştırma söz konusuysa bunu iptal edebilirsiniz denmiştir. Bu zaten var. İptal. Uygulaması yaptırımı zaten yasada var. Ama mutlak butlan birçok şeyi sorunlu hale getiriyor. Yani geriye doğru birçok görevlendirmeyi, birçok yetkilendirmeyi iptal ediyor filan. Hem doğru değil hem faydalı değil bana göre. Hem de farkındaysanız YSK istinaftan gelen müzekkereyi reddetti. Geri gönderdi, yani benim alanım değil dedi. Ben kendi verdiğim mazbatanın üstünde görmüyorum senin bana gönderdiğin
1: demek anlamında mı geliyor sana?
0: Evet, mealen o anlama geldi. Ve hala Yargıtay Başsavcılığı'nın sayfasında Özgür Özel CHP Genel Başkanı görünüyor. Bunları bir kenara koyalım.
1: Yani evet, birazdan hukukçu konuklarım da var. Yani herkese tabii soracağım
0: ben
1: bunu ama bir de...
0: Hukuk mezunu olduğum için biraz okuduğum metinleri anlıyorum. Hukuk mezunu.
1: Daha bugün Özgür Özel dedi benim mazbatam iptal değil. Yani genel başkanlığımda iptal edilmedi. Hukuken şu anki durum o kadar karmaşık da görünüyor ki ilk kez böyle bir deneyim olduğu
0: karmaşık,
1: için.
0: Karmaşık, yani maalesef karmaşık ve hani tekrar şimdi bir kurultayı tekrar toplayalım da yani bu cümle de aslında ya şu kargaşa bir bitsin için söyleniyor yani. Hani aslında hukuken mazbata Özgür Özel'de. Ama eğer bu partiyi bölmeyeceksek, yorumumu söylüyorum burada.
1: Evet.
0: Bu partiyi bölmek kimsenin faydasına değilse, bir adam muhalefet partisi şurada böyle dursun hani, bundan asıl sistemin de faydasına olan, ülkenin de faydasına olan bir şey olduğu için, hani partiyi bölmekten ziyade bir an önce şu kurultayı yapalım,

0: geçelim diyenler de aslında bu nedenle söylüyor. Yani bu hukuka uygun, mutlak mutlak kararı çok hukuka uygun da hadi bunun gereğini yapalım diye demiyor. Özgür Özel de bu amaçla demiyor. Hani diyor ya yarın olsa kurultay ben hazırım demesinin sebebi hani bu kargaşa, bu mesele artık hallolsun. Madem o iptal mutlak butlana konu olan kurultayda bu kadar iradeye fesat, rüşvet, ihanet olduğu iddia ediliyor. Evet. O zaman şu kurultay yeniden yapılsın.
1: Aynı kişilerle
0: herkes
1: yapılsın diyor hatta en son.
0: Önüne baksın. Yani daha doğrusu muhalefet önüne baksın için bu söyleniyor. Benim bu bayramlaşmadan benim öyle bir umudum vardı.
2: Yani, ama şimdi iki ayrı bayramlaşma pek öyle bir umut vermiyor.
0: Hatta bir ara canlı gündüz canlı bağlantıya konuk olmuştum kısa süreli. Yani orada iki tarafında umarım sulh olurlar Özgür Özel ve Kemal Bey. Çünkü şuna dönüştü. Hani iki tarafın da birbirini öldürmek istemediği bir düelloya dönüştü.
2: Ha, yani enteresan.
0: Bir hukuk var. Yalan değil Kılıçdaroğlu. Yani Özgür Özel, Kılıçdaroğlu arasındaki yakınlık. Özgür Özel, efendim siz Cumhurbaşkanı adayı olmayacaksınız da kim olacak diyen 2023 öncesi Özgür Özel tarafıyla
2: evet.
0: da.
2: Evet.
0: Ama CHP'nin yeni genel başkanını tanımadığını her fırsatta belli eden ve orada o CHP'deki o destabilizasyonu destekleyen de Kılıçdaroğlu bir yandan. Birbirlerine kızgınlıklarının bir şeyi var, bir temeli var tamamen. Hiçbir sebepsiz değil. Ama öte yandan yani bir düello ortamı var ama iki tarafta birbirini yok etmek istemiyor. Ve sanki bu bir araya gelmelerde anlaşamayacağız. Yani anlaşamayacaklarını biliyorlar. Ama birbirlerinin hukukuna ve hatırına hani çok ileri gidecek noktada hamle, saldırı
2: yapmaktan çekiniyorlar, kaçınıyorlar ve bu böyle bir şey de var, özen de var, bir
0: böyle
2: sınır
0: bir
2: da var
0: da
2: bu
0: var.
2: Bu ya bir yandan da işte taziye telefonu geliyor, ona mesaj veriliyor diğer taraftan gibi temaslar var ama
0: ilk meselede Özgür Özel'in hani mutlak mutlak karar çıkar çıkmaz Özgür Özel'in tavırları daha ılımlı, daha hani her iki taraftan da en azından birilerinin bir araya gelip bir toplantı yapacağı şeklinde fikirlerin ortaya çıktığı bir durumdu. Ondan sonra ondan hızlıca çıkıldı o havada.
2: Evet, yani hatta birazdan konuşuruz. Özgür Özel resmen bizi partiden ayrılmaya zorlayan bir tutum var. Bunu hiç doğru bulmuyorum diyerek partiden aslında partide kalma çabası içinde olduğunu da gösteriyor yaptığı açıklamayla.
0: O ne kadar doğru bu saatten sonra?
2: Ne olur onu konuşuruz. Az önce hatta ekrana getirdiğimiz bayram afişlerinde de oradaki logo üzerinden dahi burada tam olarak CHP logosu yok Özgür Özel'in paylaştığı afişte diye ona dikkat çekenler de oldu. Onu da birazdan konuşuruz. Ben hukuki konuya gelecektim aslında seni söylemenle. Onu birazdan konuşalım. Bu yarınki mitinge ilişkin ben görüşlerini diğer konuklarımla alarak devam etmek isterim. Profesör Doktor Mehmet Şahin'e döneyim. Öncelikle hem yarınki miting üzerine oluşan tabloya değerlendirmeniz nedir? Hem de Özgür Özel'in özellikle bu mutlak butlan kararında iktidara da eleştirisi var. Hukuki olarak karara da eleştirisi var. Buna ilişkin sizin de değerlendirmeleriniz, yorumunuz ne olur Mehmet Bey?
3: Baştan şunu söyleyeyim, ben bir iktidar partisi milletvekiliyim.
2: Evet.
3: Hiç kimse kendi kavgasını iktidar partisine bulaştırmasın. Şu anda sizin ekrana verdiğiniz iki tane resim var. Bu resmi iktidar partileri hazırlamadı. Birini Kılıçdaroğlu taraftarları hazırladı. Birini de Özgür Özel taraftarları hazırladı. Birinin üzerinde de genel başkan yazıyor. Diğerinin üzerinde de genel başkan yazıyor. İktidar partisi yazdırmadı bu yazıyı. Şikayet ettirmedi. Hani şikayet eden iktidar partisi değil. Şikayet edilen iktidar partisi değil. Birbirleriyle mücadele eden iktidar partisi değil. İktidar partisinin dünya kadar işi var uğraşması gereken. Tamamen onlara yoğunlaşmış durumda. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi ile iktidar partisinin uğraşacak ne zamanı var ne de şeyi var, ne onun ismi, isteği var. O açıdan şu anda ekrana bakıyorsunuz, bunu bir anlamda tartışmalarında kendilerine avantaj sağlamak isteyen taraf, özellikle bunu Özgür Özel tarafında görüyorum. Yani iktidar partisini bu işin içine katarak

0: olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bir avantaj sağlamaya çalışıyor. Bunu yapmaktansa, iktidar partisiyle uğraşmaktansa, aslında öyle anlaşılıyor ki 2023'teki yaptıkları 38. kurultaydan bu yana benim bugün anladığım şu iki afişin gösterdiği şu. İçten içe bunlar yanmış. İçten içte birbirleriyle acayip kavga yapmışlar. Birbirlerine karşı kinlenmişler. Birbirlerine karşı kızmışlar. Birbirlerini siyaseten yok etmeye çalışmışlar. Bunun sonucu bu iki afiş ortaya çıkmış. Butlan kararı bunu gün yüzüne çıkarmış. Aslında birbirleri hakkındaki düşüncelerini gün yüzüne çıkarmış. Biz bunu mecliste de görüyorduk. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyesiyim parlamentonun. Aynı şey orada. İşte bunlar Kılıçdaroğlu'cu, arkaya otururlar, Özgür Özelciler öne oturur falan diye. Biz bunu konuşuyoruz, görüyoruz zaten. Bu saklı olan bir şey değildi yani. Burada yapılması gereken onlar açısından şöyle söyleyeyim. Benim gördüğüm 38. kurultaydan bu yana. Bunu bu şu anki yorumlarım biraz önceki siyasi kimliğimi de ön plana koyarak söylüyordum. Şimdi siyaset bilimi kimliğini ön plana koyarak cümlelerimi kullanacağım. 38. kurultayda madem aldınız, siz o partiyi yönetmek zorundaydınız. Partide küsenleri partinin içinde tutmak, onları siyaseten yok etmektense onların gönlünü almak. Siyasi parti baktığınız zaman eğer iktidar peşinde koşuyorsanız heyecanlanıp böyle kantin solculuğu söylemiyle hareket edeceğinize hem partinizdeki birliği sağlarsınız hem de sofrayı ve genişletirsiniz. Sofranıza oturanları genişletirsiniz. Yani bu ne demektir? Partinizi büyütürsünüz. Ama bunlar bunu yapmamışlar. Bunlar alttan alta birbirlerini yemişler. Burada da bahaneyi başkasından aradıklarını görüyorsunuz. Allah aşkına şu afişe baktığınızda bir Cumhuriyet Halk Partili seçmen ne düşünür? Düşünsenize iki tane genel başkan yazan afiş var. Eş başkan olun o zaman. Ya bir şeyler yapmanız gerekiyor. Peki bu afiş ne? Bu afiş neyi gösteriyor derseniz hiç lafa eğip bükmeden söyleyeyim. Bu afiş ayrışmayı gösteriyor. Vuruşarak ayrılmayı gösteriyor. Bakın bunu gösteriyor. Yarın göreceksiniz. Genel başkan Butlan kararıyla gelen genel başkan diyeyim. Yani her birilerini kırmamak için. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde şey yapacak, bayramlaşma yapacak. Sizin de söylediğiniz gibi biraz önce. Diyor ki ben aslında konuşmayacaktım. Demek ki konuşmayacaktım demenin Türkçesi şu. Aradan geçen 3 yılda ben içime attım, biriktirdim. Ve olanları bu Butlan kararıyla birlikte yarın hem kamuoyuna açıklayacağım, hem Cumhuriyet Halk Partililere, gönül vermişlere, işte ben de okudum, işte şunlara, şunlara, şunlara diye hangi kesimlere söylediğini açıkça beyan ediyor. Ben durumumu, pozisyonumu, partimin ve benim partideki pozisyonumu anlatacağım diyor. Düşünebiliyor musunuz? Aynı saatte kendisini seçilmiş genel başkan ilan eden, afişe dayanarak bunu söylüyorum. Çünkü iki tane şey var orada.
1: Evet.
0: Ne onun ismi? Genel başkan tanımlamasıyla ortaya çıkan siyasi aktör görüyoruz. Yarın aynı saatte de Ankara İl Başkanlığı'nda Özgür Özel taraftarlarının bir araya geleceğini görüyoruz. Peki bu partinin neyini gösterir? Dışarıdan hiç siyaset biliminden anlamayan, hiç anlamayan birini getirin. Deyin ki bakın bu partinin adı da CHP olmasın. X partisi olsun. Bu partinin iki siyasi aktörünün arasında böyle bir süreç işliyor. Biri bayramlaşmayı filan yerde yapıyor. Aynı saatte biri filan yerde yapıyor. Afrika'dan bir insan getirin. Eğitimi olmayan bir insan getirin. Size ne yorum yapar biliyor musunuz? Bunlar ayrışıyor yorumunu yapar.
1: O zaman burada o gözle bakıldığında X bir partiye Afrika'dan gelen biri gibi bakıldığında oralarda nasıl bir resim verildiği de önemli olacak. Bu iki tarafın belki parti üzerindeki etkisinde. Bunu şimdi, da söylemek mümkün mü? Yani iki tarafta da nasıl bir kalabalık ya da nasıl bir yaklaşım, nasıl bir fotoğraf verilecek? Bundan sonrasına ilişkin bir şey mi söyleyecek? Mehmet Bey.
0: Tabii değerli dostların hakkını yememek için hemen hızlıca söyleyeyim. Yarınki ortaya çıkacak resim gerçekleşirse ki öyle gösteriyor. İki genel başkan olarak kendini tanımlayan siyasi aktör ve etrafında toplanan siyasi

0: siyasetçiler veya işte destekçileriyle birlikte ortaya bir tavır, ortaya bir resim çıkacak.
1: Hı hı.
0: Bu resimde Sayın Kılıçdaroğlu ben niye buradayım? Niye
1: Bunu
0: bu kadar
1: anlatacak.
0: Bugüne kadar sustum? Niye buradayım? Bunu anlatacak. Olanları anlatacak kendi perspektifinden. CHP Ankara İl Başkanlığı'nda niye bu şekilde olduğunu, niye burada bir ayrı bayramlaşma ortaya koyduğunu, tekrar söylüyorum tırnak içinde, niye mücadeleye giriştiğini, bu mücadele çok önemli. Niye mücadele derken dikkat edin, bu iktidar mücadelesi değil, bu parti içi mücadele. Niye parti içi mücadeleye giriştiğini kendisini destekleyenlere anlatacak aynı saatte. Olan bu. Onun için şunu söylemek isterim açık açık. Yani öyle bir resim var ki ortada. Yani ben bu sabah Kahramanmaraş'tan geldim. 4-5 gündür sahadayım. Yani çünkü bize verilen görev biter bitmez hemen sahaya gidiyorsunuz. İşte ilin sorunlarıyla, ne bileyim Türkiye'nin sorunlarıyla uğraşıyorsunuz. Yani bütün şeylerle. Biz bunu yaparken açık söylüyorum, iktidar olma alternatifinde olan partinin şu anda 2 tane genel başkanının olduğu gözüküyor afişlerde. Bunun Türk siyasetinde iyi bir resim mi derseniz iyi bir resim değil.
1: Hı-hı.
0: Yani bu iyi bir resim değil. Türk demokrasisi açısından da iyi bir resim değil. Türk siyaseti açısından da iyi bir resim değil. Bunu net söyleyebilirim. Dünyada ve Türkiye'de tonlarca sorun varken şimdi biz işi bıraktık. Söğüt özüyle Kızılay'daki aralarında kaç kilometre var bilmiyorum. Herhalde 5-6 kilometre falan vardır. İki tarafta Cumhuriyet Halk Partililerinin birbiriyle mücadelesinin somutlaşmış resmini konuşacağız.
1: Evet.
0: Türkiye'nin gündemini değil, gündem olmayı başaran bir partinin yine güçlü bir şekilde gündem olmasını konuşacağız.
1: Peki. Bülent Bey, bu fotoğrafa peki bu iki poster, iki bayramlaşma programı, şu son gelinen noktaya sizin yorumunuz nedir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonrasına ilişkin ne söylüyor şu anki durum? Kılıçdaroğlu ve Özel'in son açıklamaları. Az önce Nihal Bengüsü Karaca da dedi, bir düelle var ama iki tarafta birbirini öldürmek istemiyor. Yani bir dikkat de var karşılıklı. Ama nasıl birlikte yol alınabilir? Bununla ilgili de büyük bir soru işareti var.
2: Ya tabii görüntü, fotoğraf Cumhuriyet Halk Partisi açısından iyi değil. Ama buraya nasıl gelindiğine bakmak lazım. Sonuçta aslında demin Nihal Hanım ayrıntısıyla anlattığı tamamen hukuka aykırı, yasaya aykırı, anayasaya aykırı, Türk hukuk sisteminde, Türk içtihat hukukunda olmayan bir kararla bir mahkeme böyle bir karar verdi. Ve o kararla bir kurultayı kaybetmiş kişiyi tekrar getirip partinin genel başkanı yaptı. Ondan sonra 3 tane kurultayda seçim kazanmış bir genel başkanı da o koltuktan indirdi. Yetmiyormuş gibi bir de genel merkeze işte polis marifetiyle, gazla, plastik mermiyle, tomayla giren bir eski genel başkan. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi tarihini bırakın, Türk siyasi tarihinde yaşanmış bir şey değil.
1: Evet.
2: Yani hukuk buna cevaz veriyor mu? Hayır, hukuk cevaz vermiyor. Yani şimdi bizim siyasi partiler kanunun 121. maddesi diyor ki bu kanuna aykırı olmayan Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri siyasi partiler açısından da uygulanır. Ama bu kanuna aykırı olmamak koşuluyla. E peki siyasi partiler kanunu 21. madde ne diyor? Diyor ki siyasi partilerin bütün seçimleri yargı gözetiminde olur, hakim gözetiminde olur ve il ilçe seçim kurulları, yüksek seçim kurulu bu konuda görevlidir. Hatta orada der ki eğer bir usulsüzlük tespit ederse hakim kurultayı, kongreyi iptal eder. En az 1 ay, en fazla 2 ay içerisinde seçimlerin yenilenmesine karar verir. Bakın yasada bir boşluk yok. Yasada boşluk olacak ki siz gidip Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümlerine göre bunu uygulayabilirsiniz. E peki ne yaptı hakim? İlk hakim dedi ki artık bu karar konusuz kalmıştır kongreler, kurultaylar nedeniyle. Ama İstinaf Mahkemesi öyle bir karar verdi ki bu kararın Türk hukuk tarihinde böyle bir karar yok. Yok hükmünde bir karar. Şimdi yok hükmünde bir kararla seçilmiş bir genel başkan polis marifetiyle koltuğundan kaldırılıyor. Oraya meşruiyeti olmayan, meşruiyetini sadece bir yargı kararından, 3 hakimin kararından alan birisi getirtip oturtuluyor ve parti tamamen ters yüz ediliyor. Şimdi Mehmet Bey dedi ki AK Parti'nin burada bir dahli yoktur dedi. Şimdi dahil şuradan çıkıyor. Siyasallaşmış bir yargı var ve bu yargı hukuka aykırı bir kararı verebiliyor ve bu kararı verirken Türkiye'de yani bütün muhalefet, hatta iktidarın ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi bile bunu eleştirirken bu karar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet partisi, son seçimlerin birinci partisini, 103 yıllık bir partiyi siz dizayn etmeye kalkıyorsunuz. Yani yargı yoluyla o partiyi kimin yöneteceğine karar veriyorsunuz. Şimdi Kemal Bey, bakın Kemal Bey demin şeyden bahsettiniz. Yani tepkilerin bu kadar olmasını beklemiyorduk. Ben bayramda Malatya'daydım. İki gün, bayram birinci günü ve ikinci gün ben Malatyalı olduğum için ailemi ziyarete gitmiştim. Bakın öyle böyle bir tepki değil. Öyle böyle bir tepki değil. Korkunç bir tepki. Tepkinin en büyüğünü kadınlar gösteriyor, gençler gösteriyor. Ve biz aslında aylar önce böyle bir şey olursa Kemal Bey sokağa çıkamaz diyorduk. Ve o duruma geldi. Bakın bugün bütün örgütler ayakta. Hani parti bölündü diyorlar ya. Parti bölünmedi. Parti işgal altında ama parti bölünmedi. Partinin büyük kısmı yani %95'i Özgür Bey'in meşru genel başkan olarak görüyor, seçilmiş genel başkan olarak görüyor ve onun yanında yer alıyor. Bakın bu tepki o kadar öyle bir noktaya geldi ki Kemal Bey'i destekler görünen milletvekilleri bile bu işten çark edip ortadan kurultay yapılsın noktasına geldiler. Çünkü savunulacak bir tarafı yok.
1: Peki yarın nasıl bir bayramlaşma programı yapacak Kemal Kılıçdaroğlu? Yani oraya katılım nasıl olacak? Yanında kimler olacak? Yani bahsettiğiniz gibi bir durumda yanında destekçileri az mı olacak yarın? Ona ilişkin sizin öngörünüz nedir yarınki bu bayramlaşma programı ile ilgili?
2: Serap Hanım yarın muhtemelen illerden otobüslerle taşınacaktır, getirilecektir. Bir kalabalık olacaktır. Ha gelenler kimdir? Gelenler siyaseten geleceği olmayan, siyaseten tabanı olmayan, siyaseten parti içerisinde var olma şansı olmayanların tamamen bir karşıtlık üzerinden, muhaliflik üzerinden elbette ki geleceklerdir. Bir şekilde gelecektir. Oraya 5-10 bin insan toplanabilir. Ama Özgür Bey'in İzmir'deki mitingi, arkasından Manisa, Ankara'daki yürüyüş aslında dalga dalga Anadolu'ya çıktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Bakın ben dediğim gibi Malatya'da, bayramda Malatya'daydım. Benim köyümün neredeyse %90'ı Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verir. Ya ben bir tane Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu değişime, bu yapılan şeye onay veren ve Kemal Bey'i haklı bulan bir Allah'ın kulu görmedim. Hatta bir şey daha anlatayım. Bayram sabahı kendi ailemle kahvaltı yaparken dedim ki ya ben Kılıçdaroğlu'nu televizyonlarda savunuyor olsaydım, bayramda buraya gelmeye kalksaydım bana ne derdiniz? Dediler ki sana derdik ki gelme buraya. Peki dedim, eğer ben gelmeseydim yine de savunuyor olsaydım sizin durumunuz ne olurdu dedim babama ve kardeşlerime. Dediler ki biz sokağa çıkamazdık. Bakın durum o noktaya gelmiş. Bir tek bunu Kemal Bey görmüyor ve yanındaki 3-5 kişi görmüyor. Halkın öfkesi korkunç. Ama Kemal Bey asla ve asla kurultaya gitmeyecektir. Kurultaya gitmeden partinin başında kalmaya çalışacaktır. Çünkü bunun ipuçlarını veriyor. Bunun ipuçlarını nereden veriyor biliyor musunuz? Mesela avukatları azlettiler ilk gün.
1: Evet.
2: Kararın temizinden feragat etmiyorlar. Sadece tedbir kararından feragat ediyorlar. Özgür Bey'in avukatlarının yaptığı temizi de devam ettiriyorlar. Şimdi şuraya geldik. Kemal Bey ne diyor? Mahkeme kararı var, tedbir var, ben kurultay yapamam. Ya çok evet. Basit. Özgür Bey diyor ki çeksin davasını, ben de kabul edeyim, feragat edeyim, derhal kurultaya gidelim. Ama Kemal Bey'in öyle bir niyeti yok. Kemal Bey diyor ki, işte Kemal Bey'e yakın bazıları diyor ki biz mahalleden başlayarak il ilçe örgütlerini belirleyeceğiz.
1: Evet, kurultay delegelerini belirleyeceğiz. Evet.
2: Ya ne zaman yaparsa yapsın Kemal Bey, oradan çıkabilme şansı yok. Bakın oradan çıkabilme
1: Peki,
2: şansı yok.
1: Peki süreyi de hakkaniyeti yüzden, kullanmak için üstü

0: size soru sordum ama şunu sorayım
1: son
0: çünkü
1: cümle,
0: Zafer Bey de
1: cümle,
0: hukukçu. Ben bir soru soracaktım
1: cümle,
0: size.
1: Serap
0: Son
1: Hanım,
0: cümlenizi söyleyin tamam.
1: Evet, son cümle. Kemal Bey seçimlere kadar kurultaysız bir şekilde partinin hiçbir organını çalıştırmadan kalmaya çalışacaktır.
0: Mazbata konusunda bir cümle duymak istiyorum sizden. Yani şu an hukuki olarak ben genel başkanım çünkü mazbatam iptal değil diyor. Ama resmi olarak şu an kağıt üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan. Ya bununla ilgili bugün seçim olsa, bugün sandık konsa, ya bu partinin genel başkanı şu anda Kemal Kılıçdaroğlu değil mi? Yoksa bu işte Yargıtay'a başvuru süreci vesaire nedeniyle yani bizlerin bilmediği bir hukuki belirsizlik var mı? Nedir durum? Sizin yorumunuzu duymak istiyorum Bülent Bey.
1: Şimdi şöyle Serap Hanım, aslında doğru bir noktaya temas ettiniz. Sebebi şu: siyasi partiler 21'e göre siyasi partilerin kongrelerini hakim denetimde yapılır. Orada itiraz süreleri çok kısadır. Bunlara itiraz edilmemiş, karar kesinleşmiş ve orada seçilenlere mazbataları verilmiş. Genel başkanı da mazbata verilmiş.
0: Evet.
1: Yüksek Seçim Kurulu'nun hukukuna tabi olduğu için geçerli ve hukuken geçerli bir mazbata var. Ama yetkisiz bir mahkeme bu mazbata ile ilgili bir karar alamıyor. Sadece ben kurultayı iptal ettim diyor.
0: Evet.
1: Tedbir kararı veriyorum diyor. Dönüyor. Bunu Yüksek Seçim Kurulu'na yazıyor. Yüksek Seçim Kurulu da bu yazıyı iade ediyor. Diyor ki sen bu işe karışamazsın. Aslında mealen diyor ki bu senin işin
0: evet,
1: değil
0: sen
1: diyor.
0: Anlattın.
1: Ve sen bana bunu benim verdiğim, benim hukuka uygun şekilde mazbatasını verdiğim bir kararı sen ortadan kaldıramazsın.
0: O zaman
1: diyor.
0: İki genel başkanı
1: yani
0: var gibi bir durum mu oluyor CHP'nin? Yani şu anki durumda tam olarak nedir durum? Genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu yarın bayramlaşma yapacak. CHP genel başkanı ünvanıyla Özgür Özel de CHP grup başkanı ünvanı taşıyor şu anda. Şu son durumda. O da diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu da grup
1: Özgür
0: başkanı
1: Bey,
0: da olamaz.
1: Özgür Bey seçilmiş, yasalara göre mazbatasını almış, yasal genel başkandır. Şu anda Kemal Bey mahkeme tarafından aslında partiye kayyum olarak atanmış bir kişidir.
0: Bugün seçime gidilse adayı kim belirleyecek? Ya da grup
1: Adayı,
0: toplantısını
1: şöyle,
0: yapma, parti meclisi
1: adayı,
0: bu kararları alma yetkisi kimde? Yani iki isim de ayrı ayrı ben buradan yetki
1: şöyle
0: alarak bunu
1: Serap
0: yapıyorum
1: Hanım,
0: diyebilir mi?
1: hayır, parti tüzüğüne göre Cumhurbaşkanı adayı biliyorsunuz yasaya göre Cumhurbaşkanı adayını belirleme meclis grubuna aittir. Milletvekillerine aittir. Oradan çıkması lazım. Milletvekili adaylarını belirleme de Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre parti meclisinin kararına bağlıdır. Yani parti meclisi onaylamadığı sürece milletvekili adaylarını genel başkan ya da MYK belirleyemez. Parti meclisi belirler. Dolayısıyla bir seçim yapıldığında şu anki parti meclisi ve meclis grubunun çoğunluğuna baktığınızda Kemal Bey'in yapacağı bir şey yok ya.
0: Yani çok ilginç bir durum var gerçekten. Hukuki olarak da karmaşık, siyaseten de öyle, hukuki olarak da sıra dışı bir durum var. Ben de gerçekten tam olarak anlayabilmek için sizlere soruyorum. Size de aynısını soruyorum. Bu mazbata konusundaki durum, yani yarınki meeting, mesajlar ve siyaset etkilerini elbette konuşuyoruz ama tam da Bülent Bey'den size dönünce hukuki kısmında sizin görüşünüzü de almak istiyorum Zafer Bey. Bu mazbata genel başkanlık konusundaki durum, parti içi kararlarla ilgili durum. Çünkü Özgür Özel'in söyledikleri belli. Kemal Kılıçdaroğlu ne söylüyor? Nedir? Sizce nedir?
2: Hemen arz edeyim efendim. Öncelikle en büyük şansım bu masada hukukçu kimliğimle bulunuyor olmam. Dolayısıyla kitabı orta yerinden okuyup olanı tarafsız ve bağımsız bir şekilde değerlendirebiliyor
0: buyurun,
2: olmam.
0: Lütfen.
2: Değerli konukların ifadelerini dinledim ve hepsinden de ayrı ayrı istifade ettim. Teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki katılmadığım noktalar da var. Hukuki görüşümü arz ederken bunların altını çizebileceğim.
0: Tabii.
2: Şimdi her şeyden önce bu bayramlaşmaya ilişkin afişte görüyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Özgür Özel de verilen tedbir kararını çok yanlış yorumluyorlar. Şimdi bir kere Sayın Özgür Özel'e bakıldığımda ben genel başkanım diyor. Ama tedbir kararı diyor ki senin genel başkanlığını ben askıya aldım. Yani tedbiren gecikmesinde sakınca bulunan hal ya da telafisi, güç, imkansız zarar doğabilir diye ben bunu askıya aldım. Şu anda genel başkanlık sıfatını kullanamazsın diyor. Tedbir kararının bu olduğu hususunda bir tereddüt yok. Objektif bir hukuk görüşü de bunu söylüyor. Ama aynı hatayı Sayın Kılıçdaroğlu da yapıyor. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu da bu noktada sanki demokratik yollarla seçilmiş bir genel başkan gibi makamı özgürce kullanabileceği şeklinde bir hissiyata sahip. Oysa o da şunu idrak etmeli ki kendisi seçilmiş bir genel başkan.

0: yüzünden değil, bilakis mahkemenin tedbir kararıyla tedbiren o koltuğa oturtulmuş ve her zaman için bu tedbir kararının değişebileceği idrakıyla hareket etmesi gereken, dolayısıyla bir anlamda geçiş sürecinde partiyi layıkı veçiyle limana yanaştırması gereken bir kaptan görevi üstleniyor.
1: Yani Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geldi ama 38. Genel Kuruldaydan önceki pozisyonunda değil. Yani önceki parti genel başkanı gücüyle hukuki olarak aynı haklarla bugün koltukta oturmuyor.
0: Doğru değil. Maalesef ki verilen tedbir kararı sebebiyle genel başkan sıfatı kendisine bahşedildiği için hukuk kararıyla tam da bütün güçleri ve hakları, yetkileri kullanabilecek, sorumlulukları da üstlenebilecek bir pozisyonda orada oturuyor.
1: Ha, o pozisyonda.
2: Evet, zaten çünkü mutlak putlan onu veriyor.
0: Ancak,
1: ama tedbir kararı başka bir şey de söylüyor diyor.
0: Hukuken zaten bu yetkisi var. Ama bakıldığında siyaseten ve kendisi siyaset tecrübesiyle bunun kendisine verilmiş geçici bir görev olduğunu idrak ederek hareket etmeli iken tamamen bu yıllardan beri sırtından bıçaklandığını, hançerlendiğini söyleyen ve Sayın Karaca'nın da o ifadesine katılmadığımı ifade etmek istiyorum. Diyor ya hani iki düello yapılıyor, birbirlerini öldürmek istemiyorlar dedi Sayın Karaca. Ben de diyorum ki imkanları olsa her ikisini bir kaşık suda boğacak kadar birbirlerine hırslılar. Şimdi burada Sayın Üstadım'ın da ifadesine atıfta bulunarak, evet tedbir kararı hukuken doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü genel bir kaide vardır. Hükümle beraber verilen sonucu birebir aynı biçimde ortaya çıkartacak bir tedbir kararı verilemez. Bu genel bir hukuk kuralıdır. Oysa verilen tedbir kararı ne yaptı? Mutlak mutlak sonucunu aynen uygulanabilir hale getirdi. Oysa mutlak mutlak kararı daha kesinleşmedi bile. Aynen. Şu anda biz bir mutlak butlan kararının mevcudiyetinden bahsetsek bile bu kararın uygulanabilirliğinden bahsedemeyiz. Yarın bu şartlar değişebilir. Mutlak butlan kararı Yargıtay tarafından kaldırılabilir ve kesinleşmeyebilir. Bunun bilinciyle siyasilerin hareket etmesi gerekir. Aynı zamanda yorumcuların da bu objektif hukuk kuralına riayet etmesi gerekir. Ama tedbir kararına bakıldığında bugün tedbiren Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatına haizdir. Ve Sayın Özgür Özel de tedbiren her ne kadar mazbatası olsa da yasal olarak genel başkan sıfatına haiz iken mahkemenin tedbir kararıyla artık bu makamdan el çektirilmiş pozisyondadır.
1: Yasal olarak genel başkan sıfatına haizken derken YSK Özgür Özel için kullanmadınız mı bunu?
0: Hayır, Kılıçdaroğlu için kullandınız. Yasal olarak şu anda tedbir kararı doğrultusunda Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatına haiz.
1: Ama tedbir kararı bu mutlak butlan kararının yanında tedbir kararını siz hukuka uygun bulmuyorsunuz.
0: Tedbir kararı evet hukuka uygun bir karar değil.
1: Mutlak butlan kararı alınabilirdi. Bunun üzerine de bir kurultay süreci ve bununla ilgili süreç parti içinde işletilebilirdi. Olması gereken size göre bu muydu?
0: Hemen arz edeyim. Şimdi mutlak butlan dediğimiz aslında hukuktaki hükümsüzlük hallerinden bir tanesi. İptal olur, yokluk olur, butlan, nispi butlan. Şimdi buralara yargı bir karar verecek. Yargı her zaman doğru karar verir diye bir kaide yok. İlk derece mahkemesinin verdiği bir karar. Tam zıttı yönünde bölge adliye mahkemesinin verdiği bir karar. Ve şimdi üçüncü basamakta Yargıtay bir karar verecek. Bunu sabırla beklemek durumundayız. Mutlak butlan kararıyla iptal kararının arasındaki en önemli fark buradaki irade seçim sonucunu etkileyebilecek hacimde mi etkilenmiş? Yoksa basit bir iki münferit delegenin etkilenmesi mi söz konusu? Şimdi burada bölge adliye mahkemesi sonuca tesir edecek biçimde menfaat temin edip Özgür Özel'in seçilmesi sağlanmıştır sonucuna varacak bir gerekçeyle mutlak butlan kararı verdi bölge adliye mahkemesi. Ancak bu daha kesinleşmedi. Bu karar doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Bana sorarsanız hukuki olarak gerçekten bakılması gereken şey sonucu etkileme kabiliyeti var mıydı yok muydu? Bunu Yargıtay denetleyecek. Ama ben yanlış olduğunu söylediğim hadise tedbir kararı. Tedbiren bu kadar önemli, büyük ve partiyi böyle çıkmaza sokacak, aynı zamanda mutlak butlanın sonuçlarını doğuracak bir karar verilmesi hukuk uygulaması açısından doğru değildir. Tecrübe edilmemiştir. Tecrübe edildiği hallerde üst mahkemeler tarafından bozulmuştur. Burada akla ne geliyor? Bu tedbir kararı yarın Yargıtay denetiminde her zaman için, her gün, her saniye kaldırılabilir veya değiştirilebilir.
1: Yani rutinde elbette bir bunun net süresi yoktur ama Yargıtay'dan bu tür başvuruların sonuçları ne kadar?

0: her zaman da
1: değerlendirilir. Tedbir kararı temiz edilemiyor.
2: Şöyle öyle tek başına, şöyle evet. Sayın Karaca, tek başına temiz edilemiyor. Başına ama temiz hükümle edilemiyor. Beraber temiz edildiğinde Yargıtay tarafından incelemesi, denetlemesi yapılabiliyor. Dolayısıyla Yargıtay kendiliğinden veyahut da müracaat üzerine her gün bu tedbirle ilgili yeni bir karar verebilir, kaldırabilir, daha da ağırlaştırabilir. Ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun yetkilerini sınırlayacak bir tedbir kararına dönüştürebilir. Süre açısından bakıldığında önümüzde malum adli tatilde olduğu evet. değerlendirilirse evet. normal şartlar altında 6 aydan önce bir Yargıtay kararını beklemeyiz. 6, 8 ay, 1 yıla varabilir.
0: Varabilir.
2: Ancak tabii davanın, dosyanın niteliği, belki de kamuoyundaki göz önünde bulunması, Yargıtay kendiliğinden bu dosyayı öncelikle ele alıp inceleme hususunda da bir irade gösterebilir.
0: Evet. Yarınki bu iki ayrı bayramlaşmaya söyleyeceğiniz bir şey var mı Zafer Bey? Ali Bey'e geçmeden onu da alayım sizden
2: hızlıca hazır butonda. Hızlıca arz edeyim efendim. Şimdi öncelikle yarınki bayramlaşma her iki genel başkan açısından da bakıldığında bir anlamda anket çalışması gibi. Yani olacak. Arkasındaki gücün hangi oranda olduğunun görülmesine işaret edecek. Bu açıdan ben değerli meslektaşım Malatya'ya gitti, çevresi belki bahsetti vesaire ama...
0: Siz hiç ölçtünüz mü insanların tepkisini siz de bayramda?
2: Ben sizlerin aracılığıyla gözlemlemeye çalışıyorum. Şu anda evet Özgür Özel'e verilen genel bir desteği gerek sosyal medya üzerinden gerekse kamuoyunda görüyoruz. Ama buna açıkçası mutlak bir inanç içerisinde değilim. Siyasette çok değişik şeyler olur. Bugün herkesin yüzüne belki de Sayın Yüce Türk'ün görüşünü, tarafını bildikleri için yanında öyle konuşan bir kitle. Sonra döner yarın bir bakarsınız Cumhuriyet Halk Partisi tam da %50-50 Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel lehine değerlendirme yapmış
0: sizin
2: olabilir.
0: Sizin şahsi gözleminiz ne? Yani %50-50'ye ihtimal veriyor musunuz? Sizce şu an CHP seçmeni üzerinden soruyorum. Sizce CHP seçmeni daha çok nasıl yaklaşıyor bu
2: konuda
0: karara?
2: Siyaset bilimci olmadığım için benim varsayımım tamamen
0: subjektif
2: olur ve evet. gerçeği yansıtmaz. Onun için bir oran vermek son derece yanıltıcı olabilir. Fakat ihtimalin mevcut olduğunu söylemekten de çekinmiyorum. Çünkü bakıldığında parti meclisi toplantısı, grup toplantısı veyahut da yarınki bayramlaşma aslında partililer için çok zor bir gün. Neden? Bir taraf seçmek zorunda kalacaklar.
0: Doğru.
2: Ben Özgür Özel'e mi gideceğim, ben Kılıçdaroğlu'na mı gideceğim? Şimdi yarın hangi milletvekillerinin kimin bayramlaşmasında olduğunu göreceğiz. Hangi partililerin hangi noktada bulunduğunu göreceğiz. Bu açıdan Sayın Özgür Özel lokasyon açısından tabii İzmir ve Manisa itibariyle CHP'nin kalesi kabul edilebilecek yerlerde aslında daha yüksek bir potansiyel bekleyebilir. Sayın Kılıçdaroğlu içinse şu anda belki ileride ona destek verecek bir CHP'li kitlesi ihtiyatlı davranabilir ama yarın güç odağı değiştiğinde bakın ilk derece mahkemesi davanın reddine karar verdiğinde ibre doğrudan Sayın Özel lehine dönmüştü ve Özgür Özel arkasında muazzam bir CHP'li kalabalığı oluştu. Ama bugün mutlak mutlak kararı başta eleştirilere, tenkitlere muhatap olsa da zaman içerisinde eğer ki Sayın Kılıçdaroğlu güçlenirse ki bunun öyle olacağını düşünüyorum. Zira yargı kararı bunun önünü açıyor. Çünkü görüldüğü kadarıyla yakın zamanda Sayın Kılıçdaroğlu bu hırsla mutlaka Özgür Özel ve beraberindekiler için bir tedbirli ihraç istemiyle denetime müracaat edebilecektir, disipline müracaat edebilecektir. Ve sadece tedbir kararı verilmesi demek Sayın Özgür Özel ve ekibinin üyelik haklarını kullanamaması anlamına gelir. Ne demek bu? Grup başkanlığı yapamaz, bir kurultay olsa seçime giremez anlamına gelir.
0: Evet.
2: Aynı zamanda değerli meslektaşıma
0: bir de parti içinde bir tasfiye süreci işletilecek mi sorusu var. Biraz da onu konuşuruz.
2: Hemen
0: o da başka bir durum yaratabilir. Burada artık son cümleyi
2: alabilirim. Son olarak da şunu ifade edeyim efendim. Sayın meslektaşımın dediği gibi Kılıçdaroğlu'nun söylediği en uygun zaman aslında kendisi için en uzun zaman anlamına geliyor.
0: Doğru.
2: O sonuna kadar bu süreci kullanıp
0: zamana yaymak istiyor.
2: Zamana yayma. Yoksa kendisinin bugün bile o kararı mutlak mutlan yönünde kesinleştirme yetkisi var. Temizden feragat ediyorum diye bir satır bilgisayardan gönderse Yargıtay'a bugün itibariyle mutlak mutlan kararı kesinleşmiş olur ve kendisi önceki dönem genel başkan sıfatıyla yeniden görevde bu sefer asaleten bir tedbir kararıyla değil asaleten bulunmuş olur.
0: Evet tabii bu da hukuki süreci bize hatırlatıyor. Yani bunun tümüyle tamamlanmamış bir süreç olduğunu yani hem Bülent Bey'in söylediği hem sizin söylediğiniz bunu da hatırlatıyor. Ali Bey yani hukuki çerçeveden ya da siyasetçi gözüyle yani konuklarım değerlendirdiler. Siz bir iletişimci gözüyle ve Türkiye siyaseti adına ortaya çıkan

0: Tabloya genel bir soru sorayım size. Bir ön değerlendirmenizi almak isterim. Hem bu karar hem bu kararın yarattığı bu etki başkentte, siyasette ve CHP üzerinde nedir yorumunuz, sizin yaklaşımınız?
1: Teşekkür ederim Serap Hanım. Şimdi aşağı yukarı bir haftadır bu mesele konuşuluyor Türkiye'de. Ve bana şu masallara giriş cümlesi vardır. Az gitmişler, uz gitmişler. Dönmüşler arkalarına, bakmışlar ki bir arka boyu yol gitmişler diye girilir ya masallara. Çocukluğumuzu dinlediğimiz. Onu hatırlatıyor biraz bütün bu tartışmalar ve konuşmalar. Ben hukuki boyutunda bir tek şu gözlemi yapıyorum. Buna işte bu yasa dışıdır, işte yok hükmündedir. Yani mutlak karar da yok hükmündedir. Kendi aklına göre söylemiyor herhalde. Hukukçularına dayanarak söylüyor. Biz bunu tanımıyoruz, işte çıkmayacağız, yırtıyorlar, atıyorlar falan. Bir böyle hukukçuların bir böyle görüşü var. Bir de öbür taraftan bunun işte Zafer Bey'in de altını çizdiği gibi kendi gidişatında hukukun verdiği kararlar doğrultusunda işte 6 ay 8 ay arası işte Yargıtay karar verecek. İşte bu bütün Özgür Özel'le ilgili seçimiyle ilgili alınmış bütün kararlar şey. Bir de işin işte şey boyutu var. Neden bu delegelerle gitmeyi istemiyor Kılıçdaroğlu veyahut da sistem tekrar aynı şekilde bir itiraza neden olabilir? Çünkü o delegelerin pek çoğuyla ilgili bir yasal süreç devam ediyor. Yani işte yok 70 tane ev vermişler, yok paralar uçuşmuş, yok şeyler çantalar doğrultuda
0: gitmiş. Ama kurultaya giderse zaten o adı geçen delegeler otomatik olarak oylamaya katılamıyorlar diye biliyorum.
2: Hayır efendim.
0: Öyle mi? Nasıl?
2: Kısaca araya gireyim.
0: Çok özür dilerim Ali Bey. Onu da bir, bu vesileyle bir netleştirmiş olalım.
2: Tedbir kararı sadece genel başkan ve yönetimi kapsıyor. Delegelerle ilgili bir tedbir kararı yok. Dolayısıyla mevcut 38. kurultay ve sonraki olağanüstü kurultaylarda oy kullanan delegeler halen bu sıfata haiz. Dolayısıyla delege değişimi söz konusu olmazsa bugün yapılacak bir olağan ya da olağanüstü kurultayda iradesi etkilendiği iddia edilen ve Sayın Özgür Özel lehine oy kullanan delegeler yeniden oy kullanabilecek. Sayın Kılıçdaroğlu bu mahsuru bildiği için
3: şöyle
2: zaten
3: Zafer Bey süreci İstanbul delegesi kullanamıyor.
0: İstanbul delegesi ben de onu biliyorum. Demin aslında yanlış hatırladım. Sağ olun hatırlattığınız için.
2: Sadece o ama diğer delegeler açısından bakıldığında ve sayı itibariyle bakıldığında yine Özgür Özel lehine
3: şöyle İstanbul delegesi 196 kişi.
2: Ama yani toplam sayı itibariyle bakın.
1: Valla ben bu konuyu bu şekilde tartışmayacaktım.
0: Tabii, biz sadece naçizane
1: görüşümü bitireyim.
0: Tabii, buyurun.
1: Arkadaşlarımız devam etsinler. Şimdi burada ikinci aspektten bahsedeyim. Yani bir tanesi bu aynı delegelerle gitme meselesi.
0: Gitmeme meselesi.
1: Kılıçdaroğlu'nun bu işine gelmez. Eğer böyle bir yetkiyi de veriyorsa yasal süreç, bu yetkiyi sonuna kadar kullanması kadar doğal bir şey olamaz. Ama mesele bu değil ki. Mesele şu. Algılar, hasbelkader algılama yöntemi diye bir kitap yazmışlığımız var. Bu da iletişim fakültelerinden hasbelkader okutulur. Orada çok basit iki tane mesele var. Bir tanesi algılar gerçektir. Bütün bırak bana ait değil. Algılar gerçektir çünkü insan algıladıklarına inanıyorlar. Yani siz hukuki açıdan son derece haklı olabilirsiniz ama genel olarak algı bunun altında kalıyor, farklı olabilir. Şimdi buradan yola çıkarak gene genelden bahsediyorum, sonra Kılıçdaroğlu'nun yarınki toplantısına geleceğim. Şimdi buradan yola çıkarak Cumhuriyet Halk Partisi veya genel şey vardır yani markalarla ilgili algılamayı ölçerken bu marka dendiği zaman herhangi bir marka düşünün aklınıza ve Habertürk'ten bahsedelim. Habertürk dediğiniz zaman aklınıza ne geliyor diye sorsanız mesela ne sonuç alırsınız? Cumhuriyet Halk Partisi için de soralım mesela. Ben olsam böyle bir araştırma yapardım. Bundan 5 sene, 10 sene önce, 1 sene önce, 1 hafta önce Cumhuriyet Halk Partisi dediğiniz zaman aklınıza ne geliyor diye hedef kitleye sorulsa ve bugün sorulsa. Arada bir fark çıkar mı çıkmaz mı? Bana sorarsanız çıkar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi dünyada şu anda çok kısa bir süredir hem felsefi boyutta hem de akademik boyutta tartışılan bir konu var. CMM diyorlar.